0: stat türbün geliri, günlük maçlık gelir. Tabii. Aynı şekilde forma, şampiyonluk gibi maddeler koyarak, bir hedef koyarak tabii. Ne yapıyor? Taraftarın bir şekilde yani çağırıyor. Diyor ki gelin buraya gerekli diyor işte maddi katkıyı Galatasaray taraftarı sağlayın, bize destek verin. Biz aynı şekilde devam edeceğiz. Siz de mutlu edeceğiz.
1: 1 milyon forma satıldı galiba.
2: Tabii, yani 1 milyon satıldı. Tabii.
1: Büyük rakam. Ya şimdi Sıdıkı Şerif'in formasını alır mısın tabii, ya? Gözünü seveyim. Olsun merak.
0: Valla Sıdıkı Şerif'in formasını tabii. Bir tek...
1: Ona rağmen yine 500 iyi satmış Fenerbahçe.
0: Valla Sıdıkı Şerif'in formasını bir tek ailesi almış. Ailesinin dışında kimse alan yokmuş.
1: Kim alır gözünü?
0: Hepsi Feneryum'da duruyormuş. O, ailesi almış.
3: Tabii, bir de Şampiyonlar Ligi geliri çok fark yaratıyor.
2: Localardaki yani. Koltuk sayılarını artır. Bu sene stat yetmedi. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de önemli maçlardı. 30 saniyede biletler bitiyor.
3: 60 mı düşünüyorlar? Ya bence 65
2: yaptı. Hayır, şimdi ayakta seyirciye izin verilmiyor. O yüzden koltukların işte bunun tabii çizimlerini hep yapmışlar. Yeni koltuklar daha geniş değil o şekilde daha, nasıl uyar? Daha küçük. İşte tribün bakmışlar yükselt, 2500 bir taraf.
1: Fenerbahçe şeyi çatıyı yükseltiyor. Nasıl diyeyim onu böyle? Şey biraz yükseliyor.
2: Galatasaray'ın yükseltme şansı yok. Zaten dik en üst tribünler. Ama şey...
0: Barnabeo gibi oluyor yani. O da yüksek ya biliyorsun. Üst stat, evet. Fenerbahçe yani, öyle yüksek. Oh,
1: en üstten seyreden...
2: Olimpiyat sınavında da en üst katı biliyorsun. Tepede dağ, Ağrı Dağı gibi yukarıdakiler.
1: O yine biraz böyle. Tabii, yine de çok yüksek. Biraz dik olacak. Mesela dik. Fenerbahçe'de de düşünülen... Geçen Aziz Bey'in gösterdiği de o projeden bahsediliyor. Nihat Özbağ'ın içinde olduğu... O Ali Bey de onu açıklamıştı. Eğer Ali Bey kalsaydı şu anda statta yapım başlamıştı. 60 bin, 61 bin gibi bir rakam oluyor. Ama işte üstü çıkabiliyor.
2: İşte Galatasaray'da 60 binlere ulaşabilecek şeyi yakalamışlar şu anda. Hiç ayakta olmadan işte yeni koltuklar.
1: Ama hiç değişiklik yapmadan koltukları
2: değiştiriyor. Koltuklar
0: daha 10 bin büyük
2: daha...
0: var. Kolay bir işte, iş değil. 10 bin kişi oraya var ya. Evet şimdi, sığdırma büyük olay
2: işte
0: yani.
2: O koltukların aralarındaki boşluk. İşte ne bileyim koltuğun genişliği hepsini hesaplayıp bir de işte localardaki koltuk şimdi sayısını artıracaklarmış.
1: Bazı hava yollarında var ya şöyle oturuyorsun. Evet. Hazır biraz olda, öyle olacak. Ona tabii. Dönecek biraz iş.
3: Ama orada evet, esas farkı localar çıkarıyor.
2: Tabii işte. Localardan da şeyler
3: artacaklar. Localar çok hocam Galatasaray'ın. Yani 10 tane loca çok ciddi paralar değiştiriyor.
2: Ya 10 yıl sonrası için bile geliyormuş iş adamı. Hani hava parası ne işte biz ismi yazdıralım. Düşünsene kimse çünkü locasını bırakmıyor.
1: Bırakmaz.
2: Devam ediyor sürekli anlaşmaları.
1: Bırakmaz, sırada da bekleyen var.
2: Tabii sırada bekleyen var dedi başkan. Aynen, sırada bir sürü bekleyen var dedi. O yüzden hani stat kapasitesini hem Fenerbahçe'nin artırması lazım hem de Galatasaray'ın yetmiyor.
1: Evet. Peki o zaman yavaş yavaş Fenerbahçe'ye gelelim. Hem şimdi öyle bir başkanlık yarışı var ki tabii az önce yabancı oyuncu sayılarını falan gördüğümüzde söyledik. Gelecek başkanın, gelecek teknik adamın işinin kolay olmayacağı bir gerçek. Ve bir başka gerçek de şampiyon olma baskısı, şampiyon olma zorunluluğu. Bunu vurguluyor başkan adayları. Tabii bazı bir takım vaatler olması da hani başkanlık yarışının kaçınılmaz gerçeği. Önce bir başkan adaylarına ufak ufak bir neler söylemişler, açıklamaları var sıcak. Onlara bir bakalım. Bir Aziz Bey'e bakalım. Üzerine konuşalım. Sonra da Hakan Bey'in açıklamalarına bakıp yine üzerine konuşarak şöyle bir toparlayalım.
4: Fenerbahçe'nin bu sene 2026-27 senesinde şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsak çok büyük tehlikeler Fenerbahçe'yi bekliyor, haberiniz olsun. Biz bunu yapacak, yıkacak, şampiyon olacak bir camiayız. Hep beraber hareket edersek. Geçmişte bunları hep gösterdik. Yaptık. Çocuklar gelecek. O gelecek Fenerbahçeli olursan Fenerbahçe'nin de geleceği olur. Hiç çocuk yok. 20 sene, 30, 40 sene sonra Fenerbahçeli de yok demektir. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. Onun için 2024'te geldim. O gün de şartlar uygundu. Yani biz ekip olarak seçilmiş olsaydık kesin söylüyorum başarı yakalardık. Sakın kimse aklından şunu geçirmesin. Aziz Yıldırım ya başkanlık istiyor bunun için geliyor. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Başkanlık yaptım hapse gittim. Onun için aklımda ille başkan olacağım. Ben böyle bir dert 2018'de seçilemedi. Gitti onun için geliyor başkan oluyor. Bunu söyleyenler de var. Hiçbir zaman kabul etmedim.

0: Ben 2018'de kongreleri o karar verdiler, saygılıyız, bitti. Ama Fenerbahçe bakın 8 sene oldu ben ayrılalı. 8 senedir Fenerbahçe başarılı olamıyor. Yok efendim 99 puan aldık mı? Ya bırakın bunlar. Şampiyon olduk mu? 60 puan. Şampiyon bitti. Öyle yani şunları yaptık, şöyle yaptık. E sonuç? Ona bakarsan 9 defa ikinci olmuşuz. Benim zamanımda. İyi mi? Hayır. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Biz kavga istemiyoruz. Biz herhangi bir noktada insanlarla savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa bunu bilsinler. Her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Ayın 22'sinde de bütün bu arkadaşları basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız, duyuracağız. Herkes, değerli insanlar, sizler de sahip çıkacaksınız. İnanıyorum buna. Onlar da kulübe hizmet edecekler uzun yıllar. Yani öyle bir sene, iki sene değil. Ben inanarak geliyorum. İnanmasam gelmem, bunu bilin. Ve bu kanı durduracağım. Ne olursa olsun. Hangi şartlarda? Şimdi para şöyle para koyacağız, böyle yapacağız filan. Biz hiçbir zaman para lafı konuşmadık. 20 sene sanki zannediyorlardı ki Fenerbahçe bank var, oradan parayı alıp harcıyoruz. Paramız azdı, yoktu. Ama kimse bilmiyordu, ama herkes şunu biliyordu. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz. Antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama el ele. Sizler destek olmazsanız biz bir şey yapamayız. Bunu bilin. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. O trollerden inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız, söyleriz sizlere. Her şey açık olacak, şeffaf olacak. Kaça aldım söyleyeceğim. Kaça sattım söyleyeceğim. Hepsini bileceksiniz. Öyle duyum yok.
1: Biz mevzuz başlayalım.
2: Evet. Şimdi Aziz Bey'in en önemli vurgusu birlik beraberlik vurgusu. Şampiyon olmak zorundayız diyor. Fenerbahçe şampiyonluk mecburiyetindedir. Ama bunun içinde camianın bu yarış içinde mutlaka birlik beraberlik içinde olması lazım diyor. Para konuşmadık bugüne kadar ama oyuncuyu da alacağız, hocayı da alacağız, gereken her şeyi yapacağız şeklinde bir ifadesi var. Ben isim açıklamayacaklarının o yönde bir açıklamaları olmuştu. Ama yarışın gidişatına göre belki açıklama durumunda da kalabilirler. Nasıl görüyorsunuz hocam Hakan Bey'den önce? Aziz Başkan'ı nasıl buldunuz? Ben valla biraz gençleşmiştim.
3: Ben de genç gördüm. Tabii şimdi Aziz Bey şunu istemez. Eğer Aziz Bey seçilirse diye konuşalım. Aziz Bey'in başkanlığında bir Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu kesinlikle görmek tabii, istemez. Tabii. Sene 2000-2001 biz Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu engellemek için Fenerbahçe'ye transfer edildik ve şampiyon olduk. Tekrar böyle bir şey gidiyor. Reel gerçeklik olarak çok doğru. Fenerbahçe şampiyon olmalı. Buradaki ondan sonra Aziz Bey devam eder mi etmez mi, ama ben Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Bey'in de devam edebileceğini tahmin ediyorum. Çünkü bırakmaz öyle şeyleri. Oyuncu konusunda, para konusunda Aziz Bey söylediğini yapar. Ama şu an ortada hoca yok ve bir kadro enkazı var. Yani 19 tane ne olacağı belli olmayan, hadi yarısı diyelim, bir oyuncu grubu var. İşi hiç kolay değil. Zamanı çok az. Yani 14 Temmuz'da Dünya Kupası finali oynanacak.
2: 19 muydu ya? 19
3: ben 14 galiba diye biliyorum.
2: Kaçtı be arkadaşlar, yani çeker misiniz?
3: 14 diye biliyorum.
2: 19 diye hatırlıyorum ben, biliyor
3: yani,
2: musun hocam?
3: Doğru yani, yanlışlık olabilir.
2: 19.
3: Yani 22'sinde Fenerbahçe eleme maçı.
4: 11 Haziran başlıyor, 19 bitişi mi?
2: Evet.
4: 19 Temmuz bitiyor, 11
2: çünkü
4: Haziran başlıyor.
2: Çünkü saçma sapan bir takım sayısı evet, var
4: 48
2: ya.
4: Tane. 19, yani şey 19 Temmuz, 11 Haziran arası.
3: Evet hocam, sonra 22 Temmuz'da Fenerbahçe resmi maç oynayacak.
4: Tabii 3 gün sonra.
2: Yani Haziran'ın sonunda açmak zorunda.
3: Kesin. Yani en azından bir 4 haftayı bulmak lazım.
4: Haziran, hatta bence evet. Haziran'ın 20-22'si gibi yani tabii. 23'ü gibi
2: işte
4: açması.
2: Tarihte. Açamıyor.
4: Neden?
2: 20 kaç dediler ya?
4: Haziran'ın 22-23'ü açması gereken bir hafta 22. Oradan.
3: Bir ay kalıyor işte.
4: 3 hafta da bir ay kalıyor.

0: oluyor
1: bir
0: yani 4
1: olur.
0: Hafta
2: ben Dünya Kupası'na
1: yani,
3: izin yapacak.
1: Tabii şimdi olacak? Böyle bir süreç var. Çok enteresan da bir süreç. Bir sürü çözülmesi gereken konu var. Kadro planlaması var. Başkan diyor tamam açıklama yapmayacağım ama muhtemelen eğer seçim kafa kafaya giderse bir açıklamalar gerekecek tabii hocam. Gerçek. Bir santrofor açıklarsan öne geçersin.
2: Aslında hocam şimdi şey biliyorsunuz siz de yakından da takip ediyoruz zaten konuşuyoruz da. Bir güçlü bir şekilde bir Aykut Hoca'nın ismi gündeme geldi.
1: Ama şu an
2: sonra bir anda şey bir isim telaffuz edilmediği işte bir anlaşma yapılmadığı vurgusu çıktı ortaya. Jesus ismi de dolaşıyor şimdi mesela Aziz Bey'in tarafında.
3: Doğru ama daha
2: birazdan önce Hakan Bey'i de vereceğim. Hakan Bey'de de farklı isimler
3: Jesus'u
2: var.
3: Jesus'u daha önce ismi de alamadı biliyorsun.
1: Bir diğer devamlı çalışırken sosyal medyada farklı
3: Jesus
1: isimler
3: Jesus hayranlığı geçiyor. Var. Komte ve Jesus hayranlığı Aziz Yıldırım'da hep vardı.
1: Yani işte o süreçleri çabuk karar vermek ve doğru karar vermek lazım.
2: Bugün
1: yani
2: Jesus'un takımı Kupa 2'yi finalde kaybetti.
3: Evet.
1: Ya ama Aziz Bey'in Jesus planı varsa getirir Jesus'u yani. Yani öyle bir
2: şundan
1: planı varsa.
2: Jesus,
1: hani şunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Buraları bilen bu yani çünkü mecburiyetin varsa hiç sıfır burayı tanıması gerekecek bir teknik adamın ne zaman intibak edilir?
1: Aziz Bey'in şey kafasında şey şu var bence. Hocam bizi kim şampiyon yapacaksa onu getirir Aziz Bey.
3: Evet.
1: Yani öyle bir düşüncesi oluşmuştur. Onun için ama dediğim gibi süreç çok sancılı, kısa, doğru ve kısa sürede karar vermek lazım. Bakalım nasıl yani
2: Hakan Bey'in de açıklamaları var. Onu da dinleyelim. Onun üzerine biraz daha konuşalım o zaman. Bir de Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin açıklamalarına bakalım.
4: Çocukluk sevdam Fenerbahçe, başkan olmak için şartsız, koşulsuz, amasız daha önce biliyorsunuz adaylığımı açıkladım. Fenerbahçe yöneticisi olabilmek sadece geleceğe hedefler koymakla olmuyor arkadaşlar. Hedefler iyidir. Ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde, herkesin şahitliğinde ne istersen iste benden diyebilmekle olur. Biz de Fenerbahçe'm ne isterse iste benden diyorum. Rahmetli İslam Çüpü abimizin belirttiği gibi bu başka bir büyüklüktür. Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı yok arkadaşlar. Kimseye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin kimseye borcu da yok. Ancak bizim Fenerbahçe'ye borcumuz var. Benim var, sizlerin var, hepimizin var. Ona hizmet etmek bizim için onurdur. Şuna peşinen söz veriyorum. Ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibiymiş gibi davranmayacak. Patron olmayacak. Hepimiz sadece ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik. Söz veriyorum tüm enerjimizle, heyecanımızla Fenerbahçe'nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz. Fakat Fenerbahçe'nin Fenerbahçeli tahakkümüne, patronluk taslamasına sen bilmezsin sadece ben bilirim. Ben bilirimcine bir son vermek lazım. Çok değişti. Dünya çok değişti. Değişmeyen tek şey ne arkadaşlar? Değişimin kendisi. Eskiden yeni olmaz diyoruz. Doğru mu arkadaşlar? 20 sene önceki futbol, bu seneki futbol artık aynı oynansa gibi gözükse de artık çok daha farklı algoritmalar var. Bunu hepimizin, sizler gibi hepimiz de görüyoruz. Ben de görüyorum. Taraftarın aşkı azalacak, çoğalacak bir şey değildir. Az aşk, çok aşk diye bir şey olmaz. Ben sizlere vereceğim en güzel şey tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız. Kimsenin de şüphesi olmasın arkadaşlar. Biz bu işe baş koyduk. Yolumuz açık. Ufkumuz da açık. Bunu yapacak dirayetimiz de var. Boş vaatleri de karnınıza tok onu da biliyorum. Kongreye kadar bu söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu da sizler tüm camiamız görecek. Ancak Fenerbahçeli en iyi kadroya sahip olsa da arkasına yaslanıp rahat bir şekilde maç izleyemiyor. Biz arkadaşlar her alanda güçlü olacağız. Oluşturacağımız yönetim,

0: Yönetim kurulu mesele hem dinamik, enerjik hem de her masada sonuna kadar lobi faaliyetlerini yapabilecek hem de her anlamda yönetimsel aklı ortaya koyabilecek liyakatlı bir yönetim kurulu oluşturacağız. Saha içinde, saha dışında, her platformda herkesle mücadele edeceğiz.
1: Evet, Hakan Bey de bayağı coşkulu bir konuşma yapmış ve eskiden yeni olmaz diyerek biraz Aziz Bey'in kulağını çınlatıyor sanıyorum. Her masada olacağız. Sağ içinde, sağ dışında herkesle gerektiği gibi mücadele edeceğiz diyor ki Fenerbahçe camiasının biraz sıkıntılı olduğu bir konu bu. Özellikle son dönemde.
2: Ya artı tarafı şu, ciddi anlamda para konusunda, finansman, işin finans kısmında eli çok güçlü. Çok heyecanlı, yıpranmış bir isim değil. Yeni ve yeni nesil kongre üyelerinin, genç kongre üyelerinin beğendiği bir profil. Duruşuyla, konuşmasıyla, tarzıyla hani başarılı olacağına inanıyor genç kesim. Ki oy potansiyeli var belli ve burada sandıkta başarıya götürecek unsur transferler. Şimdi işte belli isimler, ne bileyim Lewandowski gibi bir isim açıklarsın ya da başka bir isim vardır mutlaka. Bir de güçlü bir hoca profiliyle anlaştım dersin. Bir anda bütün rüzgarı arkana alırsın. Ama Aziz Yıldırım'ın şu artısı var. Futbol dünyasında bir karşılığı var. Federasyonda, Merkez Hakem Kurulu'nda, medyada, ya o baskıyı oluşturacak işte kurullarda, disiplin, tahkim, her. Aziz Yıldırım'ın bir saygınlığı var. Niye? 20 yıl, 111 gün Fenerbahçe başkanlığı yapmış. Evet. 92 kupa kazanmış. Bunun 6'sı lig şampiyonluğu. Güçlü bir profil. Ama yeni oy potansiyeli olan yeni üyeler Aziz Yıldırım'ın o başarılı dönemlerini değil de
1: üye yapısı değişti.
2: Başarılı dönemlerini bizim nesil bilir ama bizim kuşak bilir ama yeni nesil oy potansiyeli olanlar genelde Aziz Yıldırım'ın son dönemini biliyorlar. Başarısız olduğu dönemleri. Orada Hakan Safi başkan adayı daha güçlü ama eski oy potansiyeline baktığında eski kongre üyelerinin Aziz Yıldırım. Burada tabii ki kazanmak için aklın yolu şundan geçiyor. Fenerbahçe'nin güçlü bir hocaya ihtiyacı var. Aziz Yıldırım'ın ben Jesus'u getireceğine, yani %90 Jesus'u getirecek belli. Çünkü Portekiz basını yazıyor, ne bileyim. Burada güçlü şekilde bilgiler Jesus'ta geliyor.
1: Ayrılma ihtimalinden bahsetmiş.
2: Bir yıl çünkü genelde evet. Yapıyor.
1: O zaten öyle bir hoca
2: ve biliyorsun. Şunu da söylemişti.
1: Bavulu elinde.
2: Bavulu elinde ama giderken şunu da söylemişti. Hatta Portekiz'e gittiğinde de söylemişti. Suudi Arabistan'da da bunu defalarca söyledi. Türkiye'de yarım kalan bir işim var. Çünkü çok sinirlenmişti. Yani nasıl iyi oynattı, şampiyon olamadı. O
1: İlk yarı da muazzamdı sezonun ilk yarısında. Ocaktan sonra.
3: Dünya Kupası arasına kadar. Dünya Kupası Katar'daki onun dönüşü, hatta o araya kadar herkes Fenerbahçe uzak ara şampiyon olur diyordu.
2: Tabii Aziz Yıldırım daha önce aktif başkanlık yaptığı dönemde Jesus'la görüştüğünde o dönemde getirememişti. Yani o yüzden ona bir hayranlığı var. Ben hoca dayının ne olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi tanıyor, Türkiye'yi tanıyor, Galatasaray'ı biliyor ve kurt bir hoca. Yani 120. yılda çok güzel de mottosu var iki tane. 120. yılında Fenerbahçe'nin 120. yılında destansı başarılara doğru. Bir de tehlikeye işaret ediyor. Müthiş bir tespit bence. Şunu diyor. Biz diyor 2026-2027'de şampiyon olamazsak hani bir kuşak Galatasaray'la oluyor. 40 yıl sonra diyor. Hani Fenerbahçe'yi tutanlar azalacak. Çünkü yeni nesil hani Icardi ile birlikte Galatasaraylı oldu. Herkes Galatasaraylı oluyor. Genç kuşak 40 yıl sonra ne olacak? Asıl futbolu tutanlar
1: ana baba grubu tabii, çünkü başka bir takımı tutarak
2: aynen,
1: devam
2: onun peşinden için. Gelecek diğerleri de ana babanın. Bu sefer çok tespit mükemmel. Bir de şu diyor. Fenerbahçeli çocuklar ağlamayacak. Ben onun için geliyorum. Aslında yani ateşleyecek iki tane mottosu var. Ama Hakan Safi de daha barışçı, daha ılımlı. İşte daha
1: ama
2: çok...
1: Ama ben bu konuşmayı yani her masada olacağız. Herkes tabii, anlayacağı dilden mücadele tabii, edeceğiz.
2: Ama onun için güçlü bak. Kolay değil. Yani öyle yöneticiler bulması lazım.

0: İyi biliyorsun. Bir ekip açıklayacağını duyuyoruz ama bakalım nasıl bir...
1: Yani sırf parayla yani da olmadığını bu işlerin gördük.
0: Tabii.
1: Her yerde olacaksın yani dediğin gibi. Bütün köşe başlarını tutacaksın
0: 22'sinde
1: gerekirse.
0: 22'sinde açıklanacak. Bir şey kalmadı şurada. Evet. 22'sinde listeler açıklanacak. 22'sine kadar ve işte 500. imzalar 500 imza. O zaten sorun değil.
1: Tabii de. İkisi de çoktan o imzalar almış.
0: Ama... listeler belli olunca onu bir görmek
1: Hakan
0: lazım.
1: Hakan Safi'nin çok fazla hocayla görüşüyor. Yalnız net olarak kafasında hani şu hoca olsun dediğini şu ana kadar duymadım ama çok yabancı hocalarla görüşüyor.
0: Çok görüşüyormuş evet. Çok görüşüyor. Hocam sizin
2: valla ben 5 tane böyle bir konu başlığı çıkardım Fenerbahçe ile ilgili. Jesus bir kere niye geliyor? Net bir şekilde birinci Binder Hoca çok evet. doğru tarif etti. Zeki Uzun Durukan, Abdullah Hoca aynı siz. Birinci bir kere gelme nedeni takımda disiplin yok. Evet. Disiplin ya. Şimdi Jesus getirdiğinde bir disiplin de satın alıyorsun. Yalnız Winner şampiyonluğa oynayacak bir hoca değil. Evet. Disiplin. Onun olduğu yerde çok başlılık yok. Evet. Tek sessizlik var.
3: Bir şey söyleyeyim hocam. Estağfurullah
2: her zaman.
3: Bence biraz da Jesus'un elini güçlendirsinler. İlk sene Jesus'un bu kadar rotasyonlu olmasının sebebi kadro derinliği o kadar çok yoktu. Iyiydi,
2: evet. Niye? Kalite olarak. Niye hocam? Ali Koç şimdi oyuncu hep oyuncu alıyor da olmuyor. Ya dedik yok antrenörle oluyor galiba.
1: Doğru.
2: İşte dedi Galatasaray Okan Buruk'la öyle oluyor. Biz de dedi antrenöre para verelim. 10 milyon euroya bir rakam ödediler. Ya oyuncu almayalım orada hataya düştü. Jesus şampiyon yapar nasıl olsa dedi.
3: İyi de gidiyor.
2: Yani dedi ki birinci sınıf teknik direktör getiriyorum. Burada Ali Bey hata
0: yaptı. Ener Valencia vardı galiba. Evet. Son. Bir onun dışında kadro bayağı sıkıntılı kadro
3: çok,
0: vardı.
3: Hatta
0: ya.
3: Çok kadro şeyinden dolayı gitti yani Jorge Jesus.
2: Yani şu kadrolar olunca, falan olsaydı
0: var ya. Jesus'un bir avantajı şu olabilir mi? Bakın kadroda Brezilya, Portekiz eksenli oyuncular
1: aynı,
0: var.
1: Aynı dili konuşuyor.
0: Semedo, Talisca, Asensio yani. Tabii. Yani Ederson'un durumunu bilemiyorum ama yani o oyuncular da bir avantaj oluyor.
2: Tabii doğru. Yani Jesus'u bir kere getiriyor, Wiener Hoca biliyor, Türkiye vesaire ama en önemli disiplin. Disipline ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin net görülen. Tedesco'nun böyle bir şey bıraktı. Yani disiplinsiz herkes kafasına göre oynayan bir takım var. Jesus'ta disiplini gelir. Yani oyuncular o antrenman sahasına çıktığında neyin ne olduğunu anlar. Fenerbahçe'deki başı mesela bozukluk, son haftalarda o puan kayıplarında vurdum duymazlık. İşte en son derbide gördük aynı şekilde Ederson'un Galatasaray neler yaptığını ettiğini kendini attırmak için. Yani onun için bir kere Jesus bunun için geçecek. İki, mesela Aziz Bey'in, mesela Hakan Bey için bir şey söylemem şu anda. Aziz Bey'in Saadettin Bey ve Ali Bey ile ilgili ikinci konu başlığı olarak yazmışım. En önemli farkı ne mesela? En önemli birinci farkı bana göre Ali Bey önemli bir iş adamı evet. Saadettin Bey de önemli bir iş adamı. Evet. Ama yani onlar iş adamı. Yani futbol adamı olmak farklı bir şey. Aziz Yıldırım yani hem iş adamı hem de bir futbol adamı. Futbol kulüp yönetimini evet. çok iyi biliyor. 500 milyon dolara getirdi kulüplerin mesela genel bütçesini o tek başına biliyorsunuz o zaman. Evet,
1: tabii.
2: Pay alsın yayıncı kuruluştan diye. Aziz Bey'in en büyük farkı bu. Yani kulübün nasıl yönetileceği neleri olduğunu çok iyi biliyor. Niye? Üçüncü buraya yazmışım. En önemli bana göre Fenerbahçe sahada değil. Masada da güçlü olması gerekir.
1: Aynen.
2: Hangi kulüp olursa olsun Türkiye'de hem sahada hem masada da güçlü olması gerek aynen. şampiyon oldu. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Şimdi Aziz Bey'le bunu sağlayabilirsiniz. Şimdi Hakan Bey için bir şey söyleyeyim mi? O da geldi sağlayabilir. Ben Hakan Bey'in yönetici başkanlığını görmediğim için onu ben kenara tutuyorum.
0: Ekibi de görmesi.
2: Ekibi doğru. de ben İklansı onun için olur, yanlış doğru. bir ben Saadettin Bey'e Ali Bey için söylüyorum bunları. Aynen. Hakan Bey'le ilgili söylemiyorum.
1: Aynen.
2: En büyük eksikleri Saadettin Bey'in ve Ali Bey'in buydu. Sahada hep güçlü kalmaya evet. çalıştılar ama masada da Türkiye'de güçlü kalmazsan doğru. şampiyonluk zor.
1: Nasıl şampiyon olacaklarını bilmiyorlardı. Aziz tabii. Yıldırım biliyor. Tabii, hatta tabii. zaman zaman dedi ya o mu yaptı şampiyon ben yaptım.
2: Tabii.
1: Masada çok güçlü olmuş.
2: Mustafa Deniz de Mustafa Hoca'ya söylemişti. Ondan sonra evet. sonra mesela ben
1: yalnız ne sezondu o sezon? Kafa işlerin oldu.
2: Tabii.
3: Bizde vardık ya o zaman.
2: Tabii. aynen.
3: Hep yabancıları söylüyorum. Bizim katkımız yok
0: mu? Yanında oturuyor.
1: Sen hocam zaten.
3: Ya hocam lafını kesme.
2: Ya estağfurullah yok çok güzel oldu. Ya. Yanında adam var ya iyi oldu. Sen kendini evet. var ya hocam. Dahil ettin.
3: Yani, hep yabancıları söylüyor hocam yani. Bizi hiç söylemiyor.
2: Dördüncü şunu yazdım mesela. Ya ben mesela bunu anlamıyorum. Ya işte transfer şunu alacak, bunu açıklayacak, başkan seçelim. Bir kulüp için bu doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Ama bu da bir gerçek. Onu da
2: bu gerçek ama bu Avrupa'da falan böyle yürümüyor. Yani ya. Bir kulübün

0: Daha önemli bana göre mesela aynı Aziz Bey, Hakan Bey bir şeyler yönetim kuralı açıklayacak. Ben onların yerinde olsam, ya bizim bir futbol aklımız A takımı oluşturacağız. İşte şunlardan. İlla Fenerbahçeli olması, tabii Fenerbahçeli olması önemli. Bizde böyle bir şey var. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Eskişehir Sporlu, işte Altaylı vesaire. Ya işte ne yapalım, getirelim. Onlardan bir futbol. Hayır. Çağı takip ediyorum, yenilikleri takip ediyorum. Güncellenen oyun neler istiyor? Metodoloji, antrenmanı biliyor mu? Şimdi bunları sorgulayabilecek mi? Bu seçtiğiniz 4-5 tane adam o gözler iyi mi? Yani oyuncu seçebilecek teknik direktörü. Mesela ben Aziz Bey'le, Hakan Bey'le mesela böyle bir açıklama yapacaklar mı? Ya biz böyle bir A takımı kurduk futbolla ilgili. Eski futbolculardan da olabilir.
1: Düşünüyorlar. 4-5 kişi.
0: Böyle bir şeyi o açıkladığında yönetim listelerine böyle bir şey açıklayacaklar
2: mı? İsimleri
1: ama ben işte transferle, genel kurul üyeleri buna mı bakar, yoksa orada yani, kim olacak?
0: Ya
1: golcü
0: işte
1: kim ben, olacak ben, ona mı bakar?
0: Ben şimdi Fenerbahçe,
2: hani Maldini'nin ismi
0: ama Fenerbahçe işte en büyük hatasını böyle yaptı. Ali Bey geldi. Türkiye'nin işte baktığınızda en önemli sanayi anlamında doğru iş adamı gücü. İşte Ali Bey geldi, bu şampiyon olacağız vesaire.
1: Ama Ali Bey demek gelmedi ki, ilk geldiğinde. Ali Bey Komolli'yi getirdi.
2: Tabii.
1: Kokuyu getirdi. Hata isimlerdeydi belki, evet. Ama bir futbol aklımız olacak. Komol bizim futbol direktörümüz. Evet. Koku da işte teknik direktörümüz. Biz 3 yıllık bir planla geliyoruz. Tabii. Ne olursa olsun devam edeceğiz dedi.
0: 3 ay sonra Filip Koku'yu yolladı. Doğru evet, mu?
2: Evet.
0: Doğru. PSV'den aldı. Yani sonra şampiyonluklarla oldu, geldi. Yok. Tabii 3 evet. Şampiyonluk yok. Yani ben diyorum ki yani bu hoca seçimleri evet yani böyle bir yani kulüp böyle değil. Yani ya
1: hocam
0: hadi
1: o zaman bu zaman değil. Sen ama çok iyi anlıyorum.
0: Yani oyuncu
1: şu
0: işte
1: anda,
0: bunu aldık, bunu aldık
1: şu
0: ya futbol
1: anda öyle bir Fenerbahçe zamanda plan
0: doğru. Ya doğru da ama
1: şu anda kriz var.
2: Hemen şampiyon yapacak birini arıyorlar.
1: Şu an
0: Fenerbahçe yıldız şöhretli oyuncu almak yerine ya bizim takımımıza, bizim sistemimize, yani bizim hangi anlayışımıza, yani o kulübümüzün oyun anlayışına uyacak onları alalım, onlarla bir şekilde yürüyelim. Mesela bunun üzerine gitmesi, bir şeyler inşa etmesi gerekir. Yani ben bunu anlamış değilim. Transfer sırf gidelim oy verelim. Bu bende bir soru işaretleri var. En sonda mesela Hakan Bey de Aziz Bey de kulübü seviyor değil mi? İkisi birleşsin. Çok güçlü Fenerbahçe ortaya çıksın. Madem ikisinde hep söylediği diyor ki tek bizim arzumuz Fenerbahçe kulübün başarılı olması. Bunun için çalışacağız. Siz göreceksiniz neler yapacağımızı. Biz Fenerbahçe olmazsa olmaz, Aziz Bey de söyledi, dedik ki kesin şampiyon olması gerek, yoksa geriye gider, çok büyük sıkıntıya girer. Hakan Bey de keza öyle. İkisi de Fenerbahçe'yi çok seviyorlar. Yönetim kurulları da mutlaka, arkadaşları da öyledir. İkisi ortak bir güç olsa düşünebiliyor musun? O güçten çıkacak transfer, oyuncu, futbol akıllarını, yani kulüp farklı bir seviyeye gelir. Yani bunu mesela ikisi yani başkanlık hangisi ise, yani mesela Hakan Bey tabii Aziz Bey'e göre genç. Aziz Bey devam eder. Bıraktığında Hakan Bey de bütün işleyişiyle kulübü direkt o da devam edebilir. Böyle bir
1: böyle bir şey var tabii.
0: Yani ikisi de diyorum ya, ikisi de mutlaka kulübü seviyorlar, hizmet etmek istiyorlar. Ama ikisi bir araya gelip Fenerbahçe çok farklı bir vites büyütüp çok farklı
1: doğru
0: bir güç elde edebilir.
1: Ama bir araya gelebilecek insanların bir araya gelmesi gerekir.
2: İşte yani az önce
0: ama ortak nokta ne? Çok doğru. Ortak nokta ne? Ortak bir kere ortak nokta ne? Niçin berabere gelmesi, berabere ikisinin olması gerekir? Yani ikisinin menfaati, ikisi de kulübün bir şekilde şampiyon olmasını istiyor. Kendi iş bir menfaati, hiçbir şey olmadan kulüp menfaatini önde tutuyor. Şampiyon yapalım. O zaman ortak nokta belli. Ortak nokta kişisel değil. Bir kurum var. Ne var? 1907 yılında kurulmuş 120 yıla yaklaşan bir, değil mi, çınar var. Fenerbahçe kulübü. Tabii. Bana göre ortak birleşecekleri tek nokta
1: o. Yüzden Aziz Bey birlik beraberlik diyor ama işte herkesin de kendi nihayetinde penceresinden baktığı, kendi görüş açısında doğruları var.
2: Bir yılda şampiyonluk istiyorlar. Yani şu anda hani istikrardı, projeydi.
0: Yok, stadı 202 kovisenin umurunda değil.
2: Hatta
0: bravo, aynen.
2: Aziz Yıldırım daha önce geçmiş yıllarda Jürgen Klopp'a hani Fenerbahçe bir yılda nasıl şampiyon olur diye danışmanlarıyla birlikte ekibine bir rapor hazırlatıyor. Hatta bana gelmişti özeti. A-Spor'da birkaç maddesini paylaşmıştım. Yani Jürgen Klopp şu anda çalışmayı düşünmüyor zaten. Güçlü bir firmanın koordinatörlüğünü yapıyor. Ama Jesus bunu yapabilir. Çünkü işte yani orada görülecek bir hesap görüyor. Yani benim orada hala yapacağım bir iş var. Başaracağım. O hırsla gelir ve bir yılda şampiyon da yapabilir. Çünkü

0: Galatasaray'ı tanıyor, Türkiye'yi tanıyor, hakemleri tanıdı, her şeyi tanıdı, medyayı tanıdı. Yani Aykut Kocaman olmayacaksa, İsmail Kartal olmayacaksa, ki belli ki yerli hocaların ismini açıklayıp hani bunu bir kongrede bir zayıflık olarak da adaylar düşünebilir. Yabancı hoca her zaman genç kongre üyeleri için iyi yabancı hoca bence artı.
1: Bence işte. Jesus ismi açıklandıysa mutlaka altında bir sebep vardır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. En çabuk sizi kim şampiyonluğa ulaştıracak? İsim doğru
0: bunu
1: mu? Bence
0: zaten.
1: Doğru.
0: Aziz Başkan'ın
1: bir
0: hissediyor.
1: De hocam sözleşmeleri bir yıl yapmasının bence başarı odaklı da olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani bir yıl yapayım, şampiyon olayım veya iz bırakayım, beni istesinler. Tabii. Bence düşüncesi o da var. Eğer Aziz Bey'in böyle bir niyeti varsa getirir Jorge Jesus.
2: Bir de Hakan Bey'in Aziz Bey'le birleşmeye yanaşmama sebebi de o bir iftar yemeği vardı ya.
0: Evet.
2: Oradaki o sıkıntı biraz ipleri koparmış.
1: Fenerbahçe taraftarı da ister ama Jorge Jesus.
2: Jesus'u mu?
1: Bence ister.
2: Bence tabii. De ister.
0: Jesus da istiyor bence.
2: Jesus bir iz bıraktı çünkü.
1: Yarım bir kalan de oyun anlamında da tatmin ediyordu bence.
0: Bir de
1: yani kazanmayı yüksek, biliyordu.
2: Tabii.
1: Riskli oyun, yüksek tabii. Tempo.
2: Fenerbahçe taraftarının bol camianın seveceği bir oyun. Evet.
3: En bir kere yüksek şiddetli bir pres vardı.
0: Ama en önemlisi hocamın dediği disiplin.
3: Disiplin
0: acayip disiplinli. Yani soyunma odasına başkanı bile... Yani orada tartışma biliyorsun. Hani bir sonraki gün kovulacağım diye düşündüm. Sözleşme teklif ettiler diye. Orada başkanla yani burası benim yerim. Senin ne işin var? Diye tepki gösterebilecek bir profil.
1: Oyuncular antrenmana 3 saat önceden geliyormuş hazırlık için.
0: Tabii.
2: Yani burada da 1 dakika önce çıkıyorlarmış biliyor musun?
1: Yani tabii. Evet son dönemlerde
2: bir
1: çıkmayan da varmış.
2: Çıkan var. Çıkmayan var.
0: Evet. Maçlardan sonra tartışanları da gördük biliyorsun.
2: Yani çıkan,
0: oyuncular
2: çıkmayan.
0: Kendi aralarında
3: antrenman bittiğinde hemen mesela Samandıra'dan antrenman bitiyormuş. Ya bazıları böyle duşu hadi evde alırız evet. Falan bu hale gelmiş Tedesco'yla. Veya duşunu alıyor adam yemek falan diyor ben yani kulüpte yemek biliyorsun biliyor klasik abi. Vardır. Yani çıkıp dışarıda yiyorlar falan yani kulüpte geçirilen bir kere zaman Fenerbahçe hani var ya diyoruz ya işte şampiyon olamadı şu maçı kaybetti etti. Bir kere Samandıra'da bu kadar çok sessizlikle disiplinsiz bir ortamda başarılı olmaz zaten evet. Zor. Yani Tedesco bırakmış özgür öyle rahat bir şekilde herkes kafasına göre
0: hocam,
3: takılan bir Fenerbahçe
0: kendi
3: var.
0: Özel arabasıyla stattan ayrılan oyuncu vardı biliyorsun hocam.
3: Şeyde Karagümrük maçından sonra mağlubiyetten sonra evet. Kerem, yani orada
0: gelecek
3: en önüne
0: ya.
3: Yani araba gelse Kerem bile oradan gitmez.
2: Güzellemeler yaptılar ama şimdi arkasından konuşmak olmasın diye söylemediğimiz pek çok olay var. Vardır. Özellikle Samandıra'da.
0: Tabii.
2: Yoksa hani söyleyebilecek çok şey var.
0: İşte Samandıra'ya hani disiplini getirecek
2: sosyal
0: adam.
2: Sosyal medya
0: Jesus.
2: Trolleri gibi davranmayalım biz. Ama çok bildiğimiz bizim de çok fazla şey var yani.
3: Mesela o oyuncu bazısı mesela telefon açıyor. Ya işte sakatım falan telefonla kulübe gel deniliyor. Ya sakatım işte çıkamayacağım falan hastayım veya ateşim var gel doktora götürelim ya yatayım o halim yok falan. İş bu hale gelmiş.
2: Evet.
3: Haklı olarak kulübün sağlık ekibi gel bakalım diyor. Evet. Oyuncu Samandıra'ya gelmiyor o hale geldi.
2: Beşinciliği elde eden bir Başakşehir'in hocası Nuri Şahin'in açıklamaları var. Stoylov'un var. Hanzi Filik'in var. Bir onları şöyle bir bakalım neler söylemişler bugün. Thorsten Fink. Hans Beyikler'den çıktı ya. Thorsten Fink. Allah Allah diyorum.
3: Barcelona.
2: Ne oldu ya? Bir dakika oradan buraya
3: Lewandowski'den hani Lewandowski çok konuştuk ya Barcelona.
2: Evet. Ha bir dakika tabii Lewandowski şeyleri de dönüyor tabii. Evet. Bilmiyorum artık bakacağız. O isimler çok dönecek.
0: Çok.
2: Başkan adayları yine dediğim gibi bu ekrana gelecekler. Tarihlerini açıklayacağız. Milli maç sürprizini, milli maç müjdesini sizlerle paylaşmıştım. Kuzey Makedonya ve Venezuela maçları yine ATV, A-Spor ekranlarında olacak diyelim ve basın toplantılarıyla toparlayalım efendim.
4: Enteresan bir maç oldu. Çok iyi bir performans sergilemediğimiz bir maç. Antep'in de pozisyona girdiği bir maç oldu ama bugün bizim için önemli olan maçı kazanmaktı. Çok erken gol bulduk. Artık performans analizi yapmaya da gerek yok. Sezonu bitirdik. İstediğimiz yerde en azından olmamız gereken yerde bitirdiğimiz için çok mutluyum. Göztepe'ye, Samsunspor'a teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk futbolu için belki çok değerli bir yarış oldu. Ligimizin daha geniş, kaliteli olması hepimiz adına çok değerli. Çok mutluyum. Yeniden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gaziantepspor'a da önümüzdeki sezon.

0: Başarılar diliyorum. O bizim elimizde değil. İki tane değerli kulübümüz Trabzonspor ve Konyaspor finali oynayacak. O yüzden iki takıma da başarılar diliyorum. Tabii ki inşallah Trabzonspor kazanır ama biz elimizden geleni yaptık. Bu sene için bence çok olmamız gereken yerde, olabileceğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Mütevazı olup ayaklarımızın yere basması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse ne mutlu bize.
1: Çok şey oldu. Sezonu tamamlamış olduk. Oynamış olduğumuz bu karşılaşmayla tabii harika bir sonuçla, çok iyi bir performansla sezonu tamamlamış olduk. Bugün aslında hem topa sahip olmayı hem de geçiş oyununda etkili olabileceğimizi gösterdik. Tabii göstermiş olduğumuz performans sebebiyle de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Tabii bugün herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Ne 5. sırada bitirme ihtimalimiz vardı ne de alttan bizi yakalayabilecek bir rakibimiz vardı. Tabii karşılaşmayı gol yemeden tamamlamış olmaktan ötürü de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Gol averajında da artı 1'i yakalamış olduk. 51 puan da bence fena da bir puan değil. Takımın senenin genelinde göstermiş olduğu performansa bakacak olursak sezona çok iyi başlayan, daha sonrasında birçok sakat verip düşüş gösteren, performansında düşüş gösteren bir dönemi oldu. Şimdi ise tekrardan

0: yorumlarımızı isteyecekler ve onlara tekliflerde bulunacaklar. Ama dediğim gibi her birine teşekkür etmemiz gerekiyor. Hem oyunculara hem de hocalara, bizden ayrılacak olan hocalara. Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle bence gurur duymalıyız. Şimdiye kadar inanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik şimdiye kadar. Tabii ben de bu başarının, böyle bir kulübün bir parçası olduğum için hem çok mutluyum hem de bana bu fırsatı verdikleri için kulübüme ve başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Tabii bazı oyuncularımızın ayrılması durumunda da hangi oyuncuları alacağımıza karar vermemiz gerekecek. Bu konuyla alakalı da zaten bir scout ekibimiz var. Onun dışında başkanımız olsun, yönetimimiz olsun, ben de hep birlikte oturup bu konuyla alakalı çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Ama minimum bu seviyede bir takım kurmamız gerekiyor. Hedefimiz de zaten bu. Tekrardan her birine buradan teşekkür etmek istiyorum.
1: Today I'm going to make two part of the game. First part is
2: bugün benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Bunlardan birincisi maçın kırmızı kart anına kadar olan kısmı. Orada rakibin 2-3 tane fırsatı var ve burada rakip golü buldu. Bizimse aynı kısımda 5-6 tane net fırsatımız var. Ancak maalesef bunlardan yararlanamadık. Ve aslında bence maçın kırılma noktası buydu. En büyük farkı bu yarattı. Kırmızı karttan sonra zaten orada gerçekten biraz aklımızı ve oyun salanlamda düzenimizi kaybettik. Sonra da Samsun diğer golleri buldu. Biz fırsatları değerlendiremedik. Rakipse değerlendirdi. Bugün maç adına en büyük farkı yaratan nokta buydu. Bence Göztepe adına genel anlamda baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Puan tabelasında ilerledik. Geçen sezona göre daha yukarıda bitirdik. Ama Avrupa hedefimiz vardı. Buna çok ulaşmak istiyorduk. Ve bu hedefi aslında sezon başında ben koymuştum. Ve hep beraber oyuncular, tüm takım, bizler, tüm kulüp ve taraftarlarımız buna ulaşmak için çok çalıştık ve çok mücadele ettik. Ama maalesef bu olmadı. Şimdi en iyi analizleri yapıp gelecek sezon için doğru kararları almamız gerekiyor. Çünkü gerçekten aslında biz hedefimize neden ulaşamadığımıza baktığımızda yaptığımız gerçekten ufak hatalar var, detaylar var. 3 tane maçta uzatma dakikalarında yediğimiz goller var. Bundan gerçekten bizi çok etkiledi. Şu anda doğru stratejiyi oluşturmamız gerekiyor. Doğru analizleri yapıp gelecek sezon için en doğru kararı almamız gerekiyor. Ama tekrar belirtmek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Avrupa hedefini ben koymuştum. Herkes buna inandı ve bunun için mücadele ettik. Ama maalesef olmadı.
3: Efendim 90+1'in sonuna geldik. İyi akşamlar, iyi pazarlar diliyoruz. Hoşça kalın.

Maçın hakemi Patrick Etri son kontrollerini yaptı ve ilk düdüğü çaldı. Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maçı başlıyor. Şimdi ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika Can Uzun! Milli oyuncumuz Dünya Kupası'na geri sayarken form tutmaya başladı. Geçen hafta Frankfurt-Hamburg maçı, Frankfurt kaybetmişti ama Can Uzun atmıştı. Bugün de Can Uzun'un attığı golle başlıyor. Gol Can Uzun, daha ilk dakikadan attığı golü Can Uzun.

Şimdi Borussia Dortmund için bir tehlike olabilir. Sabitzer iyi yere. Julian Brandt girdi ceza sahasına. Sabitzer uzak direkten dışarıya. Marcel Sabitzer. Dortmund'un ilk büyük tehlikesi. Şimdi ceza sahası için gole gelmedi. Gol gelmedi. Çok net fırsat. İyi top. Sabitzer. Julian Brandt'tan aldı. Verdi pası. Şimdi içeriye orta. Girassi. Harika bir ayak. Harika dokundu Serhu Girassi. 1-1. 43. dakika. Signal Iduna Park'a dengeyi getiriyor Serhu Girassi. Çok da güzel bir gol attı gerçekten. Top yapıyorlar. Bellingham pası. Bayer vuruş ve ikinci gol. Kaptanlık pası bandı. Bugün onda değil ama takımın liderlerinden biri, takımın kaptanlarından biri Schlotterbeck. Geri döndü Dortmund. Riera kendinize gelin diyor. Hadi diyor. Bırakmayın diyor adeta. Dortmund 3 dakikada geri döndü. Şimdi bir şans olabilir. Şaibi karşı karşıya. Şaibi! 2-2 bayrak havada ama. Şaibi hayır diyor. Can 3 oyuncu arasında kaybetti. Şimdi tehlike olabilir. Inacio ceza sahası, penaltı beklentisi, oyun sürdü. Bayer çevirdi, 3 oldu. Bayer çevirdi. Golü Samuel Inacio atıyor. İlk golünü atıyor. Sarı duvarın önünde bu golü atıp bu sevinci yaşamak ne büyük bir keyiftir. Bu kadar genç bir oyuncu için. 2 Nisan 2008 doğumlu. Yanlış duymadınız. Nisan 2008 doğumlu

0: arkası. Biraz hızlı ama araya ayak soktu, Burkart attırdı golü. Biraz hızlıydı pas ama araya ayak sokmayı başardı Angsner Nauf. Golü de attırdı Burkart'a. 3-2. ...2025-26 Bundesliga sezonunu Borussia Dortmund ikinci bitiriyor. İkinci bitiriyor, garantiliyor ikinciliği bu son düdükle.
1: Bundesliga'da 33. hafta Hoffenheim ve Werder Bremen karşı karşıya geliyor. Son kontroller kenardan işareti aldı hakem ve düdük sesi geldi. Kritik maç başladı. Karşılıklı top kayıpları burada. Bernardo sol tarafa. Basumane Ture. Yerde kaldı Ture. Burada Sugawara ile girdiği ikili mücadele. Sert bir darbe. Kırmızı kart var mı yok mu tartışması. İtirazları bu yönde. Hoffenheim'li oyuncuların ve VAR'dan bir tavsiye geldi şu anda. Evet, kırmızı kart. Sugawara kırmızı kart görüyor. 5. dakika. Çok erken bir dakika. Orta geldi. Basumana Ture'nin ortası. Top dışarıda. Fistik Aslani'ye geçit yok. Ozan döndü sağ kanada. Sufal yaptı ortasını, kafa dışarıya. Dışarıya çıktı top. Etkili geldi bir kez daha Hoffenheim. İşte Vladimir Sufal böyle çevirdi. Ardından bu kafa Kramaric'ten. Köşe vuruşunu hemen kullandı Hoffenheim. Şimdi ceza alanı, pas geriye doğru. Ture! Golü buldular. Bu duran top organizasyonu sonrasında. İşte Basumana Ture. Köşe vuruşunu çok hızlı kullandı. Ozan. Vladimir Sufali yaptı ortasını, kafa dışarıya. İkinci yarının henüz başı, gole çok yaklaşıyor. Hoffenheim ikinci gole çok yaklaştılar. Romano Schmitz yerden. Savunma arkasına doğru geliyor Werder Bremen. Justin Ginva karşı karşıya. Justin Ginva vurdu. Ve kaleci Baumann karşı karşıya pozisyonda, hata yapmadı Baumann. Köşe vuruşunu yine hemen pasla kullanıyor Hoffenheim. Wouterberger yaptı ortasını, doğrudan kaleye gitti. Direkten döndü. Ozan vurdu, savunmadan dönüyor. Ozan kabak savunmaya takılıyor.

0: şimdi orta geldi, ceza alanına doğru geldi. Kafa vuruşu, top dışarıda. Son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Hoffenheim oluyor. 3 puanı. Tek golle alıyor. Bazumana Ture'nin attığı tek golle alıyor Hoffenheim. Ve puanını 61'e çıkarıyorlar.
1: Bundesliga'da 33. hafta karşılaşması Stuttgart kendi evinde Leverkusen'i konuk ediyor. Stuttgart karşılaşmaya başlayan taraf oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için önemli bir karşılaşma iki takım içinde. İlk dakikalarda yükleniyor. Ev sahibi Stuttgart. Savunmada büyük bir hata. Pas yaparken çıkamadı Stuttgart. Eksik yakalandılar. Sol tarafta boşluk. Gol Garcia. Henüz ilk saniyelerde Alex Garcia'nın golüyle Bayer Leverkusen zorlu deplasmanda öne geçti. Haberliği hemen bulmak istiyor Stuttgart. Paslaşmalar ceza sahasında Demirović. Tek paslar golü getirdi Stuttgart'ta. 1-1. Demirović. Gollerine yeni bir tanesini daha eklemiş oluyor böylelikle. Stuttgart bu kez de öne geçmek için yükleniyor. Ceza sahasına gönderildi Demirović. Demirović yıkılmadı. Demirović çok iyi uzandı. Kaleci Flecken. Hakem devam ettirdi oyunu. Leverkusen faul bekledi. İçeri çevrildi. Penaltı beklentisi Stuttgart'ta. Demirović sakatlık geçiriyor. Burada yakın çekimde Demirović'e yapılan hareket bu.
2: Nach Ansicht der Bilder liegt ein Foulspiel der Nummer 12 vor. Strafstoß.
1: Maçın hakemi Schröder penaltı noktasını gösteriyor. İlk yarıda uzatmalarda Stuttgart öne geçmeye çok yakın. Mittelstedt. Mittelstedt ve gol. Çok rahat penaltı. Ders niteliğinde penaltı Mittelstedt'ten. İlk yarıyı önde kapatıyor bu penaltıyla Stuttgart. Karşılaşmada ikinci yarı. Çıkarken top kaybı Leverkusen'de. Demirović sağ tarafa gönderdi. İçeri yapılan orta topalarda Deniz Ündal. Bu sezonki 19. golü Deniz'in. Çıkarken büyük hata Leverkusen'de. Kalelerinde golü görüyorlar. Kuzen hücumu. Paslaşmalar sürüyor konuk ekipte. Şut açısı aradı. Şimdi o bölgede uzaktan vuruş. Kaleci. Grimaldo'nun şutunda gole izin vermiyor Nübel. Karşılaşma bitti. Stuttgart Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir 3 puanın sahibi. Bundesliga'da 33. hafta karşılaşmaları, artık lig bitiyor. Süper görüntüler Augsburg tribünlerinden. Mönchengladbach konuk ediyor. Augsburg konuk ekibin hücumu. Ceza sahasında pozisyon, son çizgi. Arka direğe gönderildi. İçeri çevrildi. Kale ağzında. Augsburg savunması uzaklaştırdı. Uzaktan şut dışarıda. Bu pozisyonda Mönchengladbach öne geçmeye yaklaştı ama sonuç yok. Tek paslar. Solda bir boşluk şimdi. Ceza sahasında dar açı. Vuruş, kaleci. İkinci pozisyon, gol. Gregoric fırsatçılığını konuşturdu. Augsburg'u öne geçiriyor. 24. dakika. Çok iyi organize oldu. Ev sahibi ekip şansla yanlarındaydı. 1-0. Kalecinin çabası yeterli olmuyor. Sol kanada uzun bir pas. Augsburg farkı açma çabasında. Mert Kümür. Felhoyer desteğe geldi. Felhoyer topalarda. Augsburg 2-0 yaptı. İşte bu hücum. Mert'in pası. Felhoyer 2-0. Karşılaşmada ikinci yarı. Sol tarafta bir boşluk şimdi. O boşluğu değerlendirme çabası Augsburg'da. İçeri çevrildi. Kaleye yöneldi. Gol! Gregoric. Yine şans yanında Gregoric. Fırsatçılığını konuşturdu. Augsburg 3-0 yaptı durumu. Dakika 72. Maçın son bölümlerinde farkı eritme çabası Mönchengladbach'ta. Ceza sahasında pozisyon, kale boş, gol. Wright çevirdi. Reina müsait pozisyonda skoru 3-1 yaptı.

sıyrıldı. Dengesiz yakalandı, eksik yakalandı Freiburg savunması. Kalabalık geldi Hamburg. Şimdi Veyra çekti topu. Veyra direkten döndü. İkinci pozisyon gol. Ama offside. İnanılmaz bir vuruş geldi Veyra'dan. Bu kez Portekizli oyuncu direği geçemiyor yine. Bugün 2 oldu. Hamburg kendi evindeki son karşılaşmayı bu sezon 3 puanla tamamlıyor. Bundesliga'da 33. hafta karşılaşması Köln kendi evinde Heidenheim'i konuk ediyor. Köln kendi kalesinden kısa paslarla çıkmak istiyor ama çok büyük bir hata geldi şimdi. Heidenheim sol kanattan geliyor. İçeri yapılan orta, kafa gol. Schöpner. İbrahimovic'in ortası. Schöpner topu ağlara gönderdi. Son çizgiden orta, Schöpner'den sert bir kafa vuruşu. Heidenheim 1-0 önde. Köln beraberliği alıyor. Pas şimdi son çizgi. Sert vuruş, harika bir gol. Marius Bülter süper bir gol attı. İşte Daraç'ı Bülter öyle atmış golü. Heidenheim tek paslar şimdi. Ceza sahasında pozisyon, uzaklaşmadı top. İbrahimovic top ağlarda. Arjen İbrahimovic. Bu pozisyonda golü buluyor Arjen İbrahimovic. Şeren Dinkçi böyle attı çalımları. Fırsatçılığını konuşturdu İbrahimovic. Şans da yanında. Uzun bir pas şimdi. Solda bomboş bir alan var ama orayı görmediler. Daraç'ı vuruş geldi kaleci. Sonuç yok. İlk yarı bitti karşılaşmada. İkinci yarı kontratak şansı Heidenheim için. Sol tarafa gönderildi. Vuruş geldi. Kaleci çok iyi uzanıyor İbrahimovic'in şutunda. Bugün bir gol bir asist İbrahimovic'den. Paslaşmalar Heidenheim'da. Sağ tarafa gönderildi Eren. Eren çevirdi içeri. Schöpner ve gol. Eren çevirdi. Schöpner kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor Heidenheim için. Bu gol belki de onları, bu 3 puan belki de Heidenheim'i Bundesliga'da tutacak. Son haftaya çok daha ümitli şekilde girecek Heidenheim. Fark eritme çabası Köln'de. Paslaşmalar. Sağ tarafa döndü oyunun yönü. Orta yapıldı. Kafa, kaleci. Feller çok iyi tokatladı topu. Maç bitti. Heidenheim 3 puanın sahibi. Bundesliga'da 33. hafta karşılaşması Mainz kendi evinde Union Berlin'i konuk ediyor. Orta alanda paslaşmalar. Union Berlin hücumu orta yapıldı. Top dışarıda.

Paşa vuruşu kısa kullanıldı konuk ekipte. Dışarı çıkarılan top. Kaleye yöneldi, kafa gol. 1-0 önde Union Berlin Mainz deplasmanında. Cam Line'ın ortasında İliç topu böyle ağlara gönderdi. Kaleci Zentner boşa çıkıyor. Mainz hücumu. Dar açı vuruş. Top dışarıda. Karşılaşmada ikinci yarı. Nebel ortasını yaptı. Becker top ağlarda. Geraldo Becker beraberliği buluyor. Eski takımına karşı attı golü. Geraldo Becker yeniden öne geçmek istiyor. Union Berlin kalabalık geldiler. Vuruş direkten döndü. Şanssız an konuk için. İliç çok da güzel vurmuş. Sol kanattan yükleniyor yine maçın son anlarında. Union Berlin orta yapıldı. İçeri çevrildi. Karambol yaşanıyor. Top ağlarda. Oliver Burke. Union Berlin yeniden önde. Marie-Louise Zeta'nın sevinci görüntüdeydi. Kontratak şansı yine maçın son dakikasında. Konuk ekipte kale boş. İçeri çevrildi. Gol. Juranovic. Şkarke çalımladı kaleciyi. İçeride Juranovic ve gol. 3 puan Union Berlin'in.

0: işaret geliyor. Mücadele başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum derken bir anda Mendy Santra'nın ardından presiyle rakiplerine gözdağı veriyor. Seba Esposito gönderdi savunma arkasına. Marco Palestra taşıyor topu. Palestra çevirdi, kaleci Okoye. Hücum sürüyor, Esposito çok iyi yere çıkarttı. Obert baskıda ama araya giriyor Piotrowski. Esposito geldi orta içeri yine. Ters vuruş dışarıya. Korner. Kingsley. Obert. Gaetano buldu açıyı. Gaetano aradan, Esposito neler yapıyor? Gaetano dışarıya! Sezonun en iyi hücum organizasyonlarından birini imza attı Cagliari. Gaetano zayıf ayağıyla dışarı gönderiyor. Esposito yine arkada demarke pozisyonda. Obert yakın direğe bu kez. Atta. Adopo neler yaptı, karar vermekte zorlandı, bir ele oynama bekliyor. Cagliari'liler karşılaşmanın hakemi. Penaltı noktasını gösteriyor Dionisi. Cagliari bir şansın da yardımıyla penaltı kazanıyor.
1: Bu açıdan da sanki elle temas yok gibi gözükmüyor mu diye düşünüyorum.
0: Bir karar var.
2: La decisione finale è revoca del calcio di rigore.
0: Evet. Karşılaşma hakemi pozisyonu inceledi. VAR'a gitti. Penaltı yok. Piotrowski'nin müdahalesi. Folorun şut geldi, savunmanın müdahalesinden ziyade Mendy topa engel olan isim. Zé Pedro. Ceza sahası, topu arkaya, şut. Savunma inanılmaz. Çok kritik bir müdahale.

Kolarovsa katlandı, pasta tehlikeyi savuşturuyor Milačić. Mendy ayakta kalmakta zorlandı, yine kaydı ayağı. Buksa attı çalımı. Dripping halinde 4 kişiyle geliyor Udinese. Sağ kanada Zaniolo. Zaniolo direkt. Nicolo Zaniolo direkt. Çok yaklaşıyor golü Udinese. Nicolo Zaniolo'yla. Artur hatta bugün oyuna giremeyen, katkı veremeyen isimlerden biri Udinese'de. Sole iyi gördü Kamara'yı. Kamara çevirdi, gol. Adam Buksa. Polonyalı golcüsüyle golü buluyor. Tabelayı değiştiriyor Udinese. Esposito Koner'i kullanıyor. Geldi orta içeriye. Dosena son anda müdahale. Son anda müdahale Kastrom. Kaptan görevini yapıyor. Hatta aradan oynadı Davis'in önüne. Arkada büyük boşluklar vermeye devam ediyor Kanyeri. Davis gole gitti, çevirdi. Gueye şut, gol. Gueye. Maça noktayı koyuyor Udinese. Oyuna sonradan giren oyuncularıyla. Ve mücadeleye son noktayı koyuyor Dionisi. Udinese Kanyeri'yi kendi evinde mağlup etmeyi başarıyor.

0: Di Marco, and Thuram is there.
1: Rosario Abisso düdüğünü çaldı. Nostin dokundu. Şampiyon Inter karşısında Olimpico'da Lazio oyuna başladı. Keyifli seyirler. Bisek kullandı tacı. Thuram indiriyor. Martinez! Şampiyon gibi başladı Inter. Martinez ilk 11'e golle dönüyor. Bu bağlantı bir kez daha çalışıyor. Olimpico boş belki ama deplasman tribünü için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Inter gol attı, taraftarına koştu.
2: Çok şık bir futbolcu gerçekten. Çok kaliteli, çok estetik.
1: Şimdi Thuram ikinci gol şansı. Döndü yüzünü kaleye, Thuram destek Diouf'tan. Diouf aldı, Diouf çevirdi. Kale sahası müdahale var. Gelişiyle Thuram vuruyor yanağlara. Barella, dışarıya gitti top. Şimdi Bastoni. Bastoni sokudu, yanında Martinez var, bıraktı ona. Latorre Martinez. Rovella karşısındaydı, İlkan'da kurtardı. Diouf'la 2-1, Martinez yine bağlantı. Yaya doğru bıraktı, Suçic! Mükemmel bir gol daha Inter'den. Latorre Martinez müthiş bağladı orayı. 2-0'ı buluyor Inter. Şampiyondan Olimpico'da gövde gösterisi ilk yarıda. Yani Martinez orayı birkaç dakikadır eşeliyordu Doruk. Hissettiriyordu bir tehlike yaratacağını. Nitekim yaptı da.
2: Çok güzel bir gol. Çok güzel bir bitiricilik.
1: Üçüncü gol şansı ceza sahasında. Bisek vuruyor, kaleci Motta. İkinci hamle yine Motta. Yine Motta. Topa dedi maçın hakemi. Şimdi Boni geldi. Romagnoli. Faul yaptı. Ve çağırdılar. Merabile çağırdı.
2: Basmış ve o gücü de kalfta uygulamış, yani o kalf hissetmiş o basışı.
1: Evet, sert foul, ciddi foul, kırmızı kart şeklinde anonsu yaptı Abisso. Sarı kart iptal ediliyor. Alessio Romagnoli direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ediliyor. Zaten oyunda pek varlık gösteremiyordu Lazio, kalan bölümden onlar için çok zor olacak. Carlos Augusto vuruyor, kaleci Motta'da kalıyor top. Yine sol tarafa doğru pas, orada Pellegrini aldı. Ayağının üstüyle çok iyi noktaya Isaksen gitti. Karşı karşıya Isaksen son anda. Carlos Augusto.

0: elbette Di Marco'nun hücum katkısı değil belki ama işte burada Carlos Augusto Isaksen'in şutunda son müdahale ondan. Yakın direği orta. Telebaşır indi top. Isaksen dışarıya. Büyük fırsat yine. Şimdi baskı Diouf. Ceza sahasında Diouf çevirdi. Boni vuracak mı? Boni. Açıyı kaybetti. Döndü geriye Mkhitaryan. Düzeltti Mkhitaryan. Üçüncü gol. Mkhitaryan'la 10 kişilik rakibi karşısında farkı 3'e çıkartıyor Inter. Boni çok soğukkanlı. Dar açıda zor pozisyonda vuruş yapmak istemedi. Mkhitaryan'a servisi. Mkhitaryan'ın ilk dokunuşu çok güzel. Sonrasında sol ayağıyla gol atıyor. Henrik Mkhitaryan 3-0.
1: Tam da bugün övdüğümüz, yaşına paralel olmayan performansından bahsettiğimiz Mkhitaryan tıpkı geçen hafta olduğu gibi, tıpkı şampiyonluğu mühürlediği gibi burada da maçı mühürlüyor.
0: Luis Enrique'le geliyor Inter sol tarafa. Moscone ceza sahasında. Moscone vuruyor, dışarıya gidiyor top. Genç Moscone golle tanışacaktı Serie A'da. Rosario Abisso son düdüğünü çalıyor. Şampiyon Inter Olimpico'da Lazio'yu güle oynaya mağlup ediyor.
2: Juventus maça başlıyor. Kenan Yıldız. Sola doğru yolladı Kenan Yıldız. Kopmeiners önüne almaya çalışıyor. Şimdi Cambiaso'dan bir orta, ceza sahası içi. Gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde santradan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović. Golle başladı maç. Santradan gol attılar adeta. Dušan Vlahović. Engom tekrar Koulibaly'ye. Banda Lecce geliyor. Banda Kalulu'nun üstüne gitti, çevirdi ve son anda direk Gregorio'dan bir müdahale. Hemen karşılık vermeye yaklaşmıştı Lecce. Locatelli iyi top yolladı. Direkten döndü. İkinci pozisyon Kenan Yıldız, top dışarı gitti. Vlahović. İyi ver kaç. Vlahović şimdi çaprazdan girdi. Vlahović, kaleci Falcone. Bir pozisyon daha. Conceição aldı. Atak sürüyor Conceição. Out son temas Conceição'dan. Kenan Yıldız 5 oyuncuyla geldi. Juventus yavaş kaldı. Kenan'ın pası McKennie'ye doğru. İkinci top yine Juventus'ta. Şut kaleciden sekti. Vlahović vurdu. Yine Falcone. Yine Vlahović ve gol. Bakalım gol geçerli olacak mı? Eğer geçerli olursa 6. golü olacak Serie A'da bu sezon. Hayır. Offside. Kopmeiners havalandırdı. Zibert'in müdahalesi vardı. Top Juventus'ta. McKennie'den sola. Cambiaso yaptı ortayı. 2-0. Bu defa da izleme tavsiyesi geldi. Oradaki Vlahović Zibert mücadelesine dair bir izleme yapıyor şu anda Andrea Colombo. Gol geçerli olmayacak. 9 numara Vlahović Zibert'i bozuyor dedi. Conceição'dan Kalulu. Sağ tarafta pas yapmaya devam ediyor Juventus. Şimdi Conceição. Conceição verdi pasını. Kenan Yıldız dışarı gitti. Baskı Endri. Bir anlık hata. Pierotti. Şut şansı Pierotti. Sert vurdu Di Gregorio. Sonrasında top Palma geldi. Di Gregorio kullandı. Yürürlük var gibiydi ama oyun devam ediyor. Boga'ya doğru. Onun vuruşunda top kaleciden döndü. Jegrova şimdi. Jegrova bir kez daha kaleci Falcone. İşte pozisyon David Boga'ya bıraktı. Falcone ona izin vermedi. Ardından Jegrova ve yine Falcone. Bu arada maçı bitiren düdük de geliyor. Maç golle başladı. Ve 1-0 bitti. Tek gol Dušan Vlahović'ten.
3: Marco Antonio Bentegodi de Verona Como mücadelesine başlayan taraf Verona. Bovi ceza sahasına girdi. Bovi önü kapandı. Diego Carlos kapattı. Bovi çevirdi. Gol pozisyonu. Kaleci Büyüte gole izin vermiyor. Büyüte gole izin vermedi. Suslov vurdu Büyüte. İlk ciddi tehlike ev sahibi Verona'dan. Suslov ortasını yaptı. Tek yumruk geldi Büyüte'den. Akpakpro voley gösterdi. Vurma şansı bulamadı. Suslov tekrar. Suslov ortasını yaptı. Tehlikeli bir orta. Top direkten dönüyor ve dışarı gidiyor. Offside Valentini. Aynı zamanda offside bayrağı da kalktı Valentini için. Top aldı, rakibe verdi. Ve devamında da kalesinde büyük bir tehlike yaşanmasına sebep oldu Vojvoda. Vojvoda'nın büyük hatası. İşte Vojvoda topu aldı, burada rakibe verdi. Bovi kale boş. Kötü vuruyor Bovi. Şimdi Smolcic bir ortada ondan. Smolcic Diao kafaya vurdu. Top dışarı gitti. Diao kafaya vuruyor, top dışarı gidiyor. Da Cunha'dan çalım. Baturina, Da Cunha karşı karşıya. Da Cunha dokundu. Kaleci Montipo. Da Cunha harika geldi. Como, Da Cunha sakatlık geçiriyor. Edmundson, Duvikas mücadelesi. Duvikas kazandı. Duvikas golü attı 71'de. Edmundson'a üstünlük kurduğu golü attı. Duvikas. Burada avantajlı Edmundson ama Duvikas vücudunu kullandı. Topu aldı Edmundson'dan. Golü de attı. İşte Duvikas. Harika şut. Ceza sahası içi. Karambol yaşanıyor. Top ağlarda gol. Bu arada bayrak havada. Bayrak havada kontrol yapılacak. Kontrol yapılacak. Offside bayrağı kalktı. Pozisyonu inceleyelim. Belgali. Offside. Daha bir nefes alıyor Cesc Fabregas. Vermesan. Toplu ilk teması. Ceza sahası Duvikas. Duvikas sakladı. Bıraktı. Baturina. Tipo. Edmundson. Topu kaybetti Edmundson. Şimdi Nico Paz gidiyor. Nico Paz. İçini sıkıştırma. Nico Paz dışarıya. Korner. Victor Nelson. Kaleci hemen kullanmak zorunda. Geriye doğru kullanacağım. Maç bitti. Maç bitiyor. Como 3 puanı Duvikas'ın tek golüyle alıyor.
2: Özler Airoli'de ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Oscar Hiljemark görüntüde. Kayarak müdahale. Yerde bir oyuncu var Cremonese'de. Evet. İkinci sarıdan bir kırmızı kart çıktı bu arada. Uzaklardan bir şut. Adrian Şemper ikinci pozisyon. İdrissa Ture uzaklaştırdı.

0: Taze pas yerden şimdi şut gol! Vardy! Jamie Vardy! Cremonese golü buluyor 31. dakika. Jamie Vardy! 10 kişi rakibine karşı baskıyı kurmuştu zaten Cremonese ve güçlü ayağıyla golü buluyor. Jamie Vardy atıyor Cremonese. Taraftarın önünde ilk yarım saatini bilirken 1-0 öne geçiyor.
1: Köşe vuruşunu pasla kullandı Cremonese. Sert orta ceza alanını savunma karşıladı. Şimdi uzaklardan bir şut dışarıya çıktı. Eskili geldi yine Cremonese. Hızlı atak şansı. Pas sol tarafa. Van de Put. Van de Put yerden. Bonazzoli! Federico Bonazzoli! 51. dakika. Cremonese. Farkı 2'ye çıkarıyor. İkinci yarının başında da golü buluyor. Cremonese. Federico Bonazzoli. Federico Bonazzoli attı. Cremonese farkı 2'ye çıkardı. Müthiş bir sevinç var. Kayarak müdahale. İki oyuncu birden yerde, çok sert bir çarpışma. Evet, bir kırmızı kart çıktı bu arada. Felipe Loyola kırmızı kart görüyor. Pizza sahada 9 kişi. Loyola da sakatlandı bu arada. Okereke taşıyor topu sol kanada. Barbieri. Barbieri doğrudan kaleye son anda. Adrian Şempet. Okereke. Okereke sıyrıldı rakibinden. Okereke. Okereke atıyor. Cremonese farka gidiyor. Farkı için çıkarıyor Cremonese. David Okereke. İşte Okereke. Dar açıdan böyle vurdu ve Adrian Şemper'i mağlup etti. Cremonese farka gidiyor. 3-0. Evet, ilave süre yok. Mücadele sona eriyor değerli futbol severler. 3 puanı 3 golle hanesine yazıyor Cremonese.
2: ...36. hafta Serie A'da Ennio Tardini stadında maç başlıyor. Roma karşılaşmaya başlayan taraf. Carlos Cuesta. Şimdi Malin'a doğru iyi top geldi. Malin! Daniel Malin! Top alanda gol ama offside. Offside. Bekledi yardımcı hakem. İziyle burada çok şık kurtardı Suzuki'den. Devamında top ağlardı ama offside gerekçesiyle gol geçerli olmuyor. Burada kayarak müdahale malından top parmalılarda kalabilir. İlginç bir pozisyon. Kone de yerde kaldı. En sonunda top Roma'da. Kone pası verdi. Şimdi Malin. Güzel aldı. Malin ve gol! Harika aldı önüne. Gol attı Daniel Malin. Deplasmanda Roma 1-0 önde. 12. golü oluyor bu sezon. Dybala ceza sahasında çizgiye doğru indi. Çevirdi. Kafa vuruşu direkt. Sule'nin kafası direkt. Parma geliyor. Nicolussi Caviglia yerden iyi noktaya çevirdi. Strefezza ve gol. Strefezza beraberliği sağlıyor. İkinci yarının henüz başında. Nicolussi Caviglia'nın golde çok büyük katkısı var. Topu kazandı, sonra iyi noktaya çevirdi. Ve Strefezza ile birbiri buluyor Parma. Kone. Kone de düşerken pası vermek istiyor. Top yine Parmalılarda. Bu arada bir hata daha. Malin.

0: Kaleciye takılıyor Suzuki. Uzak tarafa doğru yolladı. Bir kafa ve gol! Pellegrino! Sanıyorum bir faul kararı var Daniele Kiffi'nin. Pellegrino ve takım arkadaşları sevinç yaşıyordu ama o sevinç yarıda kaldı. Orta alanda kazandı Roma Dybala ile. Şimdi Malin. Elaynoi savunma dengesiz. Dybala'ya bıraktı. Dybala seken top. Malin kaleci Suzuki ardından Pisini dışarı vuruyor. Altın fırsatı tepti Roma. Tevez ceza sahasına doğru kaldırdı. Keita aldı önüne. Keita! Gol! Gol! Gol! Keita! Keita golü atıyor. 87. dakika. Parma önde. Dybala topun başında yine. 90+4. Dybala yaptı ortayı. Boşta kaldı. Uzaklaştırmaya çalışıyor defans. Rensch'e doğru. Rensch ve gol! 2-2 oldu. Roma skora bir kez daha denge getiriyor Rensch'le. 90+4. Savunma uzaklaştıramadı. Rensch işte böyle vuruyor. Dybala. Dybala'nın ortası. Mancini'yi açtı. Rensch arkada yerde kalmıştı ama faulü o yaptı diyor hakem Kiffi. Pozisyon. Rensch ve Ricci arasındaki bu mücadele Roma aleyhine olduğu karar. Parma aleyhine faul vermişti Kiffi ama izleme tavsiyesi geliyor. Bakalım izledikten sonra penaltı kararı çıkacak mı? Evet, penaltıyı verdi. Ricci ikinci sarı kartla kırmızı kart görüyor ve Roma penaltı kazanıyor. 90+4'e 2-1 geride girmişlerdi. Rensch 2-2'ye getirdi ve onun düşürülmesiyle son bölümde bir de penaltı kazandı Roma. Daniel Malin. Malin vurdu ve gol! Daniel Malin. Roma bir kez daha önde. 90+4'e 2-1 yenik girmişlerdi. Şu anda galibiyet sevincini yaşıyor Roma. Maçı bitiren düdük de geliyor Daniele Kiffi'den. Duraklama dakikalarında dönüyor Roma. 2-1 yenik durumdan. Duraklama dakikalarında 3-2'lik galibiyete uzandılar. Şampiyonlar Ligi yarışına tutunmayı başarıyor Roma.
1: Milano'nun diğer yakası şampiyonluğu kutlarken Milan Şampiyonlar Ligi hesapları içinde kritik randevu yeniden Bartesaghi. Yanında Rabiot. Aldı soluna Rabiot. Dışarıya gidiyor top. Çok iyi deneme. Canesecchi uzandı ama zannediyorum direkten dışarıya. Canesecchi dokundu mu şimdi anlayacağız. Bartesaghi hücuma katıldı. Rabiot destek. Soluna böyle aldı, düzeltti. Çok da sert. Direkten dışarıya. Pavlović. De Ketelare şimdi. Sokuldu içeriye. Ceza sahasını yolladı Krstović'e. Döner mi? Krstović saklıyor. Krstović açarak onun şutu olmadı. Ederson vurdu. Topu alana gidiyor. Ederson'la golü buluyor Atalanta. San Siro'da gol Ederson. Krstović. Müthiş saklıyor. Ederson'un şutu tam köşeye gidiyor. Ederson. Döndü Krstović. Vurabilir. Krstović Manyan. Mike Manyan karşılıyor. Yine Krstović. Yanında da Ketelare. Destek Zappa Costa. Çevirdi arka direkte. Vuruş gelmedi. Zalewski yetişiyor. Atak üstüne atak Atalanta için. Yani... Burada bir Plan var o kesin ama uygulamada sıkıntı var. Milan oyuncuları sürekli birbirlerine el kol işaretleriyle bir yere yönlendirmeye çalışıyorlar. Öte yandan Atalanta akın akın geliyor. Zalewski alır mı sağına? Soluna götürdü Zalewski Manyan. Yakın direkte Mike Manyan. De Ketelare. Kristović çekti. Zappa Costa. Gol Zappa Costa. İkinci gol Atalanta adına. Milano'da soğuk duş var. Kristović tekte bırakıyor. Gol Zappa Costa. Atalanta 2-0 önde San Siro'da. Evet Ederson'da. Portekizce. Kamele'ye gidip anneler günü kutlamış o kalbi de yaparak. Şimdi Leao'ya doğru pas. Ceza sahasında Leao düzeltti. Leao vurdu Karnesecchi'ne. Yine Karnesecchi. Atalanta kalesindeki tehlikelerde Karnesecchi'den arka arkaya kurtarışlar. Bu kez de Leao'ya gol izni tanımıyor. De Winter. Bu kez de Salamakers. Merkeze doğru geldi. Güzel de döndü Belçikalı. Salamakers'in şutunda top kaleci Karnesecchi'de. Leao'dan önce müdahale Ederson'la geliyor Atalanta 3. gol için. Ederson bıraktı. Raspadori çekti. Manyan'ı kapattığı köşede avlıyor. Tam bir şok, tam bir kabus Milan için. Şov yapıyor Atalanta. Yalnız sezonun Milan adına iyi performans gösteren nadir isimlerinden biri diyebiliriz Manyan için. Pas Salamakers'e Nkunku aldı. Nkunku ceza sahasında çok da güzel kurtardı. Nkunku Karnesecchi. Karnesecchi ilk yarıda çıkardıklarını 64'te bir yenisini ekliyor. Kristović. Açıyor oyunu Paşaliç'e. Destek sağda Bellanova. Oraya doğru. Bellanova Kristović kaçırdı kale ağzında. Tarihi bir maça, tarihi bir skora şahit olabiliriz Atalanta biraz daha becerikli olsa. Kristović dışarıya attı. Salamakers. Ceza sahasına iyi geldiler. Bir vuruş direkten döndü. Nkunku. Nkunku. Karnesecchi dokundu mu ona bakacağız. Farkı 2'ye indirme fırsatıydı Milan için. En azından bir şeyler gösterdi Nkunku. Aldı Rabiot. Soluna çekti. Rabiot az farkla dışarıya. Pavlović götürüyor. Destek Estupinyan'dan biraz arkasına pas. Orta şansı Estupinyan çevirdi. Nkunku dokundu. Fülkuk attı. Fülkuk atıyor. Fark 2'ye iniyor ama bayrak havada. Nihayet Karnesecchi'yi mağlup edebildi Milan derken bu kez de offside'a takılıyorlar. Artık son bölümdeyiz. Ricci o kullanıyor. Ricci iyi orta. Bu kafa topağlarda. Pavlović. Strahinja Pavlović geldi. Vurdu kafayı farkı 2'ye indiriyor. Bu kez Karnesecchi de çaresiz. Süre çok kısıtlı ama Milan en azından golü buluyor. Kafa Pavlović. Atekame iyi noktaya. Etkili geldiler. Gol pozisyonu Nkunku yordu. Penaltı. Penaltı Nkunku. 90+2. Son dakikalarda Atalanta'da daldı. Nkunku penaltıyı alıyor. Nkunku geliyor. 90+4. Nkunku. Karnesecchi uzandı ama Nkunku'dan çok temiz bir penaltı. Son dakikalara ümidi taşıyor Milan. Islıklar, yuhalamalar vardı ama Nkunku ortası çok iyi nokta dışarıya gitti. 3-3 geliyordu neredeyse. Gabbia. Bırak diyor Fülkuk. Gabbia vuruyor. Getir.

0: Süper'le Milano'da müthiş bir maç sonu izledik. Milan kabustan uyandı, son ana kadar kovaladı ama yine de Şampiyonlar Ligi yolunda çok ağır bir mağlubiyet aldı. Milan 2, Atalanta 3, Milano'da maç sonucu.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Napoli-Bologna mücadelesi başlıyor. Antonio Conte, tecrübeli teknik adam. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. Bernardeschi. Şimdi sol tarafa Miranda. Tekrar Bernardeschi.
2: Harika bir gol. Federico Bernardeschi. 10. dakika. Harika bir golle Bologna öne geçiyor.
1: Bologna'nın gol atamama serisini Bernardeschi süper bir golle bozuyor. Napoli 0, Bologna 1. Muhteşem gol. Şimdi Orsolini. Orsolini etkili şutları var onun da. Orsolini sıyrılmak istedi, sıyrılamadı. Atak sürdü Miranda. Direkten dönüyor. Miranda. Çok tehlikeli geldi yine Bologna. Miranda direğe takıldı. Şimdi iyi bir pas geldi Giovane. Giovane çekti. Giovane vurdu. Kaleci Pessina iki hamlede. Alisson Santos kaleye baktı. Kaleci Pessina kurtarışı yapıyor yine. Alisson ortaya yaptı bir kafa dışarıya. Çok az farklı dışarıya. Scott McTominay vurdu kafayı. Top dışarı gitti. Şimdi Orsolini soluna aldı. Orsolini verdi pasını. Bernardeschi içeriği düşündü. Harika bir pas geldi Miranda yerde. Gözler hakemde. Hayır diyor Piccinini. Hayır diyor maçın hakemi. Bolonyalılar penaltı bekliyor Miranda. Rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonu tekrar izliyor. Ekran başından izliyor. Marco Piccinini, Miranda ve Di Lorenzo arasında yaşananlar. Napoli'nin 22 numaralı futbolcusu bir faul yapıyor diyor ve beyaz noktayı gösteriyor Marco Piccinini. Orsolini geldi. Orsolini vurdu ve gol! Milinkovic-Savic'in müdahalesi yetersiz. Bologna farkı 2'ye çıkarıyor. Riccardo Orsolini. Kariyerinde Napoli'ye ilk kez gol atıyor Riccardo Orsolini. McTominay. Politano çevirdi içeriye. Öylund dönmeye çalıştı. Savunma dokundu. Şimdi Di Lorenzo gol! Di Lorenzo! Affettiriyor kendini kaptan. Di Lorenzo 45+2 Napoli farkı 1'e indiriyor Di Lorenzo'yla. Bologna'nın penaltısına sebep olmuştu. Şimdi golünü atıyor Di Lorenzo. Aylar sonra sahalara döndü Di Lorenzo ve golle dönüyor. Napoli 1, Bologna 2. Politano, orta kafa dışarıya. Giovane Di Lorenzo. Kendisinin ve takımının ikinci golüne yaklaştı Di Lorenzo. Dışarı gönderiyor. Di Lorenzo. Gönderdi içeri doğru. Şimdi Öylund döndü. Öylund pasını verdi. İyi yere Alisson Santos gol! Alisson Santos! Harika başlıyor Napoli ikinci yarıya. Alisson Santos! 2-2. 48. dakika. Alisson Santos! İlk yarı biterken farkı 1'e indirmişti Napoli. İkinci yarı başlar başlamaz skora denge getiriyorlar. Alisson Santos. Rahmani

Giovanni. Giovanni, Giovanni yetişti. Giovanni çekti soluna. Giovanni sıyrılamıyor. Şimdi Politano atığı sürdürecek. Politano, Politano yarı dışıyla Pessina. Politano çevirdi içeriye. Pessina araya girdi. Rowe çok iyi aldı topu. Rowe, Jonathan Rowe bıraktı aradan. Castro yüzünü kaleye dönemedi. Şimdi çıkardı. Miranda, Miranda kaleyi düşündü. Milinkovic-Savic, Jonathan Rowe! Jonathan Rowe! Harika gol Jonathan Rowe! 96-1 süper bir gol. Jonathan Rowe! Bologna 3-2 önde. Napoli 2-0'dan 2-2 bulmuştu ama Jonathan Rowe'un söyleyecek sözü var. İngiliz futbolcu akrobatik bir vuruşla golünü atıyor. Bologna bir kez daha önde. Akrobatik, göz alıcı bir vuruş. Bologna öne geçiyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Napoli 2, Bologna 3.

0: Liga'nın 35. haftasında kritik mücadelede Levante Osasuna'yı ağırlıyor. Ligde kalma mücadelesinde çok değerli bir maç Levante için, Osasuna ise Avrupa kupalarını hedefliyor. Atak geliştiren Levante, orta geldi içeriye, sekti top. Bir vuruş kalecide kalıyor Herrera, zor bir top olmadı Sergio Herrera için. Osasuna yükleniyor. İyi pas oldu. Tehlikeli bir atak. Ceza sahası için Moncayola çevirdi. Tolyan topu kendi ağlarına gönderiyor. 3. dakika. Yeremi Tolyan kendi kalesine atıyor golü. Ters vuruş ve Osasuna 1-0 önde. Yeniden geliyor Osasuna. Sol kanada içeri orta. Budimir gol! Ante Budimir! Osasuna farkı 2'ye çıkarıyor. Ante Budimir 11. dakika. Asist Bretones, gol Budimir. Köşe vuruşunu kullanıyor Levante. Orta içeriye Martinez'den sekti, gol! Top ağlarda Victor Garcia. Arka direkte dokunuş yapıyor ve golü atıyor Victor Garcia. Fark 1'e indi. Garcia baktı. Garcia ortaya yaptı. Savunma karşılıyor. Uzaklaştırma çabası Osasuna'dan Rey. Rey'den Victor Garcia. Garcia baktı içeriye. Garcia gönderdi. Garcia! İnanılmaz gol! Victor Garcia! 2 dakikada 2 gol Victor Garcia! Muazzam bir gol attı ve Levante 2-0'dan 2-2'ye getirdi skoru. Victor Garcia! Orta mı yapmak istedi, kaleyi mi denedi bilinmez ama muazzam bir gol attığı kesin. Victor Garcia 2-2. Levante kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamıştı 35. dakikada ve 37'de ikinci golünü atıyor. Beraberliği getiriyor, muhteşem bir gol. İlk yarıda son dakikalar, 45. dakikaya giriyoruz. Oriol Rey gönderdi. Pas geçti şimdi, Herrera çıktı. Herrera elle müdahale, Herrera maçın hakemi gitti oraya ve elini cebine attı, kırmızı kart. Herrera ne düşündü öyle? Ceza sahasının hayli dışında elle müdahale yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı Herrera. Şimdi hata geldi. 50. dakika, uzaklardan deneme. Kaleci Matt Ryan atak sürme eğiliminde. Orta Garcia'dan kafa, Roger Bruge bu tehlikeyi uzaklaştırdı Levanteliler. Köşe vuruşu kullanıldı, kale sahasına doğru bir kafa, kaleci Aitor Fernandez. Roger Bruge vurdu, Aitor Fernandez'den kurtarış. Eski Levanteli önemli bir kurtarışa imza attı. Bir korner daha kullanıyor şimdi ev sahibi ekip. Geldi orta, savunma karşılıyor. Gelişine uzaklardan vuruş Aitor Fernandez. Üst üste iki kurtarış Aitor Fernandez'den. Herrera kırmızı kart gördükten sonra oyuna girmişti. Dela. Adri De La Fuente. Dela uzaklardan vurdu. Direğe takıldı. Çok uzaklardan Dela. Direğe nişanlıyor topu. Muhteşem bir deneme, çok sert vurdu. Direkten dönüyor top. Andri De La Fuente. Sağ kanattan yükleniyor Levante. Orta geldi içeri. Espiorda. Şimdi Roger Bruge vurdu. Aitor Fernandez. İkinci yarıda oyuna girdi Roger Bruge. Sık sık karşı karşıya geldi Aitor Fernandez'de. Hamleler 76'da Levante'den Etta Young ve Alan Maturo. Oyuna giren isimler. José Luis Morales de oyuna girmişti. 38 yaşındaki tecrübeli isim. Roger Bruge. Bruge içeri gönderdi Morales. Şimdi Young, Etta Young. Aitor Fernandez'den kurtarış. Etkili olmaya çalışıyor Etta Young. Ekim ayından bu yana La Liga'da gol atamıyor. Dela. Gönderdi içeriye. Maturo indirdi kafayla. Young ve gol! 90. dakika, Etta Young 2-0'dan geldi, 3-2'yi buldu Levante, Etta Young son dakikalarda sahneye çıktı ve Levante'ye 3 puanı getiriyor Etayong. 3-2 buldu Levante ve maç sona erdi. Karşılaşmanın sonucu Levante 3, Osasuna 2.
1: (35.) haftadayız La Liga'da. Elche ve Alaves karşı karşıya geliyorlar. Elche'nin ev sahipliğinde yağışlı bir gün. Uzak noktaya doğru Çustan. Ceza sahası için kafa vuruşu Sivera'da kaldı. Çizgi üzerinde kontrol Sivera. Çust ortasını yaptı. Kafa vuruşu direkt dibinden dışarıya gidiyor Alvaro. Alvaro kafayı vurdu. Direkt dibinden dışarıya gitti top. Guridi ceza sahasında 5 Alavesli. Denis Suarez, Guridi son çizgi. Guridi çıkardı, şut şansı yerde kaldı. Angel Perez penaltı bekliyor ve penaltı. Maçın hakemi penaltı diyor. Birkaç saniye düşündü, devamında penaltı noktasını gösterdi. Maçın hakemi Mateo Busquets. Tony Martinez işaretini aldı. Tony Martinez geliyor. Tony Martinez 1-0. Alaves 1-0 önde Elche deplasmanında. Tony Martinez. Bu sezonki 12. golünü atıyor Tony Martinez. Son 7 maçta 7 gol. Tony Martinez'den son derece formda dedik. Son 6 maçta 6 gol atmıştı. Son 7 maçta 7 gol Tony Martinez'den. Affen Gruber'de ucunda. Valera ortaya yaptı. Alvaro kafayı vurdu. Sivera çıkardı. Sivera müthiş bir kurtarış. Elche'nin şu ana kadarki en net fırsatıydı bu. Sivera muazzam kurtardı. Andre Silva sola çekti. Andre Silva, Sivera, Alvaro kafa dışarıya. Alvaro dışarıya vuruyor kafayı. Sivera'dan arka arkaya kurtarışlar. Alvaro dışarıya vuruyor. Hosan tekrar. Hosan orta. Kafa vuruşu ve gol. Bu kez oldu. Bu kez attı Alvaro. Hosan'ın ortası. Alvaro'nun golü. Elche beraberliği buluyor. 73. dakika. Hosan ortaladı. Alvaro bu kez attı. Elche golü buluyor.

0: Chavez taraftarı bu kez üzgün. Hossan topu aldı bir kez daha. Ortasını yaptı Hossan. Alvaro'ya doğru kafa vuruşu dışarıya gitti. Korner. Korner. Hossan'dan bir mükemmel orta daha. Burada topu kendi kalesine de gönderebilirdi Tenaglia. Topu aldı şimdi Youssef. Youssef'ten pas ceza sahasında bir dokunuş, direkten döndü top. Top direkten döndü. Manyas. 90 artı 9'da Manyas'ın topu direkten dönüyor. Alaves iki kere direğe takıldı. Son düdük geliyor. Mücadele 1-1 tamamlanıyor değerli futbol severler. Düşme hattının kritik mücadelesi. Elche Alaves maçı 1-1 tamamlanıyor.
1: La Liga heyecanına hoş geldiniz. Atletico Madrid, Celta Vigo maçıyla birlikteyiz. Metropolitano'da yağmurlu bir hava. Tribünler büyük oranda dolu. Sevilla nefesleri kesen mücadelede düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta Espanyol'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 39 puanda kaldı Espanyol. O maç uzayınca bu maçta şimdi start alıyor. Atletico Celta Vigo maçı başlıyor. Simeone görüntüde. Baena. Baena girdi topun dibine. Llorente cezalını çevirdi ortaya. Bir vuruş, top dışarıda. Griezmann dışarı attı ama offside bayrağı da havada. Marcos Llorente iyi hareketlendi savunma arkasına. Pozisyon tamamlandıktan sonra offside diyor hakem. Baena. Baena'dan savunma arkası Lookman kontrol etti. Lookman direkten dışarı gidiyor. Ademola Lookman. Top direkten dışarı gitti. Şimdi Griezmann. Griezmann yaptı ortasını. Sörloth hareketli, kafa üzerine gitti. Radu'nun. Fer Lopez. Fer Lopez yerden bıraktı Mingueza. Mingueza araya. Borja Iglesias, top dışarıda. Bayrak davada offside. Gole çok yaklaşıyor Celta Vigo ama offside kararı var. Bir adım önde gibi. Griezmann yerden iyi top. Llorente hareketlendi. Llorente süratli. Llorente gidiyor. Kaleye baktı. Vurmadı Lookman'a. Lookman ceza alanında. Lookman tekrar Llorente. Llorente top dışarıda. İşaret geldi. Griezmann kaleye baktı. Griezmann isabetli bir şut çıkartamadı. Koke. Uzun top ceza alanı. Baena çevirdi. Bir vuruş son anda Radu. Harika vurdu Sörloth ama Radu müthiş uzanıyor bu topa. Baena çevirdi. Sörloth'tan çok enteresan bir vuruş. Burada topuyla köşeye giden topu böyle tokatlıyor Radu. Marcos Llorente, şimdi Baena. Baena taşıdı topu. Baena yerden orta, Lookman atamıyor. Şimdi Duran'la geliyor. Celta Vigo, Duran. O bıraktı Svetberg. Araya bir pas. Borja Iglesias ceza alanı ve gol. Harika gol. Borja Iglesias. Bir kez geldiler. Onda da golü buluyor Celta Vigo. Orta alandaki bu baskı. Koke'nin top kaybı. Duran böyle hareketlendi. Yerden pası Svetberg araya mükemmel bırakıyor. Borja Iglesias'tan usta işi bir son vuruş. Borja Iglesias mükemmel bir son vuruş. Kaleyi bulan şutu yok demiştim Celta Vigo'nun. İlk şutları gol oldu. Atletico deplasmanında 1-0 galip durumdalar. Ruggeri kafayla indirdi. Hansko. Almada. Şimdi cezaları tehlike. Kubo vurdu, top dışarıda. Şimdi bir ortada ceza alanı, kafa vuruşu son anda uzandı Radu.

Sociedad Real Betis'le karşı karşıya geliyor. İlk düdük maça Betis başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Cucho karşı atakta Betis. Cucho Hernandez. Cucho nefis pas, Anthony Ramiro çıkarttı. Anthony bitiremedi ama Cucho'nun bu pası harika. Açtı yandan. Gomez kaybetti topu. Anthony karşı karşıya kalacak. Bomboş. Anthony gidiyor. Anthony kaçırdı Anthony. Elustondo, Kubo. Şimdi çok iyi pas Oscarsson'a, bu kez 2'ye 0 var, sadece kaleci var. Oscarsson Baraneche'ye verecek ama çok kötü verdi. Çok kötü verdi, neler kaçıyor. Oscarsson bu seviyede yapılmayacak bir hata. Soler koşu yaptı, çok güzel pas Oscarsson, Baez. Şimdi Sergi Gomez savunma direkt zeket topu yarzamalaştı. Geriye Anthony açtı önünü. Anthony kale ağzından atamadı. Karşı karşıya bomboş atamadı. Gitti bu golü attı. Bu da böyle bir adam. Betis önde. Sıyrıldı Ezabde. Ezabde ceza alanına girdi. Ezabde harika bir gol. Harika bir gol. Ezabde 2-0. Ezabde nefis bir gol. Betis de bu maçı kazanırsa eğer, Oyarzabal bu arada, Oyarzabal bıraktı, Gorotça, Tegi! Offside var mı? Var mı? Var gibi. Offside. 2-0 devam. Suçiç aradan, Oscarsson çaprazda çevirdi, Oyarzabal bu kez gol mü? Hayır. Hayır. Gol yok. Offside yine. Şimdi içeriye doğru Oscarsson. Bu kez gol geçerli. Üçüncüsünü de atıyor Sociedad. Oscarsson 2-1. Baraneche'ye çevirdi. El var. Penaltı kazanacak Real Sociedad. Penaltı. İşte tekrar izliyoruz. Ruibal'in koluna geliyor. İşaret geldi. Oyarzabal. Çıkmayacak bir penaltı. 2-2. Geri dönüyor Sociedad. Baraneche'a çok iyi geçti, Baraneche'a çevirdi ortaya, bu da iyi, kafa Carreño, inanılmaz Baez inanılmaz çıkarttı. Baez bacağıyla çıkarıyor bu topu. Sol kanat Baraneche'a ile bir kez daha deneyecek. Sociedad bir çalım daha, Baraneche'a bir de kart. Yandı Baraneche'a, ikinci sarı. Ruibal ikinci sarı atılıyor. Orta geldi. Baez yumrukladı. Elustondo. O da havalandırıyor içeriye. Arkaya sekti. Oyarzabal vurdu. Oscarsson dokunmadı. Korner bekliyor Sociedadlılar. Ve maç bitiyor. Çok güzel bir maç oldu. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Sociedad puanı alıyor. İlk düdük Mallorca Villarreal maçı başlıyor. Şimdi Ayoze aldı önünü, Ayoze şansla yanında ve 4'e 2 oluştu bir anda. Buchanan doğru pası verirse gol olabilir. Buchanan kendi vurdu, gol olmadı. 4'e 2

0: Gitti, kendi vurdu bu Cannon. Marcelino'nun bir çift lafı olacaktır.
1: İşaret geldi. Partey kesti arkaya doğru. Cardona indirdi. Korner mi? Elle oynama itirazı da var. İlk karar korner. Yalnız penaltı olacak bence bu. Penaltı olacak bu. Penaltı kazanacak Villarreal. Kol tamamen açık. Evet, izleyecek hakem. Penaltı kazanacak Villarreal. Yani penaltıyı verecektir hakem. Evet. Villarreal penaltı kullanacak. Matteo Morey'den çok amatörce bir hareket açıkçası. Bir penaltı çıkardı. Julian Alvarez'in penaltısını çıkartmıştı bu sezon. Roman. Ayoze geliyor. Ayoze gol. Dokundu Leo Roman ama kurtaramadı. Villarreal önde. Ayoze'nin penaltı golü. Perde açılıyor. Darder'den sola bu kez. Mojica orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muric. Offside olabilir. Offside olabilir ama şimdilik golü kutluyor Muric. Tenas çok görkemli bir şekilde yükseldi havaya. Ama büyük hata yaptı. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi. Lugumbo yerde. Mourinho ile boğuşuyorlar orada. Mourinho galip çıktı. Buchanan yerde. Sürüyor oyun. Torre uzaktan vurdu. Tenas. Muriç'ten pas. Şimdi Lugumbo. Lugumbo ortaladı. Ayak koyuyor savunma. Marin. Dönerek vurursa mı Costa? Tenas. Tenas kurtarıyor. Baskı var. Komesanya büyük hata. Muriç karşı karşıya. Muriç son anda. Tenas inanılmaz bir kurtarış. Harika çıkarıyor. Goldeki büyük hatasını telafi etti diyebiliriz. Şimdi orta. Arkaya doğru Muriç. İnanılmaz Tenas. Poz verdi havada. Virgil'i geliyor. Virgil'i kaleye. Vurdu Virgil'i Tenas. Lopez ve son düdük 1-1 bitiyor maç. İki takım için de fena bir sonuç değil.
2: İlk düdük geldi, Ortiz Arias'dan mücadele başladı. Baskı şimdi. Nico Williams topu aldı. Nico Williams gidiyor. 3'e 3 yakaladı Bilbao. Nico cezalını. Nico vurdu. Top dışarıda. Nico Williams'a gole yaklaşıyor Bilbao. Direğin yanından dışarı gitti top. Yuri yerden Nico. Tek oynadı. Sunset. Tekrar Yuri. Yuri'den sert bir orta, cezalını Gruzet'e vuramadı. Sunset vurdu, savunmadan sekti korner. Sunset korner. Aviguera yaptı ortasını, kafalardan sekti. Şut imkanı yerde kaldı, bir isim hakem. Devam diyor, sonrasında penaltıyı veriyor. Hugo Duro yerde kaldı, karar penaltı. Valencia penaltı kazanıyor. Unai Simon dikkatli işaret geldi. Hugo Duro top direkten dönüyor. Hugo Duro atamıyor penaltıyı. Buzeta. Yerden iyi top Gorosabel. Gorosabel bıraktı. Iñaki Williams cezalarına. Williams vurdu. Dimitrievski sunset atamıyor. Connors. İkinci yarıdaki en önemli tehlike. Kaptan Iñaki. Dimitrievski'yi geçemiyor. Orta geldi Ramazani. İki hamlede uzaklaştırdı Umar Sadık. Afi Gerer şimdi Ramazani aldı. 3'e 3 yakaladı Valencia. Sol kanada Rioja. Rioja kontrol. Rioja cezalını bekliyor. Rioja orta şansını bulamadı. Şimdi yaptı ortayı. Kafa gol. Umar Sadık topu ağlara yolluyor. Oyuna girer girmez topu ağlara yolluyor Umar Sadık. İlk buluşmasında golü atıyor. Valencia'nın yeni santraforu. Borostabel, Berenguer. Şimdi orta Iñaki'den kafa vuruşu. Sonra da Dimitrievski. İnanılmaz uzandı. Direğe çarptı ama topu kontrol etmeyi başardı Dimitrievski'den. Harika bir kurtarış. Taç kullanıldığı anda son düdüğü çalıyor hakem. Valencia seviniyor. Çok kritik bir galibiyet. Deplasmanda Valencia'dan. Bilbao 0, Valencia 1 maçın sonucu.
3: Son hazırlıklar, son kontroller Soto'dan ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Ayzem Hasan. Ayzem Hasan taşıyor topu. Yaptı ortasını, şut, direkten döndü. Direkten döndü top. Oviedo gole yaklaşıyor. Serbest vuruş kullanılacak Luis Milla. Yaptı ortasını, arka direğe doğru gönderdi. Nacho Vidal karşıladı. Atak devam ediyor. Ceza sahası dışından bir şut, Escandel. Yine atak devam edecek. Orta geldi. Müdahale Dani Calvo'dan. Ve top dışarıda, korner. Korner işaret ediyor hakem. Bir duran top şansı daha. Hetafe için. Şimdi orta geldi, ceza alanına geldi. Savunma karşıladı, Lopez karşıladı. Kafalardan sekti top. Şutta geliyor, son anda Escandel. Son anda çıkardı Escandel. Harika uzandı. Ayarak müdahale, faul var. Iglesias yerde kalan isimli sağlık görevlileri onun için geldi oyun alanına. Bu arada bir inceleme söz konusu bu pozisyonla ilgili. İzledi hakem. Evet, elini cebine götürüyor. Sarı kart iptal ve kırmızı kart. Javi Lopez Drex kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Iglesias yaptı ortasını, Iglesias kafa, top dışarıda, top dışarıya çıkıyor. Arambari Luis Milla ve Luis Vazquez, topun gerisinde Luis Vazquez, Escandel. Luis Milla pasta kullandı, Vazquez vurdu. Alberto Reina yaptı ortasını, savunma karşıladı. Vasi Sibo bıraktı yine içeriye doğru. Şimdi sol kanatta top geliyor Hetafe. Bir hızlı atak şansı onlar adına. Burada yerde bir oyuncu vardı Hetafe'de.

0: bakalım hakemin yorumu nasıl olacak izlediğini. Evet, elini cebine götürüyor. Elini cebine götürüyor maçın hakemi Soto. Kırmızı kart çıkacak. Kouassi Sibo. Soto şimdi onun yanına doğru gidiyor. Kouassi Sibo direkt kırmızı kart. Satriano. Satriano sağına çekti. Satriano. Martin Satriano dışarıya. Ve son düdük geliyor. Maçın hakemi Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da buradan birer puanla ayrılıyor ve Real Oviedo La Liga'ya veda ediyor.
1: İlk düdük maça Girona başlıyor. Bataşa.
2: Tabi bu maçtan alacakları sonuçta önemli ki kazandılar topu. Şimdi pas Roca, kaleci çıktı, Roca geçti onu. Roca vurdu, son anda savunma. Valentin. Arnau. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Cameo. Pas geçmiyor. Savunma arkasına pas. Geriden çıkmış olabilir Cameo. Cameo çaprazda. Cameo Lugazaniga'yı çıkardı. Şimdi Unai hızlı geliyor. Girona. Moreno. Orta geldi arkadan. Sigankov çok kötü vurdu. Maçtaki en net fırsatlardan biri. Organize gelişmiş en net fırsat hatta. Umbao. Rashford gibi vurmayı deneyecek. İyi de vurdu. Gazzaniga. Gazzaniga kurtarıyor. Şimdi Espino. Carlos Martin bıraktı. Uzaktan gol! Alemão son dokunan isim. Filippo Inzaghi golü atıyor Alemão. Rayo önde. Rayo ligin yedincisi oluyor. Dört gün önce tarihlerinin en önemli maçına çıkmamışlar gibi. Bir Avrupa yarı finali oynamamışlar gibi savaştılar. En iyi bildikleri şeyi yaptılar. Ve golü attılar. Orta geldi. Kafa vuruşu 1-1. 1-1. 90. dakika 1-1. Stoani tabii ki. Stoani tabii ki. 10 dakikası da olsa atar. 5 dakikası da olsa atar. 39 yaşında. Girona tarihinin en golcüsü yine sahnede. 1-1 çok önemli bir gol onlar için. Jön vurdu Gazzaniga, evet. Gol olmadı ve maç da bitti. 1-1.

35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor. Büyük sevinç var kaptanda. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası. Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor. Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru. Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanı alanda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouaméni tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor. Tchouaméni'nin bu şutu. Juan Garcia. Eric Garcia. Ferran Torres. Rashford'a doğru pası. Marcus Rashford önünü aldı. Büyük tehlike yine. Marcus Rashford son anda müdahale. Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford. Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası için Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti. Savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi. Bellingham düzeltti. Bellingham gol ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada Vini girdi araya. Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top.
2: pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı, pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frankie De Jong. Rüdiger arkasında De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmayalım. Yani
2: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
2: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, Joao Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 2000 senesinde Türk futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanarak tarihimizde ilk kez Avrupa Kupası kazanan kulüp oldu.
1: ...1900'lü yılların sona ermesi ve 2000'li yıllara girilmesiyle spor tarihinde yepyeni bir cilt daha açıldı. Özellikle 2000 senesi

0: Tüm sporcular ve takımlar için elde edecekleri başarılarla adlarını tarihe yazdırmak adına son derece büyük bir önem arz ediyordu. Böylesine bir heyecanın yaşandığı senenin ilk ayında Avustralya'da düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda zafer tek erkeklerde Andre Agassi'nin, tek kadınlarda ise Lindsay Davenport'un oldu. Usta raket Birleşik Amerikalı Agassi finalde Rus Yevgeni Kafelnikov'u 3-1 mağlup ederek kariyerinin 6. Grand Slam zaferine imza atarken ikinci kez Avustralya Açık'ta şampiyonluk kupası kaldırdı. Tek kadınlarda ise bir diğer Birleşik Amerikalı tenisçi Lindsay Davenport finalde İsviçreli Martina Hingis'i 2-0 yenerek kariyerinde 3. ve son kez bir Grand Slam şampiyonluğu sevinci yaşadı.
1: An emphatic victory to the 23-year-old from Newport Beach who turned professional back in 1993.
0: Nijerya ve Gana'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 22. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Kamerun oldu. Afrika aslanları finalde normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten maçta ev sahibi Nijerya'yı penaltı vuruşları sonunda 4-3 yenerek kupayı tarihinde 3. kez müzesine götürme başarısı gösterdi. Amerikan Futbol Ligi NFL'in final maçı olan Super Bowl adeta nefes kesti. Atlanta'nın Georgia Dome stadında 72.625 kişinin izlediği karşılaşmayı Tennessee Titans'ı 26-13 yenen St. Louis Rams kazandı. Bu müsabaka daha sonra NFL'in gelmiş geçmiş en iyi maçları listesine girmeye hak kazanacak ve asla unutulmazlar listesinin ilk sırasında yer alacaktı. Alp disiplini kayak Dünya Kupası sezonu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Zorlu şampiyonada erkeklerde Avusturyalı Herman Mayer 2000 puan toplayarak Norveçli Kjetil Andre Amod'un önünde zaferini ilan etti.

kadınlarda ise şampiyon bir başka Avusturyalı kayakçı Renati Göşeli oldu. Renati Göşeli

Şubat ayının futboldaki en önemli olayı kuşkusuz Wembley Stadyumunda oynanan Lig Kupası finaliydi. Premier Lig ekibi Leicester City, finalde Lig 1 temsilcisi Tranmere Rovers'ı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Leicester City ayrıca yıkımından önce orijinal Wembley Stadyumunda maç kazanan son takım olarak da tarihe geçti. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nı finalde Slovakya'yı 5-3 yenen Çek Cumhuriyeti kazandı. Profesyonel boksta iki dev adam Lennox Lewis ile Michael Grant kozlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Madison Square Garden salonunda paylaştı. Ortada WBC, IBF, IBO ve Lionel kemerlerinin bulunduğu maçı ikinci rounddaki knockout'uyla Lennox Lewis kazandı.

The plan to attack.

Son şampiyon Andrea Agassi'nin sürpriz bir şekilde ikinci turda elendiği Fransa Açık Tenis Turnuvası, Brezilyalı Gustavo Kuerten'in şampiyonluğuyla sonuçlandı. Toprak Kort'un başarılı ismi Kuerten, finalde İsveçli Magnus Norman'ı 6-2, 6-3, 2-6 ve 7-6 biten setlerin ardından 3-1 yendi ve kariyerinin ikinci Fransa Açık zaferine imza attı.

0: tek kadınlarda ise Fransız Mary Pierce, İspanyol Conchita Martinez'i 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek evine kupayla döndü.
1: C'est terminé, bravo Marie Pierce, elle a gagné, elle l'a mérité. 1h52 en levant les bras au ciel. Et bien la voilà, cette belle victoire, son deuxième.
0: ...2000 senesi Türk futbolu açısından tarihi bir zaferin adıydı. Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanan UEFA Kupası finalinde Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta, İngiliz ekibi Arsenal'ı penaltı vuruşlarıyla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı Kırmızılı ekip Türkiye Süper Ligi'nde de 14. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Galatasaray için adeta zafer senesi olan yılda müzeye dev bir kupa daha geldi. UEFA Süper Kupa finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Real Madrid'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen Galatasaray tarihi bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşadı.
2: First UEFA Champions League final of the 21st century. In by Roberto Carlos. Headed away as far as McManaman. A moment of brilliance from Steve McManaman.
0: Aynı senede Şampiyonlar Ligi'nde Zafer Valencia'yı 3-0 yenen Real Madrid'in oldu.
2: He has so much time and space around Madrid player. It's still Raul for 3-0. Miroslav Djukic on the line, could not keep it out. Second UEFA Champions League title in 3 seasons. And Manuel Sanchez lifts it again.
0: Son derece çekişmeli geçen sezonun ardından FIBA Euroleague'in finalinde Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibi Selanik'te bulunan PAOK Sports Arena'da karşı karşıya geldi. Sahadan 73-67'lik skorla galip ayrılan Panathinaikos, tarihinin ikinci FIBA Euroleague kupasının sahibi oldu. Temsilcimiz Efes Pilsen, üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştığı Barcelona'yı 75-69 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. NBA'de Los Angeles Lakers 12 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Phil Jackson'ın öğrencileri final serisinde koştuğunu Larry Bird'ün yaptığı Indiana Pacers'ı 4-2 ile geçti.

0: against Shaq. Reggie turns and pumps it up off the rim, and the Lakers are the 2000 NBA champions.
1: NHL'de Stanley Cup sevincini yaşayan ekipse final serisinde Dallas Stars'ı 4-2 mağlup eden New Jersey Devils oldu. Birinci Avrupa Futbol Şampiyonası Hollanda ve Belçika'nın ortaklığında 10 Haziran 2000-2 Temmuz 2000 tarihleri arasında düzenlendi. Şampiyona ilk kez iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği bir turnuva olma özelliğine sahipti. 16 takımın mücadele ettiği finallerde B grubunda yer alan Türkiye, bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle İtalya'nın ardından grubunu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Portekiz'de karşılaşan Ay Yıldızlılar, Nuno Gomez'in 44 ve 56. dakikalarda attığı gollere engel olamayarak sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya veda etti. İtalya ile Fransa arasında oynanan şampiyonanın finali ise çok dramatik bir karşılaşmaya sahne oldu. Del Vecchio ile 56. dakikada öne geçen gök mavililer zafer turu için saniyeleri sayarken 90+4'te sahneye Fransa adına Vitor çıktı ve skoru 1-1 yaparak maçı uzatma dakikalarına taşıdı.

Uzatmada Trezeguet 103. dakikada kaydettiği altın golle ülkesine ikinci defa Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşattı. Tenis sezonunun en prestijli turnuvası Wimbledon'ı Birleşik Amerikalı Pete Sampras kazandı. Finalde Avustralyalı Patrick Rafter'ı 6-7, 7-6, 6-4 ve 6-2'lik setler sonunda 3-1 yenen Sampras, kariyerinin 12. Grand Slam zaferini yaşadı.

0: seventh Wimbledon singles crown. It was Sampras's last great moment.
1: Tek kadınlarda iki Birleşik Amerikalı raketi karşı karşıya getiren maçta ise Venus Williams, Lindsay Davenport'u 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Senesinin yaz ayları 4 senede bir yaşanan bir spor şölenini Sydney Yaz Olimpiyat Oyunlarına sahne oldu. Olimpiyata 199 ülkeden katılan 4069 kadın, 6582 erkek, toplam 10651 sporcu 28 spor branşında 300 kategoride yarıştı. Oyunların en başarılı sporcusu olan Rus jimnastikçi Alexey Nemov, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronzla toplam 6 madalya kazandı. Nemov, Atlanta Olimpiyatı'nda da en çok madalya kazanan sporcuydu. Onu

4 madalyalı Hollandalı yüzücü Inge Bruin, Avustralyalı yüzücü Jan Thorp, Hollandalı bisikletçi Leontien Zeelaert van Morsel ve Amerikalı yüzücü Jenny Thompson takip ettiler. In 17 yaşındaki Avustralyalı yüzücü Jan Thorp, 400 metre serbestte kendi rekorunu geliştirdi. 4x200 metre ve 4x100 metre rekorlarını kırdı. İngiliz kürekçi Stephen Redgrave, 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana her olimpiyatta olduğu gibi burada da altın madalya kazandı. 2000 Sydney Olimpiyatı'nda birçok doping skandalı yaşandı. Alman serbest stil güreşçisi Alexander Leipold doping yaptığı ortaya çıkınca kazandığı altın madalyayı geri vermek zorunda kaldı. Amerikalı atlet Marion Jones, Sydney'de 3 altın ve 2 bronz madalya kazanmıştı. Ancak başarılı atletin 2007'de dopingde olduğu ortaya çıkınca kazandığı tüm madalyaları elinden alındı.

0: Kübalı boksör Felix Seven, Sydney'de 3. olimpiyat altın madalyasını kazandı. Böylece Laszlo Papp ve Teofilo Stevenson'dan sonra 3 olimpiyatta ard arda altın alan 3. boksör olarak tarihe geçti. Türkiye, Sydney Olimpiyatı'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Judo 66 kiloda Hüseyin Özkan, halter 56 kiloda Halil Mutlu ve Grokoremen güreş 85 kiloda Hamza Yerlikaya podyumun ilk basamağına çıkan sporcularımız oldu. Tekvando kadınlar 57 kiloda Hamide Bıçkın Tosun ve serbest güreş 76 kiloda Adem Bereket ülkemize bronz madalya ile döndü. Oyunların heyecanla beklenen müsabakası şüphesiz atletizm erkekler 100 metre finaliydi. Birleşik Amerikalı Maurus Green 9.87'lik derecesiyle Trinidad Tobago'lu Ata Walton ve Barbados'lu Obadele Thompson'ı geride bırakarak olimpiyat şampiyonu oldu. Oyunlarda Amerika 37 altın, 24 gümüş, 31 bronz, toplam 94 madalyayla ilk sırada yer alırken Rusya 32 altın, 28 gümüş, 29 bronz, toplam 89 madalyayla ikinci, Çin 28 altın, 16 gümüş, 14 bronz, toplam 58 madalyayla üçüncü oldu. 2000 senesi motor sporları açısından da oldukça heyecanlı geçti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı Alman Michael Schumacher, Finlandiyalı Mika Hakkinen'in 10 puan önünde şampiyon oldu. Takımlarda ise Ferrari podyumun ilk basamağında yer aldı. Birleşik Amerikalı golfçu Tiger Woods, USA Open, British Open ve PGA şampiyonasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Woods, efsanevi golfçü Ben Hogan'ın ardından 1953'ten bu yana ilk kez bir takvim yılındaki 3 büyük turnuvayı kazanan ilk golfçü unvanını elde etti. Dünya Snooker Şampiyonası epik bir final maçına sahne oldu. Mark Williams, Matthew Stevens'ı 18-16 yenerek kariyerinde İlk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. New York Yankees, MLB'de Millennium'un ilk şampiyonu unvanını aldı. Yankees, dünya serisindeki dev derbide ezeli rakibi New York Mets'i 4-1 ile geçti.
1: The previously damaged left rib cage of Holyfield.
2: No holding.
0: Ağır siklet boksun efsane ismi Evander Holyfield, WBA unvan maçında John Ruiz'i 12

0: round sonunda hakemlerin ortak kararıyla mağlup etti. Holyfield bu sonuçta kemerini dördüncü kez korumayı başardı. Ridiculous. 2000 senesi bisiklette de izlemeye duyumu olmayan yarışlara sahne oldu. İtalya bisiklet turunu ev sahibi ülkenin sporcusu Stefano Garzelli kazanırken, Fransa bisiklet turunda zafer testis kanserini yenip kazandığı kupalarla dünyanın en ünlü bisiklet yarışçısı haline gelen, ancak doping yaptığını itiraf ettikten sonra tüm kupaları elinden alınan Lance Armstrong'un oldu. İngiltere Premier Ligi'nde ipi Manchester United göğüsledi. Sunderland'in başarılı futbolcusu Kevin Phillips 30 golle gol kralı oldu. Serie A'da Lazio ligi Juventus'un önünde bitirerek tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fileleri 24 kez havalandıran Milan'ın Ukraynalı golcüsü Andriy Shevchenko gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. La Liga yepyeni bir şampiyona merhaba dedi. Deportivo La Coruña ligi Barcelona'nın 5 puan önünde zirvede tamamlayarak tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Racing Santander'li Salva Ballesta 27 golle gol krallığında ilk sırada yer aldı.
1: İstanbul'da Liverpool'la Milan'ın kozlarını paylaştığı tarihi yıla gidiyoruz. 2005'te bu futbol organizasyonuyla ülkemiz yıllarca konuşulacak bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.
0: 2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu. ...2005 yılı futbolda ise hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagamuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı. Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler Peru'daki dünya şampiyonasında ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aimar'dan geldi. ...2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya... ...2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı... ...ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını, erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005, tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.

0: Türkiye için 2008 yılı bu görüntülerle hafızalara kazındı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda destansı bir oyun sergileyen milli takımımız belki şampiyon olamadı ama gönüllerde taht kurdu. Finalin kapısından döndüğümüz Euro 2008'de uzatma dakikalarına taşıdığımız heyecan bugün bile hafızalardaki yerini koruyor.
1: Evet, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da gol sevinci, sevgili seyirciler, tüm Türkiye ayağa kalkıyor Semih'in vuruşuyla.
0: Portekiz karşısında sonradan Türkiye'de forma giyecek Pepe ve Meireles'in golleriyle 2-0 yenik ayrılarak başladığımız grupta müthiş geri dönüşlerin ilkine ev sahibi İsviçre karşısında imza attık. Tanıdık bir isim Hakan Yakın'ın golüyle 1-0 geriye düştüğümüz maçta Semih'le eşitliği yakaladık ve 90+2'de Arda Turan'la gruptaki iddiamızı ortaya koyduk.
2: Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda! Ve gol! Müthiş bir gol! Arda atıyor ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor.
0: Grupta son maçta rakibimiz Çek Cumhuriyeti'ydi. 34'te goller perdeyi açmıştı ve dakikalar 62'yi gösterdiğinde Çekler Plasil'in golüyle 2-0 öne geçmişti. Ama 75'te Arda ile umutlarımız yeşerdi. 87. dakikada skoru Nihat Kahveci ile 2-2'ye getirmiştik. Maçın bitmesine kayıp zaman dahil sadece 7 dakika kalmıştı. Ve Nihat Kahveci 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Petr Cech'i avladı.
2: Bir gol daha gelebilir. Hamit şimdi pas. Nihat o sert. Nihat! Gol! Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz.
0: Milli takımımız artık çeyrek finaldeydi ve rakip Bilic'in çalıştırdığı Rakitic'ti, Modric'ti Hırvatistan'dı. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Klasic'in 119. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştüğümüzde birçoğumuz bu defa bitti diyorduk ki kaleci Rüştü'nün gönderdiği topu 120+2'de iki Hırvat oyuncu arasından ağlarla buluşturan Semih maçı penaltılara taşıdı.
1: Rüştü, Emre karambol anı, cezaları Semih! Gol!
0: Rakitic, Modric ve Petric penaltıları kaçırınca Türkiye bir kez daha bayram sevinci yaşadı. Artık yarı finaldeydik.
1: Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petric!
0: Yarı finaldeki rakibi Almanya olan Türkiye'nin başında çok büyük bir talihsizlik vardı. Sakat ve cezalı oyuncuların çok sayıda olması teknik direktör Fatih Terim'i zor duruma düşürmüştü. Ama pes etmek yoktu. Öyle de yaptık. 90. dakikaya kadar skoru 2-2'de tuttuk ama son dakikalarda Philipp Lahm'ı durduramadık. Finalin kapısından döndük ama BBC'nin gözyaşları Türkiye için manşetiyle duyurduğu gibi gönüllerin şampiyonu oldu.
2: Tehlikeli gelişiyor hatta. Kutlu Sverger.
0: Milli takımımız tarih yazdığı Euro 2008'de 3. oldu.

0: yaparken finalde bize eleyen Almanya'yı 1-0 yenen İspanya 44 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Fernando Torres ve gol!
2: Şahane bir gol attı.
1: Gol! Fernando Torres, İspanya 1 Almanya 0. Finalde Fernando Torres. İspanya şampiyon. Casillas alıyor kupayı. Avrupa'nın en büyüğü İspanya.
0: 2008'de sadece milli takım düzeyinde değil, Fenerbahçe ile de tarih yazdık. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Inter, CSK Moskova, PSV Eindhoven'ın yer aldığı grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayarak 2. tura yükseldi. Üstelik grup maçlarında en çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezeli rakibi Galatasaray'dan alarak. Sarı lacivertlerin 2. turdaki rakibi dönemin en güçlü takımlarından Sevilla oldu. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz deplasmanda yıldızlar topluluğu İspanyol ekibi karşısında penaltılarla adını çeyrek finale yazdırdı. Bu defa da rakip yıldızlar topluluğu Chelsea'ydi. İlk maçı evinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanan temsilcimiz deplasmanda 2-0'lık mağlubiyetle kupaya veda etti.
3: More chronicling of the Chinese dynasties over the years, the Silk Road and the Maritime Silk Road depicted in this bit of stadium theater. The taking of Chinese culture to the Western world. Li Ning's lap around the stadium was elevated around the rim of the stadium. Then he touched his torch to the fuse that would light the Olympic cauldron.

2008 yılında dünya sadece Avrupa Futbol Şampiyonası ile değil, Pekin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları ile de büyük heyecan yaşadı. Dillere destan bir törenle açılışı yapılan 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti 51 altın, 21 gümüş ve 28 bronz madalyayla ilk kez birinci olurken 8 altın madalya kazanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps Pekin'e damga vurdu. Phelps, 1972 Münih Olimpiyatı'nda 7 altın kazanmış olan Amerikalı yüzücü Mark Spieth'in rekorunu da 36 yıl sonra kırdı. Then this great champion Michael Phelps, he makes it 19 tonight and a 15th gold. It's a place that nobody's been to before and maybe we'll never get to again. It's the USA, France and China. What a moment. Not just for swimming, not just for Phelps, but for the Olympics in total. 36 dünya rekorunun kırıldığı Pekin'de yine Bolt rüzgarı esti. Jamaikalı atlet Çin'den 3 altın aldı. Türkiye, Pekin 2018'de 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla 37. sırada yer alırken, atletizmde Elvan Abelige ise bayanlar 5000 ve 10.000 metrelerde 2 gümüş madalya kazanarak oyunlar tarihinde atletizmde madalya alan ilk Türk bayan atlet ve oyunlar tarihinde bir olimpiyatta 2 madalya alan ilk Türk sporcu unvanlarına erişti. Not on world record pace, not on an Olympic record pace, but this was a tactical race, and in the end, she pulls far ahead

0: 2008'de yüreğimiz ağzımıza geldi aslında. Bundesliga takımlarından Köln'ün takım kaptanı Ümit Özat maçta geçirdiği kalp spazmı nedeniyle futbola ara verdi.
1: Hakem Sedye'yi oyun alanına davet etti. Ümit yerde ama baygın değerli seyirciler. Kalp masajı yapılıyor. İnanamıyorum. Allah'ım. Şu anda Ümit Özat'a kalp masajı yapılıyor. Haydi Ümit, dayan. Haydi Ümit dayan. Şu anda götürülüyor değerli seyirciler. Dili boğazına gitti, yerde kaldı. Mondragon ağlıyor. Bu acı haberi ben vermek istemiyorum. İnanamıyorum. Daum da ağlıyor.
2: IBF, IBO and two-time heavyweight champion of the world, Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko.
0: Profesyonel boksta 2008'de Vladimir Klitschko rüzgarı esti. Ukraynalı boksör WBO Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu unvanını Rus Sultan İbrahimov'u sayıyla yenerek IBO ve IBF'den sonra WBO unvanını da sahibi oldu.
3: And if it didn't look great this time, they'll forget about it because let's have another fight real soon and they'll forget about it.
2: Dr. Steel Hammer, Vladimir
0: Go! 2008, Türk futboluna yeni bir soluk getiren Hasan Doğan'a da veda ettiğimiz yıldı. Yıl içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sevincini eşine sarılarak yaşayan, o görüntülerle kadına verdiği değerle de hafızalara kazınan Doğan, 5 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Türk futboluna kısa sürede büyük katkı veren Hasan Doğan, Türkiye'yi göz aşağı etti. Süper Lig'in 50. sezonunda ise 79 puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı Kayserispor kazandı. Gol krallığı yarışında ise yedek golcü olarak ünlenen Semih Şentürk 17 golle tacı takan isimdi. 2008'de ne yazık ki yüzümüz de kızardı. Başarılarıyla Türkiye'yi atletizmi yeniden sevdiren Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli atlet Süreyya Ayhan Kop, doping yapmanın cezasını kariyeriyle ödedi. Süreyya Ayhan Kop ömür boyu, eşi ve antrenörü Yücel Kop ise 2 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Voleybolda ise 2008'de de kupa sevinci yaşadık. Bayanlar Avrupa Challenge Kupası'nda Vakıfbank Güneş Sigorta Bursa'daki finalde İtalya'dan Infoplus Minetti Imola'yı 3-2 yenerek bu kupada ilk, tarihinde de ikinci kez Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandı.
4: Final sayısı için kullandık servisi. İşte bu.
0: Bir sevindirici haber de pek başarılı olamadığımız bir spor dalından, buz pateninden geldi. Hollanda'nın Lahey kentindeki artistik buz pateni Uluslararası 2008 Agium Kupası'nda bayanlarda Tuğba Karademir ikinci oldu ve Türkiye'yi bu spor dalında tarihte uluslararası bir yarışmada büyükler kategorisindeki ilk madalyayı kazandırdı.

0: dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge'yi kaybetmenin hüznüyle noktaladık 2008.
1: Arşiv odasında bir bölümü daha geride bıraktık. Hoşçakalın.

0: çok kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.
9: Tekrar program.

0: Mutlu pazarlar, Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Yine her zaman olduğu gibi girizgahı tekrarlayalım. O günleri yaşayanlar için hatıraları keyifle tazeleme, o günleri bilmeyenler için de hadi canım dedirtecek argümanları sizlerle paylaşabilme fırsatını oluşturma niyetindeyiz. Güzel ve son günlerde de bir yandan gündemde olan konular da var programın akışı içinde. Öyle zannediyorum ki keyifle takip edeceksiniz. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi birkaç tane geçen haftadan bu haftaya arkası yarınımız var. Onları konuşacağız. Yine çok gündeme gelen şu yıldız meselesi, daha doğrusu şampiyonluklar meselesi var ya, onu konuşacağız. Yıldız meselesini zaten bu programda konuşmuştuk. Sevgili Kemal Belgin'in yıldız formadaki, logodaki yıldız konusunu ilk gündeme getiren ve olmasını sağlayan kişi olduğunu vurgulamıştık. Programımızın sürekli takipçileri biliyor ama şu 59 öncesi şampiyonluklar konusunu konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız efendim. Yani bu hafta program dolu. Dolayısıyla hemen start verelim. Unutulmaz anlar diyelim. Neden unutulmaz? Onu da birazdan hep birlikte anlayacağız. Evet, Kemal abi geçen haftadan bu haftaya
1: aktarılan
0: aktardığımız şimdi şöyle bir şey var değerli izleyenler. Dört büyüklerin düşmekten son anda kurtulduğu sezonlar var. Kimisi işte bir puanla, kimisi averajla, kimisi iki puanla, kimisi üç puanla son anda kurtulmuşlar. Hani şimdi kulağa hadi canım falan gibi geliyor ama var. Öylesine unutulmaz anlar, öylesine unutulmaz son haftalar var. Şimdi onlara bakacağız. Hani bardağın hep dolu kısmını konuşuyoruz. Şampiyonluklar, zaferler, gol krallığı falan ama bardağın dolu tarafı kadar boş tarafı da var. Onu da göz ardı etmeyelim. Bunlar da yaşandı çünkü. Şimdi Kemal abi, şöyle bir

0: Enteresan sezon 79-80 sezonu Kemal abi. Yani bir garip sezon diye hatırlıyor herkes onu. Neden efendim? Çünkü 79-80 sezonunda hem Galatasaray hem Beşiktaş. İkisi de ligden düşen takım Göztepe 27 puanda. Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın 29 puanı var. Çok enteresan bir sezon. Yani ilginç.
1: Trabzon'un saltanatının
0: değil mi?
1: Değil mi?
0: Son şey artık.
1: Evet.
0: Demleri. 39 puanla Trabzonspor, evet. 79-80'in şampiyonu, evet. Fenerbahçe 35 puanla ikinci olmuş. O zamanlar daha 2 puanlı lig, yalnız unutmayalım.
1: Tabii.
0: Diyarbakırspor, Kayserispor, Göztepe küme düşüyor. Göztepe'nin puanı 27. Galatasaray ve Beşiktaş 29'ar puanla ligde kalıyor. Nasıl bir sezondu Kemal abi?
1: Valla şöyle, Trabzon'un lige çıktıktan sonra, Türkiye 1. ligine diyelim
0: o zamanki adıyla,
1: çıktıktan sonraki büyük performansı, inanılmaz performansı, yani o kadar ki oyuncuları bile daha doğru dürüst tanınmıyor spor sever.
0: O sezonun
1: o sever tarafından.
0: Şeyi de burada.
1: Evet. Bu Beşiktaş'la Galatasaray'ı, yani şampiyonluklara alışmış Fenerbahçe'nin ötesindeki diğer iki büyüğü son derece sallamış bir sezondur bu. Çok enteresan maçlar izledik. Benim aklımda kalanlar 79-80 dediğine göre ne olmuş? 38 sene mi olmuş?
0: Evet. Mesela az ben, bu zaman değil.
1: Balıkesir olması lazım bu ligde. Yok mu o?
0: 79-80'de Balıkesir yok.
1: Yok.
0: Belki o bir sene sonraki mi acaba?
1: Olabilir. Ben mesela bir Beşiktaş-Balıkesir maçı hatırlarım. Beşiktaş'ın çok ciddi sıkıntılar çektiği. Şeyde İnönü Stadı'na çıkıyor Beşiktaş. Balıkesir'i mutlaka ama mutlaka yenmek zorunda. Yani yenemezse bir kere daha kümede kalıp kalmama savaşı verecek. Ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.
0: Bu o dönemin kadrolarından biri mi?
1: Valla o yani çok iyi bilemeyeceğim ama olabilir. Ve Beşiktaş'ın o maçta, Balıkesir'i yendiği maçta, Ahmet, sağ bek Ahmet'in attığı gol 5 metre ofsaydı.
0: Hadi canım.
1: Tabii. Sonra aynı Ahmet Beşiktaş'tan ayrıldı ve Amerika'ya gitti. Benzin istasyonu kurdu. Orada yaşamaya devam etti.
0: Kaleci Rasim Kara.
1: Sağsa Allah selamet versin. Eğer vefat ettiyse Allah rahmet eylesin.
0: Samet Aybaba daha çok genç.
1: Tabii. Şimdi
0: Necdet var. Bak, Ziya var.
1: Burada
0: Fikret var.
1: Şey, Serpil Hamdi Tüz'ün teknik direktör. Görüyor musun?
0: Göremedim. Ne
1: tarafta? Süleyman abinin yanında.
0: Evet evet.
1: Şimdi Beşiktaş gördüm. Futbol tarihinin en büyük yanlışıdır. Altyapıdan Beşiktaş'a sayısız ürün kazandırmış Serpil Hamdi Tüzün'ü, ki bu işin ustasıydı hakikaten. Hı hı. Sen al A takıma teknik direktör yap. Olur mu ya? Serpil Hamdi Tüzün hayatında A takım teknik direktörlüğü yapmadan antrenörlüğü bırakabilir. Verdiği eserler 30 tane şampiyonluğa bedeldir. Bu o takımdır. Şimdi tabii o Ahmet, ben basın tribünde seyrediyorum, numaralının eski İnönü Stadı'nda, 5 metre ofsayttan aldı götürdü, golü attı. Hakem de verdi. Ve Beşiktaş o 1-0'lık galibiyetle kümede kalmayı garantiledi. Ben sonra aynı hakeme, iyi dostum, dedim ki ya nasıl verdiniz o golü? 3-4 metre, yani böyle hani şimdi ölçüyorlar ya 75 santimse 4-5 metre. Ya Kemal'cim dedi, ya Beşiktaş küme mi düşsün ya dedi. Aynen, verdiği cevap budur. Ama o gün ne yazdım ne de söyledim. Çünkü bu bir samimi sohbetti. Gazeteciliğin ilkelerine sığmaz.
0: Bu sezon Galatasaray'da çok.
1: Burada Galatasaray'da.
0: Aynı şekilde 2 evet. puanla kalıyor. Hani biraz yukarıda gözüküyor ama averajı daha iyi diye.
1: Yani
0: Beşiktaş eksi averajı bitirmiş. Galatasaray kaleci Eser.
1: Eser tabii.
0: Gökmen abi de var sol
1: Güngör
0: başta.
1: Var, Gökmen Fatih var, Terim Fatih var. Fatih var tabii. Tabii Öner var.

0: efendime söyleyeyim. Bu da Galatasaray'daki Müfit var. Yanlış görmüyorsam değil mi? Gökmen'in yanında. Tabii hı. Güngör var. Galatasaray'daki değişim diyeyim, oyuncu değişimi, işte kafa değişimi falan filan, o da Galatasaray'ı olumsuz etkilemiştir. Ve işte güç bela düşenden 2 puan önde olarak ligi tamamlayabilmiştir. Fenerbahçe'ninki ise Rauş döneminde.
1: Hemen yani, hatırlamıyorsam. 80-81.
0: Evet.
1: Yani 79-80'de Galatasaray ile Beşiktaş son nefeste kurtuluyor. Tabii. Hop 80-81'e geliyoruz.
0: Tabii.
1: Bak, bakın 20, Fenerbahçe 29 puanda. Düşen Çaykur Rizespor da 29 puanda.
0: Tabii. Aynen öyle.
1: Onun eksi 7 averajı var. Fenerbahçe'nin artı 4 var tabii. Diye Fenerbahçe
0: evet.
1: Ligde kalıyor. 10. sırada olduğuna bakmayın yani. Orada tabii. Öyle bir inanılmaz bir sezon. Orada da Trabzonspor yine 39 puanla şampiyon.
0: Takım Fenerbahçe takımının Rauş.
1: Galatasaray toparlanmış ama Beşiktaş da öyle 34
0: tabii,
1: biri, 31
0: tabii,
1: biri.
0: Tabii, tabii,
1: bu sefer
0: tabii.
1: Fenerbahçe. Rauş'un dönemi mi bu?
0: Ben öyle hatırlıyorum. Frider Rauş'un dönemi. Bu işte takım. Kimler var? Alparslan var. Erol var rahmetli.
1: Cem Pamiroğlu, Selçuk Yula.
0: Müjdat Cem.
1: Alparslan, Erol.
0: Önder rahmetli. Kaleci Adem.
1: Ali Kemal mi o?
0: Ali Kemal en başta oturan.
1: Değil mi?
0: Şu tarafta yani evet. En başta oturan Ali Kemal.
1: Çok enteresan ya.
0: Evet. Friedel Rauş Eintracht Frankfurt'a UEFA kupasını yani fuar şehirleri kupasını kazandırdıktan sonra Fenerbahçe'ye getirildi. Kupa hı-hı. Avrupa'da kupa kazanmış bir teknik direktör. Genç. Çok yakışıklı bir Alman. Rıt dedi daldı işin içine. Ama... Sonra şu puan cetvelini bir daha verir misiniz?
1: Verelim.
0: Şu sezon ne? Adana Spor. Yo bu değil o. Aha bu sene bu tabii tabii. Ligin ilk devresinin.
1: Adana Spor'a bak ikinci sırada.
0: İlk devresinin Gündüz Tekin Onay rahmetli teknik direktör. İlk yarının son maçı Fenerbahçe Adana Spor.
1: İlk yarının son maçı.
0: Fenerbahçe Adana Spor. Adana Spor burada Fenerbahçe'yi Özer'in golüyle yanlış hatırlamıyorsam 1-0 yendi. Ve Friedel Rauş Almanya'ya tatile gitti. Devre arası tatiline. Dönüşte ilk maç yine Fenerbahçe bir yerde deplasmanda yine Gaziantep tabii. Gaziantep'e yenildi 1-0 deplasmanda. O zaman Rauş'la bir sohbetimiz oldu. Onu burada anlatmayalım da. Ama benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla Rauş Kadıköy'de Fenerbahçe'de oturduğu mükemmel dairede denize nazır adalar ayak altında dağıttı.
1: Hmm. O dağıtınca takım da dağıttı.
0: Takım da dağıttı. O dağıtınca
1: görüldüğü takım. Üzere değerli izleyenler hoca dağıtınca takım da dağıtıyor.
0: Takım da dağıttı ve işte
1: sonuçta böyle
0: sonuçta,
1: oldu.
0: Sonuçta tabii bazı bu süreçte İşte Bağdat Savunu'da yaşanan, bak yerini de söylüyorum ha.
1: Nerede?
0: Bağdat Savunu'a. Yani Bağdat Caddesi.
1: Hmm.
0: Bağdat değil, Bağdat Caddesi'ne. Savunu'da neler oldu mesela? Mesela ne bileyim, hangi Fenerbahçeli futbolcu bir poşete voley attı mesela Savunu'da? Hangi Fenerbahçeli futbolcu o poşetten dağılanları ben alayım da bari bilmem nereye götüreyim dedi. Hepsi sağ ha. Hepsi sağ. Ve işte az kalsın. Ha Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş. Hakikaten küme düşselerdi.
1: Hı hı.
0: Yani diyelim ki düştüler, başaramadılar. Evet. Ben onlardan hiçbirinin küme düşürüleceğini zannetmiyorum bu ülkede.
1: Olur mu canım öyle?
0: Yok şey. Olmaz abi. Düşüremezsiniz. Düşüremezsiniz abi. Olmaz.
1: 2001-2002'de de bu arada Trabzonspor varmış. Onu da atlamayalım. Tabii, hemen bakalım. Tabii. Şimdi öyle işte gördük ya 79-70'ler Trabzon her sene şampiyon
0: tabii,
1: bakın.
0: Tabii,
1: üç büyükler
0: tane.
1: Lige tutunmaya çalışırken hop geliyoruz. Bu sezon 2001-2002 daha nispeten 17 sene önce,
0: tabii.
1: 16-17 sene önce Galatasaray 78 puanla şampiyon, Fenerbahçe 75 puanla ikinci oluyor. Trabzonspor 14. 40 puanı var. Sadece bir maç var arada.
0: Tabii.
1: 37 puanla Rize düşüyor.
0: Tabii.
1: 40 puan

0: -11 averaj ya.
1: İşte burada da
0: -11 averaj.
1: Burada da şu var. Trabzon'un o işte Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, işte Ali Yavuz orta sahada, Ali Kemal sağ açık, Hüseyin, Necmi Perekli falan filan.
0: Bu mu 80 takımı çocuklar?
1: Malum şeyi Trabzon'un malum yani büyük
0: şey, pardon, 2000 takımı, evet, 2001 takımı. Aurelio o zaman,
1: Aurelio, Marco Aurelio tabii.
0: Erman var, Gökdeniz, Karadeniz var ama takım şey hani
1: abi
0: yok.
1: Trabzon'un
0: olmaz.
1: Şöyle
0: kaleci Metin Aktaş falan.
1: Trabzon,
0: yok, o bu sıkıntılı bir takımdı, evet hatırlıyorum.
1: Trabzon'un özünü bozup sokaktan geçen her yabancıyı Trabzon takımına soktular. Ve o krizler yaşanmaya değil başlandı. Mi? Hala da yaşanmaya devam ediyor. Yani siz o yapıyı Trabzon...
0: O yapının üzerine bir şey inşa etmek lazım. O temelin üzerine.
1: Hayır, nasıl oldu da yılların Fener'ini, Galatasaray'ını, Beşiktaş'ını geçip 6 sene şampiyon oldunuz? Ya kimlerle oldunuz? Değil mi? Hangi yabancı oyuncuyla oldunuz ki? Karşıda rakiplerinizde bir iki tane de yabancı oynuyordu yani. Ha? Oynamıyor değildi. Hani orada da hiç yabancı olmaz da dersin ki hayır öyle değil. Yapıyı bozdunuz. Yani kan dolaşımı böyle gidiyorsa böyle dolaştırmaya çalıştınız. Ve bu krizleri Trabzon'da yaşadı, atlattı. Bence hala da yaşamaya devam ediyor.
0: Peki yine bir arkası yarınımız var. Kemal abi, geçen haftadan bu haftaya taşıdığımız bir futbolcu bir hikayede bakın kimi konuşacağız. Efendim, Hasan Vezir'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferini konuşacağız. Orada o olayın göz tanığı olan Kemal Belgin'e soracağız. Şimdi Hasan Vezir'in ne kadar önemli, değerli bir futbolcu olduğunu bu programda dönem dönem Fenerbahçe'nin o 103 gollü şampiyonluğunda, değil mi Kemal
1: tabii,
0: abi?
1: Tabii tabii.
0: Ne kadar önemli rol oynadığını burada vurguladık. Sonrasında bir yıl sonra Fenerbahçe'nin nasıl sıkıntı yaşadığını, hatta bir süre şampiyon olamadığını 7 sene. Konuştuk 7 sene. Ama tabii neden gitti, nasıl gitti? Hı. Gittiğinde mutlu olabildi mi? Bunların hepsi çok ilginç bir transfer hikayesi. Kaçırılmalar, şunlar, bunlar. Evet Kemal abi.
1: Şimdi bir kere
0: buraya Hasan gazete küpürleri de gelecek
1: şimdi
0: bu arada.
1: Bir kere Hasan Vezir ailece Galatasaraylı. Bir kere onu bir kere koyalım bir kenara. Hakikaten yani. Taraftar Galatasaray.
0: Rize'den Trabzon'a gidiyor.
1: Tabii şöyle. Önce Fenerbahçe bu Hasan Vezir'i aldığı sene, kiraladığı sene Rize'ye
0: Fenerbahçe'nin de kadro ne iyiymiş.
1: Rize'yi Rize'de yanlış hatırlamıyorsam 5 bir mi ne yendi? Aykut da 4 tane mi ne atmıştı galiba?
0: Hakan Tecimer'i o maçtan sonra aldılar değil mi?
1: İşte yani oradan yani. Hasan Vezir kiralandı.
0: Ligin başıydı.
1: Tabii. Neden kiralandı? Çünkü Fenerbahçe'nin forvetinde Rıdvan'la ve Aykut var. Yani fiziksel mücadelesi hiç olmayan, rakip savunmanın enerjisini tüketebilecek, ikili mücadeleleri kazanabilecek bir forvet değil. O yüzden Hasan Vezir'i o maçta yenilmesine rağmen Rize dikkat çekiyor ve Fenerbahçe Hasan Vezir'i kiraladı.
0: Şu şortlar da ne komik.
1: Tabii. Hasan Vezir'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte müthiş...
0: Bu birazdan bunu vereceğiz Galatasaray'a geçtikten sonra.
1: Müthiş fiziksel gücü, bir de Rize'den Fener'e geliyor, büyük bir takıma geliyor. Fenerbahçe'yi 100 golle şampiyon yapan bir numaralı faktör Hasan Vezir'dir. Çok iddialıyım, gittikten sonra ne oldu oraya baksınlar, beni çürütmeye kalkanlar varsa. Şimdi Hasan Vezir Fenerbahçe'de kiralık. Ve takım işte şampiyonluğa gidiyor. Gitmenin yanı sıra gol rekoruna gidiyor filan falan. Bir gün...
0: Ya şu sağ voleye baksana tabii biraz önce.
1: Tabii 3 tane attı bu Galatasaray maçı. 3-0'dan 4-3'lük maç.
0: 3-0 meşhur maç değil mi?
1: Tabii.
0: Biraz önceki gol ne oturmuş ayağına tabii. Top.
1: Neyse dönemin Fenerbahçe...
0: Kaleci de Simović ha bu arada.
1: Dönemin Fenerbahçe başkanının ofisindeyim.
0: Burada da Galatasaray'a geçtikten
1: sonra. Zaten Galatasaray'daki bunlar parmakla sayılacak kadar azdır. Neyse sohbet ediyoruz. Bir futbol eski bir futbolcu da var. Oynamıyor ama o zaman. Eski bir santrfor.
0: Dönemin Fenerbahçe başkanının odası.
1: Evet, eski bir Fener futbolcu yanımda.
0: Yani meşhur.

0: karşı karşıya.
1: Çok önemli değil mi?
0: Yok, o kadar değil.
1: Ha, o değil. Tamam.
0: Sonra
1: tamam,
0: kapı çalınca bir çok önemli oldu. Fenerli futbolcu girdi.
1: O şimdi girdi.
0: Evet. O merhaba abiler nasılsınız falan filan. Fener başkanının yanına geçti. Arkasını döndü. Fener'in başkanı bir zarfı arka cebine koydu. Futbolcunun. Hadi koçum dedi. Abiler eyvallah dedi, gitti o futbolcu. Nereden nereye mevzu? Dedim ki başkana o günkü. Hasan Vezir'i ne yapıyorsunuz dedim. Kiralık çünkü, senin malın evet. değil. Ya abi dedi, sen Hasan Vezir'i boş ver dedi. Niye dedim? Ya dedi, esas dedi, malum kişi dedi tehlikeli ya giderse dedi. Dedim ki o malum kişiyi dedim kapıdan kovsanız damdan girer içeri dedim. Gider mi hiç dedim. Ya bunu nasıl düşünüyorsunuz dedim. Ama o zaten sizin malınız dedim. Uzatırsınız mukavelesini, o zamanlar öyle. Hı hı. Ama dedim Hasan Vezir sizin malınız değil. Ben sizin yerinizde olsam dedim, önce dedim Rize Spor'la otururum masaya. Ne yapıp Hasan Vezir'i temelli Fenerbahçe'ye bağlarım dedim. Ama detaylarına karışmam. Ama sizin şu andaki takımınız gol rekoruna gidiyor, şampiyonluğu neredeyse cebine koydu. Ama Hasan Vezir'siz bu takım yürümez dedim. Böyle bir konuşmamız oldu. Allah'tan o santrfor da orada bu konuya şahit. Neyse biz çıktık gittik. Beşiktaş kupa maçına gelindi. Kadıköy'de Beşiktaş'ta kupa maçı oynayacak Fener. Rövanş yarı final galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şimdiki gibi.
0: Bir baktık Hasan Vezir yok.
1: Değil mi?
0: Sakat değil, cezalı değil, hiçbir şey değil.
1: O Ferdinand'ın gol attığı sezon.
0: Evet, onu gösterdin ya geçen gün. Dedik ya ne oluyor falan filan dedik. Ya dediler Hasan Vezir kayıp. Ya nasıl kayıp Hasan Vezir? Fenerbahçe'nin santrforu. Dediler ki yok. Oynamayacak dolayısıyla. Başka bir takım, yani başka bir oyuncu.
1: Çok enteresan.
0: Yani
1: sezon
0: bitmedi. Kupa yarı finali. Ve sonradan araştırıyoruz tabii niye yok nerede. Bir Galatasaraylı yönetici teknesiyle Hasan Vezir'i alıyor götürüyor İstanbul'da.
1: Belli ya, ismi söylemekte sakınca var mı?
0: Ergun Gürsoy canım. Sayın Ergun Gürsoy. Alıyor teknesiyle. Diyor ki sen diyor çok önemli bir oyuncusun. O da Galatasaray yönetici olarak kulübünü, takımını düşünüyor.
1: Tabii ki.
0: O zamanlar bu işler zaten oluyor.
1: Şeyde galiba yanında gidiyor Yurdeşen Karasan.
0: Onu iyi bilmiyorum ama Fener Beşiktaş maçı yarı finalinde oynamadan Galatasaray Hasan'ı kaçırdı.
1: Kaçırıyor.
0: Ve Rize'nin de malı olduğu için diyor ki Rize'ye herhalde, o tarafını bilmiyoruz.
1: O tarafla da anlaşıyor.
0: Diyor ki bak kardeşim, ben Hasan benim yanımda, bizde oynamak istiyor işte, kaç para istiyorsunuz? 50 lira al sana 50 lira diyor, Hasan'ı alıyor. Bu kadar basit. O arada işte o dönemin başkanı ve yöneticileri ya ne olur Hasan gittiyse Galatasaray'a falan dediler. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Hasan ne oldu? O da bir şey olamadı.
1: Ben, o da çok enteresan.
0: Tabii zaman zaman konuşurum.
1: Sonra bakın yok, Yurdaşan Karasan orada değil. Şurada gazete küpürünü versenize şimdi burada. Çok enteresan. Yönetici Yurdaşan Karasan'dan futbolcu alsa da ne yüzsüz adam. Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Hasan için Florya'da onu kimse istemiyor ama o kalmakta direniyor. Gitmesi için daha ne yapalım, ne pişkin adammış dedi. Hasan da Gaziantep'te prensipte anlaştığını belirtti. Kosecki'nin transferi için gereken paranın bir kısmını Hasan'ın satışından karşılamayı düşünüyor Galatasaray. Kosecki de gelince malumunuz şampiyonluk gitti Galatasaray'da. Aydın Spor'a takımının ikinci golünü atmasına rağmen yaranamayan Hasan için arkadaşları çok iyi bir çocuk. Ancak hala Fenerbahçe'den transferi sırasında meydana gelen olayların etkisinde bu yüzden verimli olamadı demişler. İşte, o transfer hikayesi.
0: Tabii ben...
1: Daha sonra, onun da kafasını demek ki
0: daha sonraki
1: dağıtmış.
0: Yıllarda Hasan'la biz çok sık rastlaştık, konuştuk.
1: Nasıl anıyor o çok transferi? Saygılı, yanlış mı yaptım diyor yoksa...
0: Çok saygılı bir çocuk.
1: Doğrusu buydu mu diyor.
0: Ve bu kadar fiziksel mücadelesini iyi yapan, ben Hasan'a sahanın kabadayısı derdim. Ama o kadar hani ağzına vur lokmayı al, öyle bir çocuk ki bu Hasan Vezir. Aile de komple Galatasaraylı, hele abisi filan.
1: Tabii onların da etkisi.
0: Onlar da deyince ya gel kardeşim sen zaten Rize'nin malısın, takımında gel oyna deyince Hasan zavallı biniyor tekneye gidiyor. Yani ama olan hem Hasan'a oldu
1: hem Fenerbahçe'ye,
0: oldu. Çok enteresan bir transfer hikayesidir o.
1: Aynen öyle. Biz de bunu birinci ağızdan

0: dinlemiş olduk efendim. Geçelim o zaman. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve programın girişinde de bahsettiğimiz o 59 öncesi şampiyonlukların perde arkasını aralayacağız. Şimdi değerli izleyenler, 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan 22'deki 23'te işte evriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu oluyor ve işte FIFA'nın 26. üyesi oluyor. Profesyonel anlamdaki ilk ligde 1959'da 59-60 sezonunda başlıyor. Arada 23-59 arasında kalan dönem işte geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de Fenerbahçe yöneticisi Şekip Monsturoğlu'nun gündeme getirdiği gibi ki zaman zaman gündeme geldi. Nerede bu denilerek şimdi bir hesap kitap işine girişildi. Malumunuz Beşiktaş'ta daha önce rahmetli yönetici Cenk Koray bir dava açmış, hukuk mücadelesi başlatmış. Hatta UEFA'ya da taşınmış konu ve Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu Avrupa'da temsilden dolayı sebep olarak bu gösterilmiş ve eklenmişti.
1: Bugünkü Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Şampiyonlar Ligi'nde. Bugünkü yıldızların içinde o iki şampiyonluk da vardır. Şimdi gelinen noktada deniyor ki bir taraf ya da bir tez şöyle antitezini de söyleyelim. Bir tez ya ezeli rekabette 1959 öncesi neden sayılmıyor? Örneğin baba hakkının hiç şampiyonluğu yok. Tabii Lefter için değil de geçen gün bir hata yaptı değil mi Sayın Mosturoğlu?
1: Söyleyeceğim biraz.
0: Tamam. Efendim gol krallığı diyoruz. Örneğin Zeki Rıza Sporer gol kralı olmamış gözüküyor. Gol kralı diyoruz. Ya da işte Metin Oktay'ın iki şampiyonluğu var. Koskoca Metin Oktay'ın. Lefter'in bir yanılmıyorsam. Baba hakkının hiç yok. Bunları söylüyorlar bir taraf. Yine diyorlar ki 59 öncesi federasyon başkanları sayılmıyor mu? Hangi federasyon? Hangi ligin başkanı o zaman o federasyon başkanı diyorlar. Efendim diyorlar da diyorlar. Diğer tarafta diyor ki ya bu takımlar var ama birden fazla oluşum var. Bir bütün ülkeyi kapsayan lig yok. İşte bu yüzden olamaz. Avrupa'da temsil yeteneği yok. Bunun gibi tezler ve karşı tezler var. Eğer o grafik var mı çocuklar? Eğer sayılacak olsa tabii işin rengi değişiyor. Örneğin Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu oluyor. 19'u bugünkü anlamda Süper Lig. 6'sı Milli Küme. 3'ü Türkiye Futbol Birinciliği diye geçiyor. 59'dan önce 9, 59'dan sonra 19. Böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Görüntü böyle oluyor ama aması Kemal Belgin'de. Kemal abi topu sana atayım.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Şampiyon Kulüpler Kupası.
0: İlk adım
1: o zaman ya. Fuar Şerli Vayfa falan yok. Şampiyon Kulüpler Kupası 55-56'da ihdas ediliyor Avusturya'daki.
0: 55-56 bunu bir kenara koyun önemli. Evet.
1: İhdas ediliyor. Sonra 56-57'de Beşiktaş şampiyon oluyor. Bir ayrıntı var orada söyleyeceğim. Tamam. 56-57, 57-58'deki ayrıntı şu.
0: Tamam.
1: İstanbul Ligi'nin sonrasında bugün playoff diye adlandırdığımız yani o evet. Kelime yakışıyor.
0: Evet.
1: İzmir, Ankara'dan da takımların orada ilk dört falan gibi birbirleriyle oynadıkları müsabakalardan sonra yani mahalli lig bir anlamda Türkiye satındaki mücadeleye dönüşüyor. Bittikten sonra İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Ankara'da. Orada Beşiktaş şampiyon oluyor ki dördüncü bitirmesine rağmen şeyi.
0: İstanbul'u. 56-57 bu.
1: Evet. 57-58'de de aynı şey yine oluyor. Yine işte İstanbul Mali Ligi'nde, Ankara, İzmir, Adana Mali Liglerinde işte ilk 3 sırayı, ilk 2 sırayı, ilk 4 sırayı neyse tekrar aralarında. O yani Türkiye lig, bugünkü Türkiye Ligi gibi
0: evet.
1: Oynanmaya başlıyor ve dolayısıyla da 56-57-57-58'de Beşiktaş Türkiye Ligi öyle şampiyonu olarak sayıldığından Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmış fakat

0: sezon elde etti 56-7'de Türkiye Futbol Federasyonu, o günkü federasyon, Beşiktaş'ın bunu kazandığını ve orada Türkiye'yi temsil etme hakkı olduğunu UEFA'ya bildirmeyi unutuyor.
1: 56-57 mi? 57-58, 58-59 mu bunlar?
0: İşte bir tanesi. Benim bildiğim 56-57 veya 57-58 de olabilir.
1: Yani bir şeyin başlangıcından iki öncekiler.
0: Tabii. O unutuyorlar, vakti atlıyorlar. Mesela diyelim bugün bildirmeleri lazım saat 17'ye kadar. Evet. Salı günü bildiriyorlar. UEFA da diyor ki baba diyor biz kuralları falan da çektik. Neredesiniz siz diyor. Ve Beşiktaş temsil etme hakkını kaybediyor Türkiye'yi.
1: Ama bir şey daha soracağım.
0: Ertesi sene ilk işte aman diyorlar zamanında bildiriyorlar. Hatta Real Madrid'le oynadı yanlış hatırlamıyorsam. 2-0 1-1. Buradaki golü de rahmetli Kaya atmıştı. Sonra 59'da Fenerbahçe şampiyon oluyor.
1: İlk ligin ilk sezonu. Bugünkü anlamda.
0: Ve Nice'le oynuyor Şampiyon Kulüpler Kupası rakibi oluyor. Pardon. Önce Çepeli eliyor. Macar takımı Çepeli eliyor. Sonra Nice'le oynuyor. 2-1 burada kazanıyor. 2-1 orada kaybediyor. İsviçre'de o zaman temdit yok, uzatma yok. 3. maç var. İsviçre'de 5-1 yeniliyor ve eleniyor. Fenerbahçe'nin bugün kaç şampiyonluğu var? 19. İşte bunlardan bir tanesi de bu. İlk sayılan. Cenk'in, rahmetli Cenk Koray'ın müracaatı da...
1: Ondan önceki iki sezona ilişki.
0: Evet, ondan önceki iki sezonuna ilgili diyor ki Cenk iddiasında. Tabii Cenk'in iddiası işte hukuk mukuk falan bir sürü şey. Diyor ki ben İstanbul Mali Ligi'ni zaten 4. bitirdim. Ama statüye göre işte Türk Mali Lig'den İstanbul'dan 4, Ankara'dan 2, İzmir'den 2, Adana'dan 1. Neyse 2 milli mensucat falan var o zaman. Onların katılımıyla bir Türkiye kapışması oluyor diyor. Dolayısıyla da ben orada şampiyon oluyorum.
1: Mesela o yıl birinci bitiren birisi Fener, birisi Galatasaray.
0: Tabii onlar olamıyorlar. Beşiktaş oluyor dördüncü bitirmesine rağmen. Diyor ki ben diyor Türkiye satında oynadım diyor. Türkiye ligidir o diyor yani. Ondan evvelki yıllar 55'ler, 54'ler, 52'ler falan tamamen mali lig. İstanbul'u kazanıyorsun, İzmir'i kazanıyorsun. İşte Adana'da zaten Adana Demirspor var. Adana Spor da yok o zaman.
1: Ama en güçlüsü İstanbul temsil kabiliyeti olan. Öyle mi?
0: Tabii ama yani Türkiye Ligi değil o.
1: Kapsamıyor bütün.
0: Kapsamıyor. Ligi. Sadece İstanbul. Adalet, Beykoz, Vefa.
1: Bir orada vurgulanan şeylerden biri de bu bugünkü anlamda Süper Lig'in 1959'da başlayan.
0: 59-60.
1: 59-60.
0: İki kademelidir başlayan. O çünkü.
1: Evet. İlk 8 yılında bir sezon hariç sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının olduğu, bütün ligi yine kapsamadığı yönünde.
0: Yani ondan evvelki sene mi?
1: Yok, o ilk 8, 59'a 67'ye kadar.
0: Çünkü şöyle.
1: Takım yok yani.
0: Takım yok. Yozgat'ta takım mı var? Veyahut ne bileyim şimdi Antep'te takım mı var? Şimdi Antep Spor var, Bursa'da takım var. Mensucat bilmem ne, kendi aralarında oynuyorlar. Ve katılım olarak sadece İzmir, Ankara, bir de Adana. Zaten bu 59-60'da Türkiye Deplasmanlı Ligi adı odur. Mesela yine çok takım var. İki grupta oynanıyor. Bir grubu Fenerbahçe, bir grubu Galatasaray lider bitiriyor. Finalde Fener Galatasaray'ı yenip şampiyon oluyor. O zaman mesela maçlar cumartesi pazarı oynanıyor.
1: Öyleymiş.
0: Mesela Fener Beykoz.
1: Üst üste değil mi?
0: Tabii. Mesela Fener'in bu sene eşi Beykoz. Ankara'ya gidiyorlar. Cumartesi Gençler Birliği Beykoz, Ankara Gücü Fener. Pazar günü değişiyorlar. Ankara Gücü Beykoz Fener.
1: Şimdi araya 3 gün mü koyalım falan, işte 2 gün olursa olmaz.
0: Tabii üst üste veya geliyor mesela. Mesela şey Adana Demirspor.
1: Şey kötü ama Kemal abi ya. Yani ne bileyim işte koca baba hakkının şampiyonluğu yok.
0: Mesela Adana Demirspor tek takım olduğu için Adana'dan. Mecburen Ankara'ya geldi.
1: Ankara'da oynuyormuş maç.
0: Tabii Ankara Demirspor'la sanıyorum eşi olarak oynadı. Yani Adana'da oynayamadı maçlarını. Maalesef Ankara'da oynadı. Ankara'da var. İşte Gençler Birliği var, Ankara Gücü var, Hacettepe var. Yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla eşleşti, öyle oynadılar. Hatta buraya bir geldiler de İstanbulspor'u ikisi de yendiydi. Büyük sürpriz o. Toto'da 13 çıkmamıştı yani İstanbulspor en iyi takımıydı o zaman Türkiye'nin. Fenerli de İstanbulspor eş.

0: ikisini de yendi. Onlar da ikisi de İstanbulspor'u yendi. Cumartesi pazar. Yani böyle süreçlerden geçildi ve Cenk Koray'ın, rahmetlinin müracaatı biz iki sene üst üste, yani iki sezon diyelim, İstanbul Ligi'nden sonra Türkiye'nin 3 şehrindeki takımların da katılımıyla bir futbol arenasına
1: orada
0: çıktı.
1: Orada çok enteresan. Mesela Fenerbahçe İstanbul Ligi'nde şampiyon oluyor, sonra katılmıyor İstanbul yurt genelindeki organizasyona. Orada nasıl olmuş anlamıyorum.
0: Hangisi?
1: Yok orada. Ben baktım, İstanbul Ligi'nde şampiyon, ardından katılmamış. Niye katılmamış bilmiyorum.
0: Organizasyon yok. Yani öyle, böyle bir organizasyon yok.
1: İşte orada bir standart yok diyorsunuz.
0: Tabii standart yani. Yok. İşte yani bu işi artık İstanbul merkezinden kurtaralım anlayışıyla. İşte bu 56-57, 57-58 yapılıyor. Sonradan Orhan Şeref rahmetli.
1: Orhan Şeref'e bak.
0: Döneminde deplasmanlı Türkiye Ligi işte. Önce iki grupta başlanıyor. 30 takımı 40 takımı.
1: Bir eleştiri de yurt dışında ne zaman federasyon kurulduysa ilk yılından itibaren sayılıyor. Örneğin İngiltere'de Preston North End ilk şampiyon diyorlar ama orada bütün ülkeyi kapsayan tek bir organizasyon var mı diyeceksiniz
0: var,
1: abi?
0: Var var. Neden var biliyor musun? Sen 55'lerde 56'larda daha Karaköy'den Aksaray'a 3 saatte gidiyorsun.
1: Değil mi?
0: Şeyden Şere'ye nasıl gideceksin abi? Buradan diyelim ki Gaziantep'e bir hafta evvel gitmen lazım. Uçak muçak yok Gaziantep'e. Yani o zamanki şartlar, bu İngiltere, Portekiz hemen başlıyorlar da, İtalya hemen başlıyor da, ama sende öyle bir ülkeyi dolaşabilme rahatlığı yok.
1: Yani öyle deplasmanlı bir lig oynayabilmek çok işte,
0: yani
1: zor.
0: Zaten ondan sonraki 56-57'lerde de işte niye Adana? Vallahi olmuyor bak, düşün.
1: Adam Ankara'ya geliyor.
0: Adana Ankara geliyor. Ankara, İzmir, İstanbul artık yani. Yani anladın mı? Yani insaf. Ülke koşulları, ülke şartları daha doğrusu henüz daha tam gelişememiş. Bir ülke olduğumuz için öbür taraflarda yapılıyor. Bizde de ancak Orhan Şeref Apak işte 59-60'da bu deplasmanlı Türkiye Ligi'ni.
1: Anadolu'da takımların kurulmasına da ön ayak oluyor.
0: Tabii ön ayak oluyor. Aa diyorlar ya, ne güzel deplasmanlı Türkiye deplasmanlı ligi. Biz de oynayalım diyorlar. Bir sürü takım işte oluşuyor falan filan.
1: Ki Trabzonspor'da o dönemlerde işte daha biraz değil. Daha sonra kuruluyor.
0: Daha sonra
1: Trabzon. Ama o etkiyle, onun o sürecin sonucu.
0: Tabii
1: galiba.
0: Orada 2-3 takım yanlış hatırlamıyorsam birleşerek Trabzonspor'u
1: evet,
0: kuruyorlar.
1: Evet, İdman Hoca.
0: Birçok yerde de böyle zaten.
1: Öyle.
0: Anadolu'nun birçok yerinde doğru. De. Yani diyorlar ki ya tek başımıza gel diyor, sen de bizde, gel sen de bizde. Aa ne oluyor? Bursa Spor oluyor.
1: Değil
0: Gaziantep
1: mi?
0: Spor oluyor, Trabzonspor oluyor. Ve böyle.
1: Siz dolayısıyla sonuç olarak şey diyorsunuz, bütün ülkeyi kapsamadığı için bu şampiyonlukları ülke şampiyonluğu olarak değerlendirmek hani ne derece doğru olur, ya da bunu yıldızla taçlandırmak ne derece doğru olur?
0: Şimdi
1: emin değilim
0: şöyle
1: diyorsunuz.
0: bu çıkan şey, Şekip Bey konuşma yapmıştı,
1: evet.
0: Aziz Bey'in başkanlığı adaylığını yeniden koyacağını açıkladı toplantıda. Bu bir kongre yatırımı olarak ben bunu kabul ediyorum. Hı hı. Çünkü Şekip Bey diyor ki gönüllülerden oluşan bir komite kuruldu. Aferin. Necati Bey, ben de varım. Kimse o. Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Fener'de öyle bir arşivciler var ki tarihi bilen. Ondan sonra başvurup yapılamayacağına karar vereceğiz diyor. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Ben çok merak ediyorum. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Şimdi buraya geliyorum. Çünkü futbol tarihimizde lefterleri, şeref asları gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Siz böyle mi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin tarihini? Siz resmen bir Fenerbahçe tarihi cahilisiniz. Siz ve etrafınızda oluşanlar. Bak ben buradan söylüyorum.
1: Dili sürçmüştür diyelim.
0: İnşallah. Ama Fenerbahçe'nin tarihinde lefter ve şerefin lig şampiyonluğu yok. Ne demek ya? Ve siz Fenerbahçe'nin ikinci başkanısınız. Hoş sizin Guiza'nın transferinden de haberiniz yoktu da.

0: ikinci başkanı olarak. Ondan da haberiniz yoktu. Basın toplantısı açıkça söylediniz, bizim haberimiz yok diye. Öyle mi? Trabzon'dan berabere kalıp Bursa şampiyonu olduğunun ertesi günü. Ya ben sizin yerinizde olsam şu cümleden sonra Fenerbahçe'deki görevimi bırakırım. Utanırım. Oralarda dolaşmam. Lefter'le Şeref'in lig tarihinde şampiyonluğu yok diyen bir zatı muhterem Fenerbahçe yönetim kurulunda bulunamaz. Kim olursa olsun. Siz gelin ben anlatayım size onların şampiyonluklarını. Hele Lefter'inkini. Hele Lefter'inkini.
1: Evet.
0: Biliyor, onu anlatmıştım galiba.
1: Konuştuk.
0: O gün sakat geldi. Ayağı alçıda. Dediler ki ne olur bırakma. Şu o gün iyileşene kadar oyna. Peki dedi. Ve o gün iyileşene kadar Lefter sağ açık oynadı. Lefter Nedim Şenol Birol Aydın, meşhur atom forvet. Sonra o gün iyileşti. Antrenmandan falan kadroya girdi. Oynamaya başlayınca Lefter bana müsaade dedi. Güle güle, Allah razı olsun dediler. Yunanistan'a gitti. 4-5 maç kala Fenerbahçe'de bir takım sıkıntısı oldu. Dediler ki ya Allah aşkına gel, sıkıntımız var. Lefter Atina'dan geldi. 39 yaşında. 39 yaşında. Geldi, oynadı. O 5 maçın 4'ünü kazandıran adam olarak yine sahneye çıktı. Son 6 ay maçına gitmedi. Uçağa binmeye ödü kopardı zaten. Ben minibüste gitmiştik biz 6 ay maçına. Gelmedi oraya. Fener zaten 6'ya 3-0 yendi. Şampiyon oldu orada. Yani bilmeden konuşmayın. Tarihi sapıtmak, saptırtmak dünyanın en büyük günahları ve ayıpları arasındadır. Bana da yani şimdi İstanbul'u kim fethetti? Kanuni Sultan Süleyman diyebilir misiniz abi? Diyemezsiniz. Fatih Sultan Mehmet değil. Onun için hele bu sizin kimlerse bunlar bakayım, gönüllülerden oluşan bir komite. Şu komiteden birkaç kişiyi bana göndersenize ben gönüllülere. Biraz onlara tarihi bilgi vereyim.
1: Ya gönül işi yapıyorlar.
0: Ama Enderim bak.
1: Çaba göstereceklerdir mutlaka.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Sehven
0: bak, söylenmiş 2500, bir şey. 2500 avroya bir kitap satıldı.
1: Neye?
0: Asr Fener. Hmm. 2500 evet, avro.
1: İhtişamlı bir.
0: Böyle bu masanın yarısı evet, kadar evet, ben evet. Hepsi tam 41 tane tarihi hata var içinde. Tam 41 tane, bir tane iki tane değil. Fenerbahçe takımında 13 seneyle basketbolda rekor kırmış, yönetim kurullarında 2 dönem bulunmuş sevgili Güner'in adı Küçük Tuncer diye geçiyor 3 tane fotoğrafın altında. Kimmiş Küçük Tuncer Fenerbahçe tarihine girecek? 41 tane tarihi hata vardı. İşte Fenerbahçe'nin tarihçileri bunlardır. Gelsinler benim karşıma hadi. Hadi alın o kitabı da gelin burada bir program yapalım. Ben size tarihi hataları söyleyeyim. Siz de deyin ki hayır doğrudur. Bu kadar. Bu kadar. Ama yani bir kongre için söylemlerde bulunabilirsiniz. Bir takım yatırımlar yapacağız dersin. Her şeyi söylersiniz ama Lefter'le Şeref'in lig şampiyonluğu yok derseniz ben parlarım abi. Aa, beni dikkate alırsınız almazsınız. O benim umurumda değil. Ben doğruları söylemek için buraya çıkıyorum. Bu kadar basit.
1: Evet, önemli bir konu olduğuna hiç şüphe yok. O yüzden hiç kesmeden dinledim Kemal abi sizi. Yani niyetin iyi olduğunu kabul etmek lazım ama tabii bilgi sahibi olup konuşmak güzel bir şey.
0: Tabii, aynen öyle.
1: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunca
0: aynen öyle oluyor.
1: Kötü yerlere gidebiliyor iş ama dediğiniz aynen. Gibi niyet iyi. Ben sehven yapıldığını düşünüyorum o hatanın da. Ama biz o şampiyonluğu da böylece hatırlamış olduk. Ha. 59 öncesi şampiyonlukları da bu şekilde konuşmuş olduk. Ama bir süre daha tartışılacak anlaşılan o ki futbol gündemimizi bir süre daha meşgul edecek bu konu.
0: Eder. Ben sana söyleyeyim belki de kabul de. Yani Türkiye'de her şey olur abi. Ben bak bizim Yavuz vardır İstanbulspor'da, Adana Demirspor'da oynadı. Santraf eski tip. Onun çok güzel bir lafı vardır. Bayılırım. Tarihte hayatımda beğendiğim en güzel laf. Böyle bir gün bir mecliste konuşuyoruz. Şuradan anayasa, babayasa, yargıtay. Ya ne konuşuyorsunuz siz ya dedi. Niye dedik oğlum, ne var ki ya? Bir tane yasa var Türkiye'de dedi. Ne yasası dedik oğlum? Bilmedin, yersen yasası dedi.
1: Peki.
0: Selamlar.
1: Evet. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biliyor muydunuz diyelim. Ve size ilginç geleceğini düşündüğümüz birkaç anekdotu paylaşalım.

0: 90'lı yıllar özellikle bu konuda çok ön planda. Efendim 1994 yılı. Samsunspor'da siyahi bir oyuncu var. Hatta yazdığı kitapta o takımın, Samsunspor'un çaycısıyla fotoğrafını falan da koymuş. O kitaptan da bir görüntü olacak. Kimden bahsediyoruz efendim? Jimmy Floyd Hasselbank. Beğenilmiyor. Gidiyor. Sonrası malum. Premier Lig'de Chelsea formasıyla gol kralı oldu. Jimmy Floyd Hasselbank'ten bahsediyoruz değerli izleyenler. Bakın Samsun'da bu fotoğrafı paylaşıyor. Samsunspor'un çaycısıyla ben diye kitabında beğenilmeyip yollanıyor. Hoca kim? Gigi Multescu. Jimmy Floyd Hasselbank. Kemal abi.
1: Şimdi buradaki olay, geçen hafta da biz şeyde de konuştuk. Bizim Serkan'ın sunduğu Hıncal abiyle.
0: 90 A'da.
1: Şimdi Hasselbank buraya geliyor. Yetenekli bir oyuncu ama kimlerle beraber oynuyor? Chelsea'ye gidiyor değil mi? Chelsea'de kimlerle beraber oynuyor? Bu çok önemlidir.
0: Takımın da önemi var diyorsun.
1: Tabii,
0: oyuncu
2: ama var. Şöyle değil mi? Parlamaz mı bir oyuncu ya? Hasselbank'ten bahsediyoruz. Ya,
1: sen ülke olarak Eto'yu yolladın be. Eto'yu yolladın, 17 yaşında geldi buraya.
0: Dur, ben onu da birazdan konuşacağız. Sonra aynı Samsun. Hasselbank bu. 95-96. Samsun'da beğenilmeyen kim? Sami Hipya. Yani belki de Hipya ülke futbolunun, Finlandiya'nın en önemli futbolcularından biri.
1: Baksana takım kaptanı, neresi o? Arsenal mı? Yok, neresi?
0: Ya, Bayer Leverkusen'da inanılmaz oynadı. Hipya valla
1: ama işte diyorum sana, yani
0: Sami Hipya. Yine Multescu mu o sezon, emin değilim, ona bakamadım. Sami Hipya da gidiyor.
1: Gider.
0: Giden gidene. İşte Bayer Leverkusen formasıyla. Ha,
1: Leverkusen, evet.
0: Ya çok önemli oyuncular bunlar.
1: Tabii.
0: Sonra bir süre sonra Apia 8 Ganalı gencin arasında geliyor.
1: Galatasaray'a geliyor.
0: Galatasaray'a geliyor.
1: Alt yapı.
0: Ganalı gençlerden biri kaleci Kingston, o kaldı
1: tabii,
0: sonra.
1: Tabii.
0: Milli takımın da kalesini koydu Ganalı milli. Apia burada beğenilmiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Juventus'a. Juventus'a gidip 8 sene oynuyor.
1: Tabii.
0: Sonra Fenerbahçe'ye 8 milyon tabii. O zaman dolara mı işte neye geliyorsa, Fenerbahçe'de sakatlanana kadar muazzam işler yapmış.
1: Tabii. Bir de şeyde, Denizli'de golü atamadı.
0: Onu atamadı. Onu atamadı.
1: Metrede.
0: Efendim Frank Ribery geliyor. Galatasaray'a 6 ayda kaptırıyor. Gidiş ha, öyle bir gidiş.
1: Yalnız Ribery'nin
0: burada bir ama şey var. Gelirken Anelka'nın bonusu demişlerdi. Ribery'yi bulup getirmek önemli iş bence.
1: Burada Ribery'nin transferinde, yani Galatasaray'dan gidişinde kendi menajeriyle yaptığı 3 kağıt var. Onun belgeleri bende Fransızca olarak var.
0: Kendi menajeriyle?
1: Evet. Oynarken Galatasaray'da. Marsilya tabii.
0: Bir şey iş çeviriyorlar
1: Marsilya
0: değil mi?
1: Başkanı tabii iş çeviriyorlar. Onun bütün...
0: Ama elden kaçırmamak lazım.
1: Ya ben de Fransızca...
0: Bu hadi bu da bir yetenek ya. Burada teslim ediliyor. İyi bulunuyor. Bu önemli.
1: Tabii.
0: Ama 6 ayda kaçırmak...
1: Ben o Fransızca belgeleri Sayın Adnan Polat'a ulaştırdım.
0: Hı hı.
1: Başkanken. Dedim ki bakın bunlar resmi belgedir. Fransızca. Bunlarla bir şey yapın. Harekete geçin. Galatasaray'ın haklarını nasıl korursunuz onu bilmiyorum. Paramı istersin ne yaparsanız ya bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadılar. Fransızca hepsi. Yani kendi el yazısıyla, kendi imzasıyla Ribery'nin yolladığı mesajlar, ona gelenmez el yazılı.
0: Bir de Kemal abi işte senin söylediğin Eto durumu var.
1: Evet.
0: 97-98 yanılmıyorsam 90'ların sonu, daha Eto 17 yaşında.
1: Tabii 17-17,5 yaşında. Menajeri bizim avukat, benim adaş Kemal'le, bir ayağı Kemal Türkiye'deki menajerliğin, buraya getiriyor. Ondan sonra diyor ki ya diyor şunu diyor sizin diyor büyüklerden birine verelim, bu çok diyor kabiliyetli bir oyuncu, felaket bir şey olacak büyük falan filan derken bizim Murat da berberde baktım bir çocuk oturuyor çay içiyor. Bu kim dedim ben?
0: Eto.
1: Bu dediler ki Eto.
0: İstanbul'da.

0: sizin berber Murat da.
1: Abi neymiş dedim bu ya, böyle böyle dediler. Kemal geldi, yanında da bir şey, İspanyol galiba menajer.
0: Bu önemli Ercan.
1: Ondan sonra işte bunu dedi, yani burada birine hani verilmiş falan. Onlar da ilk Alişen'e söylüyorlar. Diyorlar ki ya böyle böyle biri var falan. Ya diyor şimdi diyor, ya elin diyor yani negrosunu diyor şimdi der ağzında, bir de onunla mı uğraşacağız yani, yatacak. Nerede yatıracağız, nerede kaldı diyor. 17 yaşında çünkü. Hani bizde altyapıya çok önem verirler ya.
2: Değil mi?
1: Ondan sonra iki gün bekliyor burada. Yani baktılar ki olmuyor. Bir gün bir geldim, baktım Eto oturmuyor. İki gün çay içti berberde.
0: Berberde çay, o kadar, çayda.
1: Çay içti. Ne oldu dedim. Ya dediler abi şey, İspanyol aldı götürdü Türkiye'den. Ne Mallorca'ya gidiyorlarmış dedi. Bizim berberler. Ve o Mallorca'ya girdi. Mallorca'dan
0: sonrası malum zaten.
2: Ya nasıl bir şey bu ya?
1: İşte.
0: Bu nasıl bir şey?
1: İşte. Bu yani hani şeyde de Ribery ile ilgili de belgeler var elimde, imzalı mı imzalı, ama bu da birebir gözümle kulağımla tanık olduğum bir şey.
0: 17 yaşında Eto buraya gelebilirdi. Daha doğrusu yanlış söyledim. Geldi yani, ama teğet geçti.
1: Tabii teğet geçti, Mallorca'ya gitti. Oradan da Barcelona'ya zaten aldılar benim bildiğim kadarıyla. Yani adam o İspanyol
2: muazzam oynadı zaten.
1: O kadar anlatmış ki, demiş ki ya işte böyle böyle şöyle böyle oyuncu işte alıyor, adam geçiyor, atletik yapılı.
2: Biz çok severiz ama öyle genç oyuncu.
1: İşte diyor ya bunu diyor gelecek, bakın diyor buraya getirdim. Hani çok severiz. Kemal de yani şeyi meslektaşı diyelim, menajer, avukat da aynı zamanda. Ya getir diyor şu adamı, bahsettiğin adamı, ya burada diyor verelim. Fenerliydi çocuk Kemal. Tabii önce Fener'e şey yapıyor, yapalım diye. Alişer.
0: Hasselbank'i kaçıran Samsun, Eto'yu kaçıran Fener. Çok enteresan.
1: Anelka, hepsinin evrakı var bende. Anelka'yı sezon yani transfer, Haziran'da önce Gaziantep'e öneriyorlar. Gaziantep diyor ki ya biz diyor alamayız diyor. Arkadan Beşiktaş'a öneriyorlar. Beşiktaş diyor ki olağanüstü kongre işte şeyin.
0: Anelka da o zaman 26 yaşında bu arada.
1: Ne o? Başkan olacak işte. Mayıs'ta olağanüstü kongre aldı Beşiktaş, karar aldı. Galatasaray diyor ki yani şu anda diyorlar bizde. Fener'e söylüyor efendim diyor, ekonomimiz diyorlar uygun değil. Paralar para olsa. Aynı Anelka'yı 6 ay sonra Ocak'ta aldı Fenerbahçe, daha pahalı. Ben bunu böyle, beni çok eleştiren birine, bizim ciğercide Kadıköy'de karşılaştık, evrakı gösterdim, bana gösterme diyor. Ya al oku dedim, ya bak ben yalan söylüyordum dedim. İngilizce bilir misin dedim. Bilirim dedi. Bendekiler İngilizce orijinal. Okudu. Bana ver. Ne diyorsun dedim. Hiçbir şey demeden çıktı gitti. Allah'a ısmarladık bile de.
0: Ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalıkta bu kadar. Bence çok ilginç. Kayda geçecek bir program oldu. Yeni programlarda birlikte olabilmek ümidiyle efendim. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
3: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
4: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
5: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
6: Kupalarda gol!
2: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A-Spor'da.

Bir reklam. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Türk sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıldı 1948 yılı. İlk büyük spor olayı kuşkusuz tam 11 yıl aradan sonra Türk milli futbol takımının yeniden kurulması ve Atina'da Yunanistan'la karşılaşmasıydı. 11 yıllık süreçte yapılması kararlaştırılan birçok maç, İkinci Dünya Savaşı'nın karanlığından dolayı oynanamamıştı. Bu arada Türk futbolundan nice kuşaklar gelip geçmişti. Bütün yürekler 23 Nisan 1948 günü Atina'da oynanacak Yunanistan-Türkiye milli futbol maçı için çarpıyordu artık. O gün gelip çattığında, o ılık ve güneşli havada, tribünlerini büyük bir seyirci kalabalığının hınca hınç doldurduğu toprak sahada Türk takımı maça fırtına gibi başladı. Milli formanın o tarifsiz heyecanı bütün çocuklarımızı coşturmuştu. 90 dakika sona erdiğinde Yunanistan'da, Atina'da hem de kendi seyircileri önünde 3-1'lik mağlubiyeti yaşatmıştık. Artık 1948 Londra Olimpiyat Oyunlarına hazırlıklar başlamıştı milli takımımızda. Tam 12 yıl aradan sonra İstanbul'da sahaya çıkacaktı millilerimiz. O gün İnönü Stadı'nı hınca hınç dolduran 20 bine yakın seyirci arasında ay yıldızlı formayı hiç görmemiş

iş olanlar da vardı muhtemelen. Avusturya'yla özel bir maç yapılacaktı. Saat 17'deki maç için sabahın 7'sinden itibaren tribünleri tamamen dolduran, özlem ve heyecan dolu seyircinin coşkusu görülmeye değerdi. Ancak millilerimiz heyecandan beklenen oyunu bir türlü tutturamamıştı. Avusturya'nın yıldızlarına güçlü direnç göstersek de takımımızın sonucu değiştirmek için olanca çabası bir sonuç getirmemişti. Sahadan 1-0 yenik ayrılmıştık. Beşiktaş adına 1948 yılı, tarihin tozlu sayfalarında kendine yer edinecek bir yıl olmuştu. Beşiktaş'ın sembolü, Türk futbolunun efsane ismi Hakkı Yeten, 1948 yılında futbolu bıraktı. O, sadece Beşiktaşların değil, futbolu seven herkesin kahramanlarından birisiydi. Namı diğer Baba Hakkı. Futbolculuk kariyerini noktaladığında, aynı zamanda arkasında bir destan da bırakmıştı. Ömrünün sonuna kadar Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmet etti. Hem futbolcu hem teknik direktör hem de başkan olarak. Defalarca şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. Efsane kariyerine daha pek çok ilkler ve başarılar sığdırdı. Ve her zaman örnek alınan karakteriyle sahaların babası oldu. Futbolu ciddiye alan, ekip ruhunu her şeyden çok önemseyen kişiliğiyle kısa sürede Beşiktaş'ın kaptanı oldu. Sahada da, saha dışında da kendisini hemen belli eden lider bir karakterdi. Bu yüzden baba deniliyordu ona. Bu yüzden diğer takımların futbolcu ve taraftarları da büyük bir saygı duyuyordu ona. Otoriter kişiliğiyle çoğunun sesi olmayı başarmıştı. Kendisi için oynamıyordu. Kızıyorsa kendisi için değil, takım için kızıyordu. Taraftar iyi bir oyun izlesin diye kızıyordu. Bu yüzden yeri başkaydı onun. O, bu yüzden Baba Hakkı'ydı. Bu toprakların öz evladı olduğunu, dahası bir şehit oğlu olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Türkiye'ye spor alanında başarılar kazandırmak için, Türk futbolu güçlensin diye uğraştı. Her zaman disiplinliydi. Hatta fazla sert buluyorlardı onu. Başarısızlığa tahammülü yoktu çünkü. Gücünün tamamını oyuna yansıtmadan, yani hakkını vermeden oynamadı hiç. 17 yıl Beşiktaş forması giydi. Hep yüreğiyle oynadı. Hep hakkıyla kazandı. Defalarca transfer teklifleri aldı. Büyük paralar konuldu önüne ama o Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ın ruhu, aklı, kalbiydi. Baba Hakkı'nın karakteri Beşiktaş'ın karakteri olmuştu. Artık Baba Hakkı Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ta Baba Hakkı'ydı. Ne attığı goller, ne kırdığı rekorlar, ne de aldığı kupalar. Onu efsane yapan, dürüst, çalışkan, azimli kişiliğiydi. Çıktığı yüzlerce maçta hakkını vererek oynadı hep. Baba lakabını da, giydiği formayı da hak etmek için çalıştı. Taraftarın gönlünde yeri başkaydı. Onun gönlünde de taraftarın yeri başkaydı. 439 maçta 382 gol atan, 7 şampiyonluk kazandıran Hakkı Yeten, 1948'de İnönü Stadı'nın açılış maçında ıslıklandığını duyunca iki elini beline koydu ve taraftarına son kez baktı. Ertesi gün futbolu bıraktığını açıkladı. "Bana bu formayı taraftar giydirdi, taraftar çıkartır," dedi. Bir daha maça çıkmadı. Ama Beşiktaş'a hizmet etmeyi sürdürdü. Futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak tam 57 yıl siyah beyazlı formanın peşinde, taraftarın hizmetindeydi. Böyle bir aşktı onunkisi. Futbolu 1948 yılında noktaladığında başarı koleksiyonunda bir Türkiye şampiyonluğu, bir başbakanlık kupası, iki milli küme kupası, 7 kez İstanbul Ligi şampiyonluğu, 2 İstanbul Kupası şampiyonluğu, bir kez de İstanbul Şildi kupası vardı.
17 yıl boyunca formasını terletti Beşiktaş Futbol Kulübü.

günde 439 maçta tam 382 gol atarak imkansız bir başarıya ulaşmıştı. 1948 yılı Türkiye adına voleybol ve basketbolda önemli olaylara sahne olan bir yıl olmuştu. 1924-1948 arası bölgesel olarak yürütülen voleybol şampiyonaları, 1948-1970 arası Türkiye Voleybol Şampiyonası olarak organize edilmeye başlandı. İlk Türkiye şampiyonluğunu da 21-23 Mayıs 1948 günleri arasında Ankara'da yapılmıştı. İstanbul'dan Vefa, Ankara'dan Ankara Gücü ve Mülkiyeliler Birliği, İzmir'den Altay'la Erzurum ve Kayseri takımlarının katılımlarıyla oynanan ilk Türkiye voleybol şampiyonası çok zevkli ve çekişmeli geçmişti ve o yıl Vefa takımı şampiyonluğu sırtlayan takım olmuştu. 1948'de basketbol adına önemli ve bir o kadar da ilginç bir olay da yaşandı. Bir gün Galatasaray Kulübü'nün Beyoğlu'nda Hasun Galip Sokağı'ndaki lokaline esmer ve uzun boylu bir delikanlı geldi. Saçının tıraşından giyimine ve davranışlarına kadar her haliyle katıksız bir Amerikalıya benziyordu. Bu sırada lokalde bulunan kulüp yöneticilerinden Turgut Atakol kendisiyle ilgilenmişti. Esmer delikanlı tam bir Amerikan şivesiyle şöyle dedi. "Ben Türk'üm, adım Hüseyin Halit. Babam beni Türkçe öğrenmem için Türkiye'ye gönderdi. Birkaç yıl burada kalacağım. Ben basketbolcuyum. Burada bir takımda basketbol oynamak istiyorum." Atakol sevincinden yerinde zıplamamak için kendisini zor tutmuştu. Bu delikanlı adeta bir minnetti. Tarifsiz bir heyecan içinde onu içeri salona almış, kendisine bazı sorular sormuş ve hele ki Türk pasaportu olduğunu öğrenince sevinci daha da katlanmıştı. 5 dakika içinde Atakol bu gencin Galatasaray Kulübü'ne kaydını yapmış, ona forma, şort, lastik ayakkabı ve bir de basketbol topu verip üst kattaki spor salonunda denemişti. Topu tutuşundan driplingine, şutundan turnikesine kadar her hareketiyle "ben basketbolcuyum" diyordu Hüseyin Halit. Derhal lisansa çıkarıldı. Yalnız kendisine bir soyadı bulunması gerekiyordu. Hüseyin Halit, Hüseyin Öztürk olarak değiştirildi. Ve böylece Türk basketbolunda bir döneme önemli işler sığdıracak olan Hüseyin Öztürk, potalarımızın altına ilk adımını atmış oldu. Öztürk, 1949'da Mısır'da düzenlenen ve Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın ilk kez katıldığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. Aynı zamanda turnuvanın en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Dönemin milli basketbol takımımız adına çok önemli bir kazanımdı Hüseyin Öztürk. 1940 Tokyo ve 1944 Londra Olimpiyat Oyunları 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamamıştı. Bu arada 62 milletin katılacağı 1948 Olimpiyatları o dönemde Londra'ya teklif edildi. Savaş sonunun ilk olimpiyatları 40 yıl sonra tekrar Thames Nehri kıyılarına gidecekti. İngiltere, organizasyonun her bakımdan mükemmel olabilmesi için büyük bir çaba ve özveri gösterdi. Londra, savaş sonunda 1920 yılındaki Anvers'i hatırlatıyordu. Tüm yiyecek ve giyecek maddeleri karne ile dağıtılıyordu. Gelecek yabancı sporcular için olimpiyat köyü olmadığından, erkek sporcular ordu mensuplarının kaldığı barakalarda, bayanlar da okullarda yatırıldılar. Tüm ülkelerde savaştan çıkma yorgunluğu vardı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türk Olimpiyat kafilemizden 18 futbolcu, 16 güreşçi, 13 atlet ve 6 bisikletçi ile 5 eskrimci olmak üzere 58 sporcu gönderilecekti. Türk sporcularımızı Olimpiyat Oyunları'nda büyük başarılar bekliyordu. Güreşte Türkler çok büyük ilerleme göstererek 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya aldılar. Atletizmde de bir bronz kazandılar. Londra'dan yurda ilk büyük müjde atletizm pistlerinden, daha doğrusu atlama havuzlarından gelmişti. Türk atlet Ruhi Sarıalp olimpiyat üçüncüsü olmuştu. Bu yalnız Türk atletizm tarihinde değil, Türk spor tarihinde de önemli bir olaydı. Ruhi Sarıalp'in bu başarısı olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez atletizmde Türk bayrağını şeref direğinde dalgalandırıyordu.
maraton koşusunda da bizi temsil eden sporcumuz Şevki Kur'un en seçkin 44

atlet arasında 20. sırada ve birinciden sadece 13 dakika sonra yarışı tamamlaması da asla küçümsenmeyecek bir başarıydı. Bisikletçilerimiz ve eskrimcilerimiz Londra Olimpiyat Oyunları'nda çok fazla varlık gösterememişlerdi. Futbol takımımızda da yaşanan polemik ve dedikodular sebebiyle oyunlarda işler çok iyi gitmiyordu. Ama bütün fırtına güreş minderinden gelmeye başlayan zafer müjdeleriyle kesilmişti. Güreşçilerimiz Londra'da büyük destan yazmaya başlamışlardı bile. Serbest güreş takımımız minderden 4 altın ve 2 gümüş çıkararak olimpiyat şampiyonu olmuştu. Bu arada binlerce sporcu arasında en büyük sempatiyi toplayan sevimli ağır sikletimiz Mersinli Ahmet olmuştu. Ahmet, Londra'da fırtına gibi esen Türk güreşçileri arasında aynı zamanda da en deneyimlisiydi. Zira Berlin'de 12 yıl önce Türkiye'nin ilk madalyasını almıştı. Usturayla tıraş edilmiş pırıl pırıl kafası, güreş çehresi ve heybetli gövdesiyle dikkat çekiyordu. Oxbridge'de adı Mr. Hello'ya çıkmıştı Mersinli Ahmet'in. Zira karşısına kim çıkarsa çıksın bir gülücük atıp selam veriyordu. İstanbul'da daha Grokoremen takımına seçildiği andan itibaren ben serbestçiyim, Grokoremen'den anlamam diye yırtılan Mersinli Ahmet'in sonunda bu stilde hem de ağır siklette olimpiyat şampiyonluğunu kazanması da işin başka bir ilginç yanıydı. Türk güreşçilerimiz böylece Londra minderlerinden toplam 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya çıkarmışlardı. Wembley Stadı'nda yapılan güreş seremonilerinde tam 11 güreşçimiz şeref kürsüsüne çıkmış, Türk bayrağımız 11 kez şeref dileklerini süslemiş ve tam 6 kez de İstiklal Marşımız çalınmıştı. Bu gerçekten çok büyük başarıydı. Böylesine büyük bir başarının haklı sevinci ve heyecanı yurtta da çok büyük bir coşku uyandırmıştı. Bu arada sanki dünya ikiye ayrılmış ve komünist ülkeler kendi başlarına bir dünya kurmuşlardı. Londra'da bu ülkelerden bazıları olimpiyat oyunlarında yarışmalara katıldılar ve gruplardan bazı sporcular bu fırsatı değerlendirerek batıya sığındılar. Bu gibi olaylar çok uzun süre devam edecekti. 1948 Londra Olimpiyatları'nın sonuna gelindiğinde oyunlarda en çok madalya kazanan ülkeler Amerika, İsveç, Fransa ve Macaristan olmuştu. Türkiye 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile yarışları tamamlayarak güzel bir başarı elde etmişti. Ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı izlerinden yavaş yavaş kurtularak sportif faaliyetlerin artmaya başladığı bir yıldı 1948 yılı. Türk ve dünya sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıl olmuştu.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: İş işten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim. Tamam.
12: Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A Spor'da.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokum.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kağıt spor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

Türkiye 2. Ligi'nin kurulması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu ligi Anadolu'ya yönlendirmesinden sonra yurtta gitgide hızlanan bir şehrin adını taşıyan kulüp kurma seferberliği 1966 yılında duruk noktasına ulaştı. Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak yurdu dolaşıyor, gittiği her yerde kulüpler kurulmasına teşvik ediyordu. Bu teşvik zaten yüreklerde belirmiş olan şehrin adını taşıyan kulüp kurma arzusunu büsbütün körüklüyor ve alevlendiriyordu. İşte bu neden nedir ki 1965 yılında başlayan Anadolu takımlarının kuruluşları 1966 yılında doruk noktaya ulaştı. Artık hemen her ilden bir kulübün kurulup resmi tescil edildiği belgelerle Futbol Federasyonu'na bildiriyor ve takımlarının lige dahil edilmesi yolunda başvurular peş peşe geliyordu. Sporda hayli eskilere uzanan köklü bir geçmişi bulunan Balıkesir'de ilin adını taşıyacak bir spor kulübünün kurulması yolunda ilk çalışmalar 1965 yılında başlamış, ancak eski kulüplerin taraftarı olan geçmiş zümrelerin tutucu zihniyetiyle bunu kabul ettirmek çok kolay olmamıştı. Uzun çalışmaların ardından 1966 yılının başlarında ilin iki eski spor ocağı Güven Ege ile Doğan Hilal'in birleşmeleri sonucu yeni kulüp kısa zamanda büyük ilgi gördü ve Balıkesirlilerin gönlünde Balkes olarak yüceldi. Şehrin adını taşıyan kulüplerin hızla arttığı 1966 yılında bir diğer kulüpse Denizli Spor oldu. İki eski spor ocağı Pamukkale ve Çelik Yeşil Spor kulüpleri birleşerek Denizli Spor'u kurdu. Yeşil siyah renkler altında kurulan kulüp, Denizli'ye simge olmuş ünlü Denizli horozunun bir silüetini de amblem olarak benimsemişti. Ortaya çıkarılan bu güçlü futbol takımı, daha ilk kuruluş yılında katıldığı Spor Toto Kupası maçlarıyla şampiyon olunca, ildeki itibarı da sevgisi de bir kat daha artmıştı. İşte büyük bir taraftar kitlesinin bu büyük sevgisi Denizli Spor'u kısa zamanda şampiyonluğa götürecek ve Türkiye 1. Ligi'ne kadar yükseltecekti. Güzel Antalya'nın adını spor alanlarında duyuracak bir spor kulübünün kurulması fikri Antalya'da 1966 yılı başlarında doğdu. Bu işe gönül vermiş birkaç kişinin gayretli çalışmasıyla

çalışmaları sonunda aynı yılın ortalarında Antalyaspor kuruldu. Kırmızı beyaz renkleri seçen kurucular kulüplerine simge olarak Antalya ile bütünleşmiş yapılardan Yivli Minare'yi seçti. Resmen var olan Antalyaspor Kulübü ile ilgili evrak hemen hazırlanıp Futbol Federasyonu'na gönderildi ve kırmızı beyaz formalı takım hemen o yıl Türkiye 2. Ligi'ne alındı ve akabinde 1. Lig yolunda yürümeye başladı. Türkiye şampiyonalarında Demirspor, Şekerspor, Sümerspor, Karagücü ve Havagücü takımları tarafından temsil edilen Kayseri şehri, yeni yapılan stadyumlarıyla birlikte profesyonel bir takıma kavuşmak istiyordu. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Kayseri Belediye Başkanı Osman Kavuncu, şehrin ileri gelenlerini bu konuda destekliyordu. Çalışmalara 1966 yılının hemen ilk aylarında başlandı ve kısa bir zaman içerisinde aynı yılın ilkbaharında Erciyes Sanayispor ve Orta Anadolu kulüplerinin birleşmesiyle Kayserispor kuruldu. Sarı kırmızılı renkleri seçen kurucular amblem olarak Kayseri'nin dillere destan olmuş başı karlı Erciyes Dağı'nı benimsemişlerdi ve Kayserispor demişlerdi. 1965 yılını başarısızlıklarla dolu kapatan milli futbol takımımız 1966'ya da iyi bir başlangıç yapmamıştı. İlk maçında Tahran'da İran'la golsüz berabere kalan milliler 30 Mayıs günü Kopenhag'da Danimarka'ya karşı da aynı skoru elde etmiş, Ankara'da Almanya ile oynanan özel maçta ise sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. 3 maçta galibiyet almak bir yana bir tek gol bile atamamıştık. Sovyetler Birliği'ne giderken umutlu olduğumuzu hiç kimse söylemiyordu. 16 Ekim 1966 günü oynanan maçta bir hezimet yaşanacağı korkusu maçın başlama düdüğüyle birlikte son buldu. Moskova'nın Lenin Stadı'nda sahaya çıkan millilerimiz sanki tüm başarısız sonuçları unutturmak istermişçesine hırslı ve tempolu başlamıştı oyuna. Adnan Suvari'nin takımı iyi motive etti, daha ilk dakikalarda kendini belli ediyordu. Nitekim 14. dakika henüz dolmadan Nevzat gerilerden çıkardığı topu Şeref'e uzattı. O da hiç beklemeden o günün önüne doğru attı meşhur yuvarlığı. Hışım gibi kaydı o gün kaleye. 3 Sovyet oyuncusunu geçti ve Fevzi'yi bulduğu anda golcü futbolcumuz güzel bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Golün ardından herkes Sovyet takımının kalemize yüklenmesini beklerken milli takımımız sağlı sollu akınlarla Rus kalesini abluka altına almıştı. Her hattıyla, her futbolcusuyla mükemmel bir oyun sergileyen milliler ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının başlamasının üzerinden henüz 10 dakika geçmişti ki Talat güzel bir top açtı sola. Faruk hızıyla atletleri kıskandıran bir depar attı ve aynı güzellikte bir orta açarak Ayhan'la topu buluşturdu. Rus kalecinin son çabası ise işe yaramadı ve milli takımımız Sovyetler Birliği karşısındaki ikinci golünü kaydetti. 1966 yılında oynanan bu unutulmaz maç tarihe altın harflerle yazıldı. 1966 yılında Türkiye Ligi 16 takımın katılımıyla Ankara, İzmir ve İstanbul'da oynandı. 30'ar maç sonunda Beşiktaş şampiyonluğu kazanırken Beykoz'la Şekerspor ligden düşen takımlar oldu. Oynadığı 30 maçın 20'sini kazanan, 8'inde berabere kalan, 2'sinde yenilen, attığı 52 gole karşı 16 gol yiyen Beşiktaş 48 puanla şampiyonluk ipini göstermişti. Galatasaray 42 puanla İkinci, Gençler Birliği de 38 puanla 3. sırada yer almıştı. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk ipini Beşiktaş göğüslerken, Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'ın ağırlığı hissediliyordu o yıllarda. İlk 3 kupanın sahibi sarı-kırmızılı takım, Ankara Gücü'nü 2-1 ve 1-0, Fenerbahçe'yi de 0-0 ve 3-1'lik sonuçlarla eleyip finale uzanmıştı. Bu kez Galatasaray'ın rakibi lig şampiyonu Beşiktaş olmuştu. Zorlu final maçında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı Uğur'un golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü. Günümüzde yeni sezon başlamadan hemen önce oynanan Türkiye

Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesi ilk kez 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonuyla başladı. Türkiye'de resmi futbol mevsimi Ankara'da oynanan ve Cumhurbaşkanı'nın adını taşıyan bu kupa için yapılan maçla son bulurdu. Türkiye Ligi şampiyonuyla Türkiye Kupası sahibini karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk maçı 1965-1966 sezonunda oynandı. Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'la Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray kupanın sahibi olmak için mücadele etti. Galatasaray 19 Mayıs stadını tamamen dolduran seyircisi önünde 10. dakikada Turan ve 13. dakikada Ayhan'ın attığı şık gollerle güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yendi ve Türkiye'nin en büyük ilk kupasını dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın elinden aldı. 1966 yılı futbolda olduğu kadar sporun diğer dallarında da önemli gelişmelere sahne oldu. Güreşte dünya şampiyonası minderlerinden bir altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya ile kapatan millilerimiz biraz olsun yüzümüzü güldürmeyi başarmıştı. Toledo şehrinde yapılan 1966 Dünya Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda Tevfik Kış 1 gümüş, 62 kiloda Ünver Beşergil 1 bronz madalya kazandılar. Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ise 78 kiloda Mahmut Atalay'ın dünya şampiyonluğunu kazanması kadar, 57 kiloda Hasan Sevinç'in, 87 kiloda Hasan Güngör'ün, 97 kiloda Ahmet Ay'ın kazandıkları dünya ikincilikleri de sevinç uyandırdı. En büyük sevincimiz ise takım nezdinde ne zamandır özlemini çektiğimiz dünya şampiyonluğunu nihayet kazanmamız olmuştu. Türkiye 34 puanla dünya serbest güreş şampiyonu olurken Sovyetler Birliği 28.5 puanla ikinci, Amerika Birleşik Devletleri de 23 puanla üçüncü sırada yer aldılar. Dünya Güreş Şampiyonası'nda bu gelişmeler yaşanırken 1946'dan sonra ilk Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası 1966'da gerçekleşti. Güreşçilerimiz bu şampiyonada 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandılar. 8 sıklette kürsüye çıkmamız küçümsenecek bir başarı değildi. Fakat 1949 Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız 7 altın ve 1 gümüş madalyanın yanında bunun lafı bile olmazdı. Karşı UEFA minderlerinden altın madalyalarımızı 52 kiloda Mehmet Esenceli ile 87 kiloda Hasan Güngör çıkardılar. Gümüş madalyalarımızı 70 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 78 kiloda Mahmut Atalay ve 82 kiloda Ahmet Ayık'tan geldi. Aynı sene yine Almanya'nın Essen kentinde yapılan Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda güreşçilerimiz bir altın ve bronz madalya kazandılar. Altın madalyamızı 87 kiloda Tevfik Kış, bronz madalyamızı ise 82 kiloda Ali Kazan getirdiler. Güreşte bu zaferler yaşanırken bir başarı da boksörlerimizden geldi. İlk Balkan Boks Şampiyonası 27-31 Mayıs 1966 günleri arasında Belgrad'da yapıldı. Türk boksörleri ilk kez katıldıkları Balkan Şampiyonası'nda 4 gümüş, 4 de bronz madalya kazandı.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derindeniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevine çıktı. Yıldırım'ın da filoya katılmasıyla Türkiye'nin Karadeniz'deki derindeniz sondaj gemisi sayısı 5'e çıktı. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han'ın ardından

0: Göreve başlayan Yıldırım, Türkiye'nin Karadeniz'deki arama ve üretim kabiliyetini güçlendirecek. 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Helikopter pisti ve 200 personellik yaşam alanına sahip Yıldırım, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefinde kritik rol üstlenecek.
1: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.
2: Ekranlarından Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Öncelikle hepinize günaydın, güzel hafta sonu, güzel bir pazar sabahı diliyorum hepinize. Sabah Spor programında bugün 3 saat boyunca burada olacağız. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Trendyol Süper Lig'le başlayalım. Ligin son haftasındayız biliyorsunuz. Cuma günü itibariyle karşılaşmalar oynanmaya başlamıştı. Yine bugün de önemli maçlar var. Bakalım hemen sonuçlar nasıl geldi bu hafta. Liginde son haftasında tabii şampiyon belli biliyorsunuz ama küme düşme hattı adına kritik bir hafta diyebiliriz. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı 2-2 bitti. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Korendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Samsun Spor Göztepe'yi 3-0, Rams Başakşehir'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi. Günün karşılaşmalarına gelecek olursak saat 17'de Kayserispor Tümosan Konyaspor konuk edecek. Saat 20'de Kasımpaşa Galatasaray maçı var. Aynı saatte Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği, Fenerbahçe İKS Eyüpspor ve Hesap.com Antalyaspor Kocaelispor karşılaşmaları oynanacak. Günün karşılaşmalarından biriyle devam edelim. Şampiyon belli dedik. Şampiyonluk kutlamaları da gerçekleşti Galatasaray cephesinde. Ama ligin son maçı henüz oynanmadı. Galatasaray bugün Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.
3: Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa deplasmanında kapatıyor.

0: Ligde son maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı kırmızılı ekip topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etmişti. Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalya Spor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ile Yasser Asprilla forma giyemeyecek. Süper Lig'den düşmeme mücadelesi veren Kasımpaşa ise Galatasaray karşısında 1 puan alması durumunda diğer sonuçlara bakılmadan ligde kalmayı garantileyecek. Bu sezon 33 maçta topladığı 32 puanla küme düşme hattının 2 basamak üzerinde yer alan lacivert beyazlıların mağlup olması halinde ise lige veda edecek 3. takım diğer maçların sonucuna göre belli olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılar sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçı saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Avrupa'da kalıcı başarı istediğini söyledi.
2: Sportif anlamda da büyük başarılara ulaştık. Erkek futbol takımımız rekorlarla dolu. 3 şampiyonluğun ardından üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğumuzu stadımızda kutladık. Her dakikası mükemmel bir geceyi tüm taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Şimdi daha büyük hedefler için hazırlanmaya başlamanın zamanı. Ama öncelikle sizlerden, başta Okan hocamız olmak üzere, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza güçlü bir alkış göndermemizi rica ediyorum. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde dünyanın ilk 15 kulübü arasına girmek, 600 milyon euro yıllık gelir seviyesine ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz. Biz artık sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil, biz küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız.
1: Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi duygusal bir paylaşımda bulundu. Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer. Ama bazı aşklar elveda demez. Ve yıllar geçtikçe geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum, harika bir ülkede olduğumu bilerek dolu kalbimle buna gülümseyeceğim. Fenerbahçe'de sezona Kadıköy'de veda edecek Sarı Lacivertliler bu akşam saat 20'de Eyüpspor'la karşı karşıya geliyor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'de sezonun son maçına Kadıköy'de çıkıyor.
3: Oğuz Aydın ceza alanında Oğuz'un pası top ağlara gidiyor, 4-0 oluyor. Archie Brown atıyor.
0: Sarı lacivertliler 34. hafta mücadelesinde sahasında İKAS Eyüpspor'u yenerek sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Süper Lig'i 2. sırada tamamlamayı garantileyen Sarı lacivertliler de cezası devam eden kaleci Ederson, sakatlığı bulunan Talisca ve Nene forma giyemeyecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde kalma yolunda büyük bir adım atan İKAS Eyüpspor ise Kadıköy'den 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Atilla Geri'nin öğrencileri 32 puanla 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya gelirken 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sarı lacivertliler geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü. Çoban Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-İKAS-Eyüpspor mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi kulüp tarihinin en değerli ve iddialı kadrosunu kuracaklarını söyledi.
4: Çocukluk sevdam Fenerbahçe'ye başkan olmak için şartsız, koşulsuz, amasız daha önce biliyorsunuz adaylığımı açıkladım. Fenerbahçe yöneticisi olabilmek sadece geleceğe hedefler koymakla olmuyor arkadaşlar. Hedefler iyidir ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde, herkesin şahitliğinde ne istersen iste benden diyebilmekle olur. Biz de Fenerbahçe'm ne isterse iste benden diyorum. Rahmetli İslam Çüpü abimizin belirttiği gibi bu başka bir büyüklüktür. Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı yok arkadaşlar. Kimseye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin kimseye borcu da yok. Ancak bizim Fenerbahçe'ye borcumuz var. Benim var, sizlerin var, hepimizin var. Ona hizmet etmek bizim için onurdur. Şuna peşinen söz veriyorum. Ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibiymiş gibi davranmayacak. Patron olmayacak. Hepimiz sadece ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik. Söz veriyorum tüm

0: algoritmalar var. Bunu hepimizin, sizler gibi hepimiz de görüyoruz. Ben de görüyorum. Tarafların aşkı azalacak, çoğalacak bir şey değildir. Az aşk, çok aşk diye bir şey olmaz. Ben sizlere vereceğim en güzel şey, tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız. Kimsenin de şüphesi olmasın arkadaşlar. Biz bu işe baş koyduk. Yolumuz açık. Ufkumuz da açık. Bunu yapacak dirayetimiz de var. Boş vaatlere de karnınıza tok onu da biliyorum. Kongreye kadar bu söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu da sizler, tüm camiamız görecek. Ancak Fenerbahçeli en iyi kadroya sahip olsa da arkasına yaslanıp rahat bir şekilde maç izleyemiyor. Biz arkadaşlar her alanda güçlü olacağız. Oluşturacağımız yönetim, yönetim kurulumuz ile hem dinamik, enerjik, hem de her masada sonuna kadar lobi faaliyetlerini yapabilecek, hem de her anlamda yönetimsel aklı ortaya koyabilecek liyakatlı bir yönetim kurulu oluşturacağız. Saha içinde, saha dışında, her platformda herkesle mücadele edeceğiz.
1: Fenerbahçe'de kaleci Tarık Çetin'in sözleşmesi 3 yıllığına uzatıldı. Tarık Çetin 2029'a kadar Fenerbahçe'de forma giyecek. Sarı lacivertler sezon başında Rize Spor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Tarık sarı lacivertli formayla ilk maçına bu sezon çıktı. Tecrübeli eldiven Süper Lig'de 2 Avrupa ve Türkiye Kupası'nda birer karşılaşmada görev aldı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek.
2: Trabzonspor Süper Lig'de sezonun son sınavına taraftarı önünde çıkacak.
3: Vakayeme, Vakayeme, gol!
2: Bordo Mavililer 34. hafta mücadelesinde Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek. Karadeniz ekibinde cezalı Ernest Muçi forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu, Batagov ve Mustafa Eskielaç'ın sakatlığı bulunuyor. Sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor 33 maç sonunda 69 puana sahip. Zira Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen Bordo Maviller 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren rakibiyle ikinci kez karşı karşıya gelecek.
4: 6 oyuncu cezalarında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alarda gol!
2: Gençler Birliği ise Trabzon'dan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
4: Erkar'da topla birlikte dripting halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da!
2: 31 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan başkent ekibi kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmadan Süper Lig'de kalacak. Kırmızı siyahlı ekibin galip gelememesi durumunda ise küme düşecek takım diğer maçların sonucuna göre netlik kazanacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
1: Trabzonspor Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanacak. Trabzonspor Ernest Muçi'nin bonservisini almaya karar verdi. Bordo Maviller satın alma opsiyonu 20 Mayıs'ta sona erecek Arnavut futbolcu için harekete geçti. Karadeniz ekibi 25 yaşındaki orta saha için 8,5 milyon euroluk bonservisi 5 eşit taksitte Beşiktaş'a ödeyecek. Trabzonspor bu sezon 15 gol 9 asistlik performans gösteren Muçi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca Bordo Maviller sezon başında Manchester United'dan kiralanan Andre Onana için yeni bir kiralama teklifi yapacak. Trabzonspor'da performansıyla dikkat çeken oyunculardan biri Wagner Pinya Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
2: Trabzonspor'un genç sağ beki Wagner Pinya sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bordo mavili formayla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 37 maçta 8 asist üreten 23 yaşındaki

0: futbolcu. Sık sık Avrupa basınında da yer aldı. Wagner Pina'yı İngiltere'den Fulham, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Portekiz'den Braga'nın yakından takip ettiği öğrenildi.
1: Muçi'den Wagner Pina'ya. Pina çevirdi. İkinci gol. İkinci gol geliyor.
0: Trabzonspor yönetimi başarılı futbolcunun değerinin Dünya Kupası'nda boy göstermesi halinde daha da artacağını düşünüyor. Bu nedenle Yeşil Burun Adalı futbolcuyla ilgili nihai karar turnuva sonrasına bırakıldı. Bordo Mavililer Pina'yı 2025 yılının Temmuz ayında 3 milyon euro bedelle Estoril'den transfer etmişti. Wagner Pina'nın Trabzonspor'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
2: Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Beşiktaş yönetimi Wilfried Ndidi için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
0: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken takımdaki bazı oyuncuların geleceği de netleşmeye başladı. Siyah beyazlı yönetim büyük beklentilerle kadroya katılan Wilfried Ndidi için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Özellikle İngiltere Premier Lig kulüplerinin radarında bulunan 29 yaşındaki Nijeryalı orta saha için Beşiktaş'ın çift taneli bonservis beklediği öğrenildi. Yönetim, Ndidi'nin olası satışından elde edilecek gelirle yaz transfer döneminde daha rahat hareket etmeyi planlıyor. Yeni sezona daha güçlü bir orta sahayla girmek isteyen siyah beyazlar, yüksek maaşlı ve piyasa değeri bulunan oyuncular için gelecek cazip tekliflere kapıları kapatmayacak. Beşiktaş formasıyla 31 resmi maçta görev yapan Wilfried Ndidi 2 gol kaydetti.
2: Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz tesisleri törenle hizmete girdi.
0: Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz tesislerinin açılış töreni gerçekleştirildi.
3: Siyah! En büyük Beşiktaş! Siyah!
0: Türk futboluna ve Beşiktaş'a yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen tesisin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu üyeleri, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Beşiktaş'ta eski futbolcular ve altyapı takımları katıldı.
4: Hepimizin bildiği gibi Beşiktaş'ımız öz kaynak düzenini kulüp felsefesi haline getirmiş, altyapısından yetiştirdiği sporcularla bu alanda da Türk sporunun öncü kulübü olmuştur. Beşiktaş tarihinde önemli bir yeri olan öz kaynak ekolü gelecekte de Beşiktaş tarafından en iyi şekilde temsil edilmeye devam edecek. İşte bu amaç ve ilkemiz doğrultusunda bugün Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizi hayata geçiriyor. Beşiktaş'ın ve Türk sporunun geleceğini silinmez bir imza atıyoruz. Futbol, altyapı takımlarımızın tamamı, ayrıca kadın futbol takımımız antrenmanlarını ve maçlarını burada oynayacaklar. Biz bu güzel tesisi Beşiktaş'ımızın yanı sıra milli takımlarımıza da açıyoruz. A milli kadın futbol takımımız ay sonunda bu tesislerde 5 günlük bir kampa girecek.
5: Bu güzel tesis özellikle altyapıya yapılan büyük bir yatırım. Beşiktaş Akademisi. Çok kıymetli, çok değerli, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada Sancaktepe Belediyesi, Beşiktaş'ın yöneticileri ve herkesin çok büyük çabası var. Yine değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni bir açılımla altyapıya yatırım yapması çok çok önemli, çok çok kıymetli. Yeni bir açılım bu. Öz kaynak projesini gerçekleştiren, başarıyla gerçekleştiren bir kulüp. Serpil Abdi Tüzün'le, Sayın Süleyman Seba ile beraber bu altyapı yatırımını projesini gerçekleştiren büyük bir kulüp Beşiktaş. O nedenle bu tesisin yeni kartallar yetiştireceğini, başarılı sporcular yetiştireceğini yürekten öneriyoruz.
0: Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından bu sezon şampiyon olan Beşiktaş U16 takımıyla siyah beyazlı formayı giymiş eski futbolcular gösteri maçı yaptı.
2: Hayır, Günün gazete manşetleri bölümüne geçelim. Haberlerimize bir de burada bakacağız. Galatasaray'la ilgili yine röportajlar ve şampiyonluk kutlaması sonrası görüntüler var. Jorge Jesus'u iki gazetede görüyorum. Detaylara bakalım birlikte. Fotomaç gazetesiyle başlayacak olursak. Tielemans, Galatasaray 35 milyon euroluk Belçikalı yıldızın peşine düştü. Aslan'a yeni orta saha oyuncusu. Dillere destan bir törenle şampiyonluk kupasını alan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmak için hazırlıklara başladı. Gündemde Tielemans var. Jorge Jesus demiştik, o habere bakalım, fotomaçta yer alıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım Portekizli hocayı geri getirmek istiyor. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayıma geçildi. Eski efsane başkan Aziz Yıldırım yeniden aday ve seçilmesi halinde getireceği hoca da büyük ölçüde ortaya çıktı. Jorge Jesus, Yıldırım'ın yakın bir zamanda Portekizli teknik adamla Lizbon'da yüz yüze görüşeceği haberleri de yer alıyor sayfa içerisinde. Ernest Muçi detayı var. 3 yıllık sözleşme imzalanacak, bonservisi alınacak Beşiktaş'tan. Şenol Güneş'ten yeşil ışık. Beşiktaşlı adı anılan Şenol Güneş, kararı verecek olan sayın başkandır. Sergen Hoca şu an göreve devam ettiği yönünde açıklamalar yaptığına göre bir niyet belirtmem doğru olmaz dedi. Fanatik gazetesindeyiz. Icardi var burada. Icardi kalıyor. Cimbom'da uzun süredir gündemde olan Icardi'de mutlu son. Dünya çapında yıldızın menajeriyle bir araya gelen yönetim 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Böyle bir iddia var. Aslında hem şampiyonluk kutlamalarında hem de sonrasında paylaştığı bir yazı da vardı. Az önce de aktardık sizlere. Duygusal bir Icardi'yi, veda ediyormuş gibi duran bir Icardi'yi görüyorduk ama böyle bir haber var. Kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor Fanatik gazetesi. Düşme hattı alev alev. Trendyol Süper Lig'de kümede kalma savaşı bugün sonuçlanacak. Son haftadayız. Antalya Spor Kocaeli Spor karşısında galip gelmesi halinde ikili, üçlü ve dörtlü averaj senaryolarının tamamında rakiplerine üstünlük sağlıyor. Akdeniz ekibi herhangi bir averaj ihtimalinde küme düşme korkusu yaşamayacak. Ancak kırmızı beyazlılara kazanması da tek başına yeterli olmayabilir. Antalya Spor'un galibiyetine rağmen Gençler Birliği'nin de kazanması, Kasımpaşa ile Eyüp Spor'un ise en az bir puan alması halinde küme düşen taraf Antalya Spor olacak. Süper Lig'de son hafta öncesi tüm gözler alt sıralardaki kritik mücadelelere çevrildi. Şurada şöyle 3 tane farklı haber var. Fenerbahçe'de Girassi gündemi. Fenerbahçe'de Girassi cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre mevcut yönetim Borussia Dortmund'un golcüsüyle prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'la ilgili Şenol Güneş iddiası, az önce Şenol Güneş'in açıklamalarından bahsetmiştik. Şu anda Sergen Yalçın görevde. Bir şey söylemem doğru olmaz dedi. Fırtına içinde Otavio bombası. Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu belirtilen Otavio menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Sonraki gazete sabah olsun, özel bir haber var Mehmet Özcan'a ait. İyi ki Fenerbahçe değil de Galatasaray olmuş. Abdülkerim Bardakçı var burada. Sabah Spor'a konuştu. Lig yarışında en çok bu sezon zorlandık. Çünkü bizden başka kimse şampiyon olmamızı istemiyordu. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar özellikle psikolojik olarak bizi çok yıprattı. Her zaman söylüyorum, iyi ki Galatasaray'a transfer olmuşum. Benim kaderimde Galatasaray varmış. 4 sene üst üste şampiyonlukla tarih yazdık. Ve şimdi sıra 5.sinde diyor Abdülkerim Bardakçı. Sayfa onun röportajıyla dolu bu arada. Çok fazla detay var. Öne çıkanları bu şekilde aktarmış olayım ben. Bir de Milliyet'e geçelim. Milliyet gazetesinde de Sörloth ismi var hemen en yukarıda. Fenerbahçe'de yeni hoca kadar transfer edilecek golcü de merak edilirken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listenin ilk sırasına Norveçli futbolcuyu yazdığı öğrenildi. Hem oyuncu hem de kulübü Atletico Madrid'le görüşmenin hafta içinde olacağı bildirildi. Sıcak temas 25 Mayıs'ta Aziz Yıldırım hoca konusunda somut adımlar atıyor. Daha önce de Jorge Jesus'la görüşen Fenerbahçe başkan adayının tecrübeli teknik adamla 25 Mayıs'ta tekrar bir araya geleceği ve anlaşmanın sadece imzaya kalması için tüm pürüzleri gidereceği öğrenildi. Son gazetemize geçelim, Hürriyet olsun. hayatta kalmak için son 90 dakika Eyüpspor, Kasımpaşa Gençler Birliği ve Antalya Spor takımlarından biri Süper Lig'e bu akşam veda edecek. Saat 20'de başlayacak Kasımpaşa Galatasaray, Fenerbahçe Eyüp, Trabzon Gençler Birliği ve Antalya Spor Kocaeli maçları küme düşen 3. takımı belirleyecek bu akşam. Gazete manşetlerinin ardından haberlerimize tekrar devam edelim. Yine bu hafta oynanan bir mücadele Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir karşılaşmasıydı. Rams Başakşehir 2-1'lik skorla bu mücadeleyi kazandı. Maç sonunda teknik direktörlerin açıklamalarına bakalım.
6: Enteresan bir maç oldu. Çok iyi bir performans sergilemediğimiz bir maç. Antep'in de pozisyona girdiği bir maç oldu ama bugün bizim için önemli olan maçı kazanmaktı. Çok erken gol bulduk. Artık performans analizi yapmaya da gerek yok. Sezonu bitirdik. İstediğimiz yerde, en azından olmamız gereken yerde bitirdiğimiz için çok mutluyum. Göztepe'ye, Samsun Spor'a teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk futbolu için belki çok değerli bir yarış oldu. Ligimizin daha geniş, kaliteli olması hepimiz adına çok değerli. Çok mutluyum. Yeniden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gaziantep Spor'a da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. O bizim elimizde değil. O bizim elimizde değil. İki tane değerli kulübümüz Trabzonspor ve Konyaspor finale oynayacak. O yüzden iki takıma da başarılar diliyorum. Tabii ki inşallah Trabzonspor kazanır ama biz elimizden geleni yaptık. Bu sene için bence çok olmamız gereken yerde, olabileceğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Mütevazı olup ayaklarımızın yere basması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse ne mutlu bize.
7: Good evening guys. Thank you. Appreciate that you're still here. Your colleagues run away.
8: Bu maçın açıkçası daha zor olacağını düşünmüştük ama gerçekten bugün biz iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum ve hakemler hakkında da çok fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Sorun yaşamak istemiyorum ama bugün gerçekten takım adına, takımla gurur duyuyorum. Güzel bir maç çıkardık. Tabii sahada gerçekten güçlü bir imaj, güçlü bir duruş sergiledik. Son iki maça baktığımız zaman rakiplerimizin ikisi de konferans ligini hedefleyen takımlardı ve ikisine karşı adil bir şekilde oynadık ve iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum.
7: It was fair with the competition even if we stay from relegation this year.
2: Rams Başakşehir Trendyol Süper Ligi 5. tamamladı ve Avrupa kupaları için de umutlandı. Rams Başakşehir için gelecek sezon Avrupa'da boy gösterme şansı doğdu. Turuncu lacivertler son hafta Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 2-1 mağlup ederek ligi 5. tamamladı. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nın müzesine götürmesi durumunda Rams Başakşehir Konferans Ligi için eleme oynayacak. Bu hafta oynanan bir başka karşılaşma Samsun Spor Göztepe mücadelesi. Samsun Spor karşılaşmayı 3 golle kazandı.
9: Çok şey oldu. Sezonu tamamlamış olduk. Oynamış olduğumuz bu karşılaşmayla tabii harika bir sonuçla, çok iyi bir performansla sezonu tamamlamış olduk. Bugün aslında hem topa sahip olmayı hem de geçiş oyununda etkili olabileceğimizi gösterdik. Tabii göstermiş olduğumuz performans sebebiyle de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Tabii bugün herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Ne 5. sırada bitirme ihtimalimiz vardı ne de alttan bizi yakalayabilecek bir rakibimiz vardı. Tabii karşılaşmayı gol yemeden tamamlamış olmaktan ötürü de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Gol averajında da +1'i yakalamış olduk. 51 puanda bence fena da bir puan değil. Takımın senenin genelinde göstermiş olduğu performansa bakacak olursak sezona çok iyi başlayan, daha sonrasında birçok sakat verip düşüş gösteren, performansında düşüş gösteren bir dönem oldu. Şimdi ise tekrardan harika bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Onun dışında teşekkür etmemiz gereken insanlar var. Özellikle bizden ayrılacak olan hem oyuncular için hem de hocalar için, açıkçası benim için en zor an diyebilirim. Bazı oyuncularımız ayrılacak, bazıları ayrılmak isteyecek. Hem oyuncular hem de hocalar. Tabii transfer dönemi de geliyor. Sonuç olarak bazı kulüplerde bizim oyuncularımızı isteyecekler ve onlara tekliflerde bulunacaklar. Ama dediğim gibi her birine teşekkür etmemiz gerekiyor. Hem oyunculara hem de hocalara, bizden ayrılacak olan hocalara. Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle bence gurur duymalıyız. Şimdiye kadar inanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik.

0: gösterdik şimdiye kadar. Tabii ben de bu başarının, böyle bir kulübün bir parçası olduğum için hem çok mutluyum hem de bana bu fırsatı verdikleri için kulübüme ve başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Tabii bazı oyuncularımızın ayrılması durumunda da hangi oyuncuları alacağımıza karar vermemiz gerekecek. Bu konuyla alakalı da zaten bir scout ekibimiz var. Onun dışında başkanımız olsun, yönetimimiz olsun, ben de hep birlikte oturup bu konuyla alakalı çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Ama minimum bu seviyede bir takım kurmamız gerekiyor. Hedefimiz de zaten bu. Tekrardan her birine buradan teşekkür etmek istiyorum.
1: Today I'm gonna make two part of the game. First part is
2: bugün benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Bunlardan birincisi maçın kırmızı kart anına kadar olan kısmı. Orada rakibin 2-3 tane fırsatı var ve burada rakip golü buldu. Bizimse aynı kısımda 5-6 tane net fırsatımız var. Ancak maalesef bunlardan yararlanamadık. Ve aslında bence maçın kırılma noktası buydu. En büyük farkı bu yarattı. Kırmızı karttan sonra zaten orada gerçekten biraz aklımızı ve oyun sallanmamda düzenimizi kaybettik. Sonra da Samsun diğer golleri buldu. Biz fırsatları değerlendiremedik. Rakipse değerlendirdi. Bugün maç adına en büyük farkı yaratan nokta buydu. Bence Göztepe adına genel anlamda baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Puan tabelasında ilerledik. Geçen sezona göre daha yukarıda bitirdik. Ama Avrupa hedefimiz vardı. Buna çok ulaşmak istiyorduk. Ve bu hedefi aslında sezon başında ben koymuştum. Ve hep beraber oyuncular, tüm takım, bizler, tüm kulüp ve taraftarlarımız buna ulaşmak için çok çalıştık ve çok mücadele ettik. Ama maalesef bu olmadı. Şimdi en iyi analizleri yapıp gelecek sezon için doğru kararları almamız gerekiyor. Çünkü gerçekten aslında biz hedefimize neden ulaşamadığımıza baktığımızda yaptığımız gerçekten ufak hatalar var, detaylar var. 3 tane maçta uzatma dakikalarında yediğimiz goller var. Bundan gerçekten bizi çok etkiledi. Şu anda doğru stratejiyi oluşturmamız gerekiyor. Doğru analizleri yapıp gelecek sezon için en doğru kararı almamız gerekiyor. Ama tekrar belirtmek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Avrupa hedefini ben koymuştum. Herkes buna inandı ve bunun için mücadele ettik. Ama maalesef olmadı.
3: Trendyol Süper Lig'den düşecek 3. takım bu akşam belli olacak. Düşmeme mücadelesi veren 4 takım için olasılıklara bakacağız şimdi.
4: Süper Lig'de 34. hafta ligde kalma yarışının heyecanına sahne olacak.
5: Niang ceza alanı içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
4: Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor son haftaya düşme ihtimaliyle giriyor. Puan olarak en gerideki takım Antalyaspor. Akdeniz ekibi haftaya 16. sırada 29 puanla girecek. Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde kalmak için kazanmak zorunda. Safuri yerden oynadı. Johan boli vurdu topu ağlarda. Kırmızı beyazlılar kazandığı takdirde Gençlerbirliği'nin kazanamadığı veya Kasımpaşa ile Eyüpspor'un mağlup olduğu senaryolarda ligde kalacak. Rakiplerine karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kuran Antalyaspor ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimallerinin hepsinde avantajlı pozisyonda. Eğer sezon bittiğinde 4 takım da aynı puanda yer alırsa ligden düşen ekip Kasımpaşa olacak. Üçlü averaj ihtimali ise biraz daha karmaşık. 3 ihtimalin söz konusu olduğu üçlü averaj senaryolarının ikisinde Eyüpspor, birinde ise Kasımpaşa ligden düşecek. Antalyaspor'un kazandığı, Gençlerbirliği'nin puan aldığı senaryoda Eyüpspor kaybederse Süper Lig'e veda edecek. Eflatun Sarılılar son hafta puan aldığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yola devam edecek. Bu durumda Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nin oluşturacağı üçlü averajdaysa Kasımpaşa ligden düşen son takım olacak. Eyüpspor'sa girdiği tüm üçlü averajlar durumunda lige veda edecek. Ligin son haftasında Antalyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Eyüpspor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak.
3: Amili futbol takımımızın Dünya Kupası öncesi oynayacağı hazırlık karşılaşmaları ATV ekranlarından yayınlanacak.

0: A milli takım 24 yıl sonra sahne alacağı Dünya Kupası öncesinde iki hazırlık maçına çıkacak. Ay Yıldızlılar 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Milliler 7 Haziran'da ise Türkiye saatiyle 01'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Bizim çocukların dev turnuva öncesi oynayacakları prova maçları naklen ATV'den yayınlanacak. Dünya Kupası'na katılacak ülkelerin kadroları da artık yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Teknik direktörlerin kadro tercihleri taraftarlar tarafından eleştirilmeye de başlandı.
1: Fransa, Belçika, İsveç ve Fil Dişi sahilinin Dünya Kupası kadroları açıklandı. Bu sezon iyi performanslarına rağmen bazı futbolcuların turnuva için kadroya seçilmemesi, basın ve taraftarları teknik adamlarla karşı karşıya getirdi. Fransız taraftarlar, Rennes'de oynayan ve Lig 1'in gol kralı olan Esteban Lepol yerine dizinden sakat olduğu iddia edilen Crystal Palace oyuncusu Jean-Philippe Mateta'nın seçilmesini eleştiri yağmuruna tuttu. Ayrıca bu sezon Juventus formasıyla iyi bir sezon geçiren Kepren Turan veya Real Madrid'de forma giyen Camavinga yerine Fenerbahçeli Kante'nin kadroya dahil edilmesi sürpriz bir tercih olarak değerlendirildi. Teknik direktör Didier Deschamps'ın Paris Saint-Germain'de Safanov'un arkasında kalan Lucas Chevalier'i kadroya almaması da haksızlık olarak nitelendirildi. Belçika'da ise Ajax'ta bu sezon 17 gol ve 14 asist kaydeden transferin gözde ismi Mika Götze yerine Benfica'da forma giyen Luke Bakio'nun tercih edilmesi ağır eleştirilere maruz kaldı. İsveç basını ise Graham Potter'ın Barcelona'da oynayan Barçi ve Celta Vigo'da forma giyen Svedberg'e kadroda yer vermemesini hoş karşılamadı. Dünya Kupası'na Afrika kıtasını temsilen katılan Fil Dişi sahilinde eleştirilerin odak noktası yine teknik direktör Emer Sfaye oldu. Elemelerde attığı iki golle takımı Amerika kıtasına taşıyan Konate'nin yerine Interli Boni'yi kadroya alması vefasızlık olarak değerlendiriliyor.
0: İskoçya Ligi'nde şampiyon uzatma dakikalarında belli oldu. Celtic Hearts'ı yenerek 56. şampiyonluğunu ilan etti.
1: İskoç futbolunda Celtic'le Hearts arasındaki tarihi şampiyonluk mücadelesi nefes kesti. Premiership'in 38. haftasına 80 puanla ilk sırada giren ve tarihi zafer için sadece 1 puana ihtiyacı olan Hearts, 79 puanlı takipçisi Celtic'e konuk oldu. Şampiyonun belirleneceği karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 43'te bulduğu golle öne geçse de ev sahibi Celtic 45+4'te gelen penaltı golüyle eşitliği sağladı. Kupa için taraftarı önünde kazanmak zorunda olan Celtic, stresli geçen dakikaların ardından 87'de ikinci golü buldu. Hakemin offside gerekçesiyle iptal ettiği gol, VAR müdahalesiyle geçerlilik kazandı ve ev sahibi 2-1 öne geçti. Hearts'ın atakları taraftarlarını umutlandırsa da kalecinin ileri çıktığı bir pozisyonda topu kapan yeşil beyazlılar 90+8'de topu boş kaleye göndererek skoru 3-1 olarak ilan etti. Böylece Celtic İskoçya Ligi'ndeki 56. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Glasgow'un diğer temsilcisi Rangers'ın 55 şampiyonluğu bulunuyor. Celtic'te Ekim ayında görevden alınan teknik direktör Brendan Rodgers'ın yerini Martin O'Neill almıştı. Son şampiyon olduğu 1960 yılından sonra ilk kez zafere bu kadar yaklaşan Hearts'a 1985'ten beri süren Celtics ve Rangers hegemonyasına son verme şansını kullanamadı.
0: Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
1: Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski Barcelona kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Ayrılık kararını Instagram hesabından duyuran 37 yaşındaki golcü, zorluklar ve yoğun çalışmayla dolu 4 yılın ardından ayrılma zamanının geldiğini belirtti. Lewandowski açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Görevimin tamamlandığı hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günden bu yana taraftarın gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim. Bu güzel 4 yıl boyunca tanıştığım herkese teşekkür ederim. Kariyerimin en inanılmaz bölümünü yaşama şansını bana veren Başkan Laporta'ya özel

0: Teşekkürler. Barça ait olduğu yere geri döndü. Barcelona kulübü de yaptığı açıklamada Nou Camp'ta unutulmaz bir miras bırakıyor. 191 maçta 119 gol attı ve Barça'da tüm zamanların en golcü 14. oyuncusu oldu bilgisine yer verdi. Lewandowski Barcelona kariyerinde 3 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazandı. Aralarında Türk takımlarının da bulunduğu öne sürülen birçok kulübün ilgilendiği tecrübeli golcü, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 44 maçta 18 gol 2 asist kaydetti.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi. Şimdi sırada playoff heyecanı var.
2: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi. Son maçta Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda mağlup ederek ligi zirvede tamamladı. Sarı lacivertliler aynı sayıda galibiyet aldığı Beşiktaş Gey'ini ikili averajda bir sayı farkla geride bıraktı. Böylece playoff'ta çeyrek final eşleşmelerinin tamamı netlik kazandı. İşte playoff eşleşmeleri. Fenerbahçe Beko Safipor Terekspor. Beşiktaş Gey'in Galatasaray MCT Teknik, Bahçeşehir Koleji Trabzonspor ve Anadolu Efes Türk Telekom. Çeyrek final ve yarı final serilerinde 2 galibiyete ulaşan tarafın üst tura çıkacağı playofflarda final serisi ise 5 maç üzerinden oynanacak. Playoff heyecanı 29 Mayıs'ta başlayacak.
1: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan 8. Etnospor Kültür Festivali öncesinde açıklamalarda bulundu.
3: Perşembe günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 8. festivalimizi düzenleyeceğiz. Her yıl artık 1 milyonun üzerinde katılımcıyı 4 gün boyunca ağırlıyoruz. Burada öncelikle tabii ki Anadolu'nun geleneksel sporlarında müsabakalar ve gösterileri vatandaşlarımız izleyebilecek. Ziyaretçilerimiz bunları keyifle izleyebilecek. Bunların içerisinde bizim Anadolu'daki geleneksel sporları üçe ayırabiliyoruz. Birisi binicilik sporları, birisi güreş sporları, birisi de atıcılık sporları. Bunların hepsini görebilecekler. Ve tabii ki her sene yurt dışından misafir ülkelerimiz ve misafir sporlarımız olacak. Bu sene Rusya'dan bir oyun, bir spor, Litvanya'dan bir spor, Azerbaycan'dan bir spor konuk olacak. İşte Rusya'dan Tavreli oyunu var, Azerbaycan'dan Zorhana var. Bunları görecek misafirlerimiz. Sporlar tarafının yanında el sanatları var. Atölyelerde üstad sanatçıların işte neyi nasıl yaptığını görecek. İşte bakır işleri, el işleri, kumaşlar, boyamalar, tahta işleri, bunların hepsini gelip görüp nasıl yapıldığını görmenin yanında ben yapabilir miyim, nasıl yapılıyor gibi deneyimleme fırsatlarını da katılımcılar edinecekler. Şampiyon olamama uzadıkça olamama da kendini biraz...
4: Geleneksel işiyor mu o da?
3: Yani sonuçta sporcu sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin durumuna bakın, çok iyi puan topluyoruz, ikinci sıraya geliyoruz, kıl payı kaybediyoruz şampiyonluğu. Sonuçta futbolcu bir maçtaki bir moral durumuyla şampiyonluğu kaybetmiş oluyor aslında. Bir maç, bir beraberlik, bir gol ve futbolcunun moralini etkileyen etkenlerin biraz ortadan kaldırılması, yönetilmesi lazım. Yani Fenerbahçe'de artık taraftar gergin, yönetim gergin, futbolcu gergin. Bundan etkileniyoruz. Kulüpte huzur olması lazım. İnsanların inanması lazım. Bazen ne oluyor? Mesela futbolcu bir yanlış pas veriyor, tribünler yuhlamaya başlıyor futbolcu. Yani herhangi bir futbolcunun hatasız oynaması mümkün olabilir mi? Ama sen o futbolcuyu yuhlayarak bitirdin. Sadece o maçta değil, belki birkaç maç daha o futbolcuyu kaybetmeye yol açtı bu. Yani onun için taraftarıyla, yönetimleriyle, medyasıyla, özellikle şimdi milli takımın Dünya Kupası'na gittiği bir ortamda milli takım üzerindeki de bu tür menfi tesirler zaman zaman maalesef cari oldu. Moral vermeye çalışan, her türlü destekleyen, milletin benim arkamda, taraftarım benim arkamda, yöneticilerim benim arkamda dedirten motivasyon desteğini biz bu genç çocuklarımızdan, kahramanlarımızdan esirgememeliyiz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de biraz bu bence evinin içini toparlayabilirse, futbolcusuna, teknik heyetine destek olan bir ekosistemi güçlü tutabilirse başarı gelecektir inşallah.
1: Serie A şampiyonu Inter'in ligde oynadığı son 3 karşılaşmanın özet görüntüleriyle Sabah Sporu'ndaki ilk saat dilimize noktayı koyuyoruz. Ara verelim, sonra saat başında tekrar buradayız.
4: İlk düdük mücadeleye. Torino başlıyor 34. haftada. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Barella pasla kullandı. Sučić. Sučić yükseltti içeriye. Kafa vuruşu. Asfaltta dışarıya. Akanji. Dakika 7. Gole çok yaklaşıyor. Manuel Akanji ile Inter. Petar Sučić ortayı böyle yaptı. Akanji yükselip vuruyor. Direğin dibinden dışarıya. Inter. Bir yandan hafta arası kupa finaline çıktı. Bir yandan şampiyonluğa gidiyor. Bu arada Vlašić'ten baskı. Yine Itis'te kaldı. Nikola Vlašić. O bıraktı. Şut dışarıya Koko. Torino baskısı sonuç verdi. Bir kez daha Inter'i hataya zorluyorlar savunmadan çıkarken. Saul Koko üstten alta yolladı. Şirinski'den Sučić'e. Petar Sučić. Federico Di Marco. Di Marco yaptı ortasını. Kafa Bisek'ten. Galeci Paleari'nin üzerine. Her iki tarafın da gol bulabildiği bir maç yok. Boni. Boni önünü boşalttı. Boni vuruyor. Galeci Paleari'nin üzerine. Ange Johan Boni'nin şutu. Boni şimdi, Boni, Di Marco'ya açıldı top, Di Marco ortasını yaptı, Marcus Thuram! Yine boş geçmiyor Torino'yu! Di Marco asist rekorunu kırarken Marcus Thuram da gol attı! 17. asisti bu sezon Di Marco'nun, Papu Gomez'in rekorunu kırıyor. Bir Serie A sezonunda en fazla asist yapan oyuncu oluyor. Harika bir orta. Marcus Thuram. İsmail'e çarptı top. Di Marco önünde buldu. Boşta kalan top Darmian vuramadı. Sonrasında Barella'nın önünde kalmıyor. Karambolu atlattı Torino Kalesi. İkinci yarıya golle başlayacaktı adeta Inter. Orta geldi. Bisek ve fark ikiye çıkıyor. İki kafa golüyle farkı ikiye çıkartıyor Inter. Di Marco'dan bir asist daha. 18. Rekoru kırılması güç bir yere doğru götürmeye devam ediyor Federico Di Marco. Yan Bisek'le fark ikiye çıktı. Çok rahat bir 60 dakika oynamıştı Inter zaten. Topukla dokunu Simeone. Emirhan şimdi. Emirhan İlkan bıraktı. Simeone! Emirhan İlkan'ın asistinde Giovanni Simeone ile farkı bire indiriyor Torino. Kaleyi bulan ilk şuttan golü çıkartıyor Torino. Dakika 70. Fark bire indi. Tribünleri ayağa davet ediyor. Giovanni Simeone. Sağdan bir orta daha yine Simeone. Giovanni Simeone. Duman Zapata oyuna girene kadar yokları oynuyordu adeta Simeone. Arka arkaya pozisyonların içerisinde Arjantinli. Obrador yaptı ortasını. Sekti top. Emşi vurdu Yan Sommer. Böyle bir 5 dakika oynuyor ki golde başlayan süreçte Torino. Bu soruyu sordurdular açıkçası. Mariani izlemeye gidiyor. Evet. Inter 30 numarasının eli doğal konumda değil. Bu nedenle penaltı diyor Maurizio Mariani. Penaltıyı kazanıyor Torino. Golü buluyor.

0: Hakan Jim. Jelinski baktı kaleye, çekti topu. Jelinski vurdu direğin dibinden dışarıya. Korner mi? Bu pozisyonda hayır, temas yok. Dumfries çevirdi içeriye. Mkhitaryan offside bayrağı kalkacak. Top ağlara gitse de Thuram net bir şekilde offside'ı kaçamadı orada. Son düdük geliyor. Torino 2, Inter 2. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan puanı çıkarmayı başarıyor Torino.
1: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Giuseppe Meazza'da Inter'in belki de şampiyonluk maçı başlıyor. Strefezza. Çekti Strefezza. Valeri Tek'te çok da güzel ortama. Dışarıya gitti bayrak havada.
2: Çok iyi geldiler.
1: Del Prato. Kaptanla pozisyona girdi Parma.
2: Offside'e çıkmayabilirmiş.
1: Barella ceza sahasına etkili orta. Dumfries dışarıya. Barella süper kesti ama Dumfries dışarı atıyor. İki kafa, iki pozisyon, iki sabek. Zielinski. Barella ortaya girdi. Ceza sahası Esposito döndü. Barella direkten topu alana mı gidiyor Suzuki? Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Acayip bir pozisyon. Kalesinde Suzuki son anda şans her anlamda Parma'nın yanında. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Thuram karşı karşı. Thuram! Marcus Thuram atıyor. İlk yarı sonunda kilidi kırıyor Inter. Marcus Thuram. Çok iyi geldiler. Carlos Augusto. Şimdi Martinez'den Di Marco'nun koşu yoluna doğru. Aldı Di Marco. Götürüyor Di Marco. Çevirdi arka tarafa. Şut dışarıya. Denzel Dumfries. Ordóñez. Baskı Lautaro Martinez'den. Yanında Barella, ona doğru pas. Barella çekti. Barella'dan yeniden Martinez. Martinez baktı kaleye. Çekti Martinez. Suzuki. İkinci gol gelecekti kaptandan. Bisek. Bisek arada Martinez'e. Çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım yardımcıya verdi golü. Mkhitaryan'la koşar adımlarla şampiyonlar gidiyor Inter. Dakikalar kaldı şampiyonluğa. Şimdi Arnquist hareketli. Elfeş'in de Arnquist şimdi götürdü Elfeş'e. Karşı karşıya Elfeş ve gol. Fark biliniyor ama bayrak havada. Bayrak havada. İsabetli bir pas oldu Martinez'e. Martinez ayakta kaldı. Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci Suzuki. Bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor Frattesi. Topa ilk temasında üçü atacaktı. Mücadele sürüyor. Artık saniyeler kaldı. Bonaccina düdüğünü çalıyor ama 21. şampiyonluk için her şey hazır.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam. İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Reklam. A Spor Radyo.
1: Bir reklam.
3: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyodar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: veriyorum. Sabah sporunda ikinci saat dilimimize Trendyol Süper Lig'de bugünün maçlarına bakarak başlayacağız. Şampiyon belli dedik ama düşme hattı çok kritik bir gün yaşayacak bugün. Sonuçlara bakalım önce. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı 2-2 bitmişti. Mısırlı Komtrf Fatih Karagümrük Korendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Samsunspor Göztepe'yi 3-0. Rams Başakşehir'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Bugünün maçları kritik dedik. Saat 17'de Kayserispor Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Saat 20'de kalan maçlar, yani 4 mücadele, hangi maçlar bunlar? Kasımpaşa, Galatasaray, Hesap.com, Antalya Spor, Kocaeli Spor, Fenerbahçe, İKS, Eyüp Spor ve Trabzon, Natura Dünyası Gençler Birliği maçları. Bu akşam oynanacak bir mücadeleyi detaylandıralım o halde. Düşme hattı için kritik maçlar oynanacak demiştik. Bu mücadelede onlardan biri bu akşam saat 20'de Fenerbahçe İKS Eyüpspor'la karşılaşacak.
1: Fenerbahçe Süper Lig'de sezonun son maçına Kadıköy'de çıkıyor.
2: Oğuz Aydın ceza alanında uzun pası, top ağlara gidiyor, 4-0 oluyor. Archie Brown atıyor.
1: Sarı lacivertliler 34. hafta mücadelesinde sahasında İKAS Eyüpspor'u yenerek sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Süper Lig'i 2. sırada tamamlamayı garantileyen sarı lacivertliler de cezası devam eden kaleci Ederson, sakatlığı bulunan Talişka ve Nene forma giyemeyecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde kalma yolunda büyük bir adım atan İKAS Eyüpspor'sa Kadıköy'den 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Atilla Geri'nin öğrencileri 32 puanla 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya gelirken 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sarı lacivertliler geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü. Çobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe İKAS Eyüpspor mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi kulüp tarihinin en iddialı ve en değerli kadrosunu kuracaklarını söyledi.
3: Çocukluk sevdam Fenerbahçe, başkan olmak için şartsız, koşulsuz, amasız. Daha önce biliyorsunuz adaylığımı açıkladım. Fenerbahçe yöneticisi olabilmek sadece geleceğe hedefler koymakla olmuyor arkadaşlar. Hedefler iyidir. Ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde, herkesin şahitliğinde ne istersen iste benden diyebilmekle olur. Biz de Fenerbahçe'm ne isterse iste benden diyorum. Rahmetli İslam Çüpü abimizin belirttiği gibi bu başka bir büyüklüktür. Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı yok arkadaşlar. Kimseye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin kimseye borcu da yok. Ancak bizim Fenerbahçe'ye borcumuz var. Benim var, sizlerin var, hepimizin var. Ona hizmet etmek bizim için onurdur. Şuna peşinen söz veriyorum. Ben dahil. Kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibiymiş gibi davranmayacak. Patron olmayacak. Hepimiz sadece ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik. Söz veriyorum, tüm enerjimizle, heyecanımızla Fenerbahçe'nin hakları için

0: için her alanda mücadele edeceğiz. Fakat Fenerbahçeli'nin Fenerbahçeli tahakkümüne, patronluk taslamasına, sen bilmezsin sadece ben bilirim, ben bilirimciliğine bir son vermek lazım. Çok değişti, dünya çok değişti. Değişmeyen tek şey ne arkadaşlar? Değişimin kendisi. Eskiden yeni olmaz diyoruz. Doğru mu arkadaşlar? 20 sene önceki futbol, bu seneki futbol artık aynı oynansa gibi gözükse de artık çok daha farklı algoritmalar var. Bunu hepimizin, sizler gibi hepimiz de görüyoruz. Ben de görüyorum. Taraftarın aşkı azalacak, çoğalacak bir şey değildir. Az aşk, çok aşk diye bir şey olmaz. Ben sizlere vereceğim en güzel şey, tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız. Kimsenin de şüphesi olmasın arkadaşlar. Biz bu işe baş koyduk. Yolumuz açık. Ufkumuz da açık. Bunu yapacak dirayetimiz de var. Boş vaatlere de karnınıza tok, onu da biliyorum. Kongreye kadar bu söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu da sizler, tüm camiamız görecek. Ancak Fenerbahçeli en iyi kadroya sahip olsa da arkasına yaslanıp rahat bir şekilde maç izleyemiyor. Biz arkadaşlar her alanda güçlü olacağız. Oluşturacağımız yönetim, yönetim kurulumuz ile hem dinamik, enerjik, hem de her masada sonuna kadar lobi faaliyetlerini yapabilecek, hem de her anlamda yönetimsel aklı ortaya koyabilecek liyakatlı bir yönetim kurulu oluşturacağız. Saha içinde, saha dışında, her platformda herkesle mücadele edeceğiz.
1: Fenerbahçe'de kaleci Tarık Çetin'in sözleşmesi 3 yıllığına uzatıldı. Tarık Çetin 2029'a kadar Fenerbahçe forması giyecek. Sarı lacivertler sezon başında Rize Spor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki kaleciyle 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Tarık sarı lacivertli formayla ilk maçını bu sezon çıktı. Tecrübeli eldiven Süper Lig'de 2, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda birer karşılaşmada görev yaptı. Şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in son haftasında bu akşam Kasımpaşa ile karşılaşacak.
2: Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa deplasmanında kapatıyor.

0: Ligde son maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı kırmızılı ekip topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etmişti. Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalya Spor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ile Yasser Asprilla forma giyemeyecek. Süper Lig'den düşmeme mücadelesi veren Kasımpaşa ise Galatasaray karşısında 1 puan alması durumunda diğer sonuçlara bakılmadan ligde kalmayı garantileyecek. Bu sezon 33 maçta topladığı 32 puanla küme düşme hattının 2 basamak üzerinde yer alan lacivert beyazlıların mağlup olması halinde ise lige veda edecek 3. takım diğer maçların sonucuna göre belli olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılar sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçı saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Avrupa'da kalıcı başarı istediklerini söyledi.
2: Sportif anlamda da büyük başarılara ulaştık. Erkek futbol takımımız rekorlarla dolu. 3 şampiyonluğun ardından üst üste

0: dünya duysun, tüm dünya duysun öyle. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde dünyanın ilk 15 kulübü arasına girmek, 600 milyon euro yıllık gelir seviyesine ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz. Biz artık sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil, biz küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız.
1: Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi duygusal bir paylaşımda bulundu. Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer. Ama bazı aşklar elveda demez. Ve yıllar geçtikçe geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğumu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim.

Günün gazete manşetleriyle devam edelim yayınımıza. Galatasaray ve Fenerbahçe için gündemdeki maçlara ve tabii ki haberlere bakmıştık. Gazetelerde acaba neler var? Onlarla devam edelim. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfasına geliyoruz. Teşekkürler başlığı var. Hedef 27 başlığını görüyoruz yine. Önceki gün şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da yeni hedef belirlendi. 27. şampiyonluk. Kupa töreninin ardından gelecek sezonun planlamasına başlayan Galatasaray'da rota 5 yıl üst üste şampiyon olarak rekor kırmak ve 2027'de de 27. kupayı kaldırmak olacak. Sané detayı var. Sané'nin Türkiye aşkı. Rams Park'ta düzenlenen kupa töreninde sahneye Tarkan'ın Dudu şarkısıyla çıkan Leroy Sané'nin bu tercihinin nedeni ortaya çıktı. Almanya'da çok sayıda Türk'le büyüyen ve arkadaşlık kuran Sané o zamandan beri Türk müziklerini çok seviyor. Bu nedenle aşina olduğu ve sevdiği Tarkan parçasıyla platforma çıkmayı tercih etmiş. Çok dolu bir sayfa. Bazı detayları şöyle seçmeye çalışıyorum. Bugün maç var biliyorsunuz. Aslan'da rotasyon başlıklı habere gelelim sol alt köşede. Bugün Kasımpaşa ile saat 20'de Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bir kadro ihtimali var. Günay, Singo, Arda, Abdülkerim, Eren, Niyaga, Kaan, İlkay Yunus, Ahmet ve Icardi muhtemel 11'i yer almış. Gazetede Süper Lig'in kapanışında bugün düşme hattındaki Kasımpaşa'ya konuk oluyor Galatasaray. Kasımpaşa'ya ligde kalmak için 1 puan yeterken teknik direktör Okan Buruk'su oyuncularının bir kısmını dinlendirecek. Özellikle milli isimlere izin veren başarılı çalıştırıcı takımda fazla forma şansı bulamayan oyuncuları sahaya sürecek. Milliyet gazetesindeyiz. Galatasaray göndermez, giderse Icardi gider. Galatasaray 4 yıllık dominasyonda büyük katkı sağlayan Mauro Icardi ile yeniden anlaşma yapmak için masaya oturacak. 10 milyon euroluk maaşının yarıya düşürülmesi hesaplanıyor. Sarı Kırmızılar burada karar Icardi'nin. Galatasaray göndermez, giderse eğer Icardi gider diye konuştu. Ne demek istedi diye bir soru var. Bakalım. Mauro Icardi sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı. Az önce okumuştum ben de sizlere. Bazı kesimler bunu bir veda olarak algıladı. Arjantinli oyuncu şunları yazdı. Yine az önce okuduğumuz metin var burada. Ama tam olarak anlaşılamayan bir bölüm de var. Acaba veda mı yoksa devam edecek mi? Çünkü bir önceki saat dilimizde Fanatik gazetesinde bakmıştık hatırlarsınız. Icardi kalacak başlıklarını da görmüştük. Henüz durum belirsiz yani anlayacağınız. Yine bu sayfada devam edelim. Şöyle 6 milyon euro hedefi başlıklı bir haber görüyorum. Başkan Dursun Özbek Galatasaray Adası'ndaki etkinlikte 600 milyon euro hedefi düzeltmiş olayım. Galatasaray'ın artık global bir spor markası olmak zorunda olduğunu dile getirdi Başkan Dursun Özbek.

ve maddi olarak yeni planlamalardan bahsetti. Fanatik gazetesine geçtik. İlkay Gündoğan Bernardo Silva'ya bir mesaj yolluyor. Bir telefon kadar yakın. Sarı Kırmızılı ekibin transferdeki bir numaralı hedefi Bernardo Silva'nın Cimbom'a gelme durumuyla ilgili konuşan eski takım arkadaşı İlkay. Nasip kısmet numaram onda var. Düşünüyorsa eğer telefonum hep açık. Tabii ki onun burada olmasını isteriz dedi. Yine Leroy Sané var bu sayfada da. Leroy Sané taraftarın yüreğine su serpti. Siz beni seneye görün. Galatasaray'dan teklif geldiğinde çok da düşünmeden kabul ettiğini belirten Sané. Galatasaray inanılmaz bir büyük bir kulüp. Kötü bir sezon geçirmedim. Yeni sezonda gerçek Sané'yi tam olarak %100'ümle göstermek istiyorum diye konuştu. Veda maçı bugün demiştik. Burada da bir muhtemel 11 var. Buna da bakalım. Günay, Sasha Boy, Singo, Arda, Eren, Kaan, Niyaga, Can Armando, İlkay, Lang ve Ahmet Kutucu. Ciddi rotasyonlu bir kadroyla bu akşam Kasımpaşa karşısına çıkabilir Galatasaray. Sabah gazetesiyle devam edecek olursak, Icardi sosyal medya hesabından veda gibi bir paylaşım yaptı. Burada da belirsiz bir durum var dediğiniz gibi. Ve başlık blöf mü gerçek mi? Galatasaraylı Arjantinli yıldızın menajeri önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Ancak tecrübeli futbolcu teşekkürler Galatasaray mesajıyla kafaları da biraz karıştırdı. Galatasaray'da ne yaptı? 133 maçta 8902 dakika forma giydi. 77 golü var. 25'te asist kaydetti. Okan Buruk'la ilgili koleksiyoner başlığını kullanmış Sabah gazetesi. Sayfanın ikinci bölümüne gelecek olursak Samet Yüksel'in haberine bakalım. Fenerbahçe'nin ilk gündem maddesi eski hocası Jorge Jesus. Yarım kalan hikayem var. En Nasır'dan ayrılacak 71 yaşındaki usta çalıştırıcı Portekiz milli takımından teklif almazsa Sarı Lacivertliler'de yeniden görev yapmaya sıcak bakıyor. 3 sezon önce yarıda kaldığına inandığı öyküsünü tamamlamayı hedefliyor. Bir alt başlık olarak Jorge Jesus'un Portekiz'in teklifi halinde kontratına ayrılık maddesi istediği belirtildi. Son seçeneği ise Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica olabilir. El Nasır'da da 47 maçta 39 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyeti var. Fenerbahçe'de bugün Eyüpspor'la karşılaşacak demiştik. Buradaki 11'e de bakalım. Tarık, Semedo, Yiğit, Osterwolde, Brown, İsmail, Kante, Musaba, Fred, Oğuz ve Kerem. Milli maç heyecanı ATV'de, ilk saat dilimimizde de bahsetmiştik. Burada da görmüşken aktaralım sizlere. A milli takımımızın 1 Haziran saat 20.30'da Kuzey Makedonya, 7 Haziran saatler gece 01'de Venezuela maçları ATV ekranlarından yayınlanacak. Takvim gazetesindeyiz. Safi'nin gözü Greenwood'da. Safi'nin Marsilya'nın kanat forveti Greenwood için harekete geçtiği öne sürüldü. 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajeriyle görüşüldüğü gelen bilgiler arasında. Efsane başkan Fenerbahçe için yol haritasını belirledi. Önce transfer, sonra hoca. Seçime kadar transfer bombaları patlayacak. Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi Fenerbahçe'ye kaliteli 3-4 transfer yapmayı planladığı öğrenildi. Teknik direktörlük için ilk tercihin Aykut Kocaman olduğu, yabancı adaylar arasındaysa Jorge Jesus ve Roberto Mancini'nin yer aldığı belirtildi. 88.6 milyonluk Kante gerçeği. Kante'nin maliyetinin 88.6 milyon euro olduğu ortaya çıktı. Fransız yıldız için yüksek maaş ödemelerinin yanı sıra 33.5 milyon euro vergi yükü bulunduğu belirtildi.

0: Gazetelerin ardından günün bir başka karşılaşmasıyla devam edeceğiz. Trabzonspor bu akşam saat 20'de Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek. Gençler Birliği kazanırsa ligde kalmayı garantileyecek.
1: Trabzonspor Süper Lig'de sezonun son sınavına taraftarı önünde çıkacak.
2: Vakayeme, Vakayeme, gol!
1: Bordo Mavililer 34. hafta mücadelesinde Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek. Karadeniz ekibinde cezalı Ernest Muçi forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu, Batagov ve Mustafa Eskiyelaç'ın sakatlığı bulunuyor. Sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor 33 maç sonunda 69 puana sahip. Zira Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen Bordo Mavililer 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren rakibiyle ikinci kez karşı karşıya gelecek.
3: 6 oyuncu cezalandı. Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol toparladı, gol!
1: Gençler Birliği ise Trabzon'dan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
3: Erkar'da topla birlikte dripting halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da!
1: 31 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan başkent ekibi kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmadan Süper Lig'de kalacak. Kırmızı siyahlı ekibin galip gelememesi durumundaysa küme düşecek takım diğer maçların sonucuna göre netlik kazanacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
0: Trabzonspor Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Trabzonspor Ernest Muçi'nin bonservisini almaya karar verdi. Bordo Maviller satın alma opsiyonu 20 Mayıs'ta sona erecek Arnavut futbolcu için harekete geçti. Karadeniz ekibi 25 yaşındaki orta saha için 8,5 milyon euroluk bonservisi 5 eşit taksitte Beşiktaş'a ödeyecek. Trabzonspor bu sezon 15 gol 9 asistlik performans gösteren Muçi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca Bordo Maviller sezon başında Manchester United'dan kiralanan Andre Onana için yeni bir kiralama teklifi yapacak. Trabzonspor'da performansıyla dikkat çeken oyunculardan biri Wagner Pigne oldu bu sezon. Oyuncuyu birçok Avrupa kulübü yakından takip ediyor.
1: Trabzonspor'un genç sağ beki Wagner Pigne sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bordo mavili formayla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 37 maçta 8 asist üreten 23 yaşındaki futbolcu sık sık Avrupa basınında da yer aldı. Wagner Pigne'yi İngiltere'den Fulham, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Portekiz'den Braga'nın yakından takip ettiği öğrenildi.
4: Muçi'den Wagner Pigne'ya, Pigne çevirdi. İkinci gol, ikinci gol geliyor.
1: Trabzonspor yönetimi başarılı futbolcunun değerinin Dünya Kupası'nda boy göstermesi halinde daha da artacağını düşünüyor. Bu nedenle Yeşilburun Adalı futbolcuyla ilgili nihai karar turnuva sonrasına bırakıldı. Bordo Mavililer Pigne'yi 2025 yılının Temmuz ayında 3 milyon euro bedelle Estoril'den transfer etmişti. Wagner Pigne'nin Trabzonspor'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Beşiktaş yönetimi Wifed Ndidi için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken takımdaki bazı oyuncuların geleceği de netleşmeye başladı. Siyah beyazlı yönetim büyük beklentilerle kadroya katılan Wilfried Ndidi için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Özellikle İngiltere Premier Lig kulüplerinin radarında bulunan 29 yaşındaki Nijeryalı orta saha için Beşiktaş'ın çift taneli bonservis beklediği öğrenildi. Yönetim, Ndidi'nin olası satışından elde edilecek gelirle yaz transfer döneminde daha rahat hareket etmeyi planlıyor. Yeni sezona daha güçlü bir orta sahayla girmek isteyen siyah beyazlar, yüksek maaşlı ve piyasa değeri bulunan oyuncular için gelecek cazip tekliflere kapıları kapatmayacak. Beşiktaş formasıyla 31 resmi maçta görev yapan Wilfried Ndidi 2 gol kaydetti.
0: Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz tesisleri yapılan törenle hizmete açıldı.
1: Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz tesislerinin açılış töreni gerçekleştirildi.
5: Siyah! En büyük! Beşiktaş! Siyah! En büyük! Beşiktaş! Evet, Kartal yuvası hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah!
1: Türk futboluna ve Beşiktaş'a yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen tesisin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Beşiktaşlı eski futbolcular ve altyapı takımları katıldı.
6: Hepimizin

0: gibi Beşiktaş'ımız öz kaynak düzenini kulüp felsefesi haline getirmiş. Altyapısından yetiştirdiği sporcularla bu alanda da Türk sporunun öncü kulübü olmuştur. Beşiktaş tarihinde önemli bir yeri olan öz kaynak ekolü gelecekte de Beşiktaş tarafından en iyi şekilde temsil edilmeye devam edecek. İşte bu amaç ve ilkemiz doğrultusunda bugün Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizi hayata geçiriyor. Beşiktaş'ın ve Türk sporunun geleceğini silinmez bir imza atıyoruz. Futbol altyapı takımlarımızın tamamı, ayrıca kadın futbol takımımız antrenmanlarını ve maçlarını burada oynayacaklar. Biz bu güzel tesisi Beşiktaş'ımızın yanı sıra milli takımlarımıza da açıyoruz. A milli kadın futbol takımımız ay sonunda bu tesislerde 5 günlük bir kampa girecek.
1: Bu güzel tesis özellikle altyapıya yapılan büyük bir yatırım. Beşiktaş Akademisi çok kıymetli, çok değerli, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada Sancaktepe Belediyesi, Beşiktaş'ın yöneticileri ve herkesin çok büyük çabası var. Yine değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni bir açılımla altyapıya yatırım yapması çok çok önemli, çok çok kıymetli. Yeni bir açılım bu. Öz kaynak projesini gerçekleştiren, başarıyla gerçekleştiren bir kulüp. Serpil Abdi Tüzün'le, Sayın Süleyman Seba ile beraber bu altyapı yatırımını projesini gerçekleştiren büyük bir kulüp Beşiktaş. O nedenle bu tesisin yeni kartallar yetiştireceğini, başarılı sporcular yetiştireceğini yürekten öneriyoruz.
2: Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından bu sezon şampiyon olan Beşiktaş U16 takımıyla siyah beyazlı formayı giymiş eski futbolcular gösteri maçı yaptı.
3: Gazete manşetleri bölümümüzdeyiz bir kez daha. Beşiktaş ve Trabzonspor için bakalım bugün hangi haberler var? Takvimdeyiz. İlk saatte de bakarken Şenol Güneş isminden bahsetmiştik, Beşiktaş için anılıyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın koltuğu sallanıyor. Yeniden Güneş sesleri. Şenol Hoca'nın ismi dillenmeye başladı. Beşiktaş Başkanı Adalı önümüzdeki hafta teknik direktör Sergen Yalçın'la yüz yüze görüşecek. Olası ayrılıkta Şenol Güneş ismi yönetimin ciddi olarak masasında yer alıyor. Silinmez bir imza atıyoruz. Başkan Serdal Adalı 15 Temmuz tesislerinin açılışında konuştu. Açılışta da yapılan açıklamaya da baktık az önce. Bu projeyle Beşiktaş ve Türk futboluna silinmez bir imza atıyoruz dedi. Geçelim Hürriyet'e. Beşiktaş'a yeni kartal yuvası. Siyah beyazların futbol akademisine hizmet edecek olan 15 Temmuz tesisleri de hizmete girdi. Başbakan Osman Aşkın Bak, buradaki çocuklarımız arasından Avrupa'da ülkemizi temsil edecek sporcularımız yetişecek dedi. Siyah beyazların başkanı Adalı ise öz kaynak ekolü gelecekte de kulübümüze en iyi şekilde temsil edilmeye devam edecek diye konuştu. Foto maça geçtik. Yine Beşiktaş bölümünde burada tesisle ilgili kısım var. Zaten açıklamalara bakmıştık. Trabzonspor bölümüne geldik. Onana teklifi. Onana Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktı. Yönetim Manchester United'ın kapısını çaldı. İngiliz ekibi 25 milyon euro isteyince yeniden kiralama teklifi sunuldu. Muçi ile devam. Trabzonspor Arnavut 10 numaranın bonservisini 8,5 milyon euroya aldı. Fırtına Beşiktaş'tan sezon başında kiraladığı 25 yaşındaki Maestro'nun sözleşmesindeki 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı. Ernest Muçi 3 senelik imza atacak Trabzonspor'a. Olayı büyük müjde. Fil dişi sahili teknik direktörü Faye 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımın 26 kişilik kadrosunu açıkladı. Kadroda Trabzonspor'da büyük çıkış yakalayan Olay da yer alıyor. Fırtına'nın eski yıldızı Pepe de kadroya davet edildi. Bordo Mavi'nin takımda Gençler Birliği maçı öncesinde Savic Batago, Mustafa Eskellaç ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Muçi de sarı kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada oynamayacak. Şenol Güneş demiştik, sessizliğini bozdu. Beşiktaşlı adı anılan Şenol Güneş, kararı verecek olan Sayın Başkan'dır. Şu anda Sergen Hoca göreve devam ettiği yönünde açıklamalar yaptığına göre bir niyet belirtmem saygısızlık olur şeklinde konuştu. Sabah gazetesi.

0: Başkanı geçtik. Trabzonspor yönetimi Ernest Muçi'nin tapusunu almaya karar verdi. Hakkıyla oynadığı rekorlarla kalıyor. Bordo Maviller 15 gol 7 asistle şov yapan Arnavut 10 numaranın 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak. Bu rakam Karadeniz Kulübü'nün bonservis rekoru olarak kayıtlara geçecek. Bugün Gençler Birliği karşısında muhtemel bir 11 var. Ahmet Doğan, Pinya, Ozan, Salih, Lovik, Olay, Boşuvari, Augusto, Vakame, Umut ve Onaçu 11'ini görüyoruz. Beşiktaş'ta da gözler zirvede, yapılacak toplantı bekleniyor. Çaykur Rizespor maçının ardından toplanacak yönetim ve Sergen Yalçın demiştik. Önümüzdeki hafta içerisinde bu toplantının gerçekleşmesi bekleniyor. Fanatik gazetesine dönelim. Trabzon'da kader maçı, 4 gün önce kupa yarı finalinde Gençler Birliği'ni zor da olsa deviren fırtına. Bu kez rakibini ligde ağırlıyor. 3. sırayı garantileyen ve finale odaklanan Trabzonspor prestij mücadelesine çıkacak. Fakat Gençler Birliği'nin ligden düşüp düşmeyeceği bu maça bağlı. Yine Muçi'nin cezalı olduğu detayını görüyoruz. 5 yıldız oyuncu da sakatlığı sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Gazete manşetlerini noktalayalım. Bir Teams bağlantımızla devam edelim sabah sporu programına. Haldun Domaç bizleri bekliyor değerli izleyenler. Gündemi kendisiyle birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz. İyi pazarlar dilerim. Nasılsınız? İyi hafta sonları.
1: Çok teşekkür ederim Demet. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir pazar günü diliyorum. Yani güzel bir pazar günü ve heyecanlı bir pazar günü olacak. Öyle söyleyebilirim, öyle başlayabilirim.
0: Heyecanlı dediniz. O zaman düşme hattıyla isterseniz bir giriş yapalım. Karagümrük ve Kayserispor'un ardından ligde düşecek 3. takım bugün belli olacak değerli izleyenler. Maçlardan zaten bahsetmiştik. Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençler Birliği'nden biri dörtlü averaj sonucuyla lige veda edebilir. 3 takımın da büyük takımlarla oynaması da kaderin cilvesi mi diyeyim artık? Zor da bir durum aslında. Nasıl bir sonuç bekliyoruz bu akşam? Öngörünüz var mı?
1: Ya şimdi önce bir kere şunu söyleyeyim, yani uzun yıllardır bu ligi takip eden bir kişi olarak, bir yorumcu olarak yani böyle bir durumla karşılaştık mı, şöyle bir yokladım, aklımı pek de fazla karşılaştık gibi gelmedi. Yani ligin ilk 3 sırasındaki takımlar küme düşecek 3. takımı belirleyecekler. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor 3. takımı belirleyecek. Sadece Antalyaspor kendi göbeğini kesemeyecek noktada olmasına rağmen kazanıp bu takımların oynayacağı maçların sonuçlarını bekleyecek. Şimdi şöyle bakalım, yani bir iki takımın dengeleri açısından bakmayalım. Yani mesela Galatasaray'la Kasımpaşa, Fenerbahçe'yle Eyüp, Trabzonspor'la Gençler Birliği dengesi açısından bakmayalım. Başka bir noktadan bakmamız gerekiyor Demet. Mesela Galatasaray'ın şu anda yani 4 gündür antrenman yapmadan, şampiyonluk kutlamaları içerisinde bazı oyuncuların tamamen motivasyonunu kaybettiği, yani çünkü artık o bu noktaya geldiği, ayrıca onun ötesinde daha çok bu yıl süre alamayan oyuncuların oynayabileceği bir maç oynayacak. Yani maçın Galatasaray açısından değeri ve önemi yok. Yani bu manada baktığımızda da daha böyle hani large bir maç olacak onlar için. Yani böyle bir durum söz konusu. Ha, bunu eleştirmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani siz 4 yıl üst üste şampiyon olmuşsunuz, 26. şampiyonluğu kazanmışsınız, cuma günü büyük bir coşkuyla kutlama yapmışsınız, sonrasında bazı oyuncular işte veda mesajları yayınlıyor, bazı oyuncular gözyaşları döküyor, böyle bir ortamdan sonra Kasımpaşa maçına tırnak içinde söylüyorum, böyle full konsantrasyonla çıkmak çok kolay değil, onu özellikle söyleyeyim. Dönelim Fenerbahçe tarafına. Hı hı. Fenerbahçe'de de bazı oyuncular sakat, bazı oyuncuların işte oynama durumu yok, gittiler. Yani böyle bir noktada Fenerbahçe. Üstelik de Fenerbahçe'nin aklı da karışık artık. Yani başkan kim olacak? Mesela Asensio'yu konuşalım istersen. Yani Asensio şöyle düşünüyor. Başkan kim olacak? Ona göre pozisyon alacağım. Neden? Çünkü Asensio'nun menajeriyle Ederson'un menajeri aynı kişi. Ederson'u evet. gönderiyorsunuz. Acaba Asensio'nun ne yapacak? Asensio ne yapacak konusu var. Onun için kendi içinde sorunları olan bir yapıdan bahsediyorum. Bu ortamda son hafta

0: Oyuncuların yükselen değeri Eyüpspor'la oynayacak. Dönüyorum Gençler Birliği maçına. Orada bir küçük enteresan bir gelişme var. Onu özellikle söyleyeceğim. 3 gün önce oynamışsınız kupada. Trabzonspor'un şimdi kupaya mı odaklanması lazım yoksa konumunu hiç değiştirmeyeceği lige mi odaklanması lazım? Tabii ki bu takımlar her üç takımımızda çıkacaklar, onurlu bir mücadele verecekler. En azından küme düşecek takımı belirleme noktasında kendi üzerlerine düşen olumlu yaklaşım yapacaklar. Yani maçlarını kazanmaya çalışacaklar. Ama Gençler Birliği'nin amacı ligde kalmak, Trabzonspor'un amacı bu maçtan hasarsız bir şekilde çıkıp kupa finalinde Konyaspor maçını düşünmek. Yani şimdi böyle baktığımız zaman farklı durumlar ortaya çıkıyor. Onu söylemeye
1: Bir de
0: çalıştım.
1: ona şu an gol
0: Ama
1: attırmak olabilir. Onu da ekleyeyim çünkü
0: evet, şimdi
1: siz onu söyleyecektiniz.
0: evet, şimdi onu
1: Tamam,
0: söyleyecektim
1: buyurun.
0: Demet. Benden hızlı davrandın. Şimdi Şomurodov'la eşit gol sayısını
1: Evet.
0: yakaladılar. 22-22. Yani gol kralı kim olacak? Bu ligin gol kralı. Eğer gol atabilirse tabii ki Onana olacak. Atamazsa Şomurodov'la gol krallığı yarışını paylaşmış olacaklar. Onun için bence bu maçta mümkün olduğu kadar, az önce senin de söylediğin gibi, ben yıllar yıllar önceye gittim. Bir Tanju Çolak'ın böyle bir maçı vardı. 39 gol, o gol atsın diye uğraşılan bir sezon vardı. Şimdi Trabzonspor muhtemelen Onana'nın gol atıp sezonu gol kralı olarak tamamlaması için
1: Evet.
0: özel bir çalışma, özel bir yardımlaşma gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Onun dışında Trabzonspor'un tamamen odaklandığı nokta bence Ziraat Türkiye Kupası'nda kupayı kazanmak. Tabii bu kupayı kazanmak sadece Trabzonspor için değil, aynı zamanda Başakşehir için de farklı bir anlam ifade ediyor. Yani şu anda bütün Başakşehir'i sevenler, taraftarları, futbolcuları, camiası Trabzonspor'un da kupayı kazanmasını
1: Tabii.
0: istiyorlar. Ki kendi menfaatleri açısından Avrupa yoluna çıkabilsinler. Böyle istekleri var, öyle söyleyebiliriz. Yani birkaç anlamı olan maç diye söyleyebileceğimiz maçlar bunlar.
1: Gol krallıkları da ekrana geldi. Teşekkür ederim. Dediğimiz gibi Şomurodov'la Onana 22 sayıyla şu anda ilk iki sıradalar. Üçüncü sırada Talisca'yı görüyoruz. Sonunda 19 golü var. Muhammed Bayo 15, Osimhen de 15. İlk 5 bu şekilde. Şimdi isterseniz bir Fenerbahçe'ye geçeyim. Maça dair
0: Geçelim.
1: zaten konuştunuz. Seçim konusuyla devam edelim isterseniz. Hakan Safi'nin açıklamalarını az önce ekranlara getirmiştik bizler de. İddialı bir kadro kuracağını, en iyi kadroyu kurmak için çabalayacağını söylüyor. Bu açıklamalardan nasıl bir çıkarım yaptınız?
0: Şöyle, zaten başladığı günden bu yana bir kere şu konuda anlaşalım Demet. Yani Fenerbahçe'nin tesis yapma, stat büyütme, işte bir başka arazi alma vesaire gibi konuları bu sezonun kesinlikle konusu değil. Başlayacak
1: Öncelik
0: sezonun
1: değil.
0: konusu değil.
1: Evet.
0: Değil, öncelik değil. Yani onları söylemiş olmaları tabii ki onlar her zaman değerli, geleceğe yatırım. Ama bugün için artık Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası bunlarla hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Fenerbahçe taraftarının da camiasının da bir tek odaklandığı nokta var: uzun süren şampiyonluk hasretini gidermek. Burada en önemli nokta bu. Onun için de iki başkan adayının nasıl takım kuracağı, takımın başına hangi teknik direktörü getireceği, takımın futbol aklının kim olacağı, bu nokta ya da kimler olacağı konusuna odaklanmış durumda. Onun için bu sezon Fenerbahçe için sadece şampiyonluğun oluşacağı bir sezon. Tabii ki bir de üstelik ezeli rekabette bugüne kadar gerçekleşmiş olan 4 arda arda 4 şampiyonluk, gelecek sene eğer şampiyonluk gerçekleşirse Galatasaray'da 5. şampiyonluğu yaşayacak Galatasaray, ki hani hem bir rekor kıracak Fenerbahçe karşısında ikinci kez, hem de çok önemli bir öne geçme şansını daha yakalayacak. Yani bütün bunlara baktığımız zaman bu iki başkan adayının özellikle ki Hakan Safi o noktada oraya daha çok vurgu yapıyor. Yani Fenerbahçe'm iste benden ne istersen noktasına vurgu yapıyor. Aziz Yıldırım'ın ki o gerçekten de Fenerbahçe'deki tesisleşmenin öncüsüdür. İşte tesislerin dışında arazi katılımı, işte kulüp kulübün kazanımları vesaire birçok şey yapan kişi. Ama bugün artık o 20 yıl yok. Yani Aziz Yıldırım'ın önünde.

0: önünde de yok, Hakan Safi'nin önünde de yok.
1: Evet.
0: Onun için de burada yapılacak iş oraya odaklanmak. Anladığım kadarıyla da zaten net bir şekilde Hakan Safi transferlere odaklanmış vaziyette. İşte İtalya'da transfer noktasında çok önemli isimlerle görüşüyor. Rafael Leao ile görüşüyor. Yani Portekiz'le ilişkilerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yani bütün bunlara baktığımız zaman yani 4-5 tane hedef transfer yapma noktasında aynı şeyler Aziz Yıldırım'ın ağzından da duyuyoruz aynı konuları. 4-5 transferden bahsediyor. İşte bu oyuncuların seçimleri doğru seçimler olursa o zaman gerçekten de bu sezon için iki başkan adayının doğru bir hamle yaptığını söyleyebiliriz. Ama seçimler yanlış olursa söz gelimi işte şimdi gördüğümüz Saadettin Saran dönemi yani Türkiye'de bir sol stoperle bir santrofora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin demeyen herhangi bir kişi yoktu. Yani hatta Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı bile bunu görüyordu. Ama Saadettin Saran yönetimi görmedi. Başta Saadettin Saran. Tabii Devin Özek görmedi ki çok önemli bir nokta. Tedesco görmedi. Sıdıkı Şerif'le şampiyon olacağını sandı Devin Özek'le Tedesco ikilisi. Ama yaşanan süreç bu. Onun için de dikkat edersen gündeme gelen, görüşülen isimler arasında sol stoper öncelikli, santrofor bölgesinde çok çok değerli 2-3 isimle görüşmelerin sürdüğünü görüyoruz. Bu da çok değerli. Yani eksikler belirlenmiş. Buradaki en önemli konu şu Fenerbahçe açısından söyleyeceğim Demet. Teknik direktör yerli mi olacak, yabancı mı?
1: Tam yani, bu konuya gelecektim. Jorge Jesus konusunu açacaktım hatta. Çünkü o kadar çok okudum ki bugün gazete manşetlerinde Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylarından biri olduğu söyleniyor.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Abola'nın haberiydi. O habere dayanarak yani biz Aziz Yıldırım'ın ağzından duyamadık tabii ki. Yani o açıklamıyor şu ana kadar. Şimdi oradaki bazı maddi hatalar diyeyim, maddi hata diyorum ben onlara. Bana çok inandırıcı bir gelişme gibi gelmedi. Net söyleyeyim. Yani benim inanmamam çok önemli değil. Yani mesela diyor ki 15 milyon euro maaşla gelecek. Yani şimdi Fenerbahçe Kulübü bir teknik direktöre 15 milyon euro maaş vermez. Jose Mourinho'ya 11 milyon euro verdi. Yani düşünün Jose Mourinho yani dünya piyasasındaki yerine bakarak Fenerbahçe 15 milyon euro vermez. Bir kere oradan ben o haberin çok da böyle hani dayanağının güçlü olduğunu düşünmüyorum. Ama sonuçta böyle bir durum var. Ha mantık olarak böyle yazılmış olabilir ama daha uygun şartlarda gelecek denirse farklı bir durum oluşabilir. Şunu söylemem lazım. Tabii ki bir kupa kazandırarak gitti Fenerbahçe'ye ama yani şunu da vurgulamam gerekiyor. Türkiye'nin bir gerçeği var. Yani bu iki başkanın da Türkiye gerçeklerini artık takip etmeleri gerekli. Türkiye gerçeği şu. Son 20 yılda şampiyon olan bir yabancı teknik direktör yok. Bunu bir kere bilmek lazım. Son 20 yıla damga vuran teknik direktörler yerli teknik direktörler. Onun için de bence bu konuda yerli teknik direktör öncelikli davranması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani neler denendi neler denendi. Yani Almanya'nın işte en eğitimli işte okulları bir numarayla bitiren Tedesco'su da geldi. Dünyanın en saygın teknik direktörü Mourinho da geldi. Yani say bitmiyor. Kimi sayayım bilemiyorum artık. Yani yabancı hocalar konusundan hala Fenerbahçe'nin bir verim alamadığını söyleyelim. Demet ikincisini bir de benim gözlemlerimi söylüyorum.
1: Evet.
0: Bu sportif direktör konusunu da Fenerbahçe'de hiçbir verimi olmadığı için artık rafa kaldırdı. Lazım. Onun yerine futbol aklı diyeceğimiz insanlar oluşması gerekiyor. Bunun dışında başka bir seçenek yok. Fenerbahçe işte Terenao'lar mı, Campos'lar mı diyelim, işte Emre Belözoğlu, işte Devin Özek say bitmiyor. Fenerbahçe bu yanlışlardan arınması lazım şampiyonluk için.
1: Evet.
0: Benim düşüncem bu. Özellikle söyleyeyim. Tabii ki yönetim içerisinden birileri daha çok transferi konuşabilir. Birileri ortak akıl oluşturabilir. Aziz Yıldırım'ın söylediği bir sporcu vakfı kurduk. O vakıftaki insanlardan 4-5 kişilik grup futbol aklı olabilir ama ben bu işlerden Fenerbahçe'nin verim alamadığını düşünüyorum. Yani düşüncem bu, öyle düşünüyorum. Ve zaten kulüplerimizin çoğu da böyle. Nerede Beşiktaş'ta Edouard Graff?

0: Nerede? O yok. Edward Graf yok ama Serkan Reçber yanında oturuyor mesela Sergen Yalçın'ın. Yani kulüplerimizin yapıları belki çok sağlıklı yapılar göstermiyor ama bir gerçek de var ki o modelleme yaptığımız kulüplerle aynı noktaya gelemiyoruz. Onu da özellikle vurgulamam lazım.
1: Peki buradan bir Galatasaray'a geçeceğim. Vedalar dediniz, Icardi ile bir devam etmek istiyorum. Aslında hem şampiyonluk kutlamalarında hem de ardından yaptığı açıklamaya baktığımda ben de veda ediyor diye düşündüm yani %100 olarak. Ama bugün gazeteleri okuyunca benim de biraz kafam karıştı. Çünkü çoğu gazete acaba blöf mü, kalacak mı gibi başlıklar kullanmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz bu açıklamanın ardından?
0: Şimdi o metni okuyan herhangi bir kişinin farklı bir yorum yapması mümkün değil. O metin işte teşekkür ederim Galatasaray, teşekkür ederim bana saygınlığı, sevgiyi gösteren
1: Evet, biçim
0: taraftar
1: biçmeyeceğim.
0: vesaire. Yani
1: Evet.
0: kimse bunları durduk yere söylemez. Yani mesela niye bunu Abdülkerim Bardakçı söylemiyor? Yani neden bunları mesela Lemina söylemiyor? Ya da ne bileyim Leroy Sané söylemiyor? Yani onlar da teşekkür edebilirler. Onlar için de büyük sevgiler vardı. Yani onun için ben burada çok veda mesajı olduğunu söyleyebilirim bunun. Benim düşüncem o veda mesajı. Sadece bir konu öne çıkabilir. Menajeriyle görüşüp yani sen bu veda mesajını yaz bizim elimiz güçlü pazarlık masasına oturursak cümlesini kullandıysa ki menajerler biliyorsun bu konularda çok ciddi taktikler yapabiliyorlar. Bir tek bu ihtimali kenara koyuyorum ama normal şartlarda bu bir veda mesajıdır. Yani net bir şekilde veda mesajıdır. Ayrıca şunu da söyleyeyim, Galatasaray zaten bence bugüne kadar görüşmeyerek ona şöyle üstü kapalı veda mesajı yapması noktasında uyarıda bulundu. Yani Dursun Özbek'in başkanın söylediği sözler bile işte tabii ki bizim için çok değerlidir, çok önemlidir, görüşeceğiz. Yani lig bitti, şampiyonluk bitti, Dünya Kupası başlayacak, başkan hala görüşeceğiz diyor. Yani bu noktada Icardi'nin bence veda mesajıydı bu. Dönebilir mi? Dönebilir tabii ki. Yani şartlar uygun şartlar koyabilirsiniz. Ama bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrasında yani daha önceki kararı uygulamaya koyması sonrasında 10 artı 4 kararı Icardi'nin işini bence çok ciddi manada da zorlaştırıyor. Onu da söylemem
1: Yani
0: lazım.
1: Dursun Özbey'in açıklamalarını geçtiğimiz gün siz de hatırlarsınız orada çok pozitif bir durum sezmiştim aslında. Ben yani daha çok Icardi maaşında işte indirim yaparsa biz orta yolu bulabiliriz şeklinde bir açıklamaydı ama Icardi ona yanaşmayacak gibi duruyor.
0: Şimdi şöyle 10 milyon euro verdiğiniz bir oyuncuya eğer 2,5-3 milyon euro teklif ederseniz zaten oyuncu bunu kendisine yapılan bir haksızlık olarak değerlendirir. Yani o oyuncu şöyle düşünmez ya ben bir sene sakat kaldım bak işte uçak biletlerim 8 tane uçak biletim var Arjantin'e özel uçakla gidiyorum falan demez. Orada kendisine haksızlık yapıldığını düşünür. Onun için ben Icardi'nin vedası olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim sen
1: Evet.
0: ayağa kalktığına göre yayını bitiriyoruz. Şunu da bir kez daha söyleyeyim. Icardi ile Galatasaray'ın güzel bir şekilde vedalaşması lazım. 50 bin taraftarın önünde o aşkın olayım şarkısıyla vedalaşması lazım. Bunu bir an önce yapması gerekiyor. Çünkü bu şartlar altında Galatasaray'ın maddi olarak da genel anlamda takım kurgusu olarak da Icardi ile devam etmesinin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
1: Çok teşekkür ederim ben de o halde. Hoşça kalın, iyi pazarlar.
0: İyi pazarlar, görüşmek üzere.
1: Haldun Domaç'ı uğurladık ve şimdi de kısa bir ara vakti saat 10'da buradayız. Suat Umurhan stüdyo konuğumuz olacak.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
7: aşkına. Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 17 Mayıs 1928 Türkiye Cumhuriyeti Hıfzı Sıha Müessesesi kuruldu.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Reklam.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
0: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
5: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
0: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
9: Türkcell gücünde 5G.
6: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Parafın katkılarıyla
1: 1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar, Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a elenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor, bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası beklentilerde sıkı para politikası vurgusu öne çıkıyor. Özellikle enflasyondaki katılık, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel jeopolitik riskler, yabancı kurumların raporlarında dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Uluslararası kurumların genel beklentisi, Türkiye'de faiz indirimlerinin kademeli ilerleyeceği ve sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceği yönünde.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Sabah Spor'una tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 10'u gösteriyor. A Spor Televizyonu ve Radyo Ortak yayınıyla birlikte kalan bir saat dilimimizde de Suat Umurhan bana eşlik edecek. Gündemi konuşacağız. Trendyol Süper Lig'de bugün son hafta son maçlar oynanacak. Düşme hattı adına kritik bir gün. Her şeyi detaylıca konuşacağız. Sizin de eğer sorularınız varsa benim sosyal medya hesabıma Instagram'dan Gedik Demet adresine yazabilirsiniz. Burada Suat'a yönlendireceğim sorularınızı. Hoş geldin Suat.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydın. Nasılsın? İyi pazarlar.
1: Teşekkür ederim. Hepimize bir

0: izleyenlere de iyi pazarlar diliyorum. Ligin sonuna geldiğimiz haftada evet. bir kez daha seninle buradayız.
1: Aynen öyle. Şimdi hemen bir programa bakalım. Oynanan maçları bir hatırlayalım sonuçlarıyla birlikte. Sonra da tabii ki günün maçlarına bakacağız. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla Cuma günü haftayı açmıştık. 34. haftayı. 2-2 bitti bu maç. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük son haftada kazandı. Korendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Samsun Spor Göztepe'yi 3-0. Rams Başakşehir'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bugün 5 mücadele oynanacak. 17'de Kayseri Spor Tümosan Konyaspor'la karşılaşıyor. Kalan 4 maç saat 20'de başlayacak. Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak. Hesap.com Antalya Spor Kocaeli Spor'la, Fenerbahçe İkasayıp Spor'la, Trabzonspor'da Natura Dünyası Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. İstersen ilk önce bir oynanan maçlara bakalım. Hı-hı. Beşiktaş'ın beraberliği vardı bu hafta. Düşmesi kesinleşen Karagümrük 3 puan aldı. Ne dersin?
0: O iki maç biraz formalite maçıydı. Hı-hı. Samsun Göztepe ve Gaziantep Başakşehir Avrupa için bir iddia olur mu? Hani özellikle ligi 5. sırada bitirecek takımın kupa ile birlikte ona göre yolunu çizeceği bir maç bölümüydü. Onun dışında asıl kritik işler tabii bugün oynanacak. Evet. Küme düşme hattındaki son takım. Hem de kolay kolay da denk gelmez. Yani 3 büyük takımla oynayacak düşme hattındaki bu ekipler aynı gün. O da ciddi bir bu geceye heyecan katacak işler bence.
1: Bu rakip takımlar için yani düşme hattındaki takımlar için avantaj mı sayılabilir, dezavantaj ya mı?
0: Şimdi bak normalde fikstürü çeksen son haftaya kalsa dersin ki eyvah, ama şimdi mesela Kasımpaşa Galatasaray'la oynuyor. Galatasaray'la oyuncular tatile çıkmak için valizleri hazır bekliyor.
1: Evet.
0: 2 gün önce eğlence vardı. Hani konsantrasyon yok. Çok nadir oynayan, bazen hiç oynamayan oyuncular sahaya çıkacak. Öyle bir atmosfer var. Keza Fenerbahçe'de de öyle. Trabzonspor'da da öyle. Teknik adamlar bir şeyler deneyecek ama şu bir gerçek. Bütün takımlar elinden geleni yapacak. Ondan sonrası artık biraz futbolun cilvesi, kaderi.
1: Aynen öyle. Puan durumunu da bir hatırlatayım. Zaten düşmesi kesinleşen Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük vardı biliyorsunuz. Fatih Karagümrük 3 puan aldı. Oynanan maçta son olarak 30 puana yükseldi. 16. sırada ama. Kayseri Spor 27 puanla 18. sırada. Arada Antalya Spor var. Takımın 29 puanı var. Diğer ihtimaldekiler Gençler Birliği 31 puan, Kasımpaşa 32 puan, Eyüp Spor'da yine 32 puan da sonrası zaten kendini kurtardı Gaziantep.
0: Evet, orada tabii Antalya hani burada biraz daha kendi sahasında ve hani rahat bir takım olan Kocaeli ile oynaması sebebiyle daha bir nefes alabilir, daha avantajlı gibi gözüküyor. Ama diğer maçlardan gelecek skorlara göre canlı puan durumu sürekli değişecektir. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Hani maçlar aynı anda başlasın. Maçların ikinci yarıları aynı anda başlasın. Bu çok kritik bir şey. Ligimiz sezon boyunca buna hiç dikkat etmedi. Bu evet. UEFA'nın, FIFA'nın çok dikkat ettiği bir şey. Ligde hani özellikle bu hafta muhtemelen koordineli bir şekilde onay gelerek başlayacaktır. Bence bu işte dikkat çekici. Çünkü her an bir takımın küme düşeceği, bir golle küme düşmeden kurtulacak takım olacaktır.
1: Peki değerli izleyenler, şimdi şöyle bugün oynanacak karşılaşmalara değinelim. Biraz daha detaylandıralım ve Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacağız. Galatasaray saat 20'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Az önce ufak bir değindin zaten evet. aslında bu konuya. Galatasaray şampiyonluğunu aldı. Hı hı. Zaten kutlamasını yaptı. Şimdi milli takıma gidecek oyuncular var. Onları oynatmak istemeyebilir, oynatmayacaktır da diye düşünüyorum. Belki dinlenme açısından. Çok uzun süreleri yok çünkü dinlenmek için.
0: Evet, haklısın ama diğer tarafta da bir nasıl diyelim, bir ciddi durum var. Şimdi bir oyuncu, iki oyuncu yani oynatmadığın anda ne olacak? Diğer tarafta küme düşme hattında hani Galatasaray kültürüyle de yansımayacak. Büyük takımlar için özellikle biraz önce altını çizdik. Antalya Spor'un da herhalde 2-3 gün önce bir açıklaması vardı bu konuda. Yani o yüzden herkesin maçta elinden geleni yapacağı net kadrolarla sahada olacaktır. Herkes diğer maçlardan bağımsız en iyisini yaparak Galatasaray'da şampiyon gibi kapatmak isteyecektir. O yüzden ben ikinci yarılarda maç hani skoruna göre daha genç oyuncuları bekliyorum. Ama sahaya çıkan kadroların bir iki böyle ufak dokunuş dışında bunu 3 büyük takım için genel söylüyorum. Çok herkesi şaşırtacak takımlar olacağını düşünmüyorum.
1: Mesela bir tane 11'i aktarayım sana. Foto maçta vardı evet. Bu. Kalede Günay, tamam. Singo, Arda, Abdülkerim ve Eren defans hattında. Hı hı. Niyaga, Kaan, İlkay, Yunus, Ahmet Kutucu ve Mauro Icardi 11 ile Galatasaray. Şimdi
0: orada
1: sahada
0: bir tek
1: olabilir.
0: Arda. Evet. Yani soruyu sana biraz önce dediğimiz gibi yani Arda dışında bu isimlerden çıktı diyebileceğin kimse yok.
1: Yok.
0: Ben de mesela önümde Hürriyet gazetesi var. Uğurcan, Salahi, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sané'ye de Ahmet Kutucu, Yunus, Barış, Icardi. Bunlar hep orijinal kadro.
1: Bir tane farklı mesela Fanatik'te.
0: Ne var orada?
1: Can Armando var.
0: Bence oynaması lazım. Hı hı. Yani bir oyuncu, iki oyuncuyu bu maçlarda artık kullanmak lazım. Evet. Onların zamanı geldiğini düşünüyorum.
1: Bir de Icardi yok. Osimhen de zaten yok. Ahmet Kutucu.
0: Icardi olur olmaz bende de bir kuşku var bende açıkçası de. Değil mi? Dünkü olmalı mesaj mı? Sonrası oynar mı? Sanki vedayı Ali Sami Yen'de yapmış gibi de gözüktü bir.
1: Evet.
0: Orada Ahmet Kutucu evet sahaya çıkabilir bu hafta yani. Bakacağız akşam.
1: Şimdi Icardi dedin. Yönetmenimiz o gün de hemen o soruyu sor dedi bana. Az önce Haldun Domaç'la da konuşmuştuk. Icardi bir veda paylaşımı gibi bir yazı paylaştı aslında. Öncesinde de Suat'ın da dediği gibi yine şampiyonluk kutlamalarında da duygusal tavırlarıyla dikkat evet. çekmişti. Bu gidiyorum mesajı mıydı senin gözünde peki?
0: Şimdi bu rutin bir mesaj. Yani rutin mesaj nedir? Hani
1: teşekkürler. İşte
0: şu saat, şu gün tarihi arasında kargonuz gelecektir. Şu teslimatınız yapılacaktır. Her şey böyle ilerler. Icardi'nin süresi bitti. Icardi veda ediyor. Bugüne kadar anlaşma olmadı. Hani bu blöftür gibi. Blöf daha sert olur. Yani Fenerbahçe'ye gidiyorum, Beşiktaş'a gidiyorum, onlarla görüşmeler yapıyorum tarzı haber sızdırırsan üst perdeden blöf olur bu. Eyvah dedirtirsin Galatasaray'a. Yani anlaşsak mı, anlaşmasak mı, Fenerbahçe'ye gider mi? Ama Icardi gitmez. Bir kere onu söyleyeyim.
1: Bence de gitmez.
0: Yani öyle bir durum söz konusu değil. Ayrıca Galatasaray Icardi'ye teklif yapacak. Yani bu hafta içinde menajeriyle Başkan Dursun Özbek görüşecek. Galatasaray'ın şuradaki nokta önemli para. Galatasaray Icardi'ye kazandı 10 milyon euroyu 7'leri 8'leri vermeyecek. Teklif 3 artı 2 ya da 4 artı 1 o karşılıklı anlaşılarak totalde hani bonusları da başardığında 5 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif yapacak. Ama burada iş Icardi'de bitiyor.
1: Yani o kadar düşer mi?
0: Ya o kadar düşebilir. Ama şu hayatını nerede geçirmek istiyor bundan sonra? Yani İtalya'da mı hani daha alt seviyede, hedefleri daha alt seviyede olan bir takımla mı yola devam etmek istiyor? Daha da ücretini düşürüp Arjantin'e mi gitmek istiyor? Icardi onun tercihini yapacak. Yoksa Icardi hani bir sinyali verdiği anda Galatasaray yönetimi özellikle Sayın Başkan Dursun Özbek Icardi'nin kalmasını istiyor. Ama belli mali şartları var.
1: Evet.
0: O blöf evet ama karşılıklı bu görüşme bu hafta içinden sonra bize daha iyi evet, sinyaller verecek bence.
1: Şimdi tabii ben böyle çevreme biraz baktığımda böyle ikiye bölünmüşlük görüyorum orada. Icardi kalsın ya da gitsinciler olarak. Mesela evet. Oğuz Bey yazmış bana şimdi. Icardi gitmesin lütfen o gülünce 35 milyon gülüyor diye bir yorumda bulunmuş.
0: Şimdi peki şöyle söyleyeyim hadi bölündü Galatasaray taraftarı tamam. Fizik olarak... duruş olarak yani bu duruş sahadaki hani çalışma olarak söylüyorum. Galatasaray'da kalmalı mı? Herkes duygusallığı bir kenara bıraksın.
1: İzleyicilerimiz de yazabilir bana.
0: Hani buradan bir sen üstü ufak bir anket yap orada. Icardi fizik olarak, güç olarak, takıma katkı olarak 90 dakika, hadi 90'ı geç 80-75 dakika üst perdeden Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ağırlığını taşıyabilir mi?
1: Zor.
0: Ben bunun olmadığı görüşündeyim. Sezon içinde bir toparlanır gibi oldu. Evet dedik. Bu iş iyiye gidiyor Galatasaray açısından. Hayır. Sonra tekrar start. Yani Icardi gibi büyük bir yıldızı, bir ikonu 15 dakika için kulübede 5 milyon euroya oturtmamak lazım. Yani böyle büyük paralar yok. Bunlar bir anda paraya boğulan liglerin tarzıdır. Yani Icardi toparlanacak. 3 artı 2, 3 milyon euro. artı 2 milyon euro bonus. Bence güzel bir anlaşma olur.

0: Yani Galatasaray şampiyon olmasaydı bambaşka şeyleri konuşurdu. Evet. Yani hiç kimse Icardi'ye duygusal olarak da kalsın demezdi. Evet, Icardi bir fenomen. Icardi büyük bir yıldız. Yani Türkiye'de yer yerinden oynaması Icardi ile başladı son 4 sezonda. Son 4 sezonun en büyük transferidir bence. Yani evet. Osimhen evet çok farklı bir klasmanda ama Icardi ile beraber işler Galatasaray'ın kendi yoluna doğru gitti. Ortada olan şampiyonlukları çevirdi. Hı hı. Akla gelmeyecek maçları çevirdi. Icardi evet işini yaptı ama ondan sonra yani, sanki fizik olarak işin mantığı ayrılması bence yolların ayrılması daha doğru gibi.
1: Şimdi sabah bu konuyu biz rejide de konuştuk. Hı. Rejideki bir arkadaşımız da Icardi ile ilgili yapılan eleştiriler için şunu söyledi. Bu sezona bakınca Osimhen 15 gol, Icardi de 14 gol kaydetti. Osimhen göklerde, Icardi eleştiriliyor.
0: Şimdi şöyle yanıt vereyim. Kim olduğunu da bilmiyorum bu arada. Osimhen'in olmadığındaki Galatasaray nasıldı? Icardi sahaya çıktığında. Osimhen geldikten sonraki Galatasaray nasıldı? Şimdi bir kere bu çok ciddi bir ayrım.
1: Evet.
0: Sadece skor üstünden değerlendiremezsin. Bir de ikincisi Icardi'nin attığı gollere baktığın zaman bu sezon üzerinden bahsediyorum. Genelde maçların daha rahatladığı, daha koptuğu, sonradan oyuna girdiği haftalar. Ama Osimhen'in olduğu ve skor bulduğu karşılaşmalar hep rakibi bitiren, rakibi durduran ve daha kritik yerlerdeki goller. O yüzden hani skor olarak evet Icardi belki biraz daha form tutsa gol kralı bile olurdu. Yani bugünkü doğru. listede Icardi'yi belki hani öne evet. çıkıyor ama sonuca baktığında Osimhen'siz Galatasaray gerçekten bu da bir hani Okan Hoca eleştirisi olsun ne lezzet veriyor ne sahada o özgüvenli oyunu gösteriyor. Yeni sezonda da buna çare bulmak lazım.
1: Şimdi Icardi ile ilgili bir sürü yorum gelmiş. Bazılarına bakacağım. Serhat Bey, biz Icardi'yi ayrılırken de uzaktayken de severiz. Bizim aşkımız asla bitmez demiş. Mustafa Bey, Icardi çalışmıyor, koşamıyor. Bence sporda duygusallığa yer yok diyor. Oğuz Bey tekrar yazmış. Icardi Türk vatandaşı yapsak olmuyor mu? Milli takımda da oynardı demiş.
0: Bak şimdi o bak güzel, enteresan bir şey. Bence Icardi Türk vatandaşı olsa şimdi Dünya Kupası'na gidiyordu. Milli takımı Dünya Kupası'na bak kesin haklısın. Gidiyordu. Koşmayan, koşamayan 15 dakika 20 dakika oynar dediğimiz Icardi A milli takımla Dünya Kupası'na gidiyordu ve Icardi diye bir forveti olsaydı Türkiye'nin çok başka hayal kurardık. Bak 2002'yi yakalar mıyız derdik önce.
1: Haklısın. Şimdi
0: yani öyle bir son vuruşçumuz maalesef yok şu anda. Hani net striker diye, center for diye tabir edilen bir golcümüz yok. Ama tabii milli takım başka bir yoldan, başka bir kulvarla çok daha başarılı olacaktır. Öyle de gidiyor zaten ama Icardi evet yani duygusallık bir yere kadar sporda olduğu görüşündeyim.
1: Peki son bir yorum daha okuyayım İbrahim Bey. Icardi nazı bırakırsa, kendine bakarsa kalsın bence. Bir forvet ama yine de Galatasaray almalı diyor. Şimdi biraz da transfere dönelim.
0: Almalı. Kesin forvet almalı.
1: Yani, Osimhen'in ve Icardi'nin durumundan bağımsız mı söyledin?
0: Şimdi Icardi'ye vereceğiniz 3-4 milyon, 5 milyona da kabul ederse Euro'luk bütçeyle bir tane net santrfor alırsınız. Evet. Dünya çapında alırsınız. İyi para yani 5 milyon. Biz bu ara bir şirazesi kaçtı Türk futbolunun. Milyon eurolar havada uçuşu ama 5 milyon euroya iyi bir forvet alırsın. Çok iyi bir forvet alırsın. Biz fazla fazla paraları verdiğimiz için o yüzden Icardi kalsa da Galatasaray bir hücumcu almalı. Ha, bu biraz daha genç bakarsın. Biraz daha geleceğe yönelik bir oyuncuya yönlersin. Icardi kalırsa öyle bir opsiyonun olur. Ama Icardi giderse çok net bir ikinci santrfora ihtiyaç var. Büyük takımların, dört büyüklerin üç tane golcüsü olmalı. Birinci santrforun, ikinci santrforun, gerekirse üçüncüsü ya çok deneyimli bir hani golcü ya da çok genç hani böyle daha geleceğe yönelik. Ama üç tane santrfor mevkiinde seni taşıyacak oyuncuya ihtiyacım var. Geçtiğimiz yıllarda mesela Galatasaray burada Zaniola'yı zaman zaman kullanmıştı. Barış Alper'i zaman zaman kullandı. Morata Icardi sakatlanınca geldi ama orada bir sıkıntı yaşamak seni ciddi bir şekilde geri atar bence.
1: Şimdi bir tane de eleştiri var, isim yok bir hesap. Okan Hoca'nın sistemsizliğinden bence Icardi faydasız gözüktü diyor.
0: Yok, katılmıyorum. Çünkü şunu

0: Ben katılıyorum. Ya artık günümüz futbolunda 90 dakika sahanın içindesin.
1: Evet.
0: Yani eğer biz başarı kıstasımızı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve bak Avrupa Ligi ve konferansta katılan takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bak final adayı olmalı bu bütçelerle. Bak ciddi, Freiburg'un bütçesi çok mu fazla? Aston Villa'yı arıyorum. Freiburg'un bütçesi çok mu fazla? Konferans finalindeki takımların bütçesi çok mu fazla? Hayır.
1: Değil.
0: Farklı bir sistem işliyor. Şampiyonlar Ligi için çeyrek final final demektir Türk futbolu için. Hı hı. Eşitliğe baktığımızda. Eğer buraları hedefliyorsak sahada 90 dakika koşacak, mücadele edecek oyunculara ihtiyacımız var. Hedefin sadece Süper Lig'se, bunu Galatasaraylılara söylüyorum. Hedefin sadece Süper Lig'se Icardi sana belki yeter. Herkes koşar, çalışır. Icardi olduğu kadar oynar gene yeter. Ama eğer ki otobüsün önüne o bayrağı açıp ta işte 84'te mi 83'te mi o şampiyonluktan sonra tribünde açılan bayrak gibi yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa diyorsan Icardi ile olmaz. Yetmez yani. Osimhen olur, başka forvet olur. Icardi de o zaman kalır olabilir.
1: Tam bu konuyla ilgili Dursun Özbey'in de açıklamaları vardı. O konudan da bahsedeyim. Avrupa'da kalıcı başarı yakalamak istediklerini söyledi. Biz sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp olamayız dedi. Zaten kadrolarda buna göre kuruluyor.
0: Buna göre kuruluyor. Galatasaray geçen sezon bunu başardı. Buradaki olay bunun devamlılığı. Bir kere yatırılan bütçe her sezon son 16 olmalı. Hı hı. Yani karşılığı budur.
1: Evet.
0: Son, ama sonrası için biraz şans lazım. Biraz futbolun gününde olman lazım. O tip maçlar lazım. Çünkü son 16'dan çeyreğe çıktığın zaman ortaya koyulan bütçe, bu sezon bir Sporting belki Galatasaray'la kafa kafayadır diye düşünüyorum. Gerisi senden çok yukarıda. Harcanan paralar, bütçe farklı bir durum ama Galatasaray her sezon son 16'yı hedefleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yola çıkarsa ve bunu başarırsa çok ciddi bir birikim elde eder. Doğru profil, doğru yol ayrımı da orasıdır. Hani rotanı çizerken takımı koruyup ona göre takviyeler yaparsan Avrupa hedefi gayet makul bence.
1: Peki şimdi transfer ihtimallerini de soracağım. Sizlerden de çok fazla isim gelmiş. Bir ben Bertu Yıldırım'la başlamak istiyorum. Az önce işte Osimhen Icardi durumunu da konuştuk ama onlardan bağımsız olarak evet. Bertu Yıldırım transferi gündemde. Ne dersin?
0: Bertu Galatasaray'a gelir. Ben öyle söyleyeyim. Oyuncu Galatasaray'ı istiyor. Galatasaray'daki arkadaşlarıyla diyeyim, büyükleriyle iletişimi çok iyi.
1: Evet.
0: Yani bu büyükleri yanlış anlaşılmasın. Futbolcu büyüklerinden bahsediyorum. O yüzden iki kulüp oturup konuşacak. İki tarafı da memnun edecek. Ortak noktada ben buluşulacağını düşünüyorum. İyi bir yatırım olur Galatasaray adına. Genç bir futbolcu, fizikli bir futbolcu. Fiyatta bonserviste anlaşırlarsa o iş biter. Oyuncunun aklı Galatasaray'da. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Aslında tam da Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir profil. Yani Osimhen olmadığında özellikle hava toplarında Icardi'nin bu durumuyla beraber düşen, sürekli şişirilen topları hiçbir şekilde indiremeyen Icardi ile beraber orada Bertu gibi fizikli, size'lı dediğimiz diğer türlü uzun boyuyla hava topu hakimiyetini kazanacak bir oyuncu Galatasaray'a fayda sağlayabilir.
1: Peki bir izleyicimiz demiş ki duygusallık konuşurken bence Icardi'nin önüne artık Torreira'yı yazmalıyız demiş. O da çok duygusaldı.
0: Evet, doğru, doğru.
1: Şampiyonluk kutlamalarında bu duygusallıkta gidiyor sinyalleri.
0: Öyle aldık bize. Biraz. Şimdi Torreira'nın o duygusallığı bütün Galatasaray serüvenine de yansıyor aslında.
1: Evet.
0: Yani mesela bana deseydin ki Ocak ayında işte hadi Mart ayında Aralık ayında Torreira sezon sonu gider derdim. Kontratı devam etmesine rağmen söylüyorum bunu. Yol ayrımına bir gelmişti. Gitmek istiyordu. Ama sonra Nisan Mayıs toparladı. Kalma iklimi daha da arttı. Kendisi de ki burada hani çevresindeki yakın arkadaşlarına, ekibine, yardımcılarına ayrılacağım. Siz de hani bilginiz olsun diye
1: evet.
0: bilgi vermişti. Ama şimdi gelinen noktada bir anda sahneye böyle gözyaşlarıyla ve hani öyle ufak duygusal gözyaşları değil.
1: Tabii.
0: Hani ilk şampiyonluğun değil. Ne bileyim hani 5. yıldızı kazandığın şampiyonluk olur, bir duygusallaşırsın falan. Öyle de değil.
1: Gidiyor bir anda, ağlaması gibiydi.
0: Hüngür hüngür ağladı. İrfan Hoca onu görünce ağladı. Evet. Torreira'nın bir veda mesajıydı bu bence. Ama burada tabii ki şu unutulmasın. Sözleşmesi var. Galatasaray Torreira'nın yerine birini almak zorunda ve burada çok ciddi bir bonservis ihtiyacı var. Evet. Ama bana sorarsan Torreira öyle bir anda bıçak gibi kesilip gönderilmemeli. Madem duygusal,
1: ikna edilebilir.
0: Madem duygusal,
1: oradan
0: yürüyüp Torreira'yı ikna etmek lazım. Bu geçiş böyle çok sert olmamalı. Çünkü Torreira'sız Galatasaray'ın ciddi problemler yaşadığını gördük. Bak bu sene formsuzdu. Bu sene iyi değildi. Ama ona rağmen...
1: Formsuz oluşunda bile...
0: Ona rağmen iyiydi. Çok ciddi etki ediyor. O yüzden bu geçiş daha yumuşak olmalı. Çünkü Lemina da kalacak büyük ihtimalle. Hem Lemina hem Torreira'nın yaşları artarken buraya yeni isimleri bir sene içinde monte etmek
1: yani
0: lazım.
1: Yani Okan Hoca'ya da çok büyük konfor sağlıyor aslında Torreira'ya baktığında. Tabii. Direkt yaz net.
0: Bu sene değil, 4 senedir.
1: Tabii.
0: Yani 4 senedir bütün maçlarda ciddi süre alan, ilk 11'in düzenli oyuncusu olan ve 90 dakikayı çıkaran bir Torreira var. Evet, burada bir duygusal ayrılık veda mesajı gibiydi ama gidecekse de eğer, evet, kafaya koyulsa ciddi bir para kazanması lazım Galatasaray.
1: Peki orta sahaya baktık, biraz da defans konuşacağız transferle ilgili ama bugün bir röportaj vardı Sabah gazetesinde. Biraz onun üzerinden Abdülkerim'le başlamak istiyorum ben stoper hattına. Mehmet Özcan'ın özel bir haberiydi. Keyifli de bir röportaj. Ekranda zaten birazdan getiririz. İyi ki Fenerbahçe değil de Galatasaray olmuş şeklinde bir cümlesi var. İyi ki Galatasaray'a transfer olmuşum diyor. Aslında bu konuda çok uzun yıllar tartışılan bir, evet, konuydu. Fenerbahçe'nin onu isteyip istememesi, Galatasaray'ı tercih etmesi sonrasında. Ama kader gözüyle bakıyor.
0: Tabii ki biraz kader. Yani mesela Uğurcan için de aynı şeyi söylemez miyiz? Sezon başında
1: tabii,
0: belki Fenerbahçe ile anlaşacaktı.
1: Tabii.
0: Öyle de görüşmeler vardı. Galatasaray'a geldi. Bir anda Muslera gibi bir devi unutturdu. Burada Abdülkerim'in Fenerbahçe'ye gitmemesi Fenerbahçe nedeniyle oldu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Sayın Ali Koç, hani bu biraz ikonik bir söze de döndü. Bonservisi için o zaman 3 milyon 250 bin miydi? 3,5 miydi tam? Herkes hatırlar. Sen bu kadar eder misin?
1: Evet, bu cümleyi o kadar duydum ki.
0: Yani bir de çok sert bir cümle.
1: Tabii.
0: Bir futbolcuya söylenecek. Yani sen bu kadar eder misin? Dediği iddia ediliyor. Hani öyle söyleyeyim. Onun üstüne Fenerbahçe'nin vazgeçip Galatasaray'ın devreye girip Galatasaray'a gelmesiyle beraber Abdülkerim son herhalde 20 yılda iki kulüp arasında ciddi denge değiştirici oyunculardan biri. Bunu hep büyük yıldızlar üstünden okuruz futbolu. Ama mesela bir Selçuk İnan, Trabzonspor'la sözleşmesi bitiyordu. Bittikten sonra Galatasaray'la anlaştı. Fenerbahçe'de çok istiyordu. Hatta Beşiktaş'ta devreye girmişti diye hatırlıyorum. Galatasaray'ı seçti ve Galatasaray'ın o başarılı dönemlerin prime Selçuk İnan çok ciddi bir katkı verdi Galatasaray'a. Şampiyonluk gayreti getirdi. Evet. Abdülkerim 4 senedir çok net oynuyor. 4 senedir Fenerbahçe'nin savunması sürekli değişti. Bir Skriniar gelince nefes aldı Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Ki o da son 1,5 senedir. Abdülkerim orada çok biraz futbolun kaderi diyelim, cilvesi diyelim işte, ama Galatasaray'ı da kurtaran bir isim oldu son 4 sezonda.
1: Şimdi birkaç şöyle detaya bakmak istiyorum bu sayfa içerisinde. Böyle bir mutluluk herkese nasip olmaz demiş. Adını tarihe yazdırdığını söylüyor. Bir soru var. Victor Osimhen gibi yıldız bir futbolcuyla birlikte oynamayı anlatır mısın diye. Savunma forvetten başlar. Osimhen de bu alanda dünyanın en iyilerinden. Osimhen'e Yunus ve Gabi de çoğu zaman preste eşlik ediyor ve savunmayı rahatlatıyor. Osimhen'in rakibe baskısı sayesinde çoğu zaman top bize bile gelmiyor demiş.
0: Doğru. Yani orada çok haklı. Osimhen konforu diye bir şey var.
1: Tabii.
0: Özellikle Süper Lig'de oynarken mesela Abdülkerim'le Davinson'un sık sık öne çıkması bu sebepten. İleride böyle bir pres gücünüz olmasa öne çıkamazsınız. Yani Abdülkerim'in en çok eleştirilen yönü ne? Ağırlığı.
1: Evet.
0: Hani özellikle uzun top atıldığında geriye koşuşta problem yaratması. Evet, ama Abdülkerim'in artılarına baktığında Davinson Abdülkerim ikilisi oyunu ön tarafa yığdığında, bloğu sıkıştırdığında orada da ciddi bir katkı veriyor. Zaman zaman sol ayağıyla enteresan toplar atabiliyor. Zaman zaman hat kırıcı rolünde de hamle yapabiliyor. Yani ve şöyle bir şeye söylemekte fayda var bence. kendisini geliştiren oyuncuya ben her zaman saygı duyuyorum. Yani geldiği günden şimdiki güne kadar arada geçen 4 senede Abdülkerim kendini geliştirdi.
1: Evet.
0: Fiziğini korudu ve güçlendirdi. Ayağı daha da düzeldi. Tabii ki eksikleri var. Hız konusunda problem bu. Zaten hani klasik laf. Onu da yapsaydım Real Madrid'de Barcelona'da oynardım derler ya. Ama burada Abdülkerim sahada her şeyini verdiğine herhalde hepimiz hemfikirizdir. Tamam, sonrası da detaydır bence.
1: Peki şimdi savunma hattında nasıl bir planlama yapmasını bekliyorsun Galatasaray'ın? Çünkü bu sezon Davinson da aslında eleştirildi.
0: Doğru. Bu sene mesela her sezon Davinson'u ilk üçe yazardı Galatasaraylılar.
1: Evet, evet.
0: Bu sene Abdülkerim'i yazabilirsin burada. Davinson'la Abdülkerim'in yanına Singo olmadı bence. Stoper olarak. Stoper'de Singo Galatasaray'da o beklenen etkiyi vermedi. Tamam, zaman zaman kullandın. Sağ bek yaptın, kullandın. Ön libero'ya attığın da oldu.
1: Net bir isim olmadığı için mi yani şu anlamda? Net stoper.
0: Belki de. Ya. Belki de öyle bir oyuncuya ihtiyaç var.
1: Zaten çok uzun bir sakatlık yaşadı.
0: Çok ciddi bir sakatlık. Doğru söylüyorsun. Bir de sonrasında bir tane daha bir olmadığı bölüm vardı.
1: Evet.
0: Uyum sorunu yaşadı. Evet, ama diğer tarafta Galatasaray'ın bir stoper alması gerekiyor. Bu sol stoper olursa Abdülkerim'i hemen keser diye demiyorum. Ama dönem içinde Davinson'u, Abdülkerim'i besleyici bir stopere ihtiyaç var.
1: Peki, Galatasaray'ı bitiriyorum. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de bu akşam İkaz Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Bu mücadelede tabii Eyüpspor'un ligde kalıp kalmayacağını belirleyecek karşılaşmalardan biri. Bu maçtan beklentin ne? Eyüpspor Fenerbahçe ile bugün oynadığı için sence avantajlı mı ya da dezavantajlı mı?
0: Ya tabii ki yani bu %50'lik bir durum.
1: Evet,
0: çünkü şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum var ya, sahasında son maç. Bildiğim kadarıyla kadınlara ve çocuklara ücretsiz bir maç. Hani öyle de bir farklı bir atmosfer olacaktır. Herkes güzel bir veda etmek isteyecektir Fenerbahçe cephesinden. Hani sezonu istediği gibi bitiremedi. Evet, ama finalinde de oyuncular ellerinden geleni yapıp, bazıları milli takımı gitmek istiyor.
1: Evet.
0: Öyle de bir kendini gösterme son maçı olabilir. Hani o yüzden de ben Fenerbahçe'nin elinden geleni yaparak keyifli bir futbola oynayacağını düşünüyorum, ama Eyüp'ün daha dengeli oynayacağı, bir puanı merkeze koyarak oynayacağı bir karşılaşma olacaktır.
1: 13. sırada demiştik, 32 puanı var Eyüpspor'un, Kasımpaşa ile aynı puandalar.
0: Bir puan yetmesi tabii Eyüpspor'a orada ciddi bir etki bence.
1: Peki, Fenerbahçe'nin yine gündeminden başkan adaylarının açıklamaları üzerinden gidelim isterseniz. Hakan Safi ile başlayacağım. Kulüp tarihinin en değerli ve en iddialı kadrosunu kurmak istediğini söylüyor.
0: Yani bu iddialar tabii ki çok normal, başkanlık seçimine
1: giriyorsunuz. İstediğini değil, direkt kuracağını söylemiş.
0: Kuracağını söylüyor. Şimdi hani daha sonrası için bir şey diyemem. Hani bu görüşmeleri yaptığını görüyoruz. Konuşmaları var, görüşmeler. Geçtiğimiz gün bir Maldini haberi çıktı. Milan kulübüne gitti. Oradan Leao ismi gündeme geldi. Bunlar olacaktır. Ama benim Fenerbahçe adına kim seçilirse seçilsin, hızlı reaksiyonun önemli olduğu görüşündeyim. Başkanlık koltuğuna oturduğun andan itibaren tak tak tak 2-3 transferi, teknik adamı getirip bir camiaya huzur kazandırmak, bir üstte biriken o baskıyı, sinir stresi alması gerekiyor. Her kim seçilirse seçilsin. Sayın Hakan Safi burada daha yeni bir isim. Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığını herkes biliyor zaten. Yıllarca Fenerbahçe'de gördü. Üslubunu biliyor. Sayın Hakan Safi buradan da bir enerji, buradan da farklı bir hani yol haritası çizebilir. Yeni bir umut olarak ortaya çıkabilir Fenerbahçe'de. Tabii bu açıklamaların bence altları daha da doldurulmalı. İki başkan adayının da daha net isimler gelmeli.
1: Şimdi seninle böyle seçim sürecini konuşunca hep planlamadan bahsediyoruz. Acaba önce transfer mi yapılmalı, teknik direktör mü gelmeli diye. Bugün de Takvim Gazetesi'nin 19. sayfasında bir haber okurken bunu Suat'a soracağım diye kafama yazmıştım. Önce transfer, sonra hoca, efsane başkan Fenerbahçe için yol haritasını belirledi şeklinde bir başlık var. Yani önce transferleri gerçekleştirip sonra teknik direktörü getirmek istiyor deniyor buradaki iddiaya göre. Aziz Yıldırım için.
0: Evet. Şimdi şöyle söyleyelim.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi burada 3 tane hani adaylardan
1: arasında geçiyor. Evet, onları da birazdan konuşuruz.
0: Şimdi hangi oyuncuyu getirdiğine bağlı bu iş. Yani geçtim bak sistemi falan.
1: Teknik direktörün mesela hiçbir teknik direktörün hayır diyemeyeceği bir isim. Ya
0: Fenerbahçe'den örnek vereyim. O dönemki Dzeko'yu getirdin. Hangi hoca hayır der? Tadiç'i getirdin. Hangi hoca hayır der? Asensio'yu transfer ettin. Hangi hoca hayır der? Demez. Evet. Ama Şerif'i getirdin koydun. Bu kim diyebilir? Ya bu bize yetmez diyebilir. Şimdi Talisca'yı getirdin koydun. Ya bende Asensio var. Ben bu profilli oyuncu bir tane daha istemiyorum yüksek maliyetli. Bu parayı başka yere verin diyebilir.
1: Diyebilir.
0: O yüzden yani gelecek oyuncularla alakalı bu iş aslında. Ya da Brezilya'dan bir iki tane genç oyuncu bulursun. Hı hı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım bu işleri hani daha önceden iyi yapan bir başkandı.
1: Evet.
0: Ondan sonra 2-3 oyuncunun yanına yeni teknik heyet edersin ki ya bizim 4 tane yabancı hakkımız var. Bütçemiz şu. Kimleri istiyorsun? Bu da bir tercih. Ama burada her şeyi ben yapayım başına da şu ismi getireyim geç kalmış olursunuz. Evet. Bak Mourinho'nun
1: hani seçim tarihi de çok erken değil ya. Acaba bu yüzden mi geç kalırız transferleri bitirelim sonra hocayı
0: ama sonuçta hocanızı mesela şimdiden çalıştıysanız şimdiden anlaştıysanız birkaç oyuncuyla onları getirmek 5 dakika. Evet. Artık yani günümüzde öyle işler uzun uzadıya olmuyor. Tak tak tak hemen ekiplerinizle yola çıkarsınız hızlı bir şekilde bitirirsiniz. Ama bunu projeli planlı yapmak lazım. Bak Mourinho'nun Fenerbahçe'ye verdiği zararı bu şampiyon olunmayan bu periyotta kimse vermedi bence. Çünkü geldi eldeki kadroyu beğenmedi.
1: Evet.
0: Saçma sapan transferler yaptırdı. O takımın üstüne bıraktı gitti. Fenerbahçe o oyuncuları bedellerini ödemekle devam etti.
1: Evet.
0: Şimdi burada o yüzden ne bu işi tam teknik heyete bırakacaksın ne de kendi başına iş yapacaksın. Bu işin dengesini bulmak zorunda Fenerbahçe.
1: Şimdi teknik direktör dedin. Yine Jorge Jesus'u konuşacağız. Jorge Jesus'la ilgili de bir haber görmüştüm. Onun üzerinden biraz gitmek isterim. Samet Yüksel'in haberi bugünkü. Yarım kalan hikaye var. El Nasser'dan ayrılacak olan 71 yaşındaki çalıştırıcı Portekiz milli takımından teklif almazsa eğer Sarı Lacivertliler de yeniden görev yapmaya şu anda sıcak bakıyor. 3 sezon önce yarıda kaldığına inandığı öyküsünü tamamlamayı hedefliyor. Yarıda kaldığını düşünüyor buradaki.
0: Şampiyon olamadı yani öyle yola çıktı ama.
1: Kötü bir sezon geçirmemişti aslında.
0: Geçirmedi. Orada benim hani bu Jesus'a kuşkum şöyle olur. Geçtiğimiz günlerde bir röportajı vardı. Ben Fenerbahçe'den ayrılmadan Suudi Arabistan'la görüşmüştüm, anlaşmıştım diye. Bu bende bir hani keyifsiz bir ortam yaratır. Yoksa Jesus'un teknik adamlığına hani diyeceğimiz bir şey yok. Ama şu unutulmasın. Jesus'lu Fenerbahçe de çok eleştiriliyordu. Yani biraz böyle hep duygusal yaklaşıp bazı şeyleri unutuyoruz ama Jesus'lu Fenerbahçe'nin kaybettiği, puan bıraktığı maçlarda ortaya konan futbol da çok keyifsizdi. Bu da unutulmasın yani. Fenerbahçe şimdi tabii hangi başkan adayı üstünden gidecek bu Jesus ismi bilmiyorum ama tamam burayı biliyor, iyi. Piyasayı biliyor hani. Ama o kadar da bana hani denenmişi denemek tekrar çok Fenerbahçe'de başarılı olmadı. Beşiktaş'ta da olmadı. O yüzden bir soru işaretini bırakayım oraya.
1: Yani yabancı Türk konusuna nasıl bakıyorsun ya bu arada? Türk gazeteler için teşekkürler şimdi, bu arada.
0: Türk kim gelecek Fenerbahçe'ye?
1: Aykut Kocaman.
0: Heh, bak şimdi Türk demeyelim bence artık. Türk teknik adam demeyelim Fenerbahçe'ye. Aykut Kocaman diyelim net olsun.
1: Evet.
0: Çünkü başka Türk bir hocanın ismi geçmiyor değil mi?
1: Yani.
0: İsmail
1: Kartal.
0: Bence artık aday değil şu anda öyle bir durum yok. Burada Aykut Kocaman bir futbol efsanesi. Fenerbahçe'nin efsanesi.
1: Hı hı.
0: Buradaki kritik nokta Aykut Hoca'nın uzun süredir bir tek takım yönetmemiş olması. Sadece Fenerbahçe ve milli takımı işaret ederek uzak kalması. Benim tek kuşkum bu. Yoksa eldeki malzemeden çok iyi iş çıkaran bir teknik adam Aykut Kocaman. Taraftarda karşılığı olan bir teknik adam Aykut Kocaman.
1: Hı hı.
0: Ama işin diğer tarafı uzun süredir çalışmadığı ve sadece dışarıdan bakarak teknik adamlığın devam etmediğinin hani bir deneme yanılması da olabilir Fenerbahçe adına.
1: İzleyicilerimizden gelen yorumlar var. Yiğit Bey, önce hoca sonra transfer yapılmalı bence. İsmail Kartal gelmeli. Türk bir hoca ruhundan bahsediyor aslında birçok izleyicimiz.
0: Evet, ya öyle bir durum var ama benim biraz önce altını çizdiğim. Türk Hoca değil sanki. Yani İsmail Kartal diyen artık çok az gördüm.
1: Ben
0: hani
1: de.
0: Tedesco öncesi evet böyle bir ihtimal vardı. Hı-hı. Bayağı bir hani İsmail Hoca da hazırlanmıştı ama. Şimdi ya Aykut Kocaman olacak ya yabancı teknik adam olacak ortamına geldik. Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Kocaman ciddi bir teknik adam adayı olarak öne çıkıyor tekrardan. Bize süreç gösterecek ama ben sayın izleyicimize katılırım. Önce teknik adam işi, sonra transfer. Çünkü elinizde çok ciddi Fenerbahçe'nin bir oyuncu birikimi var. Bu unutulmasın. Çok kalabalık bir kadro.
1: Peki şimdi biraz da transfere değinelim. Tarık'la bir başlamak istiyorum. Çünkü 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmesi uzatıldı daha doğrusu. Bugün de yine Kaledon'un oynamasını bekliyoruz. Çünkü Ederson zaten cezalı yok. Nasıl buldun bu hamleyi?
0: Şimdi bir sonraki sezon için Fenerbahçe'nin mesela kaleci durumu çok problemli görüyorum. Ederson'u göndermek istiyorsunuz. İnşallah teklif gelir de satabilirsin. Yani bırak bonservis kazanmayı, yıllık 11 milyon euroluk ücretini başka yerde bulamazsa sana problem olur. 2 yıl daha kontratı var herhalde. Burada
1: o da çok gitmek istediği için bence bir şekilde menajeri ya inşallah bulur diye düşünüyorum.
0: İnşallah Fenerbahçe bu işten zararsız kurtulur.
1: Evet.
0: Çünkü yüklü bir meblağ bu. Yerli kaleci artık çok önemli. Yani gelecek sezonda da hani yabancı hani durumuyla beraber 10+4 ile beraber yerli kalecinizin olması ciddi bir avantaj sağlayacak size. Hani Tarık bu konuda belki biraz özgüven kazanıp Fenerbahçe'de hani hiç beklenmeyen bir çıkışa da imza atarsa belki Türk futbolu daha üst seviyelere yükselecek bir kaleci bulur.
1: İlk kaleci olabileceğini düşünüyor musun?
0: Ya düşünmüyorum ama işin şu boyutu var. Ya son iki sezonda, üç sezonda Hırvat Milli Takım kalecisi aldınız. Ondan öncelerde genç yetenekler Altay, Berke onları topladınız. Olmadı. Livakovic Milli Takım kalecisi. Sonrasında daha dünyada en üst 3-4 kaleciden biri ki Dünya Kupası'na gidecek. Ederson'u aldın. Yine istediğini bulamadın. Yani bu işin sadece kaleciyle gitmediğini belki bazı fırsatlar böyle zamanda ortaya çıkar. Teknik adam tercihidir.
1: Mert konusu sence ne olacak?
0: Mert'le beraber devam ederler. Yani Mert hani Tarık belki iki tane yerli kaleci. Yeni teknik adamın buradaki görüşüne bakmak lazım.
1: Peki şimdi Berke ve Altay'dan bahsettin. Şimdi yurt dışı tecrübesiyle geri dönme ihtimallerine nasıl bakarsın?
0: Zor bakarım. Bildiğim kadarıyla
1: yarattı yani.
0: Berke yarattı. Berke'nin dönmek istemediğini biliyorum. Hani tabii çok ciddi bir teklif alır, anlaşır ayrı ama.
1: Bu böyle bir asi biri gibi sanki.
0: Milli takımda gördük biraz onu değil mi? Milli takım
1: Fenerbahçe'nin bunlara da biraz dikkat etmesi gerekiyor. İşte böyle oyuncular, Ederson gibi oyuncular mesela getirmemesi gerekiyor bence. Belki öyle demiyorum.
0: Nasıl mesela?
1: Ama hani bu eski açalım. Kulüplerindeki tavırlarına belki bakılabilir. Nasıl ayrılmışlar bunlara bakılabilir. Ya böyle sorunlar yaşamamalı artık.
0: Kesinlikle ya.
1: Aidiyet hissedebilecek kişiler gelmeli.
0: Evet, bu saha yani kaleci değil her mevki için aynı. Mesela Edson Alvarez'in bu sene yaptığını kim yapar?
1: Tabii.
0: Yani normalde Fenerbahçe'nin FIFA'ya verip para kazanması lazım. Gidip kendi kendine ameliyat oluyor falan. Yani ciddi bir Fenerbahçe'ye problem bıraktı. Ederson da koptu gitti zaten sonra. Yani o maçta yaptıklarıyla beraber hani itiraz, böyle garip itirazlar silsilesiyle resmen kendini attırdı yani. Bunlar Fenerbahçe'ye yara verdi.
1: Tabii. Peki forvet transferi için duyumların, aktarmak istediğim bir şey var mı?
0: Fenerbahçe'nin
1: Şerif ne olacak ya da?
0: Şerif durur. Şerif çok büyük para. Şerif'e hiçbir şey yapamazsın.
1: Mesela Sayın Aziz Yıldırım'ın
0: kim
1: bir eleştirisi var Şerif'le.
0: Para olarak var. Yani
1: o mesela başkan olursa
0: hiçbir şey yapamaz. Tutacak. Yani bu parayı bonservis vermişsin 20 küsur. Yıllık ücret veriyorsun. Yani 150 bin euro alan oyuncu bildiğim kadarıyla 3 milyon euro seviyelerinde bir ücretle buraya geldi.
1: Doğru.
0: Şimdi daha oynamadan, burada yer bulmadan yurt dışına satamazsın, kimse almaz. Şerif Fenerbahçe'de kalacak.
1: Yedek forvet olur.
0: Yedek forvet olur. Yeni gelen teknik adam ne bileyim üçlü forveti alır, kanada alır. Yeni formülle oyuncudan faydalanır. Yani Şerif öyle bitik, kötü, gitsin denebilecek bir oyuncu değil. Ama Fenerbahçe'nin şu anda birinci santrforu değil. Mesele bu kadar basit aslında.
1: Yıldız forvet beklentisi var taraftarın.
0: Lazım. Fenerbahçe yıldız forvet getirecek. Bunun lamı cimi yok.
1: Lewandowski şimdi ayrılacağını açıkladı.
0: Tamam olabilir. Yani Fenerbahçe'nin orada getireceği isim Dzeko olacak. Yani şu anlamda o profil olacak. Hı hı. Kenneth Anderson olacak eskiler. Van Hooijdonk olacak. Van Persie olacak. Bitti. Tartışmazsın. Sonra sezon içinde bakarsın durumuna. Önce bir yıldız gelecek oraya. O tartışılacak bir yer değil mevki.
1: Peki Fenerbahçe'yi de noktalamış olayım. Trabzonspor'la devam edelim. Natura Dünyası Gençler Birliği ile bu akşam saat 20'de karşı karşıya gelecek Trabzonspor. Zaten birkaç gün önce kupada da karşılaşmıştı bu iki takım. Kupada finalde Konyaspor'la Trabzonspor'u göreceğiz. Kısa bir arayla yine Gençler Birliği evet, mücadelesi var.
0: Bu sefer
1: var.
0: Daha farklı ama.
1: Evet, çok daha farklı.
0: Gençler Birliği
1: için çok kritik bir mücadele düşmemek adına. Ama Trabzonspor için durum nasıl olacak?
0: Trabzonspor için bir prova maçı bu. Yani evet. Fatih Tekke Hoca muhtemelen kupaya yönelik bir iki rotasyon hamle yapacaktır. Rotasyon da olabilir, planlarını maç içinde denediği ama Konyaspor'a çok belli etmemeye çalıştığı, maçın belli bölümlerinde hani bunları denediği bir karşılaşma olacak. Sonuçta hani kadrolara baktığımda hani sanki final maçını oynayacakmış gibi bir kadroyla Trabzonspor evet, çıkacaktır burada. O yüzden biraz Konyaspor maçının ben provası, hazırlığı provası olarak görüyorum bunu.
1: Peki şimdi biraz gol krallığına geçeceğim buradan. Trabzonspor'da yakından ilgilendiriyor. Dün biliyorsunuz Rams Başakşehir mücadelesini kazandı. Onları da tebrik ederiz. Avrupa için bir kapı aralandı onlar adına. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp kazanmayışına bağlı olacak ama. Şomurodov'un golleriyle birlikte 22 gol sayısına ulaştı Şomurodov. Onaçu da 22. Bugün Onaçu'ya gol attırma amacında mı olacak Trabzonspor
0: kesinlikle,
1: futbolcular?
0: Kesinlikle. Zaten Onaçu atar bu maçta diye düşünüyorum. Hı hı. Yani hani çok öyle amaç olmasa da Onaçu golünü bulur. Ama bir penaltı falan olduğunda tabii Onaçu işin başına geçer. Bu sol taraftaki maç sayıları mı? Değil mi?
1: Sanırım değil
0: maç
1: mi?
0: Maç sayıları.
1: Evet, maç
0: şimdi
1: sayıları.
0: Şimdi burada 29 maçta 22 gollü bir Onaçu var.
1: Evet.
0: 22 maçta da 15 gollü Osimhen var bir de. Yani Osimhen belki bu sezon İşte Afrika Kupası olmasa, hı hı, işte daha fazla hani doğru, o ritmi kaybetmese, belki sakatlığı olmasa daha ciddi bir şekilde bunun adayı olurdu. Ama Şomurodov'la Onaçu'nun girdiği rekabette sanki Onaçu bugün ipi önde göğüsler gibi geliyor.
1: Şimdi eşit sayılar, Talişka var mesela, bugün oynamasını bekliyoruz onun da.
0: Talişka şöyle bir adam, bir anda
1: hat-trick
0: yapabilir
1: yapar. Yani 3-4 gol atabilir.
0: Ama diğerli her yani şey burada Onaçu'nun hani performansı sanki bugün o işi başaracak gibi ama Talisca'nın olduğu yerde bir anda 3 gol 4 gol bulmayacağını da söyleyemeyiz, öyle bir profil o da.
1: Peki şimdi bu mücadeleyi de noktalamış olalım. Daha doğrusu Muçi'yi bir konuşup öyle noktalayalım. Sonra da zaten Beşiktaş'a geçeceğim. Satın alma opsiyonu Trabzonspor kullanma kararı aldı. 8 milyon 500 bin euroyu 5 eşit taksitte ödeme planı var Bordo Mavillerin.
0: Bence
1: zaten
0: olumlu bir transfer.
1: Istiyordu.
0: Evet, bence olumlu bir transfer. Genç bir oyuncu. Yani yurt dışından herhangi bir takımdan, eski takım Polonya'dan bu fiyatı alabilir miydin? Bence zor.
1: Zor.
0: İyi bir anlaşma. Bazı oyuncular bazı takımlarda çok daha iyi olur. Ben Fatih Tekke'de daha da gelişeceğini düşünüyorum Muçi'nin. O yüzden mantıklı bir iş geliyor bana. Gösterdiği performans, son maçta attığı gol. Bu anlaşmayla beraber biraz daha özgüveni artar ve yerini bilir artık. Yani ben dönecek miyim? Trabzon'da mı kalacağım?
1: Evet.
0: Beni başka yere mi gönderecekler? Kuşkusu bittiği zaman ben Muçi'nin performansının artacağını
1: ama
0: düşünüyorum.
1: Ama kuşku insanı diri tutar.
0: Bazı oyuncuda.
1: Evet.
0: Muçi öyle bir profil gelmiyor bana bak.
1: Bilemiyorum.
0: Bazı oyuncuyu hırs basar, doğru söylüyorsun. Muçi biraz daha böyle hani belki gençliğinden daha kararsız gibi gözüküyor bana. Sezon içinde özellikle. Şimdi daha da rahatlayacaktır.
1: Bir de Onana'yı sorayım. Andre Onana için de bir kiralama teklifi yapılması gündemde. Aslında Onana gelmeden önce başka bir planlama vardı kaleci konusuyla ilgili. Daha genç bir isim alalım.
0: Doğru.
1: Uğurcan gibi yetiştirelim. Ama Onana gelince ki bazı maçlarda da çok kritik kurtarışlar olmuştu. İstiyor Trabzonspor.
0: Trabzonspor istiyor. Çok yüksek bir bonservisi var. Trabzonspor bu parayı vermez. Yani hani başka eksikleri var daha.
1: Kiralama üzerine bakın.
0: Kiralamaya döndü tekrar. Umarım kiralarlar. Ama bu sırada genç bir kaleciyi de Trabzonspor için kaleci yetiştiren bir kulüptür. Bu çok kolay bir şey değil.
1: Evet.
0: Yani her kulüpte de yoktur bu. Bunun devamlılığını sağlayacak alttan kalecileri de getirdiği zaman hani bir sonraki seneye daha ciddi adım atılır.
1: Peki geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'la ilgili de hoca konusunu konuşmak isterim. Evet. Zaten artık sezon bitti siyah beyazlılar adına. Şenol Güneş ismini bugün gazete manşetlerinde okudum. Soran izleyicilerimiz de vardı. Hı hı. Tekrar Şenol Hoca'ya bir dönüş olabilir mi? Onun bir açıklaması vardı bu arada. Birazdan bulacağım ama konuşmak istemediğini şu an söyledi. Çünkü Sergen Hoca şu anda devam ediyor dedi.
0: Şimdi Sergen Hoca'nın hiç kredisi kalmadı. Hı hı. Yani bu sezon ortaya koyulan futbol, puan ortalamaları, takımdaki o bunca transfere rağmen hani çok bir gelişim var mı? Bir ara bir ritim tutturmuştu. Herhalde Galatasaray maçına kadar orada bir gelen galibiyet serisi, yenilmezlik serisi vardı. Sonrasında çok ciddi bir kırılma, düşüş. Kupada hedefe ulaşamama, bunlar Beşiktaş'a ciddi yara verdi. Bir de Sergen Hoca'nın eskiden yaptığı konuşmalar sık sık önüne getirilecek. Bundan kaçamazsınız artık. Böyle bir süreçte Şenol Güneş olur mu? Bana çok mantıklı gelmiyor. Yani bundan bir önce de Şenol Güneş geldi zaten. Yani doğru. Şenol Güneş hocayla hani mesela Bursa Spor ve Trabzonspor günlerinde yeni nesil bir takımı aldı. Çok ciddi oyuncuları yukarı çıkardı. Hı hı. Dibe batan oyuncuları yukarı çıkardı. Ama Beşiktaş şu anda o takımı hani baskının olmadığı bir yer değil. Yani evet. Şenol hocayla buna zaman vermezsen başarılı olamazsın. Ani başarı için çok ciddi takviyeler gerekiyor. Bence Beşiktaş'ın tıkandığı yerde burası olacak. Bu sezona, yeni sezona yani transfer hızlı bir şekilde boşlukların doldurulduğu ve Sergen Hoca'nın da biraz Avrupa maçlarıyla rahat başladığı bir süreç olursa hani kredi tekrar artar. Ama zor bir başlangıca doğru gidiyor Beşiktaş.
1: Yabancı hocalar konusunda çok son dönemde tabii iyi sonuçlar alınamayınca evet. Türk hoca düşününce de işte Fenerbahçe'de de öyle oluyor. Başarı sağlayan hocayı tekrar geri getirelim.
0: Beşiktaş denedi ama bunlar. Rıza Çalınbay da geldi. Şenol Hoca geldi ikinci kere. Evet. Sergen Hoca geldi tekrar. Şimdi burayı aşacaksanız bir kere takımın kadro kalitesi bütçeyi mantıklı kullanarak yukarı çekilmeli. Çok ciddi eksikler var Beşiktaş'ta. Harcanan paraların karşılığının tam alınmadığı sezonlar geçiyor.
1: Evet.
0: Bunlara dikkat etmek lazım.
1: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Süremiz bitti. Sabah sporu noktalıyoruz. İyi pazarlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 17 Mayıs 1928 Türkiye Cumhuriyeti Hıfz-ı Sıha Müessesesi kuruldu.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: İlk görüşte aşk deyince...
7: Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Reklam.
0: Aspor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
12: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
13: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Tekrar program.

0: Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgen'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Bugün de sizlere son derece keyifli, ilgiyle takip edeceğinize inandığımız bir program hazırladık. Yine 5 ana başlıkta size geçmişten bugüne bir yolculuk yaptırarak güzel anekdotlarla, güzel hatıralarla bugüne dair çıkarımlar da bulunacağız ve keyifli anlar geçirteceğiz. Evet, şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve penaltı üzerine konuşacağız. Penaltı anı üzerine konuşacağız. Hadi bakalım. Evet, penaltı dediğimiz şey ikili bir düello. 7.32, 2.44, bir kaleci, bir de topa vuran oyuncu, penaltıyı kullanan oyuncu. Üçüncü bir kişi yok. Dolayısıyla başka bir andır. Futbolun hani düellosu penaltıdır açıkçası. Bir meydan okuyuştur. Şöyle bir baktım. Ne zaman bu penaltı işi futbolda devreye girmiş diye. 1891'de İngiltere Federasyon Kupası'nda bir çeyrek final maçında Topkale'ye girerken Notts County bir savunma oyuncusu Jack Henry diye el ele müdahale edince, aa diyorlar, bir dakika, o zaman bizim burada bir önlem almamız lazım. Böyle bir şey olduğu zaman ne yapacağız? Bir ceza vuruşu olmalı diyorlar ve penaltı işte böyle geliyor. 1891 yılında değerli futbol severler. Ama bu seri penaltı atışları, hani o yıllarca işte Kemal abi para atılmış vesaire, şu bu, yok kupalar ortadan ikiye bölünmüş, kurayla Dünya Kupası'na giden olmuş, gidemeyen olmuş. Seri penaltı atışları, yani denge bozulamayınca yapılan seri penaltı atışları 27 Haziran 1970 yılında yürürlüğe girmiş. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın penaltı atışlarıyla, seri penaltı atışlarıyla tanışması ise 1976. He, o zaman geldik. Biz daha önce penaltıcıları konuştuk. Bugün biraz daha kaleciler üzerinden penaltıyı ele alacağız bu bölümde, ama şu bir ekol yaratan, bir marka olan penaltıyı görmeden geçmeyelim ve Panenka penaltısına bir bakalım. Efendim işte 1976, Çekoslovakya o zamanki adıyla Batı Almanya değil mi?
1: Evet.
0: Federal Almanya maçı. Panenka bu vuruşu yapıyor. Herkes ne yapıyor ya bu adam diyor.
1: Baştayım.
0: Başta mısın Kemal abi?
1: Basın tribündeyim yukarıda.
0: Ne hissettin? Ne yapıyor bu adam dedin
1: yani,
0: mi?
1: Çekilen yerdeyim yani kameranın.
0: Baksana ya.
1: Şuradayım yani.
0: Hop.
1: Hiçbirimiz gol olduğunu anlayamadık. Yani bütün basın tribünü, Çekler dahil, ki onların oyuncusu.
0: Evet.
1: O zaman böyle attı penaltıyı.
0: Kaledeki de Maier mi?
1: Maier tabii. Attı penaltıyı. Hatta kim vardı ya? Yanımda biri vardı. Şimdi hatırlayamayacağım. Manyak mı nedir dedik ya, bunlar seviniyorlar. Nereye attı penaltıyı ya dedik. Şimdi bak.
0: Hop.
1: Bak.
0: Tık diye bırakmış.
1: Bak hala çekenler var. Çekenler, çekemeyenler, şaşıranlar, kale arkası. Bak. Yani
0: bu penaltıyla Avrupa şampiyonu oluyor ha.
1: Tabii.
0: Yani öyle laf değil. Çekoslovakya 76'da şu tabii. Panenka'nın penaltısıyla Avrupa şampiyonu oldu.
1: Bizim rahmetli Foto Mavi'yle Arif Işıldayan'la gitmiştik o turnuvayı takip etmeye.
0: Antonin Panenka.
1: Tabii.
0: Dedik topun ki, dibine tık diye. Evet. Sonra bu bir ekol oldu. Bunu vuranlar oldu.
1: Tabii.
0: Ama çığır ya. Bir tabii. Çığır açtı.
1: 2-2 bittiydi maç.
0: Evet. Uzatmalar da 2-2 değil mi?
1: Evet evet. Zaten o turnuvada 4 takım katıldı. Şimdiki gibi değil o zaman. 4 takım final, yarı final, final oynayacaklar.
0: Artık o final şeyi gibi
1: tabii,
0: oluyor.
1: Sistem öyleydi. Farklı. Evet. 4 maçta berabere bitti. 4 maçta uzatmaya gitti. Ki bunlardan bir tanesi Hollanda. Cruyff'lu falan
0: o dönemin müthiş takımı.
1: Bu Çekler rezil etti onları. 3-1 yendi ilk maçta. Öbürü Yugoslavlar. O zamanki Yugoslavya ev sahibi. Cahişler, Mayişler falan, o takım da çok iyi. 4 maçta uzatmaya gitti. En sonunda Çekler penaltılara gitti işte. 2-1 mağluptu Almanlar. Hönes attı galiba golü. Yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bitti. Uzatma penaltılarda işte bu Antonin Panenka denen adam herkesi şok ederek.
0: Ya müthiş bir penaltı.
1: Kupayı
0: peki.
1: Yedir.
0: Şöyle bir baktım, dedim ki bu penaltı atışı hani kaleciler için çok zor bir an. Üzerine kitaplar falan yazılmış kalecinin yalnızlığı diye. En çok kim penaltı kurtarmış diye bir düşündüm. Ya inanılmaz bir rakam çıktı karşıma. 1950 ile 70 yılları arasında
1: 20 sene
0: futbol sahalarına damga vuran bir kaleci var. O dönemki haliyle Sovyetler Birliği'nin kalecisi Lev Yashin.
1: Evet.
0: Kariyeri boyunca kaç penaltı kullanmış, kurtarmış dersiniz? Yani bir kaleci kaç penaltı kurtarabilir? Vallahi ben yanlış mı görüyorum diye ikinci kez baktım. 150 penaltı. 150 penaltı kurtarmış bu adam. Yani muazzam bir rakam.
1: Ama var mı acaba görüntü Lev Yashin'den?
0: Ya hani
1: kalecilik şimdi, görüntüsü var mı?
0: İşte.
1: Ya yani şimdi şöyle bir şey. Yani
0: işte
1: Lev Yashin denen adam kalenin yarısını kaplıyordu zaten.
0: Öyle. Aa, baksana kötü de bir penaltı vuruşu ama kurtarmış mesela, bunu bloke etmiş.
1: Şimdi hop. Tabii kalenin yarısını kaplayan bir adam, düşünüyor musun? 1.90 i̇şte. Bilmem kaç boy. Yani kollar böyle kollar, bacaklar böyle bacaklar.
0: 1.90 boy. 20. yüzyılın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikler Enstitüsü 20. yüzyılın en iyi kalecisi seçmiş.
1: Kesin. Yani. Şimdi penaltıda şöyle bir şey var Ender. Bu tip bir kaleci varsa karşında penaltıyı atarken korkarsın.
0: Bir tedirginlik oluyor değil mi?
1: Tedirginlik yaratır. Moralini bozarsın. Dersin ki Bobby Charlton değil mi o yanındaki? Dersin ki ulan sağına mı atsak, soluna mı atsak, nereye atsak, sert mi atsak, plase mi yapsak? Yani bu tip kaleci penaltıyı atan adamı olumsuz etkiler. Mesela bir önemli bir penaltı anısı anlatayım yeri gelmişken. Fenerbahçe Vefa oynuyor fi tarihinde. Vefa'nın kalecisi genç Özcan Arkoç.
0: Vefa'da kaleci.
1: Vefa'da kaleci. Ne o meşhur karpuzu meşhur olan yer, Lüleburgaz mı neresi o taraf?
0: Diyarbakır var.
1: Yok.
0: O tarafta,
1: bu tarafta
0: batıda.
1: Bizim, şeyde Trakya.
0: Tekirdağ.
1: Ya olabilir şimdi çok
0: Tekirdağ
1: anlamıyorum.
0: Tekirdağ karpuzu.
1: Şimdi bu büyük kaleci Özcan Arkoç. Senelerce Avusturya Hamburg'da oynadı. Takım kaptanlığı yaptı. Teknik direktörlük yaptı falan. Oraya transfer olmuştu. Özcan Arkoç.
0: Kurtarışları var.
1: Tabii benim de çok iyi dostum. Karpuz şeyi. Hani kamyondan geliyor ya karpuz.
0: Evet.
1: Atıyorlar, sen de öbür arkadaşa atıyorsun. Rafa konuyor. Özcan Arkoç bu. Diyorlar ki ya bu koca karpuzu. Ne biçim bu adam yani. Bir tane bugüne kadar düşürmedi ya. Ha, olacak şey değil yani. Bu tarafına geçiyor tezgahın, oraya atıyorlar, onu da tutuyor. Diyorlar ki ya bu niye böyle...

0: İstanbulsporlu. Lefter geldi, penaltıyı attı, Özcan kurtardı. Uçarak. Öyle kucağına böyle Yasin'in geldiği gibi filan değil. Hı hı. Vay falan filan tabii ertesi gün gazetelerde işte Özcan Lefter'in penaltısını kurtardı. Radyoda program var. Vay Özcan işte genç kaleci Lefter'in penaltısını kurtardı. Olacak şey değil ve Özcan Fener'e transfer oldu.
1: Öyle bu işler.
0: O penaltıyı, Lefter'in penaltısını
1: kurtarmasından dolayı.
0: Ertesi sene Fenerbahçe'ye transfer oldu Özcan Arkoç. Allah selamet versin, benim de iyi dostumdur. Sonra Fener'den bir anlaşmazlık sebebiyle Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'tan da işte Avrupa'ya, evet. Hamburg falan filan. Yani Almanya'da Özci filan diye kime sorsan herkes tanır Almanya'da.
1: Peki Lev Yashin efendim dünya tarihinin en başarılı penaltı kurtaran kalecisi olarak futbol tarihi içinde yerini aldı, baş sayfaya kuruldu. Şöyle bir baktığımız zaman işte bir Dukadam'ı hatırlarız. Enteresan işte Abi Güreç'in kalecisi muazzam kurtarışlar yapmış, takımına başarıyı getirmişti. Ama bizim için yakın 2005 Şampiyonlar Ligi finali.
0: Tabii düştü.
1: Liverpool-Milan ilk yarıyı Milan 3-0 önde tamamlıyor.
0: Buradaki finali diyorsun.
1: İkinci yarı Liverpool 3-3 yapıyor. Maç penaltılara gidiyor. Ve işte bu kaleci evet. Dudek çıkıyor sahneye. 3 önemli oyuncu. Sergio, Pirlo ve sonunda da Andriy Shevchenko'nun penaltılarını kurtararak Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapıyor. İşte böyle Shevchenko'nun penaltısını da böyle kurtardı Dudek. Gerçekten tarihin en önemli Şampiyonlar Ligi, en güzel Şampiyonlar Ligi finallerinden evet. biri olarak gösterilir. Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi finali. Müthiş bir işte. Önce Pirlo sonra Shevchenko'nun penaltılarını Dudek böyle kurtarmıştı o gün. Ve Liverpool'a şampiyonluğu getiren isim olmuştu Dudek. Müthiş bir geri dönüş 3-0'dan 3-3 ve sonrasında da burada mesela iyi bir refleks. Yatıyor bu tarafa, sol eliyle buradan
0: işte,
1: çıkartıyor.
0: İşte atanı şeyini bozuyor, dikkatini bozuyor. Artı bir de daha evvel kurtardığı için iki penaltı kurtarıyor.
1: İki penaltı daha kurtarıyor tabii.
0: Bu üçüncü olduğu için.
1: Shevchenko'nun üçüncü.
0: Shevchenko gibi adam da orada atarken rahatsız. Lan diyor iki tane kurtardı, şeyi kurtardı diyor. Pinto'nunkini, ötekini kurtardı. Lan diyor nereye atsam
1: değil
0: falan.
1: Mi?
0: Rahatsız yani atan şu anda. Daha şu anda derken o anda atan rahatsız. O rahatsızlığı sebebiyle de aşağı yukarı üstüne vurmuş tam.
1: Şimdi gelelim 2008 yılına. Bizim için kritik iki penaltıya geliyoruz şimdi de. 2008 Hırvatlarla öyle bir maç yapıyoruz ki. Biz dönem dönem veririz milli maç dönemlerinde. İnanılmaz bir maç. Müthiş bir geri dönüş maçı. O 2008 maçında Rüştü hatalı goller yemişti açıkçası. Ama işte bu pozisyonda bu penaltıyı kurtararak Rüştü A milli futbol takımını yarı finale, burada yarı finale yükseliyorduk değil mi? Evet, Hırvat maçında. Evet. Yani muazzam bir maçtı. İki de hatalı gol yemişti Rüştü. Yani yediği goller hatalıydı. Ama burada işte böyle çıkartıyor. Köşeyi iyi bilmiş, tahmin Tabii. etmiş. Ne büyük sevinçti.
0: Tabii.
1: Rüştü'nün bu kurtarışı da tarihe geçen o inanılmaz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ki hani şimdi o günleri mumla arıyoruz açıkçası. yerinde yerler esiyor. İşte bu kurtarışla hafızalara kazınmış oldu. Bir başkası da aslında bu turnuvada Volkan'dı kaleci. Kırmızı kart görünce biliyorsunuz Çek Cumhuriyeti maçında Rüştü geçti. Rüştü de hatalı kurtarışlarla aslında keşke Volkan olsa falan dedirtmişti ama sonra işte Volkan nasıl milli takımın birinci kalecisi oldu? Tabii bu bir süreç ama aynı yıl bir maç daha var. Sevilla maçı Fenerbahçe'nin. Sevilla karşısında çeyrek finali getiren tarihi kurtarışları var Volkan Demirel'in.
0: Hem de orada. Yani İspanya'da. Burada da değil.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Sevilla maçı 3 penaltı kurtarıyor ya.
0: Evet, evet galiba öyleydi. Evet.
1: İşte efsane abi. Fenerbahçe 3-2'nin evet. revanşı. 3-2'nin revanşı burada.

0: 3-2 kazanmıştı Fenerbahçe. Yine 3-2 bitiyor. Sevilla kazanıyor. Penaltılara gidiyor. Zaten tarihe yakın. Volkan da hatalı goller yemişti.
1: Tabii,
0: yanlış hatırlamıyorum.
1: Kötü goller yedi. Tabii.
0: Ama inanılmaz. Gidip orada 3 penaltı kurtardı Sevilla'nın. Sevilla da Sevilla'ydı yani. Ha, bugün de iyi takım. Ama o gün de iyi takımdı. Ve işte asrın zaferi olarak nitelenmişti o gün. O zafer Fenerbahçe için de tatlı bir hatıra olarak kaldı şimdi bugünleri düşününce. Peki penaltılar böyledir efendim. Hemen unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakın nereye gideceğiz. ...88-89 sezonuna gideceğiz. 88-89 sezonu Fenerbahçe için iyi bir sezon ama bizim unutulmaz anımız Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği bir maça ilişkin. Kapalı bir hava, işte zemin biraz kaygan. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, işte bakın 88-89 sezonunda
1: Ömer
0: o günden görüntüler yansıyor ekrana. 103 gollü sezon değil mi bu tabii?
1: Evet, evet.
0: Ve tek yenilgisi bu Fenerbahçe'nin. O sezondaki tek bir yenilgisi var. Şöyle düşünün, bu şimdilerde işte 5-6 yenilgiyle şampiyon oluyor takımlar. Kalede Schumacher var. Rıza yaptı galiba ortayı. O da Ferdinand mı?
1: Rıza'nın işi orta yapmaktı zaten.
0: Evet.
1: Müthiş yapmış.
0: İşte şimdi bakın, gole bakın şimdi. Hop. Muazzam bir gol. Feyyaz'dan sırtı kaleye dönükken,
1: Feyyaz, evet,
0: dönerek seçebiliyor mu acaba? Evet. Şimdi savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Başarılı değil. Feyyaz'a bakın. Şimdi burada Feyyaz anlatıyor. Diyor ki o sıralarda Ay'ın golü organizasyonu vardı. Schumacher de jürideydi o gün konuk olarak. Ödül için Aykut Kocaman'la yarışıyordum. Ay'ın golü ödülü için Feyyaz diyor. Tony bu ayın en güzel golü Aykut'un attığı gol. Çünkü Feyyaz'ın attığında ben hata yaptım demişti. Ama jüri onunla aynı fikirde olmadı. Burada Schumacher'in hatası falan yoktu. Benim vuruşum çok iyiydi demiş Feyyaz bu golü anlatırken. Beşiktaş'ın o sezon Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maç. Bunun revanşında 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. İkinci yarıdaki maçı ve Fenerbahçe'nin 103 gollü şampiyonluk senesindeki tek yenilgisiydi. Bu unutulmaz ana Beşiktaşlı Feyyaz işte böyle imza atmıştı. Ve o sezon Ay'ın golü yarışmasında da en güzel gol seçilmişti. Feyyaz'ın Tony Schumacher'a attığı bu gol.
1: Peki kim vardı jüride?
0: Sen var mıydın?
1: Ayıp ettin. Bizim olmamız öyle şeyler olur mu?
0: Şimdi adını söylemeyeyim. Yeni Kapı sahilindeki.
1: Kalyon Oteli'nde ya.
0: Var mı şimdi hala otel?
1: Yok.
0: Yok,
1: ha, otel mi bilmiyorum. Var herhalde. Kalyon Oteli'nde. Jürinin sahibi de, sahibi yani organize eden, jüriyi finanse eden de çok önemli bir uluslararası çok büyük bir otomobil firmasının Türkiye'deki temsilcisiydi. O böyle bir yarışmayı işte
0: bayağı uzun yıllar yapıldı.
1: Tabii Spor Yazarları Derneği ile galiba,
0: evet,
1: şeye paslaşarak hatta 6-7 sene evvel rahmetli oldu. O organize etti Ay'ın golü yarışmasını. İşte 4 hafta bittikten sonra
0: sonra yılın golünü yaparlardı değil mi?
1: Efendim? Sonra
0: Ay'ın gollerinden de yılın golü yaparlardı.
1: Şimdi hiç unutmuyorum. Bir Ay'ın golü jürisi işte 4 hafta bitmiş. Pazartesileri galiba. Pazartesi akşamları toplanıyorduk. Kim geldi jüriye? Her jüri toplantısına bir tane önemli konuk çağrılırdı.
0: Evet.
1: Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. Büyükşehir Belediye Başkanı o zaman. İstanbul, hı hı, Belediye Başkanı. O da bir şeye toplantımız. Hatta başkan seçildikten çok kısa bir süre sonra, 2 hafta mı 3 hafta sonra mı ne, konuk olarak o gelmişlerdi. İşte konuşmasını yaptı, oylarını kullandı falan filan. Bu Ay'ın jüri yarışması çok güzel bir yarışmaydı. Sonra nedense Türkiye'de iyi şeylerin hep
0: yok olması
1: yavaş
0: gibi.
1: Yavaş.

0: parti yok oluşuyla birlikte. Bu da gitti. Şimdi Feyyaz'la ilgili bir anımı anlatayım. Stanković Beşiktaş'a teknik direktör oldu. Feyyaz'ı oynatmıyor. Feyyaz'ı oynatmıyor. Daha kafadan yani. Ben de bir gün bir Beşiktaş maçından sonra, şimdi hatırlamıyorum, İnönü'de oynanmış. Bir maçtan sonra bir yazı yazdım. Feyyaz'ı şu özelliklerinden dolayı neden oynatmıyorsun hoca diye. Benim de Stankoviç'le bayağı ciddi bir
1: hukukum var.
0: İşte dedi ya, Beşiktaş'ın içine Truva'yı soktular falan filan. Evet, özel röportajı yapan adam benim. Dedim yani, yazdım yazıda bayağı. Dedim ki Feyyaz gibi işte süratli, düşünen, oynayan bir adam niye oynatmıyorsun dedim. Yazı çıktı. İki gün sonra Stankoviç, Ziya Taner, Ercan'ın bizim babası rahmetli, beni aradı. Dedi ki hoca selam söyledi sana dedi. Yazını dedi okuduk dedi. Bizim yazıyı tercüman da o zaman. Yazını okuduk. Hoca yazı ilgi çekici buldu. Bu haftaki maça dikkat etsin demiş. Selam söylemiş yani Ziya Hoca ile. Bir baktım ondan sonra ilk maçta Feyyaz sola çık. Metin Ali Feyyaz biliyorsun meşhur üçlü. Benim sayemde mi oynadı? Hayır ama zaten belki oynatacaktı Stankoviç Feyyaz gibi bir adamı. Demek ki biraz daha mı bir şeyler mi bekliyordu? Ne yapmasını bekledi?
1: Doğru zamanı bekledi belki de.
0: Bir de biz yazınca niye oynatmıyorsun bu adamı diye. Baktık ertesi hafta Feyyaz takımda giriş o giriş zaten. Ondan sonra bunlar var işte.
1: Mükemmel de bir gol işte. Bu unutulmaz anı bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım sizi kiminle tanıştıracağız. Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynadı. Sonra bir dönem İtalya'ya gitti. İtalya'da oynadı. Ardından yine Galatasaray'a döndü. Teknik adamlık da yaptı uzun yıllar. Teknik adamlık kariyerinde de önemli işler yaptı. Futbolcu olarak da önemli işler yaptı. Milli formayı 13 kez giydi. 1948 Londra Olimpiyatları ve 1954 FIFA Dünya Kupası finallerine elemelerindeki kadroda da milli takımın kadrosundaydı. Bu Galatasaraylı isim. Kimden bahsediyoruz efendim? Bülent Eken'den. 42'de Galatasaray'da başlıyor. Ve 50'de önce Salernitana, sonra Palermo'ya gidiyor. Ardından yine 53'te dönüp Galatasaray formasını giymeye başlıyor tekrar. Bülent Eken görüntüye geliyor. Şöyle milli takımdan bu bir görüntüsü.
0: Bülent, bak. Burada antrenör bak Şeref yanında bizim. Özcan Erkoç biraz bahsettim ya demin kaleci. Evet. O işte.
1: Sonra da teknik adam olarak da gerçekten önemli işler yaptı. Bülent Eken. Grafiklerden gidelim. Burada işte Cihat Arman'la beraber daha az önce. Diyor ki Bülent Eken, Galatasaraylı bir ailede büyüdüm. Babam Galatasaray Lisesi mezunu, abim Galatasaray futbol takımının sol açığı Kör Danyal.
0: Lakabı i̇şte öyle
1: Danyal. O lakapları konuştuk ya. Onunla ilgili geçenlerde yine bir mesaj. Ya şu lakapları bir kez daha yapın, verin diye.
0: Var ama yani bunu inkar edemez kimse.
1: Ya nasıl oluyordu diyorlar mesela. İşte futbolun doğallığı oymuş. Biz bunu geçen sene yanılmıyorsam bir işledik. Belki bu sezon bir
0: Danyal
1: kez daha yaparız.
0: Danyal abinin oğlu da geçen sene Evek Senemine vefat etti.
1: Kör Danyal. Buna karşı Kadıköy'de ikamet ettiğimiz için diyor. Hani Fenerbahçeli iç içeydim.
0: Tabii.
1: Sonra sporculuk kariyerim başladı. Galatasaray formasıyla bu kıymetli rekabete bizzat tanıklık ettim. Fenerbahçe Galatasaray, biz müşterek bayram yapardık diyor. Cuma günkü maçı hatırlayın. Müşterek bayram. Müşterek bayramı hatırladıysanız eğer cuma günkü maçtan. Şimdi devam etsin bir başka anı yine Fener Galatasaray üzerinden Bülent Eken'in anıları. 1949 senesinde şampiyonluk yolunda ilerlerken sondan bir önceki maçımız Fenerbahçe ile. Manopalas'ta.
0: Moda'da.
1: Moda'da.
0: Otel. Moda burnunda. Yani deniz kulübünü devam et, köşeyi dön, çocuk parkına giderken.
1: Evet.
0: Köşeyi döner dönmez sağdan. Ya ikinci ya üçüncü binaydı. Bu Mano Palas işte Mano.
1: Deniz kulübünden şeye doğru, sağ tarafa doğru. Tabii. Zaten oradan başka yol yok.
0: Merdivenlerden yukarı çık.
1: Tamam.
0: Sağa dön, devam et.
1: İlginç. Orada, çok da güzel yerdeymiş.
0: Manopalas, tabii Manopalas işte adamdan almıştı adını. Esasında Fenerbahçeliydi. Ama orada milli takımda dediğim gibi
1: kampa girerdi.
0: Galatasaray'da kampa girerdi.
1: Çok ilginç.
0: Tabii
1: çok
0: orası.
1: Enteresan ya.
0: Şeyi çok,
1: sayfiye yeri gibi tabii zaten.
0: Bizim Gürcan yok mu Bilgiç?
1: Evet.
0: Onun babası rahmetli Necati abi çok iyi bilirdi orayı. Ha.
1: Neyse. Peki Manopalas'taki kampımıza bir anda Zeki Rıza Spor Elçık'a geldi.
0: E orada.
1: Bu önemli karşılaşma öncesinde bize başarı dilemek için maç Fenerbahçe ile Fenerbahçe'nin efsanesi Zeki Rıza Spor El geliyor başarı dilemeye. Düşünün şampiyonluğa giden rakibine başarı dileyen bir Fenerbahçe efsanesi bugün çok uzak bir ihtimal diyor. Ne kadar uzak olduğunu cuma akşamı gördük. Hadi bir daha devam edelim. Bir anekdot daha var. Bir gün Fenerbahçe ile Erol Keskin, Kemal ve Hilmi Atakul
0: kardeşler. Kim bunlar biliyor musun?
1: Hilmi Atakul kardeşler.
0: Kim bunlar biliyor musun? Bilmiyorum. Kızıl Toprak benzin istasyonunu bilir misin? Caminin yanına.
1: Evet.
0: Onun sahipleri. İdi.
1: Şimdi öyle mi bilmiyorsun?
0: Yok, kimin sahibi olduğunu biliyorum şimdi.
1: Peki Kadıköy'de oturuyoruz. Galatasaray'da müthiş bir sahaf sıkıntısı var. O zamanki adıyla sahaf işte. Hilmi'ye yahu Hilmi bizde sahaf eksiği var, gelip oynar mısın diye sordum. İzin alınırsa seve seve oynarım dedi. O izin alındı ve Hilmi bir sene Galatasaray'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü şaka gibi. Tabii. Şimdi devam edecek başka bir şey var. Bunun devamı vardı. Var mı o çocuklar?
0: Hilmi abi Fener'in yönetimlerinde çok şey, Kemal abi filmlerinde
1: aynı
0: çok.
1: Aynı şekilde ben yönetim. Ve kardeşim Reha da Fenerbahçe'nin isteği üzerine Avrupa turnesi kadrosuna dahil olduk. Galatasaraylı futbolcular. Fenerbahçe diyor ki bizim Avrupa turnemiz var, katılır mısınız? Bülent Eken'le kardeşi Reha Eken.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe kadrosuna dahil oluyor ve Avrupa turnesine çıkıyorlar. Ya çok enteresan günlermiş ama hani şimdi, ne kadar uzak bizim için başka da bir şey söyleyemiyorum.
0: Şimdi rahmetli Danyal abi, abileri yani. Hı hı. Reha ve Bülent kardeşler. Özellikle Bülent abi rahmetli bize çok sık gider gelirdi. Yemekler yenir işte. Kova Osman. O takımın kalecisi. Lakabı Kova Osman. Hiç kusura bakmayın. Osman dediğiniz zaman kimse tanımaz. Ama Kova Osman derseniz Galatasaray'ın ünlü kalecisi. Hemen herkes söyler. Bizde çok yemekler yenir, muhabbetler edilirdi. Zaten Kadıköy bak. Görüyor musun? Turgay, Reha ve Bülent. Bülent abi, Bülent Eken aynı zamanda çok sevdalı bir at yarışçısıydı. Hmm. Ve ben maçların olmadığı süreçte, o zaman biliyorsun Haziran, Temmuz, Ağustos maçı yok. Şimdi var. Bak şuraya bu Halit Derin gör, Samim var. Neyse ben Veli Efendi'ye röportaja falan giderdim. İşte futbolcular, antrenörler, başkanlar, meraklılar falan filan. Bülent abiyle de sık sık orada görüşürdük. Yine şey, takım bir sürü antrenörlük yaptı, bir sürü kulüp.
1: Evet. Adana Spor'da falan da bayağı emeği geçti.
0: Yani diyalogumuz hiç geçirmedi. İşte Bülent abi ne diyorsun işte filanca maç için? İşte şöyle derdi falan. Röportaj yapardık. Bir gün 70 kaç yıl ya? 72 73 olabilir. Sezon yani. Tercüman'da Topkapı'da şeyli bina, Ahmet Erol bak, Cihat Arman, Selahattin Torkal en başta. Fareli bina derdik biz tercümanın eski yerine. Oturuyorum bir baktım. Dediler ki bir ziyaretçim var aşağıdan. E gönderin dedim ya. Yani gel bir baktım Bülent abi. Yanında da bir bey. Bülent abi tanıştırdı beni. İşte Kemal'cim bu bizim dedi ikinci başkan Ahmet Bey. İsmini unuttum, bağışlasın. Buyurun abi dedim, çay kahve falan. Hayırdır abi dedim. Ya Kemal'cim bir problemimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Ne pro, Sivas'ın teknik direktörü o zaman.
1: Hmm, Bülent Eken.
0: Evet. Hayırdır abi dedim ya, ne problemi dedim. Kemal'cim dedi. Şampiyonluğa oynuyor. Hakikaten Sivas şampiyonluğa oynuyor. İkincilikte.
1: O zaman ikincilikte.
0: Yalnız dedi kalecide sıkıntımız var. Kaleci sakatlandı dedi. Söylenenlere göre 3 aydan evvel dönmez demişler. Abi senden dedi bize bir yardım rica edeceğiz dedi. Hayırdır abi dedim. Emrin olur da yani. Yok ya dedi. Bizim seni bu Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Rasim'i alabilir miyiz? Kiralayabilir miyiz dedi. Nasıl yani dedim. Ya işte dedi Yavuz var orada oynuyor bizim Şimşek. Adil gelmiş miydi o sene? Çok iyi hatırlamıyorum. Belki gelmişti. Ya dedi üçüncü kaleci çocuk dedi. Ama ben bunu biliyorum, tanıdım. Bu bizim işimize çok yarar Kemal'cim dedi. Bir araya girsen de şu Rasim'i dedi biz 6 aylığına kiralasak dedi. Galatasaray'a. Fenerbahçe'ye, Sivas'a. Vallahi abi dedim yani. Konuşuruz dedim yani.

0: Dert değil dedim. Hadi ara dedi. Emin Can Kurtaran başkan, yanlış hatırlamıyorsam rahmetli. Aradım. Dedim abi böyle böyle bir durum var dedim. Yani oynamıyor zaten Fener'de. Üçüncü kaleci. Lakabı da kimse darılmasın Dallama Rasim. Taş gibi bir oğlan da o yüzden oyuncular çok böyle biraz şeydi, ince mince, ona dallama derlerdi. Dedim böyle böyle dedim. Bülent abi burada dedim. Bir de ikinci başkan. Yani Sivas kiralamak istiyormuş dedim. Hani oynatmıyorsunuz bari Sivas'ın işine yarasın dedim. Şampiyon dedi. Aa tabii dedi. Benden okey dedi. Gelsinler alsınlar dedi. Kapattık telefonu dedim. Bülent abi tamam, o zaman öbür telefon dinleme falan yok. Bülent abi tamam dedim. Emin Bey onay verdi. Rasim dedim sizin malınız. Yalnız bir eksiğimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Şimdi dedi Cağaloğlu'nun da bizim tercümandan çıktığın zaman arka sokakta noter vardı. Notere gideceğiz Kemal'cim dedi. Sana dedi vekalet vereceğiz. Sivas adına mukavele imzalayacağım dedi. Abi ne diyorsun sen dedim ya, ne yapıyorsun abi? E oğlum dedi biz dedi dönüyoruz.
1: O zaman da kolay değil o işte.
0: Aa, Sivas'a kaç günde gidiyorsun? Biz dedi dönüyoruz, antrenman var, maç var, çok kritik. Onun için dedi senden rica edeceğiz. Bak Sayın Başkan da dedi rica ediyor dedi. Kalktık gittik abi Cağaloğlu. Alıcının üstü noter. Orada bana vekalet...
1: Bülent Eken'in isteğiyle Sivas'a transfer yaptı
0: evet
1: biliyorsun.
0: Evet abi, şey, Sivas Spor adına her türlü mukavele bilmem ne falan filan imzalamaya hakkı var. Aldım vekaleti. Ertesi gün gittim Fenerbahçe kulübüne. Dediler ki haberimiz var merak etme. Yani başkan şey verdi. Dedim buyurun vekalet. Dediler Serkan rahmetli ya. Ben de atacağım imzayı dedim. Ne dediler işte dedim ya vekalet. Oturdum. Kaleci Rasim'in Sivas'a kiralık mukavelesinde bir tarafta Fenerbahçe kim imzaladıydı şimdi unuttum, öbür tarafta da benim imzam var Sivas
1: Sivas adına, Sivas Spor adına.
0: Ve gitti Rasim ama şampiyon olamadılar. 2 puanla mı ne son 1-2 hafta kala kaybettiler yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir de dediğim gibi şu takımı bir saysak mı be? Durun be, bir geri gelin be. Bak siz burada bir zamanlar futbol deyip benim anılarımı da tazeliyorsun. Nereye gitti takım be?
2: Hangi takımda? Hangi?
0: Demin bir takım vardı, milli takım ya.
2: Siyah beyaz fotoğrafta değil mi?
0: Evet abi. Bu Muzaffer abi.
2: Bu değil.
0: Bu değil Selahattin Torkal. Bu da değil. Nereye gitti?
2: O kadar çok fotoğraf var ki.
0: Tabii Bülent Eken dedim mi abi haliyle öyle olacak. Bu da böyle
2: araba
0: İtalya'da.
2: Da güzelmiş.
0: Abi yani. Abi İtalya'da top oynamak ne demek abi be? Deli misin? Bak burada da kaldırmayın.
2: Şu muydu? Şu muydu? Öf. Fotoğraf bu muydu?
0: Tanıdıklar var bak. Bir... Kaldırın abi hepsini iptal edin.
2: Tutamıyorlar ki şey arka arkaya geliyor ya. Heh şu fotoğraf.
0: Bülent Eken, Şeref As, Özcan Arkoç, rahmetli Ali İhsan, Şenol Birol, Şenol Santrfor, Tatar Süreyya, Muzaffer, Faruk, Suat Mamat rahmetli. En başta Göztepe'li Gürsel yerde oturan.
2: Yanında, bu tarafta.
0: Evet yanında oturan o gün altı parmak.
2: Hakikaten.
0: Aradaki kimdi onu çıkaramadık. Bak tüh madara olduk be. Tüh İnan Usta'da olması lazım. Orada gazhane
2: olduğuna, gazhane olduğuna göre.
0: Takıma bak abi.
2: Burada Bülent Eken hoca.
0: Hoca tabii Bülent hocam.
2: En başta bakın. Size göre Eka'nın sağında kalıyor. Burada solda hemen.
0: Şimdi Tatar Süreyya diyor. Başka türlü tanınmaz ki Süreyya.
2: Ya.
0: Lakabı evet. Adamın ya.
2: Böylece küçük de olsa size Bülent Eken'i hatırlatmış olduk. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve ilginç bir konu başlığı açacağız. Geçmişten şu üç büyüklerden bir kupa hezimetleri hatırlayalım. Bu kupada çünkü gerçekten kupanın doğasına uygun olarak sadece bize değil bütün dünyada sürpriz sonuçlar çıkar. Herhalde Beşiktaş idman ocağına mağlup oluyor. Amatör şampiyonu akla gelenlerden ilki belki de bu. Bizim bulabildiğimiz küpürler içinde... Üçüncü tur Trabzon tabii. İdman Ocağı.
0: Evet.
2: Yani bu da Trabzonspor kurulmadan bakın.
0: Tabii canım. Tabii.
2: İdman Ocağı'yla şey birleşmeden
0: canım,
2: bu 50'li yıl bir öncekine geçer miyiz? 50'li yıllar falan olabilir ya da 60'ların başı.
0: Yok 50'li yıl değil.
2: 60'ların başı o zaman değil
0: 60'ların
2: mi?
0: 60'ların ortaları falan olması evet. Lazım. Yani 50'li yıllarda.

0: Peki işte şurada tarih görebilir miyim diye baktım ama tarih yok. Herhalde 60'ların başı dediğin gibi daha Trabzonspor kurulmadan
1: yok,
0: önce.
1: Yok.
0: İdman Ocağı var çünkü.
1: Tabii.
0: Trabzon İdman Ocağı 1-0 mağlup ediyor ve amatör şampiyonu olarak Beşiktaş'ı kupanın dışına bırakıyor. Hemen sonraki geliyor. Fenerbahçe elendi, Beşiktaş ağır yenildi. Samsun ve Bandırma.
1: Evet.
0: Ya çok enteresan ya. Göztepe Beşiktaş'ı 4-1 yenmiş mesela.
1: Tabii.
0: Çok enteresan. Hani bu skorlar yine geliyor. Samsun'un da Fenerbahçe'yi elemiş orada.
1: Evet.
0: 0-0'lık skorla. Demek ki ilk maç ona göre.
1: Burada da berabere bitti yanlış hatırlamıyorsam. 0-0. Orada yenildi Fener. Burada berabere
0: böylece
1: kaldı.
0: Samsun gol attırmadı diyor. Hemen bir başka şeye geçelim. Ha şöyleymiş maç. 66-67 sezonu. Samsun Spor henüz 2 yıllık kulüp. Federasyon Kupası çeyrek finali. İkinci ligde mücadele ediyor Samsun. Samsun'daki ilk maçı 2-1 kazanmış Samsun Spor. Bu maç İstanbul'da 0-0 bitmiş. Bu ne? Ha, bu daha yakın tarihten. Bu
1: bak,
0: daha yakın tarihten.
1: Bak kritiği kim yazmış? Bak sol altta.
0: Aa Ömer abi.
1: Evet.
0: Ömer Üründül. Görünen köy demiş Ömer abi o zaman. Zeman dönemi.
1: Evet.
0: Şimdi kupa hezimeti deyince akla gelen ilk şeylerden, ilk maçlardan biri 1999 yılının Aralık ayı.
1: Tabii.
0: Pendik'e 2-1 mağlup olduğu maç Fenerbahçe'nin. Yine devam edelim bunların üzerinden.
1: Yalnız bu maçla ilgili
0: daha var bununla
1: ilgili. İki satır edeyim mi?
0: Tabii ki.
1: Edeyim mi?
0: Tabii. Şimdi, bir gazete küpürü daha vardı ona getirelim.
1: Şimdi şöyle bu maçta Zeman Moşe'yi sağ açık oynattı.
0: Moşe'yi?
1: Evet.
0: Zaten bir 3-4-3 falan mı oynatıyordu Zeman? Öyle
1: yani
0: hatırlıyorum.
1: Saçmalık Moşe zaman. Gibi bir adam.
0: Buna daha gelmeyelim.
1: Şey yapan, oyunu yöneten, yönlendiren Moşe gibi çok iyi bir oyuncuyu sağ açık oynatarak bir kere Fenerbahçe'nin altını kazdı. Öyle derler ya argo.
0: Evet.
1: Neyse Fenerbahçe Pendik'e yendi ve elendi. Şimdi bundan sonrası çok önemli. Ve Fenerbahçe takımı Pendik'ten otobüsle kıyafetleriyle geldi. Maç kıyafetleriyle.
0: Evet.
1: Döndü. Pendik şurası.
0: Tabii canım.
1: Yani Pendik orada duş yapacağına ne olacak binersin otobüse gelirsin.
0: Şu var mesela.
1: Hangisi bu?
0: Ha, bir dakika Pendik, o tam sayfayı versenize. 50 milyonluk Fenerbahçe 500 bin liralık Pendik'e evet. elendi diyordu. 50 milyon dolarlık Fenerbahçe 500 bin dolarlık Pendik'e elendi o dönemin.
1: Evet o sabah, bu da sabah galiba sabah Hüsnü Rahmetli yazmış.
0: Hüsnü Çil var evet. Çek git yazmışlar şeye Zeman'a da o bir teşvik.
1: Neyse gelindi Derazı tesislerine. Tabii olay Fener'in Pendik'e elenmesi. Deniz geliyorlar Derazı tesislerine soyunma odasına giriyorlar. Duşlarını alıp çıkacaklar. Giriyorlar. Duşlarını almaya. Şu anda bir milletvekilidir. Bunu anlatan futbolcu bana. Bu döneme evet. milletvekili. Dedi ki Kemal abi biz içeri girdiğimizde soyunma odasına antrenörün konuşma yaptığı masa var.
0: Hı hı.
1: Oturuyor. Siz de karşısında iki tane silah duruyordu dedi. Masanın üstünde. Biz onları görünce titredik. Nasıl duş aldığımızı ve de çıkarken kapıda Rüştü'yü dövdüler arabasında. Hatırlıyorsun değil mi onu?
0: Evet.
1: Sonra bu olayı yaratanlar, bu olayı yapanlara senelerce bedava bilet verildi Fenerbahçe'de. Takdirname olarak.
0: Yeah.
1: İtiraz eden varsa gelir buraya. Böyle bir şey yok diye. Bu Pendik maçının yenilgisi tabii ağır bir yenilgi, acı bir yenilgi. Ama en acı hatırası bence budur.
0: Hakikaten öyle.
1: Anladın mı?
0: Takıma bak. O gün Metin, Boliç. Oynayan da oynuyor yani. Öyle çok da şey değil. Aurelio var. Alpay.
1: Tabii canım. Tabii ya.
0: Evet. Peki devam edelim. Yine bir şey yenilgi. Flash bir mağlubiyette. Beşiktaş'ın Lüleburgaz mağlubiyeti.
1: Ama... Ama acele etme. Bence Türkiye kupalarında, bizim Türkiye kupasında öyle diyelim, en çok üzerinde durulacak futbol açısından.
0: Evet.
1: Konuşulacak mesele bu seni söylediğin yıldır. Neden?

0: Lüleburgaz önce Fenerbahçe'yi eledi.
1: Evet.
0: Yani düşünebiliyor musun? Önce Fenerbahçe'yi eledi. Ardından sonraki turda Beşiktaş'ı eledi. Düşünebiliyor musun abi? Evet, Lüleburgaz yani. O zaman ikincilik falan galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: İkincilik sonuncusu.
0: Evet.
1: Bakın
0: evet.
1: Bakın.
0: Evet.
1: İkincilik sonuncusu. Zafer ikincilik sonuncusunu yazıyor.
0: Evet.
1: Ya inanılmaz bir tabii, şey.
0: Önce Fenerbahçe'yi elediler. Hem de o zaman Fenerbahçe'de teknik adam galiba bizim Ziya'ydı. Ziya Şöngül'dü. Yanlış
1: yazıyı
0: hatırlamıyorsam.
1: Yazıyı da Sanlı abi yazmış.
0: Sanlı yazmış ha. Önce Fenerbahçe'yi eliyorlar. Düşünebiliyor musun? Arkadan Beşiktaş'ı eliyorlar. Ama sonra gidip Altay'a elendiler. Niye? Çünkü biz dediler Fener'e eledik. Beşiktaş'ı eledik. Altay kim dediler? Kendi sahalarında 4 yediler Altay'da.
1: Ya.
0: Çok yani bence bizim Türkiye Kupası'nda, hani sen bunu almışsın ya gündeme. Yaşanan en büyük facia bu turdur. Bu senedir yani. Hem Fener hem Beşiktaş bir lig sonuncusu, ikinci ligin sonuncusu tarafından eleniyor. Düşünebiliyor musun?
1: Müthiş.
0: Hem de çift maç ha Ender. Yani şimdi şey. Tek maç oynanıyor ya.
1: Bak ben mesela bu sene Beşiktaş'ın Lüleburgaz yenilgisinde Fenerbahçe'nin de elendiğini bilmiyorum.
0: Tabii.
1: Kaç yıl burada?
0: 70 yok tövbe. 79-80 olabilir.
1: Evet.
0: Mi? Olabilir çünkü yani çok iyi hatırlamıyorum ama 79-80 olabilir. Ya düşünebiliyor musun? Ha? Bak yazıyı da rahmetli Onur Belge yazmış.
1: Evet.
0: Şey düşün önce Fener'i hem de iki maç tek maç denk getirirsin, temizlersin.
1: Hakem Liverpool'un bir golünü de offside kararı offside gerekçesiyle geçersiz saymış.
0: İkisini de arka arkaya elediler ve Altay'a elendiler. Düşünebiliyor musun?
1: Vay canına.
0: Büyük iş. Çok büyük iş.
1: Peki bir iki tane yakın tarihten var. Fenerbahçe'nin Bursa Galatasaray'ın Kayseri Spor'a elendiği hani şey geliyor görüntüye. Gelecek inşallah. Devam. Akarak geliyor, tamam. Bu yine yakın tarihten 2009. Yani bunlar yine bence kabul edilebilir.
0: Yani.
1: Elenmeler.
0: Yani.
1: Bu da bu en son belki hani önemli elenişlerden biri diye düşünülebilir. 1461 Trabzon.
0: Ha, Trabzon, evet.
1: Birincilik takımı 1461 Trabzon'un. Ki 1461 Trabzon'da biz vermiştik, yayınlamıştık bu maçı, hatırlıyorum. O sezon bayağı bir sürprize imza atmıştı. Galatasaray'ı saf dışı bıraktığı sezon bu da.
0: Ama tek maç değil mi bu?
1: Tek maç bunlar.
0: Tabii. Yani bunlar
1: ben bunun da tek maç olduğunu hatırlıyorum. Böyle olmalı yani. Ercan hatırlar ama bunu 2-1. Ben tek maç diye hatırlıyorum. O zaman daha tek maçtı o sistem.
0: Alttan'ı kim?
1: Şimdi 5. turdan itibaren Faik abi, evet.
0: Değil mi?
1: Hı-hı. Evet işte.
0: O maç. Baksana Ali Palavik yeni bu da.
1: Yeni. Hakem. Bu yeni tarih. 3 yıl falan oluyor evet, aşağı tabii. yukarı diye hatırlıyorum. 3-4 yıl ancak oluyor.
0: Tabii.
1: Yani Fatih Hoca'nın bir önceki dönemi.
0: Bir önceki evet.
1: Bir önceki dönemi. Ünal Aysal dönemi yani.
0: Evet, evet.
1: Orada baksana, da Mustafa Reşit Akçay Hoca var. Bu şekilde 1461 Trabzon Galatasaray'ı saf dışı bırakmıştı. Evet, kupa enteresan sonuçları her zaman gebedir. Kupa hezimetlerini 3 büyüklerinde bu şekilde hatırlamış olduk. Programın sonunda biliyor muydunuz diyeceğiz ve size bakalım nasıl bir soru soracağız. Evet, sorumuz şu. Fenerbahçe'nin ilk Brezilyalı futbolcusunu biliyor musunuz? Ben mesela tabii çok iyi biliyorum, hatırlıyorum, seyrettim. İşte hatta yani net bir şekilde futbolculuğunu da biliyoruz ama ilk Brezilyalısı olduğunu şöyle bir bakınca notların arasına ve istatistiklere fark ettim. Efendim Brezilyalı Gerson'dan bahsediyoruz. Gerson bir dönem için Fenerbahçelilerin gerçekten gönlünü fethetmiş. Sadece iki sezon aslında tabii. oynadı. İlk sezon Bari'den kiralık olarak geldi. Sonra o bıraktığı etkiyle ikinci sezon kiralıktan döndüğünde Orta

0: baktılar ki gitti. Hemen yine apar topar tabii, yine tabii. Kiralamışlardı. İşte Gerson gol sevinciyle hatırlanır. Tanju ile bir ortak gol sevinçleri vardı.
1: Ya, meşhur,
0: Tanju Çolak'la bakın nasıl harmanlıyor. Gidiyor. Bayağı iyi futbolcuydu.
1: Bir de öbür ayağından vuruyor ha. Getirdiği ayağıyla vurmuyor.
0: Bak, gol öyle... sonrası danslarıyla
1: bak,
0: ve
1: mi?
0: Tanju Çolak'la yaptığı gol sevinci. Bakın evet. Bu onların unutulmaz gol sevinciydi. Gerson Fenerbahçe'de oynayan ilk Brezilyalı futbolcu olarak Fenerbahçelilerin hatıralarında tatlı bir yeri var. Sen nasıl hatırlıyorsun Gerson'u Kemal abi?
1: Gerson bence Fenerbahçe formasının içine girdikten o formayı çıkartana kadar çok iyi top oynadı. Çok büyük katkı yaptı.
0: Evet.
1: Yani hem savunmaya yardımda, hem orta sahada organizasyonda, hem hücuma katkıda. Şu demin attığı gole baksana abi.
0: Ya.
1: Düşünebiliyor musun? Bak buradan vuruyor. Tamam, onu denk getirirsen sen de vurursun, ben de vururum. Ama öteki gol...
0: O Trabzonspor maçındaki golü...
1: Sağ ayağıyla bayağı bir süre taşıdığı
0: topu, 50 metre süratli bir şekilde... Sürüyor.
1: Bak şuraya bak.
0: Gelmiş.
1: Bak.
0: Hop. Ve diğer ayakla vuruyor.
1: Ve diğer ayakla vuruyor. Yani müthiş. Tam yani Brezilyalı'ya yakışır bir teknik. Çok faydalı oldu dediğin gibi 2 sene. Yani ha sonra ne oldu onu bilmiyorum. Biz Fener'e gelene kadar neydi?
0: O şekilde dikiş tutturamadı çok.
1: Yani ama
0: işte o Bari'ye gitmişti. Bayağı da ümit bağlanmıştı ona ama Fenerbahçe'deki kadar hiçbir yerde iyi oynamadı ama Fenerbahçe'deki o iki sezonu
1: dışıyla.
0: Gerçekten unutulmaz bir etki bıraktı Gerson. Hatta şimdi yeni bir fotoğrafı vardı bir yerde. Burada yine
1: ayağının dışı
0: sağ ayak tık. Dışıyla yine bayağı kilo almış.
1: Evet. Evet var. Yani gördüm o resmi. Evet.
0: Bu o yılın Fenerbahçe evet. takımı. Hemen Aykut Kocaman'ın yanında. Bakın şimdiki hali bayağı kilolanmış.
1: Ama şey
0: 50'li yaşlarda şu anda.
1: Vücut uygun bu hale
0: evet,
1: gelmeye
0: evet.
1: yapı olarak.
0: O zaman
1: da şeydi. Ama hakikaten çok
0: Ayrton'a benzemiş evet arkadaşlar öyle
1: çok diyor. Faydalı oldu Fenerbahçe'ye. Ciddi şekilde faydalı
0: evet.
1: oldu. İşte isimsiz Bari'den önemli olan o parçanın dışarıdan gelen veya ne bileyim Akhisar'dan gelen atıyorum kafadan parçanın eldeki yapıya
0: boşluğu doldurması
1: uyuması.
0: Değil mi? Uyması.
1: En babayı getirirsin hiçbir şey yapamaz. İşte böyle Gerson gibi sıradan bir adamı gelirken sen de süper adam.
0: Evet, müzik başladı.
1: Başladı mı? Eyvah.
0: Aslı diyor ki tamamdır.
1: Eyvah Aslı diyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Kemal abi ağzına sağlık. Değerli futbol severler, size de teşekkür ediyoruz. Bir zamanlar futbolu takip ettiğiniz için.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Ancak son yıllarda değişen küresel dengelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ekonomisi açısından önemi daha da arttı. Avrupa şirketleri üretim, yatırım ve tedarik için Türkiye'ye yöneliyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ticaret hacmi 210 milyar euroyu aştı. Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Ticaret hacmi dolar bazında ortalama 327 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezi.

Lacivert Dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 17 Mayıs 1928. Türkiye Cumhuriyeti Hıfzı Sıha Müessesesi kuruldu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: 1986 sezonunun Başbakanlık Kupası. Türkiye 1. Futbol Ligi'ni 2. tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası 2.'si Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor, hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs stadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken, Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyetle ayrılarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı, lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs'ta oynanan maçta normal süre

0: iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: İlk görüşte aşk deyince
7: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kağıt spor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor ekranlarından herkese merhaba, mutlu pazarlar yaşasın. Hafta sonuna hoş geldiniz. Bize nasip oldu, bize denk geldi. Ne diyeceğiz? Trendyol Süper Lig'de son haftanın son günündeyiz. Artık bitti. Tabii her şey bitmiyor ama bir sezon daha geride kaldı artık. Bugün oynanacak maçlarla birlikte sezonu resmen noktalamış olacağız. Neler oldu bu hafta? Hem böyle programa da bir bakıp sonuçları da inceleyelim. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı 2-2 bitti. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanya Spor 1, Samsun Spor 3, Göztepe 0, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2. Bugün 17 Kayseri Spor Tümosan Konya Spor maçı var. Kasımpaşa saat 20'de Galatasaray'ı konuk edecek. Hesap.com Antalya Spor yine 20'de Kocaeli Spor'la karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe İKAS Eyüp Spor maçı ve Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği karşılaşmaları. Bu 20 maçlarıyla birlikte de haftayı ve sezonu noktalamış olacağız. Son maçlar dedik, şampiyon Galatasaray da son maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak.
3: Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa deplasmanında kapatıyor.

0: Takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı kırmızılı ekip topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etmişti. Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalya Spor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Gabriel Sara'yla Yasser Aspiridia forma giyemeyecek. Süper Lig'den düşmeme mücadelesi veren Kasımpaşa ise Galatasaray karşısında 1 puan alması durumunda diğer sonuçlara bakılmadan ligde kalmayı garantileyecek. Bu sezon 33 maçta topladığı 32 puanla küme düşme hattının 2 basamak üzerinde yer alan lacivert beyazlıların mağlup olması halinde ise lige veda edecek 3. takım diğer maçların sonucuna göre belli olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılar sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçı saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarıyla devam edeceğiz. Başkan Özbek Avrupa'da kalıcı başarı istediklerini söyledi.
2: Sportif anlamda da büyük başarılara ulaştık. Erkek futbol takımımız rekorlarla dolu. 3 şampiyonluğun ardından üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğumuzu stadımızda kutladık. Her dakikası mükemmel bir geceyi tüm taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Şimdi daha büyük hedefler için hazırlanmaya başlamanın zamanı. Ama öncelikle sizlerden, başta Okan hocamız olmak üzere, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza güçlü bir alkış göndermemizi rica ediyorum.

0: Tüm dünya duysun, tüm dünya duysun öyle. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde dünyanın ilk 15 kulübü arasına girmek, 600 milyon euro yıllık gelir seviyesine ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz. Biz artık sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil, biz küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız.
1: Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi duygusal bir paylaşım yaptı. Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer ama bazı aşklar elveda demez ve yıllar geçtikçe geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğumu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim. Evet, tam bu duygusal paylaşımın üstüne bir konuğum var Yaşasın hafta sonunda. Serhan Türk katılacak yayınımıza. Yani hep sana denk geliyor Serhan Türk. Yine bir Icardi konusu, yine duygusal mesajlar. Hoş geldin.
2: Tabii ki aşk adamı olduğum için ben de duygusal konular bana denk geliyor diyebilirim yani.
1: Olabilir gerçekten. Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim. İyi pazarlar diliyorum. Bütün izleyicilerimize de sevgiler, saygılar diliyorum. Gerçekten aşkın olayımın sonu mu yoksa yeni bir aşkın olayım mı olacak? Ben de çok merak ediyorum ama tabii ki bilgilerimiz de mevcut. Seninle yaptığımız yayınlarda da bunu dile getiriyorduk.
1: Evet, öyle. Onları konuşacağız aynen. Ben de gerçekten merak ediyorum. Bu mesaj da biraz tırnak içinde mesaj da bir mesaj veriyor zaten. Ama sen ne demiştin, neler demiştin onları da konuşacağız. Ama önce şununla başlamak istiyorum Serhan. Yayını da öyle açtım. Bugün son

0: Yani sezonun son günü, haftanın da sonu ama artık Trendyol Süper Lig'de fiziksel olarak da zaten bitmişti ama şampiyon belli olmuştu ama artık sezon sona eriyor. Nasıl böyle bir duygu içindesin, neler hissediyorsun, bu sezon nasıl geçti sana göre, bir öyle başlayalım. Artık bugünkü maçlarla birlikte noktalayacağız çünkü.
1: Melike çok yorulduk ya. Gerçekten çok yorulduk. Şundan yorulduk. Ya biz zaten hani yorumcu kimliğimiz var ama ben aynı zamanda muhabirlik de yapıyorum. Galatasaray'ı da takip ediyorum. Bu anlamda çok önemli günlere, çok önemli haberlere imza attık. Ama ligimiz açısından tabii ki önemli bir seneyi de geride bıraktık. Önemli futbolcular geldi. Bazı futbolcular veda etti. Teknik adamlar çok değişti. En önemli teknik adamın Mourinho olduğunu düşünürken hayal kırıklığı olan bir Mourinho yaşadık. Ali Koç dönemi bitti, Aziz Yıldırım dönemi başlayacak. Bu da bakalım göreceğiz. Ya da Hakan Safi dönemi başlayacak. Bunu da göreceğiz. Ama önemlisi ise bizim için bu sene yorgunluğumuzu yedirecek en güzel haber, Dünya Kupası'na milli takımımızın gidebilecek olması. Gerçekten çok önemli, çok değerliydi. Bu açıdan ben bütün yorgunluğumuzu Dünya Kupası'na gitmek bizi biraz daha yorgunluğumuzu aldı diyebiliriz. Galatasaray açısından da zaten alışıla geldik bir dönem var biliyorsun. Üst üste 3 sene dedik. Sonra üst üste 4 sene oldu. Şimdi de üst üste 5 sene. Galatasaray açısından da üstüne koyu koyu giden ve her sene o alışkanlığı sağlayan bir şampiyonluk dönemleri de gelip geçiyor. Yorulduk ama seneye değdi diyebilirim.
0: Şampiyonluk kutlamalarından bahsedelim biraz daha istersen. Akılda neler kaldı, neler gitti. Bir de bir şey röportaj süreci var. Futbolcuların açıklamaları da şu an çok konuşuluyor. Biraz senin gözlemlerin ve o günden bugüne akılda kalanları konuşalım bir de.
1: Evet, aslında şöyle söylemek lazım. Şampiyonluk kutlamalarında en fazla akılda kalan Galatasaray'ın şampiyonluğu her sene fazla yaşamasından dolayı artık organizasyon kusursuz hale gelmiş. Herkes harika bir organizasyon demeye başladı. Bu da Galatasaray'ın üstünse o tecrübeyi yaşamasıyla doğru olantılı olarak diyebilirim. Tabii ki şampiyonluğun bana sorarsan starı, şampiyonluğun aktörü, şampiyonluğun başrolü tabii ki Icardi'ydi. Icardi çıktığı zaman sahne çok farklı oluyor. Aşkın Olayım çok farklı bir seviyeye geliyor ve Icardi bütün sahneyi dolduruyor diyebilirim. Victor Osimhen'i, Okan Buruk'u, Abdullah Kavukçusu, Dursun Özbey'i, Metin Öztürk'ü gerçekten önemli figürleri var Galatasaray'ın. Ama ben hem oyun anlamında, hem eğlenme anlamında, hem şampiyonluk anlamında Galatasaray'ın bu sene biraz daha tür açtığını düşünüyorum. Ve şampiyonlukta da çok önemli figürler çıktı. İşte Barış'ın horon tepmesi, sola doğru çalım yapan Sané'nin çok sağa kayması, Osimhen'in ailesiyle beraber çıkması, Icardi'nin o gözyaşlarıyla beraber tribüne çıkıp şampiyonluk kutlamalarına çıkması gerçekten çok önemliydi. Ama en önemlisi ise Galatasaray'ın üstünde bir başarı yapabilmesi ve 54 bin seyircinin şampiyonluk kutlamasına katılması Galatasaray açısından da ve şampiyonluk kutlaması açısından da çok değerli olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, şimdi gelelim artık bundan sonra neler olacak o kısma Serhan Türk. Icardi'yi sona bırakıyorum. Şimdi az önce Dursun Özbek'in açıklamalarını da getirdik ekrana. Hedeflerden bahsetti. Hedefler büyük, isimler daha da büyük. Galatasaray'da yeni sezon için şu an böyle düğmeye basılan çalışmalara dair bize neler anlatmak istersin? Tabii bir de kimler yolcu, kimler gidecek? Biraz onları konuşalım.
1: Evet, Galatasaray'da biliyorsun bir sıkı bir transfer dönemi geçecek. Çünkü kabuğunu değişeceğini söylediğimiz ve defalarca kabuğun değişmesi gerektiğini dile getirdiğimiz bir Galatasaray var. Kabuğun değişmesi de bir o kadar kolay olmuyor. Çünkü önünde önemli yıldızların var. Bu yıldızlardan yoksun bir dönem geçirip yeni yıldızları da kadroya katabilmen lazım. Ve bunun için de bir bütçeye ihtiyacı var. Galatasaray bütçe açısından rahat bir döneme giriyor diyebiliriz. Elindeki asetler çok değerli. Bu anlamda tabii ki veda edecek oyuncuları saymakta çok güçlük çekebiliriz. Ama bu sene kadro yapılanmasında oynamayan oyuncular var. Mesela Ahmet Kutucu, diğer tarafta Kaan Ayhan. Tabii ki transfer teklifleri gelebilecek oyunculardan başında Gabriel Sara geliyor. Gabriel Sara'ya ciddi bir teklif geldiğinde Galatasaray bunu değerlendirebileceğini düşünüyorum. Bir yıldız daha Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz'ın milli takım performansını en azından transfer döneminin belirleyicisi olacağını düşünüyorum kendisi için. Çünkü biliyorsun Arap Yarımadası'ndan çok ciddi bir teklif almış.

0: merak ediyorum. Çünkü Galatasaray ciddi bir 10 numara yatırımı yapacak. Bunu da bekliyoruz. Tabii ki planlamada şu da var. Osimhen'in arkasından 2 tane santrafor. Bir santrafor, bir de kanat santrafor transfer etmek isteyen Galatasaray var. Ciddi isimlerin ismi geçecek ilerleyen zamanlarda. Süzünlükle çalışmalar devam ediliyor ama bir planlama yapılıyor. Bu planlamayı da görmek lazım. Çünkü buradaki planlamada Galatasaray'ın yapılanmasında orta saha kurgusuna da en az bir 10 numara mevkisine, bir 8 numara mevkisine yatırım yapmasını bekliyorum. Kaleci olarak da Uğurcan'ın arkasına Günay'la mı devam edecek yoksa başka bir alternatif mi olacak? Bu da hep beraber göreceğiz ama Günay'ın pozisyon itibariyle ve geçirdiği dönem itibariyle iyi bir dönemi olacağını ben çok fazla düşünmüyorum. Ama Galatasaray'da tabii ki önümüzdeki sene o kanat rotasyonunda Şallah ile Sané'nin de olacağı bir iklimi de göreceğiz diyebilirim. Aslında önümüzdeki sene çok önemli yıldızları da getirmesini bekliyorum ama Galatasaray'daki transfer komitesindeki isimlerle konuştuğumuzda biz planlamayı Milli Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12+2 kuralına göre yaptık. Ama sonradan gelen 10+4 kuralı biraz bizi bağlama anlamında sıkıntı yaşadı. Ama buna göre tabii ki transfer planlamamızı yapacağız. Ama transferde de biraz o anlamda sekteye uğradık şeklinde demeçlerinde var diyebilirim.
1: Şimdi biraz temkinli konuşuyorsun. İsim vermiyorsun.
0: İsim vermiyorum.
1: Evet.
0: İsimleri senin yayınlarda veriyorum, beni çekebiliyorsun.
1: Evet, niye vermiyorsun?
0: Yani senin yayında Van Dijk'i söylemiştim hatırlarsan. Evet. Bruno Fernandes'den bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Bu anlamda tabii ki Galatasaray'ın Van Dijk'te bir görüşmesi vardı. Ocak ayında bir görüşmesi vardı. Van Dijk'ın da gelmek için bir ilgisi vardı. Ve sezon sonu tekrar görüşelim şeklinde de bir görüşmesi olmuştu. Ama şu an için tekrar bir temas söz konusu değil. İlerleyen zamanlarda olur mu olmaz mı göreceğiz. Ama Galatasaray'ın tabii ki burada planlaması da çok değişecek. Bruno Fernandes'ten bahsediyoruz. Onda da istenilen ücret, maaş bütçesi çok yukarılarda. Ama Galatasaray nasıl bir denge sağlayacak onu görmek lazım. Yani şu çok önemli. Başkan Dursun Özbey'in futbol komitesine vereceği o sana şu kadar para veriyorum. Buna göre transfer yaptık, bütçesini vermesi gerekiyor. Bunun için de önümüzdeki hafta Galatasaray için, transfer şekillenmesi için, transfer bütçesi için önemli günleri göreceğiz gibi geliyor.
1: Peki gelelim Icardi'ye. Şimdi sen Icardi ile ilgili bir haber verdin bize. Icardi'nin şu paylaşımı, duygusal paylaşımını da aslında yorumlamanı istiyorum. Bir kere şey çok güzel yani. O kadar geçmiş ki Icardi ona olan sevgi, bunun o kadar farkında ki hiç unutmayacağını vurgulamış zaten. Bu tartışmasız ne zaman gelse burada büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanacak. Bence gidişi, yani gittiği gün, gittiği uçak saati bilindiği takdirde, yani sessiz sedasız.
0: Sen gönderdin Icardi'yi,
1: Ya işte giderse, şimdi sana geleceğim. Giderse... giderse diye ekliyorum tekrar. Ben şunu söyleyeceğim. Biraz büyük konuşacağım. Yani gelmiş geçmiş en büyük veda olabilir katılım anlamında. Yani onu uğurlayacak taraftar kitlesi karşılayanlardan çok olabilir. Hep derdik ya, karşılamalar çok kalabalık oluyor. Ama uğurlarken işte kimse olmuyor. Yalnız kalıyor, yalnız gidiyor futbolcular diye. Icardi de bence tam tersi olacak eğer giderse. Çünkü hani gel işte, evet, bir taraftar grubu karşılar. Bizim yayınımızda, sadece YouTube yayınımızda 100 bin aşmıştı Icardi'nin gelişi. Zaten ekranların başında kimler yani izledi, reyting rekoru kırmıştı. O geldiği gece, ikinci gelişi özellikle. Ama bu bir gidiş olursa, olursa diye ekliyorum. Ben tahmin ediyorum ki tersi rekor kıracak. Yani uğurlaması çok daha kalabalık ve büyük bir coşku olur orada diye tahmin ediyorum. Ama gidecek mi? Serhan Türk, senden dinleyelim.
0: Evet, aslında bir soru da ben soracağım. Bundan sonra Aşkın Olayım'ı izlerken herkes sevinecek mi? Yoksa Aşkın Olayım şarkısını dinlerken hüzünlü bir şarkı halinde herkes gözyaşımı dökecek? Bu da çok önemli. Ama şunu da söylemek lazım. Tabii ki Galatasaray'ın bir Icardi ile ilgili planı vardı. Son sayfa programında seninle de paylaşmıştık bunu. Başkanın Icardi ile görüşmesi ve Icardi ile görüşmesinde 3 milyon euro garanti para, 2 milyon euro bonuslarla 5 milyon euroluk bir teklifi söz konusuydu masada. Icardi de ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'da oynamak tabii ki çok isterim. Ama ben garanti oynamak istiyorum, oynama garantisi istiyorum şeklinde de bir teklif olmuştu. Sayın Başkan.

0: Yani bunu ben karar veremem, buna hoca karar verir şeklinde de dile getirmişti. Yani şu da çok önemli, artık Icardi de Osimhen'in yedeği olmak istemiyor. Ya zaten bu seneki planlamaya baktığımızda Osimhen'in yedeği pozisyonda çok fazla durmayan ve Osimhen'in yedeği pozisyonda kendini kapatıp sısılmalara çıkmayan, hocanın oyunu alacağı zaman isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken ama yine de taraftarın gönlüne tat kuran bir Icardi profili vardı elimizde. Ama tabii ki her sevda, her aşk bir gün biter. Önemli olan hatıralar kalır. Ben artık bu saatten sonra Icardi'nin de Osimhen'in arkasında yedek kalmasını istemediğinden dolayı, garanti istediğinden dolayı ve Galatasaray'da şu an kimsenin forması garanti olmayacağından dolayı ben artık bu sevdanın veda noktasına geldiğini düşünüyorum. Tabii ki bu önümüzdeki hafta başı Icardi'nin menajeri ve yetkilileri gelecek, son bir görüşme yapacaklar. Ama o son görüşmenin ben çok fazla Icardi'nin Galatasaray yönünde doğru orantılı olacağını düşünmüyorum. Artık vedanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray planlamasında da Osimhen'in arkasına sürekli oyuncu bakıyor. Benim ana karakterim Osimhen. Osimhen'in arkasında yedek olabilecek ve yedek olup kanat da oynayabilecek iki oyuncu daha profili bakıyorum şeklinde bir görüntüsü vardı. Ama şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki sene artık Icardi olmayacak gibi duruyor. Eşyalarını gönderen Icardi. Yedek beklemek istemeyen Icardi. Artık yaşı sahalarda çok fazla zaman geçirmek isteyen Icardi. Formasına veda eden Icardi pozisyonuna geliyor. Yani artık her iki tarafta için hayırlısı olsun. Yani Icardi yeni neslin Galatasaraylı olmasında, yeni neslin Galatasaray'ı sevmesinde, yeni neslin ilerleyen zamanlarda ben zamanında bir Icardi gibi bir oyuncu vardı, ben onun yüzden Galatasaraylı oldum demesin. En büyük sebeplerinden birisi olacak. Ama bir anlamda da artık Icardi'nin şarkısı da öksüz kalacak diyebilirim.
1: Bir şey soracağım sana şimdi. Sen böyle anlatırken düşündüm. Şimdi öyle bir durumda ki Icardi, normalde başka bir futbolcu olsa, işte geldi başka bir golcü ve onu gölgede bıraktı. O yüzden de o gidiyor gibi olurdu. Icardi için çok da böyle olmadı. Hani zaten bir sakatlık süreci vardı geçtiğimiz sezon. İşte bu sezon onun dönüşü. Yine gol katkısını çok iyi bir seviyede verdi. Ama işte artık bitti. Artık gitmesi lazım. Yorumları da var ya, ama bunun yanında bir sevgi de var. Şunu diyor musun sen? Yani Osimhen'in gelişi Icardi'yi gölgeledi bu kariyer hikayesinde diyor musun?
0: Osimhen'in gelişi kariyer anlamında etkiledi diyemem ama sevgi anlamında kesinlikle etkilemedi ama oyun anlamında kesinlikle etkiledi. Biz Icardi'yle oyunu ve Osimhen'le oyunu çok fazla tartıştık. Icardi'nin Galatasaray'a sevgisi, Galatasaray'a içindeki bu koymuş olduğu sevgi ortamı gerçekten çok değerliydi. Ama Osimhen de bu sene oyun içerisindeki, takım içerisindeki oyunu, takım oyunu içerisindeki değeri çok önemliydi. Öyle görmek lazım. Zaten Galatasaray'ın elinde Osimhen olduğu için Icardi'de veda noktasına gelebiliyor. Eğer Osimhen olmasaydı çok farklı bir tabloda konuşabilirdik bu sene içerisinde ya da önümüzdeki sene içerisinde durumunda. Şu an elinde Osimhen olan Galatasaray daha kuvvetli ve direkt oynayıp oyun içerisinde oyuna damga vurabilecek, oyunu çevirebilecek oyuncuya ihtiyacı olduğunu söylüyor. O an oyuncu da, bu seneki oyuncu da, önümüzdeki sene olacak oyuncu da Osimhen olarak görebiliyoruz.
1: Peki Serhan Türk, teşekkür ediyorum değerlendirmelerin
0: Ben
1: için,
0: teşekkür ederim.
1: yorumların için. İyi bir pazar günü geçirmen dileğiyle.
0: İyi hafta sonu oldu diyorum ben de.
1: Evet, Serhan Türk'le şöyle bir Galatasaray gündemini masaya yatırdık. Şimdi son hafta dedik, son maçlar dedik. Fenerbahçe ile de Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Bu maçın notlarına bir bakalım.
2: Fenerbahçe Süper Lig'de sezonun son maçına Kadıköy'de çıkıyor.
3: Oğuz Aydın ceza alanında uzun pası, top ağlara gidiyor, 4-0 oluyor. Archie Brown atıyor.
2: Sarı lacivertliler 34. hafta mücadelesinde sahasında İKAS Eyüpspor'u yenerek sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Sarı Lacivertliler'de cezası devam eden kaleci Ederson, sakatlığı bulunan Talisca ve Nene forma giyemeyecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde kalma yolunda büyük bir adım atan İKAS Eyüpspor'sa Kadıköy'den 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Atilla Gerin'in öğrencisi.

0: Galatasaray 32 puanla 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya gelirken 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sarı lacivertliler geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü. Çobani Stadyumunda oynanacak Fenerbahçe İKAS Eyüpspor mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Fenerbahçe'de bir yandan da seçim mesaisi var. Başkan adayı Hakan Safi'nin açıklamalarına bakacağız şimdi.
2: Çocukluk sevdam Fenerbahçe'ye başkan olmak için şartsız, koşulsuz, amasız daha önce biliyorsunuz adaylığımı açıkladım. Fenerbahçe yöneticisi olabilmek sadece geleceğe hedefler koymakla olmuyor arkadaşlar. Hedefler iyidir. Ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde, herkesin şahitliğinde ne istersen işte benden diyebilmekle olur. Biz de Fenerbahçe'm ne isterse işte benden diyorum. Rahmetli İslam Çüpü abimizin belirttiği gibi bu başka bir büyüklüktür. Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı yok arkadaşlar. Kimseye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin kimseye borcu da yok. Ancak bizim Fenerbahçe'ye borcumuz var. Benim var, sizlerin var, hepimizin var. Ona hizmet etmek bizim için onurdur. Şuna peşinen söz veriyorum. Ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibimiz gibi davranmayacak. Patron olmayacak. Hepimiz sadece ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik. Söz veriyorum, tüm enerjimizle, heyecanımızla Fenerbahçe'nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz. Fakat Fenerbahçeli'nin Fenerbahçeli tahakkümüne, patronluk taslamasına sen bilmezsin, sadece ben bilirim, ben bilirimciliğine bir son vermek lazım. Çok değişti, dünya çok değişti. Değişmeyen tek şey ne arkadaşlar? Değişimin kendisi. Eskiden yeni olmaz diyoruz. Doğru mu arkadaşlar? 20 sene önceki futbol, bu seneki futbol artık aynı oynansa gibi gözükse de artık çok daha farklı algoritmalar var. Bunu hepimizin, sizler gibi hepimiz de görüyoruz. Ben de görüyorum. Taraftarın aşkı azalacak, çoğalacak bir şey değildir. Az aşk, çok aşk diye bir şey olmaz. Ben sizlere vereceğim en güzel şey, tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız. Kimsenin de şüphesi olmasın arkadaşlar. Biz bu işe baş koyduk. Yolumuz açık. Ufkumuz da açık. Bunu yapacak dirayetimiz de var. Boş vaatlere de karnınıza tok, onu da biliyorum. Kongreye kadar bu söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu da sizler, tüm camiamız görecek. Ancak Fenerbahçeli en iyi kadroya sahip olsa da arkasına yaslanıp rahat bir şekilde maç izleyemiyor. Biz arkadaşlar her alanda güçlü olacağız. Oluşturacağımız yönetim, yönetim kurulumuz ile hem dinamik, enerjik hem de her masada sonuna kadar lobi faaliyetlerini yapabilecek, hem de her anlamda yönetimsel aklı ortaya koyabilecek liyakatlı bir yönetim kurulu oluşturacağız. Saha içinde, saha dışında, her platformda herkesle mücadele edeceğiz.
1: Şimdi Fenerbahçe'den bir iç transfer haberi paylaşalım sizinle. Tarık Çetin'in sözleşmesi uzatıldı. Tarık Çetin 2029'a kadar Fenerbahçe'de forma giyecek. Sarı lacivertler sezon başında Rizespor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki kaleciye 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısına yetişen Tarık sarı lacivertli formayla ilk maçına bu sezon çıkmıştı. Tecrübeli eldiven Süper Lig'de 2, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda birer karşılaşmada görev yaptı. Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'da son maçında evi

0: de Gençler Birliği'ni konuk edecek.
1: Trabzonspor Süper Lig'de sezonun son sınavına taraftarı önünde çıkacak.
2: Vakayeme gol!
1: Bordo Mavililer 34. hafta mücadelesinde Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek. Karadeniz ekibinde cezalı Ernest Muçi forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu, Batagov ve Mustafa Eskiyelaç'ın sakatlığı bulunuyor. Sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor 33 maç sonunda 69 puana sahip. Zira Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen Bordo Maviller, 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren rakibiyle ikinci kez karşı karşıya gelecek.
3: 6 oyuncu cezalandı, Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alardı, gol!
1: Gençler Birliği ise Trabzon'dan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
3: Erkarda topla birlikte dripting halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkarda!
1: 31 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan başkent ekibi kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmadan Süper Lig'de kalacak. Kırmızı siyahlı ekibin galip gelememesi durumundaysa küme düşecek takım diğer maçların sonucuna göre netlik kazanacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
0: Trabzonspor Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanacak Bordo Mavili ekip 8 milyon 500 bin euroyu 5 taksitte ödeyecek. Trabzonspor Ernest Muçi'ni bonservisine almaya karar verdi. Bordo Maviller satın alma opsiyonu 20 Mayıs'ta sona erecek Arnavut futbolcu için harekete geçti. Karadeniz ekibi 25 yaşındaki orta saha için 8,5 milyon euroluk bonservisi 5 eşit taksitte Beşiktaş'a ödeyecek. Trabzonspor bu sezon 15 gol 9 asistlik performans gösteren Muçi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca Bordo Maviller sezon başında Manchester United'dan kiralanan Andre Onana için yeni bir kiralama teklifi yapacak. Trabzonspor'da performansıyla dikkat çeken oyunculardan Wagner Pina Avrupa kulüplerinin de radarında.
1: Trabzonspor'un genç sağ beki Wagner Pina sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bordo mavili formayla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 37 maçta 8 asist üreten 23 yaşındaki futbolcu sık sık Avrupa basınında da yer aldı. Wagner Pina'yı İngiltere'den Fulham, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Portekiz'den Braga'nın yakından takip ettiği öğrenildi.
4: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi. İkinci gol geliyor.
1: Trabzonspor yönetimi başarılı futbolcunun değerinin Dünya Kupası'nda boy göstermesi halinde daha da artacağını düşünüyor. Bu nedenle Yeşil Burun Adalı futbolcuyla ilgili nihai karar turnuva sonrasına bırakıldı. Bordo Mavililer Pina'yı 2025 yılının Temmuz ayında 3 milyon euro bedelle Estoril'den transfer etmişti. Wagner Pina'nın Trabzonspor'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Geçiyoruz Beşiktaş'a. Yeni sezon kadro planlamasına hız verdi siyah beyazlar. Endidi için gelecek teklifleri de değerlendirme kararı alındı.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken takımdaki bazı oyuncuların geleceği de netleşmeye başladı. Siyah beyazlı yönetim büyük beklentilerle kadroya katılan Wilfried Ndidi için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Özellikle İngiltere Premier Lig kulüplerinin radarında bulunan 29 yaşındaki Nijeryalı orta saha için Beşiktaş'ın çift taneli bonservis beklediği öğrenildi. Yönetim, Ndidi'nin olası satışından elde edilecek gelirle yaz transfer döneminde daha rahat hareket etmeyi planlıyor. Yeni sezona daha güçlü bir orta sahayla girmek isteyen siyah beyazlar, yüksek maaşlı ve piyasa değeri bulunan oyuncular için gelecek cazip tekliflere kapıları kapatmayacak. Beşiktaş formasıyla 31 resmi maçta görev yapan Wilfried Ndidi 2 gol kaydetti.
0: Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz tesisleri gerçekleşen tören.

0: Ne açıldı?
1: Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz tesislerinin açılış töreni gerçekleştirildi.
2: Siyah! En büyük! Beşiktaş! Siyah! En büyük! Beşiktaş! Evet, Kartal yuvası hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah!
1: Türk futboluna ve Beşiktaş'a yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen tesisin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu üyeleri, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Beşiktaşlı eski futbolcular ve altyapı takımları katıldı.
3: Hepimizin bildiği gibi Beşiktaş'ımız öz kaynak düzenini kulüp felsefesi haline getirmiş, altyapısından yetiştirdiği sporcularla bu alanda da Türk sporunun öncü kulübü olmuştur. Beşiktaş tarihinde önemli bir yeri olan öz kaynak ekolü gelecekte de Beşiktaş tarafından en iyi şekilde temsil edilmeye devam edecek. İşte bu amaç ve ilkemiz doğrultusunda bugün Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizi hayata geçiriyor. Beşiktaş'ın ve Türk sporunun geleceğini silinmez bir imza atıyoruz. Futbol altyapı takımlarımızın tamamı, ayrıca kadın futbol takımımız antrenmanlarını ve maçlarını burada oynayacaklar. Biz bu güzel tesisi Beşiktaş'ımızın yanı sıra milli takımlarımıza da açıyoruz. A milli kadın futbol takımımız ay sonunda bu tesislerde 5 günlük bir kampa girecek.
4: Bu güzel tesis özellikle altyapıya yapılan büyük bir yatırım. Beşiktaş Akademisi çok kıymetli, çok değerli, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada Sancaktepe Belediyesi, Beşiktaş'ın yöneticileri ve herkesin çok büyük çabası var. Yine değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni bir açılımla altyapıya yatırım yapması çok çok önemli, çok çok kıymetli. Yeni bir açılım bu. Öz kaynak projesini gerçekleştiren, başarıyla gerçekleştiren bir kulüp. Serpil Abdi Tüzün'le, Sayın Süleyman Seba ile beraber bu altyapı yatırımını projesini gerçekleştiren büyük bir kulüp Beşiktaş. O nedenle bu tesisin yeni kartallar yetiştireceğini, başarılı sporcular yetiştireceğini yürekten öneriyoruz.
1: Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından bu sezon şampiyon olan Beşiktaş U16 takımıyla siyah beyazlı formayı giymiş eski futbolcular gösteri maçı yaptı.
0: Yine son haftayla devam edelim. Başakşehir-Gaziantep Futbol Kulübü maçı vardı. Maç sonu açıklamalara bakacağız şimdi.
5: Enteresan bir maç oldu. Çok iyi bir performans sergilemediğimiz bir maç. Antep'in de pozisyona girdiği bir maç oldu ama bugün bizim için önemli olan maçı kazanmaktı. Çok erken gol bulduk. Artık performans analizi yapmaya da gerek yok. Sezonu bitirdik. İstediğimiz yerde, en azından olmamız gereken yerde bitirdiğimiz için çok mutluyum. Göztepe'ye, Samsunspor'a teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk futbolu için belki çok değerli bir yarış oldu. Ligimizin daha geniş, kaliteli olması hepimiz adına çok değerli. Çok mutluyum. Yeniden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gaziantepspor'a da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. O bizim elimizde değil. O bizim elimizde değil. İki tane değerli kulübümüz Trabzonspor ve Konyaspor finali oynayacak. O yüzden iki takıma da başarılar diliyorum. Tabii ki inşallah Trabzonspor kazanır ama biz elimizden geleni yaptık. Bu sene için bence çok olmamız gereken yerde, olabileceğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Mütevazı olup ayaklarımızın yere basması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse ne mutlu bize.
6: Good evening guys. Thank you, appreciate that you're still here, your colleagues run away.
7: Bu maçın açıkçası daha zor olacağını düşünmüştük ama gerçekten bugün biz iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum ve hakemler hakkında da çok fazla konuşmak istemiyorum açıkçası, sorun yaşamak istemiyorum ama bugün gerçekten takım adına, takımla gurur duyuyorum. Güzel bir maç çıkardık. Tabii sahada gerçekten güçlü bir imaj, güçlü bir duruş sergiledik. Son iki maça baktığımız zaman rakiplerimizin ikisi de konferans ligini hedefleyen takımlardı ve ikisine karşı adil bir şekilde oynadık ve iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum.
6: It was fair with the competition, even if we stay from relegation this year.
0: Evet, Rams Başakşehir böylelikle Trendyol Süper Ligi 5. tamamladı ve Avrupa Kupaları için de umutlandı. Rams Başakşehir için gelecek sezon Avrupa'da boy gösterme şansı doğdu. Turuncu lacivertliler son hafta. Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2

0: bir mağlubiyet edince ligi 5. tamamladı. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse Rams Başakşehir Konferans Ligi için eleme oynayacak. Samsunspor Göztepe maçının sonuna götürelim şimdi de sizi, maç sonu açıklamalarını bir hatırlayalım.
1: Çok şey oldu. Sezonu tamamlamış olduk. Oynamış olduğumuz bu karşılaşmayla tabii harika bir sonuçla, çok iyi bir performansla sezonu tamamlamış olduk. Bugün aslında hem topa sahip olmayı hem de geçiş oyununda etkili olabileceğimizi gösterdik. Tabii göstermiş olduğumuz performans sebebiyle de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Tabii bugün herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Ne 5. sırada bitirme ihtimalimiz vardı ne de alttan bizi yakalayabilecek bir rakibimiz vardı. Tabii karşılaşmayı gol yemeden tamamlamış olmaktan ötürü de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Gol averajında da +1'i yakalamış olduk. 51 puanda bence fena da bir puan değil. Takımın senenin genelinde göstermiş olduğu performansa bakacak olursak sezona çok iyi başlayan, daha sonrasında birçok sakat verip düşüş gösteren, performansında düşüş gösteren bir dönemi oldu. Şimdi ise tekrardan harika bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Onun dışında teşekkür etmemiz gereken insanlar var. Özellikle bizden ayrılacak olan hem oyuncular için hem de hocalar için, açıkçası benim için en zor an diyebilirim. Bazı oyuncularımız ayrılacak, bazıları ayrılmak isteyecek. Hem oyuncular hem de hocalar. Tabii transfer dönemi de geliyor. Sonuç olarak bazı kulüplerde bizim oyuncularımızı isteyecekler ve onlara tekliflerde bulunacaklar. Ama dediğim gibi her birine teşekkür etmemiz gerekiyor. Hem oyunculara hem de hocalara, bizden ayrılacak olan hocalara. Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle bence gurur duymalıyız. Şimdiye kadar inanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik şimdiye kadar. Tabii ben de bu başarının, böyle bir kulübün bir parçası olduğum için hem çok mutluyum hem de bana bu fırsatı verdikleri için kulübüme ve başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Tabii bazı oyuncularımızın ayrılması durumunda da hangi oyuncuları alacağımıza karar vermemiz gerekecek. Bu konuyla alakalı da zaten bir scout ekibimiz var. Onun dışında başkanımız olsun, yönetimimiz olsun, ben de hep birlikte oturup bu konuyla alakalı çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Ama minimum bu seviyede bir takım kurmamız gerekiyor. Hedefimiz de zaten bu. Tekrardan her birine buradan teşekkür etmek istiyorum.
2: Today I'm gonna make two part of the game. First part is
3: bugün benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Bunlardan birincisi maçın kırmızı kart anına kadar olan kısmı. Orada rakibin 2-3 tane fırsatı var ve burada rakip golü buldu. Bizimse aynı kısımda 5-6 tane net fırsatımız var. Ancak maalesef bunlardan yararlanamadık. Ve aslında bence maçın kırılma noktası buydu. En büyük farkı bu yarattı. Kırmızı karttan sonra zaten orada gerçekten biraz aklımızı ve oyun sallanmamda düzenimizi kaybettik. Sonra da Samsun diğer golleri buldu. Biz fırsatları değerlendiremedik. Rakipse değerlendirdi. Bugün maç adına en büyük farkı yaratan nokta buydu. Bence Göztepe adına genel anlamda baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Puan tabelasında ilerledik. Geçen sezona göre daha yukarıda bitirdik. Ama Avrupa hedefimiz vardı. Buna çok ulaşmak istiyorduk. Ve bu hedefi aslında sezon başında ben koymuştum. Ve hep beraber oyuncular, tüm takım, bizler, tüm kulüp ve taraftarlarımız buna ulaşmak için çok çalıştık ve çok mücadele ettik. Ama maalesef bu olmadı. Şimdi en iyi analizleri yapıp gelecek sezon için doğru kararları almamız gerekiyor. Çünkü gerçekten aslında biz hedefimize neden ulaşamadığımıza baktığımızda yaptığımız gerçekten ufak hatalar var, detaylar var. 3 tane maçta uzatma dakikalarında yediğimiz goller var. Bundan gerçekten bizi çok etkiledi. Şu anda doğru stratejiyi oluşturmamız gerekiyor. Doğru analizleri yapıp gelecek sezon için en doğru kararı almamız gerekiyor. Ama tekrar belirtmek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Avrupa hedefini ben koymuştum. Herkes buna inandı ve bunun için mücadele ettik. Ama maalesef olmadı.

0: going to happen.
1: Evet, düşme hattı. Bakın son gündeyiz, son maçlar dedik. Hala son takım belli değil. Şimdi ihtimallere hep birlikte bakalım.
2: Süper Lig'de 34. hafta ligde kalma yarışının heyecanına sahne olacak.
3: Niang cezalının içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
2: Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Antalya Spor son haftaya düşme ihtimaliyle giriyor. Puan olarak en gerideki takım Antalya Spor. Akdeniz ekibi haftaya 16. sırada 29 puanla girecek. Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde kalmak için kazanmak zorunda. Safuri yerden oynadı. Johan boli vurdu topağalarda. Kırmızı beyazlılar kazandığı takdirde Gençler Birliği'nin kazanamadığı veya Kasımpaşa ile Eyüpspor'un mağlup olduğu senaryolarda ligde kalacak. Rakiplerine karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kuran Antalya Spor, ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimallerinin hepsinde avantajlı pozisyonda. Eğer sezon bittiğinde dört takım da aynı puanda yer alırsa ligden düşen ekip Kasımpaşa olacak. Üçlü averaj ihtimali ise biraz daha karmaşık. Üç ihtimalin söz konusu olduğu üçlü averaj senaryolarının ikisinde Eyüpspor, birinde ise Kasımpaşa ligden düşecek. Antalya Spor'un kazandığı, Gençler Birliği'nin puan aldığı senaryoda Eyüpspor kaybederse Süper Lig'e veda edecek. Eflatun Sarılılar son hafta puan aldığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yola devam edecek. Bu durumda Antalya Spor, Kasımpaşa ve Gençler Birliği'nin oluşturacağı üçlü averajdaysa Kasımpaşa ligden düşen son takım olacak. Eyüpspor'sa girdiği tüm üçlü averajlar durumunda lige veda edecek. Ligin son haftasında Antalya Spor Kocaeli Spor'u konuk edecek. Eyüpspor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençler Birliği ise Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak.
1: A milli takımın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları ATV'den naklen yayınlanacak. A milli takım 24 yıl sonra sahne alacağı Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçına çıkacak. Ay Yıldızlılar 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Milliler 7 Haziran'da ise Türkiye saatiyle 1'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Bizim çocukların dev turnuva öncesi oynayacakları prova maçları naklen ATV'de yayınlanacak. İskoçya'ya gidiyoruz şimdi. İskoçya'da şampiyon uzatma dakikalarında belli oldu. Celtic evinde geriye düşmesine rağmen konuk ettiği Hearts'ı yenerek 56. şampiyonluğuna ulaştı.
4: İskoç futbolunda Celtic'te Hearts arasındaki tarihi şampiyonluk mücadelesi nefes kesti. Premiership'in 38. haftasına 80 puanla ilk sırada giren ve tarihi zafer için sadece 1 puana ihtiyacı olan Hearts, 79 puanlı takipçisi Celtic'e konuk oldu. Şampiyonun belirleneceği karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 43'te bulduğu golle öne geçse de ev sahibi Celtic 45+4'te gelen penaltı golüyle eşitliği sağladı. Kupa için taraftarı önünde kazanmak zorunda olan Celtic, stresli geçen dakikaların ardından 87'de ikinci golü buldu. Hakemin offside gerekçesiyle iptal ettiği gol, VAR müdahalesiyle geçerlilik kazandı ve ev sahibi 2-1 öne geçti. Hearts'ın atakları taraftarlarını umutlandırsa da kalecinin ileri çıktığı bir pozisyonda topu kapan yeşil beyazlılar 90+8'de topu boş kaleye göndererek skoru 3-1 olarak ilan etti. Böylece Celtic, İskoçya Ligi'ndeki 56. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Glasgow'un diğer temsilcisi Rangers'ın 55 şampiyonluğu bulunuyor. Celtic'te Ekim ayında görevden alınan teknik direktör Brendan Rodgers'ın yerini Martin O'Neill almıştı. Son şampiyon olduğu 1960 yılından sonra ilk kez zafere bu kadar yaklaşan Hearts'a 1985'ten beri süren Celtics ve Rangers hegemonyasına son verme şansını kullanamadı.
1: Yaşasın hafta sonuna bir ara vereceğiz şimdi. Saat başı yine birlikteyiz.
5: Hamburg'u ağırlıyor. Hamburg maça başlayan taraf.

Filip. Filip'in ortası, arka direkte kafa, direkten döndü. Çok yaklaştı gole Hamburg. Tillman iyi noktaya yolladı. Maza ayağıyla çıkarıyor kaleci Tangvik. Bir gol pozisyonu daha. Stuttgart'ın Frankfurt'ta deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor derken burada da Leverkusen penaltıyı kazandı. Tillman'ın pasıyla hareketlendi Patrick Schick. Torino Riga'nın itişi, Schick yerde kalıyor ve penaltı kararı Tobias Stieler'den. Schick geliyor. Patrick Schick kaleci kurtardı Tangvik. Palacios sola bıraktı şimdi Tapsoba'ya. Onun ortası sekerek geldi, kafa vuruşu kaleci. Tillman'ın kafası, bir kez daha Tangvik başarılı, çok iyi bir maç çıkarıyor. İlk maçında Tangvik. İyi top geldi, Maza yine değerlendiremedi. Bir pozisyon daha, yine Maza var içinde ve Leverkusen burada da golü bulamadı. Vieira bıraktı. Tekrar Vieira. Vieira! Kaleci çeldi Flecken. Ramberg orayı doldurdu. Arka taraftan koşu da var. Capaldo indirdi. Vieira. Fabio Vieira yayda vuruyor. Harika gol! Fabio Vieira! Nefis bir gol attı. Bir sıfır önde Hamburg, Vieira'nın şahane golüyle. Aleix Garcia topun başında. İyi bir orta geldi, ters vuruş ve top ağlarda. Wansa kafayı vurdu, ardından bir ters vuruş. 1-1'e geliyor skor. Vázquez, Grimaldo. Grimaldo, kaleci Tangvik. Palacios sağ tarafı gördü, Vázquez çevirdi, Maza yine kaçtı. Son saniyelerde Leverkusen bir kez daha Maza'yla gole yaklaşıyor. Bayer Leverkusen

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun radyosu. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 17 Mayıs 1928 Türkiye Cumhuriyeti Hıfzı Sıha Müessesesi kuruldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
7: Trendyol Süper Lig.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranın...

0: Yaşasın hafta sonunda ikinci dilimdeyiz. Dedik artık bitti. Son hafta, son gün, son maçlar. Hemen yine Trendyol Süper Ligi nasıl noktalayacağız? Bir son maçlara bakarak yine bu dilime başlayalım. Yaşasın hafta sonunda. Gelsin ekrana. Hem alınan sonuçlar hafta içerisinde hem de program. Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 2, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanyaspor 1, Samsun Spor 3, Göztepe 0, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2. Bugün saat 17'de tek maç var. Kayseri Spor, Tümosan Konya Spor maçı. Saat 20'deki karşılaşmalar Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençler Birliği, Fenerbahçe, İKAS, Eyüp Spor ve Hesap.com, Antalya Spor, Kocaeli Spor karşılaşmaları. Evet, son maçlardan biri Fenerbahçe ile Eyüp Spor karşı karşıya gelecek. Maçın notlarına bir bakıyoruz şimdi.
1: Fenerbahçe Süper Lig'de sezonun son maçına Kadıköy'de çıkıyor.
2: Oğuz Aydın ceza alanında uzun pası, top ağlara gidiyor, 4-0 oluyor. Archie Brown atıyor.
1: Sarı lacivertliler 34. hafta mücadelesinde sahasında İKAS Eyüpspor'u yenerek sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Sarı Lacivertliler'de cezası devam eden kaleci Ederson, sakatlığı bulunan Talişka ve Nene forma giyemeyecek. Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde kalma yolunda büyük bir adım atan İKAS Eyüpspor'sa Kadıköy'den 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Atilla Geri'nin öğrencileri 32 puanla 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya gelirken 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sarı lacivertliler geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü. Çobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe İKAS Eyüpspor mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.
0: Fenerbahçe'de seçim var. Adayların da açıklamaları, konuşmaları, hedeflerini paylaşıyoruz sizinle sık sık. Başkan adaylarından Hakan Safi neler söyledi en son? Bir bakalım.
3: Çocukluk sevdam Fenerbahçe, başkan olmak için şartsız, koşulsuz, amasız, daha önce biliyorsunuz adaylığımı açıkladım. Fenerbahçe yöneticisi olabilmek sadece geleceğe hedefler koymakla olmuyor arkadaşlar. Hedefler iyidir. Ancak onları gerçekleştirmek daha da önemlidir. Hedefe ulaşmak ancak herkesin önünde

0: herkesin şahitliğinde ne istersen iste benden diyebilmek ne olur. Biz de Fenerbahçe'm ne isterse iste benden diyorum. Rahmetli İslam Çüpü abimizin belirttiği gibi bu başka bir büyüklüktür. Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı yok arkadaşlar. Kimseye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin kimseye borcu da yok. Ancak bizim Fenerbahçe'ye borcumuz var. Benim var, sizlerin var, hepimizin var. Ona hizmet etmek bizim için onurdur. Şuna peşinen söz veriyorum. Ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibiymiş gibi davranmayacak. Patron olmayacak. Hepimiz sadece ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik. Söz veriyorum, tüm enerjimizle, heyecanımızla Fenerbahçe'nin hakları için her alanda mücadele edeceğiz. Fakat Fenerbahçeli'nin Fenerbahçeli tahakkümüne, patronluk taslamasına sen bilmezsin, sadece ben bilirim, ben bilirimciliğine bir son vermek lazım. Çok değişti, dünya çok değişti. Değişmeyen tek şey ne arkadaşlar? Değişimin kendisi. Eskiden yeni olmaz diyoruz. Doğru mu arkadaşlar? 20 sene önceki futbol, bu seneki futbol artık aynı oynansa gibi gözükse de artık çok daha farklı algoritmalar var. Bunu hepimizin, sizler gibi hepimiz de görüyoruz. Ben de görüyorum. Taraftarın aşkı azalacak, çoğalacak bir şey değildir. Az aşk, çok aşk diye bir şey olmaz. Ben sizlere vereceğim en güzel şey, tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız. Kimsenin de şüphesi olmasın arkadaşlar. Biz bu işe baş koyduk. Yolumuz açık. Ufkumuz da açık. Bunu yapacak dirayetimiz de var. Boş vaatlere de karnınıza tok, onu da biliyorum. Kongreye kadar bu söylediklerimde ne kadar ciddi olduğumu da sizler, tüm camiamız görecek. Ancak Fenerbahçeli en iyi kadroya sahip olsa da arkasına yaslanıp rahat bir şekilde maç izleyemiyor. Biz arkadaşlar her alanda güçlü olacağız. Oluşturacağımız yönetim, yönetim kurulumuz ile hem dinamik, enerjik, hem de her masada sonuna kadar lobi faaliyetlerini yapabilecek, hem de her anlamda yönetimsel aklı ortaya koyabilecek liyakatlı bir yönetim kurulu oluşturacağız. Saha içinde, saha dışında, her platformda herkesle mücadele edeceğiz.
1: Fenerbahçe'de kaleci Tarık Çetin'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı. Tarık Çetin 2029'a kadar Fenerbahçe'de forma giyecek. Sarı lacivertler sezon başında Rize Spor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısına yetişen Tarık sarı lacivertli formayla ilk maçına bu sezon çıktı. Tecrübeli eldiven Süper Lig'de 2, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda birer karşılaşmada görev yaptı. Trendyol Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray sezonun son maçında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
2: Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa deplasmanında kapatıyor.

0: Ligde son maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı kırmızılı ekip topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etmişti. Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalya Spor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ile Yasser Asprilla forma giyemeyecek. Süper Lig'den düşmeme mücadelesi veren Kasımpaşa ise Galatasaray karşısında 1 puan alması durumunda diğer sonuçlara bakılmadan ligde kalmayı garantileyecek. Bu sezon 33 maçta topladığı 32 puanla küme düşme hattının 2 basamak üzerinde yer alan lacivert beyazlıların mağlup olması halinde ise lige veda edecek 3. takım diğer maçların sonucuna göre belli olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılar sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçı saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarıyla devam edeceğiz.
2: Sportif anlamda da büyük başarılara ulaştık. Erkek futbol takımımız rekorlarla dolu. 3 şampiyonluğun ardından üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğumuzu stadımızda kutladık. Her dakikası mükemmel bir geceyi tüm taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Şimdi daha büyük hedefler için hazırlanmaya başlamanın zamanı. Ama öncelikle sizlerden, başta Okan hocamız olmak üzere, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza güçlü bir alkış göndermenizi rica ediyorum. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde dünyanın ilk 15 kulübü arasına girmek, 600 milyon euro yıllık gelir seviyesine ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz. Biz artık sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil, biz küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız.
1: Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Icardi bir mesaj yayınladı sosyal medya hesabından. Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer. Ama bazı aşklar elveda demez. Ve yıllar geçtikçe geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğumu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim. Son haftada Trabzonspor'da evinde Gençler Birliği'ni konuk edecek. Maçın notlarına bir bakalım.
0: Trabzonspor Süper Lig'de sezonun son sınavına taraftarı önünde çıkacak.
3: Vakayeme, Vakayeme, gol!
0: Bordo Mavililer 34. hafta mücadelesinde Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek. Karadeniz ekibinde cezalı Ernest Muçi forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu, Batagov ve Mustafa Eskiyelaç'ın sakatlığı bulunuyor. Sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor 33 maç sonunda 69 puana sahip. Zira Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen Bordo Maviller 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren rakibiyle ikinci kez karşı karşıya gelecek.
4: 6 oyuncu cezalandı. Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol toparlandı. Gol!
0: Gençler Birliği ise Trabzon'dan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
4: Erkar'da topla birlikte dripting halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da!
0: 31 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan başkent ekibi kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmadan Süper Lig'de kalacak. Kırmızı siyahlı ekibin galip gelememesi durumundaysa küme düşecek takım diğer maçların sonucuna göre netlik kazanacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlu

0: Her sezon başında Manchester United'dan kiralanan Onana için yeni bir kiralama teklifi yapacak. Trabzonspor'da performansıyla dikkat çeken Pinya da Avrupa kulüplerinin radarında.
1: Trabzonspor'un genç sağ beki Wagner Pina, sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bordo mavili formayla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 37 maçta 8 asist üreten 23 yaşındaki futbolcu sık sık Avrupa basınında da yer aldı. Wagner Pina'yı İngiltere'den Fulham, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Portekiz'den Braga'nın yakından takip ettiği öğrenildi.
2: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi, ikinci gol geliyor.
1: Trabzonspor yönetimi başarılı futbolcunun değerinin Dünya Kupası'nda boy göstermesi halinde daha da artacağını düşünüyor. Bu nedenle Yeşil Burun Adalı futbolcuyla ilgili nihai karar turnuva sonrasına bırakıldı. Bordo Mavililer Pina'yı 2025 yılının Temmuz ayında 3 milyon euro bedelle Estoril'den transfer etmişti. Wagner Pina'nın Trabzonspor'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Geçiyoruz Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları hızlandı. Siyah beyazlı kulüp Endidi'ye gelecek olan teklifleri de değerlendirme kararı aldı.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken takımdaki bazı oyuncuların geleceği de netleşmeye başladı. Siyah beyazlı yönetim büyük beklentilerle kadroya katılan Wilfried Ndidi için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Özellikle İngiltere Premier Lig kulüplerinin radarında bulunan 29 yaşındaki Nijeryalı orta saha için Beşiktaş'ın çift taneli bonservis beklediği öğrenildi. Yönetim, Ndidi'nin olası satışından elde edilecek gelirle yaz transfer döneminde daha rahat hareket etmeyi planlıyor. Yeni sezona daha güçlü bir orta sahayla girmek isteyen siyah beyazlar, yüksek maaşlı ve piyasa değeri bulunan oyuncular için gelecek cazip tekliflere kapıları kapatmayacak. Beşiktaş formasıyla 31 resmi maçta görev yapan Wilfried Ndidi 2 gol kaydetti.
0: Beşiktaş Futbol Akademisi Sancakbey Belediyesi tesisleri gerçekleşen törenle açıldı.
1: Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz tesislerinin açılış töreni gerçekleştirildi.
3: Siyah! En büyük Beşiktaş! Siyah!
1: Türk futboluna ve Beşiktaş'a yeni yetenekler kazandırmaya hedefleyen tesisin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu üyeleri, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Beşiktaş'ta eski futbolcular ve altyapı takımları katıldı.
4: Hepimizin bildiği gibi Beşiktaş'ımız öz kaynak düzenini kulüp felsefesi haline getirmiş, altyapısından yetiştirdiği sporcularla bu alanda da Türk sporunun öncü kulübü olmuştur. Beşiktaş tarihinde önemli bir yeri olan öz kaynak ekolü gelecekte de Beşiktaş tarafından en iyi şekilde temsil edilmeye devam edecek. İşte bu amaç ve ilkemiz doğrultusunda bugün Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizi hayata geçiriyor. Beşiktaş'ın ve Türk sporunun geleceğini silinmez bir imza atıyoruz. Futbol, altyapı takımlarımızın tamamı, ayrıca kadın futbol takımımız antrenmanlarını ve maçlarını burada oynayacaklar. Biz bu güzel tesisi Beşiktaş'ımızın yanı sıra milli takımlarımıza da açıyoruz. A milli kadın futbol takımımız ay sonunda bu tesislerde 5 günlük bir kampa girecek.
5: Bu güzel tesis özellikle altyapıya yapılan büyük bir yatırım. Beşiktaş Akademisi. Çok kıymetli, çok değerli, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada Sancaktepe Belediyesi, Beşiktaş'ın yöneticileri ve herkesin çok büyük çabası var. Yine değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni bir açılımla altyapıya yatırım yapması çok çok önemli, çok çok kıymetli. Yeni bir açılım bu. Öz kaynak projesini gerçekleştiren, başarıyla gerçekleştiren bir kulüp. Serpil Abdi Tüzün'le, Sayın Süleyman Seba ile beraber bu altyapı yatırımını projesini gerçekleştiren büyük bir kulüp Beşiktaş.

0: O nedenle bu tesisin yeni kartallar yetiştireceğini, başarılı sporcular yetiştireceğini yürekten inanıyoruz.
1: Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından bu sezon şampiyon olan Beşiktaş U16 takımıyla siyah beyazlı formayı giymiş eski futbolcular gösteri maçı yaptı.
2: Evet, şimdi şöyle Beşiktaş'ta bir sezona bakacağız. Nasıl bir sezon geçti? Sezonun özetini hazırlamış arkadaşlarımız. Neler oldu Trendyol Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş'ta, bir hatırlayalım.
1: Beşiktaş 2025-2026 sezonunda yine istediği başarılara ulaşamadı. Siyah beyazlar Orkun Kökçü, Temi Abraham gibi transferlerle sezona büyük umutlarla başladı. Takıma katılan iddialı isimler sonrası Başkan Serdal Adalı, önceliklerinin Avrupa Kupaları değil, lig şampiyonluğu olduğunu belirterek sezon hedefini açıkladı.
3: Bizim birinci önceliğimiz bu sene Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak. Başka hiçbir hedefim de yok, hayalim de yok. Avrupa Kupaları işin bizim için ikinci kısmı. Biraz daha ben futbolcularla toplantı yaptığımda da söyledim. Avrupa Kupaları birazcık sizi ilgilendiren konu dedim. Hani Avrupa Kupalarında benim için ya da hocanız için ya da kulüp için falan oynamanıza gerek yok. Avrupa Kupalarında kendiniz için oynayacaksınız dedim.
1: Beşiktaş önce Shakhtar Donetsk, ardından Lozan'a elenince ise Ole Gunnar Solskjær'le yollar ayrıldı. Yerine takımı şampiyon yapan son teknik adam Sergen Yalçın getirildi. Beşiktaş yeni teknik adamıyla transfer operasyonunu da hızlandırdı. Václav Černý, Thiago Jallo, Elbilal Ture, Jota Silva, Gökhan Sazdağ ve Cengiz Ünder takıma katılan oyuncular oldu. Serdal Adalı yönetimi ilk yaz dönemini 12 yeni transferle tamamladı ve bir kısmı ilerleyen yıllarda ödenecek şekilde yaklaşık 80 milyon euroluk bir bonservis harcaması yaptı. Ancak teknik adam değişikliği ve yeni transferler Beşiktaş'ı ligde yarışmacı yapmak için yeterli olmadı. Siyah beyazlar ligin ilk yarısında 9 kez takıldı ve devreyi liderden 13 puan geride 5. sırada kapattı. Beşiktaş'ı ligin ilk yarısında en sarsan beklenmedik gelişmelerden biri şüphesiz takımın en önemli oyuncularından Rafa Silva oldu. Portekizli Yıldız 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrasında ayrılmak istediğini kulübe bildirdi ve kalan haftalarda sahaya çıkmak için isteksiz bir yaklaşım sergiledi. Devre arasında sezon başı takıma katılan ve tam olarak beklentileri karşılayamayan Temi Abraham ve Rafa Silva'nın takımdan ayrılışı sonrası Beşiktaş yeni bir yapılanmaya gitti. 3'ü kiralık olmak üzere toplam 7 yeni oyuncu Beşiktaş'a katıldı. Adalı yönetimi kış operasyonu içinde 42 milyon euroluk harcama yaptı. 15 milyon euroya bonservisi alınan Temi Abraham 21 milyon euro bedelli Aston Villa'ya transfer oldu. Beşiktaş yeni transferleriyle birlikte ikinci yarıya hem oyun hem sonuç olarak daha iyi başladı. Siyah beyazlar ikinci devrenin ilk 7 haftasında 5 galibiyet 2 beraberlik aldı ancak sezonun kara kartallar adına en karanlık tablosu olan derbiler yükselen form grafiğine bir kez daha ket vurdu. Sahasında uzun süre 10 kişi oynayan Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş 3 hafta sonra aynı sonuçla Fenerbahçe'ye de kaybetti. Trabzonspor'a karşı da oynanılan iki lig maçını kazanamayan Beşiktaş, 40 yıl aradan sonra bir lig sezonunu derbi kazanamadan bitirmiş oldu. Ardından ligde elde edilebilecek veya korunacak somut bir hedefi kalmayan Beşiktaş, rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarı finale adını yazdıran Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de elenmesiyle kupada daha da iddialı duruma geldi. Ancak Tümosan Konyaspor'a karşı yarı finalde alınan mağlubiyet, yönetim ve Sergen Yalçın'a olan tepkileri artırdı. Siyah beyazlar sezonu kupasız tamamladı ve gelecek sezonda da dörtlü süper kupa organizasyonunda olma fırsatını kaçırdı. Ligi 60 puanla 4. bitiren Beşiktaş, son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonundan bu yana yine istenilen yarışmacı kimliğe ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadı.
2: Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına bakacağız şimdi. Siyah beyazlı kulüp Patrick Schick için harekete geçti.
4: Beşiktaş yeni sezon öncesi golcü transferi için rotasını yeniden Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlar geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündemini aldığı Patrick Schick için yeniden harekete geçti.

0: Yönetim yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak adına forvet hattına nokta atışı bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında yer alan isimlerden Patrick Schick için Başkan Serdal Adalı'nın süreci bizzat yönettiği belirtildi. Çek Yıldız'ın transferi konusunda Bayer Leverkusen'le resmi temaslar başladı. Alman ekibinin şu an için yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu aktarılırken, Beşiktaş yönetiminin rakamı aşağı çekmek adına yoğun pazarlık yürüttüğü ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. 30 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 42 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 33'ünde ilk 11'de sahaya çıkan Schick, 22 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.
1: Beşiktaş'ta orta saha transferi için de çalışmalar sürüyor.
0: Beşiktaş iddialı kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle orta sahayı güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar rotasını yeniden Frank Zambanguisa'ya çevirdi. Yönetim geçtiğimiz sezonda gündeme gelen ancak son anda gerçekleşmeyen transferi bu kez sonuçlandırmak istiyor. Başkan Serdal Adalı'nın Napoli ile yürüttüğü görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Beşiktaş'ın uzun süredir takip ettiği Kamerunlu orta saha oyuncusunun da siyah beyazlı takıma transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin tecrübeli futbolcunun şartlarını zorlayarak transferi kısa süre içerisinde netleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Anguissa yeni sezon öncesi en önemli transfer hedeflerinden biri konumunda. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösterilen 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Napoli formasıyla 22 karşılaşmada 4 gol 1 asistlik katkı sağladı. Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen deneyimli oyuncu, fizik gücü, top kapma becerisi ve geçiş oyunundaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da transferine onay verdiği Anguissa için siyah beyazların önümüzdeki günlerde temaslarını hızlandırması bekleniyor.
1: Şimdi yine son hafta maçlarına, oynananlara bakalım. Başakşehir ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelmişti. Maç son açıklamalar gelsin ekrana.
2: Enteresan bir maç oldu. Çok iyi bir performans sergilemediğimiz bir maç. Antep'in de pozisyona girdiği bir maç oldu ama bugün bizim için önemli olan maçı kazanmaktı. Çok erken gol bulduk. Artık performans analizi yapmaya da gerek yok. Sezonu bitirdik. İstediğimiz yerde, en azından olmamız gereken yerde bitirdiğimiz için çok mutluyum. Göztepe'ye, Samsunspor'a teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk futbolu için belki çok değerli bir yarış oldu. Ligimizin daha geniş, kaliteli olması hepimiz adına çok değerli. Çok mutluyum. Yeniden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gaziantepspor'a da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. O bizim elimizde değil. İki tane değerli kulübümüz Trabzonspor ve Konyaspor finale oynayacak. O yüzden iki takıma da başarılar diliyorum. Tabii ki inşallah Trabzonspor kazanır ama biz elimizden geleni yaptık. Bu sene için bence çok olmamız gereken yerde, olabileceğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Mütevazı olup ayaklarımızın yere basması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse ne mutlu bize.
3: Good evening guys. Thank you. Appreciate that you're still here. Your colleagues run away.
4: Bu maçın açıkçası daha zor olacağını düşünmüştük ama gerçekten bugün biz iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum ve hakemler hakkında da çok fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Sorun yaşamak istemiyorum ama bugün gerçekten takım adına, takımla gurur duyuyorum. Güzel bir maç çıkardık. Tabii sahada gerçekten güçlü bir imaj, güçlü bir duruş sergiledik. Son iki maça baktığımız zaman rakiplerimizin ikisi de konferans ligini hedefleyen takımlardı ve ikisine karşı adil bir şekilde oynadık ve iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum.
3: It was fair with the competition, even if we stay from relegation this year.
1: Başakşehir bu sonuçla birlikte de Trendyol Süper Ligi 5. tamamladı ve Avrupa kupaları için umutlandı. Rams Başakşehir için gelecek sezon Avrupa'da boy gösterme şansı doğdu. Turuncu lacivertliler son hafta Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligi 5. tamamladı. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi durumunda Rams Başakşehir

0: Konferans Ligi için eleme oynayacak. Yine son maçlara gidiyoruz. Samsun Spor'da Göztepe ile karşılaşmıştı. Maç sonu açıklamalar gelsin ekrana.
1: Çok şey oldu. Sezonu tamamlamış olduk. Oynamış olduğumuz bu karşılaşmayla tabii harika bir sonuçla, çok iyi bir performansla sezonu tamamlamış olduk. Bugün aslında hem topa sahip olmayı hem de geçiş oyununda etkili olabileceğimizi gösterdik. Tabii göstermiş olduğumuz performans sebebiyle de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Tabii bugün herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Ne 5. sırada bitirme ihtimalimiz vardı ne de alttan bizi yakalayabilecek bir rakibimiz vardı. Tabii karşılaşmayı gol yemeden tamamlamış olmaktan ötürü de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Gol averajında da artı 1'i yakalamış olduk. 51 puanda bence fena da bir puan değil. Takımın senenin genelinde göstermiş olduğu performansa bakacak olursak sezona çok iyi başlayan, daha sonrasında birçok sakat verip düşüş gösteren, performansında düşüş gösteren bir dönemi oldu. Şimdi ise tekrardan harika bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Onun dışında teşekkür etmemiz gereken insanlar var. Özellikle bizden ayrılacak olan hem oyuncular için hem de hocalar için. Açıkçası benim için en zor an diyebilirim. Bazı oyuncularımız ayrılacak, bazıları ayrılmak isteyecek. Hem oyuncular hem de hocalar. Tabii transfer dönemi de geliyor. Sonuç olarak bazı kulüplerde bizim oyuncularımızı isteyecekler ve onlara tekliflerde bulunacaklar. Ama dediğim gibi her birine teşekkür etmemiz gerekiyor. Hem oyuncu hem de hocalara, bizden ayrılacak olan hocalara. Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle bence gurur duymalıyız. Şimdiye kadar inanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik şimdiye kadar. Tabii ben de bu başarının, böyle bir kulübün bir parçası olduğum için hem çok mutluyum hem de bana bu fırsatı verdikleri için kulübüme ve başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Tabii bazı oyuncularımızın ayrılması durumu da hangi oyuncuları alacağımıza karar vermemiz gerekecek. Bu konuyla alakalı da zaten bir scout ekibimiz var. Onun dışında başkanımız olsun, yönetimimiz olsun, ben de hep birlikte oturup bu konuyla alakalı çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Ama minimum bu seviyede bir takım kurmamız gerekiyor. Hedefimiz de zaten bu. Tekrardan her birine buradan teşekkür etmek istiyorum.
2: Today I'm gonna make two part of the game. First part is
3: bugün benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Bunlardan birincisi maçın kırmızı kart anına kadar olan kısmı. Orada rakibin 2-3 tane fırsatı var ve burada rakip golü buldu. Bizimse aynı kısımda 5-6 tane net fırsatımız var. Ancak maalesef bunlardan yararlanamadık. Ve aslında bence maçın kırılma noktası buydu. En büyük farkı bu yarattı. Kırmızı karttan sonra zaten orada gerçekten biraz aklımızı ve oyun sallamlandı. Düzenimizi kaybettik. Sonra da Samsun diğer golleri buldu. Biz fırsatları değerlendiremedik. Rakipse değerlendirdi. Bugün maç adına en büyük farkı yaratan nokta buydu. Bence Göztepe adına genel anlamda baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Puan tabelasında ilerledik. Geçen sezona göre daha yukarıda bitirdik. Ama Avrupa hedefimiz vardı. Buna çok ulaşmak istiyorduk. Ve bu hedefi aslında sezon başında ben koymuştum. Ve hep beraber oyuncular, tüm takım, bizler, tüm kulüp ve taraftarlarımız buna ulaşmak için çok çalıştık ve çok mücadele ettik. Ama maalesef bu olmadı. Şimdi en iyi analizleri yapıp gelecek sezon için doğru kararları almamız gerekiyor. Çünkü gerçekten aslında biz hedefimize neden ulaşamadığımıza baktığımızda yaptığımız gerçekten ufak hatalar var, detaylar var. 3 tane maçta uzatma dakikalarında yediğimiz goller var. Bundan gerçekten bizi çok etkiledi. Şu anda doğru stratejiyi oluşturmamız gerekiyor. Doğru analizleri yapıp gelecek sezon için en doğru kararı almamız gerekiyor. Ama tekrar belirtmek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Avrupa hedefini ben koymuştum. Herkes buna inandı ve bunun için mücadele ettik. Ama maalesef olmadı.
0: Trendyol Süper Lig'de düşen son takım hala belli değil.

0: kim alt lige düşecek? Şimdi kümede kalma mücadelesi veren takımların durumlarına bir bakalım.
1: Süper Lig'de 34. hafta ligde kalma yarışının heyecanına sahne olacak.
2: Niang cezalının içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
1: Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor son haftaya düşme ihtimaliyle giriyor. Puan olarak en gerideki takım Antalyaspor. Akdeniz ekibi haftaya 16. sırada 29 puanla girecek. Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde kalmak için kazanmak zorunda. Safuri yerden oynadı. Johan golü vurdu topağalarda. Kırmızı beyazlılar kazandığı takdirde Gençler Birliği'nin kazanamadığı veya Kasımpaşa ile Eyüpspor'un mağlup olduğu senaryolarda ligde kalacak. Rakiplerine karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kuran Antalyaspor, ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimallerinin hepsinde avantajlı pozisyonda. Eğer sezon bittiğinde dört takım da aynı puanda yer alırsa ligden düşen ekip Kasımpaşa olacak. Üçlü averaj ihtimali ise biraz daha karmaşık. Üç ihtimalin söz konusu olduğu üçlü averaj senaryolarının ikisinde Eyüpspor, birinde ise Kasımpaşa ligden düşecek. Antalyaspor'un kazandığı, Gençlerbirliği'nin puan aldığı senaryoda Eyüpspor kaybederse Süper Lig'e veda edecek. Eflatun Sarılılar son hafta puan aldığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yola devam edecek. Bu durumda Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nin oluşturacağı üçlü averajdaysa Kasımpaşa ligden düşen son takım olacak. Eyüpspor'sa girdiği tüm üçlü averajlar durumunda lige veda edecek. Ligin son haftasında Antalyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Eyüpspor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak.
0: A milli takımın Dünya Kupası macerası öncesi hazırlık maçları naklen ATV'de yayınlanacak. A milli takım 24 yıl sonra sahne alacağı Dünya Kupası öncesinde iki hazırlık maçına çıkacak. Ay Yıldızlar 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Milliler 7 Haziran'da ise Türkiye saatiyle 1'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Bizim çocukların dev turnuva öncesi oynayacakları prova maçları naklen ATV'de yayınlanacak. Dünya Kupası'na katılan ülkelerin kadroları açıklanmaya başladı. Tabii gelenektir, o kadrolara eleştiriler de çığ gibi büyüyor.
3: Fransa, Belçika, İsveç ve Fil Dişi sahilinin Dünya Kupası kadroları açıklandı. Bu sezon iyi performanslarına rağmen bazı futbolcuların turnuva için kadroya seçilmemesi basın ve taraftarları teknik adamlarla karşı karşıya getirdi. Fransız taraftarlar Rennes'de oynayan ve Lig 1'in gol kralı olan Esteban Lepol yerine dizinden sakat olduğu iddia edilen Crystal Palace oyuncusu Jean-Philippe Mateta'nın seçilmesini eleştiri yağmuruna tuttu. Ayrıca bu sezon Juventus formasıyla iyi bir sezon geçiren Kepren Turan veya Real Madrid'de forma giyen Camavinga yerine Fenerbahçeli Kante'nin kadroya dahil edilmesi sürpriz bir tercih olarak değerlendirildi. Teknik direktör Didier Deschamps'ın Paris Saint-Germain'de Safanov'un arkasında kalan Lucas Chevalier'i kadroya almaması da haksızlık olarak nitelendirildi. Belçika'da ise Ajax'ta bu sezon 17 gol ve 14 asist kaydeden transferin gözde ismi Mika Götze yerine Benfica'da forma giyen Luke Bakio'nun tercih edilmesi ağır eleştirilere maruz kaldı. İsveç basını ise Graham Potter'ın Barcelona'da oynayan Barçi ve Celta Vigo'da forma giyen Svedberg'e kadroda yer vermemesini hoş karşılamadı. Dünya Kupası'na Afrika kıtasını temsilen katılan Fil Dişi sahilinde eleştirilerin odak noktası yine teknik direktör Emers Faye oldu. Elemelerde attığı iki golle takımı Amerika kıtasına taşıyan Konate'nin yerine Interli Boni'yi kadroya alması vefasızlık olarak değerlendiriliyor.
0: Bundesliga'ya götüreceğiz şimdi sizi. Bayern Münih-Köln karşılaşmasına bir bakalım.
4: Bundesliga'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih Ligin sezonun son haftasında 75 bin taraftar Allianz Arena'nın tribünlerini doldurmuş durumda.

Son kez kariyerinde bir Bundesliga maçında maçı başlatan düdüğü çalacak Deniz Aytekin. İşaret geliyor. Kapanış haftasında mücadele başlıyor. Leonard Carlota, Harry Kane! Atmaya devam ediyor Harry Kane! Dakika 10, Luis Diaz'la beraber artık alıştığımız Kane sevincini yapıyorlar. Deniz Aytekin işareti verdi. Harry Kane, Harry Kane! Atmaya devam ediyor. Koretska'ya bırakmadılar friki. Harry Kane vuruyor. 2-0. Musiala. Top kaybı Said Elmalar, şimdi iki kişi arasından çıktı. Said Elmalar, Laimer peşinde, oldukça hızlı. Karşı karşıya Elmalar ve gol! Köln ilk fırsatta golü buluyor. 20 dakika dolmadan karşılaşmada 3 gol var. Said Elmalar. Laimer bıraktı. Sağdan şimdi bir top. Bir şoförün de buldu. 3-1. Bu kez de sahneye Tom Bischoff çıkıyor. Farkı yeniden 2'ye çıkartıyor Bayern Münih Tom Bischoff'la birlikte. Bischoff yine katıldı hata. Pası bu kez Luis Diaz'a. Diaz Tom Plase kaleci Schwebe. Marvin Schwebe'nin kurtarışı, Diaz'ın şutunu alkışlıyor Bayern tribünü. Baskı sonuç verdi Bayern'de. Harry Kane aradan bıraktı. Musiala direkten döndü. Stanišić. Ortası Stanišić'in. Goretzka indirdi kafayla. Uzaklaşmıyor top. Köşeye bir vuruş direkten dışarıya. Leonard Karl vurdu. Direğe de çarpan topa out'a gitti. Goretzka. Goretzka bıraktı Harry Kane'e. Harry Kane! Hat-trick, mükemmel bir golle geliyor Harry Kane. İkinci yarıda gol yoktu. O işi çözen de Harry Kane oluyor. Olise. Jackson önünde kaldı. Girdiği gibi gol atıyor o da. Nicholas Jackson Bayern'e golle veda edecek.

Deniz Aytekin kariyerinin son düdüğünü böyle çalıyor. Bayern Münih 5, Köln 1. Bundesliga'da Goretzka'nın ellerinde kupa yükseliyor. Bayern Münih 2025-2026 Bundesliga şampiyonu Manuel Neuer. İşte bir kez de o kaldıracak kupayı.

0: Bir başka şampiyonla devam edeceğiz. Şimdi İskoçya'da da şampiyon Celtic oldu.
1: İskoç futbolunda Celtic'le Hearts arasındaki tarihi şampiyonluk mücadelesi nefes kesti. Premiership'in 38. haftasına 80 puanla ilk sırada giren ve tarihi zafer için sadece 1 puana ihtiyacı olan Hearts, 79 puanlı takipçisi Celtic'e konuk oldu. Şampiyonun belirleneceği karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 43'te bulduğu golle öne geçse de ev sahibi Celtic 45+4'te gelen penaltı golüyle eşitliği sağladı. Kupa için taraftarı önünde kazanmak zorunda olan

0: Celtic, stresli geçen dakikaların ardından 87'de ikinci golü buldu. Hakemin offside gerekçesiyle iptal ettiği gol, VAR müdahalesiyle geçerlilik kazandı ve ev sahibi 2-1 öne geçti. Hearts'ın atakları taraftarlarını umutlandırsa da kalecinin ileri çıktığı bir pozisyonda topu kapan yeşil beyazlılar 90+8'de topu boş kaleye göndererek skoru 3-1 olarak ilan etti. Böylece Celtic İskoçya Ligi'ndeki 56. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Glasgow'un diğer temsilcisi Rangers'ın 55 şampiyonluğu bulunuyor. Celtic'te Ekim ayında görevden alınan teknik direktör Brendan Rodgers'ın yerini Martin O'Neill almıştı. Son şampiyon olduğu 1960 yılından sonra ilk kez zafere bu kadar yaklaşan Hearts'a 1985'ten beri süren Celtics ve Rangers hegemonyasına son verme şansını kullanamadı.
1: Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
0: Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski Barcelona kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Ayrılık kararını Instagram hesabından duyuran 37 yaşındaki golcü, zorluklar ve yoğun çalışmayla dolu 4 yılın ardından ayrılma zamanının geldiğini belirtti. Lewandowski açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Görevimin tamamlandığı hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günden bu yana taraftarın gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim. Bu güzel 4 yıl boyunca tanıştığım herkese teşekkür ederim. Kariyerimin en inanılmaz bölümünü yaşama şansını bana veren Başkan Laporta'ya özel teşekkürler. Barça ait olduğu yere geri döndü. Barcelona kulübü de yaptığı açıklamada Nou Camp'ta unutulmaz bir miras bırakıyor. 191 maçta 119 gol attı ve Barça'da tüm zamanların en golcü 14. oyuncusu oldu bilgisine yer verdi. Lewandowski Barcelona kariyerinde 3 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazandı. Aralarında Türk takımlarının da bulunduğu öne sürülen birçok kulübün ilgilendiği tecrübeli golcü, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 44 maçta 18 gol, 2 asist kaydetti.
1: Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi. Fenerbahçe Beko ilk sıranın sahibi oldu. Playoff'ta da basketbol severleri derbi bekliyor.
2: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi. Son maçta Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda mağlup ederek ligi zirvede tamamladı. Sarı lacivertliler aynı sayıda galibiyet aldığı Beşiktaş Gain'i ikili averajda bir sayı farklı geride bıraktı. Böylece playoff'ta çeyrek final eşleşmelerinin tamamı netlik kazandı. İşte playoff eşleşmeleri. Fenerbahçe Beko Safi Port Erekspor. Beşiktaş Gain, Galatasaray MCT Teknik, Bahçeşehir Koleji Trabzonspor ve Anadolu Efes Türk Telekom. Çeyrek final ve yarı final serilerinde 2 galibiyete ulaşan tarafın üst tura çıkacağı playofflarda final serisi ise 5 maç üzerinden oynanacak. Playoff heyecanı 29 Mayıs'ta başlayacak.
1: Almanya'da yaşayan ekstrem sporcu Arda Saatçi 5 gün boyunca dinlenmeden 600 kilometre koştu.
0: Ekstrem sporcu Arda Saatçi inanılması güç bir performansa imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'ndan koşusuna başlayan Saatçi, Santa Monica'ya kadar 600 kilometre kat etti. 28 yaşındaki ultramaratoncu 5 gün süren zorlu performansını YouTube kanalından canlı yayınladı. Yayın sırasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Arda'yı görüntülü arayarak kendisine desteğini iletti.
3: Arda.
4: Nasılsın abi?
3: İyiyim
4: abi, sen nasılsın?
3: İyiyim, iyiyim sen?
4: Çok şükür, çok şükür.
3: Seni takip ediyoruz, iyi misin?
4: Çok şükür ya, sıcak burası ama işte uğraşıyoruz. En iyisimiz yapıyoruz.
3: İnşallah başaracaksın. Sana inanıyoruz.
4: Çok sağ ol.
3: Yakından takip ederiz zaten. İlker abi sağ olsun bana söyledi.
0: Maratonu 123 saat 21 dakika 10 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu bitiş çizgisinde binlerce kişi tarafından alkışlarla karşılandı.

0: için. Eski milli futbolcu Hamit Altıntop finişte karşıladığı Arda Saatçı'ya Kenan Yıldız imzalı milli takım forması hediye etti. Arda Saatçı finiş çizgisinde annesine sarıldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Çok gururlanıyorum, çok mutluyum ve bu kadar insanın burada olduğunu tahmin etmedim ama evet çok mutluyum. Tabii ki çok gurur verici bir şey, çok seviniyorum. Sporcu olarak da tabii ki öbür sporculara karşı respekt vermek çok güzel bir şeydir ve evet çok gurur duyuyorum.
2: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan İstanbul'da 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 8. Etnospor Kültür Festivali öncesi açıklamalarda bulundu.
3: Perşembe günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 8. festivalimizi düzenleyeceğiz. Her yıl artık 1 milyonun üzerinde katılımcıyı 4 gün boyunca ağırlıyoruz. Burada öncelikle tabii ki Anadolu'nun geleneksel sporlarında müsabakalar ve gösterileri vatandaşlarımız izleyebilecek. Ziyaretçilerimiz bunları keyifle izleyebilecek. Bunların içerisinde bizim Anadolu'daki geleneksel sporları üçe ayırabiliyoruz. Birisi binicilik sporları, birisi güreş sporları, birisi de atıcılık sporları. Bunların hepsini görebilecekler. Ve tabii ki her sene yurt dışından misafir ülkelerimiz ve misafir sporlarımız olacak. Bu sene Rusya'dan bir oyun, bir spor, Litvanya'dan bir spor, Azerbaycan'dan bir spor konuk olacak. İşte Rusya'dan Tavreli oyunu var, Azerbaycan'dan Zorhana var. Bunları görecek misafirlerimiz. Sporlar tarafının yanında el sanatları var. Atölyelerde üstad sanatçıların işte neyi nasıl yaptığını görecek. İşte bakır işleri, el işleri, kumaşlar, boyamalar, tahta işleri, bunların hepsini gelip görüp nasıl yapıldığını görmenin yanında ben yapabilir miyim, nasıl yapılıyor gibi deneyimleme fırsatlarını da katılımcılar edinecekler. Şampiyon olamama uzadıkça olamama da kendini biraz...
4: Değişiyor mu o da?
3: Yani sonuçta sporcu sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin durumuna bakın. Çok iyi puan topluyoruz. İkinci sıraya geliyoruz. Kıl payı kaybediyoruz şampiyonluğu. Sonuçta futbolcu bir maçtaki bir moral durumuyla şampiyonluğu kaybetmiş oluyor aslında. Bir maç, bir beraberlik, bir gol. Ve futbolcunun moralini etkileyen etkenlerin biraz ortadan kaldırılması, yönetilmesi lazım. Yani Fenerbahçe'de artık taraftar gergin, yönetim gergin, futbolcu gergin. Bundan etkileniyoruz. Kulüpte huzur olması lazım. İnsanların inanması lazım. Bazen ne oluyor? Mesela futbolcu bir yanlış pas veriyor. Tribünler yuhlamaya başlıyor futbolcu. Yani herhangi bir futbolcunun hatasız oynaması mümkün olabilir mi? Ama sen o futbolcuyu yuhlayarak bitirdin. Sadece o maçta değil, belki birkaç maç daha o futbolcuyu kaybetmeye yol açtı bu. Yani onun için taraftarıyla, yönetimleriyle, medyasıyla, özellikle şimdi milli takımın Dünya Kupası'na gittiği bir ortamda milli takım üzerindeki de bu tür menfi tesirler zaman zaman maalesef cari oldu. Moral vermeye çalışan, her türlü destekleyen, milletim benim arkamda, taraftarım benim arkamda, yöneticilerim benim arkamda dedirten motivasyon desteğini biz bu genç çocuklarımızdan, kahramanlarımızdan esirgememeliyiz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de biraz bu bence evinin içini toparlayabilirse, futbolcusuna, teknik heyetine destek olan bir ekosistemi güçlü tutabilirse başarı gelecektir inşallah.
2: Yaşasın hafta sonunu noktalıyoruz. Trendyol Süper Lig'de bir sezonu da bugünle birlikte güzel bir pazar geçirmenizi dileriz.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 17 Mayıs 1928 Türkiye Cumhuriyeti Hıfzı Sıha Müessesesi kuruldu.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
12: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
9: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
15: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Ospod Radio. Reklam.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Tekrar program.
1: Şampiyonluğuna gidiyoruz. Evet Kemal abi. Çok önemli, çok değerli bir şampiyonluktu. Öyle zannediyorum ki her Galatasaraylı'nın kalbinde ayrı bir yeri vardır.
2: Tabii.
1: 86-87 şampiyonluğunun. Ama o 14 senede enteresan tabii.
2: Tabii o yanlış hatırlamıyorsam 3 büyükler arasındaki rekordur.
1: Evet. Yani
2: olamama. Evet, olma değil, olamama rekordur. Tabii Yup Derval gibi bir adam iş başında. Bir ayrıntı söylemekte yarar var. 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Alman milli takımının başında Yup Derval vardı. Fransa'nın şampiyon olduğu. Ve Alman futbol ekolünün diyeyim, Alman futbol sisteminin içinde ilk kovulan teknik direktör Yup Derval'dir. Bak bu önemli bir ayrıntı.
1: İlginç.
2: Çünkü o güne kadar teknik direktör işte emekli olur, yardımcısı yerine geçer. Yürür, o bırakır, öbür yardımcısı yerine geçer. Alman milli takımının finali dahi oynayamamış olması, çünkü Fransa ile İspanya arasında oynanmıştı. Derval'in görevine son verdiler Almanya'da.
1: Öyle bir büyük hocanın değil mi?
2: Evet. Ve enteresan, tabii bir baktık Derval Galatasaray'da. Allah Allah, bu Alp Yalman'ın, Sayın Alp Yalman'ın değerli dostum, marifetidir. Onun da altını çizelim. Bir baktık Derval Galatasaray'a geldi. Yani müthiş bir şey. Ve Derval'in bana göre Galatasaray'daki bu özlenen şampiyonluğu kazandıran hoca olmasının yanı sıra çok şey değiştirdi Galatasaray'da. Yani Galatasaray'da derken Türk futbol kulüplerine bir örnek olacak bir çığır açtı. İşte Florya'nın kullanılması, şunlar bunlar, bir sürü şeyler hep Yup Derval'in Türkiye'ye gelişiyle başlamıştır. Bunun altını çizmekte yarar vardır. Ondan evvel de değerli hocalar geldi ama yani Alman ekolünü, Alman sisteminden rüzgarlar estirebilmiş olması tabii ki Galatasaray'ın bu şampiyonluğunda da çok büyük bir rol oynamıştır.
1: Yardımcısı Mustafa Denizli.
2: Tabii bırakır bırakmaz o da yardımcı oldu. Ama ilk sene Derval olamadı geldiğinde benim hatırladığım kadarıyla. İkinci sene mi, üçüncü sene mi ne oluyor bu?
1: Kaptan, takım kaptanı Cüneyt Tanman.
2: Tabii Cüneyt.
1: Eskişehir maçı işte tabii. Eskişehir galibiyetiyle oluyor son maç Eskişehir tabii. Maçı.

0: Az önce mesela kalan maçlar vardı. Onu tekrar verir belki arkadaşlarım o dönemde.
1: O maç 2-1
0: Beşiktaş'la.
1: Mi?
0: Öyle hatırlıyorum. Beşiktaş'la yarışıyor. Cevat Perekaze atıyor oradaki ilk golü de. Hayatımın golü demiş Cevat Perekaze. Burada mesela ne dediler var. Yüptel var. Avrupa şampiyonu bir takımın hocası olarak geldim buraya ama bu şampiyonluk benim için bir başka anlamlı oldu demiş. Cüneyt 12 yıldır Galatasaray forması giyiyorum. Hep bu anı bekledim diye anlatmış.
1: Tabii. Fatih,
0: 8 Haziran 1987.
1: Fatih Terim'den 2 sene daha kıdemsiz. Evet. Öyle diyeyim Cüneyt.
0: Mesela baksana Beşiktaş'ın kalan maçları abi Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Malatya, Denizli, Bursa'ymış. Galatasaray'da Altay, Rize, Kocaeli, Antalya, Eskişehir.
1: O Beşiktaş-Denizli meşhur maç biliyorsun.
0: Meşhur maç hakikaten. İşte burada gidiyor.
1: Tabii orada gitti Beşiktaş şampiyonluğu.
0: Kendi sahasında. Evet. 30-35 metreden mi o gol?
1: Yok o kadar değildi ama 26-27 metreden.
0: Var yani bayağı uzaktan. Tabii.
1: Ondan sonra.
0: Hayal meyal hatırlıyorum.
1: Tabii
0: çünkü.
1: O maçta Beşiktaş yenemeyerek, bir berabere kalarak şampiyonluğu kaybetti. Galatasaray'da en son işte Ali Sami Yen'de Eskişehir'i 2-1 yendiydi ben yanlış hatırlamıyorsam. Ha, 2-0 mıymış? Yok bu Beşiktaş maçı.
0: Bu 5 hafta kala kalan maçlarını veriyor.
1: Bu Beşiktaş, maçı. Evet, Ali evet, o evet. Arkada Feyyaz. Yani işte bir büyük kulüp tabii Türkiye söz konusu olunca Fener Galatasaray Beşiktaş oluyor. Sonraları sonraki dönemler için Trabzonspor da var işin içinde. Uzun süre yakalanamamış şampiyonluklar yani peş peşe yakalanmışlardan daha çok tarihte yer alıyor. Bu da işte Galatasaray'ın 14 sene sonra
0: evet.
1: Yakaladığı şampiyonluk.
0: O tezahüratlara da konu olan
1: tabii.
0: Ve Galatasaray tarihinde ayrı yeri olan tabii. Bir şampiyonluk.
1: Tabii.
0: İyi bir kadrosu vardı Galatasaray ama tabii Beşiktaş o dönemde zaten bundan sonra Beşiktaş o 80'li yılların son bölümüne 90'ların başına damgasını vuran
1: takım. Tabii. Yani 3 sene üst üstesi var onun da
0: evet.
1: Beşiktaş'ın da.
0: Yani Feyyaz'ın.
1: Metin Ali Feyyaz meşhur.
0: öyle bir kadro. Galatasaray hani burada biraz da tecrübesiyle.
1: Tabii. Esimovic gibi bir adam var kalede. İsmail var orada yerde yatan galiba. Efendim Muhammed
0: Semih var, Muhammed var.
1: Değil mi o şey Cüneyt orada kolunda bantla arkada duruyor. Cevat tabii, Prekazi. Yani tarihe geçen enteresan şampiyonluklardan biridir bu yani.
0: Peki Galatasaray'ın o unutulmaz şampiyonluğunu bu şekilde işledik. He, şimdi o zaman güzel ve öyle zannediyorum ki izleyicilerimizin pek çoğunun da Allah Allah öyle miymiş ya diyerek izleyeceği bir bölüme geçeceğiz. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Sizleri işte malum Dünya Kupası çok yakında başlayacak. Sizleri bundan kaç yıl oluyor? 40 yıl. 40 yıl öncesinin Dünya Kupası'na götüreceğiz. 1978'e Arjantin'e. Ama bakın nasıl bir Dünya Kupası. Geçmiş zaman olur ki diyelim ve Arjantin'in tırnak içinde şaibeli şampiyonluğunun perde arkasına bakalım. Şimdi o şaibeye neden olan Arjantin-Peru maçı ama şöyle ufak ufak anekdotları tabii sen oradasın göz tanığısın
1: tabii.
0: Senden dinleyeceğiz ama küçük küçük bilgiler var. Şimdi Brezilya ile değil mi?
1: Grup tabii finale adım.
0: Evet.
1: Ya Brezilya ya Arjantin.
0: Ya Arjantin gidecek. Brezilya'nın gol avarajı var. Durum o. Onu bir tabii. Netleştirelim. 4+4 gol avarajı evet. Var Brezilya'nın. Arjantin kazanması lazım ama hani 4'ün üzerinde bir farkla tabii. Kazanması lazım. O bir konu. Polonya'yı yeniyorlar değil mi? Ondan 3-1. Sonra 3-1 yendikten
1: Polonya'da
0: sonra.
1: Polonya'da baba takım ha.
0: Evet.
1: Ama
0: o Boniek'lerin oynadığı dönem.
1: Tabii Brezilya-Polonya maçı öğleden sonra akşam üstüne doğru falan oynandı yani.
0: Brezilya-Polonya maçı 16:45 bizim saatte.
1: Tabii.
0: Şimdi şöyle de bir durum var. Arjantin'de o dönemde Jorge Videla bir darbeci, diktatör bir devlet başkanı.
1: İhtilal oldu Arcan. İhtilal ben o şeyi anlatacağım, sen konuş da.

0: Onun bu işlerde etkisi büyük. Hem şampiyonanın alınmasında işte bakın biz normalleşmek istiyoruz, bize kupayı verin de hani şey yapalım diyor. Bir yandan da halka da bir şeyler vermek istiyor. Ya diyor evimizde yapılıyor, biz şampiyon olmak zorundayız. Orada bakın neler oluyor. Kemal abiye bırakalım, perde arkasını o göz tanığı olarak
1: Tabii.
0: anlatsın.
1: O benim yerinde izlediğim ilk Dünya Kupam'dı. Arjantin'e verildiydi. Fakat ihtilal olunca Arjantin'de Rafael Videla ve 4 komutan birlikte.
0: O Perón döneminden sonra mı?
1: Tabii tabii
0: Değil mi?
1: ondan sonra ihtilal olunca FIFA el freni çekti.
0: Ne oluyoruz diye.
1: Çünkü yani türlü hikayeler yansıyor dünyaya. Mesela bazı işte bu ihtilale karşı çıkan solcular, öyle diyeyim ben. Hiç kimse itiraz etmesin, ben oradaydım 35 gün. Çoğu toparlanıp yakalanıp nakliye uçaklarına konarak Atlantik'e atılmışlar. Bize gelen şeyler buydu. Yazılı ha, laf değil. Şimdi tabii hal böyle olunca FIFA el freni çekti. Dedi ki ya bu kupa, Dünya Kupası Arjantin'de oynanmaz. Bu ahvalde yollarda tanklar, silahlı askerler böyle dolaşıyor hep. Ne yapsak ne etse ve Brezilya'ya dediler verelim. Yani ikisi de Güney Amerika'ya, Güney Amerika'dan da
0: Evet.
1: alınmamış olur.
0: Öyle şeyler vardır. Bir sene Avrupa, bir sene işte
1: Ha.
0: Amerika kıtası falan
1: Ha.
0: diye.
1: Dediler Brezilya'ya verelim. Brezilya'ya dediler ki sen ne yapar mısın? Brezilya yaparım dedi. İyi güzel, hazır şey de var. Fakat tabii her ne kadar bu bir futbol dünya kupasıysa kenarından ötesinden siyasetin geçmeme ihtimali
0: Var
1: yok.
0: mı?
1: Ve en son bu Rafael Videla ve 4 tane generali FIFA karşısına aldı. Dedi ki
0: Şu sağdaki bıyıklı olan
1: tabii
0: Videla.
1: Rafael
0: Bu da
1: Videla.
0: Perulu şey işte
1: Evet.
0: o final maçını onunla
1: Tabii.
0: ayarlıyorlar Kemal abi değil mi?
1: Tabii. Dediler ki yani bunlar da dedi ki ihtilali yapanlar biz size her türlü güvenceyi veriyoruz. Şu anda Arjantin'in bütün şehirlerinde kontrol bizim altımızda. Her türlü güvenlik sağlanmıştır. Biz size garanti veriyoruz. Bu kupanın Arjantin'de dünya barışı için filan falan bir sürü şeyler öne süre yapılması gerekiyor dediler. Ve FIFA son toplantıda bir daha yapıyor, değerlendirme yapıyor. Ve kupanın Arjantin'de oynanmasına en sonunda karar verdi. Biz de kalktık gittik. O zamanlar böyle direkt uçak filan yok.
0: Tabii
1: Üç gün sürdü.
0: Arjantin'e
1: Üç
0: nereye
1: gün sürdü
0: gidiyorsun?
1: uçakla seyahatimiz. Saat farkı felaket. Hatta biz Metin Türel hocamla, o da o zaman
0: Abi
1: bizim
0: kadroya bak.
1: tabii tercümanda yazıyor. Metin Türel hocam. Onunla beraber aynı odada çok güzel bir Halit Kıvanç TRT'den o zaman gelmişti. Yani gittik de fakat huzursuzuz tabii bir yerde. Yani
0: O ihtilalin etkileri
1: tabii.
0: gözüküyor değil mi?
1: Tabii,
0: Yani
1: tabii. Biz mesela basın merkezine akreditasyonlarımızı almaya gittik. Boynumuzda işte fotoğraflı kart.
0: tabii.
1: Dediler ki bize, affedersiniz, tuvalete dahi gitseniz bunları çıkarmayın üstünüzden. Dedik ki ya bir duş alsak bundan, bu ıslanmaz diye. Ondan alın duşu diye. Yani o kadar diyorlar yani. Felaket. Neyse bu ortamda bir Dünya Kupası başladı. Oyun maçlara gidiyoruz işte. Bir program yaptık. Biz genelde Metin Türel hocamla beraberiz. Ondan Erol Aydın bizim foto muhabiri, Allah rahmet eylesin. O biraz değişik yerlere gidiyor. Necmi Tan Yolaç spor müdürüm benim o zaman, Allah rahmet eylesin. Hatta orada bir tansiyon vakası falan da yakalamıştı. Onlar Erol'la daha çok gidiyorlar. Biz Metin Türel'le programı ona göre yapmıştık. Tabii orada çok enteresan bir anım daha var. İstersen onu da anlatayım kısacık. Bir gün basın merkezine geldim. 5. gün filan. Bana hostes dedi ki sizi dedi basın şefi bekliyor dedi. Hayırdır dedim, bilmiyorum dedi. Gittim baktım adam ayakta, hoş geldiniz buyurun. Kahve çay işte neyse. Adam bana bir gazete gösterdi. Çekmecesinden çek. Türk gazetesi. Bu ne haber dedi. Baktım bilmiyorum dedim. Haber şu tam sayfa. Günaydın Gazetesi. Hay yavrum orada çalışanlar bunu yazanlar şimdi nerelerde bir bilseniz be. Ah be ah o sözcü var ya. Ah be ah. Ben buradayım ha.

0: yaşadık. Ah. Neyse. Ve oynandı maçlar. Şöyle böyle deplasmanlara gidiyoruz, geliyoruz falan filan. Trenlerle gidiyoruz. Hatta sevgili Alp Yalman, İsveç-Fransa maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir helikopter mi, özel uçak mı ne kiralamış galiba. Necmi abi rahmetli, Togay Bayatlı, bizim kulakları çınlasın. Hadi dediler maça, dedim ki ben o uçağa binmem dedim. Şu kadarcık bir şey. Ya etme eyleme, biz biniyoruz. Allah siz binin, size güle güle dedim. Ben trenle gitmiştim, hiç unutmuyorum. Hatta maçın ilk 5 dakikasını kaçırdım. Fransa bir gol atmıştı. Gittiğimde 1-0 galip
1: oynuyordu. Kempes değil mi bu?
0: Kempes.
1: Vay vay vay.
0: Tabii. Fransa bir gol atmıştı. Ben o golü göremedim İsveç'e. Geç kaldım. Tabii trenle gidince. Neredesin ya dediler. Gol oldu dediler falan. Öyle bir anımız da var sevgili Alp Yalman buradan. Keyifle anıyorum ismini.
1: Peru maçı.
0: Ve geldik Peru maçına.
1: Evet. Bu Peru maçı işte.
0: Biz.
1: Finale götürecek maç.
0: Mendoza'da oynanıyor maç. Biz oradayız. Brezilya boğuşa boğuşa o zamanki Polonya takımı da takım 3-1 zorla yendi. Maç bitti. Biz basın merkezine geldik. İşte yazı mazı geçeceğiz. Haberlere bakıyoruz falan. Bir baktık Coutinho geldi. Brezilya'nın teknik direktörü. İyi, hoş geldin. Hemen tabii herkes bir şeyler...
1: Brezilya Polonya'yı 3-1 yenince Arjantin'e +4 averaj gerekiyor.
0: Tabii. Dedik bak hoca geldi. İşte herkes bir şeyler haberler falan. Dedi ki ben dedi sizden bir şey rica edeceğim dedi. Dedik nedir? Yani sadece ben değil. 50 kişi var. Bu maçı beraber seyredelim dedi. Arjantin Peru.
1: Akıllı hamle.
0: Olur dedik biz dedik. Çok büyük keyif duyarız yani Brezilya'nın bir takımıyla hocasıyla maç seyretmek ne demek? Ve böyle bir kurulduk hepimiz. Sandalyeler falan çekildi. Büyük ekran var zaten. Bu altılık maçı seyrettik. Tabii maç bitince Coutinho dedi ki bir toplantı yani basın toplantısı öyle diyelim. Zaten oradayız. Bütün dünyanın gözü önünde dedi bir şike yapılmıştır. Bu şikeye ait olan da Cubillas'ın falan filan oynayan Peru dedi. Hakikaten o da çok iyi takım o zaman ha. Ve gördüğünüz dedi hep beraber seyrettik rezaleti dedi. 6-0 bitti ve biz finale oynayamıyoruz dedi. Daha sonraki günler tabii bu Arjantin'deyiz daha bir 3 gün filan 4 gün 5 gün daha kaldık Hollanda finali işte malum.
1: Final için değil mi?
0: Oralarda pek tabii haberler çıkmıyor ama bize geliyor.
1: Finali de bayağı zor şartlarda oynamış Hollanda.
0: Tabii bize yani başka gazeteci arkadaşlara da geliyor Avrupa basınından şuradan buradan. Bize gelen sonradan internette işte yok hububat mı ne bir şeyler vermiş galiba Arjantin Peru'ya yardım yapmış.
1: Bir senatör burada var. Perulu senatör Ledesma. Perulu muhaliflerin siyasetçinin tutuklanması karşılığında şeyde olan onların da etkisi olduğunu söylemiş. Bize, yıllar sonra bir itirafta bulunmuş.
0: Bize o süreçte gelen bilgi şuydu. Bilmem kaç bin ton et hibe etti Arjantin Peru'ya. Çünkü Arjantin'in en büyük özelliği et.
1: Tabii.
0: Bütün yani nereye gitseniz böyle sığırlar işte bilmem neler vitrinlerde ızgara oluyor. Yani o kadar et. Yani bizde Avrupa'da diyelim ki et bugünkü parayla diye attım kafada 15 milyon euroysa Arjantin'de 2 milyon 3, 2 euro 3 euro falan. Yani her yer et dolu. Bilmem kaç bin ton et hibe etmiş Arjantin Peru'ya halk yesin diye. Bize gelen bilgi oydu ilk bir hafta yani. Bu olaydan bir hafta hemen sonraki sonra. Süreç içinde. Sonra işte siyaset falan onları bilmiyorum.
1: Bu Arjantinli senatör kendisi o dönemin senatörü Perulu kendisi itiraf etmiş.
0: Tamam olabilir ama bize gelen bilgi bir yani 10 bin ton mu 20 bin ton mu valla şimdi rakam çok aklımda
1: belki değil. O da vardır.
0: Et hibe edildiğine dairdi. Bu 78 Dünya Kupası çok zor şartlar altında sevgili Ender oynanmıştır. Biz mesela piyadeyken, yoldayken, basın merkezine giderken veya çıkışta elimize geçerken pat diye bir şey sıkıştırırlardı. Göğsümüzde de şey var ya akreditasyon, yabancıyız belli. Pat diye bir şey sıkıştırırlardı. Biz o elimize sıkıştırılan şeyi alıp bakamazdık ne olduğunu. Ya bir yere lavaboya mavaboya gizli bir yere gidiyor bir açardık baktık. İşte biz bilmem ne sendikası veya bilmem

0: ne sol bilmem ne örgütü bilmem kimleriyiz. İşte 150 tane arkadaşımız bundan 15 gün evvel nakliye uçaklarıyla
1: haber vermeye çalışıyorlar ki dünyaya duyurun diye. He,
0: sağ salim sağken Atlantik'e atılmışlardır diye. Böyle bir sürü şeyler. Tabii onları biz hemen yıkıyorduk. Yani üstümüzde yakalansa yandık biz de gideceğiz. Öyle bir süreçte bir Dünya Kupası oynandı. Fakat heyecanı yüksek bir Dünya Kupası'ydı. Özellikle Avusturya bize eleyerek gelmişti oraya. İşte Krankl, Proaskalı falan meşhur takım. Bir hata ettiler tabii. Hollanda, finale oynayan Hollanda'nın yerine onlar oynayabilirdi. Ama oyuncular isyan etmişti. Bir buçuk aydır kamptayız, eşlerimizi, çocuklarımızı istiyoruz diye Avusturya'da gönderdi bunları. Beş yediler sonra Hollanda'dan. Ben de Metin Türel hocamı kızdırmıştım, beni otobanda kovalamıştı.
1: Giovanni Trapattoni demiş ki Arjantin için o turnuvadan sonra eğer bu turnuva başka bir ülkede yapılsaydı Arjantin'in birinci tur maçlarını geçmesi bile mümkün olmayabilirdi.
0: Fransa eliyordu. İşte Platini'nin ilk oynadığı Dünya Kupası'dır. Hatta ben yazı yazdım. Geleceğin büyük bir oyuncusunu izledik diye. Necmi abi maçta yoktu, başka bir maçtaydı. Ertesi gün ne yazdın dedim. Nereden çıkartıyorsun be dediydi, hiç unutmam. Abi göreceksin bak dedim. Müthiş bir oyuncu. Fransa eliyordu
1: bunları. Müthiş bir oyuncu, kötü bir yönetici.
0: Ha tabii. Fransa elendi. Yani bu ama yani Fransa hakikaten bunlardan iyi takımdı. Tabii burada Ardiles, Kempes. Çok önemli iki tane oyuncu. Hollanda eliyordu. Şey neydi o? Neskens miydi ya? Direkten de, yok.
1: O Van de Kerkhoff kardeşler o dönemde yok muydu?
0: Var,
1: Willy Van de Kerkhoff. Var. Van de Kerkhoff.
0: Rensenbrink'in şutu 88'de direkten döndü. 1-1'ken. Maçtayım ben. Final. Buenos Aires'te oynanıyor. Direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin.
1: Aa, oradan nasıl çıkarlar artık kim bilir.
0: Ha, ama bir de şu var bak Ender, onu da söyleyeyim. Şike tamam da. Ben 5 tane Dünya Kupası seyrettim. 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim. Hiçbirinde seyircinin futbola bu kadar tutkun, aşık. Her maçtan sonra. Diyelim ki Yugoslavya ile İspanya oynuyor. Attım kafadan. Abi o Arjantin sokaklarında 2 milyon kişi. Arjantin'e elinde. Yani kendi takımlarından alakası yok. Maçları bile yok o gün.
1: Evet, evet.
0: Müthiş bir şey. Hiçbir yerde buna rastlamadım.
1: Doğru. Peki, güzel, keyifli bir anekdot. Biraz daha azalalım. Bir futbolcu, bir hikaye diyelim. Bakalım sizi hangi futbolcuyla tanıştıracağız? Evet. Çoğunuzun tabii ki yakından tanıdığı bir isim. İstanbulspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Galatasaray ve sonra bir sakatlıkla futbol hayatı bitti. Uzun yıllar teknik adamlıkla yaptı. Kulakları çınlasın. Son derece sevdiğimiz bir futbol adamıdır. Evet. Raşit Çetiner. Geçenlerde de konuşmuştuk bir vesileyle. İki farklı bölgede çok iyi performans gösterebilen bir oyuncu diye örnek vermiştik. Yani Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelip bu şekilde başarılı olması da önemli. Bence çünkü çok örneği yoktur. Bir büyük takımdan diğerine gidip aynı başarıyı hatta daha da yükselterek sürdüren. Değil mi Kemal abi?
0: Stoper sonra.
1: Tabii.
0: Esas
1: çok enteresan yani, ya. Orada golcü patladı. Golcü evet. diye başlayıp stoper diye bitiren bir
0: o şeyde oldu. Sayın Ali Şen Güngör'ü aldı. Geçenlerde hatta çarşıda rastladım. Stoper Güngör'ü Raşit'i Galatasaray'a verdi. O bir takas transferdir. Yani.
1: İlginç.
0: Evet.
1: İlginçmiş.
0: Raşit tabii işte İstanbulspor dediğim.
1: Fenerbahçe'de bir Türkiye Kupası, Galatasaray'da bir lig, iki Türkiye Kupası, iki Cumhurbaşkanlığı Kupası, bir Başbakanlık Kupası.
0: Yani bir santrforun burada altını çizmekte yarar var. Hani gol atacak işte bizim takımda gol kralı olacak. Her neyse yani bir santrforun daha sonra stopere geçerek yani gol atmak değil de golü atanı yakalamak, önlemek adına oynayıp da o derece tavan yapması gerçekten az görülür, az rastlanır bir şeydir. Raşit'le benim bir hukukum daha var. 2 pardon.
1: Burada Simović, Mustafa Denizli ve Prekazi ile birlikte.
0: PSV Eindhoven'den Fenerbahçe Avrupa Kupası maçı oynuyor. İnönü'de.
1: Buradaki mi oradaki mi?
0: Buradaki.
1: Buradaki. Raşit, oradaki 6 olmuştu çünkü.
0: Tabii, Raşit müthiş bir kafa golü attı. Ama şeye, Deniz Kalesi'ne öyle bir tribünlere geldi çat diye bir ses. İnan bak, ben hiç böyle bir kafa vuruşunun tribünlere yansıdığını hatırlamıyorum. 60 senedir maç seyrederim, daha fazla. Müthiş bir şey. Neyse, maç bitti, gazeteye geldik. O zaman Topkapı'ya yeni taşınmıştık daha ilk yıllar. Bir şeyler baktım, bizim Bekir Boran kulakları çınlasın. İki tane yabancı gazeteciyle geldi. Biri Alman, biri Hollandalı. Bekir'le şey yapmışlar. Dediler ki ya sizden bir şey rica edeceğiz. Bak Uğur, Tanju, Erhan değil mi o? Dediler ki sizden bir şey rica edeceğiz. Tabii dedik, nedir? Bu Raşit'in attığı golün fotoğrafı var mı sizde dediler. Çekmiş bizim rahmetli Arif Mahmut Küçük. Yani çok esaslı foto muhabirleri. Dedik var. Siyah beyaz tabii o zaman, yanlış hatırlamıyorsam. Daha renkliye yeni mi geçilmekteydi, neyse. Getirdik fotoğrafı, bir de büyüttük böyle. Dediler ki ya bunu dediler biz faksınızdan yayınlanıp gazetelerimize geçebilir miyiz? Tabii dedik ya. Ve Raşit'in attığı o kafa golünün fotoğrafını Alman ve şeyler, şimdi hatırlamıyorum hangi gazeteler.
1: Milli takımda da 20 kez de milli takımı tabii var.
0: Raşit Hollanda Çetinleri basınında Raşit'in attığı gol muhteşem kafa golü diye böyle. Hatta şöyle de konuşmuştuk, dedim ki bak Raşit, koşarak gelip vurdun, nasıl gol oldu? Yerinizde sıçramakla yetinmeyin. Biraz bu kafa toplarına bir iki adım koşarak gelin falan, öyle bir şey. Sonra bizde bir arkadaş vardı, muhabir, Galatasaray muhabiri. Bu Raşit'le bir türlü geçinememişti. Raşit, Galatasaray'ın Almanya'daki bir hazırlık maçında, Dortmund'la oynadılar galiba, yanlış aklımda kalmadıysa. Galatasaray maçı 3-0 kazanıyor. Raşit de stoper. 3 golü de Raşit atıyor. Bu arkadaş bize Almanya'dan yıldız tablosu geçti. Bütün Galatasaray 3-4 yıldız, Raşit bir yıldız. Dedim ya arkadaş ayıp ya, bari 2 ver adama dedim. 3 tane gol atmış stoper. Sonra zaten bir Florya'da bir birbirlerine giriyorlar. Raşit aradı beni, Kemal abi dayanamadım, kusura bakma. Dedim ki oğlum haklısın. 3 tane gol atmış bir stoper, bir yıldız verip ötekilerine 3 yıldız verirsen olmaz, haklısın dedim. Öyle bir anımız da olmuştu. Ama dediğim gibi Fener'den Galatasaray'a gidişi bir takastır. Güngör bu tarafa, Raşit o tarafa. Ve sonra hakikaten yani sakatlanana kadar neyse o yani, hepsini
1: değil
0: yaptı.
1: Değil mi?
0: Tabii. Hepsini yaptı.
1: İstanbul Spor Kocaeli enteresan, evet. O arada Fenerbahçe'den önce.
0: Oradan aldı zaten.
1: Değil mi?
0: Fenerbahçe tabii. Santrfor. Dediğim gibi bu PSV mi dedi? PSV maçıydı galiba. Onu attığı kafa var. Orada Santrfor oynuyor zaten o maçta.
1: Hava toplarındaki üstünlüğü, tabii, zamanlaması çok iyiydi derler.
0: Tabii. Ondan sonra da işte Galatasaray onu Güngör'ü verdi diye. Güngör stoperdi Galatasaray'da. Güngör'ün yerine stoper oynattılar.
1: Bir anekdot var mesela. Diyor ki her başarıyı yakaladım ama futbola doyamadım kendi ağzından.
0: Tabii.
1: O dönemde A milli takımın kaptanıydım. Galatasaray'da dünya takımı olma yolunda adımlar atılıyordu. O adımın başında sakatlanmak beni kahretti. Ciddi sakatlıklara rağmen özveriyle oynadığım için Aslan Yürek lakabı takılmıştı bana. Bunda hatalı davrandım ve o sakatlık geldi çattı. O yüzden hani futbol oynamaya hala aç bir
0: tabii
1: şekilde futbolu bırakmak evet durumunda kaldım diyor.
0: Tabii.
1: Raşit Çetiner, ama sonra teknik adam olarak da başarıları var elbette. Futbolumuzun önemli simalarından tabii biri oldu Raşit Çetiner.
0: Tabii. Güzel bulmuşsunuz, tebrik ederim.
1: Az önce söylediğim gibi hem Fenerbahçe hem Galatasaray'da da iz bırakan bir futbolcu.
0: Tabii, tabii. Aynen öyle.
1: Peki bunu da böylece geçmiş olduk. Raşit Çetiner'i bu şekilde hatırladık. Biliyor muydunuz bölümüne gidelim. Orada da iki tane ilginç anekdot var size, sizinle paylaşacağımız. Şimdi bakalım biliyor musunuz? Soracağız. En az ve en çok seyircili maç. Süper Lig tarihinin en az seyircili maçı, en çok seyircili maçı. Şimdi 1922
0: Cumhuriyet'in ilanından bir sene önce.
1: Bir de derbi.

0: derbi anlamında söylüyoruz bunu. En az seyircili derbi, en çok seyircili derbi 1922 17 Kasım. Ya inanabiliyor musunuz? Fenerbahçe Galatasaray maçı en az seyircili maç. Tabii dönem, o dönem herkesin malumu siyasal karışıklık, tabii, sıkıntılar. Cumhuriyet'in kurulmasından hemen önce o mücadele ortamında. Sene vardı
1: tabii.
0: Kaç kişi?
1: 12 kaç?
0: 14 kişi. 14 kişi izliyor.
1: Bu Galatasaray
0: derbisini.
1: Çünkü ortadaki aslan Nihat galiba.
0: En az seyircili, tarihin en az seyircili derbisi.
1: Evet.
0: Değerli izleyenler, 14 kişi, tarihin en az seyircili derbisi. Tabii bir de rekoru var. 2003 Atatürk Olimpiyat Stadında Galatasaray Fenerbahçe maçı. Biletli, kayıtlı biletli seyirci 70.125.
1: Evet.
0: Hani biletsizi, davetiyeliği vesaireyi falan protokolü de düşünecek olursanız varın siz hesap edin. 70.125 seyirci rekor.
1: Bir de bak altındaki başlığa bak. 30 yıl önce İzmir'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçını da 66.000 kişi seyretmiş. 30 yıl dediğin yani ne oluyor? 2003'ten 1973.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle, tabii sakın Beşiktaşlar kızmasın ha. Bu iki takımın maçları Türk basınında da, Türk kamuoyunda da, yurt dışında da hep şeydir. Yani eğer bir şey bahsediliyorsa derbi diye Türkiye'de Fener Galatasaray konuşulur yani. Bu şey miydi acaba?
0: Benim hatırladığım 2-2 biten maç diye hatırlıyorum ama emin değilim. Ercan bir baksın.
1: Kupa maçı.
0: Berabere biten maç. Ama muazzam ya, şuraya tabii bak abi. Ki şimdi bu stadı da biliyorsun yenileyecekler, değiştirecekler.
1: Tabii.
0: Olimpiyat stadını, Atatürk Olimpiyat stadını. Adına yakışan tam güzel bir futbol stadı ve olacak. Şey, biraz yaklaşacak.
1: Bu maçtan falan sonra da
0: yükselecek sayı.
1: Ha, bu maçtan sonra da 70 bin yani kapasitesi de düşürüldü stadın, ha 50 küsüre.
0: İşte bu maçtan görüntüler de geldi. O maç değil mi bu çocuklar?
1: Kaç 2-2'lik maç mı?
0: Skora baktınız mı? 2-2.
1: 2-2.
0: İyi, hafıza evet. Tamam. Güzel karşılaşma. Peki en çok seyircili maç da bu efendim. 70.125 biletli kayıtlı seyirci. Peki o zaman Dünya Kupası'ndan az önce bahsettik. Bir biliyor muydunuz daha gelsin. 1950 Dünya Kupası.
1: Brezilya.
0: Brezilya. Hani herkes Brezilya'nın şampiyonluğuna inanıyor. Ama şampiyon kim oluyor? Uruguay oluyor.
1: Uruguay.
0: Enteresan bir maç. Kaç rekor? İnanılmaz bir rekor bu ya.
1: Tabii 200 bine yakın seyirci var.
0: 173.850 biletli taraftar, gazeteciler ve davetlilerle beraber seyirci sayısı 200 bin.
1: Tabii. Maracana işte.
0: İnanılmaz bir şey ya.
1: Bu maçın en önemli...
0: En çok seyircili maç. Rekor.
1: Bir ilginç bir tarafı var. Notlarınızda ben demin biraz göz atayım dedim, o yok zaten, o her yerde çıkmadı o. Şimdi tabii Brezilya kesin favori, kendi seyircisi tabii. 200 bin seyirci, rakip de Uruguay, çiğ yiyecek.
0: Ya madalyaların üzerine Brezilya yazısı yazılmış. Tabii. O kadar eminler yani Brezilya'nın kazanacağından.
1: Çiğ yiyecek. Neyse uzatmayalım, netice itibariyle 2-1 yendi Uruguay ve dünya şampiyonu oldu. Bu yani gelen bir net bilgiler var, dedikodu bilgiler var, bir sürü şey var. Yani ölenler falan olmuş kalp krizinden, Brezilyalı. Onu bilmiyoruz ama net bildiğimiz bir şey var. Brezilya milli takımının Vicente Feola teknik direktörü, sevgili Ender. Maçtan sonra nasıl gidiyor biliyor musun? Bu stadı, bu 200 bin seyirciyi. Maça gelemeyip kahrolmuş, evinde krizler geçiriyor.
0: Bir tarafta sevinç tabii.
1: Kadın kıyafeti giydiriyorlar. Stat'tan, vallahi kadın kıyafeti giydirip stat'tan öyle çıkarttılar.
0: Şuraya bak Maracana ya. Uyanılmaz.
1: Kadın kıyafeti giydiriyorlar Feola'ya ve stat'tan öyle çıkartıyorlar. Başka türlü çıkarma ihtimallerini çok tehlikeli görüyorlar. Öldürülür falan. Anladın mı? Kadın kıyafetiyle terk ediyor stadyumu.

0: 200 şey bin olan. Kişi ne demek ki?
1: Tabii.
0: Muazzam bir rakam. 200 müthiş. Bin.
1: Tabii.
0: Rekor budur değerli tabii. izleyenler. 1950 Dünya Kupası finali. Evet. Brezilya Uruguay maçı. Biletli Gitch. Seyirci.
1: Son golü de
0: işte 178.
1: Neydi çocuğun adı ya? Şeyli Gitchi ya. Yanlış hatırlamıyorsan. Golü atan. Uruguaylı.
0: 850. Muazzam.
1: Fakat nasıl antre? Yollar gidiyor. Bunu diyorlar linç eder seyirci. Kadın kıyafeti giydirip öyle çıkartıyorlar Feyola.
0: Kuş kafesi filmi vardı ona benzemiş.
1: Evet.
0: Peki tamam bunları biliyor muydunuz da bu güzel anekdotları paylaşmış olduk sizlerle. Son bölüme geliyoruz efendim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve yakın zamanda kaybettiğimiz bir futbol adamını anacağız. Evet, şüphesiz Türk hakemliğinin duayeniydi. Allah rahmet eylesin. Doğan Babacan'dan bahsedeceğiz. Bu programda bir zaman zaman konuştuk kendisinden. Türk hakemliğinin en önemli figürlerinden biri. Herhalde bunu söylemek yanlış olmaz. 1974 yılında Dünya Kupası'nda bir maç yöneten ilk Türk hakemi. Bir Dünya Kupası'nda düdük çalan ilk Türk hakemi. Ve tabii Dünya Kupası tarihinde ilk kırmızı kartı göstermesi anlamında da dünya futbol tarihinde de adını
1: tabii.
0: Yazdıran bir işte şurada.
1: Ve
0: inanılmaz.
1: Kaseli, Şilili.
0: Evet. 88 yaşında hayata veda etti bir kez daha rahmet dileyelim. Aslında Beşiktaş'ta futbol tabii. oynuyor. Sakatlanıyor.
1: Tabii.
0: Ve 1954 yılında futbolu bırakınca 1955'te hakemliğe başlıyor. 60 yani Beyoğlu, Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet, Hacettepe oynadığı takımlar. 64'te ilk milli maçını yönetiyor. 69'da FIFA kokartı takıyor. Ha, mini olimpiyatlarında da maç yönetiyor. Tabii. O da önemli 72'de. Tabii. O Hazin terör olayıyla hatırlanan. 74'te de FIFA Dünya Kupası'nda Batı Almanya Şili maçı o zamanki adıyla işte Federal Almanya
1: tabii.
0: bu tarihi ana imza atıyor. Dünya Kupaları tarihinin ilk kırmızı kartını gösteriyor ama biz de hep kırmızı kartlarıyla hatırlarız. Yani ben hayal meyal şöyle Doğan Babacan'ın hakemliğini hayal meyal hatırlıyor da konuşulanları mı hatırlıyorum bilemiyorum. Kaçta bırakmış bir bakalım 78 miydi? Ha, yanılmıyorsam çok... o yıllar.
1: İyi evet. hatırlamıyorum kaçta bıraktığını ama şimdi Doğan abi rahmetli Allah rahmet eylesin bu Dünya Kupası'nda Dünya Kupalarının ilk kırmızı kartını çıkarttı ve Kaseli'yi oyundan attı Şidel'i. Tamam. Kupa bitti. Almanya malum şampiyon oldu. Hollanda'yı finalde yenerek ve bizim ligin heyecanı başlamadan evvel Türkiye'de eskiden ne yapılırdı? Türk futbolunda en önemli müsabaka platformu neresiydi? Türkiye Spor Yazarları Kupası. O kupanın kaldırılmasında etkisi olanlar, onun kaldırılmasına hiçbir şey diyemeyenler, hepinizi buradan bir kere daha kınıyorum. Neyse, bir maç. İşte Ağustos falan. Eylül'de o zaman başlıyor lig. Bir maçın hakemi Doğan Babacan rahmetli. Dünya Kupası'nda hmm. maç yönetmiş. Zaten baba maçları ona veriyorlar. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, Fener, Beşiktaşları. Doğan abi Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı gösterdikten sonra Türkiye'de ilk kırmızı kartı kime gösterdi?
0: Dünya Kupası'ndan geldikten sonra.
1: Dünya Kupası bitti zaten. Haziran sonu mu neyse Temmuz başı mı ne. Zaten o zaman önce Spor Yazarları Kupası oynanıyor. Fener Galatasaray Beşiktaş'ın katılımıyla. Sonra lig başlıyor. Şeyimiz bu klasiğimiz. Hı hı hı. Doğan abi de bir maça vermişler tabii doğal olarak. Büyükler oynadığı
0: derbi için. Maçı olunca.
1: Derbi maçı ve Türkiye'de gösterdiği ilk kırmızı kart kime? Hangi maçta?
0: Sen söyleyeceksin.
1: Abi maç Fenerbahçe Beşiktaş. Türkiye'de Doğan abiden ilk kırmızı kartı gören adam Charlie Yılmaz rahmetli. Hı. Yılmaz Şen.
0: Şaşırdık mı? Yok.
1: Yok. Ama şöyle tabii haber oldu. Türkiye'deki ilk kırmızı kartı da Yılmaz Şen'e gösterdi diye. Fenerbahçe'de rahmetli Yılmaz. Benim de çok iyi arkadaşım. İlk gösterdiği kart da budur Türkiye'de. Ha sonra lig filan falan. Zaten böyle Doğan Babacan işte dediğim gibi başka maçlarda yönetti tabii ama derbilerin hakemiydi.
0: Yani, değil mi?
1: Tabii derbilerin hakemiydi. Hakemlik süresinde olsun, hakemlikten sonra olsun güzel iyi muhabbetlerimiz olmuştur. Merkez Hakem Komitesi'nde de yanlış hatırlamıyorsam görev almıştır.
0: 78'de bırakmış bu arada hakemliği.
1: Hakemliği 78'de bıraktı. Doğan abi Allah rahmet eylesin. Hakemliği bu 78'de bıraktıktan sonra biraz sıkıntılı bir hayat geçirdi. Yani Allah kimsenin başına vermesin.
0: Amin.
1: Rahatsızlıklar geçirdi, sıkıntılar geçirdi. Futbolun dışında bir takım başka işlerden ekmeğini kazanmak için hiç tartışmasız başka işlere soyundu ve hakikaten sıkıntılı bir süreç yaşadı. En son işte bizim federasyonda bir görevi vardı galiba yanlış hatırlamıyorum. Gözlemciydi de nedir bir şey diyorlar onlara. Zaten bir hayli rahatsız ve yaşlanmıştı.
0: 88.
1: Tabii 90'a yakındır. Doğan abinin hakemliğinde şöyle bir şey vardı. Ben kimseyi tanımam. O zamandan bahsediyoruz. Benim için sakın kimse yanlış anlamasın. Kocaeli'li Ahmet'le Fenerli Galatasaraylı Beşiktaşlı Hüseyin'in hiçbir farkı yoktur. Varsa bana göre bir şey tak. Tak.
0: Kararlarda standartı sağlayabilen hakem. O yani, en makbul hakem.
1: Doğan abinin Allah rahmet eylesin bizim futbolun içindeki benim tanık olduğum en tartışmalı maçı bir Fener Galatasaray maçıdır. Şeyde ne o İnönü'de oynanmış bir maçtır. Zaten o zaman hep orada oynanıyor. En tartışmalı maç Doğan abinin biraz klasını da sallayan falan sağa sola dedirten bir maçtır o. Tabii o maçın öncesi ve sonrasında bende yaşanmış birebir gözlem anıları vardır. Onları burada anlatmam. Anlatmadım da zaten. Ama yaşadığım bir şeyler. Ve bu arada işte Namık Sevik abimiz, Milliyet'in spor müdürü. Ondan ilgili bir şeyler filan falan. Yani daha fazla uzatmayalım. Oralara da girmeyelim. Allah rahmet eylesin gani gani. Tabii ki Türk futbol hakemliğinin benim ölçülerime göre bugün Cüneyt hala devam ettiğine göre Sulli Garan'dan sonra bu konuda kitap yazmış, spikerlik yapmış, maçı anlatmış filan filan. Doğan Babacan yani iki Sulli Garan'dan sonra iki diyorum işte Hilmi Ok var sonra Ertuğrul Dilek var. Öyle bir süreç yaşadı hakemlikte Türkiye. Bugün de işte Cüneyt Hoca var. Tek tabanca gidiyor gibi geldi bana.
0: yani, ama Türk hakemliğinin duayenlerinden biri olduğuna şüphe yok. Kimin? Damga vurduğuna.
1: Doğan abi.
0: Evet.
1: Doğan abi tabii.
0: Ve ayrı özel bir yeri olduğuna, tabii, tabii, olacağına ve hep de o şekilde hatırlanacağına şüphe yok. Tekrar Allah rahmet eylesin tabii diyelim. Evet, programımızın sonuna geldik. Öyle Kemal mi abi, ağzına sağlık. Çabuk geçti yine süre. Değerli izleyenler, sizlere iyi bir hafta sonu diliyoruz. Keyifli yarınlar diliyoruz. Hoşçakalınız efendim. Bir Zamanlar Futbol'da yeniden buluşmak üzere.

Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim.

0: Fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Cığlı'dasın, rahatsın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Muhit, Hüsrev Hatimi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatimi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

0: Ası Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün. 17 Mayıs 1928. Türkiye Cumhuriyeti Hıfzı Sıha Müessesesi kuruldu. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
4: gücünde 5G. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
9: hep edin, havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
14: aşkına. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Ağız Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası beklentilerde sıkı para politikası vurgusu öne çıkıyor. Özellikle enflasyondaki katılık, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel jeopolitik riskler, yabancı kurumların raporlarında dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Uluslararası kurumların genel beklentisi, Türkiye'de faiz indirimlerinin kademeli ilerleyeceği ve sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceği yönünde.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Al Spor ekranlarından mutlu pazarlar. Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, yani son hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Geride kalan ve oynanacak karşılaşmaları spor gündeminde değerlendireceğiz. Elbette kulüplerimizin yine gündemini bu programda konuşuyor olacağız. Çok kıymetli iki konuğum var bugün. İbrahim Yavuz ve Mehmet Özcan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İbrahim Hocam, siz özellikle hoş geldiniz. Al Spor ekranlarında sanırım ilk yayınınız.
1: İlk yayın.
0: Hoş geldiniz bir kez daha. Güzel bir yayın olsun hepimiz için. Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor demiştik. Dilerseniz bir haftanın programını görelim. Şu ana kadar oynanan maçlar ve günün maçları neler bir hatırlayalım. Sonrasında da tabii ki bağlantılarımız da olacak. Statlara gideceğiz. Arkadaşlarımız bizleri bekliyorlar. Açılış karşılaşmasında cuma akşamı Çaykur Rizespor'la Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Dünse Mısırlı Komtele Fatih Karagümrük sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu aslında galibiyetle noktalamış ve lige galibiyetle veda etmiş oldu Fatih Karagümrük. Samsun Spor sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Göztepe'nin bir beşincilik iddiası yarışı vardı. Fakat bu deplasmandan mağlubiyetle döndü İzmir ekibi. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında ise Rams Başakşehir 2-1 kazanarak ligi 5. basamakta tamamladı ve artık Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda alacağı sonucu bekleyecek final maçında. Rams Başakşehir bugün ise 5 maç var. Saat 17'de Kayseri Spor'la Tümosan Konya Spor karşı karşıya gelecekler. Saat 20'de ise 4 karşılaşma oynanacak. Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençler Birliği, Fenerbahçe, İKS Eyüpspor ve Hesap Komantali Spor, Kocaeli Spor maçları ise saat 20'de başlayacak ve ligde lige veda eden 3. takım da bu akşam saat 20'de başlayacak maçlarla birlikte belli olacak. Günün maçlarından bahsettik peki. Şimdi bağlantı noktalarına bir gidelim. Ekip arkadaşlarımız bizleri bekliyor demiştik. Lider Galatasaray, şampiyon Galatasaray bugün Kasımpaşa deplasmanında sezona veda edecek. Trabzonspor'sa sahasında Natura Dünyası Gençler Birliği'ni ağırlıyor. Bugün bir diğer heyecan da 3. ligde yaşanacak. Yükselme playoff final maçında ise İstanbul'da Fatih Terim Stadyumunda Ayvalık Gücü Belediyespor'la 52 Ordu Spor karşı karşıya geliyor. 3 farklı noktaya gideceğiz. Önce Emre Kaplan bizleri bekliyor. Kasımpaşa Galatasaray maçı için sözü Emre Kaplan'a bırakalım.
2: Furkan, teşekkürler. Biz de Beyoğlu'ndan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Senin de ifade ettiğin gibi şampiyon Galatasaray sezonu Beyoğlu'nda tam da doğduğu ocağa çok yakın bir noktada. Kasımpaşa Stadyumu yaklaşık 150-200 metre mesafede buraya kapatacak ve bir yandan tabii ki şampiyonluk kutlamaları devam ediyor Sarı Kırmızılar adına. Bir yandan bugün özel etkinlikler var. 17 Mayıs'ın UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü olduğu için özel etkinlikler var. Şu anda o yüzden biraz daha Galatasaray Lisesi'ne yakın bir noktadayız. Saat 17 itibariyle Başkan Dursun Özbek ve kulüp efsanelerinden tabii ki 17 Mayıs zaferinin de baş mimarlarından efsane isim Fatih Terim Galatasaray Lisesi'nde bu etkinlik kapsamında burada yer alacaklar. Sonrasında da stadyuma doğru birlikte hareket edecekler. Oradaki o etkinliğe dair görüntüleri de yine A-Spor ekranından takip etmeye çalışacağız. Bir yandan da dediğim gibi Beyoğlu'nda hala şampiyonluk kutlamaları sürüyor. İki gün önce tam bu noktadan Galatasaraylı futbolcular üstü açık otobüse binmiş, stadyumda neticelenen kutlama programını tamamlamışlardı. Bugün de Galatasaray taraftarları sezonun son maçında genel itibariyle Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde maç saatini bekliyorlar. Tabii Kasımpaşa adına farklı anlamlar ifade ediyor. Galatasaray adına her ne kadar bir sezonu kapatma, bir yandan da kutlama maçı olsa da ev sahibi Kasımpaşa için sezonu iyi bir şekilde neticelendirmek, tabii her şeyden önemlisi de kümede kalabilmek için puan almak zorunda olduğu bir karşılaşma. İki takım adına da farklı anlamlar ifade edecek. Hemen Galatasaray'ın muhtemel kadrosundan bahsedelim. Nasıl bir 11'le Galatasaray bugün sahada olabilir? Kalede Günay'ın başlamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde Sasha Boye, Singo, Kaan ve Eren şeklinde bir dörtlü. Onların önünde İlkay ve Niyaga. Hücum hattında Sağda Salahi, solda Lang, merkezde Ahmet, ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir 11 ile Galatasaray'ın sahada olmasını bekliyoruz. Victor Osimhen'in cezası var, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise teknik direktör Emre Belezoğlu yine cezası nedeniyle bugün kulübede yerini alamayacak. Dediğim gibi bir yandan kutlamalar devam ediyor Galatasaray adına. Bir yandan Kasımpaşa için kümede kalma mücadelesi var. Bir yandan da bir 17 Mayıs etkinliği var. Hepsini gün içerisinde Taksim'den, Beyoğlu'ndan aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Furkan.
0: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'ı. Şimdi bir diğer bağlantı noktamıza gideceğiz. Trabzon'da ise Trabzonspor'la Natura Dünyası Gençler Birliği bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde karşı karşıya gelecekler. Bu karşılaşmayı ise Yunus Emresel takip ediyor ve sözü kendisine bırakalım.
1: Teşekkürler Furkan, iyi yayınlar dileyelim. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir ile birlikte Trabzonspor Gençler Birliği maçı öncesi Papara Park'tan yayınlarımıza başladık. Tabi sezonun son maçı Papara Park'ta ama Trabzonspor için de anlamlar içermesinden ziyade Gençler Birliği adına çok kritik bir karşılaşma. Gençler Birliği bugün Trabzon deplasmanında kazanarak ayrılması durumunda rakiplerinin ne yaptığına bakmaksızın kümede kalmayı garantiliyor. O yüzden onlar adına çok önemli bir karşılaşma. Hafta içerisinde kupa maçında oldukça çekişmeli bir performans ortaya koymuştu her iki takım ve Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmayı başarmıştı. Bu maça bağlı yorgunluk ve sakatlıklar da Gençler Birliği takımı adına ciddi sıkıntılar içeriyor şu an itibariyle. Trabzonspor cephesine gelecek olursak, Trabzonspor'da bu maç öncesi Okan Yokuşlu ve Arseni Batagov sakatlıkları nedeniyle, Ernest Muçi ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca Aleksandr Zubkov'un da ağrıları var. Son iki antrenmana katılmadı. O nedenle bu akşamki maçta oynama ihtimalinin düşük olduğunu belirtelim. Trabzonspor teknik direktörü Fuat Tekke kadroda bir iki değişiklik yapacak. Köklü bir değişime gitmesini beklemiyoruz. Özellikle savunma bloğunda bir değişim yaşanabilir. Çibuke Vivu için son haftalarda oldukça iyi bir performans sergiliyor ama onu dinlendirme fırsatı bulamamıştık demişti Fatih Hoca. Kalede bu maçta Ahmet Doğan ve Onur Çevikkan'ı bekliyoruz ama Andre Onana ile de yeniden kiralama noktasında görüşmeler başladı. Onu da tekrar belirtelim. Savunmanın sağında Wagner Pina stoper ikilisinde Salih Malkoçoğlu Ozan Tufan ikilisini bekliyoruz. Sol bek pozisyonunda bir sürpriz yaşanabilir. Matias Lovic yerine genç oyuncu Boran Başkan'ı tercih edebilir Fatih Hoca. Orta sahaya gelince de Olay Buşari ikilisini birlikte bekliyoruz. Folcarelli sakatlığını atlattı ama daha çok onu kupa maçına saklamayı düşünüyor teknik ekip. En azından bizim aldığımız bilgiler bu yönde. Bizim şu anda belki ekrana yansıyan muhtemel 11'de Zubkov gözükebilir ama Zubkov'u yerine Umut Nair'in sağ kanatta, Felipe Augusto'nun ofansif orta sahada, sol kanatta Anthony Bakemen'in ve Paolo Naç'ın da en uç noktada maça başlamasını bekliyoruz. Paolo Naç açısından da aslında kritik bir karşılaşma Furkan. Eldir Shomurodov dün gol atıp gol sayısını gol krallığı yarışında Paolo Naç'ı ile eşitlemişti. O yüzden Naç'ı belki de bugün sezonu gol kralı olarak tamamlamak adına da maça ilk 11'de başlamak isteyecektir. Taraftarların çok yoğun bilgisi yok ama yine de azımsanmayacak sayıda taraftarın bugün de tribünde yerini alarak takımı desteklemesini bekliyoruz diyelim ve sorunuz yoksa Trabzon'dan sözü yeniden size bırakalım.
0: Yunus Emre'ye teşekkür ediyoruz ve Trabzon'dan bir kez daha İstanbul'a dönüyoruz. 3. ligde ise yükselme playoff final mücadelesinde bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda Ayvalıkgücü Belediyespor'la 52 Ordu Spor karşı karşıya gidecekler. Bu karşılaşmayı Sahaspor ekibinden Efecan Öztaş takip ediyor. Sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız. Sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda TFF 3. Lig yükselme playoff maçı oynanacak. Saatler 17 gösterdiğinde başlayacak. Bu mücadele Ayvalıkgücü Belediyespor'la 52 Ordu Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. İki takımın da adına da aslında çok önemli bir karşılaşma olacak ama Ordu Spor taraftarının önemli bir çağrısı vardı ve topladıkta bir para miktarı var. Kendi aralarında topladıkları bir para miktarı var. Bunu da söylemeden es geçemeyeceğim. Bozkale taraftar grubu 52 Ordu Spor'un 2. lig yolundaki şampiyonluk mücadelesinde destek olma amacıyla çocuklar ve gençlerin de katkısıyla topladıkları 250 bin TL'lik bağışta futbolculara galibiyet çağrısında bulundu. Taraftarlar kendi topladıkları aslında paralarla futbolculara prim vaat ettiler. Bugün de aslında en ön plana çıkan konulardan

0: Biri de bu oldu diyebiliriz. Takımların yanındalar, oldukça yoğun şekilde de stadyumdalar. Stadyum çevresinde Ordu Spor taraftarının yoğun bir ilgisi var. Ayvalık Gücü taraftarları da yavaş yavaş toplanıyorlar. An itibariyle 8.000 ve 10.000 arasında seyircinin karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etmesini bekliyoruz. Karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek. VAR koltuğunda ise Davut Çelik yer alacak. Bizler de an beyan aktarmaya Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan devam edeceğiz. Sözü sana tekrardan Fatih Terim Stadyumu'ndan stüdyoya aktarabilirim Furkan Yıldız.
1: Efecan'a teşekkür ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza bir kez daha kolay gelsin. Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor demiştik. Alt liglerde de playoff final maçları oynanmaya devam ediyor. Şöyle dop dolu bir gün olacak Ağspor ekranlarında. Tüm noktalardan bağlantılarımız devam edecek. Biz tekrar stüdyoya dönelim. Bir kez daha hoş geldiniz. Biraz uzun bir açılış oldu. Farklı noktalara gittik. Biz Kasımpaşa Galatasaray maçını değerlendirerek bugün spor gündemine başlangıcı yapalım. İbrahim Hocam, Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Kasımpaşa için çok daha kritik bir mücadele bugün. Dört takımın da lige veda etme ihtimali var. Bugün çıkacak olan sonuçlara göre elbette üçüncü takım belli olacak Süper Lig'de. Kasımpaşa Galatasaray maçına dair sizin bu akşam öngörünüz, beklentiniz nasıl olur?
2: Yani Galatasaray tarafı kendi adına işini hallettiği için mümkün olduğunca daha az süre alan oyuncularla oynayacak. Muhtemel kadroları da zaten konuşuyoruz ama tabii gönül isterdi ki muhtemel kadroları konuşurken Galatasaray'da altyapıdan, akademiden oyuncu sayısını çoğaltıp oraya gönderelim ama yine benzer oyuncuların geleceğine talip oluyoruz. Benim biraz itiraz ettiğim konudur. Yani genç oyuncuları yurt dışından getirip onların gelişimine talip olmakta bir sıkıntı yok ama geçmişte bunu öz kaynakla Fatih Hoca ile çok fazla tekrarla başarmış bir camianın bence kendi bünyesinde bu işi halletmesi son derece değerli ama maalesef toplum olarak da buna sanki ikna edildik. Yani problem değil, oradaki oyuncular da gelsin. Hatta çok da fazla yanılabiliriz, bir problem de yok konusunda. Kasımpaşa tarafı tabii ki aslında onlar içinde bulundukları durumu biraz sorgulamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar planlamaya sadık kalmamak, bu kadar oyuncuda ve teknik direktörde değişimde bu işi halledemezsiniz. Yok yani, dünyada bunu bu şekilde halletmiş bir takım yok ama bizde ülke olarak şöyle bir durum var. Yani aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekliyoruz. Şimdi bakıyorum geçtiğimiz sezonla bu sezona yine aynı benzer durumlar. Teknik direktörde değişim, oyuncularda değişim. Aslında oyuna baktığınızda, oyunun bütününe baktığınızda çok fazla yanılan teknik direktörler, performans olarak bir türlü beklentiyi yakalayamayan oyuncular. Şimdi böyle bir futbol ikliminde maalesef bu işi sağlıklı götürme şansı yok. Kasımpaşa'nın bugün bu işi hallederse, kendi lehine çevirirse oturup bence istikrar adına bir planlama yapması lazım. Emre Belezoğlu ile devam ediyorsa yani skorlardan bağımsız. Çünkü biz çok fazla şeye yeniliyoruz Furkan. Yani skorlar doğru, çok belirleyici oluyor. Bence bu anlamda eğer Karagümrük sezona başlarken hatırlayalım, Galatasaray maçıyla başladılar. Liçka'ydı teknik direktörleri. Doğru. Evet, kaybettiler ama şahane bir oyun vardı. Şimdi devamında aslında oyuna talip olmuş olsa Kasımpaşa idarecileri.
1: Orada Karagümrük lige veda etmesine rağmen hocam aslında İyi de doğru noktaladılar. Evet, yani iyi oyunla veda ediyorlar.
3: Kesinlikle teknik adamın birincilikle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Konya Spor'dan hatırlıyorum.
1: Doğru. Evet. Aslında evet.
3: Bizim ligde biraz tanıyan zaten Yugoslav Ekoli hoca olarak da Safesuz işte ben hatırlıyorum. Yani evet, bize evet, uyuyor.
1: Evet.
3: Karagümrük'ü başarılı buluyorum ben. 52 kadroyla ben çok iyi puan
1: çok
3: topladılar.
1: Çok ciddi bir puan handikapıyla göreve başladı.
2: Yani oyuna işte talip olmuş olsaydı o günde bugün içinde geçerli. Kesinlikle. Yani içinde bulunduğu durumdan bağımsız. Çünkü belirleyici olan oluyor. Avrupa'da bir sürü örneği var. Şimdi Arsenal'ın ilk Arteta'nın oraya geldiği dönemi hatırlayalım. Eğer bizim gibi düşünüp davranmış olsalardı bugün Arteta ne Şampiyonlar Ligi'nde olurdu ne de ligde bu durumda olurdu. Çünkü onlar o gün işler kötü giderken şununla ilgilendiler. Yani evet, oyun belirleyici olan, belki skorlar şu an işimize yaramıyor ama bu teknik direktör davranışı, bu tekrar bizi bir gün hedefe götürecek. Şimdi bizdeki en büyük problemlerden biri, göreve birini getirirken bu sportif direktör için de geçerli, teknik direktör için de geçerli. Yani iyi süzgeçten geçireceksiniz bu insanları, yani yeterlilikleri konusunda. Getirdikten sonra artık tekrar belirleyici olacak. Belki o gün işler kötü gidebilir başlangıçta sizin lehinizde. İşte Karagümrük bu anlamda şahane bir örnek. O gün o planlamadan vazgeçmemiş olsaydı belki skorlar kötü gidiyordu ama bugün Karagümrük belki ligde kalabilirdi. Tabii. O yüzden bence bütün takımlar için geçerli. Bu planlama konusunda kadro istikrarına ve teknik direktör tekrarına bu oyunun muhtaç olduğunu artık birilerinin öngörüyor olması lazım ve buna sabit kalması lazım.
1: Mehmet Özcan nasıl bir karşılaşma bekler? Hatta ben kadro konusunda da tabii beklentinizi merak ediyorum.

0: Yoksa Furkan 53. resmi maç olacak. Zaten artı 40 maç oldu mu yıpranmalar başlıyor. Bu gerçek. Ve evet, yani oyuncu 3 günde bir maç oynasın diyoruz ama artık günümüzde o futbol teknikten fiziğe döndüğü müddetçe ciddi oyuncuların performansına düşüş ben her takım için gözlemliyorum. Artık işin zaten Şampiyonlar Ligi kısmında da baktığımız zaman bunu en kusursuz Luis Enrique yaptı. Paris Saint Germain'in tamamen yedek takımla lig bir oynatıp biraz uzattı hatta şampiyonu. Yoksa çok erken ligi bitirirdi. Bugün o yüzden benim adıma hani Galatasaray galibiyetinden ziyade Kasımpaşa'nın çünkü puanına ihtiyacı var. Bu arada yani İbrahim Hocam aslında girizgahta güzel bahsetti teknik adam istikrarından. Zaten bu kadar teknik adam sirkülasyonu olursa ilk kez son haftaya bu kadar çok sayıda takım küme düşme potasına evet, girmiş oldu.
1: Doğru.
0: Yani yine baktığımız zaman düşen takımlara Kayseri'de de çok koca sirkülasyon oldu.
2: Direkt zaten yani o düşme hattındaki takımların teknik direktör ve oyuncu tekrarına bak zaten içinde bulunduğu
1: doğru.
2: Durumu yani anlarsın.
1: Yani. Tesadüfen yaşanılan durumlar
0: değil. Gençler Birliği senle yayın arasında konuştuk aslında onu Furkan. Metin Diyed'in ısrar ise zaten bu noktaya gelmezdi. Çoktan kümede kalmayı garantilerdi. Galatasaray özelinde %100 katılıyorum eleştirinize. Ben bunu hep dile getiriyorum ve bu hani olumsuz mesaj verme birini etkileme değil ama ben şahsen gurbetçi bir gelecek vadeli oyuncunun ebeveyni olsam bizim ülkemizdeki büyük takımlara gitmesine Fatih Tekke Trabzon'da istisna görüyorum çünkü Fatih Hoca o cesareti var. Çünkü Eyüp Aydın'la Gökdeniz Gürbüz örnekleri var. İkisi de olmadı Galatasaray'da. Yani işin Galatasaray'daki bence şu da doğru yapılmıyor. Bu oyuncuların düzenli oynayabileceği kiralık takımlara da gitmesi gerek. Eyüp Aydın'ı bir Samsun Spor'a gönderdiniz. Bir Galatasaray poşetiyle çıktı diye oyuncu orada çok anlamsız bir sosyal medya linciyle gönderildi. O yüzden de işte en son Galatasaray Can Armando Güner'i kadrosuna kattı. Bugün umarım ilk 11 olmasa
2: gelişini bile hatırlayalım
0: muhakkak.
2: Bir de değil mi? Yani o
0: oynamaları gerek.
2: Öyle bir şeyle geldi ki biz yani hala daha oyuncuyu göremedik sahada.
1: Sanırım
2: yani.
1: Tek bir kupada görev aldığı maç var
0: oynadı,
1: değil mi?
0: Oynadı ya Alanya maçı. Bir kupada oynadı.
1: Alanya deplasmanındaki maçtı diye
0: olabilir.
1: Hatırlıyorum. Bir 45 dakika
0: bir tane maç
1: sanırım
0: oynadı.
1: Oynamıştı.
0: Niyaga'da hatta o maç gol atmıştı ama buradan tabii Okan Hoca'yı ve mevcut yönetimi şöyle çok net eleştiremiyorum. Biraz bu Galatasaray taraftarının da aslında yansıması. Çünkü taraftar transfer konusunda o kadar çok teknik heyeti, yönetimi, başkanı baskı altına alıyor ki yani Okan Buruk gibi bir profil. Hatırlayalım A Spor'a yine bir kupa maçı öncesi 3'e 5'e bakmadan oyuncu alacağız demek evet. zorunda kaldı. Tribünün taraftarın gazını almak için aslında doğru. baktığımızda. Biraz Galatasaray'ın kendisiyle çeliştiği bir dönem. Yoksa 2000 UEFA'nın 5 tane direkt kafadan oynayan oyuncu var. Tugay Kerimoğulları transferde gitmişti yani.
2: Kesinlikle.
0: Galatasaray hep altyapıdan beslenirdi ama işte en son Ozan Kabak. Şimdi bir Yunus Akgün var. Yunus da bu arada çok planlama programlı değil. Adana Demirspor'a giderek tekrardan orada düştü.
1: Ardından bir Leicester
0: yani.
1: Süreci yaşadı.
2: Döndü olmadı. Yani
1: evet.
2: Okan Hoca'nın ilk geldiği dönem Adana Demirspor'da ligin en iyi oyuncusuydu. Geldi yine olmadı. Arada bir Leicester'a gitti. Aslında baktığın zaman döndü yine olmadı. Yine yatsın kalksın şeye dua etsin. 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Tete, Ziyet falan Kerem bir ortalık
1: doğru.
2: karıştı. Orada bir şans buldu.
0: Bir Fenerbahçe maçıyla
2: çok iyi oynadı orada
0: Kadıköy'le. 3-1'lik kazanılan maçta o
1: hatta
0: Mertens'in
1: golünün
0: ortası.
1: Hatta orada da Beşli'nin solunda oynamıştı.
0: Tabii. Orada müthiş
1: çizgiler.
0: Oynadı. İç merkezi Galatasaray, Yunus Ay. Yunus o maçın gizli kahramanıydı. Kolay değil tabii ki. Hani bir, ama şunu da tabii görüyoruz. 4 senelik Galatasaray şampiyonlukta. Abdülkerim, Barış Alper, Uğurcan, Yunus. Yani bence yabancı serbest olmalı ama yabancı serbest bile olsa sizin bence kadro planlamanızda muhakkak 2-3 yerli oyuncu ana iskelette olmalı o aidiyet. Çünkü işte ödemeler arada aksayabilir.
2: Tabii, tabii.
0: İşte cezalılar olabilir. İşte örnek Abdülkerim bu sene cezalıydı. Göztepe deplasmanında İzmir'de takımlaydı. Uğurcan yine ceza sahne. Bunlar hep yerli oyuncuların. Yunus dediğimiz oyuncu kasık fıtığı ameliyatı oldu. 20 günde Kadıköy'de sahaya çıktı. Yani çıkmaması gerek aslında biraz o ama hep o fedakarlıkları evet. oyuncular yapıyor. Galatasaray açısından sezon finali olacak. Şunu söyleyebilirim Furkan bu arada yani. Zaten lig biraz daha devam etse Galatasaray muhtemelen liderliği verebilirdi artık. Yani takımın
2: olurum
0: çok istikrarsız oyun. Bir yerde pilinin bittiğini görüyoruz. Kolay değil. 12 Şampiyonlar Ligi maçının öncesi sonrası lige yansımaları oldu. Psikolojik olarak yıpratıcı bir sezonu geride bıraktı Galatasaray. Çok zorlandı. O yüzden de hani bugün yedek oyuncular oynuyor diyoruz ama az kadro çıksa da ben çok iddialı konuşamazdım. Artık Antalya Spor maçında taraftarıyla Galatasaray evet. 70'ten sonra
1: doğru.
0: çevirebildi. Baktığımızda ki Antalya Spor Kocaeli Spor maçını şöyle biraz rotasyonla yaptı. Kartlı sınırındaki oyuncularını son haftaya saklamaya
1: evet.
0: çalıştı Sami Hoca. Kasımpaşa'yı

0: açısından kısa değerlendirme yapacaksam, yani işte Fenerbahçe'nin 3 tane oyuncusu var kafadan. İrfan Can'ı, Cenk'i, Bekao'su, ama bence bu sezon kümede kalacaksa yine Kasımpaşa'nın çok ilginç. Her sezon bir tane hücum oyuncusu buluyor. Son aldıkları oyuncu da aratın aslında. Benedicek aslında ana tam mevkisi forvet diye biraz çok
1: kanat bir forvet ama gibi aslında.
0: Müthiş çok katkı verdi. Bu da yani şöyle çok ilginç Furkan. Jagne ile başladı. İşte Muleka ile devam etti. Umut Bozok hep Kasımpaşa bir şekilde.
2: Bir santrafor.
0: Bu arada şunu da hatırlatalım. En güzel tesistir Kasımpaşa'nın.
1: Kemer Burkaz. Yani
0: oyuncu grupları sever Kasımpaşa'da oynamayı aslında.
2: Altyapı sistemi de çok sağlıklı işler orada. Yani oradan altyapıdan A takıma da planlamayla oyuncuları gönderir. Hani biraz önce bahsettik ya, bizde genelde oyuncular çaresizlikten, işte kadro dışı ya da transfer yasağından bir anda biz oyuncuları tanıyoruz.
1: Doğru,
2: ama orada
1: şans buluyorlar.
2: O işler öyle devam etmiyor.
0: Ama yani, bu sene başarısız oldular artık yani. Bence bugün büyük sürpriz olur küme düşme. Ben kümede kalmasını bekliyorum.
1: Beraberlik yetiyor bugün Kasımpaşa'ya.
0: Minimum bir puan almasını bekliyorum ben Kasımpaşa'nın.
1: Geçen bugün hafta da bu arada, yani aslında onlar açısından lig geçen hafta da bitebilirdi ama
0: sıfırdan
1: evet, büyük bir fırsat tepti. Ankara deplasmanında Gençler Birliği maçında
0: yine Göztepe
1: sıfırdan
0: maçı var. Onu da izlemiştim ben. 3-1 öndelerdi. 4 atacakken 2 tane 3-3 bitti. Yani Kasımpaşa bu kadro çok daha önce işi matematiksel açıdan garantilemeliydi. Teknik adam istikrarsızlığı diyeceğiz orada. Biraz bence artık şey de çok doğru model değil. Eskiden de o. Büyük takımların oyuncularını Başakşehir, İstanbul Belediye olduğu dönemlerde yapardı. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynamış oyuncuların. Bence şu anki futbolda hayır. Olmaması gerek. O model de çok işlemiyor. Biraz aç oyuncu her zaman büyük takım küçük takım fark etmiyor, bence daha çok iş yapıyor. Diğer takımlarda çok, yani şu an bakıyorum Antalya aynı şekilde o streste. Eyüpspor bugün sonuçlardan bağımsız bence Atilla Gerin Hoca müthiş performans ya gösterdi.
1: Bu sezonun hikayesini belki de Eyüpspor yazdı.
0: Tebrik
1: yani
0: ediyorum.
1: Sonuç tabii ne olacak bugünkü maçlarla birlikte bilmiyoruz ama hazır Eyüpspor demişken hatta bir bağlantımız daha var. Kasımpaşa Galatasaray bölümüne bir ufak virgül koyalım. Kadıköy'e gideceğiz. Fenerbahçe ise bu sezona Süper Lig'de taraftarı önünde Kadıköy'de veda edecek ve rakipse İKAS'ı Eyüpspor olacak. Eyüpspor'un da tıpkı Kasımpaşa gibi lig de kalma adına bu akşam kritik bir maça çıkacağını söyleyebiliriz. Aspor ekibinden Erdem Akbaş bu karşılaşmayı takip ediyor. Maça dair notlar içinde sözü Erdem'e bırakalım.
3: Furkan Yıldız Kadıköy'den selamlar. Sizin de konuştuğunuz gibi aslında Eyüpspor için çok önemli bir maç. Ligde kalma adına kaderinin belirli olacağı bir 90 dakikaya çıkacak konuk takım Eyüpspor. Fenerbahçe için bugün sonucu değiştirecek, sıralamayı değiştirecek bir maç değil. Şampiyonluğu kaybetti Fenerbahçe. İkinciliğini garantiledi. Bu anlamda elbette yine Fenerbahçe kazanmak için sahaya çıkacaktır ama çok önemli eksik oyuncuları var Sarı Lacivert ekibin. Dün 3 tane oyuncunun gelişmesini paylaşmıştık. Onlardan başlayarak devam etmek istiyorum. Marco Asensio dizindeki ağrılar arttı Asensio'nun. Bu sebeple bu mücadelenin kadrosunda olamayacak Asensio. Sakatlık geçirmişti dizinden Beşiktaş derbisinde hatırlayalım. Devamında uzun bir süre oynayamadı. Tam sahalara döndü derken ağrılar arttı ve son hafta yok. Asensio bugün taraftarı önünde olamayacak. Mateo Gendüzi yine baldır bölgesinde ağrı hissetti. Son mücadelenin ardından, Konyaspor maçının ardından deplasmandaki ve bugün forma giyemeyecek Mateo Gendüzi. Sıdiki Şerif de darbe aldı antrenmanda bileğine. Bu sebeple bu mücadelede forma giyemeyecek Sıdiki Şerif. Bu karşılaşmada olmayacak bir diğer isim. Dorgelesne'ne sezon sonunda ameliyat olacak. Yani bu konu artık kesinleşti diyebilirim. Nene ameliyat olacak ve bir süredir de oynamıyor. Bugün de olamayacak. Talisca aynı şekilde sakatlandı. Bildiğim kadarıyla ülkesine gitti Anderson Talisca. Ederson kırmızı kart cezalısıydı. Teknik heyetten izin alarak ülkesi Brezilya'ya gitti. Tedavisini Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını orada devam edecek Ederson. Fenerbahçe'de bu isimler dışında da eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı Lacivertli ekip Zeki Murat Göle yönetiminde bugünkü son maçına çıkacak ve aslında sezonda noktalayacak. Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama hakkı kazandı Fenerbahçe. Bugün kazansa da sonuç değişmeyecek açıkçası Sarı Lacivertli ekipte. Tribünlerde çok bir kalabalık beklemiyorum. Zaten stadyum çevresinde de çok ciddi bir sessizlik hakim. Tribünlerde de artık sayı bile veremeyeceğim. Çok fazla taraftar olamayacağını söyleyelim. Seçim gündemi var Fenerbahçe'de. İki başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi şu an için adaylıklarını açıklayan iki isim. 22 Mayıs'ın 22'sinde listeler ve 500 imzayı verip yönetim kurulu listelerini teslim etmek zorunda başkan adayları. Sonuç gün kala 72 saat.

0: kala listelerde değişiklik yapma hakkına sahip adaylar bir ismin vefat etmesi halinde de seçim günü oy verilecek saat 9'a kadar yönetim listesinde değişiklik yapabiliyor. İki aday da bu sebeple artık seçime odaklandı Fenerbahçe. Bugün başkan adayı Hakan Safi buraya yakın bir seçim ofisinden stadyuma doğru yürüyecek maçı izlemek için. Taraftarla beraber stadyuma hareket edeceğini söyleyelim. Gelişmen oldukça spor ekranlarına paylaşmayı sürdüreceğiz ama Fenerbahçe'de artık gündem seçim, daha çok seçimle ilgili haberleri paylaşmaya çalışıyoruz. Biz de diyelim, sözü Furkan Yıldız'a bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de nokta alacak. Rakipse İKS Eyüpspor, tıpkı Kasımpaşa gibi Eyüpspor için de çok daha kritik bir mücadele. Erdem'in de bahsettiği gibi aslında Fenerbahçe'de daha çok seçim gündemi, seçim hareketliliği var ki ilerleyen dakikalarda seçimi de konuşacağız Fenerbahçe'de, ama Kasımpaşa açısından konuşmuştuk, biraz da İKS Eyüpspor açısından ligi isterseniz biraz değerlendirelim ve bu akşamki maçı da konuşalım. Atilla Gerin Hoca'dan bahsetmiştik. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Bu sezon hiç kolay olmayan bir süreçte, koşullarda bu takım bu kadar puan topladıysa tebrik etmek lazım. Bu akşam da Fenerbahçe deplasmanında sonuç belli olacak. Ligde kalacak mı yoksa veda mı edecek Eyüpspor? Nasıl bir maç sizce beklemeliyiz
2: ben
1: bu akşam?
2: İzin aslında İbrahim Hoca'ya şöyle pas atmak istiyorum. Hocam zaten bütün maçları izliyor. Ben 2-2 biten Eyüpspor Beşiktaş maçında Eyüpspor'un sezonun ikinci yarısında iyi bir hikaye yazacağını hissettim yani. Bazen bir maç çok şeyi gösterir, hatırlayalım o Sergen hocaları transfer hamleleriyle bir toparlanmaya çalışan iki kere geriden geldiler. Üçü de attılar, offside'a takıldı mesela. Doğru. Yani. O maç sonra gidip Antalya'da kazandılar. Bence bu noktaya getirmeleri de başarı.
3: Aslında kesinlikle. Çok da güzel örnek verdin. Oradan devam edeyim ben de. Hani geriye düşme hadisesi bizde çok fazla, teknik direktörler kırılmadan oyun anlatırlar. Dikkat et. Kaybeden hep bir kırılma anından bahseder. Hatta Tedesco bence o şeyi çıtayı en yükseğe koydu. Galatasaray maçı 15. dakika penaltıyı kırılma anı olarak anlattı. Bu kırılma anı bir tek bizim ülkeye özel bir durum. Mesela şeyde Paris Saint Germain Bayern maçı kırılmıyor oyun yani. 5 oluyor, 4 oluyor, hiç kırılmıyor. Bizde kırılıyor çünkü anlatacak başka bir hikayesi olmadığı için mecbur sana buradan anlatmak zorunda. Çünkü ciddi bir kalabalık onu alıyor. Ama Eyüpspor'un kadro kalitesi olarak, oyuncu sayısı olarak eksik olmasına rağmen kırılmıyor. Niye? Orada oyun belirliyor. Oyuncu tekrarı belirliyor. Tabii ki oradaki örnek çok sağlıklı değil. Yani Selçuk Şahin'le başlıyor, Orhan Ak'la devam ediyor. Çaresizlik aslında onları doğru yola götürdü. Ama orada da belirleyici olan şu oldu. Bizim de oyunculuğumuzda başımıza geldiği dönemlerde hep şöyle oluyordu. Sayısal olarak en az oyuncularla tekrar yaptığımız dönemde çok başarılı oluyorduk. Niye? İşte giren de belli, çıkan da belli, oynayan da belli. Teknik direktörün de işine geliyor. Biz de hep böyle zenginlik üzerinden anlatır kadro.
2: Transfer yasağı alan takımları hatırlıyorum. Kayserispor 2-3 sezon çok iyi iş yaptı. Son ezberliyor birbirini. Samsun bir ara öyleydi.
1: En başarılı olduğu dönemler Kayserispor'un belki de transfer yasağı
2: tabii
1: aldığı
2: dönemler. Ama burada şunu belirtelim hocam. Ben ara transferdeki oyuncular, bak hiçbirini tanımıyorum. Çoğu 2000 sonrası doğumlu yani. Hep düşük maliyetli genç oyuncuları Umut Bozoğlu'nun etrafında serpiştirmişler mesela.
3: Demek ki yapılabiliyormuş yani. Tabii. Yani çok para varken de aslında bu yolla da halledebilir değil
1: orada
3: mi? Yani
1: fedakarlık yapan isimler de oldu bence takımda. İşte Emre Akbaba, Umut Meraş, yine Umut Bozok. Bunlar takımı aslında biraz sahiplenen isimler de oldular.
3: Bence biraz önce süreçte aslında Mehmet'in verdiği örnek çok önemli. Yerli oyuncuların sahada olma hadisesi. Tabii, mesela doğru. Galatasaray'da bence en belirleyici olan taraf, ki bizde hep yerli oyuncular en arkaya oturur. Videoları da görürüz. Bizim futbolculuğumuzda da öyle. En ağır isimler arkada otururlar. Şimdi arkada oturan az oynarsa önde oynayan yabancı arkaya baktığında biraz problem yaşar. Çünkü en çok ses oradan gelir. Fenerbahçe'de arkaya oturanların hiçbiri oynamıyor. Yabancılar doğru oynuyor. İşler kötü gittiğinde ister istemez beden diline de yansır. Yani oyuncunun mutsuzluğu, skorlar kötü gittiğinde yabancı da arar oyuncuyu problemi. O da döndüğünde arkadaş yani sen de buyur gel sahaya, sen de bir şeyler yaptır. Ama Galatasaray'da hiç o olmuyor. O bahsettiğin örnek, Uğurcan hep sahada, Abdülkerim sahada, Barış sahada, Yunus sahada, ister istemez o diğer oyuncular da buna saygı duyuyorlar. O çok önemli olduğunu düşünüyorum, o bahsettiğin yerli oyuncuların sahada olma hadisesinin. Yani bu diğer takımlara da örnek olması lazım, ama bizdeki işte temel problemlerden, yine buraya sen bir planla gelmedin. Yani Atilla Hoca senin bir planın parçası olmadı. Şöyle olsa değerli. Arda Turan giderken Atilla Hoca çünkü yardımcısıydı. Ben bir organizasyonu Atilla Hoca'ya teslim ediyorum. Çünkü biz beraber o tekrarı yaptık. Şeye benzemesin mesela, Zeki Murat Göle hocamızın dediğine benzemesin. Konunun benimle bir alakası yok diyemez. 10 sene oradaysan sen anlatmak zorundasın. Çünkü sen o kulübenin oradasın. Sen şunu diyemezsin, benimle alakalı bir durum değil. Ha dersin tabii ki belki.

0: belki orada fikrini belirtme anlamında problem yaşıyor olabilirsin ama eğer oradaysan, o ekibin bir parçasıysan, senin o olayı en sağlıklı anlatman lazım.
1: Belki gerçekten seninle alakalı olmasa dahi bence öyle bir açıklama.
2: Evet, yapacağım o sorun. Yani ben Fenerbahçeli izleyiciler beni uyarsın yanlışım varsa. Galatasaray'dan önce son şampiyon Trabzonspor'da o sezon Pereira gönderildi. Zeki Murat Göl'e bir 2-3 maça çıktı. 9 kişilik Karagümrük'ü yenemedi Fenerbahçe Olimpiyat'ta. Volkan Demirel'de hatta Karagümrük hoca. Yani evet, aralarda şans geldi. Evet. Fenerbahçe'nin hocasız olduğu çok dönemler vardı Ali Koç döneminde.
0: Ya bir de bir organizasyonun, yani düşünebiliyor musun? Üçümüz beraber program yapıyoruz. İşler kötü gittiğinde birimiz sıyırıyoruz kendimizi o işin içinden. Konunun benimle bir alakası olabilir mi? Eğer beraber yapıyorsak, burada işler kötü gidiyorsa hepimiz bu işten sorumluyuz yani. Şimdi sen
1: kesinlikle öyle.
0: Kulübedesin, her antrenman tekrarında oradasın. Eğer biri senin fikrini dinlemiyorsa olabilir de. Ben gittim oraya yardımcı antrenör olarak, dedim ki Fenerbahçe bölümüne gelince orada anlatırız. Yani dörtlüden üçlüye dönüyorsa orada senin kıyameti koparman lazım teknik direktör olarak. Şu dörtlüden üçlüye dönme hadisesi faciadır yani. Ben futbolculuğumda dörtlü de oynadım, üçlü de oynadım. Orada bir oyuncunun öne ya da geri gelmesi çok fazla tekrara muhtaç. Öyle bir haftada 10 günde halledemezsin. Döndün dörtlüden üçlüye, o Fenerbahçe'nin kaybettiği 2 tane 3 tane maçı hatırlayalım. Sen nasıl bu işten sorumlu olmuyorsun?
2: Ya da, ya da Tedesco'nun tribünde olduğu maçlarda Kerem'in oyundan
1: forma giyemediği
2: gibi
1: dönemde özellikle doğru tercih etmiştim.
2: Benim en çok
0: doğru.
2: Kerem Aktürkoğlu kalır oyunda. Sen 2-0 gerideysen Antalya'da maçı çevireceksin. O son dakikada Nene'nin direkten dönen tabii topu Kerem'in önüne gelecek yani. Tedesco yoktu o maç. Hastaydı sanırım.
0: Ya daha vahim bir şey oldu orada o gün. Yani maç sonu bence yani inanılmaz bir açıklamaydı. O gün anlayabiliyorum Fenerbahçe'nin neden içinde bulunduğu durumu. Çok sağlıklı anlayayım. Ya ulaşamadık hocaya dediler yani. Düşünebiliyor musun? Burada bir problem var ve biz birinden haber bekliyoruz. Yanıyor burası yani. Sen antrenör olarak alırsın o sorumluluğu. İşler kötü giderse de teşekkür edersin, devam edersin. Hocaya ulaşamadık, gördük orada problemi, değiştiremedik diyorsun. Şimdi böyle teknik direktör davranışı olur mu şimdi? Bunu biz değil anlatacağız yani. O yüzden Eyüpspor o gün Arda Hoca'nın devamında teslim etseydi. Bak Atilla Hoca gayet yapabiliyormuş. Ne gerek vardı senin o dönem Selçuk Şahin'e ya da Orhan'a? Onları değersizleştirmiyorum. Tabii ki onların da yaptıkları önemli. Ama bir planı sağlıklı bir şekilde devretmen lazım. Yapmadı mı Liverpool aynı şeyi Klopp giderken? Anons edilmedi mi, diğer antrenör geliyor
1: Klopp
0: değil mi?
1: Klopp anons etti. Arne
0: evet
1: Slotus,
0: değil mi? Yani evet. Mesela şey mi diyeceğiz ya, bu İngiltere'de olur bizde olmaz mı diyeceğiz yani? Olur, niye olmasın ya, biz de yapabiliriz. Bu işte bu kadar zor bir iş değil yani. Ama senin bulman gereken o organizasyonun başına getireceğin insanların, ki bence bu ülkede en çok dikkat edilmesi gereken, şimdi Fenerbahçe seçime gidiyor değil mi? Bence teknik direktörden çok sportif direktör çok önemli. Çünkü sportif direktör dediğin bölüm çok hassas bir bölüm. Kadro planlamasını onunla yapacaksın, antrenör planlamanı onunla yapacaksın, oyuncu planlamanı onunla yapacaksın ve oraya getirdiğin insanın teknik bilgisi olması lazım. Oturup teknik direktörle sert bir tartışmaya girmesi
1: hocam
0: lazım.
1: Hocam bizde bir karşılığı var mı peki bu görevin?
0: Ama yok ki, çünkü oraya getirdiğin insanın donanımıyla ilgilenmiyorsun. Sen dur orada diyorsun, eli ayağı düzgün takım elbise giyen İngilizce bileni gönderiyorsun oraya uçaklarla. Devin Özek için söyleyeyim ya. Ne yaptı bize Devin Özek geldi buraya? Ya bir çok sağlıklı bir organizasyonun bir parçasından geliyorsun değil mi buraya? Hiçbir şey yapmasan o odada oturursan yıllarca bir şey öğrenirsin.
1: İşte bir röportajı vardı Atletik'te sanırım, dış basın son döneminde Devin Özek'in. İşte tesiste boyama işlerinden vesaire, onların o değişikliklerden bahsetmişti. Yani çok saha içinde bir, açıkçası yani Devin Özek'i yıkmak için söylemiyorum
0: aslında
1: tabii
0: ki. Bak başlangıç hikayesi
1: ama
0: de,
1: bir etkisini göremedik.
0: Bak başlangıç hikayesi de aslında futbolcu olmak istemiş. Futbol oynamış, yapamamış. Yani şunu yapmamış ya, futbolcu olamıyorum. İşte işin başka bir tarafıyla, başka bir mesele değil. Antrenör tarafına kafa yormuş. Gitmiş lisans almış. Aslında çok değerli. İşin teknik bilgisiyle ilgili bir eğitimden geçmiş. Sportif direktörlük de bu anlamda çok sağlıklı. Ama onun devamında teknik anlamda sen şimdi geldin bize, ne öğrettin bize yani? Senden önce de hatta sen bir tık daha geriye gittin. 3 santraforun vardı, santrafor. 3 santraforu gönderdin. Bir tane ne olacağı belli olmayan bir oyuncunun geleceğine talip oldun. Sen şimdi orada hala o görevde durup ve sorumluluğun seninle ilgili olmadığını söylüyorsan, yani sen nerede arıyorsun? 10 değil 20 sene de şampiyon olamazsın. Bu düşünceye teslim olursan.
2: Yabancı sayısı bir kere spor direktörün varsa kontenjan problemi yaşamayacaksın. Hemen aksiyon alacaksın kiralık göndermede.
1: O planlamayı
2: Fred'de
1: onu
2: çok geç
1: gerekiyor.
2: Kaldın mesela. Son anda Fred gitmedi. O kadarı da olsun yani. Fred'in o kadar da kredisi olsun. Kesinlikle. Sonuçta United görmüş. İlk iki sezon, hele ki ilk sezonu çok iyi performans vermişti Fred. Ama son anda sıkışınca Kante geldikten sonra forvet için bir Fred'i gönderme durumu da ortaya çıkmış. Onlar hep spor direktörü yönetebilmesi gereken süreçler.
0: Teknik direktörle ama bilgin olması lazım bu anlamda. Ve şöyle bir planın olmaması gerekiyor. Bence bu çok önemli.

0: sportif direktörün teknik direktörlükle ilgili bir derdi olmayacak. Çünkü o zaman teknik direktör her zaman tehdit. Yani ben orada
1: doğru, öyle bir hedefi olmamalı.
0: Evet, olmayacak olarak öyle bir hedefi. Yani net sözleşmeye mi yazılıyor artık? Neyse, olmayacak. Çünkü ister istemez sen orada görevdeyken diyorsun ki bu arkadaş her an beni oradan bir şey yapabilir diye yeri değiştirebiliriz. Yani tamamen herkes ona ikna olacak. Ya mümkün değil ya. Yap bu planlamayı. Ya Galatasaray kadar bu kadar oyuncuda yanılan bir takım 4 sene üst üste şampiyon oluyorsa bir arkanı dön bak ne oluyor? Oradaki tek fark o, Okan Buruk göreve geldiğinden beri 6-7 oyuncuyla tekrar yapıyor. Bak o da çok yanılmış. Kimler gitti? Ben bugün söylesem Galatasaray'a 4 sene önce şöyle bir oyuncu geldi. Muhtemelen hiçbir taraftar hatırlamaz. Gerçekten buraya geldi mi der. Ama hep aynı oyuncuyla yaptı tekrar. Bir dönem Icardi ile yaptı. Bir dönem Yunus da yaptı. Torreira ile, Mertens ile, Muslera ile. O geçişleri sağlıklı yaptı. Yoksa o da çok anormal bir şey yapmadı. Ama sen şimdi bunları bu kadar basit bir konuda sağlıklı bir şekilde halledemiyorsan, bu işin uzmanlarına teslim olmuyorsan, teslim olduktan sonra da o senin direnç gösterme hadisesi. Göstereceğin direnç ya, taraftar talep edebilir. Taraftarda şey yok ki, sınır yok ki, öyle bir bilgi de yok. O ister. Ama Göztepe ikna etti. Bak Göztepe Mehmet Sepil bırakırken ne dedi? Taraftar çok transfer talep ediyor. Ben idare edemiyorum dedi. Bak iki tane yabancı geldi. Var mı itiraz eden Göztepe'de? Yok. Çok da eğleniyorlar. İşte bu sene Türkiye Ligi'nde başarılı olan takımlara bak. Trabzonspor, Galatasaray, Göztepe, Samsun, Alanya. Yapmamışlar çünkü teknik direktörde oyuncu da çok fazla.
2: Göztepe bir de artıyla.
1: Alanya devam ediyor
2: artıyla,
1: bu arada.
2: Yani 21 milyon euroyu Romulo'yu sattı. Üstüne Olaytan'ı sattı 6 milyon euro. Kurdukları doğru kadro 5-6 milyon euro olsun. Yani çok uçan Arda Okan dışında öyle çok dikkat çeken oyuncusu yok mesela şu an baktığında. Hep böyle takım olmuşlar.
0: Arda'yı da aldılar bir seviye. O da Fenerbahçe altyapısından.
2: Evet. Yani
0: çok, Adana çok fazla izlediğim için söylüyorum. Mesela Arda'nın gelişimini de yakından bildiğim için söylüyorum. Babası da eski futbolcu. Şimdi yani öyle bir oyuncu vardı Fenerbahçe'de. Adana Demir transfer yasağından mecbur kaldı. O zaman Mustafa Dalcı diye bir teknik direktörü vardı. Önde olan oyuncuyu aldı, bek yaptı. Ya bir anda orada sıyrıldı çaresizlikten. Göztepe dedi ki burada bir potansiyel var. Siz bunu işleyemezsiniz. Çünkü bizim öyle bir problemimiz var. Biz kimseyi halledemiyoruz. Hiçbir yerli oyuncunun gelişimine dokunamam. Ama şeyi istiyoruz. Aspirilla ya da diğerini geliştireceğiz. Verin bize diyoruz. Böyle bir durumumuz var. Şimdi oradan bir oyuncu çıkıyor. Yine çaresizlikten çıkıyor. Bence bu planlamada biraz daha dikkat edebilirsek, çünkü geçtiğimiz sezonlara göre en azından olumlu tarafından bakarsak bu oyuncu ve teknik direktör tekrarında bu sene geçtiğimiz sezona göre biraz daha tekrar fazla. Kocaeli'yi de bunun içine koyalım.
1: Hocam şunu da konuşalım o zaman. Hazır teknik direktör konusu açılmışken, Fenerbahçe'den de bahsederken işte basında adı geçen isimler var. Hatta son olarak da Jesus ismi konuşuluyor. Daha önce Fenerbahçe'de görev yapmıştı Portekizli hoca. Yeniden Fenerbahçe'ye dönebileceği Sayın Aziz Yıldırım'ın hoca adaylarından birisi olduğu konuşuluyor. Bu profil, yani Jesus özelinde bu profil midir doğru olan, yoksa biraz daha Fenerbahçe kendi camiasına, yani içe mi dönmeli sizce? Nasıl çıkacak bu karanlık günlerden Fenerbahçe?
0: Yani İsmail Hoca mı Aykut Hoca mı diyorsun yani?
1: Gibi, evet.
0: Ya o biraz bana çaresizliği anlatıyor yani. Yani şöyle çaresizlik, yani onların yaptıkları tabii ki çok değerli, kıymetli ama sen hep geçmişteki başarılara talip oluyorsun. Aslında Aziz Yıldırım'a da bugün Fenerbahçeliler talip olurken hep hafızalarında Daum var, Zico var, Ersun Yanal var, Aykut Kocaman var ama ne Aziz Yıldırım o Aziz Yıldırım, ne oyun o dönemki oyun, ne Fenerbahçe'nin öyle bir tekrarı var. Yapabilecekse o tekrarı kadro planlamasından sonra, bence teknik direktör hiç fark etmez. Kadro planlamasını yaptıklarında o kadro tekrarına sadık kalacaksa Fenerbahçe halledebilir. Jesus'la da halleder, diğerleriyle halleder. Ama işte o belirleyici olacak. Daha Fenerbahçe'de kim olacağını bilmiyor Fenerbahçeliler. Hangi takımla, hangi oyuncularla oynayacağını bilmiyor Fenerbahçeliler. Şimdi bu durumda teknik direktör konuşmak bence işin en son tarafı yani. Sen önce kadro plan, kim oynayacak Fenerbahçe'de? Gündüz ile mi, Kante ile mi oynayacak? Çünkü
1: mesela kimler kalmalı değil mi? Önce bunlar bir netlik kazanmalı. Yeni sezonda yani, hangi isimler devam edecek Fenerbahçe'de? İşte orada, önce bir bunları netleştirmek gerekiyor.
0: Orada şey devreye giriyor, sportif direktör, futbol aklı neyse, ya da Zeki Murat Göl orada devreye giriyor.
2: Ya da 4 sezonu düşünelim, Galatasaray şampiyonluklarını. Fenerbahçe'nin en kolay nakavt olduğu sezon, en iyi teknik direktörü sahip olduğu sezonu. Şimdi Mourinho'da bir isim var.
0: Tabii,
2: ama yani Tedesco da bence Mourinho'dan daha iyi, en azından sonuna kadar zorladı. Bireysel hatalar yaptı vesaire ama yani orada iş biraz sizin
0: yetmiyor. Yani o da
2: teknik adam elbette önemli ama en iyisi getirdiğinde de sana bir garanti etmiyor.
1: Doğru.
2: Aykut Kocaman, İsmail Kartal hep dönüp dolaşıp aynı isimler. Ya baktığımız zaman tamam, Aykut Kocaman çok başarılı. Aykut Kocaman bu arada Fenerbahçe dışında Konya Spor'la Türkiye Kupası kazandı. İstanbul Spor Kale, yani Aykut Kocaman, başka takımlar başarısı oldu ama bir gerçek var. 5 senedir takım çalıştırmıyor.
0: Mesela şeyde de görmedik, bilmiyorum ben hani yanılabilirim ama siz Aykut Hoca'yı hiç şeyde gördük mü biz? Yani bir ülkede bir antrenmanla alakalı bir teknik direktörle bir planlamanın bir parçası olduğu. Atıyorum İngiltere'de.
1: Yani görev yapmadığı dönemde
0: görev mi? Görev yapmadığı dönem. Çünkü oyun değişiyor ya, onun bıraktığı oyun yok artık.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: doğru.
0: Orada daha çok beceri ön plandaydı. Şimdi artık atletizm artı beceri. Yani atletizmle beceriyi harmanlayamayanlar yok oluyor oyunda. Çok hızlı oynanıyor oyun artık yani.
1: Sanırım Mart ayındaydı. Eğer yanlış hatırlıyorsam da kusura bakmasın izleyicilerimiz. A-Spor'da bizim yayın konuğumuz olmuştu Aykut Hoca. Ve o dönem hatta şöyle bir ifadesi vardı. Yani ya Fenerbahçe ya milli takım demişti artık teknik direktörlük için. Ve Fenerbahçe'ye de aslında o dönem yapmış olduğu yorumlarda takımdaki sorunları, eksikleri tespit ettiğini görmüştük. Sanki Fenerbahçe özelinde en azından Aykut Hoca bir süredir Fenerbahçe'ye çalışıyor gibi bir izlenim bende yaratmıştı açıkçası o dönem.
0: Ben çok yeterli olacağını düşünmüyorum. Şeyi de unutmasınlar. Yani Sergen Yalçın da Beşiktaş'tan giderken bir krizle gitmişti. İdare edemiyorum dedi gitti. Bugün yine aynı kriz ayağına dolandı. Çünkü Sergen Hoca da o süreci, ben herkesten iyi futbolcuydum, antrenör olarak da birinden bir şey öğrenmeme gerek yok dedi. Yorumcuyken de ifade etti. Bak hem yorumcuyken söyledikleri, hem antrenörken o gün ayağına dolan kriz bugün de ayağına dolanıyor. Şimdi bilmiyoruz biz Aykut Hoca'nın o süreçle alakalı. Gittiği süreçle Başakşehir'de, çünkü orada da bir krizle gitti, evet. Hatırlayalım.
2: Bir de şunu da hatırlatmak gerek yani. Aziz Yıldırım tamam, İbrahim Hocam aslında özetlemeye çalıştı. Geçmişi anıyorsun o başarılı günleri ama 2018'de bir 4 sene şampiyon yapamadığı için zaten 3 sene Ali Koç'a seçimi kaybetmişti. Üstüne şunu hatırlaması gerek yani Fenerbahçelerin. 2018'deki Galatasaray yok karşılarında artık. Bu sefer daha güçlü bir Galatasaray. Evet. Sırf saha içi değil, işin saha dışı kısmı, gelirler, o localar. Yani o Galatasaray kadro olarak zaten şimdi 4 sezondur bu Okan Hoca'nın başarısını küçümsemek için anlaşılması değil ama Galatasaray hep en iyi kadroya sahip. Fenerbahçeli bir kadro. Tamam, aralarında özellikle 102 puan, 99 puanlı sezon. Tadışlar, Cekolar. Orada uçurum yoktu ama bu sezon bence Galatasaray'ın kadrosu çok önünde Fenerbahçe'nin. Ya en basit örnek, bana şu an Galatasaray kadrosuna Süper Lig'den oyuncu yaz desen Orkun'u yazarım kafadan 8 numaraya. Hadi bir de 10 numaraya Asensio'yu alayım. Ya Fenerbahçe'den bir ikinci isim söylemem mesela.
0: Getiremiyorsun.
2: Ama tam tersi, bana 99 puanlı o takımı sorsan Fred derim.
1: Şimanski çok iyiydi o
2: Ferdi, sezon. Ferdi çok iyiydi sol bekte.
0: O sayede çok iyi durumdaydı o dönem fiziksel.
2: Gayet iyiydi.
0: Ya aslında yine aynı duruma geliyoruz. Yani İsmail Hoca da o dönem diğerlerinden farkı şuydu. Sezonun başı bir istikrar yakaladı ve sezon sonuna kadar aynı oyuncularla oynadı.
2: Ezber 11.
0: Hiç bozmadı. Ne zaman sallandı Fenerbahçe? Merkezde sorun yaşamaya başladı. Ciku Bekao'da sorun yaşadı. Oraya Çağlar'ı getirdiler ki bence Fenerbahçe'nin o dönem transfer anlamında en yanlış hamlesiydi. Şimdi Çağlar o dönem o organizasyonu paramparça etti. Hatta statta da canlı birkaç maçı izledim. Ya inanamadım hani bu seviyelerde bir oyuncunun. Çünkü merkezdeki oyuncu, bu en temel altyapılarda öğretilir. Merkezdeki oyuncu sağa sola gitmez. Öne çok fazla gitmez. Çünkü burayı boşalttığında, merkezi boşalttığında orası darmadağın olur. Şimdi canlı izlediğim için çok büyük hayal kırıklığına uğramıştım o dönemde. Ve şunu söylemiştim. Yani Çağlar'la Fenerbahçe'nin bir oyun inşa etme şansı yok. Ki o dönem bunu birilerinin görüyor olması lazımdı. Yine gelelim bu döneme. Mourinho çok fazla hata yaptı. Çağlar'ı oynatacağım diye Ciku Bekao ikilisini darmadağın etti. Herkesi denedi o sene, hatırla. En son şeye ikna oldu. Bunun olmuyormuş galiba. Yani
2: bir pozisyondan bir oyuncunun kariyerini yerle bir etmeyelim ama A-Spor'da ara ara maç gösteriliyor, onu söyleyeyim. Osimhen'in Kadıköy'de geçen sene kupa maçında attığı golü bir izlesin izleyiciler. Yani Barış Alper öyle yıkılamazsın. Osimhen'i yıkılırsın çok size'da. Çağlar'ın o anlamda en sonunda işte Ederson hatayı yaptı ama orada Çağlar'ın da çok pozisyon anlamında o Rize'nin son atağında hatası vardı.
0: Geçtiğimiz Rize Spor maçını hatırlayalım.
2: Evet, çok pozisyon.
0: Karşısındaki oyuncunun şimdi
2: Ali Sol.
0: İki defa, yok Türk oyuncu, iki defa çalım attı ona.
1: Mitat. Sağ bek.
0: Muhtemelen Mitat doğru. Kariyerinde üst üste öyle bir şey yapmamıştır
1: o,
0: yani.
1: O görüntü sonrasında çok da gündem olmuştu yani. Çağlar seviyesinde bir milli takım oyuncusunun tırnak içinde bu kadar çaresiz konuma düşmesi biraz eleştirilmiş.
0: Oradaki işte temel problem şuydu. O da biliyordu oraya gitmemesi gerektiğini. Kaybetti pozisyonu ve nerede olduğunu o an anlayamadı. Darmadağın oldu orada. İşte onları bu seviyelerde bir oyuncunun yapmaması lazım. İstediği kadar geçmişte çok önemli işler yapsın. Bugünle ilgileniyoruz ya.
1: Doğru.
0: İşte birilerinin onu görüp Çağlar'ın üzerine artık gelecek inşa etmemesi lazım.
1: Doğru. Çok bu anlamda zor bir süreç bekliyor Fenerbahçe. Yani sezonu da erken açacak Sarı Lacivertliler. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçları var. Temmuz ayı içerisinde.

0: de bir seçim yaşanacak 6-7 Haziran'da. Seçime dair de bu arada şu konuda fikrinizi almış olayım. Adaylardan Sayın Hakan Safi açıklaması var. Tabii bu tip süreçlerde özellikle seçim dönemlerinde Mehmet Özcan hep kadro konusunda, transfer konusunda adayların iddialı olduğunu görürüz. Hakan Bey'in de şöyle bir açıklaması var. Tarihin en değerli ve iddialı kadrosunu kuracağız diyor. Bu Fenerbahçe Kongresi'ne ne kadar nedenli geçer sizce?
1: Ben yüksek katılımın Hakan Safi'ye yarayacağını düşünüyorum ki hani camiaları çok da ayırt etmiyorum. Aynı şey Serdal Hasan Aras seçiminde yüksek katılım Hasan Arat'a çok yaramıştı.
0: Evet.
1: Yine rahmetli Başkan Mustafa Cengiz'in şu anki mevcut Başkan Dursun Özbey'e karşı kazandığı seçimde de yüksek katılım sayın o dönem için Cengiz'e yaramıştı. En son seçimi de hatırlayalım, Ali Koç, Saadettin Saran yine artı 20 bin katılım olunca Saadettin Saran'a yaradı. Yani burada biraz insanlar, özellikle yeni üyeler, gençler daha yeni yüz isteyecekler. Bu gerçek. Aziz Yıldırım'a karşı tabii ki ahde vefa yapacak üyeler de olacak. Ben seçimi ortada görüyorum. Yani onu söyleyeyim, Aziz Yıldırım ilk baştan reaksiyon aldı. Barış Göktürk Aziz Yıldırım lehine çekildi ama bir teknik adam konusu. Yani Aziz Yıldırım'da her zaman bir Aykut Kocaman ihtimali olacak ki o yüzden de artık şimdi Jesus, başka isimleri duyuyoruz. Yani sırf Aykut Kocaman'la o seçime girecek. Sonunda çok işin sandık kısmında artı yazacağını düşünmüyorum. Neler olabileceğinden bağımsız. Yani ben çok hani %51'e 49, öyle çok zaten yakın seçim bekliyorum, onu söyleyeyim. Ters sonuç beni şaşırtır.
0: Ya son dönemde bu arada Ali Bey ve Aziz Bey arasındaki seçimde çok ciddi bir fark olmuştu o dönem.
1: 4000,
0: Ali Bey
1: 16000
0: lehine.
1: ama o 5 sene sonra tekrarlandığında biraz %60'a %40 noktasında kaybetti o. Mourinho'nun seçim vaadi olarak Şenol
0: Evet.
1: Koç tarafından getirildiği seçimi kastediyorum. Saran'da zaten son seçim Ali Koç'tan koltuğu devralmıştı baktığımızda. Hep bunlar
0: Doğru.
1: biraz sportif başarısızlıkların yansıması oluyor aslında seçimlerde.
0: İbrahim Yıldız sizce?
2: Vaatlerin %100 karşılığı olacak maalesef. Yani tarihin en güçlü kadrosu diyor başkan. Ali Koç da benzer ifadeyi kullanmıştı. Yani bunun bir faydası olmadığını aslında Fenerbahçelilerin biliyor olması lazım.
1: Öyle bir kadro kuracağım ki hiç
2: olmuyor. Öyle bir şey değil. Yani yine oyun belirliyor. Bak Orkun Kökçü geldiğinde hangi havayla geldi? Çünkü hayatı hep bir organizasyonda geçen bir oyuncuydu.
0: Doğru.
2: İlk defa kaderiyle baş başa kaldı Beşiktaş organizasyonda. Al problemi çöz dediler. Çünkü o topu aldığında Benfica'da ya da Hollanda'da değil mi, hep bir sistemle o işi hallediyordu. Topu aldığında bir iki opsiyon vardı ve yeteneğiyle belirliyordu. Ama burada öyle bir şey olmadı. Dediler ki çöz problemi.
1: Ve Aralık sonunda gösterebildi.
2: Anlayabildi. Yani çözene
1: bir üç
2: kadar
1: ay kötüydü Orkun başlangıcı.
0: Çok kötü başladı bu arada. Yani o derbideki kırmızı kartı, sonrasındaki eleştiriler vesaire.
2: Bence tamamen onun problemi oydu o gün. O gün bir şeyi anlamaya çalışıyordu. Ki Galatasaray'da da İlkay benzer sorunu yaşıyor. Yani İlkay'ın hayatında deneyimlemediği bir şeyi deneyimliyor Galatasaray'da. Yok onların
1: Sane
2: çünkü.
1: Sane de aynı problem.
2: Sane benzer bir durum. Sane kenarda topla buluştuğunda Guardiola ona birkaç oyun çiziyor, o karar veriyor. Ama burada diyorlar ki çöz kendin problemi. Şimdi Fenerbahçe tarafıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani vaat edilen oyuncuların kalitesi ne kadar iyi olursa olsun belirleyici olan senin buradaki organizasyonun oluyor. Kimler geldi bu ülkeye değil mi? Geriye dönüp baktığında bence şu vaat en geçerli vaat olması lazım. Yani ben olsam kulüp başkanı şunu söylerdim. Geçmişte yapılan hiçbir şeyi yapmayacağız. Bence bunun yeterli olması lazım.
1: Ben şu
2: lazım.
1: Mesajı da verdim. Fenerbahçe'nin, yani Galatasaray'ın kadrosunda Fenerbahçe'nin şampiyon olabilecek bir kadrosu var. 2-3 nokta atışta bu takım Kesinlikle. Başka noktaya gelir yani. En basit örnek.
0: Doğru.
1: İsmail Kante, Gündüz gibi 3 tane orta saha var. İkisini kullanacaksın. Savunmada Şikrinyar gibi stoperim var.
0: Kerem var.
1: Ön tarafta Kerem uçup kaçmadı sezonda, yine artı 20 gol. Sana yine yeni sezon. Asensio var. Senin
2: var
1: yapman
2: yani.
1: Gereken iyi bir forvet.
2: Ama bilmiyoruz mesela kimden
0: i̇yi,
2: devam edeceğini.
0: Bir ya da iki tane stoper.
1: Stoper muhakkak.
0: Yani takımı bambaşka bir seviyeye getirebilir
1: Kaleci.
0: Aslında.
1: Kaleci,
2: yine
0: doğru.
2: işte bahsettiğin oyunculardan sonra tekrar. Yani şundan bahsediyorum. Fenerbahçe bir teknik direktör getirdi. Kadrosunu kurdu. İlk maç geldi, içeride 5-0 kaybetti. Hiçbir şeyden vazgeçmeyecekler. Ki Fenerbahçe'nin bence Ali Koç dönemindeki en büyük hatası oydu. Planlama şahaneydi. Genç oyuncular ve tecrübeli oyuncularla Fenerbahçe'nin geleceğini inşa ediyoruz dedi Ali Koç değil mi o dönem?
0: İlk göreve geldiğinde.
2: İlk göreve geldiğinde. Planlama şahaneydi ama 7. 8. hafta gemileri yakıyoruz dediği an gitti. Çünkü belirleyici olan oyuncularla tekrar olacaktı. Yapsaydın bundan daha kötü olma şansın yoktu. Mümkün değil. İstesen zaten bu ülkede üçüncü olamıyorsun. Yok bak işte.
0: Doğru.
2: İt aşağı gitmiyor. Hepsi kaybediyor zaten. Mesela küme düşme de öyle bir şey Türkiye'de. Yani düşmek bence daha zor. Ya bıraksan takımları kendi halinde bundan daha kötü olma şansı yok.
1: O 34 hafta kümede kalan takım bir ortalaması olmayacak. Yani 32 ile kümede kalabilirler.
2: İnanılmaz yani. Hani son 10 maçta bir tane maç kazanmış takım.

0: Diyor ki kalabilirim diye 10 tane maçın bir tane maçını kazanmış. Orada bir problem
1: olmasın. Eskiden 40 puan derdik Furkan, 34 haftalık şeylerde. 38-39'u 40'a yaklaşalım derdi hocaların hükümede kalma açısından. Fenerbahçe açısından yani kolay bir süreç değil ama çok da karamsar olmamak gerek. Dediğim gibi elde de yani bence yine iyi oyuncular var. En iyi oyuncular değil ama iyi oyuncular var. Trabzonspor gösterdik bir kafa yorduğunda, bir plan olduğunda. İşte Onaçu, Savic, Onana'nın etrafında genç oyuncuları koydun. Gayet Mayıs ayına kadar geldin. Son iki hafta şampiyonluktan koptu. Kupada finale finale kaldı.
0: Elle tutulur bir şey var en azından. Yani ve sıfırdan bir şey deniyorsun.
2: İnşa şimdi var. İnşa
0: onlarda da belirleyici olan şey olacak işte.
2: İyi bu geçiyor Trabzonspor.
0: Tekrar önümüzdeki sene meyvesini alacak Trabzonspor'da. Çünkü bu sene tekrardı. Teknik direktörlerin oyunculara temas etmesi. Mesela bizde yine bence geçmişten bize öğretilen ama asla doğru olmadığını düşündüğüm şey. Mesela hocanın takımı değil derler. Tedesco da bunu çok söylediler yani. Yani hocanın takımı değil diye bir şey olabilir mi? Eğer bir göreve talip oluyorsan oturup o takımın kadro planlamasına bakıyorsun. Oyuncuları izliyorsun. Arıyorsun. Evet ben bu takımla bir şeyler yapabilirim.
2: Hocam İlhan Palut kupada finale çıktı tüm Hasan Konyaspor'da. Oradan ben bir kere bile İlhan Hoca'dan bu takımı ben kurmadım, bu transferleri ben yapmadım dediğini duymadım.
1: Tam tersi, bir de Cilermi'yi kaybettiler. Sol yani, bekler. Yani İlhan Hoca sanırım orada bitti. Biraz idari.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışma.

0: İdefix.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün. 17 Mayıs 1928. Türkiye Cumhuriyeti Hıfz-ı Sıha Müessesesi kuruldu.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Reklam.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.

0: Bankart. Seni düşünür o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Spor Radyo. Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: A Spor Radyo.

0: Süper Lig'de son hafta maçlarını konuşuyoruz. Özellikle düşme hattında çok kritik karşılaşmalar var. Dört takım açısından da oldukça önemli bir akşam olacak bu akşam. Trabzonspor sahasında Natura Dünyası Gençler Birliği'ni konuk edecek demiştik. Bu iki takım hafta içerisinde kupada da karşı karşıya gelmişlerdi ve Trabzonspor geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 mağlup ederek finalde Konyaspor'un rakibi olmuştu Mehmet Özcan. Aslında yani Kasımpaşa, Eyüpspor için konuştuklarımızı Gençler Birliği için de konuşabiliriz. Rakip açısından çok daha önemli bir mücadele. Trabzonspor ligde artık üçüncülüğü garantiledi. Kupayı bekliyor, kupa finalini bekliyor. Nasıl bir 90 dakika öngörüyorsunuz bu akşam Trabzon'da?
1: Trabzon'da Galatasaray'ı Osimhen Onaçu üzerinden birbirlerine şöyle benzetiyordum. Osimhen'siz Galatasaray ne kadar çok zorlanıyorsa Onaçu'su Trabzon'da benzer zorlanma sezonun ilk yarısı Afrika Kupası'ndayken Beşiktaş ve Gençler Birliği'ne kaybetti. 5 puan vardı hatta. 7 gol yemişti 2 maçta. Yine bir başka benzerlik. İki takım da bence sezon sonunu çıkartamadı. Artık yani Trabzonspor'un da nefesi yetmedi diyeceğiz ama burada tabii Trabzonspor'un Galatasaray sonuçta mali açının arasında büyük fark var. Bunlar normal. Bu noktaya getirmesi de bence Trabzonspor'un başarıydı. Kupa maçını izledim. Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum. Hatta senle maç öncesi yayınlar yaptım Furkan. Doğru. Dinledim sizi. Şundan dolayı Gençler Birliği'nin komple yedek takıma çıkmasından memnun olmadı Fatih Hoca.
0: Flash röportajda çok hoca bunu söylemişti.
1: Tahmin edemiyorum öyle dedi. Ama Gençler Birliği'nin planı da tuttu. Trabzonspor'u sonuna kadar zorladı baktığımızda. Sonunda Muçi müthiş beceriyle o golü
0: bu kadar attı. Rotasyonlu bir kadroyu rakipte teknik direktörler de istemez demişti Fatih Hoca. Nitekim de aslında tahmin ettiği gibi maç oldu.
1: Doğru, şimdi tam tersi Konyaspor gayet toparladı İlhan Hoca ile. Bir de üstüne şöyle de özgüveni var. Dört büyüklerin dördünü de mağlup etti. Bu her takıma nasip olmaz baktığımızda. Yani Konyaspor Galatasaray'ı ligde, Trabzonspor'u ligde, üstüne Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi kupada elemiş bir takımdan bahsediyor. O yüzden de Konyaspor'a karşı olabildiğince işte Onaçu'su, Ozan Tufan'ı, bütün ana oyuncuları da dinlendirmek isteyecek. Bugün Trabzonspor çok doğal rotasyon yapması, kaleden forvete her mevkiye kadar. Gençler Birliği için ölüm kalım maçı. Metin Diyed'in camiayı bilen bir isim. Zaten çok da iyi futbolcuydu. Trabzon'da yetişmiş birisi, evet. Bu arada onu da hatırlatalım. Hani memleketinde diyeceğiz bu kritik maça çıkacak. Gençler Birliği'nin kaybetmemesi gerek. Yani minimum bir puan alır diye. Yani ben Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzon Gençler Birliği maçlarını biraz Kasımpaşa Gençler Birliği minimum beraberlik bekliyorum iki takımdan.
0: Peki karşı İbrahim Yavuz'un beklentisi nasıl olur?
2: Bir şeyi merak ediyorum. Metin Diyed'in aynı şeyi düşünüyor mudur? Hani yedeklerle oynama bir öngörüleme hadisesi var ya, şimdi az kadroda öngörebiliyor bazı şeyleri. Şimdi
1: Trabzonspor için geçerli olmaz o. Yani, onu aç istemez.
2: Bu tarafta ne olur bilmiyorum. Ya şöyle, tabii Gençler Birliği tarafıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Yani idari anlamda herhalde tarihin en kötü dönemini yaşıyor olabilir. Şimdi idari anlamda bu kadar yanlış yönetilen bir kulüp ne oyuncuda ne teknik direktörde problemi arasın. Bu kadar yani Volkan Demirel o ara niye gitti, Metin Diyadin geldi, o niye gitti, o ara Levent Şahin geldi falan derken Hüseyin Eroğlu ile başladı, evet. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Doğru, doğru.
2: Dört teknik direktör, o ara değişimi hatırlayalım. Şimdi idari anlamda bu kadar yanlış yapan bir takımın zaten ligde kalması çok anormal bir durum yani. O yüzden işin o tarafıyla alakalı hiçbir şey öngöremiyorum. Çünkü o da öngörememiş. Yedeklerle çıkmış, en iyi oyunu yedeklerle oynamış. Aslında o da muhtemelen oturduğunda şey demiş.
0: Orada gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Yani o maç... Yani, Gençler Birliği'nde hocam bu arada bazı oyuncular için de bence önemli bir vitrin maçı oldu. Yani birkaç oyuncu var. Çok öne çıktılar o akşam. Devam edeceğiz. Çok özür diliyorum. Sözünüzü bağla kesmiş olayım ama arkadaşlarımız hazırmış. Bağlantı noktalarımıza gideceğiz şimdi. Bir önceki saat diliminde olduğu gibi ilk olarak Trabzon'a gideceğiz. Bu akşam oynanacak olan Trabzonspor Gençler Birliği maçı öncesi A-Spor ekibinden Yunus Emre Selbuk karşılaşmayı takip edecek ve iki takıma dair son notlar içinde sözü kendisine bırakalım.
3: Furkan, teşekkürler sana ve konuklarına, iyi yayınlar dileyelim. Senin de aslında az önce bahsettiğin gibi kupa finalinde, yarı final maçında Gençler Birliği Trabzonspor maçı oldukça zevkli ve çekişmeli geçmişti. Gençler Birliği genç kadrosuyla Trabzonspor'a karşı başarılı bir performans ortaya koymuş ama Trabzonspor adını finale yazdırmayı başarmıştı. Bu kez ligde özellikle Gençler Birliği adına bir kırılma maçı. Trabzonspor deplasmanından kazanarak ayrılması durumunda Gençler Birliği ligde kalmayı garanti diyor ama olası beraberlik veya mağlubiyette rakiplerin ne yapacağı onlar adına çok çok değerli olacak. O yüzden Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak adına bugün önemli bir 90 dakikaya çıkacaklar Metin Diyadin'in yönetiminde. Gökten

0: Gürbüz'ün bir önceki maça bağlı olarak bir sakatlığı var. O nedenle riske edilmeme durumunun söz konusu olduğunu, riske demeyeyim daha doğrusu oynamama durumunun söz konusu olduğunu öğrendik. Ama zaten Embe, Niang ve Onyekuru uzun zamandır kadro dışı olarak takımdan ayrıydılar. Diğer oyuncular, Gençler Birliği Trabzonspor, Kupa finali yarı final maçındaki oyuncuların tamamına yakını sahada olacak. Ama o maçta oynatılmayan isimleri de bugün sahada görmeyi bekliyoruz. Trabzonspor'a gelecek olursak, Trabzonspor cephesinde bu maç öncesi Arseni Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları devam ediyor. Ernest Muçi ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Alexander Zubkov'un da son iki antrenmana ağırları nedeniyle katılmadığını söyleyelim. O yüzden o da bugünkü karşılaşmada oynamasını beklemediğimiz isimlerden bir tanesi. Trabzonspor'da kalede genç isimlerden bir tanesini, Ahmet Doğan'ı veya Onur Alp Çevikkan'ı bekliyoruz. Savunmanın sağında Wagner Pinas stoper ikilisinde Salih Malkoçoğlu ve Ozan Tufan'ı bekliyoruz ki son kupa maçından sonra zaten Fatih Hoca Ozan Tufan'ı stoperde oynatacağını bizzat kendisi açıklamıştı. Sol bek pozisyonunda bir sürpriz yaşanabilir. Genç oyuncu Boran Başkan'ı burada tercih edebilir Matias Lovik'in yerine. Mustafa Eskelici'nin de yine hapis sakatlığının bulunduğunu belirtelim. Orta sahada Kristo Olay'ı Buşari ikilisini bekliyoruz. Sağ kanatta Zubkov'un yokluğunda Umut Nair'i ama biraz daha forvette Onaçu'ya yakın konumda. Ofansif orta sahada Augusto'yu, sol kanatta Vakemi, en uç noktada da Paolo Onaçu'yu beklediğimizi belirtelim. Paolo Onaçu detayı önemli çünkü Eldur Shomurodov dün gol attı ve Trabzonspor'un forveti Onaçu'yla gol krallığı yarışında sayıları eşitledi. Eğer Onaçu bugün bir gol atarsa sezonu gol kralı olarak tamamlayacak. Hem kendisi adına hem de Trabzonspor tarihi adına bir gol kralı da kayıtlara geçmiş olacak. Trabzonspor taraftarlarının azımsanmayacak sayıda tribünde yerini alarak takımı desteklemesini bekliyoruz. Şu an Trabzon'da güneşli ve sıcak bir hava var. Maç saatine doğru sıcaklık belki biraz daha düşecek ama maçın oynanmasına oldukça elverişli bir ortamın bulunduğunu söyleyelim. Eğer sorunuz yoksa da Furkan, sözü buradan yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e ve devam ediyoruz bağlantılarımızla. Şimdi Akdeniz'e gideceğiz. Antalya Spor Kocaeli Spor maçı öncesinde ise İsmet Yerdelen bizleri bekliyor. Özellikle Antalya Spor için mutlak galibiyete ihtiyacı olan bir karşılaşma ve sözü bu maça dair notlar içinde kendisine bırakalım.
2: Evet, teşekkürler Furkan. Trendyol Süper Lig 34. hafta ve kapanış maçında bugün birisi de Antalya'da gerçekleşecek. Arkamda gördüğünüz Corondon Park Stadında Antalya Spor ile Kocaeli Spor saat 8'de karşı karşıya gelecek. Maçın hakemine baktığımız zaman maçın hakemi Umut Meler, Halil Umut Meler. Yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Bersan Duran yapacaklar. Kocaeli Spor bu maça 37 puanla 10. sırada oldukça rahat çıkarken ev sahibi takım Antalya Spor 29 puanla 17. sırada yer alarak biraz daha riskli durumda bu maça çıkıyor. Aday kadroya bakacak olursak Antalya Spor'un aday kadrosu kalede Julian'ın, defansta sol bekte Pal, ortada Hüseyin ve Canetti, sağ bekte Bünyamin'in olması bekleniyor. Orta sahada Soner ve Keseş, hücum hattında Balet, Safuri, Abdülkadir ve forvette de Van de Strik'in olması bekleniyor. Kocaeli Spor'un muhtemel ilk 11'ine bakacak olursak kalede Serhat, defansta Haydara, Smolcic, Cikstil, Ahmet, orta sahada Suso, Şov, Keita, hücum hattında Rivas, Serdar ve Daniel Agey'nin olması bekleniyor. Her iki takımdaki kart ve sakatlıklara bakacak olursak Antalya Spor'un kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt, Stor'un ve Veysel Sarı'nın durumu şüpheli. Sariç ve Doğukan sakatlığından dolayı kadroda yer alamayacak. Kocaeli Spor'un kart cezalı oyuncusu yok. Sakat olarak Balo, Petković, Jovanović ve Viteska'yı görüyoruz. Evet, Kocaeli Spor bu maça oldukça rahat çıkıyor demiştik. Az önce de söyledik ama Antalya Spor için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Antalya Spor düşme hattının merkezinde yer alıyor. Antalya Spor bugün sadece bir lig maçına çıkmıyor. Adeta bir final maçına çıkıyor diyebiliriz. Evet, coşkulu kalabalığı görebiliyorsunuz. Coşkulu kalabalığı da görüyorsun bir taraftan. Antalya Spor için bu maç mutlak 3 puan alması gereken bir maç. Antalya Spor'un galibiyet dışında hiçbir skor Antalya Spor'u Süper Lig'de tutamıyor. Öncelikle bu maçtan galip gelmesi gerekiyor. Daha sonra da diğer maçlardan gelecek olan sonuçlara önemli olacak. Nedir bunlar? Eyüp Spor'un Fenerbahçe'den bir puan alması, Kasımpaşa'nın Galatasaray'dan 1 puan alması ya da Gençler Birliği'nin Trabzon'dan 3 puan alması durumunda Antalya Spor küme düşmüş olacak. Bu yüzden ilk başta

0: bu maçtan mutlak 3 puan kar olası. Daha sonra da diğer maçlardaki sonuçlar belki olacak. Evet, kalabalık, coşkulu bir seyirciyi burada görüyorsunuz. Kocaeli Sporlu taraftarları da görüyoruz. Kocaeli Spor taraftarları ile Antalya Spor taraftarları arasındaki dostluk, kardeşlik kendisini gösteriyor. Harika bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Evet, hava sıcaklığı 21 derece. Hava sıcaklığı 21 derece. Maçın oynanması için harika bir atmosfer var. Coşkulu bir seyirci. Güzel bir maç izleyeceğimizi Antalya'da düşünüyorum.
1: İvan 07 geçti kula din. İvan 07 geçti kula din. İvan 07
0: evet,
1: geçti kula din.
0: Evet, coşkulu kalabalığın sizler de görüyorsunuz. Maç oldukça önemli. Maç oldukça önemli. Bakalım Antalya Spor 3 puan alıp Süper Lig'de kalabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. İsmet Yerdelen Antalya Spor Kocaeli Spor maçına dair tüm notları bizlerle paylaştı. Akdeniz'de oldukça önemli bir mücadele bu akşam futbol severleri bekliyor. Bir kez daha İstanbul'a dönüyoruz ve 3. ligde ise yükselme playoff final mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la 52 Ordu Spor karşı karşıya gelecekler. Bu maçı ise Efecan Öztaş takip ediyor. Söz Efecan'da.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. TFF 3. Ligi playoff yükselme final maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'la 52 Ordu Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Taraftarlar da an itibariyle oldukça yoğun bir ilgi gösteriyorlar bu karşılaşmaya. Satılan biletleri az önce tekrardan sordum. Yaklaşık 10 binlik bir fark vardı bir saat önceden bu yana. An itibariyle karşılaşmayı 15 bin biletli seyircinin takip etmesini bekliyoruz. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu. Etrafımızda da Ayvalık güçlü taraftar arasında yavaş yavaş stadyuma girmeye başlamış durumdalar. Yoğun bir şekilde takımlarını desteklemek için Ayvalık'tan buraya geldiklerini belirtiyorlar. Finali çok hak ettiklerini ve 2. ligi çok istediklerini belirtiyor Ayvalık gücü taraftarı. Tabi Ordu Spor taraftarının oldukça yoğun bir ilgisi var. Ordu Spor taraftarı satılan tüm biletleri bitirmiş durumda ve Ordu Spor'da şöyle bir durum var. Taraftarlar takımlarına final mücadelesinde prim toplamış. 250 bin liralık bir prim. Bu prim rakamı taraftarlar takımlarını motive etmek adına kendi aralarında çocuk, büyük, küçük demeden kendi aralarına topladıkları prim rakamını takımlarına iletecekler. Eğer tabii galip gelebilirlerse karşılaşma saatler 17'yi gösterdiğine başlayacak. Karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek. Var koltuğunu ise Davut Çelik yer alacak diyerek sözü Başakşehir Fatih Terim Stadyumundan tekrardan stüdyoya bırakabilir Furkan Yıldız.
2: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş'a da, tüm ekip arkadaşlarımıza bir kez daha kolay gelsin. Uzun bir gün olacak. Bugün gerek Süper Lig'de gerekse alt liglerde oldukça önemli karşılaşmalar var. Biz Trabzonspor Gençler Birliği maçını konuşuyoruz ki hafta içindeki kupa maçından yine örnekler vermiştik. Hocanın özellikle açıklamalarından bahsediyorduk. Bu akşama nasıl etki eder? Biraz daha bunu konuşabiliriz kupa finali öncesi.
4: Yani Trabzonspor tarafı yani anlaşılabilir. Yani çok fazla tekrar yaptılar. İşte Mehmet'in de söylediği maç sayısı çok anormal artık. Yani bu da aslında İngiltere'de de bir dönem Klopp Guardiola çok şikayet ediyordu bu durumdan. Yani sürekli seyahat, maç, oynama hadisesi. İster istemez burada diğer oyuncuları dinlendirme. Tabii yani Gençler Birliği'nin organizasyonu o kadar öngörülme konusunda problemli ki ben o tarafı öngöremiyorum yani. Hani en rotasyonlu dediğin en iyi oyunu oynamışım. Diğeriyle ne olacak bilmiyorum. Yine belirleyici olan Trabzonspor tarafı olacak. Bir oyuncu için bunu oynamak çok zor. Yani yaşadığım dönemler oldu. Hiçbir iddian yokken karşı taraftaki takım düşmeyle ilgili bir problem varsa gerçekten orada çok zorlanıyor oyuncular.
2: Benzer bir durumu Ankara Gücü yaşamıştı hocam.
4: Evet.
2: Yine Trabzonspor deplasmanında kaybederek lige veda etmişlerdi o dönem.
4: Evet, öne de geçti Emre Belözoğlu'nun olduğu dönemde değil mi? Bir de Bursa Spor benzer bir durumu galiba yaşadı. Onlar kazandı, ligde kaldılar.
2: Rize Spor Trabzon'da.
4: Düşmüştü o sene. Öyle bir şey hatırlıyorum ya. Ya zordur tabii yani her iki takım için ama Trabzonspor için şunu söyleyeyim. Yani o tarafta planlama hiç bitmez. Bizde çok fazla şu dile getirilir. Yani iddiamız bitti denir. Dikkat et mesela. İddia bitmez. İddia biter mi yani? Her oynadığın maç, her yaptığın antrenman bir sonraki sezonun planlamasıdır. Yani iddia biter mi? Şimdi bizde bu çok fazla anlatıldığı için hatta şey için de Selçuk İnan için de çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani potansiyel
2: tabii
4: aslında çok önemli. Gelişimi çok sağlıklı gidiyor. Ama çok enteresan bir şey. Geçen sene bir maç önü programında şöyle bir şey söylemişti. İddiamız yok dedi Gaziantep'te. İddiamız bitti dedi. Ve son 7 haftada o dönemde sadece bir galibiyet aldı. Benzer durumu Kocaeli Spor'da yaşıyor. Yine biz üzerimize düşeni yaptık dedi, 11 maçta bir galibiyet.

0: Galatasaray taraftarına. Çünkü ligde bizde maalesef böyle doğru değil. Yani doğru bulduğum için de söylemiyorum. Yani her kazanılan şampiyonluk, her kupa çok değerlidir. Yani burada çok tekrar yaptın diye bir tarafa talip olmak bence doğru değil. O yüzden Trabzonspor'un yani bugün oynayacağı maç, kupa finali, bir sonraki sezonun hazırlığı olması gerekiyor.
1: Şimdi takviye demişken Muçi takviyesi geldi Trabzonspor'dan. Opsiyonu kullandı Bordo Maviller. 8 milyon 500 bin euroyu taksitlerle ödeyecek Beşiktaş'a Trabzonspor. Nasıl buldunuz bu takviyeyi? Bildiği, performansta aldığı bir oyuncuydu. Bu anlamda kadrosuna bonservisiyle kattı Muçi'yi Trabzonspor.
2: Şimdi izleyiciler belki garip karşılayacak ama ben yani oyun anlamında Muçi'yi çok beğendiğimi söyleyeyim ama öyle goller attı ki susuyorsunuz yani. Ve yani şunu da geçen anlattım. 16 golün sanırım 10 tanesi jeneriklik. Çok güzel goller attı. Ama işin oyun kısmında mesela bir Olay, Folcarelli yani Onaçu'yla Onaçu'yu ayırıyorum. Son dönemler Ozan Tufan mesela çok hissettiriyor etkisini. Muçi biraz yok. İşin tabela kısmında çok iyi vardı. Bu kadar iyi tabela yaptığı zaman da bir 10 numara tabii ki devam edeceksiniz. Ben son dönemde Buçari'yi de beğeniyorum. Onu da kullanmaya başladı Fatih Hoca.
1: Hocanın çok güvendiği de bir isimdi.
2: Doku tuttu. Döneminde. Sonuçta hani gol yükünü tamamen Onaçu'nun birisi yükünü almadı. Mesela Zubkov'unu çok alamadığı için belki Trabzonspor ligi zor ligde son finale gidemedi. 42 maç Trabzonspor'un bugünkü resmi maç sayısı. Hani Galatasaray için söyledim aslında geçerli. Trabzon'da 40 değil 35'ten sonra o yorgunluk göze çarptı. Muçi'ye geleceksek Beşiktaş'ta olmamıştı ama Trabzonspor'da oldu. Bunu gördük. O Fatih Tekke'nin ona güveniyle ilgisi var. Yani Muçi'nin de biraz Trabzonspor kariyerini inceledim. Furkan şu ilginçlik var. Sezon başı bir 2-3 maç hatta Kadıköy'de 1-0 Trabzon'u kaybettiği maç. Onaçu Şikinyar pozisyonda yaşanmıştı.
1: Tedesco'nun ilk maçıydı.
2: Tedesco'nun ilk maçı. O maç mesela oynatmış. Tabela yapamadığı için kulübede sonra oyuna soran aldı Başakşehir maçı 2 gol atıyor. O günden sonra ligdeki bütün maçlar ilk 11. Yani teknik adamın oyuncuya güveni aslında. Yani Sergen Hoca'nın Çerni'de yapamadığını Fatih Hoca Muçi'de çok yaptı. Yoksa tekrar söylüyorum ben yani Muçi tabelası müthiş ama hani bu sezonun bana bir kareasını yap desen tamam kareasa da alırım ama örnek Onaçu'nun ve Olay'ın gerisine yazarım Muçi'yi.
1: Doğru. Üzerinden zaman geçtiği için anlatmamda bir sakınca yoktur diye tahmin ediyorum ama Rams Park'taki 0-0'lık Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra Trabzonspor'u çok yakından takip eden bir büyüğümle merak ettiğim için aslında Muçi konusunda hocanın, Fatih Hoca'nın düşüncesini nedir diye sormuştum. Çünkü Beşiktaş döneminde ben o dönem görevim gereği Muçi işte transfer olduğu dönem sonrasındaki performansı hep yakından da takip etmiş.
2: Ben şöyle araya gireceğim. Buyurun. O maç Ekim veya Kasım ayında oynandı. O zamana kadar Muçi'nin golü yoktu.
1: Evet. Hatta o yüzden o de sordum. Da, yani performans da vermediği bir dönemdi. Dedim ki bu meslek büyüğüm yani hoca ne düşünüyor Muçi konusunda? Çünkü henüz somut bir katkı yok, performans yok ama ısrarla da hoca o dönem şans vermeyi, süre vermeyi devam ediyordu ve şu yanıtı vermişti bana. Hoca Muçi'den çok memnun. Özellikle topsuz alandaki yaptığı savunmaya yardım koşulları vesaire bunlar sebebiyle özellikle Fatih Tekke'nin Muçi'den çok memnun olduğundan bahsetmişti. Devamında da niye bunu anlattım? Devamında da hoca güvenmeye devam etti ve sonrasında performans da aldı. Bir Başakşehir deplasmanı bence.
2: Son dakika golü attı hatta Fatih Tekke şey diye açıklayan çok sevindim böyle bir gole ihtiyacı evet. var dedi. Hoca teknik adam ilişkisi.
1: Yani sonrasında da zaten performans hep yukarı doğru inme kazandı.
2: Hocam senin düşünceni merak ediyorum.
3: Aynı fikirdeyim seninle. Yani oyunun bütününde çok eksik olduğunu düşünüyorum. Hatta yani işin savunma kısmı konusunda yani o kadar o takıma katkı sağladığını düşünmüyorum. Tam tersi işin bitiricilik kısmında. Hatta yani bundan bir 15 sene önceye düşsem bu tarz dönsem bu tarz oyuncular çok değerliydi. Yani tabii ön tarafta al topu işi bitir konusunda ya öyle bir oyun oynuyor. Attığı goller bu anlamda çok kritik. Hatta o Başakşehir maçını da ben izledim. Çok da kötü oynuyordu. Golden önce de çok kötü bir vuruş yapmıştı. Hatta kafamda şöyle bir şey canlanmıştı. Ya bunu dedim Trabzon'da yapmış olsaydı.
1: Doğru. Farklı şekilde
3: taraftardan ciddi bir tepki evet. gelecek Beşiktaş'ta. Ve oyuncu Hayır. Sezon başı Trabzon'da skor anlamında istediğini alamıyordu. Yani Başakşehir maçında golden önce vurduğu top bayağı stadın dışına gitmişti. Evet. Yani Trabzon'da o dakikada o şutu atmış olsaydı hani bizde taraftarın oyuna oyuncuyu olumsuz etkisi
1: konusunda. Omurdanmalar başlar.
3: Evet, yani ister istemez o onun lehine oldu. Kendi kendime o yorumu yapmıştım. Ve devamında attığı gol çok kritik bir goldü. Hatta Trabzonspor'un o süreçte devamıyla alakalı da çok önemliydi. Evet, skor

0: Konusunda çok önemli işler yapıyor. Ama oyunun bütününe baktığında yani benim için tam anlamıyla böyle güçlü oyunların önemli bir parçası yapar mıyım? Yani hızlı oynanan oyunlarda biraz problem yaşarım ama bu takım için tabii ki bu kadar istatistik yakalamış ve hele hele oyunu 3. bölgeye yıktığında çok değerli oyuncu. Bir de şöyle düşünmek lazım. Kadro planlaması önemlidir. Yani zaman zaman geriye düştüğün oyunlarda, önde oynadığın oyunlarda çeşitli, hatta hoca da ondan bahsediyor. Birkaç oyun planımız var diyor. Değil mi? Mesela bence Trabzonspor'un bu sene yaşadığı en büyük problemlerden biri şu. Hatta genel olarak bizim problemimiz, Okan Hoca bir Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir yorum yapmıştı. Şimdi futbolda hücum ve savunma prensipleri vardır yani. Oyunculara bu öğretilir. Yani tek başına hücum ya da tek başına savunma ile bir problemi halledemez. Hoca dedi ki Türkiye'de çok fazla savunma prensipleriyle ilgili bir sorunumuz yok dedi. Aslında bizi gerçeğimizle de biraz yüzleştirdi yani. Çünkü burada direnemiyorlar dedi işte. Evet. Bireysel yetenek oyuncu kalitesi burada çok belirleyici oluyor dedi. Trabzonspor sezona başlarken ilk 6 haftada 3 gol yedi. İşin aslında savunma tarafını halledebiliyordu. 4-3 2 tane üst üste galibiyeti vardı. İnsanların çok hoşuna gitti. Normal olarak şimdi farklı skor ama o yediğin 3 tane gol gelecek adına sana problem çıkartacak. Evet, hallettin o gün problemi ama işin savunma kısmı aslında çok değerli. Yani evet, Okan Hoca burada Galatasaray'la oyuncu kalitesiyle o sorunu yaşamıyor ama işte Fatih Hoca bence o sorunu yaşadı. Ligin sonlarını da hatırlayalım. Hemen hemen her maçta gol yedi Trabzonspor. Evet. Hiçbir takım giremediği doğru. Kadar.
1: Beşiktaş maçı öncesi özellikle o 4 maçlık bir
0: çok gol yedi ve çok doğru. Fazla pozisyon
2: yani
0: verdi.
2: Çok belki konudan sapıyor olacağım ama mesela Jesus hep iyi hatırlanıyor ama Jesus'un evet. Öyle bir kara gümrük maçı vardı. Yani. 3 taneydi kazandı ama ondan sonra hep rakipler o Karagümrük'ün hücum planına
1: Batshuayi son dakikalarda atmış.
2: Tabii. Galatasaray Barış Alper'le o planı işleyip kazandı. Biraz Trabzonspor sezon başına Karagümrük'e karşı öyle bir çok yani, basit goller
0: yani bence Fatih Hoca planlamayı yaparken önümüzdeki sene işin bu savunma kısmıyla alakalı çok fazla tekrar yapmaya muhtaç olduğunu bence bu ligin sonlarında görmüştür. Tek başına şeyden açıklanmaması lazım. Baskıyı kaldıramadılar.
2: Ama şu güzel hocam, araya girdim kusura bakmayın. Galatasaray'ı yendikleri maçı tabii daha bir dikkatli gözle izledim. Şimdi o maç çok eksik vardı Trabzonspor'da mesela ama o maç Vakayeme'yi de oynattı. Zubkov'u yani Okan Hoca'nın yaptığını yapıyor aslında. Ben biraz Muçi ısrarını da ona bağlıyorum Furkan yani. Çok rahat 3-6 numaraya yakın orta sahaya koyup aman ben gol yemeyeyim. Hayır, tam tersi. Ofans oyuncum olsun sahada. Bir 4 tane hücumcuyla başlıyor yani. Okan Hoca'nın biraz Galatasaray'daki bu 4 sezona bakalım hep kafadan. 4 oyuncu, hatta Tedesco'nun ben en katılmadım işte tamam şimdi. Kante, Gündüz'ü, İsmail Yüksek Rams Park'taki maça çıkardı. Evet. Ama bir Karagümrük maçı oynadı, bir de onu Fred'le tamamladı. 4 tane merkezde evet. Oynadı. Ya ben biraz Fatih Tekke'nin hücum ağırlıklı en kötü Mustafa Eskellaç mesela sol beke koyuyorsun. Hücum oyuncusu gibi sürekli hücuma destek veriyor. Bu hocanın güzel. Her oyuncuyla gol arama isteği. Zaten, biraz büyük takımla örtüşüyor aslında felsefe
0: kesinlikle.
2: Olarak.
0: Zaten istatistiği yaymak zorundasın. Yani o gol istatistiğini yaymak zorundasın. O yüzden orta saha oyuncuları. Ya ben şeye çok katılmıyorum. Bu 6-8 hadisesi geçmişten yine kalan. Yani oyun artık 6'yı 8'i kaldırmıyor. Ne tek başına 6 olabiliyorsun ne 8 ne. İki yönlü oynamak. Kaldır 6'yı 8'i 10'u. İki yönlü oynamak zorundasın.
2: Ben hatta hocam 8'den yanayım. Ya.
0: Yani hani 8'den kasma. İki yönlü ya. Tabii. Yani geri gelecek. 10 numara olacaksın. Yeri gelecek savunmanın önünde bir oyuncu olacaksın. Ben Kante'yi bir kere canlı stadyumda izledim.
1: Mesela Hakan Çalhanoğlu. Bunun dünyadaki en yani. İyi örneklerinden biri herhalde.
0: Çünkü oyun artık şeyi kaldırmıyor. Tek başına Hacı oyunlarını kaldırmıyor. Doğru. Ya da tek başına işte getirdim buraya Amrabat diye bir oyuncuyu. O senin söylediğin Fred'i darmadağın eden oyuncu Amrabat.
1: Beşiktaş'ta indi.
0: Soktun onu stoperlerin içine. Merkezi bıraktın tek başına Fred'e. Sonra dedin ki ya bu Fred'e ne oldu? Geçen sene uçuyordu. Çünkü geçen sene İsmail vardı yanında. O alanı beraber kontrol ediyorlardı. Aldın Amrabat'ı soktun oraya. Hatta yine canlı bir maçta statta Mourinho'nun yanına gitti. Kasımpaşa stadında Eyüp maçı. Anlatıyor orada. Muhtemelen şeyden bahsediyor. Arkadaş canım çıktı. Yani bu kadar alanı ben idare ediyorum. Şu arkadaş da biraz buraya gelsin. Siz şimdi bu analizleri sağlıklı yapmazsanız yani mesela Fenerbahçe'nin yine sezon başı temel hatalarından biriydi. Orta sahaya Alvarez transferi. Ya Amrabat'ın daha saçı olan uzun ya bir farkı yok ondan. Senin ihtiyacın olan oyunu iki yönlü oynayan oyuncu. Sen tuttun yine savunmanın önüne bir oyuncu getirdin. Hatta Stavrukeş maçını hatırlayalım. Maç sonu Tedesco dedi ki Alvarez'i aradım dedi. Ya Fenerbahçe arar mı Alvarez'i? Alvarez'i aramak demek acizlik. Yani savunmanın önünde bir oyuncuya ihtiyacım var. Savunma tek başına hani geriye yaslanalım, oraya uzunları koyalım değil. Topa sahip olarak da o işi savunabilirsin. E var sende öyle oyuncular. Sen teknik direktör olarak oraya talip olursan o işi çözersin. Ki Fenerbahçe'de yine en büyük sorunlardan biri oydu. Fenerbahçe hep şey peşinden gitti. 2-0'dan sonra 3-2 Beşiktaş maçı zafer dedi. 2-0'dan sonra Rize maçı

0: maçı zafer dedi. Aslında o 2-0'a kadarki süreçlerle ilgilenmek istemedi kimse. Problem oradaydı. O bir yerde patlayacak o.
1: Ama gitmez. Bence tutunacak bir dal aradı Fenerbahçe sezon boyunca. Yani bunu tırnak içinde söylüyorum. İşte o geri dönüşler, son dakikada gelen galibiyetler de bu anlamda hep camiayı, taraftarı sıcak tuttu.
0: Ya hikaye yazabilirsin. Çok güzel gelir, eğlenceli gelir ama o problemli bir oyundu.
2: Antalya'ya Karagümrük'ü çeviremedin.
0: Samsun, ya yapamazsın. Samsun çünkü o yine, sürdürülebilir bir oyun değil. Benzer durumu o yüzden Trabzonspor için verdim. Evet 3 tane yersin, 4 tane atarsın. O gün güzel gelir. İşte Jesus yapamadı bu ülkede. Önde oynama hadisesi hatırlayalım. Oyunu rakip yarı sahada oynama, çok fazla bu oyunun zaafları var deme hadisesi buydu. Oyunu önde oynuyordu ama savunma arkasında çok problem yaşıyordu ve hatta şey dedi, ben bir fazlasını atarım dedi. Atamazsın. Yani o biraz önce bahsettiğim savunma prensiplerini yok sayarsan hani bir yerde oyuncu kalitesiyle bunu çözebilirsin ama sezonun bütününe baktığında problem yaşamama şansın yok. Mecbursun, oraya da talip olmak zorundasın.
1: Hocam bu arada Trabzonspor bölümüne dair şunu da merak ediyorum. Fatih Hoca'nın Vincenzo Montella'ya bir çağrısı oldu Ozan Tufan konusunda. Ozan da herhalde Alanya Spor sonrası en ritmini yakaladığı dönemlerden
2: birisini yaşıyor. Burada da fena değildi bir sezon. İngiltere de fena değil.
1: Doğru, evet. Oradaki bir yıllık döneminde de fena bir performans göstermemişti ama milli takım açısından Dünya Kupası'nın geniş kadrosunda Ozan Tufan olmalı mı? Sizce bu çağrı nasıl karşılık bulur?
0: Ya olabilir tabii ki çünkü geçmişte de uluslararası deneyimi olan bir oyuncu. Bu tarz organizasyonlarda en çok ihtiyacın olan şey şudur. Daha önce buraları deneyimlemiş oyuncularla gitmek önemlidir. Kariyerinde geçmişte bunu başarmış. Fiziksel olarak da oyun olarak da şu an iyi durumda. Değerlendirir diye düşünüyorum hoca. Yani tabii ama şeye bağlı yani şimdi onların kadro planlamasını
1: tabii ki,
0: tam doğru anlamıyla nasıl olduğunu da bilmiyorum yani. Hani Montella'nın da bazen şeyleri vardır. Mesela Samet Akaydın konusunda değil mi? Çok şeyi vardır. Asla
1: bazı isimlerden vazgeçmiyor.
0: Vazgeçmiyor. Evet. Aslında çok doğru şeyi buluyorum. Ya itiraz ediyorum. Ben de büyük bir kalabalıkta aynı fikirdeyim. Olmaz diyorum ama mesela şey yapmıyor. Direnç gösteriyor. Ya bu kadar kalabalık Samet olmaz demiyor. İhtiyacı olduğunu düşünüyor. Onun oyun planının bir parçası olduğunu düşürüyor. Ve asla ondan vazgeçmeyip gönderiyor sahaya onu.
2: Hocam biraz bence kulüp takımı gibi yönetiyor milli takım. O yüzden de başarılı oluyor.
1: Ya bir grup bence yakaladı ve oluşturdu Montella milli takımda. Ve ondan durum ne olursa olsun vazgeçmiyor. Belki Dünya Kupası sonrası ufak tefek eklemeler olabilir bu oyuncu grubuna. Çünkü bazı oyuncuların artık yaş gereği de süreklilik problemi yaşadığını görüyoruz. Bu arada çok özür diliyorum, sizden de yorum alacağım ama hazır milli takım demişken de bir tekrar bilgilendirme yapalım. A milli takım 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyor ve öncesinde de iki hazırlık maçı oynayacak A milli futbol takımımız. 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya, 7 Haziran'da ise Amerika'da Venezuela ile karşı karşıya geleceğiz. Bu iki karşılaşma A milli futbol takımının Dünya Kupası öncesi oynayacağı iki provada ATV ekranlarında olacak. Bunun da hatırlatmasını, bilgilendirmesini bir kez daha yapmış olalım. Aslında bu ekranlarda milli takımı Dünya Kupası'na hep birlikte uğurluyor olacağız.
2: Dünya Kupası'nı bilmem ama bu maçları izleyeceğim. Furkan, nedeni saat olarak uygun. Venezuela evet, saat 1'de mesela.
1: Kuzey Makedonya maçı saat 20.30'da İstanbul'da, Kadıköy'de
2: ben
1: oynayacak.
2: Ben direkt şeye baktım, Amerika'daki maçın saatine baktım. 1'de izlenir ama diğer maçlar değil mi? 4.30'da, 5'te maçlar var.
1: 5, 6 ve 7 Dünya Kupası grup maçlarımızın saatleri sabaha karşı. Ozan Tufan konusunda var mı eklemek istediğiniz?
2: Ozan bir ara yaş olarak yani çok erken, Fatih Hoca ben hatırlıyorum ilk Çekya Sivok oynuyordu hatta Kadıköy'deki maçta, o zaman Bursa Spor'daydı. Çok erken yaşlarda milli takıma seçilip yani 24-25 yaşında milli olma sayısı çok iyiydi Ozan'ın. Hala gayet iyidir milli olma sayısı. Bu sene çok joker oyuncuydu yani. Evet. Birçok bölgede aslında turnuvalarda bu tip oyuncular. Şimdi Kaan Ayhan'ı kullanıyor. Mesela bence Kaan yerine daha mantıklı tercih olur Ozan.
0: En azından oynama ritmi var.
2: Tabii.
0: Yani evet. Kaan'ın bu sene
2: Kaan
0: çok
2: geri gitti yani. Tamam, bazı şimdi Samet konusunda şöyle itiraz, Rize Spor'da oynuyor. Evet. Zaten İrfan Can'ın da Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya gitmesinde Monte gidip oyna dedi. Seni hani götürmek istiyorum Dünya Kupası'na diye. Hoca kulüp takımı gibi yönettiği için Montella'nın her kararına saygı duyarım. Ozan Tufan'a olmalı mı ilk takımda? Yani çok güzel hikaye yazdı. Herkese de örnek olsun yani. Çünkü sen yine Beşiktaş'ı yakından takip ettiğinden muhtemelen tribündeydin Furkan, hatırla. Valerin İsmail bir maçın son uzatmasında Cenk Tosun'u almak istemiş. Cenk Tosun oyuna girmek istemiş.
1: Girmedi, evet.
2: Bir şey diyemem, bu oyuncular yapabilir böyle tripler. Icardi keza Liverpool'da. Benzerin Ozan Tufan'a Fatih Hoca rica etti, oyuna girer misin? Tabii hocam girerim dedim. Kasımpaşa maçında 2 dakika oynadı. Yani o zaten o güzel hikaye yazacağının özeti oldu. Yani oyuncu teknik adam ilişkisi.
1: Belki
2: oyuncu
1: de orada da başladı.
2: Bu arada ben, oyuncu hocam muhakkak girmeli ama teknik adamın yaklaşımı da çok.

0: önemli. Fatih rica etti. Gir dedi bile, yani çok net emir de verebilir. O, oradaki o süreçleri yönetebilmek Trabzonspor'daki ikinci sezonunda herkese kendisini kabul ettirdi. Tebrik ediyorum o sana.
1: Ben de katılıyorum. Bu sezon sezonun çıkış yapan isimlerinden birisi oldu bence de Ozan Tufan. Göreceğiz Amili Futbol takımında tabii ki bugün artık ligi noktalıyoruz. Yarın itibariyle artık milli mesai başlayacak bizler için de. Milli takıma dair daha çok tabii ki yer vereceğiz programlarımızda ve az önce hatırlatmayı yapmıştık. Milli takımın iki hazırlık maçı da 1 Haziran ve 7 Haziran tarihlerinde bu ekranlarda ATV'de olacak diyelim ve geçelim Beşiktaş'a İbrahim Hocam. Sezonu dördüncü tamamladı siyah beyazlar. Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2'lik beraberlik. İlk yarı korkunç bir performans. Yani çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi ama ikinci yarı biraz daha geri dönen bir oyun ve takım vardı sahada 2-0'dan. Nasıl bir sezon geçirdi sizce Beşiktaş? Hocanın geleceği çok fazla tartışılıyor. Bu noktadan sonra Sergen Yalçın tekrar Beşiktaş'a nasıl konsantre ve motive olabilir?
2: Ya bence Beşiktaş'ı sağlıklı yorumlayabilmek için bir geçmişe gitmekte fayda var. Yani birkaç sene öncesine gitmekte fayda var. Çünkü Beşiktaş birkaç senedir hem kulüp başkanı hem teknik direktör hem oyuncu da çok fazla değişime gidiyor. Yani hemen hemen her başkan aynı şeyi yapıyor. O yüzden Fenerbahçe'de o örneği verdim. Çünkü Fenerbahçe de biraz onlara benzemeye başladı. Teknik direktör, başkan değişimi, oyuncu değişimi. O yüzden vaat edin, geçmişte yapılanları yapmayacağım demek bazen o an sizin işinize gelebilir. Çünkü Beşiktaş'ta hemen hemen her başkan getirdiği teknik direktörde bir kredi olduğunu söyledi. Ve ilk işler kötü gittiğinde taraftar böyle istiyor deyip o teknik direktörden vazgeçti ki bence Van Bronckhorst'a o fırsatı kaçırdılar. Yani son zamanlarda Beşiktaş'a gelen en şahane teknik direktör davranmış.
0: İyi teknik direktör.
2: Yani hem dili hem oynattığı oyun.
1: Arzı.
2: O gün işler kötü gittiğinde anlaşılabilir bir durum vardı. İşte yine aynı noktaya geliyoruz. Teknik başkan, teknik direktör ve sportif direktör planlaması. Sağlıklı bir sportif direktör o gün başkana şeyi anlatabilirdi. Immobile sakatlandı. Stoper'de bir oyuncusu sakatlandı. İki önemli oyuncusu gitti.
1: Paulista.
2: Paulista sakatlandı. İster istemez o organizasyonda bir gerileme olabilir. Ama bu oyuncular yerine gelir, bu oyun tekrar yukarı gider demesi gerekiyordu. Hemen vazgeçtiler. Sonra yeniden geçmişe yine Fenerbahçe'nin yaptığı gibi. Sergen Yalçın bir dönem buraları şampiyon yaptı. Gelsin.
0: Ya bir gelsin, de Van Bronckhorst'u şunu hatırlatalım hocam. Avrupa Ligi oynadı.
2: Tabii yani çok zorlu bir süreçteydi.
1: Rangers'la.
0: Hayır Beşiktaş'ta da Atletico Bilbao Van Bronckhorst dönemi değil mi? Benim hatam var yani. Van Bronckhorst dönemi Beşiktaş Avrupa. Yani şu Sergen Yalçın'ın bu sezonun en büyük şansı Avrupa'da yoktu.
2: Evet,
0: konferansta doğru. Da yani haftada bir maç temposu.
2: Kesinlikle yani Beşiktaş'ın aslında birilerinin çıkıp Beşiktaş'ta bir geçmişe dönüp arkaya dönüp ya biz çok fazla hata yaptık bu sene artık ya bu hataları yapmayalım. Sergen Yalçın'lar devam etmelerinde hiçbir sakınca yok ama hangi Sergen Yalçın'a devam edecekler? Yani 3 sene önce bıraktıkları ya da 4 sene önce şampiyon olan ama sonraki sezon ben idare edemiyor diyen Sergen Yalçın mı yoksa şampiyon bitiren eksik oyuncularla genç oyuncularla onların gelişimine talip olan hangi Sergen Yalçın? Rıdvan'la şampiyon oldun değil mi? Ersin'le şampiyon oldun. Toplasan 14 tane oyuncuyla şampiyon oldun. Şimdi o Sergen Yalçın ama...
1: Sakala'yla şampiyon oldun.
2: Ona mı talip olacaksın yoksa Pjanic'lerle, Batshuayi'lerle ben bu problemi çözemiyorum ya da Lisbon maçında şansa attılar dediği değil mi? Yani bir teknik direktör rakibin attığı 3 tane duran top organizasyonla şansa derse karşı tarafta sana sağlıklı anlatır. Ben izledim senin burada bir problemin vardı. Buradan denedim ve attım. Burada bir emek var der. O yüzden biz geçmişte bence en büyük problemlerden biri de o. Geçmişte çok iyi futbolculukları olan insanlara hemen teknik direktör olarak talip oluyoruz. Yani futbolculukla antrenörlük bambaşka hadise. Ben Hacı ile çalıştım. Var mı yani Hacı'dan daha güçlü bu ülkeye gelen oyuncu kalitesi? Ya ben çalıştım yani teknik direktörlük yeteneğiyle futbolculuk yeteği bambaşka olan iki insan ya. Ne demedi, idare edemedi Galatasaray'da. Başka yere gitti demedi. Çünkü o hala orada devam ediyor. O kadar üst düzey bir oyuncu ki onun attığı o 40 metre 50 metreye topu benim atamama şaşırıyor. Yani ben atamıyorum o atıyor. Yani ister istemez tahammül edemiyor yani. Şimdi Sergen Yalçın'da da benzer bir durum var. İsim o kadar büyük bir isim ki ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum diyor. Protestoyla ilgili. Niye? Oyuncu olarak hiç problem değil onun için. Çıkar iki tane frikitten atar. Bir tane araya atar. Kontrol onda ya yetenek olarak çözebilir. Ama antrenörlük böyle bir şey değil. Bütün oyuncuları idare etmek zorundasın.
1: Hocam ben de buna şaşırıyorum bu arada. Şimdi Sergen Hoca diyor ki camiada sabır kalmamış diyor. Yani Beşiktaş'ta hadi çok geriye gitmeyeceğim. Son 5 yıla bakalım, 6 yıla bakalım. Hangi teknik direktöre zaten sabır gösterildi ki hocam, yani size sabır gösterilsin?
2: Bir de tabii bence...
0: Ben bir isim var, Sergen Yalçın'a sabır gösterildi.
1: İlk döneminde şöyle, mi? İlk,
0: çünkü şundan da Giresun Spor'a 4-0 anormal sonuçlar
1: doğru,
0: çıktı.
1: Havuk eğlenmişti.
0: Bayağı bir süre istifasını
2: bırakmış geri olmasına rağmen ya bırakma gel devam et tabii dendi değil mi? Yani aslında benzer bir durum.
1: Örnek verdiniz ikiniz de Van Bronckhorst. Belki de yani istikrar noktasında en çok sabredilmesi gereken isimdi. Onda da iyi beklenilmedi.
0: Valerian İsmail, Şenol Güneş değişimi o 5'te şöyle ya da böyle Mayıs ayına kadar getirdi Şenol Hoca. Toparlayabilirsin.
1: Yani İkinci olabilir.
0: Valerian İsmail takım farklı bir takımdı. Şenol Hoca ona hücum dokunuşları yaptı. Redmond'ı çok iyi kullandı. Orta saha üçlüsünü hatırlayalım. Galatasaray, Torreira, Mertens. Oliveira da o sezon iyiydi bence. Beşiktaş'ın orta sahası Salih Uçan, Jason Fernandez,
1: Hacı
0: Ahmetoviç. Hadi Jason'u her takım ister de yani Salih ile Hacı Ahmetoviç her takım istemez seni. O kadroyla yapabildi onu Şenol Hoca.
2: Ya birilerinin artık yani bu kadar hata varken hala yani aynı şeyi yapması çok sağlıklı değil ama teknik direktör bizdeki problem o. Sergen Yalçın'ı getirirken geçmişe bakmadın hiç. Nasıl gittiğine bakmadın. Sonraki sürece bakmadın. Evet. Gördün mü Sergen Yalçın sen bir yerde ki bence yapmaları lazım. Hani bizde övgüyle alakalı şey var. Övme diyorlar. Bence övün. İyi bir şey yapıyorsanız övün yani. Bunda bir anormallik yok ki. Gidiyorsan İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye Sergen Yalçın olarak. Ya ben aslında teknik anlamda bir şeyler halledebiliyorum ama psikolojik olarak idare edemiyorum. Taraftarın tepkisi beni rahatsız ediyor. Oyuncuların tavrı beni rahatsız ediyor. Çünkü ben oyunculuğumda çok üst düzey bir oyuncuydum. Şimdi birinin bana kapris yapması ya da bir grubu idare etme konusunda problemim var. Geldim İtalya'ya, bu anlamda birinden destek alıyorum. Değil mi? Yap böyle bir paylaşım. Ben de diyeyim ki ya evet hoca bunu dert etmiş. Bugün buraya gelmiş ve yorumculukta ne söylüyorsa ister istemez başına geldi. Mesela insanlar buna şaşırıyor. Şaşıracak bir şey yok ki. Hepimiz için geçerli. Ben bugün teknik anlamda o keskin ifadeyi kullanayım. Yarın gideyim antrenör olayım. Yine aynı şeyle karşılaşacağım. Ki şeye de çok kısa onu da söyleyeyim. Yani yorumculuk yapan teknik direktör olan insanların bence benim fikrim sözleşmelerinde şey yazması lazım. Yani teknik direktörlük yapma ile ilgili. Çünkü şöyle problem oluyor. Düşünebiliyor musun? Sen orada görevdesin ve ben bir camiada çok önemli bir isimim. Senin çok yetersiz olduğunu söylüyorum. Senden vazgeçmeleri gerektiğini söylüyorum ve yarın ben oraya gidiyorum.
1: Doğru.
2: Ya bu çok bana şey gelmiyor.
1: Benim şaşırdığım noktalardan birisi de bu zaten. Yani hocanın ekranlarda yorumculuk yaptığı dönemde o dönem kulüpte görev yapan teknik direktörler hakkında özellikle yabancı isimlerle ilgili yaptığı yorumları hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Yani hocam bugün hani camianın sabrı yoksa tükendiyse siz de aslında bir dönem sabrı tükenen isimlerden birisiydiniz. Yani bunu da unutmamak lazım. Bir de ufak sistemim olacak aslında affına sığınarak izleyicilerimizin. Necip Uysal'a veda edilmedi Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ta bir Necip dönemi bitti. 22 yıl Beşiktaş forması giyen bir isimden bahsediyoruz. 466 maç oynamış ve bu sezon futbola veda etti Necip.
2: Benzer yani bu durumu da, Bülent Korkmaz da yaşadı Galatasaray.
1: Bunlar gerçekten hani kulüplerden, isimlerden bağımsız iyi örnekler değil.
2: Ya Furkan vedalaşamıyoruz. Bizde öyle evet. Bir şey var. Bizde mesela şeyde de problem. Yani ne övmeyi ne eleştiri yapamıyoruz yani. Mesela bir eleştiriyi asla kabul etmiyoruz. Aslında eleştiri eğer sağlıklı analiz edilebilirse çok faydası olabilecek bir durum. Yani biz burada yorum yaparken birileri bizi eleştirip ya bak sen atıyorum 17. dakika ile 27. dakika söylediğinle çelişiyorsun dediğinde oturup izlediğimde benim gelişime faydası olan bir durumdur değil mi? Yani hata da yapabiliriz bu anlamda. Şimdi bizde maalesef öyle bir durum var. Yani asla eleştirme. Ben şimdi bir YouTube kanalında program yapıyorum. Fenerbahçe'yi analizi yapıyorum. Sezonun başından beri yapıyorum. Ve Tedesco'da işler iyi giderken hep şey tarafından yani işin negatif tarafına da bakmak lazım. Bu da belirleyici olabilir sanki dediğimde çok itiraz ediyordu insanlar ve onu şöyle görüyordu her zaman. İşte hocaya sürekli itiraz eden biri. Yani sanki böyle hani böyle bir gücümüz de yok ki. Gücümüz olsa kendimize faydamız olur. Hani birini bir yerde hani göndermeye çalışıyorlar hocayı gibi ya da sizin yüzünüzden. Sizin de çok başınıza gelmiştir. Hani çok fazla hani yorumcular yüzünden böyle oluyor gibi. Ya yorumcu ne olabilir? Antrenmanı o yaptırıyor, planlamayı o yaptırıyor. Senin burada savunmada eksik bulduğun bir şeyin oyunla ne alakası olabilir ama kabul etmiyor. Öv diyor. Mesela öv, sürekli övmeyi talep eden bir kalabalık var değil mi? Ben evime geliyorum diyor. Açtığımda kanalı biri övsün beni diyor. Ya öveyim sorun değil de ama ben 3 aşağı 5 yukarı senin o oyununla alakalı problem yaşayacağını da öngörüyorum ya hani bir de deneyimlemişim bunu bir fark da benim de bir farkım orada olması gerekmiyor mu sahada bunu deneyimlemiş o planlamada problem yaşayacağını bugün söylemem gerekmiyor mu yoksa bir maç kazanıldı ya da kaybedildi ondan sonra yorum yapmak dünyanın en basit şeyi yani kazananı yere göğe sığdırma, kaybedeni yerden yere vur. Ama bunun bize bir faydası yok. Yani son zamanlarda işin şey tarafı da, teknik taraf, iyice o tarafa gittik. Yani kalabalık bunu talep ediyor üzerinden. Ya bu işlerin bence kimseye faydası yok. Vedalaşma da bu işin bir parçası. Bülent Korkmaz'da da yapmadın, Necip Uysal'da da yapmıyorsun. Bak Zeki Yavru'ya yapmak istiyor, orada da olmuyor değil mi? Yani biz böyle bu işi biraz halledemiyoruz gibi bir...
1: Hocam Quaresma'yı, Marcelo'yu stada getirip plaket... verip ardından Necip Uysal'a bu şekilde veda etmek
2: olmaz.
1: Bence olmaz. Yani kimse hani yanlış anlamasın. Kimseye burada akıl verecek değilim ama son birkaç dakikamız çok kısa Galatasaray'a tekrar dönmüş olacağım ama Mauro Icardi'nin bir paylaşımı oldu. Dün yapmış oldu. Bu paylaşımı nasıl okumak gerekiyor? Bir artık yani vedaya doğru mu ilerliyoruz?
0: Yok, Icardi ben konusunda? Yani bana 3 hafta önce sorsan %99 gitti derdim. Bence hem şampiyonluk kutlaması, şampiyonluk maçındaki o asisti, taraftarın çok baskısı var ki bu baskıya kulak veren Başkan Dursun Özbek teklifte yaptı. Ha, teklif ne kadar Icardi'yi tatmin eder onu zaman gösterecek. Sonuçta 10 milyon euro kazandı son kontratında. Evet. Galatasaray 4 milyon euro gibi bir teklif, bonuslarla maksimum 5, yani ücretinin de bir minimum %50, %60 indirim yapması gerek Icardi'nin Galatasaray'da kalması için. Dünkü açıklaması da biraz veda olarak yorumlanıyor ama bence bu süreç, çünkü temsilcisi Elio Pino bu hafta için yeni haftada İstanbul'a çağrılı, görüşme olacak. Fikrimi soruyorsan ben Icardi'nin Galatasaray'daki misyonu tamamladığını düşünüyorum. Yani Galatasaray bence Osimhen'e yakın profilli bir yedek forvet, daha genç. Yani Icardi ile oyun, Osimhen'le oyun arasında arkasındaki oyuncular da ben çok olumsuz etkileniyor. İşin 4 sezon kısmı, yani zaten attığı gollerden de öte çocukları Galatasaraylı yapması, yani bir ikon olması, süperstar olması, o bambaşka. Çok kesin konuşamıyorum Furkan. Dünkü mesaj biraz, yani Icardi'de bu süreçte bir yıldız oyuncu olarak oynamasını biliyor. Biraz öyle yorumluyorum. Yani Snyder'in de gidişi böyle çok sancılı olmuştu. Evet. Kırıp dökmemek gerek. Yani ben kalırsa da şaşırmam. Onu söyleyeyim. Ben,
1: yani en
0: ama
1: kötü,
0: ana planlarda olmayacak. Onu söyleyelim yani
1: en
0: yine.
1: En kötü ihtimalle Mertens'te yaşanan vedanın bir benzerini yaşamayı hak ediyor diye düşünüyorum Mauro Icardi. Yani tekrar gelecekte stadyuma gelebilir, Rams Park'ta maç izleyebilir. Aynı sevgi ve saygıyla karşılanmayı bence hak ediyor. Hocam sizden varsa çok kısa Icardi,
2: yani şöyle burada şey belirleyici olacak. Icardi'nin ne kadar burayı sevdiği. Çünkü Icardi çok uzun zamandır sakatlık sorunu yaşadı. Bence de aynı fikirdeyim. Para konusunda hiç sorun etmemesi gereken bir dönem yaşıyor çünkü.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben İbrahim teşekkür Yavuz, ederim. Mehmet Özcan, ağzınıza sağlık. Ediyoruz. Değerli izleyenler, Trendyol Süper Lig'de programın da başında ifade etmiştim. Son hafta heyecanını yaşıyoruz. Heyecan A-Spor ekranlarında da olmaya devam edecek. Biz şimdilik spor gündemini noktalıyoruz. Birazdan Kerem Can Bulat ve konukları maç gününde sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.
3: Bundesliga'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih, ligin sezonun son haftasında 75 bin taraftar Allianz Arena'nın tribünlerini doldurmuş durumda. Son kez kariyerinde bir Bundesliga maçında maçı başlatan düdüğü çalacak Deniz Aytekin. İşaret geliyor. Kapanış haftasında mücadele başlıyor. Leonard Carlotta, Harry Kane! Atmaya devam ediyor Harry Kane! Dakika 10, Luis Diaz'la beraber artık alıştığımız Kane sevincini yapıyorlar. Deniz Aytekin işareti verdi. Harry Kane, Harry Kane! Atmaya devam ediyor. Friki, Harry Kane vuruyor, 2-0. Musiala, top kaybı Said Elmalar, şimdi iki kişi arasından çıktı. Said Elmalar, Laimer peşinde, oldukça hızlı, karşı karşıya Elmalar. Olmadan karşılaşmada 3 gol var. Said Elmalı. Laimer bıraktı. Sağdan şimdi bir top. Bir şoföründe buldu, 3-1. Bu kez de sahneye Tom Bischoff çıkıyor. Farkı yeniden 2'ye birlikte. Bischoff yine katıldı hata. Pası bu kez Luis Diaz'a. Diaz domplase kaleci Schwebe. Marvin Schwebe'nin kurtarışı. Diaz'ın şutunu alkışlıyor Bayern tribünü. Baskı sonuç verdi Bayern'de. Harry Kane aradan bıraktı. Musiala direkten döndü. Stanišić. Ortası Stanišić'in. Goretzka indirdi kafayla. Uzaklaşmıyor top. Köşeye bir vuruş direkten dışarıya. Leonard Karl vurdu. Direğe de çarpan top out'a gitti. Goretzka. Goretzka bıraktı Harry Kane'e. Harry Kane! Hat-trick, mükemmel bir golle geliyor Harry Kane. İkinci yarıda gol yoktu. O işi çözen de Harry Kane oluyor. Olisen. Jackson önünde kaldı. Nicholas Jackson Bayern'e golle veda edecek.

Enes Aytekin kariyerinin son düdüğünü böyle çalıyor. Bayern Münih 5, Köln 1. Bundesliga'da Goretzka'nın ellerinde kupa yükseliyor. Bayern Münih 2025-2026 Bundesliga şampiyonu Manuel Neuer. İşte bir kez de o kaldıracak kupayı.

Leverkusen Hamburg'u ağırlıyor. Hamburg maça başlayan taraf. Ryan Philipp. Philipp'in ortası, arka direkte kafa, direkten döndü. Çok yaklaştı gole Hamburg. Tillman iyi noktaya yolladı. Maza ayağıyla çıkarıyor kaleci Tangvik. Bir gol pozisyonu daha. Stuttgart'ın Frankfurt'ta deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor derken burada da Leverkusen penaltıyı kazandı. Tillman'ın pasıyla hareketlendi Patrick Schick. Torunariga'nın itişi Schick yerde kalıyor ve penaltı kararı Tobias Stieler'den. Schick geliyor. Patrick Schick kaleci kurtardı Tangvik. Palacios sola bıraktı şimdi Tapsoba'ya. Onun ortası sekerek geldi, kafa vuruşu kaleci. Tillman'ın kafası, bir kez daha Tangvik başarılı, çok iyi bir maç çıkarıyor. İlk maçında Tangvik. İyi top geldi, Maza yine değerlendiremedi. Bir pozisyon daha, yine Maza var içinde ve Leverkusen burada da golü bulamadı. Vieira bıraktı. Tekrar Vieira. Vieira! Kaleci Charlie Flecken. Remberg orayı doldurdu. Arka taraftan koşu da var. Capaldo indirdi. Vieira, Fabio Vieira yaydan vuruyor. Harika gol! Fabio Vieira nefis bir gol attı. Bir sıfır önde Hamburg, Vieira'nın şahane golüyle. Aleš Garcia topun başında. İyi bir orta geldi, ters vuruş ve top ağlarda. Vansa kafayı vurdu, ardından bir ters vuruş. 1-1'e geliyor skor. Vázquez, Grimaldo. Grimaldo! Kaleci Tangvik

0: Palacios. Palacios sağ tarafı gördü. Vázquez çevirdi. Maza yine yine kaçtı. Son saniyelerde Leverkusen bir kez daha Maza'yla gole yaklaşıyor. Bayer Leverkusen beraberlikle sezonu tamamlıyor ve Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kaldılar.
1: İlk düdük geldi. Frankfurt Stuttgart mücadelesi başlıyor. Şampiyonlar Ligi için, Stuttgart adına Şampiyonlar Ligi için, Frankfurt adına Avrupa Konferans Ligi için önemli bir maç. Fruy arka direğe doğru yaptı ortayı. Bir kaç!

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
4: Reklam.
0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi, 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında

0: Şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.
11: Aspor Radyo.
3: Aspor Radyo.

0: yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.
1: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Sezonun son maç günü programı. Ligde 2025-26'nın son günü ve aslında şampiyon belli. Avrupa Kupaları sıralamaları dün itibariyle netleşti, belli. Ama bir şüphe var. Ligden düşen son takım kim olacak? Biraz da bunun üstüne konuşacağımız bir program sizinle beraber, aynı zamanda da bizim için bir sezon değerlendirmesi fırsatı da olacak bu. Cem Kerpiççiler, Selahattin Kınalı ve Kaya Temel bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: İyi yayınlar olsun herkes için. Aynı zamanda ilerleyen dakikalarda Galatasaray'dan açıklamalar bekliyoruz. Bugün biliyorsunuz 17 Mayıs 2026. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı Arsenal karşısında elde ettiği galibiyetin ardından kazandığı maçın 26. yıl dönümü. Epey üstünden zaman geçti. Daha fazlasını

0: söyleyebilecek bir şeyler yapabilmiş olmasını takımlarımızın temenni ederdik ama orada bir UEFA kupamız var. Bir süper kupamız var Galatasaray'la, milli takımla dünya üçüncülüğümüz var. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalimiz var. Tabi bu sezon Dünya Kupası da bizi bekliyor. Biraz da ülke futboluna dair de konuşma imkanımız olacak. Gelin biz bugün de kalalım önce. Puan tablosunu ekranlara getireceğiz. Galatasaray'dan gelebilecek açıklamalar 17 Mayıs'ın yıl dönümüyle ilgili olacak. Onu da belirteyim. Galatasaray 77 puanda, son hafta öncesinde Sarı Kırmızılılar şampiyon konumunda. 73 puanlı Fenerbahçe ikinci, 69 puanlı Trabzonspor üçüncü basamakta. Dördüncü Beşiktaş 60 puanla sezonu tamamladı. Başakşehir dün elde ettiği galibiyetle beraber puanını 57'ye yükseltti. Göztepe'nin kaybetmesi ve 55 puanla kalmasıyla da Trabzonspor'un Türkiye Kupası zaferini beklemeye koyuldu İstanbul ekibi. Trabzonspor finalde Konyaspor'u mağlup ederse Başakşehir Avrupa'ya giden 5. takım olacak. Göztepe için iyi bir sezondu. Özellikle ilk yarı çok çok iyiydi. Ama 6.'lıkta kaldı İzmir ekibi. Avrupa hayali önümüzdeki sezona ertelendi diyebiliriz. 51 puanlı Samsunspor ligi 7. sırada bitirdi ki ilk 7 ve sonrasındaki takımlar arasında da bir baraj var. 10 puanlık bir baraj. 8. Rizespor 41 puanda. 9. Konyaspor'un puanı 40, 10. Kocaelispor ise 37 puanda. Bu takımlar bugün sahne alacaklar. Alanyaspor ve Gaziantep'in de 37'şer puanla sezonu noktaladıklarını belirtelim. Ama esas mevzu bundan sonrası için bugün çok önemli. Eyüpspor'un ve Kasımpaşa'nın puanları 32, 13. ve 14. basamaktalar. 15. Gençler Birliği 31 puanda. Geçtiğimiz hafta elde edilen 2-0'dan 3-2'lik Kasımpaşa galibiyeti düşme hattından çıkmasına da yardımcı oldu Gençler Birliği'nin. Karagümrük 30 puana geldi. Dün Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiler ama zaten ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti İstanbul ekibinin. Antalyaspor ve Kayserispor'un ise 29 ve 27 puan olduğunu belirtelim. Antalyaspor bugün Kocaelispor'u yendiği takdirde rakiplerinin alacağı neticelere göre düşme hattının üstüne çıkabilir. Çıkamayabilir. Böyle bir olasılık da söz konusu. Antalya şehri için tabii ki çok çok önemli bir karşılaşma olacak. Bugün Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında, Fenerbahçe Eyüpspor'u konuk edecek. Antalyaspor evinde Kocaelispor'la kozlarını paylaşırken Gençler Birliği ise hafta içi kupa mesaisinde rotasyonlu bir takımla da olsa epey zorluk çıkardığı Trabzonspor'a konuk olacak. Bakalım bu akşam bize neler getirecek Selahattin Kınalı. Gerçekten heyecanlı bir akşam olacak. Yani ligin son haftası, şampiyon belli, Avrupa kupaları sıralaması belli ama hala bir takım ligden düşecek. Ne bekliyorsunuz bu gecede?
1: Yani dört takımın heyecanı var aslında. Diğer evet. Heyecanlar karşılığını buldu. Eskiden Karadeniz köylerinde özellikle Kerem farelerle çok uğraşılırdı. Yani çok ambarlara bu serenderlerin yapılma nedeni, biz serender deriz böyle bilirsiniz. Kulübe gibi evler. Onlar işte kestane ağaçlarının üzerine kurulur. Zahire falan orada saklanır ki fareler ulaşamasın. Ama çok uğraşılmıştır Karadeniz'de farelerle. Ve bir şeyden vazgeçerken başka bir kazanım, bir yönüyle kazanım olduğunu da anlatan bir deyim vardır Karadeniz'de. Şey derler işte, adamın evi yanmış, olsun ev yandı ama demiş, fareler de eldi. Tesellimiz budur yani. Şimdi öyle bir gün ki bugün, Trabzonsporluların özellikle Gençlerbirliği'ne yönelik 1973'ten kalan bir öfkesi var. Öfke çok haklı bir öfkedir bu arada, bunu söyleyeyim ama ben bugüne tevdi edilmesinin ne kadar doğru olduğu sorusunun cevabını çok kendi başıma bulduğumu söyleyemeyeceğim. Ama bir yandan da işte sap döner, ne döner, gün gelir hesap döner gibi bakıyor Trabzon camiası. Yani bugün beklenen ne olursa olsun Trabzonspor bugün en iyi kadrosuyla sahaya çıkıp hani kupaya çok odaklanmadan bugün Gençlerbirliği önünde maçı kazanmasını bekliyor herkes. Yani Gençlerbirliği şeyini kazanalım da ne olursa olsun modunda şu an Trabzon. Ben kendi adıma çok o duyguda değilim, bunu söyleyeyim. Ve bunun da sosyolojik nedenleri var. Yoksa Trabzonspor elbette kendisine yönelik, çünkü bizi dinleyenlerden bilmeyenler olabilir. Kısa bir hatırlatma yapalım. 1972-73 sezonu son haftaya Kayserispor Trabzonspor'un

0: özellikle dört büyük takımın, hatta Galatasaray ve Fenerbahçe biraz daha Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da ayrılıyor harcadığı para konusunda. Sadece bir lig mücadelesi için değil, Avrupa'da başarı için de harcamaların doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ve medya mensubu arkadaşlarımız da şu anda ekranda çeşitli kurum ve kuruluşlardan bugünkü organizasyonu yerinde takip etme imkanını bulan medya mensubu arkadaşlarımız da Galatasaray camiasının bu önemli, bu sembol isimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Bu görüntüleri de Galatasaray Lisesi'nden canlı yayınla sizinle paylaştık. Şimdi bir Kadıköy'e gideceğiz. 17 Mayıs üstüne konuşuruz. Kaya'nın evet. da belki söyleyeceği şeyler olabilir. Evet dedi, heyecanlı bir şekilde bekliyor Kaya. Ama önce bir Kadıköy'e gidiyoruz. Fenerbahçe sezonu Eyüpspor mücadelesiyle tamamlayacak. Erdem Akbaş karşılaşmayı yerinde takip edecek. Fenerbahçe'de belki gündem daha yoğun. Erdem seçim çalışmalarına dair de bir şeyler aktarmak isterse zamanımız var. Erdem, söz sende.
1: Kerem Can Bulat, Kadıköy'den selamlar. Senin de söylediğin gibi bugün maç var ama Fenerbahçe'li gündem seçim. Seçime birazdan geleceğim. Maçla ilgili olarak şunu söylememiz gerekiyor. Eyüpspor için hayati öneme sahip bir 90 dakika. Bir puan alırsa ligde kalacak Eyüpspor. Bence bu sezon geçirdiği çalkantı dönemin ardından Eyüpspor lige tutunma adına önemli işler yaptı. Bugün de bir puan alırsa ligde kalmayı başaracak İstanbul temsilcisi. Bu amaçla sahaya çıkacaktır. Elbette galibiyeti hedefleyecektir Eyüpspor, işini garanti altına alabilmek için. Fenerbahçe'de iç sahada ligin son maçını 3 puanla tamamlama isteği elbette var ama çok fazla eksik oyuncusu var Sarı Lacivertli ekibin. Nene ameliyat olacak. Sakatlığı var, bunu net olarak söyleyebiliriz. Talisca'nın sakatlığı var, ülkesine gitti. Ederson kart cezalısıydı, 3 maç ceza almıştı, sezonu kapattı. Yine teknik heyetten izin alarak ülkesine gitti. Dünya Kupası hazırlıklarını orada sürdürecek. Asensio'nun sakatlığı var, dizindeki ağrılar arttı. Mateo Gendüzi'nin aynı şekilde sakatlık sebebiyle maç kadrosunda olmayacağını söyleyelim. Sidiki Şerif antrenmanda ayağına darbe almıştı. Yine aynı şekilde maç kadrosunda yok. Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları, saydığım oyuncuların hemen hemen hepsi ilk 11'de düzenli olarak forma giyen isimler. Bu isimlerin yokluğunda Fenerbahçe Eyüpspor karşısında yine iyi bir 11 çıkarmaya çalışacak ama atmosferi de düşündüğümüz zaman bugün çok ciddi bir kalabalıkta beklemiyorum. Yine taraftarlar var. Azımsanmayacak sayıda da taraftar var ama beklediğimden daha fazla da diyebilirim ama yine tribünlerde atmosferin birazcık daha düşük olmasını bekliyorum. Fenerbahçe hazırlığı Zeki Murat Göle ile sezonu tamamlayacak. İnişli çıkışlı bir sezonun sonunda şampiyonluğu Galatasaray'a bıraktı Fenerbahçe. Üst üste 4 kez Galatasaray'ın şampiyonluğunu gördü Sarı Lacivertli ekip. Sezon başında teknik direktör değişikliği, sezon bitmeden bir kez daha teknik direktörünü gönderdiği, seçim kararının alındığı, başkanının seçime girmediği, mevcut başkan Saadettin Sarı'nın seçime girmediği çok hikayesi bol bir sezon geçirdi. Artık gözler 6-7 Haziran'da yapılacak seçime çevrildi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi iki aday olarak ön plana çıkıyor. 22'sinde 500 imza ve listeler verilecek. 22'sine kadar bir aday çıkmazsa 22'sinden sonra aday çıkamıyor. Bunu da söylemiş olalım. Şu an itibariyle iki adaylı bir seçim gözüküyor. Aziz Yıldırım listesini büyük oranda oluşturdu. Güçlü bir yönetim kurulu listesiyle 22 Mayıs'ta yönetim kurulunu duyurduğu basın toplantısı düzenleyecek. Burada Aziz Yıldırım çok önemli açıklamalar yapması bekliyoruz. Hakan Safi aynı şekilde hem transfer hem de yönetim kurulu listesiyle alakalı yoğun bir çabası var. Bugün Hakan Safi seçim ofisinden stadyuma yürüyerek gelecek, taraftarlarla beraber, kongreleriyle beraber stadyuma doğru yürüyeceği bilgisi var. Biz de o görüntüleri elbette takip edeceğiz eğer böyle bir organizasyon olursa Kerem Can Bulat. Artık seçim ateşi Fenerbahçe'de yandı. Bu maç bittikten sonra çok daha yoğun bir şekilde Fenerbahçe'nin seçim gündemini konuşmaya başlayacağız. İki ismin listeleri şekilleniyor. Aziz Yıldırım'ın listesini artık %90 oranında tamamladığını söyleyelim. Teknik direktör ve transfer çalışmalarıyla alakalı da çok yoğun ve gizli ilerleyen bir çalışması var Aziz Yıldırım'ın. Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesiyle alakalı bu oranı veremem ama büyük oranda da tamamlandığını biliyorum Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi. Teknik direktör adayları ve transferle alakalı da Hakan Safi'nin de aynı şekilde devam eden çalışmaları var. Biz somut gelişmeler oldukça Aspor ekranlarından iki adayla ilgili gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Teşekkürler Erdem, ağzına sağlık. Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesi öncesinde söz Yunus Emre Sel'de.

0: Hem Can Bulat çok teşekkürler. İyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor'un bu akşam konuğu Gençler Birliği olacak. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir ile birlikte bize gün boyu Trabzon'dan, Papara Park'tan sezonun son maçı öncesi gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Öncelikle Trabzon'da çok sıcak ve güneşli bir havanın olduğunu söyleyelim. Hatta ben kameraman arkadaşımın önünden çıkayım. O arkada bir Trabzon manzarası ile ilgili detayları da size göstersin. Oldukça güzel bir gün var. Gençler Birliği kupada Trabzonspor'a karşı oldukça iyi bir performans ortaya koymuştu ama Trabzonspor adını finale yazdırmayı başarmıştı bu maç sonrasında. Gençler Birliği buraya bazı eksiklerle geliyor. Gökten Gürbüz'ün o maça bağlı hafif bir sakatlığı var. Teknik ekip maçta oynayıp oynamayacağına karar verecek. Yine Mbaye Niang ve tabii ki Onyekuru da maç öncesi kadro dışı oldukları gerekçesiyle oynayamayacak. Teknik direktör Metin Diyed'in özellikle kupadaki Gençler Birliği maçına oranla ilk 11'inde daha ideal isimlere bu maçta görev vermesi bekleniyor. Gençler Birliği Trabzon deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda rakiplerinin ne yaptığına bakmaksızın ligde kalmayı garantiliyor ama olası bir puan kaybında tabii ki onların gelecek sezon Süper Lig'de yer alıp yer almayacağını diğer maçların sonuçları belirleyecek. Trabzonspor cephesine gelecek olursak Okan Yokuşlu ve Arseni Batagov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ernest Muçi de kart cezalısı olduğu için oynayamayacak. Yine Oleksandr Zubkov'un da hafif sakatlığı bulunuyor antrenmana çıkmadı. O nedenle bu maçta oynamasının ihtimalinin düşük olduğunu belirtelim. Mustafa Eskelec'in de kupa finaline yetiştirilmesi için bir yoğun uğraş var. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede ya Ahmet Doğan ya da genç kaleci Onur Çevikkaya'nın geri almasını bekliyoruz. Sağ bek pozisyonunda Wagner Pina, stoperde Salim Malkoçoğlu, Ozan Tufan ikilisini bekliyoruz ki zaten Fatih Hoca son kupa maçından sonra stoperde Ozan'ı deneyeceğini bizzat kendisi açıklamıştı. Sol bek pozisyonunda bir sürpriz bekliyoruz Kerem. Matias Lovik'in yerine Boran Başkan tercihini görebiliriz. Orta sahada Olay Buşari ikilisini bekliyoruz. Sağ kanat pozisyonunda Zubkov'un yokluğunda çok da fazla alternatifi yok Trabzonspor. Zaten orijinal kanat oyuncusu noktasında sıkıntı yaşıyordu Trabzonspor. Umut Nahir'i orada biraz daha forvete yakın noktada görebiliriz. Ofansif orta sahada Muçi kart cezalısı olduğu için Felipe Augusto'yu bekliyoruz. Sol kanatta Anthony Bakayem'e, en uç noktada da Paolo Nacho'yu beklediğimizi söyleyelim. Özellikle Paolo Nacho açısından da çok kritik bir karşılaşma. Çünkü dün Eldur Shomurodov gol attı ve gol krallığı yarışında Paolo Nacho ile sayıları eşitledi. Trabzonspor'da Onacho eğer bugün bir gol atarsa sezonu gol kralı olarak da tamamlayacak. Onun açısından da farklı anlamlar içeren bir maç olacak. Yine taraftar olarak da tribünler belki tamamen dolmayacak ama azımsanmayacak sayıda taraftarın da tribünde yerini almasını bekliyoruz diyelim. Sorunuz yoksa sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Yunus Emre Sel bizimle beraberdi. Trabzonspor Gençler Birliği'ni konuk edecek. Başkent ekibi kazandığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek. Bu maç Trabzonspor'un aynı zamanda Türkiye Kupası finali öncesinde oynayacağı son müsabaka olacak. Yeniden bir 17 Mayıs'a bir dönelim. Galatasaray'ın Arsenal karşısında elde ettiği o muhteşem zaferle ilgili konuşalım. Kaya'nın hafızasında da dün gibi canlı bu mücadele.
2: Çok manidar bir oldu orada ama.
1: Kaya, ne düşünüyorsun bugünün anlamı için?
2: Tabii genel olarak şöyle bakmak lazım buna. 26 yıl olmuş bu başarıyı elde edeli Galatasaray. Ve bunun üzerine Türkiye'de bir Avrupa'da böyle büyük bir kupa Türkiye'de gelmemiş. Galatasaray'ın bu başarısı hala konuşuluyor. Tabii ki 26 yıl içerisinde farklı başarılar da Galatasaray'ın elde etmesi gerekiyordu. Sadece Galatasaray değil, farklı takımlar da net olarak Süper Lig'de şampiyon olan ve Türkiye'de futbolu bir türlü böyle hep konuştuğumuz ve tartıştığımız konu var ya, kalkındırmak ve Süper Lig'in marka değerini arttırmak amaçlar bu yönde konuşulsa da bunu Avrupa'da başaran kulüp Galatasaray oldu. Çok değerli bir kupa. Ve Galatasaray bunu tekrarlamak için aslında çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bu son 4 yıldır bunu görüyoruz. Galatasaray'ın Süper Lig'de üst üste şampiyonlukları, Avrupa'da bir hedef koyması, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kapısından döndü. Daha da ileriye gidebilirdi. Belki UEFA Kupası'nda yine UEFA'da devam edebilseydi farklı noktalara da çıkabilirdi bu kadroyla. Fakat önümüzdeki yıllar için yeni bir hedef, daha doğrusu önümüzdeki sezon için Galatasaray yönetimi ciddi anlamda çalışmalarını sürdürüyor, devam ettiriyor. Neden olmasın diyorum. Galatasaray gerçekten son yıllarda çok güçlü bir kadro kurdu.

0: makası da bayağı açtı rakipleriyle arasında ligde. Bunun Avrupa'ya yansıması bekleniyor tabii ki.
1: Cem Kerpiççiler, ne hatırlıyorsun o güne dair? Nasıl bir 17 Mayıs olmuştu senin için?
2: Mutluluk dolu. Belki de çok fazla örneği olmayan, olması da artık mümkün olmayan bir hikaye yazmıştı Galatasaray. Fatih Terim Hoca'nın çok kıymetli bir açıklaması oldu biraz önce. Bir çocuğum olmuş gibi sevindim dedi. Artık bu çocuğun kardeşleri olması için de çok çok uzun bir zaman geçti. Bizim ülkedeki futbola bakışımızı mutlaka değiştirmemizi gereken çok net bir örnek olarak bu başarı, bu zafer ortaya çıkıyor. Fakat artık çok daha fazla yenilerine doğru takımlarımız koşmalı. Bunun içinde bir plan, bir sistem, bir inşa süreci, oyuna bakışta bir paradigma değişikliği, oyuna bakışta bir devrim gerekiyor. Bunu yapabilmek için de dünya çapında çok net örnekler var. Dünyadaki örneklerden alıp burada yerel dokularla birleştirip yeni hikayeler yazılmalı. Biz bereketli bir coğrafya üzerindeyiz. Bunu yapabilecek oyuncularımız var, potansiyelimiz var. Mesele sadece bir plan, bir organizasyon dahilinde, bir oyun ideolojisi çerçevesinde bir organizasyona inanıp onun arkasında durmak. Artık o kardeşlerin bir an evvel o kupanın yanına dizilmesi gerekiyor.
1: Selahattin Kınalı, söyleyecek aslında çok şey var ama uzun da bir zaman geçti üstünden.
3: 2000
1: yılıydı. Onu ifade etmek gerekiyor tabii.
3: Bostancı sahilde bende bir takı araba vardı. Rahmetli olan eşimle birlikte o kutlamalara katıldık. Hatta arabaya kaza da yapıldı. Birisi vurdu arabaya. O hengamede onu da önemsemedik. Bostancı'da hallettik sonra. Öyle bir ortaklık, bir paydaşlık vardı. Fakat sonrasında bugün aynı şey olsa Bostancı sahile iner miyim? İnmem. Çünkü niye? Futbol bütün dünyada birleştirici bir unsurdur. Bizde bölüştürücü. Trabzonspor'un 2022 şampiyonluğunu kutlamayan takımlardan biri de Galatasaray'dı. Biliyor musun sonra ne oldu? Kutladı mı, kutlamadı mı? Kurumların kurumsal tavırları elbette bizim bireysel tavırlarımızı etkilememeli. Ama maalesef futbol Türkiye'de bölüştürücü bir sosyolojik vakaya dönüştü. O yüzden o gün yaptığımdan pişman mı? Tabii ki değilim. O günün duygularıyla hepimiz aşı. Fenerbahçeli arkadaşlarımız da vardı. Herkes o kutlamaya katıldı.
2: Elbette.
3: O Türkiye'nin kupasıydı. Ve bir de hani görmemişim bir oğlu olmuş yani. Biraz sarıldık ona hep birlikte. Bir tarihsel olarak Batı'ya karşı bir kompleks içinde olduğumuz için arka planın nedir bu kompleksler onu çok anlayamam. Zannediyoruz ki Avrupalılar her yönden bizden ileridirler. Evet, teknikte, bilimde filan bizden ileridir Avrupa. Fakat insanlıkta da bizim fersah fersah gerimizdedirler. O kadar da abartmamak lazımdı yani. Tekniğini alıp kendi sosyal hayatımızın içine yedirebilirsek onlardan çok daha insanlığa faydası olacak bir toplumuz biz. Ama ez cümle, özetle o gün biz de o coşkunun bir parçası olduk. Bugün aynı şey tekrarlanırsa zorlanırız olmakta.
1: Umarım aynı şey tekrarlandığında o duyguları, ortak duyguları yaşayabilecek bir şeyler de geliştirebiliriz. Ama tabii o günlerle bugünler arasında çok büyük fark var. İnsanların hayata bakış açısıyla ilgili çok fazla fark var. Ayrıştırıcı unsurlar çok daha kalabalık ve ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar insanlar birbirlerinden uzak dursun diye. Bu değişmekte olan dünya düzeninin artık kalıntıları olarak bunları belki hatırlayacağız bir süre sonra ama şu anki dünya gerçekliğinde bu tavırlar maalesef söz konusu, bizim de halklar olarak hayatımızı ciddi anlamda etkiliyor. Kayseri Spor ve Konya Spor bu arada 0-0'lık beraberlikle oyuna devam ediyorlar. 17. dakikada başlamıştı karşılaşma. Henüz gol sesi çıkmadı. Kayseri Spor için oynaması çok kolay bir maç değil. Ligden düştüler ve geçtiğimiz haftaları oranla boş tribünler karşısında oynadıklarını ifade edelim. Ama Konya Spor'a göre daha baskın bir görüntü de sergiliyorlar. Bir iki pozisyondan da yararlanamadılar. Eğer yanlış görmediysem az önce Konya Spor'un da ceza alanı dışından bir şutu direkten geri geldi. Hareketli bir maç aslında. Keşke biraz daha anlam ifade etseydi. Biz de bu maç üstüne daha fazla konuşacak şevki kendimizde bulabilseydik ama maalesef.
3: Ya Kerem, Galatasaray şampiyon oluyor. Kayserispor'un ligden düştüğü gün Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluğu kitlesi olarak kutlanıyor.
1: Evet.
3: Ne bekliyorsun bu şehirden? Yani Galatasaray ya da Fener ya da Beşiktaş ya da Trabzon fark etmez. Şehirler kendi kimliklerini ifadenin bir aracı olarak futbolu

0: kültürel bir faaliyettir futbol. Futbolu o, yani Kayseri Spor sahaya çıktığı zaman ben pastırma kokusu almıyorsam eğer, ne Kayseri Spor'u? Yani başka bir takım o. Yani öyle bir İstanbul'un kültürel, siyasal, sosyolojik baskısı öyle bir başkalaşıma itiyor ki şehirleri. Şehirler kendi olmaktan çıkıyor, başka kimlikler üzerinden kendini tarif etmeye çalışıyor. Mümkün değil, başka kimlikler üzerinden ne olursan ol. Yani kendini tarif etme, orijinal olma ihtimalin yok. Bir tane orijinal şehir var, hep birlikte onunla uğraşıyoruz.
1: Kaya Temel, Kayseri Spor uzun yıllar aslında ligde evet. kalma mücadelesinin içindeydi. Son sezonlarda maalesef hep bu stresi yaşadılar. Sen arayacak mısın Kayseri Spor'u? Önümüzdeki ya, dönem ne bekliyorsun onlarda?
2: Tabii illa ki aranır ama bu sezon hem futbol anlamında hem de oyuncu transferleri bazında genel olarak baktığımızda bir dönem yine yasakları da olmuştu. Ama bu sezon kadroya, genel olarak isimlere baktığımızda oynanan oyunla örtüşmeyen bir Kayseri Spor var. Eksikliği illaki hissedilecektir burada. Daha çok şu var, Selahattin abiye şöyle katılıyorum. Yani Kayseri deplasmanına ben çok gittim. Büyük takımlar geldiğinde o tribünler doluyor. Yani taraftar, ama tabii ki burada doldurulma amacı da yine Kayseri Spor'a destek amaçlı değil de, örnek veriyorum, Fenerbahçe gitti ya da Galatasaray gitti. Çoğunlukla bu takımı tutanların taraftarları yine Kayseri Spor tribünlerinde de yer alıyor. Kayseri Spor'un yine kale arkasındaki taraftar grubu, yanılmıyorsam Kapalı Kale'ydi. Onların da bir isimleri var orada. Yani çok iyi bir taraftarlar olsa bile böyle büyük maçlarda bu tribünlerde oluyor. İlla ki Kayseri Spor aranacaktır. Çünkü her sezon özellikle bazı karşılaşmalarda zorluk çıkaran takımlardı. Geçtiğimiz sezonlara baktığımızda Galatasaray'ın yanlış hatırlamıyorsam sezon başlangıcında beraberliği olduğu, sezon ortalarında ya da sonlarında yine beraberlikle sonuçlandırdığı karşılaşmalar da oldu. Çok fazla futbolcu kendini Kayseri Spor'da gösterdi. Fakat bu düşüş onlar adına hani bir son olmamalı. Tekrardan ayağa kalkmak için üzerine yatırım yaparak, kadroyu koruyarak tekrardan Süper Lig'e yükselmeleri gerekiyor. Fakat bu düşüşlerde de oyuncuları tutabilmek çok çok zor. Çünkü hep Süper Lig bazında ya da işte birinci lig seviyesinde değil de böyle hep üst liglerde forma giyen, giymek isteyen oyuncular oluyor. Ayrılıkları illaki olacaktır. Fakat burada Kayseri Spor kadrosunu koruması lazım. Az önce söylediğin pozisyonu ben de gördüm. Direkten döndü Konya Spor'un şutu da. Daha baskılı tabii ki Konya Spor ama maç bir anlam ifade etmiyor.
1: Cem Kerpiççiler, Kayseri Spor'un düşmesi sürpriz oldu mu senin için?
3: Meseleyi anlamak için biraz da bir sosyolojik bakış getirmek zorundayız. Biraz önce Selahattin abinin açtığı pencereden ilerleyeyim. Şimdi İngiltere'de hep övdüğümüz işte her kentin kendi takımına aidiyet duyması meselesi var ama bir de çok uzun zamandır çok net olarak pompalanan bir kazan, ne olursa olsun kazan ideolojisi var. Yani evet, biz şimdi insanları belki anlamakta zorlanıyoruz veya eleştiriyoruz ama genel olarak da işlenen konu, tema, sen öyle bir takımı tutacaksın ki her zaman kazanacak takım. Kazanacak insanlar. Hep kazanmanın yanında olacaksın. Ya ben bu yüzden de mesela biraz da bu sosyolojiyi anlamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Kayseri Spor penceresinden de şunu söyleyeyim. Bence teknik direktör değişimleri sadece Kayseri Spor açısından değil. Hani dönüp Gençler Birliği'ne bakıyoruz. İki kere gidip gelen isimler. Bir kere bir oyun kültürü, oyun kültürünün arkasında inşa kültürüne saygı duymak, bunlar çok kıymetli. Ama bizim oyunumuzda bu inşa kültürüne saygı duyulmaması nedeniyle çok zorluklar yaşıyoruz.
1: Bir bağlantımız var. Antalya Spor, Kocaeli Spor mücadelesi öncesi Antalya'ya gideceğiz. Antalya şehri ve Antalya Spor takımı için stresli bir ortam. Hareketli de bir ortam biraz. Öyle görünüyor. İsmet Yerdelen müsaitse o bağlantıyı şimdi gerçekleştirelim. İsmet Yerdelen, söz sende.
4: Evet, Keremcan Bora, teşekkür ederiz. Burada coşkulu bir kalabalığı görüyorsunuz. Trendyol Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçından birisi de Akdeniz'de, Antalya'da oynanacak. Evet, bugün arkamda gördüğünüz statta, Corando Park Stadında lütfen, evet, coşkulu kalabalık içinden yayın yapmakta zorlanıyorum, affınıza sığınıyorum. Saat 8'de maç karşılaşma başlayacak. Maçın hakemleri Halil Umut Meler, yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Bersan Duran yapacak. Aday kadrodan bahsetmek istiyorum. Antalya'nın aday kadrosu

0: Fede, Julian, defansa Paul, Hüseyin, Canetti ve Bünyamin. Orta sahada Soner, Kezay ve hücum hattında Balet, Safari, Abdülkadir ve forvette de Van de Strik'in olması bekleniyor. Konuk ekip Kocaeli Spor'un aday kadrosu ise kalede Serhat, defansa Haydara, Smolcic, Cixtil, Ahmet, orta sahada Suso, Show, Keita, hücum hattında Rivas, Serdar, Daniel, Agahi olması bekleniyor. Antalya'da kart cezalısı ve sakat futbolculara bakacak olursak Erdoğan Yeşilyurt kart cezalısı, Storm ve Veysel Sarı şüpheli durumda, Sarıç ve Doğukan görev alamayacak. Kocaeli Spor'da kart cezalısı yok, sakatlar Balo, Petkovic, Yuvanoviç ve Viteska sakatlığından dolayı görev alamayacak. Evet, coşkulu kalabalığı görüyorsunuz sevgili seyirciler. Antalya Spor için bu maç sadece bir lig maçı değil, adeta bir final maçı diyebiliriz. Mutlak 3 puan kalorisiyle çıkıyor Antalya Spor maça. Antalya Spor galibiyet dışında hiçbir skor Antalya Spor'u kurtarmıyor.
1: İsmet Yerdel'in işi epey zor, onu söyleyelim. Antalya Spor, Kocaeli Spor, dost kulüpler, bu ayrı bir konu ama biraz daha sakin olmak gerekiyor. Selahattin Kınalı, Antalya Spor'da çok çok önemli bir kulüp, çok çok önemli bir camia ama bugün bu noktadalar ve düşme ihtimaline dair de derin endişeleri var. Açıkçası benim için sürpriz olmadı sezon başındaki kadro planlaması nedeniyle burada olmaları ama düşmeleri de incitici olabilir birçok futbol sever için. Ne dersiniz?
2: Ya çok yanlışlar yaptı Antalyaspor. Bir kere bugün Antalyasporlar, Başakşehirliler, herkes Trabzonsporlu. Neredeyse aşağıdaki dört takımın herkes Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni yenip kendilerini kurtarmasını bekliyorlar. Doğal, futbolda böyle şeyler olur. Antalya, mesela Antalya'nın futbol severlerin, Kahireksilerinin Antalya'nın düşmesini istediğini zannetmiyorum. Büyük bir şehir takımı, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden, en prestijli bilinen şehirlerinden biri ama nedense yeni stat sonrası seyirci sayısında da epey bir kıpırdanma oldu aslında. Antalyaspor bir futbol, yani var olan futbol kültürünü sahaya, stada taşıma konusunda epey yol aldılar ama bu sene de çok fazla hatalar yapıldı, yönetsel hatalar. O yüzden Antalyaspor şimdi ligin son maçında işte başkalarından medet umar hale geldi. Futbol böyle bir şeydir. Yani bu utanılacak bir şey değildir. Ama Antalya şehrini bu duruma düşürmek şu Süper Lig düzeyinde çok övünecek bir şey de değil. Umarız bundan sonra, yani şimdi bana kalsa ben Antalya'da Gençler Birliği'de hep ligde kalsın istiyorum ama hepsini bir arada tutmanın imkanı yok. Ve fakat Antalya Spor'da, Kayseri Spor'da, işte diğer düşen Karagümrük, hepsi neleri yanlış yaptık sorusuna samimi cevaplar bulabilirlerse bundan sonraki sezonlar için aynı kabusu yaşamayabilirler. Ama yabancı oyuncu üzerinden bir başarı kovalanırsa eğer yine yeni sezonlarda da çok fazla bir şey değişmeyecektir. Bu sene Antalya'nın çektiği sıkıntıyı seneye başka bir takım çekecek. Aynı kafalarla yönetilen başka bir takım çekecek. Yani Türkiye'de temel sorun futbolu çağdaş normlara uygun bir planlama oyununa dönüştüremeyişimiz. Şu anda takımlar onun acısını çekiyorlar. Ki bana göre Karagümrük mesela futbolu çağdaş normlara yakın şekilde bir planlamaya dönüştürebildi. O da ligde tutunamadı. Ama ben Karagümrük'ün seneye tekrar geri dönmesini bekliyorum. Çünkü doğru işler yapıyorlar. O sahaları da şahane. Lokasyondaki sahaları da bir an önce biterse Karagümrük bir renk olacaktır. Çok da güzel bir renk olacaktır ligde. Ama Antalya, Kayseri, işte Gençler Birliği, Eyüp, Kasımpaşa düşme potasında olan takımlar neyi yanlış yaptığımız sorusuna, yaptıkları sorusuna samimi cevaplar bulmaları ve o cevapların yönlendireceği şekilde adımlar atmaları gerekiyor. Eğer bunu yapmayacaklarsa bu sene kurtarır, seneye aynı şeyi tekrar yaşarlar. Çıkmazımız bu. Bunun tabii böyle olmasının bir nedeni de futbolu yöneten kurumun, TFF'nin hiçbir zaman takımlarımızı belli bir oyun şablonu üzerinden yönlendirmeyişi, bir oyun kurgusunu kimseye tavsiye etmeyişi, TFF'nin milli takımın başındaki teknik adam üzerinden bir futbol kimliği inşası yolunda neler yapılabilir sorusunun sorulmaması bile. Böyle olunca da herkes, kim geliyorsa kavalı, herkes başka türlü çalar. Herkes gelip kendi usulünce bir kaval çalıyor. Fakat o kavalın orkestral bir karşılığı yok çağdaş dünyada. Yani başka türlü bir şeyler yapmak gerekiyor fakat o da zor iş. Emek istiyor, sabır istiyor, planlama istiyor. Ve onlar da bizim hiç sevmediğimiz şeyler yani. Alalım iyi futbolcu olalım şampiyon işte. Nedir yani? Nedir evet. Yani?
1: Kaya, Kayseri Spor, Konya Spor maçında bir yandan izliyoruz. Hareketli evet. De bir mücadele oluyor. Henüz gol sesi yok Kayseri'de. Ama artık takımlar da rahat. Bu arada Konya Spor'un da çok ciddi bir rotasyon yaptığını ifade etmek şart. Trabzonspor mücadelesi öncesinde. Hedef tabii ki Konya şehri ve takımı için kupaya uzanmak. Kayseri Spor daha iyi bir takımla sahada ama onlar da çok fazla açıkçası varlık gösteremediler. Zaman zaman zorlasalar da Konya Spor defansını henüz skor üretmeyi başaramadılar. Galatasaray'dan biraz bahsedelim isterim. 17 Mayıs'tan bahsettik. Galatasaray Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Nasıl bir kadro olur Kaya bugün? Ne bekliyorsun Galatasaray'dan?
3: Zaten Galatasaray sezonu şampiyon tamamladı ve burada şunu hatırlatmak bence önemli. Dünya Kupası öncesi milli oyuncuların izinleri tekrardan Galatasaray'da sürecek, devam edecek. Neden tekrardan cümlesini kullandım burada? Kutlamalar öncesinde bazı futbolcular tatil için farklı ülkelere gitmişlerdi. Ama kutlama günü netleştikten sonra tekrardan geldiler Kemerburgaz'a. Hem antrenmanlarını yaptılar hem şampiyonluk kutlamasını doyasıya yaşadılar. Dünya Kupası'na gidecek futbolcuların kısıtlı bir zamanı var. Ve bundan dolayı da çoğunluk izinli olacak. Ve şöyle bir denklem var tabii. Galatasaray artık bu mücadeleye de yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacak. Bu sezon forma şansı bulamayan futbolcular, yedek kulübesinde daha çok bekleyen ya da formayı aldığında değerlendiremeyen oyuncularla daha fazla Galatasaray'ı sahada göreceğiz. Ve Kasımpaşa için önemli bir karşılaşma her ne olursa olsun. Hem bugün oynanacak Antalyaspor'un mutlaka Antalyaspor'un Kocaeli karşısında bir galibiyet alması gerekiyor. Gençler Birliği'nin Trabzonspor karşısında ama işi çok zor görülüyor. Bence en zorlu karşılaşmalar onlar. Kasımpaşa da bunun bilincinde Galatasaray'a karşı sahaya çıkacaktır. Geride bıraktığımız iki sezona baktığımızda özellikle Kasımpaşa kendi evinde oynadığı mücadelelerde Galatasaray'a zorluk çıkarmaya çalışan bir takım. Çıkardı da. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda da yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz dönemlerde Vinicius'un bir golü vardı Kasımpaşa deplasmanında. Böyle bir denklem ama Galatasaray için tabii artık ter atma mücadelesi olarak adlandırabilirim ben bunu. Daha çok yedek oyuncular sahada olacaktır. Batuhan Şen kalede olma ihtimali yüksek. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Galatasaray oyuncuyla bir sözleşme uzatma gibi, yeni bir sözleşme yapma gibi bir düşüncesi yok. Bu bilgiyi de paylaşalım buradan şu an için. İlerleyen günlerde tabii ki güncellenirse bunu da güncellemiş oluruz ama genel olarak bu mücadeleden sonra Galatasaray tamamen gündemini transfere kıracaktır. Bugünkü karşılaşmada da ifade ettiğim gibi Galatasaray açısından artık bir anlam ifade etmiyor yani.
1: Renato Niega'yı izleyeceğiz mi bugün?
3: İlk 11 başlar bugün evet.
1: Evet.
3: Oynama ihtimali yüksek.
1: Bence birçok kişi de onun ne yapacağını merak ederek ekran başına geçecektir. Galatasaraylılar için söylüyorum tabii bunu.
3: Evet yani genç bir oyuncu, bir Galatasaray bir yatırım yaptı ve bu futbolcuyu taraftarda izlemek istiyor. Bu sezon aslında Niega'yı daha fazla Galatasaray taraftarı görmek istedi. Bazı karşılaşmalarda Okan Hoca'nın tercihleri yine eski futbolcular üzerinden olsa da örnek verelim Kaan Ayhan. O da yedek kulübesinde çok bekledi ama bir forma adaleti söz konusu varsa bu oyuncu orada bekliyorsa tabii ki Okan Hoca bu oyunculara da öncelik veriyor. Biraz daha orada rütbeye de dikkat edebiliyor ama bu tür oyunculara yatırım da yapıyorsanız Niega'yı da sahada görmek istiyor taraftar. Çünkü bir yatırım yapıldı buna. Trabzonspor'la zaten bu transferle alakalı bir süreç yaşandı. Galatasaray'ı aldıktan sonra da bu oyuncu oynatması lazım. Benim şahsi düşüncem bu sezon Niega'yı kiralık olarak bir kulübe gönderilmesi gerekiyor ki oyuncu kendini geliştirsin, sürekli oynasın. Bu kadro içerisinde forma şansı bulmak çok çok zor. Fakat şimdi bu sezon 10+4 kural olacak. O kurala da uyan bir oyuncu neticede. Hani farklı bir değerlendirmede de Galatasaray düşünebilir. Ama yıldızlarla dolu bir ilk 11'de bu tür oyunculara forma şansı verme şansı da azalıyor teknik adamların. O zaman da hani akıllara şu soru geliyor, neden bu oyuncuya yatırım yapıldı? Ama diğer yandan da artık yapılması lazım çünkü futbol farklı bir yere gidiyor. Sürekli işte 29-30 yaşında yıldız futbolcu getirelim ya da 30-34 yaşında 2 yıl bize katkı sağlayacak bir yıldız getirelim anlayışından çıkılması lazım. Genç oyunculara yatırım yapıldığında karşılığını da aldığınızda ilerleyen dönemler

0: de satarak da para kazanabilirsiniz. Bence en büyük eksiklik bu.
1: Bir şey söyleyeyim Kaya'nın söylediklerine dair. Şimdi Galatasaray ya da başka herhangi bir takım oynayacağı oyunun sonuçları 3. 4. takımları ilgilendiriyorsa eğer, sahaya en ideale yakın kadrosuyla çıkması gerekiyor. Yani bu gazozuna bir maç değil. Çünkü rakipleri ilgilendiriyor. En az 4 takım bu maçın sonuçlarına bakıyor.
2: Doğru.
1: O yüzden Galatasaray elbette ki bazı çok yüklenen oyuncular vardı, 1-2 tane dinlendirilebilir. Çok umut vaat eden bir genç adam vardı, Niyaka oynatılabilir. Ama Galatasaray en fit takımıyla çıkmak zorunda rakiplere saygı adına. Bir de şöyle ironi, Satürn yükseleni ironiymiş bugün. Bugüne rastlamış. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları bugün oynayacakları takımların ironik bir dille rakiplerine yancılık yaptığını iddia ediyorlardı hep. Her zaman. Biliyoruz bunu. Sen de biliyorsun. Doğru. Hepimiz biliyoruz. Bugün tam ironi dediğim o. Bugün Allah o takımları karşınıza çıkardı işte. Yani ne hissediyorsanız karşılığını verin dedi. Yani böyle de bir fırsat sundu bugün bu iki takıma da. Yani böyleyken bu iki takımın da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de, ki makul olan Trabzonspor ve Konyaspor bugün rotasyonla çıkabilir. Hatta ama benim duyduğum Trabzonspor neredeyse tam kadro çıkacak. Rakiplerine saygı adına. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de olabilecek en iyi kadroları çıkmaları lazım. Çünkü oyunun sonuçları, oyuna gene yenir. Hiç mesele değil. Futbol bu. Yenersin, yenilirsin. Yani Kasımpaşa Fenerbahçe'den normal 2 puan aldı yani. İnanılmaz bir puan aldı. Alabilir yine. Yani onu
2: Kasımpaşa Fenerbahçe'den 2 maçta da puan aldı,
1: evet,
2: bu arada.
1: Evet yani yine
2: yıllarca puan almadıktan sonra
1: en fit halinle çık sahaya, ne olursa olsun ona karışma. Yani bu kurumları saygınlıklarına zede düşürecek hamleleri yapmamak lazım.
2: Cem Kerpiçiler, 1,5 dakikamız var. Daha detaylı da konuşuruz bu maç üstüne ama ilk düşüncen ne Kasımpaşa Galatasaray mücadelesine dair?
3: Kasımpaşa penceresinden bakayım ben de. Kasımpaşa eldeki oyuncu grubuyla birlikte bence buralarda olmaması gerekiyordu. Dönüp baktığınızda bence çok kaliteli oyunculardan kurulu. Bugünkü maça kadar getirmek zaten oturup başlı başına Kasımpaşa'yı masaya yatırıp tartışmak gerekiyor. Yönetimini, teknik direktörünü. Çünkü bu kadroyla bu ana gelmeden bu işler çözülmeliydi. Ben şu anda zorlanan takımlar arasında en iyi oynayan takımın Eyüpspor olduğunu düşünüyorum. Burada da Atilla Gerin Hoca'ya mutlaka bir paragraf açmak gerekiyor. Arda Turan'la beraberle, Arda Hoca'yla birlikte de çalıştılar uzun bir süre. Bence çok çok iyi bir top oynatıyor takımına ki Eyüpspor'da çok fazla ayrılık olmasına rağmen bana bu takımlar arasında en iyi oynayan hangi takım diye sorsanız oyun gücü olarak Eyüpspor derim. Kasımpaşa'ya da geri dönecek olursak çok fazla oyuncuyu aldılar ama saha içerisinde ben gelişen bir oyun görmekte zorlanıyorum. Bunu mutlaka sorgulamak gerekiyor. Emre Belözoğlu hoca da sürekli artık son dönemde bu zorlukları yaşayan bir figür haline geldi. Onun açısından da bence belki de düşünülmesi gereken bir durum. Kasımpaşa bir anda bakıyorsunuz kaliteli ayaklara sahip bir takım. Ama bu zamana kadar kazanarak işleri çözmesi gerekiyordu.
2: Bugüne taşıdılar durumu. Bakalım bugün ne getirecek Kasımpaşa'ya, hep birlikte göreceğiz. Sevgili seyirciler, bir araya gidelim. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.
4: İlk düdük geldi. Frankfurt Stuttgart mücadelesi başlıyor. Şampiyonlar Ligi için, Stuttgart adına Şampiyonlar Ligi için, Frankfurt adına Avrupa Konferans Ligi için önemli bir maç. Free. Arka direğe doğru yaptı ortayı. Bir kafa ve gol! Gol, gol, gol, gol! Andres! 1-0. Tehlikeli geliyor Can. Can. Harika hareketler. Can uzun, Can uzun. Müthiş bir solo Can uzundan ama bitiremedi. Tek başına burada deldi driblingiyle.
5: Çok iyi hareket.
4: Stuttgart savunmasını her şeyi yaptı ama açıyı biraz kaybetti sonda. İşte Can uzun. Şimdi Fury iyi yere verdi pası. Gol pozisyonu var, vuruş ve gol. Gol! 2-0. Narti çok rahatladı artık Stuttgart.

0: hatırlarsın, o da çok iyi girmişti sezonu.
1: Evet.
0: Galatasaray maçını da hatırlayalım. Helal hocasıyım.
2: Oo, penaltı mı?
0: Evet. Bakalım pozisyona. Nübel çıkıyor. Nübel Burkart'ın ayağına vuruyor ve tam köşesinde, ceza sahasının içinde hala. İşler değişebilir. Burkart geldi. Burkart! Ters köşeye yolladı. Neden işler değişebilir? Yani Frankfurt farkı 1'e indirdi. Aynı esnalarda Leverkusen'in de golü geldi. Leverkusen öne geçerse Stuttgart biraz olsun tedirgin olabilir. Yani beraberlik de yapıyor tabii. Ceza sahasına doğru gelişine bir vuruş dışarıya. Burkart. Son 4 dakikası bu sezonun artık, diğer bütün mücadele sonuçlandı. Davud'un vuruşu, savunma, Şikiri orada. Penaltı yine. Yine verdi penaltıyı. Yine verdi. Yine verdi penaltıyı. Acemice penaltılar. Stuttgart galibiyeti elinden kaçırıyor. Burkart'tan çok iyi penaltı. 2-2 ama demin de söylediğim gibi Stuttgart'a bu da yetecek. Yenilgi de yetecek. Yani Burkart bir tane daha atsa yine Stuttgart için değişen bir şey yok. Hakem baktı. Oyuncuların da niyeti biraz terse doğru gitmeye başladı. Kavga gürültü var. Maçı bitirdi. 2-2.
3: Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Cristiano Ronaldo'lu El Nassr ve Gamba Osaka karşı karşıya geliyor. İki takımın teknik direktörleri Jorge Jesus ve Jens Wiesing arka arkaya ekrandaydı. Japon ekibi atakta. İyi pas yaptı Gamba Osaka. Deniz Ümmet vurdu top ağlarda gol. Gamba Osaka üstünlüğü yakalıyor 30. dakikada. Türk asıllı oyuncunun golüyle Gamba Osaka üstünlüğü yakaladı. Deniz'in uzak köşeye yaptığı vuruş ekranda. Kaleci Bento çaresiz. Beraberlik çabaları var El Nassr'da. Ceza alanı içinde tehlike, top dışarıda. Abdurrahman Garip'le pozisyondan yararlanamadı. Suudi ekibi Cristiano Ronaldo görüntüde. Serbest vuruş kullanıyor El Nassr. Joao Felix yaptı ortayı. Cristiano Ronaldo'nun kafasında top dışarıda. İşte Felix'in ortası ve Ronaldo'nun kafa vuruşu. Ronaldo dokunmasa Simakan için çok büyük fırsat olacaktı. İkinci yarıdayız. João Felix'in vuruşunda top direkten döndü. Gole çok yaklaştı El Nassr. Maçta son düdük geliyor. Gamba Osaka, Deniz Ümmet'in golüyle El Nassr'ı 1-0 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi 2'de kupanın sahibi oluyor. Cristiano Ronaldo üzgün. Japon oyuncuların mutluluğu ekrana böyle geliyor. Asya Şampiyonlar Ligi 2'de 2026 yılının şampiyonu Gamba Osaka.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hedefim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Beyoğlu'na gideceğiz. Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi öncesinde Emre Kaplan bizi bekliyor. Söz Emre'de.

0: Kerem, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi aslında tam olarak Beyoğlu'nun kalbindeyiz. Stadyumdan bir tık uzaktayız, 150-200 metre uzaktayız ama öncesinde bir etkinlik vardı. Az önce canlı olarak bir önceki bölümde ekrana getirmiştik. 17 Mayıs UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü kutlandı Galatasaray Lisesi'nde. Galatasaray bugün bir yandan tabii ki şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Bir yandan sezonu resmi olarak noktalayacak. Bir yandan da tarihsel olarak bugüne denk geldiği için 17 Mayıs'ın yıl dönümü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, o dönemin efsane başkanı Faruk Süren ve Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim'in katılımlarıyla, takımın kaptanı, o dönemki takımın kaptanı Bülent Korkmaz'ın katılımıyla gerçekleşmişti. Artık yavaş yavaş maç moduna doğru geçiyoruz. Galatasaraylılar tabii ki tam iki gün önce bu saatlerde, bu saatlerden biraz daha erken saatlerde belki ama buradan stadyuma doğru hareket eden bir şampiyonluk kutlamasına tanıklık etmişlerdi. Bugün de Beyoğlu'nda sezonu noktalayacak Galatasaray. Bu da fiksür anlamında güzel bir tesadüf oldu diyebiliriz. Galatasaray'ın doğduğu ocağın yaklaşık 200-300 metre uzağında Kasımpaşa karşısında sahada olacak sarı kırmızılılar. Taraftar tabii ki şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor ama bir yandan da Kasımpaşa adına çok çok kritik bir mücadele olduğunun altını çizmekte fayda var. Ev sahibi takım bugün puan ya da puanlar için şüphesiz sahada olacak. Çünkü kümede kalabilmek adına aynı anda rakipleriyle, benzer puanda olduğu rakipleriyle aynı anda sahada olacak. İki takım adına farklı anlamlar ifade eden bir mücadele olduğunu söyleyelim. Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde Victor Osimhen'in cezalı olduğunu, son maçta Antalyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı olduğunu hatırlatalım. Ev sahibi ekipte de Kasımpaşa'da da Emre Belezoğlu, teknik direktör Emre Belezoğlu yine bugün cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayacak, takımının başında olamayacak. Tahmin ediyorum ki tribünden takımını takip edecek ve bazı direktifleri aktarmaya çalışacak. Hemen Galatasaray'ın muhtemel kadrosundan da bahsedelim. Bugün Galatasaray nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Tabii ki biraz sezon içerisinde daha az süre alan, daha az forma şansı bulan isimlerin ağırlıkta olacağı bir kadro göreceğiz. Kalede Günay'ın başlamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Sasha Boye, solda Eren, stoper ikilisinde Singo ve Kaan, orta sahanın merkezinde İlkay Gündoğan ve Renato Niaga. Hücum hattına baktığımızda sağ tarafta olan Şalay, solda Noah Lang, merkezde Ahmet Kutucu, ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın bugün Kasımpaşa deplasmanında sahada olmasını bekliyoruz. Hemen ev sahibi Kasımpaşa'nın muhtemel 11'inden de bahsedelim. Kalede Ali, sol tarafta Frimpong, sağda Kamil Ahmet, stoper ikilisinde Bekao ve Arus, orta sahanın merkezinde Kerem ve Baldursun, önlerinde Diabate, sağda İrfan Can, solda Mortada, ileride ise Benetçak şeklinde bir 11 ile ev sahibi ekibinde sahada olmasını bekliyoruz. Dakikalar içerisinde iki takım, hem ev sahibi Kasımpaşa hem de şampiyon Galatasaray, stadyumda yerlerini alacaklar. Şu an hala taraftarlar Beyoğlu'nda, bizim bulunduğumuz yerde. Şu anda Galatasaray Lisesi'nin önündeyiz. Biz de yavaş yavaş stadyuma doğru geçeceğiz. Taraftarlar da yavaş yavaş, özellikle Galatasaray taraftarları gün içerisinde biraz burada hem şampiyonluğu kutladılar hem 17 Mayıs etkinliği gerçekleşti ve şimdi de sezonun son resmi maçı için stadyumda yerlerini alacaklar. Biz de buradaki hem atmosfere dair detayları, hem takımlara dair bilgileri, hem de kadrolar belli olduktan sonra oradaki artık resmi 11'leri aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Kerem.
1: Teşekkürler Emre Kaplan. İlerleyen saatlerde yine Emre bizimle birlikte olacak. Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi öncesinde ev sahibi ekibe ligde kalması için bir puan yetiyor. Eğer Galatasaray'dan puan almayı başarırsa Kasımpaşa ligde devam edecek. Diğer maçların sonuçlarından bağımsız olarak bunu garantileyeceğini ifade edelim. Kaya, Emre de bir Galatasaray muhtemel 11'inden bahsetti. Tabii ki eksikler var. Rotasyonlu bir kadro ama evet, öyle kağıt üstünde yani hiç de fena değil aslında Galatasaray sahaya çıkacak takımı.
2: Tabii bir iki noktaya Okan Hoca zaten ağırlıklı olarak değişikliğe gidecektir. Genç oyuncular, daha fazla bu sezon forma şansı bulamayan Niaga gibi. Bu isimleri daha çok ilk 11 başlatmayı planladı bu maçta. Kalede Günay yerine Batuhan'ın başlama ihtimali de var. Batuhan'la da çünkü antrenmanlarda Okan Hoca denedi. Zaten bir önceki dilimde de Batuhan'la alakalı son bilgileri de paylaşmıştık. Sezon sonu yaklaştıkça Galatasaray'da artık son maçı da olabilir bu sezon. Çünkü önümüzdeki sezon itibariyle Galatasaray farklı farklı yapılanmaya gidecektir. Hem kale konumunda da bu tabii şu anlama gelmiyor. Yedek bir kaleci alınacak mı, alınmayacak mı gibi değil de Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği kalecilerin bu sezon 3. kaleci olarak kadroda da yer alma ihtimali var. Sasha Boye gibi oyuncuların hani

0: Bu sezon evet bu oyuncular kiralık olarak Galatasaray'ın kadrosuna katıldı. Bu tür isimler de şans bulabilir. Bugün kadroda yer alabilir. Aşağı yukarı zaten Galatasaray'ın bu sezon boyunca özellikle son haftalarda şampiyonluk ipini göğüsleyeceği karşılaşmalarda kadrosu belliydi. Osimhen'in cezalı olması tabii bu saatten sonra Galatasaray adına çok fazla değiştirecek bir nokta değil bu. Yani Galatasaray için rakibine karşı en iyi kadroyla tabii sahaya çıkmakla burada yükümlüdür. Son haftalar olsa bile çünkü rakibinin de iddiası var burada. Rakibi puan aldığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek Kasımpaşa.
1: Kayseri Spor Konya Spor maçında gol var. Çok çok özür diliyorum. Konya Spor Kayseri deplasmanında üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin 47. dakikasında geldi. Konya Spor'un golü Eren'in kaydettiği golle, Eren Yağmur'un kaydettiği golle durum 1-0. Eren de Konya Spor kariyerindeki ilk golünü attı. 19 yaşındaki oyuncu sağ kanattan gelişti. Konya Spor atağı Eren ceza alanı içine giren arkadaşının şutunda savunmadan seken topu filelerle buluşturdu ve Konya Spor üstünlüğü yakalıyor. Sıkı da markaj altındaydı Eren. Onu da söyleyelim ama bir golcü vuruşu. Çok böyle net bir vuruş değil.
2: İtelemento ama, denir ona. İteleme denir.
1: İteledi. Evet. Selahattin Kınalı'nın tabiri doğru. Topu filelere iteledi ve durum 1-0 oldu.
3: Golden önce Eren'in koşusu çok doğru. Yani bir pozisyon öncesinde aslında gitmesi gereken yere, o ceza sahasına attığı koşu çok kıymetliydi. Arkasından da çok iyi bir şekilde orada bulunduğu yer, bence topun da ona gelmesi ve o vuruşu güzel bir gol oldu.
1: Selahattin Kınalı, ne dersiniz gol için?
2: Ya zaten iki takım birbirini üzmeden oynuyor. Oyuncular birbirlerine saygılı. Son maç olduğu için kimse sakatlık olsun istemiyor. Oynasın, birisi kazansın oyunu ikisi için de. Ama Konya'nın oyuncuları daha istekli gibi oynuyorlar.
1: Evet.
2: İlhan Hoca'nın gözüne girmek gibi bir dertleri var. Belki kupa maçında ufak bir süre alırız kupa finalinde.
1: Önümüzdeki sezon planlamasında belki bir yer bulabiliriz.
2: Haklı çocuklar, doğru. Gencecik adamlar. Kayseri Spor da işte beraberlik için geliyor. Ahanda
1: ve geldi. Golünü attı Kayseri Spor durum. 1-1 mücadeleye denge geliyor. Üst üste goller Kayseri'de. Kayseri Spor, Konya Spor karşısında birbirlik beraberliği yakaladı. Sezon tatsız bir şekilde bitiyor Kayseri Spor için. Bu kesin. Ama en azından taraftarına son maçta bir galibiyet armağan da etmek istiyor olabilir ev sahibi ekip. Ve golü de buldu Kayseri Spor. Golü atan oyuncuyu göremedim bir türlü. Numarasını göremedim, onu söyleyeyim.
4: Biz buradan zor.
1: Tutsi olabilir. Çünkü gol sonrasında kamera onu gösterdi. Topu alıp santraya götüren de oydu.
2: Burnu uzundu. Ben Görkem zannettim. Görkem Trabzonlu.
1: Benes atmış golü.
4: Benes
1: atmış. Benet. Şimdi Yunus Emre Kaplanoğlu beni uyardı. Laszlo Benes'in kaydettiği golle durum 1-1. Ve bu sezonki 7. golünü attı Laszlo Benes ama golle ilgili bir kontrol de şu anda gerçekleşiyor. Mücadelenin hakemi Melek Dakan işte fena maç yönetmedi şu ana kadar. Video yardımcı hakem odasıyla diyalog halinde. Melek Hoca'nın da FIFA hakemlerimizden biri olduğunu belirtelim.
2: Avantaj kuralını gayet iyi uyguluyor. Ben birkaç pozisyonda dikkatimi çekti.
1: Oynatmaya niyetli.
3: Doğru.
2: Asen Hanım'ın bir VAR müdahalesine kendi kararında ısrar etmesiyle gönlümüze girmişti. Fakat son oyunda o gönlümüzdeki yerinden rahatsız olmuş ya, çıktı oradan. Şimdi Melek Hanım'a o anlamda daha dikkatli bakıyorum. Bir tane kızlarımızdan iyi bir hakem gelsin istiyoruz doğal olarak.
1: %100.
2: Avantaj kurallarını çok iyi uyguladı. İnşallah aynı duruşu, aynı anlayışı devam ettirir
3: Melek. Bu da cesaretli bir duruş değil mi? Bence bunu da tebrik etmek lazım. Kıymetli bu karar.
1: Orta noktayı işaret etti Melek Hoca. Bir birlik beraberlikte oyun devam ediyor. 51. dakika itibariyle. Daha goller olacak bu maçta. Görüntü o yönde. Bakalım bir kazanan çıkacak mı? Onu da göreceğiz. Kayseri Spor'da tabii 3 puanı alıp belki ligi son sırada bitirmeme yönünde de bir adım atabilir. Antalya Spor'un kazanamadığı senaryoda ligi son sırada bitirmeyecekler. Onu da söylemek istedim aynı zamanda. Yeniden Galatasaray sohbetine belki dönebiliriz. Kimin sözünü kesmiştim?

0: çok özür diliyorum. Ben de koptum şu an.
1: Ben devam ediyordum da ben
0: sen
1: de unuttum.
0: Sen devam ediyordun.
1: Kayseri şey, golü gördükten sonra üst üste goller olunca ben de unuttum.
0: Üst üste goller gelince evet biraz koptuk Galatasaray sohbetinden. O zaman evet. Ben şu soruyu yönelteyim. Evet, ben sana ne soracağımı hatırladım. Bu daha belki kritik bir şey. Icardi'yi 11'de beklediğimizi söyledik. Icardi'nin de mesajları geliyor. Veda mesajı olarak da algılayan çok fazla insan var. Dursun Özbey'in onunla konuşacağız yönündeki açıklaması da hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Netleşmiş bir şey var mı Kaya Icardi'nin durumuyla ilgili? Senin anlattıklarından sonra Selahattin Kınalı ve Cem Kerpiççiler'den de Icardi ile ilgili görüşlerini dinleyeceğiz.
1: Tabii günler öncesinden zaten A Spor ekranlarında biz bu haberi duyurduk. 1+1 sözleşme sunulacak ve maaşında yarı yarıya bir teklif yapılacak diye. 4 milyon ve 5 milyon euro civarında Icardi ile alakalı. Yönetimin düşüncesi buydu. Sayın Başkan Dursun Özbek'in zaten bugüne kadar ve geçtiğimiz günlerde de sürekli aynı noktadaydı Icardi ile alakalı. Biz teklifimizi yapacağız. Galatasaray vefasını Icardi'ye gösterecek. Ama tabii ki buradaki durum tamamen Icardi'nin kabul edip etmeyeceği yönünde bir beklenti var. Çünkü Galatasaray'ın düşüncesi ortada Icardi ile alakalı. Teklifini iletecek. Şu an netleşen bir durum yok. Çünkü görüşme hafta başında gerçekleşecek. Pazartesi veya salı gününe kadar durum netleşecek. Çünkü oyuncunun temsilcisi İstanbul'a gelecek. Artık orada son nokta koyulacak diyebiliriz. Her iki tarafta birbirine sempati olarak baksa da, sempatik olarak baksa da Icardi de yaptığı paylaşımlar, veda anlamını içeren sözler var tabii ki bunun içerisinde. Ama benim beklentim yollar ayrılacak gibi duruyor bu noktada.
0: Icardi'den kaynaklı bir ayrılık mı olacak sence yoksa Galatasaray'ın tercihiyle ilgili bir ayrılık mı?
1: Şöyle Icardi'den kaynaklı olacağını ben düşünüyorum. Diğer yandan da şöyle bir denklem var tabii burada. 10+4 kuralı. Galatasaray bu sezon belirlediği noktalara transferler yapacak ve elindeki oyuncu yabancı oyuncu sayısında azaltması gerekiyor. Yani bu akıllarda bir kenarda olacak. Icardi tabii ki Galatasaray teklifini yapacak. Ama Icardi bu teklifin üzerinde, bu rakamın üzerinde bir beklentiye girerse bu işin çok netleşeceği ya da Icardi'nin Galatasaray'la yola devam edeceğini düşünmüyorum. Ve sezon boyunca burada şunu anlatmaya çalıştım ben. Icardi'nin zaten en büyük beklentisi ve kırgınlığı şuydu. Son 10-15 dakika benim süre almam beni rahatsız ediyor cephesindeydi. Menajerine de bunu ifade etmişti. Bu görüşmeler de sezon boyunca sürmüştü. Ama tabii Icardi sakatlık sonrası dönüşü, performansı bunların hepsi etkileyici bir denklem oldu. Ocak ayında da resmi bir sözleşme bekliyordu. Yani uzatmak için. O oluşmadı bir türlü. Sezon sonu işaret edildi. Bu denklemleri üst üste koyduğumuzda biraz daha burada Icardi'nin biraz da değil bayağı futbolda her şey var ama ayrılma ihtimalini ben yüksek olarak görüyorum.
0: Selahattin Kınalı, doğru çözüm ne olur Galatasaray-Icardi ilişkisiyle ilgili? İlişkin. Galatasaray penceresinden özellikle bakmanızı rica edeceğim.
2: Şimdi biraz önceki kuşakta İzmir'den gelen bir misafirimiz vardı, konuk olmuş. İbrahim Yılmaz olabilir, İbrahim Şahin.
0: Yavuz.
2: Yavuz. Onunla birlikte İzmir'den gelen bir çocuk, arkadaşı ve çocuğu vardı, Kaan. 11 yaşında Kaan. Baktım üzerinde Galatasaray forması var. Tanışalım Kaan. İşte ben şu, sen şu. Merhaba, merhaba. Dedim hangi takım tutuyorsun? İşte yani Altay ama işte dedim hani İzmirlisin hani İzmir, Altay dahil. Dedi ki Icardi. Yani Icardi yüzünden Galatasaray'a sempati duyan çocuklardan biri de İzmir'den buraya gelmiş. O formayı sırtına geçirmekten mutluluk duyuyor. Icardi'nin Galatasaray için karşılığı ölçülebilir bir şey değil. Ve bunun ölçümlemeleri belki birkaç yıl sonra başlayacak. Daha henüz futbol endüstrisinin tüketicisi değil Kaan. Bu arada Kaan'ın bayram aşılığını da verdik yani şimdiden.
0: Ben şahidim.
2: Daha tüketicisi değil. Icardi Galatasaray için ikonik bir portre artık yani. Onun yeri bir daha tekrarlanabilir mi? O da imkansız gibi geliyor bana. Mümkün değil. Çünkü bu aurayla, elektrikle ilgili bir şey. Icardi çocuklarla o bağı kurdu. Çok daha başarılı oyuncu olabilirsin. Bir tane Osimhen sevinci yapan çocuk gördük mü biz? Yok. Osimhen çok büyük bir golcü.
0: Maskesiyle dolaşanları görüyoruz.
2: Ya işte unutulur sonra. Icardi öyle bir şey değil. Bu yüzden Icardi bu kadar değerliyken o değerin karşılığı olarak kurumla saygıdeğer bir ayrılık yaşaması gerektiğini artık bence algılamış ve gidiş hazırlıkları yapıyor. Bu yönetim doğal olarak en zor durum.

0: Nereden ödün vermemek gerekiyor. O da nedir? İşte Icardi en fit dönemini bitirdi. Bunu kabul edelim. Aşağıya iniş eğrisi çiziyor. Ve bu eğri içindeyken de Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'da son 16 hedefinden herhalde daha kötü bir hedefi olmayacak. Bu hedefe koşarken de Icardi gibi, yani ne kadar sevsek de, figürlerle ve porterlerle yollarını onurlu bir şekilde ayırması gerekiyor. Bana göre Galatasaray yönetiminin teklifte bulunması da bu onurlu ayrılışın ilk adımlarından biri. Icardi kabul etmeyecek. Doğal, ya da Icardi kabul etmemesi gerektiğini bilerek etmeyecek. Ve bir ayrılık gerçekleşecek. Bence Galatasaray ve Icardi için de zirvede bırakmak her iki taraf için de iyi olacak.
1: Cem Kerpiççiler, ne bekliyorsun Icardi'nin geleceğine dair?
2: Şöyle farklı bir pencereden bakmaya çalışayım. Bana kalırsa Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda en önemli noktalardan biri Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin Icardi ile oluşabilecek bir krizi, hatta başlayan bir krizi çok doğru yönetmesi. Bunu artı olarak Barış Alper Yılmaz durumunda katabiliriz. Galatasaray bu süreçleri çok doğru yönetti. Eğer o kriz başka bir seviyeye erişseydi belki takım içinde çok büyük bir huzursuzluğa neden olabilirdi. Icardi benim çok beğendiğim bir oyuncu. Bence ligin hala ceza sahası içerisinde en iyi avcılarından biri. Ama dünyada oyun, dinamizm başka bir yerlere gidiyor. Okan Buruk Hoca'nın aklındaki oyunda ne kadar Icardi'ye artık yer var? Bu sorunun tartışılması gerekiyor. Ayrıca Osimhen ve Icardi olduğunda takım Osimhen'le bambaşka bir oyun oynarken Icardi girdiğinde oyunu güncellemesi gerekiyor ve başka bir oyuna dönmesi gerekiyor. Bütün bunların genelini masaya yatırdığımızda bana kalırsa doğru bir ayrılma gerekiyor. Icardi Galatasaray için çok çok önemli bir oyuncu. Seneler sonra hala ülkemizde Icardi'ye dair cümleler kurulacaktır. Bence müthiş bir golcü. Ceza sahası içerisinde topla buluşturduğunuzda ama oyun artık bambaşka yerlere gidiyor. Mesela Paris Saint Germain'de Vitinha nerede oynuyor? Nasıl bir oyun oynuyor? Ne tür bir rolde oynuyor? Ha, o liseye sadece bir kanat oyuncusu diyebilir miyiz? Ha, ön tarafta santroforlar sadece ceza sahasında kendilerine top getirildiğinde gol mü yapacak? Oysa santroforların da inanılmaz bir evrimi var. Evet, Pep Guardiola döndü dolaştı. Bir şekilde Haaland'la oynuyor ama ya dünyada oyunun gidişine bakıyorsunuz. Santroforlar başka başka roller alıyor. En önde baskı başlangıcı, aslında savunmayı en önde başlatan figürler. Mbappé'nin bakıyorsunuz Paris Saint Germain ayrılığında Luis Enrique'nin anlatımı var. Sen sadece gol atmayacaksın. Bizim için en önde savunmayı başlatıp en önde lider olacaksın. Ya oyunculardan da santraforlardan da sadece gol atmaları istenmiyor. O oyunun başlangıcındaki o pres, rakip kaleciye baskı, bütün bunlar unsurlar artık Icardi modelinin de başka bir yere evrilmesi gerekiyor. Bence Galatasaray oyuncularıyla da çok doğru ayrılmayı başaran bir kulüp olarak öne çıkıyor ve oyuncuları da dünya çapında Galatasaray'ın bir elçisi haline geliyorlar. Bu da çok kıymetli. Oyuncuyu almak kadar, oynatmak kadar doğru bir şekilde ayrılmak mühim. Bunu Galatasaray iyi yapıyor ve ben Dursun Özbek ve yönetiminin de bu ayrılışı bence ince manevralarla bir şekilde halletmesinin de bu bakış açısından geldiğini düşünüyorum.
1: Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında mücadele saat 20'de başlayacak. Kasımpaşa açısından tabii ki çok daha kritik bir karşılaşma ama Galatasaray'da deplasmanda evinde diyecektim ki Beyoğlu civarı Galatasaray'ın aslında evi de sayılır. Kazanıp sezona nokta koymak istiyor. Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertli takım için tabii tatsız bir dönem. Ben de Kadıköy'den geldim maç öncesinde ama o maç günlerinin erken saatlerinde başlayan yoğunluktan eser yoktu. Yani güvenlik görevlileri Fenerbahçe formalı gördüğüm insanlara göre çok daha kalabalıktı. Cem Kerpiççiler, ne anlam ifade eder bu akşam Fenerbahçe için?
2: Hiçbir anlam ifade etmez. Şu ifade eder. Eyüpspor'un bir hikayesi var sonuçta. Fenerbahçe penceresinden bakıldığında kaybedilmiş bir sezon anlamına gelir. Fenerbahçe için 19 Mayıs bugünden çok daha önemlidir. 19 Mayıs'ta kadın futbol takımı şampiyonluğu kutlayacak. Fenerbahçe penceresinden bunu söylerim. Fenerbahçe'nin bence artık bu maç özelinden seçim çok daha fazla ilgilendiren bir konu. Ama burada da Fenerbahçe'nin şuna çok net karar vermesi gerekiyor. Bir plan, sistem, inat, sabır denklemine mi gidilecek? Yoksa olağanüstü şartlarda yine bir kaos ikliminde tesadüf başarı

0: peşinde mi koşulacak? İki aday var şu ana kadar. İki adayın da biz tam olarak ne planladığını anlayamadık şu güne kadar. Tabii ki seçim dönemi yaklaştıkça kendileri kendi planlarını anlatacaklar. Ama Fenerbahçe'nin meselesi çok büyük. Fenerbahçe'de çok büyük kararlar vermek zorunda. Fenerbahçe teknik direktör seçecek. Fenerbahçe'nin 40'a yakın oyuncusu var. Gençleri de saydığımızda sadeleşmek gerekecek. Fenerbahçe'de bunları yapabilmek için bir oyun mühendisliği, oyun ideolojisi, oyun aklı gereken isimler gerekecek. Fenerbahçe'de halen değişmesi gereken bir baba santrafor anlatısı var. Baba stoper anlatısı var. Baba merkez oyuncusu anlatısı var. Bunlar yıkılmadıkça Fenerbahçe'nin hikayesinin ben ileri gidebileceğini düşünmüyorum. Olağanüstü şartlarda olağanüstü kararlar alınır mı? Alınır. Kendi penceremden çok net söyleyeceğim. Fenerbahçe zar atacaksa altını net çiziyorum. Bence Conte ile atmalıdır. Conte Inter'de, Juventus'ta hegemonya kıran bir teknik direktör. Gelir gelmez ilk sezonların kralı. Bence o riske girilecekse Conte ile girilmeli. Eğer sabır, inat, sistem, plan ve ben halen bu pencereden bakıyorum oyuna. O Demokles'in kılıcı gibi Fenerbahçe'nin kafasında o şampiyonluk baskısı döndükçe belki şampiyonluk gelir ama gelecek sezon ne olur bilmiyorum. Şimdiden bunu da çok net söyleyeyim. Ama net olarak şunu söyleyelim. Sadece Campos değil, Ragnik ismi de var. Bu isimleri ben arttırırım. Hı hı. Gelecek bir oyun ideolojisi yapabilecek bir isim. Onun seçeceği teknik direktör. Bir yapılanma gerek. 40'a yakın oyuncu var. Hırvatistan milli takımı kalecisi Livakovic. Ederson elinizde. Mimović. Aldınız hiç oynatmadınız 6 milyon euro. Bandında bir rakam ödendi. Sayarım size Diego Carlos. Komodo. Bence gayet de iyi oyunlar oynayan bir stoperiniz var elinizde. Mesele almak kadar bu elinizdeki oyuncu grubuyla size ne oynatacak bir hocaya gitmeniz gerekiyor. Türk isimler konuşuluyor. Türk hocalar. Aykut Kocaman ismi çok önde. Bunların hepsini göreceğiz zamanla.
1: Çok kısa Avrupa liglerindeki tabloya da bir bakalım istiyorum bugün için. Çok hızlı bir şekilde aktaracağım. Manchester United Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti. Premier Lig'de Crystal Palace Brentford deplasmanında 2-1 galip. 60. 62. 63. dakikaları oynanan mücadeleler için söylüyorum bunu. Everton 1, Sunderland 1, Leeds 0, Brighton 0, Wolverhampton 1, Fulham 1 şeklinde karşılaşmalar devam ediyor. Saat 19.30'da Newcastle ve West Ham kozlarını paylaşacak. West Ham kazanırsa bitime bir hafta kala maç fazlasıyla Tottenham'ın önüne çıkacak ve düşme hattından kurtulacak. Tottenham'ın da yarın akşam Chelsea deplasmanında oynayacağı mücadeleyi heyecanla takip ediyor olacaklar. Chelsea de muhtemelen aynı şehrin takımı Tottenham'ı küme düşürmek için ekstra bir gayret ortaya koyacaktır. Onu da tahmin etmek hiç zor değil. La Liga'da çok sayıda maç var. Bitime 2 hafta var La Liga'da. Son maç haftası bu değil. Oradaki mücadelelerde üst sıralar belli. Aynı bizim ligimizde olduğu gibi. Alt taraf neredeyse 11. 12. basamak itibariyle karışık. Pek çok takım için ligden düşme ihtimali var. Yine de büyüklerin maçlarına baktığımızda Sevilla Real Madrid'i ağırlayacak. Şampiyon Barcelona Real Betis'le iç sahada kozlarını paylaşacak. Atletico Madrid'in Girona'yı konuk edeceğini belirtelim. Villarreal ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden istediğini alamamıştı ama yeni dönemde de orada olacaklar. Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak. İspanya deyince tabii ki futbol çok başka bir seviye. Takım arkadaşlığı, takımdaşlık olarak da Türkçemize sonradan kazandırılan bir kelime var. Bu noktada çok iyiler. Ama daha iyi oldukları bir konu var. İnsani değerler. Lamine Yamal şampiyonluk kutlamaları esnasında üstü açık takım otobüsünde Filistin bayrağını gururla dalgalandırmıştı. Hatta bu aksiyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda da yine Filistin'e dair bir müzik grubunun Filistin'le ilgili ya da Filistin bayrağı ya da tişörtüyle birlikte onun detayını izlemedim, incelemedim. Bir klibi yine paylaştı. Kendisine gelen eleştirilere rağmen zaten kariyeri bittiğinde Selahattin Kınalı, Lamine Yamal'ın bir futbol efsanesi olarak anımsanacak olması çok büyük sakatlıklar, kazalar, belalar olmadığı müddetçe garanti gibi görünüyor. Ama futbol efsanesi olmaktan daha önemli bir şey varsa o da herhalde insan olmak ve tarihin doğru noktasında doğrunun yanında durmak diye düşünüyorum.
2: Mazlumuz. Ya

0: Siyonist olmadıktan sonra Yahudilerin de diğer kardeşlerimizin hiçbir farkı yok. Hı hı. Fakat o Siyonist kafanın özellikle entelektüel dünyaya, medyaya, sinemaya, sanata, kültüre ne kadar hakim olduğunu, sosyal medyaya, bu şeylerden görebiliyoruz. Öyle bir tepki dalgası yarattılar ki Lamin Yamal'a. Aslında 100 kişiler fakat 100 milyon kişilik bir etki yapıyorlar. Çünkü sosyal medya da ellerinde.
1: Kesinlikle.
0: Bu anlamıyla dünyanın bütün mazlumlarının Lamin Yamal'ın yanında olduğunu biliyoruz. Ve sosyal medyada Lamin Yamal eleştirisi yaparken ya şöyle iyi böyle iyi ama diyorsa bir adam ona dikkat edin. Ya yani bunlar aslında elbette içlerinde samimi olarak eleştirilerinde bulunanlar da olacaktır. Yüzdesel anlamda çok küçük de olsa vardır. Fakat bu amalı cümleler kuranların %98'i %99'u aslında İsrail'in hizmetkarı olan fakat bunu ifade etmekte zorlanan, çekinen, kendini gizleyen tipler vardır. Yani Lamin Yamal'ın duruşu nedir? Biz ezilenin, mağdur edilenin, katledilenin yanındayız. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz ya? Kim bundan rahatsız oluyor? Eğer insansan, ya tabiatın içindeki canlı türlerinden biri olan insana dahilsen sen de, sen de öyle düşünmen gerek. En azından susarsın.
1: İnsanlığını kaybetmişler rahatsız oluyor.
0: Ya
1: tabii ki.
0: İşte insanlığını kaybetmekten de daha fazlası. İnsanlığını emperyal hedeflerin kölesi haline dönüştürmüşler. Hizmetkarı yapmışlar. Daha ağırını söylemek istemiyorum. Lamin Yamal kalbimizdedir. O ödül törenindeki annesinin hali, kardeşlerinin halleri, biz onları anlayabilecek bir kültürel arka plandan geliyoruz. Hepsi bizimle aynı şeyi aşağı yukarı yaşamışlar. Hepsi aynı ötekileştirilmeye adaydırlar. Yani sen safını İsrail değil de mazlumun yanından belirlersen eğer ve bunu ilan edersen saldırıya hazır olacaksın. Ve en büyük saldırı da en büyük sinsilik de işte amalı destek cümlesi kuran tipler vardır. Özellikle sosyal medyada. Ama onlara karşı biraz dikkatli olalım. Ne olduklarını bilelim. Lamin Yamal'ın yanında da cesaretle iyiliğin militanı olarak var olmaya devam edelim.
1: Salladığı bayrak sadece Filistin'in bayrağı değildi. Ezilen mazlum halkların bayrağıydı. Orada çok net bir duruş sergiledi. Bu da çok büyük cesaret ister. Konfor alanından çıkabilmek. İnsan buralarda belli olur. Nerede durduğu, ne yaptığı. Öyle çok kolay gibi bir şey gözüküyor ama bu çok zordur. Onu yapmasa normal hayatında hiç kimse ona neden bunu yapmadın diye sormaz. Evet. Ama o cesareti göstermek gerekir. Lamin Yamal ezilen halkların o gönlünü, kalbini kazanmıştır. Bundan sonra da ona o değer bence fazlasıyla verilecektir. Yani sosyal medyayı da Selahattin Kınalı Siyonistlerin nasıl kontrol ettiğini anlattı. İstedikleri kadar kontrol edebilirler. Buna devam etmeye çalışabilirler. Ama Lamin Yamal gibi büyük bir figürün, çok önemli bir futbolcu, dünyanın herhalde faal en iyi 3-4 oyuncusundan biri. En iyisi diyene de bu arada ben itiraz etmem. Bu haftadan sonra asla zaten itiraz etmem de. Onun da nasıl bir etki yaratabildiğini diğer sporcu arkadaşlarımız, diğer futbolcu arkadaşlarımız da muhakkak görsünler. Herkes sesini yükseltirse daha rahat bir şekilde hareket edebileceğiz. Artı sadece Filistin değil, onlara karşı mücadele eden, başta komşularımız olmak üzere herkesin de yanında olduğumuzu bir kere daha vurgulayalım. Onlar kime karşıysa biz onlarla birlikteyiz, çok net. Kaya var mı söylemek
2: istediğim
1: şey?
2: Yani şöyle, çok büyük bir cesaret. Yani bu gerçekten çok büyük bir cesaret. Çünkü dünya yıldızı bir futbolcusunuz. Ezilen bir tarafın yanında olmak bence çok çok değerli. Ve bu da Yamal'ın nasıl bir karakterde olduğunu gösteriyor. Çünkü daha çok yıldız futbolcular üzerinde beklenmedik hareketler olarak bunlar algılansa da bence duruşunu çok iyi bir şekilde gösterdi. Türkiye'den de, yani bizim topraklarımızdan da bu sezon zaten tribünlerde biz bunu çok iyi de hissettik. Bütün takımlarımız neredeyse bazı mücadeleler öncesi zaten Filistin'e destek amaçlı pankartlar açıldı. Sloganlar tabii ki atıldı, yeri geldi. Ve en yakın örneği de şöyle vereceğim. Sacha Boey Galatasaray'daki kutlamalarına Filistin bayrağıyla sahne aldı, sahnede çıktı. Bence çok anlamlı hareketler bunlar. Yani bu cesaretlerini hepsinin tebrik ediyorum, kutluyorum.
1: Sacha Boey'nin de hakkını vermek, bir konunun da altını çizmek gerekiyor. Yani Bayern Münih'in futbolcusu.
3: Evet.
1: Yani Siyonist yalakalığının artık yani en doruk noktasına çıktığı ülkelerden Almanya'da oyuncu aslında futbol hayatına devam edecek. Ona da başka problemler çıkarabilirler. Onu da rahatsız edebilirler ama umurunda değil.
2: Kesinlikle. Önemli zaten Bayern Münih'e gittiği günden beri özellikle hani ibadetine dikkat eden bir futbolcu Sacha Boey.

0: Orada da sosyal medya paylaşımlarına devam etti. Türkiye'de nasıl yaptığı paylaşımlar varsa aynı şekilde devam etti. Kulaklarını tıkadı o da. Doğru gördüğünün doğru çizgide ilerlediğini gösterdi. Yani çok söylenecek bence, söylenecek çok söz var ama anlatılacak. Övgü dolu sözler de burada dizebiliriz ama bu bir karakter meselesi bence.
1: Buradan İspanya'ya da bir pencere açmak gerekiyor. İspanya'nın duruşu da çok kıymetli.
2: Çok.
1: Özellikle internalist bir bakış açısıyla bu Filistin konusunda bence durdukları yer çok kıymetli. Çünkü dünyada öyle bir koro var ki o koroya karşı bu duruşu gösteren İspanya'da bence ezilen halkların mutlaka gönlündeki yerini aldı. Bundan sonra da alacaktır. Ki geçmişinde de zaten İspanya farklı bir yerde de durmuştur. Çok kıymetli İspanya'nın bu zamanda böyle bir tavır almasını.
2: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de burada adını zikretmek lazım. Lamin Yamal'la ilgili böyle bir eleştiri bulutu ciddi anlamda ayyuka çıkmışken o da futbolcuya destek veren bir paylaşım ve konuşma gerçekleştirdi. Ağzına yüreğine sağlık diyelim. İspanyol halkı zaten hakikaten enteresan bir halk. Çok sıcak insanlar, o birliktelik duygusunu çok iyi hissettiren, ki takım sporlarında da ne kadar başarılı olduklarını gördüğümüz vakit herhalde bunu da anlayabiliriz. Beraber olmadan, aynı mantalitede buluşmadan takım sporlarında ekip halinde başarılı olmanız çok kolay değil. Onların neden bu kadar başarılı olduklarının da sebebi bence hayata bakış açılarında gizli. Burada bir 3-4 dakikamız kaldı. Fenerbahçe'ye dair Cem Kerpiççiler'den bir yorum almıştım. Selahattin Kınalı ve Kaya Temel'den de birer ikişer dakikalık yorum istiyorum. Sonrasında araya gideceğiz. Dönüşte kadrolar belli olmuş olacak ve düşme kalma mücadelesine dair yorumlarımıza devam edeceğiz. Selahattin Kınalı, ne vaat ediyor bize Fenerbahçe Eyüpspor maçı?
3: Yani ben Eyüpspor'un da Kasımpaşa'nın da birer puan alarak bu girdaptan çıkmalarını bekliyorum aslında. Rakiplerin durumları da buna müsait. Yani şampiyonluk maçı olsa herhalde böyle bir şey söylemezdik. Ne Galatasaray ne Fenerbahçe için. Daha ihtiyacı olan oyuncu grubu, Eyüpspor takım oyunu olarak da çok güzel örnekler verdi son ikinci yarı özellikle. Umut'un önderliğinde hocasının takdirlerinin boşun olmadığını son birkaç maçtır biz de görüyoruz. Algıda seçici olduk hoca söyledikten sonra. Yani bir puan alırsa Eyüpspor beni şaşırtmayacak. Bu durumda Antalyaspor ve Gençlerbirliği'nin biri ne olursa olsun skorlar. Üçüncü takım olarak lige veda edecekler.
2: Kayserispor'un da bu arada durumu 2-1'e getirdiğini belirteyim. 75. dakikada devam edebilirsiniz Selahattin Kınalı.
3: Ya devam edecek bir şey yok bu konuda. Yani şu bu iki maçta çok söylenecek bir şey de yok. Yani her iki takımda, genç Fenerbahçe'de, Galatasaray'da mümkün olan en iyi kadrolarla sahaya çıkmak zorundalar ama bu elbette galibiyet garantisi değil. Yok öyle bir şey. Ama kendi camialarına yakışan bir şekilde sahada var olmalarını umuyorum ben. Yani beklentimiz budur. Oynarsın, yenersin, yenilsin. O ayrı bir şey. Sonuçta 11'er tane delikanlı, karşılıklı kapışacaklar. Kenardan destekler gelecek, teknik adamlar. Her şey mümkün oyunda. Ama hep beraber kabul ediyoruz ki hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin bu maçlara %100 konsantre olmaları zor.
2: Şalov'un golüyle durum 2-1 oldu. Kaya'dan da bir yorum alalım. Sonrasında araya gideceğiz.
0: Yani şöyle bakmak lazım. Fenerbahçe ikinciliğini korumak için sahaya çıkacak. Eyüpspor da burada.
2: Fenerbahçe'nin ikinciliği garanti.
0: Tamam, yani devam ettirebilmek adı altında diyorum ben de. Eyüpspor da düşmemek için, puan almak için maçın anlamına bakacaksak eğer bu şekilde bir süreç bizi bekliyor. Bunu böyle algılamak lazım ama tabii ki hangisi açısından daha değerli? Senin de ifade ettiğin gibi zaten Fenerbahçe garanti altına aldı bu durumu ama Eyüpspor'un da burada puan alarak kendisini koruma adı altında düşmemek için diğer takımların ne yapacağını bekleyecektir sahada. Futbol anlamında nasıl Galatasaray kısmında Kasımpaşa Galatasaray maçı için yaptığım yorumları benzer burada da aynı senaryoda yapabilirim. Fenerbahçe'de çok farklı bir gündem var. Bugün zaten bir oynanması gereken bir 90 dakika var Fenerbahçe cephesinden prosedür anlamında. Çünkü artık lig bitti. Seçime tamamen dönülecek. Fakat Eyüpspor için ciddi bir karşılaşma. Kasımpaşa için yine ciddi bir karşılaşma. Ama büyük takımlar için aynı ciddiyette olan bir karşılaşma değil tabii ki.
2: Bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Sezonun maç günü, son maç günü programı kaldığı yerden devam edecek.

0: çekici selin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig.

0: Yayıncıların dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
2: gücünde 5G. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Mücadelesi verdiklerini de hatırlatmak gerekiyor. Stres seviyesi epey yüksek. 2 saatlik bir dilim bizi bekliyor. Cem Kerpiççiler, acaba böyle bir empati yaptığımızda takımların taraftarlarıyla, oyuncularla, teknik heyetlerle özellikle nasıl bir duygu durumu vardır şu an?
2: Çok zor. Özellikle kimi takımların oyunları onları güvenli bir hale getiriyor gibi. Burada altını çizeceğimiz Eyüpspor'un oyunu. Gençler Birliği'nde Metin Diyar'ın geldikten sonra bence daha önce de iyi oynatıyordu. Metin Diyar'ın hoca zaten bence gitmesi çok büyük bir hataydı. Gençler Birliği'nde eğer bir problem yaşanırsa çok sorgulanacak nokta var.

0: Antalyaspor bence geçmişten bu yana şöyle bir dönüp bakıyorum. O kadar çok teknik direktör ve farklı modeldeki teknik direktöre gitti ki gerçekten ne yaptıklarını anlamak benim adıma çok zordu. Çok iyi bir taraftar kitlesi var ve Antalyaspor uzun zamandır ligde aslında bir dönemde doğru işlere de imza atmış. Kaliteli kadrolar da kurmuş takım. Ama dönüp bakıyorsunuz bir istikrar, bir üst üste koyma, bir gelecek sezonun planlaması, bütün bunlar yok ve anlık hikayeler üzerinden giden yapılanmalar, X gitsin, Y gelsin, o düzeltir ama dönüp aslında bir sistem dahilinde yürümeleri gereken takımlar işte bunu yapmadıkları için şimdi bu dönemdeler. Kasımpaşa gerçekten benim çok ilgimi çekiyor. İyi de bir kadrosu var. Nasıl buraya kadar bu hikaye geldi? Ya Kasımpaşa taraftarları çıldırıyordur bence. Çok çok iyi oyuncuları var. Ama şu anda yaşadıkları stres, sıkıntı çok büyük problem. Ama ülke genelinde plana, sisteme ve sabra çok fazla değer atfedilmediği için bugünleri yaşıyorlar. Bugün bu kadrolar bunları yaşıyor. Emin olun gelecekte de yine farklı takımlar bunları yaşayacak. Mesele bir oyun kültürü inşa etmek, bir oyun inşa etmek, teknik direktör değişse de takımın bir oyunu olması, kendi DNA'sına uygun bir oyun olması gerekiyor. Fakat bizde başkan değişiyor, teknik direktör değişiyor, baştan aşağı takımın oyunu değişiyor. Dünyada kimi örneklerine baktığımızda altyapıdan A takıma kadar aynı oyun dizilişiyle oynayan takımlar var. Birileri bir yerlerde bir doğruları yapıyor. Biz ise hep yanlışların peşinde, yanlışla ısrar ediyoruz.
1: Kayseri Spor Konya Spor karşısında 2-1 kazandı. Taraftarı önünde sarı kırmızılı ekip ligden düşmesi daha önce kesinleşmiş sezonu galibiyette noktaladı. 30 puanla 34 karşılaşmada 6 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 yenilgiyle bitirdi Kayseri temsilcisi, ki 6. galibiyetinde ligden düşmeleri kesinleştikten sonra geldiğini ifade edelim. Eğer Antalyaspor kazanamazsa ligi son sırada tamamlamayacaklar. Kaybederse Kocaelispor'u, onu düzelteyim. Kayseri Spor taraftarları için tabii ki hüzünlü bir veda. Bakalım sarı kırmızılı ekip önümüzdeki sene birincilikte neler yapacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Selahattin Kınalı 11'ler henüz açıklanmadı ama şunu sormak isterim. Averaj hesapları üstüne de zaten çok çalıştığınızı, epey hakim olduğunuzu, kafa yorduğunuzu biliyorum. Kim düşecek sizce? Zor bir soru oldu belki.
2: Yani kim düşecek? Gençler Birliği kazanırsa, Antalya kazanırsa, Eyüp ve Kasımpaşa'dan biri kaybederse o kaybeden düşecek yani. Ama şu an en zayıf halka olarak bana göre Gençler Birliği görünüyor. Hı hı. Trabzonspor'un çünkü sahaya tam kadro, eldekilerin en iyi kadrosuyla çıkmasını bekliyoruz. Öyle olduğunda herhalde takdir ederseniz ki, herhalde futbol kamuoyu buna itiraz etmez. Trabzonspor kendi sahasındaki oyunun favorisi ve kazananı olur büyük ihtimalle. Hadi bir ihtimal bir beraberlik olursa da, beraberlik halinde de Gençler Birliği eğer Antalyaspor kazanırsa, yani diğer iki takımın birer puan aldığını varsayarak söylüyorum. Yani 32 puan olursa Antalya ve Gençler Birliği, yine Gençler Birliği düşüyor. Yani Gençler Birliği'nin %100 kalabilmesi için Trabzon'dan 3 puan çıkarması lazım. Az önce anlatmaya çalıştığım hani yarıda kalan bir tarihsel konu vardı. O konunun arkadan motive etmesiyle birlikte Trabzonspor bu maçı kazanmak için, mutlaka kazanmak için çıkıyor sahaya. Kupayı bile çok fazla önemsemeden. Çünkü şehrin kendilerine karşı yapılmış bir etik dışı davranışı, cezalandırma güdüsü var doğal olarak. Ben bunu çok fazla bugüne taşınmasından ya da bugüne sıkıştırılmasından yana değilim. Bana göre Trabzonspor büyük bir takım, büyük bir camiadır. Gerektiği zaman başka zamanlarda da, başka alanlarda da bunun hesabını zaten sorabilir. Yine soracaktır. Tek bir şey değildir bu. Ama genel anlamıyla bakıldığında Trabzonspor'un bugün oyunu kazanmasını, Antalyaspor'da Kocaelispor maçından 3 puan çıkarırsa Antalyaspor'un kurtulmasını, Gençler Birliği'nin lige veda etmesini bekliyorum. Benim beklentim bu. Fakat başka türlüsü de bu bir oyun.

0: Yine 11'er tane delikanlı çıkacak sahaya 4 ayrı maçta. En çok isteyenler istediklerini alabileceklerdir. Bu da mümkün. Futbolda bu var. Gençler Birliği 3 puan çıkarırsa Trabzon'da kesin olarak ligde kalıyor.
1: Evet, Galatasaray'ın 11'i bu arada belli oldu. Çok özür diliyorum. Günay kalede olacak sarı kırmızılı takımda. Sasha Boye, Wilfred Tsingo, Arda Ünüyay ve Eren Elmalı savunma dörtlüsü. Önlerinde Kaan'la birlikte Niyaga'yı izleyeceğiz. Sané sağ kanatta olacak. Noah Lang sol kanatta olacak. İlkay muhtemelen 10 numara görüntüsünde olacaktır. Ve Icardi Galatasaray'ın 11'ini tamamlayan parça kaptan olarak sahada Mauro Icardi, Batuhan, Jakob, Sanchez, Şalai, Ahmet, Can Armando Güner, Ada, Eyüpcan, Furkan ve Lemina Galatasaray'ın kulübesindeki isimler. Nasıl buldun 11'i Kaya?
2: Beklediğimiz 11, çünkü şöyle ilk bölümde de şunu söylemiştik. Milli takıma gidecek olan, Dünya Kupası'na gidecek olan yerli futbolcuların daha çok izinlerine devam edeceğini burada vurgulamıştık. Kadro da ona göre düzenlenmiş bir kadro. Niyaga'nın yine bu sezon çok fazla süre alamaması, bu maçı ilk 11'de başlaması bence önemli. Kupa'da ilk 11'de başlamıştı. Ve Sasha Boye'de kiralık olarak yarım bir sezon Galatasaray'da geçirmişti. O da zaman zaman üzerine düşen görevleri yerine getirdi. Bugün yine formayı aldı. Aynı şekilde Lang ve Sané, Icardi, İlkay gibi oyuncuları da başlaması beklediğimiz bir denklemdi.
1: Yunus Emresel bizi bekliyor. Trabzon'a gideceğiz. Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesi öncesi 11'ler belli oldu. Söz Yunus Emre'de.
3: Teşekkürler Kerem, iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Aslında gün içerisinde saydığımız muhtemelen 11'e çok yakın bir 11. Orhan Başkan sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlıyor Trabzonspor adına. Yine kalede de genç kaleci Onur Akçevikkan'ı görüyoruz. Trabzonspor'un 11'i şu şekilde: Onur Akçevikkan, Benjamin Bouchard, Anthony Vakeme, Ozan Tufan, Wagner Pina, Paolo Nacho, Olayi, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan ve Augusto 11 ile başlıyor. Dizilim ise şu şekilde: kalede tabi Onur Akçevikkan'ı göreceğiz. Savunmanın sağında Wagner Pina, stoper ikilisi Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Çibuk Evivoy'u dinlendirmeyi tercih ediyor Fatih Hoca. Sol bek pozisyonunda Boran Başkan'ı göreceğiz bu maçta. Orta sahada Olayi Buşari ikilisi birlikte görev yapıyor. Sağ kanatta Umut Nair'i göreceğiz. Yine burada Zubkov'un hafif sakatlı olduğunu gün içerisinde bahsetmiştik. Felipe Augusto ortada, ofansif sol kanatta Anthony Vakeme, en uç noktada da Paolo Nacho ile başlıyor. Paolo Nacho özellikle dün Eldur Şamurodov'un gol atmasından sonra gol krallığı oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Gençler Birliği'ne baktığımızda onlar da kupa maçındaki 11'e göre oldukça değişik bir kadroyla çıkıyorlar. Kupa maçında daha çok genç ağırlıklı rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkmıştı Metin Hoca. Bu kez ilk 11'i ideal 11'e dönmüş gözüküyor. Ricardo Silva kalede, Zuzek, Gutas, Metehan Mimaroğlu özellikle onun yokluğunu çok fazla hissetmişti kupa maçında. Yine bakıldığında Lopez Pereira, Dele Başuru, o da oyuna sonradan girdikten sonra kupa maçında iyi bir görüntü ortaya koyan oyunculardan bir tanesiydi. Traore, Hanosek, Oğulcan, Haubenk ve Cihan Çanak da bugün bakıldığında Gençler Birliği'nin 11'i olarak dikkat çekiyor. Cihan Çanak'a da kupa maçında az süre varmıştı Metin Hoca. Belki de bu maçı düşünerek Gençler Birliği kümede kalmak istiyorsa kazanması gereken bir 90 dakikaya çıkacak. Kazanmaması durumunda rakiplerinin ne yapıp yapmayacağı onlar adına çok kritik bir karşılaşma. Trabzonspor ise kazanıp ligi galibiyetle bitirmek ve kupa finaline daha moralli bir şekilde çıkmak için sahaya çıkacak. Bugün tribünler tamamen dolmayacak ama yine de azımsanmayacak sayıda taraftarın tribünde olarak takımına destek vermesini bekliyoruz Kerem. Eğer sorunuz yoksa da Trabzon'dan sözü sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yunus Emresel. Kadıköy'e gideceğiz şimdi. Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesi öncesi Sarı Lacivertlerin 11'i belli oldu. Erdem Akbaş bizi bekliyor.
4: Kerem Can Bulat Kadıköy'den selamlar. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini okuyarak başlayalım. Kalede Mert Günaybek izleyeceğiz bugün. Dün Tarık Çetin 3 yıllık sözleşme imzaladı. O bilgiyi de aktaralım. Mert Müldür var sağ bekte. Çağlar Yiğit Efe, hemen sol bekte de Archie Brown'u izleyeceğiz. Önlerinde Fred Kante, İsmail üçlüsü. İleride ise sağ kanatta Musaba, sol kanatta Uğuz, ileri uçta da Kerem Aktürkoğlu'nu izleyeceğiz. Tarık Engincan, Kamil Efe, Osterwolde, Levent Semedo, Yağız Alaaddin, Emin Adnan gibi isimler de yedek kulübesini oluşturacak. Genç oyuncuların yedeklerde olduğu, ağırlıkta olduğu bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Birçok isim sakatlığı sebebiyle kadro diyor. Fenerbahçe sezonu bugün

0: kapatıyor. Son maçına çıkacak. Eyüpspor 1 puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek. Fenerbahçe ligi ikinci olarak noktaladı zaten. Bugün kazansa da kaybetse de berabere kalsa da konumu değişmiyor Sarı Lacivertli ekibin. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayarak Fenerbahçe yeni sezona başlayacak. 6-7 Haziran'da seçim var. Fenerbahçe'nin gündemi artık seçim. Biz de bütün sezonu hem Kadıköy'de hem deplasmanda tamamladık. Bugün bana yayında kameraman arkadaşım Barış Seven eşlik etti. Rejide emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün sezonu geride bıraktık. Stüdyoda da hem yorum yapan hem de spiker anlamında destek veren arkadaşlarıma da teşekkür edip sözü stüdyoya bırakalım. Kadıköy'de sezonu kapatıyoruz. Önümüzdeki sezon görüşmek dileğiyle Kerem Can Bulat.
1: Gerçek bir centilmen Erdem Akbaş. Biz de onun sezonunu tebrik edelim. Erdem de tabii ki sahada emek veren arkadaşlarımızdan biri. Muhabir arkadaşlarımız, onların habercilikleri olmasa bizim burada söyleyeceğimiz, üstüne konuşacağımız şeylerin birçoğu anlamını hakikaten yitirir. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu dedik. Trabzonspor'un 11'ine dönecek olursak Selahattin Kınalı iddialı bir 11. Yani savunmada bazı performans bozuklukları ve sakatlıklar sebebiyle hoca belki daha alternatiflere yönelmiş ama genel hatlarıyla sağlam bir Trabzonspor 11'i gördük.
2: Kazanma 11'iyle çıkıyor evet. Hoca sadece kupayı düşünerek stoperlerde sıkıntı var. Vivu'yu yanına almış. Başka diğer Ozan zaten daha önce de oynamış. En formda
1: belki sol bek.
2: İşte sol beke Boran'ı da bence şey için koydu. Boran aslında takım sağdan hücum ederken Pinay'la çok gidiyor biliyorsun. Boran merkezi kapatmak için içe doğru kat etme oyuncusu gibi geliyor bana. Cevval'dir Boran. Çabuktur, güçlü bir oyuncudur. Hocanın o görevle Boran'ı sahaya atmış olmasını bekliyorum ben. Onun dışında Trabzonspor elbette ki saha içinde takım arkadaşları birbirleriyle konuşurken Onaçu'nun gol krallığı için ona bir gol attırmak için bir çaba içinde olacaklarını da herhalde Şamuradoğlu aynı gol sayısına ulaştılar. Bir gol atarsa çok mu önemli bir şey? Hayır, oyuncu için önemli. Oyuncuya moral vermek açısından Trabzonspor'un sahadaki 11'inin Onaçu'ya bir gol attırmaya çalışacağını hep birlikte bekliyoruz. Ama tabii Trabzonspor'un bu tür beklentileri varken rakip ligde kalmak için yani can derdinde bir gençler birliği var. Bütün güçlerini sahaya yansıtacaklardır. Trabzonspor'a bu yetecek mi hep birlikte göreceğiz.
1: Bu arada 52 Ordu Spor Ayvalıkgücü belediyeyi 2-1 mağlup ederek Emre Gemici ve Aykut Sarıdoğan'ın golleriyle adını TFF 2. Lig'e yazdırdı. Sevgili seyirciler, Başakşehir'de oynanan mücadelede geriye düştü Yavuz Selim Taşer'in golüyle 52 Ordu Spor ama Emre Gemici ve Aykut Sarıdoğan'la da skora gittiklerini belirtelim. Emre Gemici özellikle takım için çok çok önemli bir oyuncu. Galatasaray Akademisi'nden yetiştiğini vurgulayalım. Hatta abartı olmaz ama neredeyse çocukluğunu bilirim. O da alt liglerin en önemli oyuncularından biri. 24 golle ve 6 asistle sezonu tamamladı. Tanıdığım için hem Emre'yi hem takım arkadaşlarını ayrıca tebrik ediyorum. Tebrik. 52 Ordu Spor üstüne konuştuk. Trabzonspor'un kadrosundan bahsettik. Galatasaray üstüne biraz konuştuk. Fenerbahçe'nin 11'ini Erdem aktardı ama altyazıdan da geçiyor. Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar, Archibran, Kante, İsmail, Fred, Oğuz, Musaba, Kerem. Gayet iyi bir kadro sahada olacak.
3: Bu ilk 11'de Oğuz üzerinde düşünülmesi gereken bence en önemli oyunculardan biri. Oğuz'un kendisini de düşünmesi gerekiyor. Fenerbahçe yönetiminin de hatta Fenerbahçe başkan adaylarının da düşünmesi gerekiyor. Bence gelecek sezonda hiç sağ önde oyuncu aramaya gerek yok. Oğuz bence çok iyi bir oyuncu. Ve zaman zaman üçlü formasyonda oynattığınızda o sağ kanadı tamamen alıp götürebilecek sol tarafta Archie ile birlikte aslında bir üçlüde de oynatabilecek malzeme var. Çağlar konusunda ben çok üzgünüm ama ben Çağlar'la ne kadar Fenerbahçe yola devam eder sorusunun masaya yatırılması gerektiğini düşünen taraftayım. Fenerbahçe'nin aslında kadrosu kötü bir kadro değil. Kimi eklemelerle birlikte ligde yarışabilirsiniz. Burada mesele tamamen bu kadroyu dağıtıp ki bence bunun bir imkanı yok. 10 artı 4 kuralından başlayıp şimdi çok uzun anlatılabilir bir süreç bu ama o kadar vaktimiz yok. Fenerbahçe'nin bir şeylere karar vermesi gerekiyor. Eldeki oyuncu grubuna eklemeler yaparak yola devam etmek, teknik direktör tercihinde oyuncuları masaya yerleştirip eldeki malzemelerden, eklemelerle bir yemek ortaya çıkarabilecek misiniz sorusunu sormak var. Yoksa gelip tamamen bu takımı baştan bozup yeniden bir takım yapmak falan, bunlar öyle çok afaki cümleler gibi geliyor bana.
2: Cem, dikkatli bak bu kadroya, bir daha göremezsin. 7 tane Türk var. Birkaç yıl boyunca göremeyiz. Ya da seneye son maç yine hedefsiz maç olursa ya da her şey belli olursa yine görebiliriz. Oysa baksana Oğuz, Mert Müldür, Yiğit Efe, İsmail'i zaten hiç konuşmaya gerek yok. Bunları biz ilk 11 oyuncusu yapamadık ya.
3: Ya İsmail özellikle ya merkezde mutlaka kullanılması gereken oyunculardan biri. Üst üste forması giymesi gereken oyunculardan biri. Kerem mesela çok Leo tartışılıyor. Şimdi ben kendi penceremden çok net söyleyeyim. Ya Pavlidis büyüktür Leo. Bakın anlatarak göstererek de yapıyorum ya. Bir Leo'yu seyredin. Ben en son Atalanta maçını seyrettim. Ya bir daha oturup düşünün. Yani Leo'dan ne istiyorsunuz? Solda önde bir sol forvet mi? Hani yoksa sizin kafanızda o leblebi gibi gol atan bir oyuncu mu? Hani öyle oturup şey düşünün. Yani o anlatılara, bazı anlatılar görüyorum. Pavlidis'i neden? Kerem varsa Kerem'in performansını da ikiye katlayabilecek bir oyuncu. 9 gibi gelir, top alır, verir, döner, duvar olur. Ya Fenerbahçe'de bir oyun aklı, bir bu ideolojiyi oturtacak bir kafa lazım. Bir beyin lazım. Bunun üzerine bu eğer alınacaksa, bence çok fazla oyuncu konusunda da benim çok şerhlerim var. Bir de ekonomik boyutu var bu işin. Sonuçta bu Türk parası. Bizim ülkemizden, insanların cebinden gidiyor. Yani Leo'ya bir de bir Jesus meselesi var. Bunu özellikle açmak istiyorum. 71 yaşındaki Jesus'a ömründeki en muazzam maaşı, ki 15'lerden bahsediliyor, vermek gibi bir delilik bence çok büyük, üzerine tartışılması gereken bir konu. Yani inanılmaz bir durum. Bunu kim gündeme getiriyor? Bunu kim tekrar bizim gündemimize koyup tartıştırıyor? Yani kendisi çalıştığı dönemde de belki ligin ortalarından itibaren başka bir takıma geçmek için çalışmalar yapan, hadi onu bir kenara koyalım, dünyada oyunun gittiği aksa bakın, oyuncularla olan ilişkilerine bakın, o kadar tartışılacak nokta var ki. Yani Jesus'u hangi amaçla, ne için gündeme getiriyorsunuz? Fenerbahçe'de bir melankoli var. Fenerbahçe çok seviyor bunu. Bu geriye dönelim, geçmişe dönelim, bir hikayesi var, getirelim, yeniden bu hikayesini tamamlasın falan. Beyler, bu eski sevgiliye mesaj atma durumundan bir vazgeçin. Artık dünyada oyun başka yerlere gitti. Bu başarıyı da bu eski sevgililerde aramayın. Ya bu çok net bir şekilde dönüp dönüp aynı isimlere gidiyor Fenerbahçe. Hiç mi ya dünya futbolunu takip eden birisi yok?
1: Bu arada sadece içerisinde Fenerbahçe'nin sorunu da değil Cem. Yani yarın öbür gün Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa Şenol Güneş'i tartışırız büyük ihtimalle.
3: Çok büyük bir problem bu. Jesus diyorsunuz. Geldiğinde 3 maç sonra olumsuz bir durum olduğunda zaten eski defterler açılmayacak mı yeniden? Ya hiç mi bir yeni hikaye yazmak istemiyorsunuz? Dönüp dönüp aynı isimler. Yok mu yani? Örnek de veriyoruz. Çok fazla teknik direktör adayı sayarım. Şimdi benim işim değil bu.
1: Evet.
3: Yani.
2: Ama pek çoğu zaten menajerler tarafından sızdırılıyor, evet, basına. Öyle bakmak lazım Cem. Jesus benim sevdiğim bir teknik adam tipidir. Ama geçmişe doğru bakarak ileriye doğru yola gidilmez yani. Öyle bir şey yapacağını Fenerbahçe'nin beklemiyorum. Yapacaksan aç bir adam var yani. Pereira var, onu alın getirin.
3: Bir de 15'lerden bahsediliyor. Biz niye emeklilik ikramiyesini biz Türkiye'den dağıtıyoruz, ben anlamadım. Ne vaat ediyor bana yani Jesus? Bir de dünyada oyunun gittiği noktaya bakın, aksa bakın. Genç oyuncularla bence artık Jesus'un hikayesi başka bir yere evrildi. İsterseniz Suudi Arabistan Ligi'nde oyuncularla ilişkilerin tavırlarına bakın. Hani neden yani? Bana mantıklı bir tercih sunun. Hani ne oynattı? Jesus'un derbi karnesini alalım bakalım. Derbilerde ne yaptı? Hani hep ben o anlatıda değilim ama hep o konuşulur ya, işte derbi, evet, kralı falan, bunlar önemli meseleler.
1: Bu arada Antalya Spor Kocaeli Spor maçının 11'lerini de aktarayım. Çok önemli bir karşılaşma. Abdullah Kale'de, Antalya Spor'da Bünyemin, Canetti, Hüseyin, Pal, Sise, Soner, Abdülkadir Ömür, Safuri, Baye ve Van de Streek 11 ile Antalya Spor'u izleyeceğiz. Kocaeli Spor, Serhat, Kamil Ahmet, Dijkstel, Smolcic, Haydara, Keita, Şov, Sissoko, Rivas, Agyei ve Çurlinov. Bu da Kocaeli Spor'un 11'i. Fenerbahçe'nin 11'inden bahsetmiştik. Eyüp Spor'un kadrosunu paylaşıyorum. Jankat, Kalegari, Bekiran, Klaro, Umut, Taşkın, Radu, Degovski, Baran Ali, Metehan ve Umut Bozok. Bu da Eyüp Spor'un ilk 11'i. Galatasaray'ın kadrosunu aktarmıştım. Kasımpaşa'da, Ali Kale'de, Opoku

0: Bekao, Aruz, Kamil Ahmet, Baldursun, Cafu, İrfan Can, Kerem Demirbay, Diabate ve Benetçak. Kasımpaşa'nın 11'i bu. Trabzonspor'un 11'ini aktarmıştık ki bunun üstüne yine ayrıca konuşuruz. Gençler Birliği, Velio, Pereira, Gutas, Žužek, Hanusek, Delebaşiru, Oğulcan, Cihan Çanak, Tonga, Metehan Mimaroğlu ve Adama Traore. Gençler Birliği de bu kadroyla sahada sevgili seyirciler. Trabzonspor'un 11'i Onur Alp, Boran, Salih, Ozan, Pina, Augusto, Buşari, Ulayi, Vakeme, Onuaçu, Umut. Tek tek böyle maçlara dair ve bireysel oyuncu performansları bazında beklentilerimize ilişkin de sorular sormak istiyorum. Buşari son haftalarda oynuyor Selahattin Kınalı. Bugün de ilk 11'de. Gözümüz biraz da onun üstünde olacak. Bir gelişim ve bir yetenek sanki geç de olsa sergilemeye başladı. Ne dersiniz?
1: Ya Buşari sezon başında Fatih Tekke ile konuştuğumuzda Olay'ın en iyi zamanları. Fatih Hoca Buşari'nin Olay'den daha fazla şeyler vaat ettiğini söylemişti. O zaman tabii ben daha ciddiyetle izlemeye başladım. Ve son haftalarda da Buşari'de ben içine Vitinha kaçmış gibi hissediyorum. Vitinha tarzı bir oyuncu olmaya doğru gidiyor Buşari ki çağdaş futbol artık Vitinha tarzı orta saha oyuncuları talep ediyor senden. Farkı yaratacaksan Vitinha ile yaratıyorsun. Yani 8'de oynuyor, 6'da oynuyor, 10'da oynuyor. Orta sahanın o oyunun gidişine göre ihtiyaç duyduğu her alanda ihtiyaca cevap verebilecek mental ve yetenek havuzunun parçalarından biri Buşari. Bu anlamda bugün de oyuna damgasını vurabilir. Trabzonspor açısından ne kadar önemli bir maç olduğu konusunda oyunculara yeteri kadar anlatıldıysa eğer ki anlatıldığını düşünüyorum ben. Çünkü Trabzonspor daha önceki yıllarda bunun acısını çekti. Oyunculara oynanan oyunların yabancı oyuncularına hakim olamayacağı bir sosyolojik arka planla ne kadar önemli olduklarını anlatamadığı için Trabzonspor haklı ya da haksız bir sürü eleştirilere maruz kaldı. Bugünkü oyunda bu geçmişteki hatalardan ders alınarak Trabzonspor'un bu oyuna yeterince konsantre olmasını bekliyorum ben. Bu konsantre oyunda da Buşari'nin stoperlerden aldığı topları ön tarafa taşıma konusunda özellikle Vakame'ye taşımasını bekliyoruz doğal olarak. Çok iyi işler yapacağını şahsen ben bekliyorum. Ama Buşari'yi aslında Trabzonspor'un için önümüzdeki sezon izlemenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü ligin bitimine doğru form tutar gibi oldu. Yine hocanın görüşü yine kendi değerlerinin altında olduğu konusunda hemfikiriz hocayla da. Hocaya da aynı şeyi söylüyordu. Buşari kendi kimliğini bulduğunda Olay seneye kalır mı gider mi onu bilmiyoruz ama Kolman Selçuk ikilisinin Kolman'ı etkisi yaratabilir Buşari. Hatta belki daha iyisi de olacaktır. Bugün için Trabzonspor'da özellikle sağ kanattan yapılacak bindirmelere ben şu dizilişte olacağını düşünmüyorum. Sağ kanatta Augusto olacaktır. Evet. Pina Augusto ikilisinin yapacağı bindirmelerde Trabzonspor oyunu biraz kendi sağına yıkacaktır. Sol taraftan Boran'ın da o sağa yıkılan oyunda orta sahalarda doğal olarak o tarafa evrileceği için kademe yapması için daha çok onun enerjisinden faydalanmak istediğini düşünüyorum hocanın. İzleyip göreceğiz. Onur Alp de kalede olmayı, şans görmeyi hak ediyordu. Hoca bir önceki maçta Ahmet'e yer vermişti. Bu maçta da Onur Alp'e yer veriyor. Onları da yeni sezona hazırlama konusunda en azından çalışmalarının ödülü olarak sahaya attığını düşünüyorum. Onur Alp de Ahmet de zaten milli takımlarda görev alan kaleciler. Onların da gelecek vaat ettiklerini herhalde herkes kabul ediyor. Onları şimdi bir fırsattır. Umarız değerlendirirler.
0: Kaya Temel, Galatasaray'a baktığımızda Sarı Kırmızılı ekibin 11'inden zaten bahsettik. Kasımpaşa'nın kadrosunu da aktardım. Icardi üstüne çok konuştuk. Evet. Leroy Sané çok önemli bir oyuncu. Bununla ilgili bir tartışma yok. Ama sezon içinde zaman zaman performansı bazı soru işaretleriyle doluydu. Bugün çok rahat olacaktır. Üstünde hiçbir baskı yok. Acaba bugünü güzelleştirir mi?
2: Kesinlikle. Çünkü Okan Hoca yine hücum hattını güçlü tutmuş. Sané üzerinden de Galatasaray çok fazla oyunu okumaya çalışacaktır sahada. Sacha Boye ile beraber iyi bir ikililer aslında. Antrenmanlardaki performansları da ön plana çıkıyordu ama sezon boyunca Okan Hoca Şalay'dan yana bekteki performansını çok beğendiği için ondan yana kullanmayı planladı ve bu şekilde sezonu tamamladı.

0: arkadaşlarını tanıma konusunda biraz zamana ihtiyacı varken bu biraz sezon boyunca sezona yayıldı demek daha doğrusu olur burada. Çünkü Bayern Münih'teki oyun sistemiyle Galatasaray'daki oyun sistemi arasında zaten bir net olarak farklılık var. Saha içerisinde takım arkadaşlarının ne yapması gerektiğini, haftalar boyunca uyum sağlaması gerektiğini vurguladığımız isimlerden bir tanesiydi. Ama yine de bu sezonu bence iyi bir şekilde bitirdi. Önümüzdeki sene için Galatasaray'la bu sezon başında kamp yapacak olması, yeni isimler katılırsa onlarla beraber uyum sağlayacak olması çok büyük bir avantaj olacak Galatasaray için. Lang da zaten kiralık olsa bile bu sezon içerisinde yine süre aldığı dakikalarda Galatasaray'a etki oluşturan oyunculardan bir tanesiydi. Özellikle Antalyaspor karşılaşmasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği mücadelede Lang oyuna sonradan girdikten sonra saha içerisinde oyuna bir hareketlilik getirdi. Top kayıpları daha çok konuşuluyor bu oyuncuların ama saha içerisindeki enerjileri de oyunu okuma yönündeki baskıları da topu nereye atacakları konusunda da bence her iki oyuncu da başarılı bir sezon geçirdi. Lang yarım sezon olsa bile. Bilindiği üzere zaten Lang'ın satın alma opsiyonunu Galatasaray kullanmayacak. Rakam çok çok yüksek burada. Büyük ihtimal bu kadrodan belki de 3 oyuncu son maçına çıkacak Galatasaray'da. Böyle de okumak lazım bu evet. senaryoyu. Ama bu akşam Galatasaray şampiyonluğunu zaten bir önceki hafta ilan etmişti. Güzel bir görsel şölenle de sezonu tamamlamak adı altında güzel bir karşılaşma geçireceğini umut ediyorum.
1: Selahattin Kınalı'ya tekrar döndüğümde şunu sormam lazım. Onuachu ve Shomurodov 22'şer golle zirvede yer alıyorlar. Shomurodov maçlarını tamamladı. Ve Onuachu gol kralı olarak noktalayacaksa bu sezonu bir gole ihtiyacı var. Tek başına bunu başaracaksa. O gol gelir mi? Ve o gol acaba erken gelirse Fatih Hoca Onuachu'yu dinlendirebilir mi?
2: Yani
1: İlla ki onun bu maça başlamasında bu ihtimalin de varlığı ya
2: zaten
1: vardır.
2: Trabzonspor'da sakatlananların geriye dönüşleri biraz sıkıntılı. Sağlık ekibiyle bir konuşmak gerekiyor bence. Yani Trabzonspor'un şu son haftalarda görece düşüşünün en temel nedeni geriden hat kıran stoper Batagov'un sakatlığının bir türlü düzelmemesi oldu. Teşhisi bile konmakta geciktiği gibi. Yani en azından uzaktan gördüğümüz bu. Raporlarını falan bilmiyoruz ama ya iki hafta sonra döner, üç hafta döner derken hop dört ay oldu. Yani Trabzonspor'un oyununun bozulmasının en temel nedeni Batagov'un denklemin dışında kalması oldu. Onuachu da sakatlıktan sonra çok sağlam bir şekilde dönemedi. Hala güçsüz. Fark ediyoruz bunu. Maç eksiği, maç kondisyonu eksik. Ve Türkiye Kupası finalinde çok önemli bir maça çıkacak Trabzonspor. Trabzonspor kupa takımıdır. Ortada bir kupa varsa almak ister. Alır almaz. Mesele o değildir. Büyüklük tarifini Trabzonspor üzerine yapıyorsak eğer o kupa hangi kupa olursa olsun Trabzonspor onu kazanmak için çıkarsa kazanır. 5 atar 7 yer. Önemli değil. Önemli olan o iradeyi sürekli kılmaktır ve Trabzonspor o iradenin kazanma iradesini sürekli kılınmış adıdır. O anlamda senin söylediğin, verdiğin örnek üzerinden Onuachu bir gol atarsa, ilk yarı atarsa hoca onu çıkaracaktır. Ama atmazsa da herhalde sonuna kadar kovalayacak yani. Oyuncunun da öyle bir hakkı olsun fikrinde.
1: Evet. Antalyaspor ve Kocaelispor'un kadrolarını aktarmıştım ama dizilişleri de görmemiz önemliydi. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Abdullah Bünyamin, Hüseyin Canette Pal, Soner, Abdülkadir Sisey, Safuri Baye, Fandeştrek. Bu Antalyaspor'un 11'i. Kocaelispor, Serhat, Ahmet, Dikstel, Smolcic, Haydara, Mamadou, Habib Keita, Şurlinov, Rivas, Ageyi ve Şov. Ne bekliyorsun bu maçtan Cem Kerpiççiler?
3: Bünyamin, Hüseyin arasına şov koşusu bekliyorum. Çok net. O iç koridoru çok iyi kullanırlar.
1: Bu arada Şov merkezde olur. Çurlinov orada olur. Sol kanatta olur. Onu da söyleyelim. O zaman Çurlinov'dan belki o koşuyu
3: bekler. Çurlinov da gelir. Bir de Şov'u kullanıyor. Mesela o merkezden de koşturuyor ilginç bir şekilde Selçuk İnan'ın takımlarında. Antalyaspor 4-1 gibi gözüküyor. Orada Bale'nin ayağına çok bakıyor takım. Yani sürekli Bale'yi bir şekilde topla buluşturmaya çalışıyorlar. Kocaelispor'da Selçuk İnan'la birlikte inşa edilen bir oyun var. Benim çok keyif aldığım bir oyun. Selçuk İnan hocaya da ben tebrik etmek istiyorum. Gayet iyi gidiyor. Ben ülke

0: futbolunda da gelecekte mutlaka damgasını vuracağını düşündüğüm teknik direktörlerden biri olma yolunda çok önemli adımlar atıyor böyle devam ederse. Antalyaspor penceresinden baktığımızda aslında kadro Hüseyin'i düşünüyorum, Bünyamin'i düşünüyorum. Soner evet orada tek başına kalır mı? Şu tartışmayı mutlaka yapmamız gerek. Kocaelispor kazandığı maçlarda özellikle merkezde bir üçlü oyuncularla merkezi kazanmaya çalışıyor. Antalyaspor'da Safuri de önemli bir oyuncu. Tabii ki Antalyaspor mutlaka kazanmak isteyecek ve bunun için elinden geleni yapacak ama Kocaelispor'un da kadrosuna baktığında ben sadece kadro olarak karşılaştırdığımızda Kocaelispor'u üstün görüyorum.
1: Ya bazı maçlar oyuncu kadrosunda kimler olursa olsun soyunma odasında kazanılır. Bu öyle bir maça benziyor. Kaldı ki Antalyaspor'a son Galatasaray maçında 3'ten 5'ten aşağı atan yoktu. Galatasaray'ın nasıl kazandığını gördük. Antalyaspor gayet iyi top oynadı. Yani bana o umut ışığını verdi. Antalyaspor bu maçı kazanır, rahat kazanır. Bana öyle geliyor.
2: Ya bana da öyle geliyor bu arada. Antalyaspor hem içeride oynamanın artık ve düşmemek için o Can Avli ile tabii ki rakip takımların da ne yapacağı burada önemli. Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasında da ne çıkacağı burada tabii ki önemli ama Antalyaspor'un mutlaka kazanması gereken bir maç. Buradaki Galatasaray'ın iç sahasında oynanan karşılaşmada da saha içerisinde zaten Soner, Balet, bir de Doğukan ön plana çıkmıştı. 3 oyuncu çok fazla gayret göstermişti. Doğukan'ın o maçta bir sakatlığı vardı. Ondan dolayı zaten forma giyemiyor. Fakat Antalyaspor zaman zaman orta sahayı üçleyebilir yani. Burada 4-3-3 olarak da diziliş de olabilir. Ama Sami Hoca artık elinde ne varsa bu karşılaşmayı kullanacaktır. Bu mücadeleyi kazanmak için. Kocaelispor zaten rahat bir şekilde sezonu iyi bir yerde bitirdi. Şunu hatırlatmak isterim. Sezon başındaki performansı Kocaelispor'un baktığımızda bu sezon düşebilir ya da düşecek mi dedirten bir performanstı. Ama rakipleri çok çok güçlüydü. Bütün büyük takımlarla oynamışlardı sezon başında. Oyun anlamında da Selçuk Hoca'nın istikrarı, takımdaki oyuncuları tanımak, bireysel anlamda da onları üst seviyeye çekmek için elinden geleni yaptı bu sezon. Fakat ben Antalyaspor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum.
3: Kasımpaşa'da antrenör İlker Püren maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu biliyorsunuz cezası sebebiyle bu karşılaşmada takımının en kritik maçında kulübede olamayacak. Geçen Gençler Birliği deplasmanında da kırmızı kart görmüş olması bir teknik direktör açısından epey düşündürücü. Sorumluluk duygusunun hele ki takım için bu kadar önemliyken bir kenara bırakılması hakikaten düşündürücü. İlker Püren diyor ki son haftaya kalmaması gerekiyordu. Teknik taktikten ziyade mesele artık karakter, inanç, mücadele. Bundan sonrası yok. Tamamen inanç artık. Oyuncularımız karakter koyup en az bir puan alacaktır. İlker Püren'in açıklaması bu şekilde. Cem hakikaten de karakter konacak gün.
0: Hocayla çok benzeşiyoruz. Son haftaya kalmamalıydı cümlesi burada kıymetli olan. Elbette karakter koyacaksınız ama bu noktaya getirdiniz. Artık bu risk oyuncuların üzerinde, düşünsenize o artan bence baskı, istediğiniz oyunu sergileyememeniz çok normal olabilir. Ya yani hep mesela olumlu pencereden bakıyoruz. Evet son raddeye geldi artık öyle inanılmaz bir performans da. Yani çok kötü stres dediğimiz bir şey de var. Oyuncu grubunun üzerinde gerçekten zor işler. Bu işler buraya kadar gelmemeliydi. Bir de ben Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorum. Galatasaray'ın şu an kadrosu gayet iyi gözüküyor. Ben Galatasaray'la ilgili bir cümle kuracağım sadece. Orada stoperde bir isim parlıyor benim gözümde. Arda. Ben sezonun başından bu yana ne zaman forma şansı bulsa, ben Arda'yı çok beğendiğimin altını çizdim. Üst üste de forma giyme şansı bulursa çok iddialı söylüyorum. Ya uzun yıllar Türk sporuna hizmet edecek bir isim kazanılabilir.
3: Burada üçlü olarak görünüyor diziliş. Bilmiyorum öyle mi olur? Sasha Boya, Arda, Kaan, Singo, Eren, Sané, Niyaga, İlkay, Muallank, Icardi şeklinde sistemden gelen 11 bu. Bizim 11'imizde 4-2-3-1'di yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kaan orta alanda olacaktır.
2: Niyaga yanında beraber
3: İlkay. 10 numarada Kasımpaşa'nın 11'ine de baktığımızda bir kere daha aktarayım. Ali, Kamil Ahmet, Bekao, Arus, Opoku, Kerem, Baldursun, İrfan Can, Diabate, Kapu ve Benetçak. Kasımpaşa'nın 11'i de bu. Arda Ünyay'dan sen ne bekliyorsun bugün? Benetçak gibi son haftalarda formda görünen bir oyuncuya karşı mücadele edecek.
2: Bir sakatlık yaşamıştı Arda. Sakatlık sonrasında kendini toparlayamadı. Çok fazla forma şansı da bulamadı. Ama sakatlık yaşamadan önceki performansı gayet yerindeydi. İyi bir performans sergiliyordu. Ama önemli olan nokta burada bu oyuncuların ara sıra forma şansı bulmaları. Skor anlamında bazı maçlarda skoru elde ettiğinizde mutlaka bu oyuncuları da son 10 dakika 15 dakika gibi denklemlerde de kullanmanız gerekiyor. Yedek kulübesinde unutulmaması gereken oyunculardan bir tanesi. Nasıl Renato Niega için düşüncem kiralanma yönündeyse Arda için de öyle yeni sezonda. Bu oyuncuların kiralık olarak gidip mutlaka hani deriz ya pişmesi gerekiyor. Bu oyuncuların daha da tecrübelenmesi, pişmesi gerekiyor. Ve Galatasaray'da da zaten her sezon özellikle şuna dikkat ediliyor. Altyapıdan çok fazla oyuncular çıkmasa da ama alt yaş kategorilerinden U19'a gelen oyuncular U19'da da gelecek vadeden oyuncuları da A takıma yükseldiğini görebiliyoruz. Bir iki isim katılsa bile forma şansı bulma yönünde. Burada sadece benim altını çizeceğim konu bu olabilir. Tartışma konusu bu olabilir. Ama Arda da bence performansı, forma bulduğu maçlarda performansı gayet yerinde.
1: Kerem, yıprak diye bir kelime duydun mu?
3: Yok.
1: Bak şimdi, spor programı yapıyoruz da Türkçemize de kelime kazanırım. Daha doğrusu var da, varmış da işte ben de yeni fark ediyorum.
3: Haberimiz yokmuş.
1: Mahmut Yesari diye bir yazar abimiz var. Yesari solak demektir. Bunu da bilenler vardı da bilmeyenler için söyleyeyim.
0: Solaksız ekidir abi.
1: Ya sonuçta çok güzel bir yazar. Yıprak kelimesini şöyle kullanmış. Zamanında bir kitap yazmış. Kitabı yayınlamışlar fakat arkadaşlık çevresiyle yayınlanmış. Kitap çok fazla satılmamış. Bir gün Ankara'da, İstanbul'da dolaşırken bir sahafta görmüş bunu. Şöyle anlatıyor. Kitabımı gördüm diyor. Son derece yıprak ve mahzundu. Baktım yıprak ne yani? Yıpranmış. Aslında ne kadar şey.
3: Aşınmış. Yıpranmış. Kadar,
1: evet.
3: Aynı zamanda
1: baskısı
3: aynı Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesine bağlı bir köymüş.
1: Köy çok mu yıpranmış acaba?
3: Bilmiyorum.
0: İlginç.
1: Buradan yıprak kelimesini bir paylaşalım bizi dinleyenlerle. Çok güzel yani. Bence çok güzel bir kelime. Bak Türkçemiz çok zengin. Olanları kaybetmeyelim. Galatasaray konusunda Kaya şey dedi. Altyapıdan geldi Kaya. Arda. Arda bence enerjisini kontrol edemiyor.
3: Arda transfer olarak geldi bu arada.
1: Gençler Birliği'nin altyapısı diyorum zaten. Tamamlayacaktım. Ankara Gücü'nün. Ankara'da altyapısından gelmiş bir oyuncu. Enerjisini kontrol edebilirse Cem'e katılıyorum. Çok üst stoper olur ondan. Bu arada rezerv ligi kurmama konusunda inadına devam eden Türkiye Futbol Federasyonu'na bir hatırlatma yaparak şunu da ekleyeyim. Yine U19 liginde Trabzonspor'un gençleri üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu oldular. Ama ben bu şampiyonlukları anlatıldığı şekliyle çok fazla önemsemiyorum. Çünkü Trabzonspor'sa adın zaten doğal olarak şampiyon adaylarından birisin. Olursun olmazsın her zaman oyuncu yetiştirirsin. Asıl olan altyapılarda şampiyon olmak değildir. Asıl olan altyapılardan üst yapıya oyuncu yetiştirmektir. Hem metal hem fizik hem yetenek olarak Trabzonspor'u elbette kutluyoruz. Fakat bu bizim için haber değeri olan bir şey değil. Haber değeri olan şey şudur. Mesela Boran Başkan bugün çıkacak. Salim Alkoçoğlu çıkacak. Türk futbol severini böyle oyuncular da yetiştirmiş Trabzonspor. Keşke bizim takımda olsaydı duygusunu yaşatacak. Altyapı bunun için vardır.
3: Evet.
1: İstatistik kovalamamak gerekiyor. Şampiyon olursun çocuklar sevinir. Hoca Ertuğrul Bey onlara biraz hediyeler, armağanlar, primler verir. Eyvallah. Ama asıl olan altyapının oyuncu yetiştirmesi. Ne Galatasaray'da, ne Fenerbahçe'de, ne Beşiktaş'ta. Kartal bir oynamaya çalışıyordu Beşiktaş'ta. Sakatlandı çocuk, geçmiş olsun. Demir Ege'yi gönderdik. Mustafa'ya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat çocuklarımıza asla sahip çıkmıyoruz çünkü yetiştiremiyoruz onları. Üst yapının ihtiyaçları çok değişti. Bunu anlatmakta zorlanıyoruz futbol kamuoyuna. Eskisi gibi de değil. Altyapıların yeniden reorganize edilmesi gerekiyor. Mental yapının tamamen değişmesi gerekiyor. Fatih Tekke'nin Barcelona finali sonrası ettiği lafın ne kadar önemli olduğunu hala kavrayabilmiş değil. Türkiye'de altyapı düzenine kafa yoranlar. Bildikleri ne varsa unutturmamız gerekiyor dedi çocuklarımıza Fatih Tekke. Fatih Tekke'nin daha mı çok seviyoruz biz çocuklarımızı? Daha mı az anlıyor Fatih Tekke futboldan bizden? Kuşkusuz bizden en az bizim kadar anlıyor yani. Tabii ki daha iyi anlıyor da. Çok iddialı olanlar için söylüyorum. Kendimi ayrı tutuyorum. Demek ki altyapıların oyuncu yetiştirecek, üst yapıya oyuncu yetiştirecek formasyona kavuşturulması gerekiyor. Bunun yolu da şampiyonluklar falan değildir. o mental yapının devrimci bir dönüşümle, TFF'nin de desteğiyle

0: tekrar mesela rezervliklerin kurulmasından geçer belki. Ama bunun bir tartışılması gerektiği çok net.
1: Okan Burun açıklaması var maç önü. Sıralamadaki yerimiz kesinleşse de Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. Rakibimizin yerine diğer takımlara saygı duyuyoruz. Daha az süre almış, bugün için milli takıma gidecek oyuncular var. Bir de çok yorulan, önceki haftalarda şampiyonluğu ilan edersek izin vereceğimiz oyuncular var. Özellikle Türk milli takımı oyuncuları. Onlar daha erken toplanacak. Onlara izin verdik. Tüm oyuncular büyük emekler verdi. Sakat sakat ağrılarla, iğnelerle oynayanlar var. Bunun sonunda ödülü hak ettiler diyor Okan Buruk. Her takıma saygı duyuyoruz ifadesini yine vurgulamış. Düşmeme mücadelesi veren takımları dile getirerek ve Galatasaray'a yakışır şekilde mücadelemizi vereceğiz. Tabii odaklanmak belki çok kolay olmayabilir. Ama Galatasaray'ın evet. Bu maçı kağıt üstünde 11'lere baktığımız zaman da kazanmaması için bir sebep yok açıkçası.
2: Tabii kadro çok iyi. Şunu da eklemek isterim. Okan Hoca'nın ağrılarla, iğnelerle orada bahsettiği oyuncular, bunlardan bir tanesi Yunus Akgün, diğeri de Gabriel Sara. Bu sezon içerisinde özellikle Yunus geçirdiği operasyon sonrasında ağrılarla çok oynadı. Gabriel Sara iğnelerle maça çok çıktı. Hani fedakarlık adı altında değerlendirebileceğimiz Galatasaray'da bu sezon gerçekten çok fazla oyuncu vardı saha içerisinde. Barış Alper Yılmaz keza milli takım temposu döndükten sonra dinlenmeden Ziraat Türkiye Kupası'nda sahada olması, ligde oynaması. Torreira yine son zamanlarda performans anlamında düşüş yaşasa da o yorgunluk, hani bu tür denklemleri de düşünerek Okan Hoca da bu oyunculara, özellikle Dünya Kupası'na gidecek yerli oyunculara da izin verdiğini görmüş olduk. Bu kadroda da net olarak Galatasaray'ın hücumcu bir kadrosu zaten. Noah Lang, Sané ve Icardi, İlkay. Orada organizeyi kuracak olan isim yine 10 numarada İlkay'dır. Arkalarında Kaan, Niyaga. Niyaga'nın performansını bence bu akşam en çok merak edilen konu Niyaga'nın nasıl bir maç çıkaracağıdır. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nda bu oyuncu ilk 11'de başladığı maç vardı ama Süper Lig'de de böyle bir karşılaşmadı. Artık son maçta Galatasaray Niyaga ile sahada olacak. Performansı çok merak edilecek. Yani bu sezonun genelinde hani yine mesela bu ağrı konusunda Jakobs'ta Monaco maçından önce ciddi bir ağrısı vardı onun da. Fedakarlık yaparak Monaco karşısında sahaya çıkmıştı. Yani Galatasaray 4 sezona baktığımızda bu sezon şampiyon olduğu denklemde puan ortalaması bugün güncellenebilir. Kaç puanla şampiyon olacağı? 3 puan alırsa zaten farklı bir şey konuşacağız ama bu sezon topladığı puan ortalamasına baktığımızda da hani çok tartıştığımız bir Galatasaray oldu bizim bu sezon oyun anlamında. Hani neden bu maçlarda düşük performans sergiledi? Neden geriye gitti? Dediğimiz konularda da bu oyuncuların üst üste oynadığı maçları da örnek gösterebiliriz burada.
1: Cem Kerpiççiler, sen iyi bir oyun bekliyor musun Galatasaray'dan kazanmak, kaybetmenin dışında?
3: Ben gözümü alamıyorum şimdi ekrandan. İzleyicilerimiz de fark etmiştir. Fenerbahçe U14 takımı kupasını aldı bir yandan. O görüntüler var. Galatasaray penceresinden şunu söyleyeyim. Burada bence en önemli oyunculardan biri Okan Hoca'nın altını çizdiği Abdülkerim. Mehmet Özyan'a da selam olsun. Çok önemli bir röportajı vardı bugün Abdülkerim'le. Abdülkerim şundan bahsediyor. Ön tarafta Osimhen'in takım için etkisinin çok önemli olduğunun altını çiziyor. Biz burada belki defalarca çizdik ama Galatasaray savunmasının temelinin bunu söylemesi çok kıymetli. Galatasaray savunmayı en önden başlatıyor. Osimhen'le başlattığı için arkada biz çok rahat ediyoruz zaman zaman. Bunu gülerek de anlatmış. Çok kıymetli. Ya bu kadroda Abdülkerim için ben ayrı bir pencere açtım. Bence ülkedeki en iyi stoper desem, Türk stoper, belki bilmiyorum. Bu benim fikrim. Tartışabiliriz.
1: Ülkedeki değil aslında ya. Gezegendeki.
3: Ya çok
1: daha iyisi var mı?
0: Abdülkerim mi gezegendeki?
1: Daha iyi bir Türk stoper var mı?
0: Kanat takmadan uçmayı deniyorsunuz. Güzel.
3: Valla ben çok beğeniyorum. Çok net altını çizeyim. Hı-hı. Sadece savunma yönü değil, takımı ön tarafa çıkarması, attığı ters toplar üzerine, bakın bunları sadece takımında değil milli takımda da yapıyor. Çok eleştirildiği garip konular var. Mesela boks konusu. Oraya da çok ilginç bir cevap verdi kutlamalarda. Benim çok hoşuma gitti. Yani yüzlerce cevap verse belki de o kadar etkili olmazdı. Bence altında da böyle güzel bir göndermesi de vardı. İyi oyuncular. Bence iyi oynadıkça da taltif edilmeyi hak ediyorlar. Sadece savunma anlamında değil, Galatasaray'ı o

0: ön tarafa itmesi, attığı ters toplar ağırlık mı? Zaman zaman eleştirildiği noktalar var ama ben bu kadar da eleştirilmesini çok abartı buluyorum. Bence pozitif yönleri çok çok fazla bir oyuncu. Yani Niyaga benim izlemek istediğim bir oyuncu. Gerçekten görelim neler yapabileceğini. Genç, bence potansiyeli var. Özellikle şutlarına dikkat etmelerine salık veririm. Ceza sahasına yaklaştığında bence önemli bir şut tehdidi var. Bir de İlkay'la kapatayım. Ben İlkay tartışmalarını böyle kenara koyuyorum kendi penceremden. İlkay çok önemli bir oyuncu. Ben İlkay'ı burada bir dakika seyretmek için ben sıraya girerim. Çok net söyleyeyim. Çünkü dünyada yaptı İlkay bütün bunları. Ve burada da ben ne kadar İlkay'ı ön tarafa yaklaştırırsanız o kadar İlkay'dan fayda alırsınız. Aha. İlkay'ı böyle altılara aldığınızda o güçlü belki stoper orta sahaların arasında biraz zorlanabilir mi? Zorlanabilir. Ama Galatasaray'da oyunu durduran, demleyen çok önemli bir oyuncu. Bence çok fazla Galatasaray yararlanamadı ama yararlanabilir.
1: Senin İlkay övgünden sonra bu soruyu sormak bana biraz zor gelecek ama Kaya'ya dönüyorum. İlkay'ın Galatasaray formasıyla son maçı olabilir mi?
2: Olmaz, devam eder.
1: Devam eder diyorsun.
2: Evet, devam eder.
3: Abdülkerim konusuna bir açıklık getireyim mi?
1: Tabii ki.
3: Abdülkerim tabii ki iyi bir stoper. Türkiye koşullarında çok akıllı. Çok doğru işler yapıyor. Ve fakat doğuştan gelen bir ağırlığı var.
1: Evet.
3: Bu düzeyde o ağırlığı kaldırmaz. Juventus, Liverpool maçlarında gördük. Eğer Galatasaray son 16 hedefleyecekse o hedeflemenin sol stoperi Abdülkerim olmaz.
2: Katılıyorum.
3: Onu söylüyorum. Yoksa Abdülkerim tabii ki iyi oyuncu. Yani sağ içinde de gayet iyi işler yapıyor. Yani elle de sportif anlamda değil, etik anlamda da. Trabzon'da ufak tefek şeyler oldu da onun çok abartıldığı için. Olur öyle şeyler. Yani çok abartmamak gerekiyor. Adrenalin yüksekken insanlar hata da yapabilir. Abartmayacaksın ama Trabzonspor'dan başladık. Sayın Celil Ekimoğlu size de mesaj gönderdi. Hı. Selam var hepinize.
0: Aleykümselam.
3: Altyapı konusunda tamamen aynı fikirdeyiz. Benim attığım tweet'i mi gördün diyor. Baktım tweet'te benzer şeyler söylemiş Celil Bey. Buradan selam söylüyorum kendisine de. Yani İlkay konusunda da bir lafla ben edeyim. İlkay tabii ki çok iyi bir oyuncu. Çok sakin. Sakinliği çabuklukla buluşturabilen bir yetenek İlkay. Zaten farkı yaratan da oydu ama İlkay da yani yaşlandı. Galatasaray'ın yine söylüyorum. Sonun altılar kovalayacaksa o kovalamaların adamları değil bu oyuncular artık. Galatasaray başka şeyler düşünmeli. Bir de şu Lang'ın satın alma bedeli çok yüksek deniyor da mesela 3-5 milyonsa bence kalsa iyi olur.
1: 28 milyon.
0: 30.
3: O zaman. Çokmuş ya.
1: Yolcu.
3: Çok
1: yolcu.
3: 28 çok.
1: Sol stoper Galatasaray'da önümüzdeki sezon çok farklı bir profil olabilir mi?
2: Bence mutlaka olmalı. Çünkü Abdülkerim Bardakçı...
1: Ben aslında bir isim özelinde sordum bunu.
2: Van Dijk.
1: Var yani, mı böyle bir ihtimal?
2: Ya şöyle, Dursun Başkan'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Galatasaray'ın özellikle Ocak ayında girişimde bulunduğu, takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi. Hala bu arada Galatasaray'ın gündeminde ama bu 10+4 yabancı kuralı çok kafaları karıştıracak. Bütün planlamayı bunun üzerine yapmak zorunda Galatasaray. Eğer ki zaten Galatasaray Van Dijk ismini Türkiye'ye getirebilirse, ki getirebilecek güçte artık, kimleri getirdi son dönemlerde, o noktada Davinson Sanchez ayrılığının ben daha fazla ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Abdülkerim Bardakçı özellikle bu sezon evet iyi bir performans ortaya koydu. Maç kaçırmadı. Üst üste çok maç oynadı. Güçlü bir oyuncu. Fakat en zayıf noktası zaten en önemli olan noktası. Ağır kalması bu denklemde.
1: Abdülkerim'in mi?
2: Abdülkerim'in. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray bu sezon, Selahattin abi orada katılıyorum, farklı bir düşünce içerisindeyse, hedefinde zaten belli bir noktaya kadar ilerlemek varsa mutlaka sol stoper transferi yapmalı. Çünkü bu sezon Abdülkerim Bardakçı ile Galatasaray bu sezona başlarsa ilk 6 ayda Abdülkerim Bardakçı'nın zayıf yönleri daha da çok artacaktır. Benim genel düşüncem bu. Bundan dolayı Şampiyonlar Ligi denkleminde düşündüğümüzde o noktaya iyi bir stoper transferi olabilir. Genç bir dinamik yatırım da yapılabilir oraya. İşte kontenjandan 4 olan 23 yaş altı bir oyuncu da Galatasaray'a illaki bakabilir. Ama Galatasaray'ın şu an transfer planlaması için ilk önce bu maçın bitmesi gerekiyor. Yabancı kuralıyla alakalı da özellikle planlar var. Biraz da bu Icardi denklemine de bağlı. Çünkü o kontenjandan Icardi de çıktığında belki Galatasaray daha rahat hareket edebilir.
1: Van Dijk olur olmaz ayrı mesele. Eğer bu ihtimal hakikaten ısınırsa biz de üstüne konuşacağız. Ama o profilde 1-2 oyuncu görebilir miyiz transfer döneminde? Bu arada 3 dakikamız var sadece.
2: Şöyle, o

0: profilde dediğimiz Paris Saint-Germain forması giyen stoperlerden bir tanesi. Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden bir tanesi de var Paris Saint-Germain'den. Daha çok orta saha ile alakalı bu sezon çok fazla konuşulmuştu. İşte Fabian Ruiz'ler ve farklı isimler ön plana çıkmıştı ama Galatasaray'ın genel olarak stoperde de birkaç tane adayı var orada. Hem genç oyuncu hem de yıldız oyuncu olarak adlandırabildiğimiz.
1: Farklı pozisyonlar için de sordum aslında.
0: Genel olarak transfer noktaları.
1: Evet, yani sadece stoper için değil.
0: Anladım. Yani planlama şöyle olabilir orada işte. 10 artı 4'te Galatasaray'ın yolları ayrıca oyuncular çok çok önemli burada. Ben ilk 11'e minimum giden oyuncularla beraber 4 transfer yapılmasını bekliyorum. Yani bu şu anlama geliyor. Sol stoper transferi, orta saha transferi, 10 numara transferi ve Icardi ayrılı olursa forvet transferi.
1: Bahsettiğin stoper Paris Saint-Germain'li Beraldo mu?
0: Evet. Beraldo Galatasaray takibini sürdürüyor. Hala oyuncuyla alakalı.
2: Kaç yaşında?
1: 22 yaşında.
0: Devam ediyor. O da genç bir oyuncu ama iyi bir oyuncu tabii ki. Onun da transferini gerçekleştirmek kolay değil ama Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden bir tanesi. Sol stoper olarak da evet düşündüğü isimlerden bir tanesi ama hani şu var, dediğim gibi bu 16 4 artı 4 kuralı biraz daha Galatasaray'ın transferdeki planını şekillendirecek. Az önce şunu ifade ettim ben. Bu takımdan 3 oyuncunun belki son maçı olabilir dedim. Bahsettiğim isimler zaten ortada. Boey kiralık olarak gelmişti. Bayern Münih kulübü yani. Burada oyuncunun bol servis rakamında indirime giderse Okan Hoca yedek kulübesinde Boey'i istiyor. Ama ciddi bir indirim olursa. Olmazsa Boey zaten ayrılacak oyunculardan bir tanesi. Opsiyonu daha doğrusu satın alma girişimi için Galatasaray bir girişimden bulunmayacak. Lang kiralık bir oyuncu. Diğeri de zaten Icardi. Yani 3 oyuncunun belki son maçı olabilir bu.
2: Bir şey söyleyeyim Kerem.
1: 30 saniyemiz var.
2: Yeter. Abdülkerim'i beğenmiyoruz. Ağır mağır diyoruz. Abdülkerim 31 yaşında yollayıp 34 yaşındaki Van Dijk'i de bize yıldız diye aldık demesine.
1: Bir
2: yemezler.
1: Cümle söyleyebilirim.
2: Daha iyi. Abdülkerim Van Dijk'ten daha iyi bir defa.
3: Bir cümle söylüyorum. Antitez geliştiriyorum. Upe Makana ile tahta bakın. Onlar çok mu hafif Abdülkerim'le arasında?
1: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sezonun son maç günü programında beraberdik sevgili seyirciler. Ligden düşecek son takım bugün belli olacak ve A-Spor ekranlarında yıl boyu maç günü programlarında heyecanları birlikte yaşadık. Bizden ayrılmayın. Bugünkü mücadelelerde sahaya çıkacak tüm takımlara başarı. Günün kaybedenine şimdiden sabır diliyorum. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Radio. Reklam. İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
2: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Sporun radyosu. A-Spor Radyo.

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Skorboard'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de son hafta, 34. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Özellikle ligde kalma mücadelesi veren 4 takım açısından çok ama çok kritik karşılaşmalar saat 20 itibarıyla Süper Lig'de başladı. Bizler de bu maçların dakika dakika heyecanını hem Burçin Keskin hocam hem de Burak Kural hocamla birlikte yine Aspor TV ve Aspor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikte yaşıyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Güzel bir yayın olsun. Bu tip özellikle son haftalardaki yayınlarımız çok gerçekten keyifli, heyecan verici anlarda yaşamıştık. Bugün de yine güzel bir akşam olmasını elbette diliyoruz. Maçlarda bir yandan

0: başlamaya devam ediyor. Hatta Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi az önce başladı, bakıyorum. Trabzonspor Gençler Birliği maçı da yine başladı. Antalyaspor Kocaelispor maçı yine başladı. Fenerbahçe Eyüpspor maçı sanırım henüz şu anda başlamayan tek karşılaşma. Bu maçlara dair tüm detaylar bu ekranlarda olacak ama sizlerden de tabii ki daha önceki yayınlarımızda olduğu gibi soru, görüş ya da desteklerinizi de YouTube üzerinden özellikle bizlere iletmenizi rica ediyoruz. Ben dilerseniz hocam kadroları paylaşayım, sizden de bir sonrasında yorum da almak isterim. Galatasaray tabii biraz rotasyon içeren bir 11 ile bu akşam Kasımpaşa deplasmanında maça başlıyor. Kalede Günay var, dörtlü savunma Sasha Boy, Arda, Singo ve Eren Elmalı. Önlerinde ise Kaan Ayhan, Niyaga ve İlkay Gündoğan orta saha üçlüsü. Sağ önde Sané, solda Lang, santraforda ise Mauro Icardi'yi tercih etti bu akşam Okan Buruk. Kasımpaşa'da ise kalede Ali var, dörtlü savunma Opoku, Bekao, Arus ve Kamil Ahmet. Önlerinde Baldursson, Kafu, Kerem Demirbay, sağda İrfan Can, solda Diabate, en önde ise Benedicak tercihi de bu akşam Emre Hoca'dan geldi ama cezalı olduğu için bugün kulübede yok Emre Belözoğlu. Bunun da hatırlatmasını yapalım. İlker Püren bugün Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu olarak sağ kenarında olacak. Galatasaray noktasında isterseniz Burak Hocam bir kadro değerlendirmesiyle başlayabiliriz.
1: Evet hoca, biraz farklı oyuncuları oynatmak istemiş burada. Baktığınızda zaten Osimhen de cezalı.
0: Arkadaşlarımdan bu arada rica edeyim, bu sağımızdaki ekranda Fenerbahçe maçını da alabilirsek çok mutlu oluruz. Buyurun hocam lütfen.
1: Evet, bir ufak rotasyon var tabii. Eren oynuyor ilk 11'de. Mesela solda, sağda Boye. Yani son final maçlarına göre değişiklikler var tabii. Ama artık zaten bu maçın çok bir önemi yok. Orada artık sakatlıksız bir şekilde tabii galibiyetle ayrılmak ister Galatasaray. 3 puanla bitirmek istiyorlar. Tabii Kasımpaşa için çok daha kritik bir mücadele, biliyorsun, ligde kalma adına. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. İyi bir maç olmasını diliyoruz.
0: Burçin hocam.
2: Şimdi bugün tabii çok önemli bir gün. Ne yazık ki bir takım Süper Lig'e veda edecek. Ama ben bugünün şöyle bir güzelliğinin olduğunu düşünüyorum Furkan. Kazanan takım bence ligde kalacak. Yani kendi iplerini kendileri kesecek takımlar. Evet. O yüzden yani kazanıp da düşmesini beklemiyorum. Yani bütün dört takımın da kazanacağını düşünmüyorum. O yüzden kendi iplerini kendileri kesecekler en azından. O nedenle bekleyelim, görelim. Ben inanılmaz böyle rotasyonlar da görmedim. Yani sonuçta Galatasaray kadrosundaki oyunculardan bahsediyoruz. Hepsi o bilinçteler. Teknik direktörlerin açıklamaları da o bilinçteydi. O nedenle ben güzel maçlar olacağını düşünüyorum. İstersen bir de hakemle ilgili, Galatasaray maçının hakemiyle ilgili başlayayım. Şimdi Galatasaray maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe. Bu sezonun en flash hakemlerinden bir tanesi. Çok fazla maça çıktı. Ortalamanın üstünde bir performansı var. Son haftalarda da arttırdı bunu zaten. VAR hakemi de Sarper Berissaka. Geçen hafta Konya-Fenerbahçe maçında da VAR hakemiydi ki orada Atilla Karaoğlan'ın doğru bir VAR müdahalesi yaparaktan penaltıyı iptal ettirmişti, biliyorsun. O nedenle bunun mükafatı olarak son hafta da maç almış. Bence mantıklı atamalar. Dediğim gibi ödül ataması sezonu da güzel bir maçla kapatıyor Deniz Adnan Kayatepe. Umarım iyi bir maç yönetir. Seneye de bu formunu devam ettirir.
0: Puan durumunu dilerseniz bir paylaşalım tekrar. Son hafta maçları öncesi Kasımpaşa 32 puanla 14. basamakta bulunuyordu. Natura Dünyası Gençler Birliği'nin yine 31 puanı var. 32 puanlı bir diğer takım, bu arada özür diliyorum. İKAS Eyüpspor'da 13. basamakta yer aldı Fenerbahçe maçı öncesi. Mısırlı Komtele Fatih Karagümrük ve Zekorner. Bu arada Lang'dan nefis bir vuruş. Ali Emre'den harika bir kurtarış. Çok tehlikeli geldi Galatasaray. Noah Lang uzak köşeye. Müthiş nefis kurtardı. Vurdu ama Ali Emre'den de çok kritik bir kurtarış. Gole çok yaklaşıyor Galatasaray. 5. dakika. Sol çaprazdan ceza sahasına girdi Noah Lang. Uzak direğe doğru yerden sert bir vuruş. Ali Emre'den kurtarış ve köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Sané doğrudan kaleye, yine Ali Emre.
1: İkincilik yılları aklıma geldi de Ali Emre'nin. O zaman da belliydi. Çok iyi
0: potansiyelli kaleci. Potansiyelli bir isim midir?
1: Tabii, çok isimli.
2: Hemen belli ediyor mu oyundu kendini?
1: Tabii gösteriyordu. Çok buralara geldi.

0: Tabii biraz uzun sürdü ama o zaman da çok iyi oyuncuydu.
1: Bu arada köşe vuruşu bu kez Kaan Ayhan kafayı vurdu, top üstten avuta gidiyor. Galatasaray'dan arka arkaya pozisyonlar. Ön direkte Sané'nin yapmış olduğu ortada. Kaan'ın kafa vuruşu. Buradaki kurtarışı gerçekten nefis. Yani vuruş çok güzel. Kurtarış da bir o kadar güzel. Lang ve Ali Emre'den arka arka iki güzel hareket izledik. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Mısırlı Komtele Fatih Karagümrük ve Zekornur Kayseri Spor Ligi geçen hafta veda eden iki takımda 30'ar puanları var. Son basamakta Antalya Spor 29 puanı var. Bugün kazanmaktan başka çaresi yok Antalya Spor'un. Kendi sahasında Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Akdeniz ekibi maçlara dair de şu anda henüz 4 maçta da gol sesi çıkmadığını bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe Eyüpspor maçında Fenerbahçe hata var. Hocam Eyüpspor herhalde şu anda yani bu noktada olması, son hafta öncesi her ne kadar küme düşme ihtimali bulunsa da ligin belki de hikayelerinden bu sezon birisini yazdı Eyüpspor.
0: Kesinlikle.
1: Atilla hocayla.
0: Kesinlikle. Hoca yardımcı hocalıkta çok tecrübeli bir teknik adam. Hani yılların birikimi ve bu krizi de bence çok çok iyi yönetti. Bu sezona damga vuran yani 5 hocadan biri bence. Ekibiyle birlikte tabii. Bu anlamda tebrik etmek lazım. Eyüpspor çok zor şartlarda ligde kalacak gibi gözüküyor. Sen de burada iyi bir şeyi, doğru bir şeyi bize hatırlattığın için de sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bazen unutuyoruz, hep büyükleri konuşuyoruz.
1: Doğru.
0: Ama böyle emektarları da hatırlamak ve her zaman konuşmak gerekiyor.
1: Burçin Hocam, Gençler Birliği bu sezon bu kadar çok teknik direktör sirkülasyonu yaşanmasaydı, özellikle Metin Hoca'nın bir önceki dönemi bu sezon, belki de bu haftalarda bu endişeleri yaşamayacak bir görüntüsü vardı Gençler Birliği'nin, ama biraz teknik direktör konusunda belki yanlış tercihler. Şu anda son haftaya girerken Gençler Birliği 31 puanla 15. basamakta bulunuyor.
2: Yani çok güzel özetledin. Ben Metin Diyadi'nin ayrıldığını öğrendiğimde şok olmuştum. Yani Trabzonspor galibiyeti, önemli bir çıkış yakalamış Gençler Birliği ve bence iyi bir elektriği var Metin Diyadi'nin ve Gençler Birliği'nin. Yani bunu kaybetmelerini hiç anlayamamıştım. Yani bugün tabii çok zor işleri. Belki de bu dört takımın arasında şu anda Trabzonspor'u deplasmanda yenmek kolay değil. O nedenle yani bakalım, ben de merakla bekliyorum. Bu maçın hakemi de hemen bakayım burada, Atilla Karaoğlan. Şimdi Atilla Karaoğlan'ın mesela bu maçta olması Merkez Hakem Kurulu'nun tecrübeli hakemlere görev vermesi anlamına geliyor. Yani bir sezon tam tersini yapıp son hafta tecrübeli hakemlere tekrardan dönüş sağladılar. Neyse, zararın neresinden dönse kârdır. Bu arada VAR hakemi de Abdullah Buğra Taşkınsoy. Yani bence mesela bu inanılmaz bir atama. Çünkü aynı iki hakem iki hafta önce şey maçındaydılar. Antalya Spor, Alanya Spor maçındaydı.
1: Derbide.
2: Evet. Ve orada
1: hocam, Antalya Spor'un bu arada bir penaltı beklentisi var Kocaeli Spor maçında.
2: Hemen Ali bakalım.
1: Umut Meler'e bir, şu anda Safuri yanlış görmüyorsam eğer, pozisyonu göremedim ama eğer tekrar ekranlara gelirse şimdi burada direkten dönmüş. Hı. Öncesinde
2: el
1: devamında
2: itirazı yapıyor.
1: Safuri bir vuruş yapıyor. Bir el beklentisi var ama bakalım.
2: Tamam, şimdi benim önümde geldi. Birazdan görürüz.
0: Televar yöntemiyle.
2: Evet.
0: Çünkü keskimizi destekliyoruz.
2: Kendi var odamızı kurduk burada.
1: Doğru. Çok yakın bir açıdan da göremedik şu an. Açıkçası ben en azından anlayamadım. Yani penaltı beklentisi, Safuri elle oynama var diyor.
2: Kale arkasındaki açıdan çözülebilecek.
1: Ama yok, oyun da zaten yeniden başladı.
0: Burada Galatasaray da demin yine bir pozisyon buldu kornerde. Çok etkili başladı. Yani şu 4 maç içerisinde en etkili başlayan takım Kasımpaşa karşısında Galatasaray. Fenerbahçe de fena başlamadı gibi. Ön alanda az önce Eyüpspor çıkarken bir hata yaptı. Az daha gol oluyordu. Bugün bir tık daha zor işimiz. Dördüncü maç eklendi.
1: Evet. Şimdi İrfan Can Kahveci. Çok iyi pas Kafu'ya, etkili geldi Kasımpaşa. Kafu yaptı ortasını. Arkada Leroy Sané atak sürüyor. Kamil Ahmet'in kontrolü iyi değil. Niyaga uzaklaştırdı. O noktada Aruz var. Lang baskıya geldi ama Aruz geriye döndü. Şimdi Ali Emre topun sahibi. Kasımpaşa'ya tabii beraberlik yetiyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım bu akşam. Bu maçta Galatasaray karşısında bir puan alması halinde Kasımpaşa ligde kalmayı başaracak. Aynı şekilde Eyüpspor için de yine Fenerbahçe deplasmanında bir puan yeterli oluyor. 32 puanı var bu iki takımın ve beraberlik halinde puanlarını 33 yapma fırsatına sahipler. Biraz daha Gençler Birliği ve özellikle Antalyaspor için aslında çok daha zorlu bir durum söz konusu bu akşam.
2: Doğru söylüyorsun. Biraz önce penaltı pozisyonuna baktım. Sapuri'nin itirazı haklı çünkü kolu açık gibi oyuncunun ama top değiyor mu değmiyor mu belli olmuyor. Muhtemelen değseydi zaten VAR müdahalesi olurdu.
1: Olurdu.
2: Kol çünkü açık ama benim de gördüğüm açılardan sanki top değmiyormuş gibi ele bir hissiyatım oluştu. Atilla Karaoğlan'ı anlatıyorduk. Dediğimiz gibi yani Antalyaspor, Alanyaspor maçında Alanyaspor'un attığı net golü sahada verdi. Sonra yine Buğra Taşkın soydu VAR hakemi. Foul VAR diye çağırdı. Hatırlarsınız belki. Futbol içi bir temastı. Yani foul ile alakası olmayan bir pozisyonda Veysel kolay bırakmıştı kendini ve güzel süslemişti. Tekrardan aynı ikiliyi buluşturmak biraz ilginç bence. Ama tabii Atilla Karaoğlan tecrübesiyle bu maçın altından kalkması gereken bir isim.
1: Bu arada Fenerbahçe'nin de tabii ki Eyüpspor maçında hemen 11'ini aktaralım. Kasımpaşa Galatasaray maçının 11'lerini paylaşmıştık. Fenerbahçe ise bu akşam kalede Mert Günok, dörtlü savunma Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar ve Archie Brown, önlerinde İsmail ve N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Fred, Anthony Musaba ve en uçta ise santraforda Kerem Aktürkoğlu tercihiyle bugün Zeki Murat Köle de takımını sahaya sürdü. Eyüpspor'da kalede Jean Kat var. Dörtlü savunma Calegari, Bedirhan, Klaro ve Umut Meraş. Önlerinde Taşkın, Paranali ve Legovski. Sağda Radu, solda Metehan ve Umut Bozok santraforda. Atilla Geri'nin de Kadıköy deplasmanındaki 11 tercihi bu şekilde oldu. Fenerbahçe'ye baktığımızda özellikle Kerem Aktürkoğlu santraforda bugün tercih edildi. Sezon boyunca aslında bunu çok defa tartıştık. Acaba Tedesco döneminde de işte o santrafor krizi yaşanırken Kerem Mil takımda bu şekilde değerlendiriliyor. Acaba Tedesco'da bir 4-6-0 tercih eder mi? Kerem'i zaman zaman düşünür mü diye çok konuştuk. Tedesco hiç böyle bir yaklaşımda bulunmamıştı ama hocam bugün Zeki Murat Göl'e bu yönde bir tercihte bulundu.
2: Yani ligin son maçında böyle bir değişik denemeyi yapmak bence ilginç. Çünkü daha önce bunun denenmesi gerekiyordu. Katılıyorum sana. Yani çünkü milli takımdaki Kerem'in o pozisyondaki performansı hepimiz biliyoruz. Çok ilginç. O zamanlar seninle de konuşuyorduk. Yayınlarda da söyledik. Yani bunun bence daha önce denenmesi gerekiyordu. Belki de denenmediği için Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal oldu. Ama en azından yani Zeki Murat Göle ile beraber bir kıpırdanma oldu takımda. Bunun da aslında tabii Saadettin Saran ve yönetimine önemli mesajlar içerdiğini düşünüyorum.
1: Hocam Trabzonspor'un 11'ini aktarıp sonrasında bir Ozan Tufan değerlendirmesi sizden isteyeceğim. Çünkü bugün de Ozan stoperde oynuyor. Yani bu sezon yine tam bir joker oyuncu gibiydi aslında Trabzonspor'da. Kalede genç kaleci, genç isim Onur Alp var bugün Trabzonspor'da. Wagner Pina, Salih, Ozan ve Boran savunma dörtlüsü. Sol bekte Boran bugün Fatih Hoca'dan forma şansı buldu. Orta alanda aslında 4-4-2 şeklinde bugün Trabzonspor maça başladı. Dörtlü orta sahanın sağında Felipe Augusto, solda Vakayeme, merkezde Buşuari ile Chris Olay ve santraforda, çift santraforda ise onu açıyla Umut Nayır'ı tercih etti. Gerek mecburiyet, gerek eksikler aslında biraz farklı bir 11 tercih. Özellikle savunma hattına baktığımızda Ozan da bugün stoperde hocam. Sezonun belki de iyi isimlerinden birisiydi bu dönemde. Kesinlikle. Ozan Trabzonspor'da bir milli takım ihtimali konuşuluyor. Fatih Hoca biraz Montella'ya bununla ilgili de bir ufak çağrıda da bulundu. Gençler Birliği maçı sonrası nasıl buldunuz?
0: Ya milli takım işi tabii biraz farklı bir iş ama Ozan

0: burada sanırım Antalya Sporlu oyuncu yere düşerken
1: Soner Aydoğdu'nun bir ayağa basma pozisyonu var galiba.
0: Ama elle oynama için değil sanırım hocam, evet. İnceleme. O ayağa basma pozisyonu sanırım. İnceleme onun için yapılıyor.
1: Çünkü elle oynamadan önce itiyor oyuncu. Orada bir itme var. Zaten hücum faul verdi. Hakem Ali Numut'tan.
0: Rejide teşekkür ediyorum. Taha ekip arkadaşım, o da beni uyardı. Halil Umut Meler şu anda VAR'la temas halinde. Henüz kararını vermiş değil. Bekliyor iki takım oyuncuları. Tabii büyük bir heyecan var. Antalya Spor'un mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. Bu anlamda yani geriye düşmek en son isteyeceği herhalde hadisedir.
1: Kesinlikle, çünkü senin de söylediğin gibi aslında haftaya en avantajlı giren Antalya Spor'du.
0: Doğru.
1: Kendi sahanda oynuyorsun. Nispeten
2: VAR'a gidiyor.
0: Bu arada gidiyor hocam, evet. Gidiyor. Halil Umut Meler pozisyonu inceleyecek.
1: Bende daha gidecek birazdan.
0: Bu arada VAR hakemi de Yasin Kol bu maçın.
1: Evet. Bu maçın VAR hakemi kim olacak diye merak ediyordum. Boşuna merak ediyormuşum. Yasin Kol oldu. Ben ismini göremeyince şaşırmıştım.
0: Maçında top ağlara gitti. Onu açıyor ama offside bayrağı havada.
2: Biraz elle oynamaya bakıyorlar şu an. VAR'da evet. Elle oynamaya bakıyorlar.
0: Antalya. Hocam yorumunuz ne olur? Önce ben size sormuş olayım.
1: Şimdi
0: karar gelmeden.
1: İlk başta hücum faul vermişti Halil Umut Meler. Hücum faul el ondan sonra oluyor. O nedenle ben sanki ayağa basmayı gösterecek gibi hissettim ama bakalım, şimdi bende daha yeni geliyor. Evet, eli gösteriyor burada.
2: Bence faul yok ya. Penaltı verecek bence.
0: Halil Umut Meler
1: tek eliyle şöyle bir
0: incelemeyi sürdürüyor ve Eyüp Spor'un golü geldi Kadıköy'de. Legowski topu ağlara gönderiyor. İKAS Eyüp Spor Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Dakika 17, Kadıköy'de öne geçiyor konuk ekip. İKAS Eyüp Spor gerçekten bugün sonuç ne olacak? Henüz kestirmek zor ama sezonun hikayesini yazmaya devam ediyor. Bugün de Kadıköy deplasmanında öne geçiyor. İKAS Sivasspor, Legowski yerden ceza sahası dışından yaptığı bir vuruş ve topu ağlara gidiyor.
2: Yalnız çok güzel attı golü. Müthiş vurdu, görüyor musun?
0: Ya yerden çok sert ve düzgün bir vuruş. Legowski deplasmanda öne geçiyor İKAS Sivasspor. 32 puanı vardı Atilla Gerin'in öğrencileri. Beraberlik daha iyi yetiyordu bu akşam onlara ama 1-0 öne geçmeyi başarıyor. Zorlu Fenerbahçe deplasmanında İKAS Eyüp Spor. Gözler bir yandan da Antalya'da. Şimdi diğer pozisyon hocam ekrana geldi bu arada Antalya
2: Ayağı
0: Spor.
2: Ayağa bakıyor şimdi.
0: Kocaeli Spor maçında.
1: Yani evet. Şimdi şuna bak. Olay karıştı. Neredeyse iki
0: dakikadır. Uzaklaşın dedi Halil Umut Meler.
2: Çok yani. Uzadı.
0: Ve verdi, penaltı verdi. Noktasını göstermedi. Özür diliyorum. Bir an penaltıyı verdi gibi anladım, evet, ama faul işaret etti. Sonrasında diğer tarafı gösterdi. Biz de bir an
2: yani aynen şimdi
0: şaşırdık.
2: Öyle gösterince bize
0: penaltı faul verdi hocam aslında.
1: Evet, söylemiştim.
0: Sizin dediğiniz gibi o hava topu mücadelesi için bir hücum faul kararı Halil Umut Meler'den ve oyun serbest vuruşla Antalya Spor lehine çıkan serbest vuruş kararıyla yeniden başlıyor bir penaltı incelemesi.
1: Şimdi burada ben Yasin Kol'u eleştireceğim. Bu çok açık ve bariz bir hata değil. Böyle bir VAR yani müdahalesi olmaz. Zaten hakem itmeyi görmüş, faulü çalmış.
0: Aslında oyunun akışında da zaten evet. Kararı buydu.
1: Kararı buydu. Şimdi burada sadece ayağa basma varsa diye çağırması lazım. Çünkü bak dikkat edersen elle oynamayı gösterdi. Bu sefer elle oynamayı gösterdiği zaman itme de daha hafifmiş gibi gözüküyor ekrandan tabii evet. De. Ama sahada verilen bir karar var ve o itmenin ben bozduğunu düşünüyorum Antalya Sporlu oyuncuyu. Sahadaki karar doğruydu. Ayağa basma da tam basma değil gibi benim gördüğüm açıdan.
0: Hocam,
1: tam bir oturma
0: peki
1: yok.
0: Şunu sorabilir miyim? Elle oynama için ilk olarak VAR'a gitti evet. Halil Umut Meler. İlk olarak ekrana incelemede o pozisyon geldi. Doğru. Sonrasında diğer pozisyonda gelebiliyor mu? Yani aynı
1: çünkü
0: incelemede iki farklı
1: evet.
0: Pozisyona bakılabiliyor
1: atak
0: mu?
1: Atak başlangıç fazında yani o atağın içindeyse ona da dönebilirsin.
0: Peki.
1: Furkan Yıldız. Buradaki en önemli nokta açık ve bariz hata ve net kanıt. Yani şimdi o elle oynamadan önce zaten hücum faulü vermiş bir hakeme. Böyle bir müdahale doğru değildi. Ayağa basma nelerde? Pozisyonunda net değil. Yani tam oturmuyor ayak sanki. O yüzden doğruyu yaptı. Yani bu tip maçlar hakemler için çok zordur. Ve yani bir

0: ilin kaderiyle oynuyorsunuz. O nedenle Allah hakem şansı versin.
1: Kesinlikle versin. Öyle bu arada.
0: Umarım hakemlerin konuşulmadığı, futbolcuların konuştuğu bir günle bu önemli yarışı noktalarız.
1: İkasoyepspor'un 1-0 öne geçtiğini aktarmıştık. Bir kez daha tekrar edelim. Mateusz Legowski 17. dakikada deplasmanda takımını öne geçiren golü attı. Ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla golü buldu. İkasoyepspor 1-0 önde Kadıköy deplasmanında. Sonuçları bir kez daha özetleyeyim. Sonrasında bir ufak reklam aramız olacak. Fenerbahçe 0, Eyüpspor 1, Trabzonspor 0, Gençler Birliği 0, Antalyaspor 0, Kocaelispor 0 ve Kasımpaşa 0, Galatasaray 0. Maçlarda dakikalar 23'ü gösteriyor. Bir kısa reklam aramız var. Ardından skorboard devam edecek.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Reklamların ardından scoreboard devam ediyor. Bir gol haberi de Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinden geldi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Benedicha'nın kaydettiği golle Kasımpaşa durumu 1-0 yapmayı başardı ve şu anda son durum maçlarda şu şekilde: Fenerbahçe 0, Eyüpspor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzonspor 0, Gençler Birliği 0 ve Antalya Spor 0, Kocaeli Spor 0. Maçlar devam ediyor. Bu durumda şu anki sonuçlarla lige veda eden 3. takım Antalya Spor oluyor. Eyüpspor ve Kasımpaşa puanını 35'e yükseltecekler kazanmaları halinde. Gençler Birliği beraberlikle puanını 32 yapıyor. Antalya Spor ise şu an 30 puan yetmiyor ligde kalmak için. Dakikalar 35. Bakalım, daha çok uzun bir süre var Burak Hocam.
1: Evet, işler biraz tabii özellikle Trabzon Gençler Birliği ve Antalya Kocaeli'de çözülecek gibi gözüküyor. Tabii bu haftaya kalmamak lazım önemli olan, ama bu haftaya da mutlaka bazen kalıyorsunuz. O zaman da bu hafta iyi oynamak gerekiyor. Yani iki tarafta da aslında dengeli bir oyun var görebildiğimiz kadarıyla. Tabii 4 maç olduğu için çok derinlemesine yorum yapamıyoruz ama dengeli bir mücadele gözüküyor. Orada Kasımpaşa'nın golünü atan oyuncunun 9. golü sanıyorum bu sene.
0: 10. golünü atmış hocam.
1: Bu da bayağı iş yaptı bu sezon, evet. Ya. Gerçekten çok da muazzam da bitirdi.
0: Klas bir gol vuruşu yaptı. Hakkını teslim etmek lazım.
1: Soğuk dip deriz ona.
0: Evet.
1: Muazzam.
2: Müthiş. Ben ilk başta anlayamadım. Çarptı mı
0: falan dedim. Ben birine çarptı zannettim.
2: Ben de ya, acayip
0: gitti. Vuruş anında. Top. Hocam bir offside incelemesi oldu. Evet. Zaten hani VAR'dan gelen görüntüde offside olmadığını gördük ama sizin
2: Arda'nın ayağı yorumunuz çok fazla açılmıştı bu yeni teknolojiyle.
0: Evet, tam adımlarken onu, evet, Arda.
2: Tam adımlarken yakalanıyor. O nedenle zaten biz seninle offside olmadığını tahmin etmiştik. Ama senin beklediğinden daha yakın çıktı.
0: Ben biraz daha net bir pozisyon gibi düşünmüştüm ama o kadar da net değilmiş.
2: Evet, o ayaktan

0: dolayı.
1: Evet.
0: Zaten bu teknolojiyle ölçülüyor artık. Yani buna da itiraz etmeyelim. En iyisini kullanıyorlar.
1: Kesinlikle artık teknolojiyi de sorgulamamak
0: lazım. Evet, yeterince zaten hakem kararlarına tepkili bir futbol camiamız var. Gösterilen sarı kartları gördük. Traore'nin gördüğü
1: genel
0: sarı kart
1: hakem performansları nasıl sizce bu akşam?
0: İyi. Yani iyi ama Ali Mutmeler, yani Yasin Kolu kurtardı. Orada o müdahalede dönseydi
1: çok, doğru.
0: Çok daha
1: büyük. Antalya Spor Kocaeli Spor maçında.
0: Baktığım kadarıyla Antalya Spor Kocaeli Spor maçı sert oluyor ve Antalya Sporlu oyuncular bayağı gergin. Biraz daha sakin olmalarında fayda var. Yani tamam, çok önemli bir maç. Çok stresliler ama...
1: Fenerbahçe hata bu arada. Kerem Aktürkoğlu topu çok iyi taşıdı. Ceza sahası içinde vuruşu Cankat'tan döndü. Baskısı var Fenerbahçeli oyuncuların. Orada Legowski yerde kaldı. Fred ama baskıdan çıkmayı başarıyor. İkasayipspor şimdi Mateusz Legowski, Umut Bozal'a doğru bir pas. Şimdi bir anda savunma arkasına atılan uzun bir top. Metehan karşı karşıya. Metehan vuruşu topu ağlara gidiyor. İkasayipspor 2-0 öne geçiyor Kadıköy deplasmanında. Fenerbahçe baskısı varken bir anda atılan uzun bir top ve Metehan Fenerbahçe savunmasında Mert Müldür'den sıyrılmayı başardı. Karşı karşıya kaldı Mert Günok'la ve topu ağlara gönderiyor. Sane'nin vuruşu, top direkten dönüyor. Galatasaray beraberliğe yaklaştı. Niyaga yerde kaldı. Serbest vuruş kararı Adnan Deniz Kayatepe'den. Kadıköy'de durum 2-0. Metehan çok soğukkanlı. Mert Müldür'den sıyrıldı. Gol vuruşu, fark 2'ye çıktı. İlginç bir gol oldu Burak Hocam.
2: Yine uzun top. 3 pasta gol attı yine.
1: Bomboş Fenerbahçe savunması gerçekten.
2: İlk golde böyleydi.
0: Yani... Yalnız birebirde de Mert Müldür'ün bu kadar kolay geçilmesi
2: 3-4
0: beni şaşırttı.
1: Yani ya Fenerbahçe baskın yaparken, aslında ön alan baskısı yapmaya çalışırken sanırım Claro Eyüpspor savunmasında uzun bir top gönderdi. Bir anda Metehan Mert Müldür'le birebir kaldı.
0: Kendi yarı sahasında bekledi topu. Offside, evet, olmaması için. Onu da hakikaten çok akıllı.
1: Durum 2-0. Enteresan bir skor var Kadıköy'de. Eyüpspor zaten konuşuyoruz. Konuştuk, bugün de bahsettik. Sezonun son haftaların flaş takımlarından birisi. Yazdıkları hikayeye gerçekten bugün bambaşka bir anlam daha kazandırıyor. İkasayipspor 2-0 önde Kadıköy deplasmanında. Legowski ve Metehan'ın kaydettiği gollerle durum 2-0'a geldi. Burak Kur'an nasıl değerlendirir şu ana kadar geride kalan dakikaları?
2: Ya, tipik kontra golleriyle Eyüpspor 2-0 yakaladı. 3-4 pasla. İlk gol 4 pas falandı sanıyorum. Bu gol 3 pas ya da 2 pas bir anda golü buldu arka tarafta. Yani Fenerbahçe'nin zaten en önemli karın ağrılarından biri savunma zaafları, çok kolay gol yemesi. Burada da 2 tane kontradan 2 gol yedi. İkisinde de bitirici vuruş çok iyiydi ama. İlki çok daha iyiydi. Bu da fena bir vuruş değildi. Birebir de Mert Müldür'ü yakaladı. Tabi orada affetmedi. Onun öncesinde de çok ilginç bir pozisyon tabii ki. Kerem Aktürkoğlu 3 kişiden sıyrılıp vurdu, kaleci çıkardı. Onun dönüşünde de işte burada izliyoruz. Çok rahat bir şekilde, kısmetli de önüne düştü oyuncunun. Meta'nın birebir de karşı karşıya.
1: Mert de
2: affetmedi.
1: Sanki biraz daha yani direnç,
0: tabii,
1: gösterebilirdi son adam.
0: Daha akıllı olması lazım bence. Yani milli takımımız için de önemli bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Ama işte stoper oynamakla bek oynamak arasında biraz fark var. Furkan bence onun azizliğine uğradı birazcık da.
1: Tabii Fenerbahçe için zaten sezon artık birkaç haftadır hedefsiz bir durumda sarı lacivertler. Devam eden bir seçim gündemi var. Bir an önce Fenerbahçe camiası sezonun bitmesini ve kongrenin gerçekleşmesini bekliyor elbette. Yeni sezon kadro planlaması nasıl olacak? Hangi teknik direktör göreve gelecek? Bunlar tabii ki merak konusu. Bir Fenerbahçe hata, Kerem'in çevirdiği top kafayla Musab'a vuruş yapmak istedi ama savunma izin vermedi. Eyüpspor'da köşe vuruşu kazanıyor. Fenerbahçe bekleyin dedi Mehmet Türkmen.

0: Burada Kerem kafayla çevirdi. Musaba vuruşu yapmak istedi ama yok. Şey yok. Herhalde vücuttan dönüyor top.
1: Doğru.
0: Herhangi bir elle oynama yok. Oyunda yeniden başladı. Kerem yaptı ortayı. Cankat'tan çift yumruk. Fenerbahçe açısından yani artık sezon bir an önce bitsin diyecek noktaya geldi herhalde, değil mi?
2: Tabii. Yani, Allah'tan şöyle son haftaya kaldı iş. Yani son hafta dediler bunu. En azından 5-10 hafta önceden demediler. Burayı gördü takım son 2 haftada. Geçen hafta yine bir iddia vardı tabii. Ama bu hafta artık zaten herhangi bir nokta yok. Burada önemli artık sakatlıksız. Mümkünse de yani böyle kötü bir sonuç almadan bitirmek, ama şu ana kadar savunmada yapılan hatalar, 2 tane kontradan çok rahat gol yedi Fenerbahçe. Üretmekte de zorlanıyor. Yani çok da normal Kerem'in yani santfor oynadığı düzende çok fazla bir şey üretmesini bekleyemezsiniz. Burada Sidiki yok, Talişka ikisi de sakat. Ve haliyle Kerem merkezde oynuyor. Bizim milli takımda hani Kerem santrafor oynuyor da bizim milli takımın bambaşka bir oyunu var. Ki orada da işte mesela Kosova maçında çok zorlandık.
0: Doğru, üretemedik.
2: Çok çok zorlandık. Romanya maçında da zorlandık. Yani tabii milli takıma geçmeyeceğim buradan da, yani mesela Dünya Kupası'nda da umarım farklı bir şey bir şekilde bulur
0: farklı
2: hoca.
0: Farklı bir plan daha olması şart bu anlamda. Lazım. Katılıyorum. Bu arada Antalya Spor maçında bir
1: pozisyon var.
0: Pozisyon var Burçin Hocam.
1: Anlatayım. Ahmet Oğuz bence çok doğru bir müdahalede bulundu. Yani gol şansına sahipti Antalya Sporlu oyuncu. Bariz gol şansı olmaz. Neden? Çünkü sağ tarafında hemen bir kendi takım oyuncusu vardı Ahmet Oğuz'un. O nedenle Ali Unutmeler doğru bir şekilde serbest vuruşu verip sarı kartı çıkarttı. Ama yanlış oyuncuya çıkarttı. Sonra da VAR yanlış sarı kart gösterilen oyuncularda da devreye girer. Hemen VAR işaretini yapıp sarı kartı iptal edip doğru bir şekilde Ahmet Oğuz'a gösterdi. Ama kırmızı kart olmaz. Doğru karar. Yani hem oyuncunun gördüğü sarı kart takım için doğru, hem de hakem ekibinin uygulamaları doğru.
0: Serbest vuruşta da Soner Dikmen vuruşu yaptı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a muhteşem bir gol atmıştı serbest vuruştan. Vuruşu barajdan döndü. Dönen topa ikinci bir vuruş Antalya Sporlu oyunculardan Kenny Pal, ama çerçeveyi bulamadı ve kale vuruşu kullanacak. Kocaeli Spor Gençler Birliği Trabzonspor deplasmanında önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Metehan orada da çerçeveyi bulamadı. Kafa vuruşu yine Gençler Birliği hata. Metehan Mimaroğlu. Şimdi Hanusek yerden çevirdi. Arka direkte dokunamıyor Traore. Gençler Birliği gole çok yaklaşıyor. Arka arkaya pozisyonlar. Papara Park'ta burada Hanusek bindirmeyi yaptı. Yerden çevirdi ama orada Salih'in de çok kritik bir dokunuşu var.
1: Müthiş bir dokunuş.
0: Belki de o dokunuşu olmasa Traore topu ağlara gönderecekti. Çok tehlikeli geldi Gençler Birliği. Trabzonspor deplasmanında arka arkaya fırsatlar yakalıyor. Konuk ekip yine Gençler Birliği atakta. Dele Bashiru döndü şimdi. Sol kanatta yine Metehan topla buluşan oyuncu. Bu dakikalarda baskısı var Gençler Birliği'nin. Metehan yaptı ortasını Traore'ye doğru. Traore bir kafa ve topu ağlara gidiyor. Gençler Birliği öne geçiyor. Traore bu kez topu ağlara gönderiyor konuk ekip. Metehan Mimaroğlu çok iyi taşıdı. Çok da güzel bir orta yaptı ve Traore'den çok düzgün bir kafa vuruşu. Zorlu deplasmanda öne geçiyor Natura Dünyası Gençler Birliği. Dakika 45. Düşme attı. Alev alev değerli izleyenler. Metehan nefis bir orta, çok düzgün bir kafa vuruşu.
1: Ama nasıl bu kadar boş kaldı orada?
0: Onur Alp'in sağından topağlarla buluşuyor. Durum 1-0. Büyük sevinç var tabii haliyle Gençler Birliği yedek kulübesinde. Şu anda bu sonuçlarla lige veda eden 3. takım Antalya Spor oluyor. Yani şu senaryoda bu arada Antalya Spor'a kazanmak da yetmiyor. Çünkü bütün rakipleri şu anda önde.
2: Metehan Mimaroğlu birebir de çok etkili bir oyuncudur. Birebir de yakaladı, çok güzel indi. Müthiş de bir orta kesti. Tabii savunmaların, stoperlerin en büyük zaafı biliyorsunuz sıfıra inme. Tam sıfıra inmedi burada ama kenardan gelen ortalarda çok zor stoperlerin işi. İki stoperin arasında bomboş Traore vurdu kafayı.

0: Çünkü o duruma oraya indi mi rakip, topu, kaleyi, rakibi öyle üçünü birden kontrol etmek mümkün olmuyor. En elit stoperlerin bile şeydir, kör noktası, tırların bir kör noktası var ya hocam.
1: Doğru.
0: Onun gibi bir şeydir
1: ama dikkat
0: yani.
1: Etmek lazım tırların o kör noktalarını hocam. Aynen. Trafikte aynen. Allah korusun.
2: Metehan'ı ben de çok beğeniyorum. Biraz daha hızlı olsa zaten 4
1: çok tecrübeli bir oyuncu bu arada. Yani alt ligde de tabii, çok tabii. Uzun yıllar deneyim sahibi oldu. Süper Lig'de de aynı şekilde ve Trabzon'da ilk yarı bitti bu arada. İlk yarının duraklama dakikalarında golü buldu Gençler Birliği ve soyunma odasında çok büyük bir moralle giriyor konuk ekip. Trabzonspor 0 Gençler Birliği 1. İlk yarı sonucu, diğer 3 maç devam ediyor. Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Fenerbahçe 0, İKAS Eyüpspor 2. Bu arada Fenerbahçe Eyüpspor maçında bir sakatlık yaşandı ve bir süredir oyun durmuştu.
2: Musaba doğru bir sarı kart gördü. Elini açıp rakibine vurduğu için doğru bir sarı kart, fazlası olmaz.
1: 2 dakika kayıp süre ilk yarının sonuna eklendi Kadıköy'de. Kasımpaşa atağı vardı ama bir müdahale geldi orada. Yetişebilecek mi Arda? Yetişemedi. Antalya'da da 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İlk yarı bitti bu arada.
2: Antalya'daki uzun VAR incelemesinden dolayı artı 5 oynanıyor.
1: Kasımpaşa soyunma odasında 1-0 önde gidiyor Galatasaray karşısında. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda da ilk yarı sona erdi. Diğer iki maçı bekliyoruz. Kadıköy'de ve Antalya'da maçlar devam ediyor. Peki biz noktalıyormuşuz ilk yarıyı değerli izleyenler. İlk yarı değerlendirmeleri için tüm maçların 4 maçında ilk yarı değerlendirmesi için sözü Kerem Can Bulat ve Rea Kaptal'a bırakalım.

0: Spor Radyo.
1: Sevgili seyirciler, devre arasında Rea Kapsal'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hemen oynanan maçların neticelerinden bahsedelim. Kasımpaşa Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Gençler Birliği Trabzonspor deplasmanında devrenin sonunda bulduğu golle Traore ile soyunma odasına yine 1-0 üstün gitti. Eyüpspor Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı Legowski ve Metehan Altunbaş'la 2-0'lık üstünlükle tamamladı. Antalyaspor Kocaelispor mücadelesinde ise 45+5'te 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Bu sonuçlara göre Antalyaspor şu anda düşme pozisyonunda. Hatta üstünlüğü yakalamış olsaydı bile rakiplerinin de 4 büyük takımın 3'üyle oynayan rakiplerinin de üstünlükleriyle birlikte hala düşme potasında yer alacaktı. Hocam evet, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor için bu maçların çok fazla bir kıymeti yok. Rakipleri için tam tersi sezonun en önemli maçları. Böyle devreler bekliyor muydunuz? Böyle bir genel soru sorayım. Sonrasında tek tek maç maç konuşuruz.
2: Bekliyordum. Yani kimin ihtiyacı varsa şu anda görüntüde Antalyaspor haricinde 3'ü de galip. Yani ihtiyacı olan ihtiyacı olmayanı yeniyor. Çünkü öbürü ilk 3 takım zaten sıralamadaki ilk 3 takım hiçbir şekilde değişmiyor. İhtiyacı olan takımlar ilk 45 dakikayı karlı bir şekilde içeriye devre arasını soyunma odasına girdiler.
1: Antalyaspor için de maçın ilk yarısının 0-0'lık eşitlikle tamamlandığını belirtelim. Diğer karşılaşmalardan gelen haberler acaba Antalyasporlu oyuncuların işini ikinci devrede daha da zorlaştırır mı? Yani moral olarak bir çöküntü, kötü bir ruh haline bürünebilir mi Antalyaspor?
2: Sen futbolcu olsan Antalya soyunma odasına girdin. Evet. İlk işin ne dersin?
1: Diğer maçların sonuçlarını öğrenmeye çalışırım. Gelen neticeler beni üzerdi.
2: Motivasyonu düşürdü. Evet. Düşün yani oradan al.
1: Evet.
2: Ama sonuçta yani onlar da bir şekilde ikinci yarı gol atmayı tekrar bir yani şans yani zaten bir 45 dakika var, ne olacağı belli değil. Onu net bir şekilde de söyleyelim. Onlar da bir gol atıp galip gelip diğer sonuçları bekleyecekler. Yani yapacakları eldeki tek iş bu. Yani çünkü şu anda Antalyaspor'un elinde değil işler.
1: Evet. Zaten bir dezavantaja girdiler haftaya. Hakikaten ipler elinde değil. Galatasaray Kasımpaşa karşısında maçın başında etkili bir iki pozisyon buldu. Ama Kasımpaşa tek şutunda Beneçak'ın harika aşırtma golüyle 1-0'lık üstünlükle gitti soyunma odasına. Nasıl gördünüz Galatasaray Kasımpaşa maçını?
2: Ya Galatasaray çok kötü oynamadı. Zaman zaman iyi oynadı. Gol de kaçırdı. Ama Kasımpaşa iyi mücadele ediyor. Zaten beraberliği oynar gibi bir havaları var. Bir de gol buldular. Ya Galatasaray da kolay değil. Esasen bir kere şunu söyleyelim. Hem Galatasaray adına, hem Fenerbahçe, hem de Trabzon yaklaşık hemen hemen neredeyse tam kadroluyla oynadı. Esas burada en önemli irdelenmesi gereken Trabzonspor. Onun bir de Cuma günü maçı var. Evet. Türkiye Kupası finali. Baktığında iki bir oyuncu, belki üç oyuncu haricinde tam kadro da yani sahada yer alıyor. Yani bu kolay iş değil. Mesela bugün Kayseri Konya maçını seyrettik. Ciddi bir derin rotasyon vardı, biliyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Yani Kayserispor 2-1 yendi Konya'yı. Ama Trabzon'da hem Onaçoğlu'nun bir şekilde gol atması gerekir. Çünkü bir gol atarsa gol kralı olacak. Öbür türlü paylaşacak. Yani hem o var, hem de baktığımızda Trabzon kendine yakışan her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı dediğim gibi 1-2 oyuncu hariç tam kadroyla oynuyor. Hiçbir şaibeye yer bırakmıyor. Bu doğru. Fenerbahçe keza öyle. Galatasaray öyle. Ama dediğim gibi ihtiyacı olan takımlar yani devreye önde girmesini bildi.
1: Bu arada Trabzonspor'un da iyi bir kadroyla sahaya çıkmış olmasına rağmen yani Gençler Birliği'nin oranla daha etkili olamadığının da burada altını çizmek lazım.
2: Onaçoğlu'nun bir kafa topu direkten döndü. Evet. Onun altını çizmek gerekir. Gençler Birliği de ama iyi oynadı. Son bölümde biliyorsun golün sinyali daha önce bir iki dakika önceki pozisyonda top direkten döndü biliyorsun.
1: Evet.
2: Arkasından da Gençler Birliği'nin golü geldi.
1: İki takımın da direkten dönen birer şutu var. Tek gol Gençler Birliği'nde Adama Traore'den geldi. Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesinde Eyüpspor Legowski ve Metehan Altunbaş'ın golleriyle 17 ve 36. dakikalarda geldi bu goller. Soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. Galiba son haftalarda bu düşme hattındaki takımlar arasında en oturaklı oyunu da hocam. Bilmem katılır mısınız, Eyüpspor oynuyordu.
2: Kesinlikle, programlarda da dile getiriyorum. Son 7-8 hafta Atilla Hoca önderliğinde çok iyi iş yaptılar.
1: Bir Kayseri'de de kazanabilirlerdi bu arada.
2: Kesinlikle, hele ilk yarı. İlk yarı 3-0 falan girebilirlerdi içeri. Yani Atilla Hoca önderliğinde çok başarılı bir performans sergiliyorlar. Oyun anlamında aşağıdaki 6 takım içinde en iyi oynayan, en iyi saha içi enerjisi olan, birbirleriyle teknik kadrosuyla uyumu olan çok iyi bir takım. Yani onlar zaten ligde kalmayı hak ediyorlardı. Bugün de çok ciddi bir avantajla 45 dakika içeri girdiler. Yani Kadıköy'de 2-0 öndeler.
1: Artık çok büyük bir sürpriz olması lazım. Tabii. Hakikaten Eyüp Spor'un ligden düşmesi için. Antalya Spor Kocaeli Spor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik var. Antalya Spor'un daha baskın olduğunu, daha fazla pozisyon ürettiğini belirtelim. Bir de net fırsattan yararlanamadılar. Orada da Baye gibi, Safuri gibi, Fandeştrek gibi, evet, Abdülkadir gibi bazı ayaklar var. Ama
2: ya onlar çok yanlış yaptılar sezon başı. Devamlı bir kere transferler doğru değil. En önemli antrenör seçimleri, devamlı antrenörü değiştirdiler. Yani sonra da ucuz antrenör vesaire falan bu yöne gittiler. Yani bunlar doğru değil. O takımı bir kere yani bir şekilde para vereceksiniz yönetim olarak. İyi bir antrenörü getireceksiniz. Yani Antalya Spor ligde kalır kalmaz benim fikrim değişmez. Yani 45 dakika ben skordan bağımsız söylüyorum. Çünkü buraları görmezdi. Yani düşün, kendi evinde Alanya'yı yenemiyorsun. Ondan iki hafta önce kimi yenemiyorsun? 2-0 yeniliyorsun Konya Spor'a.
1: Evet.
2: Kerem, yani bunları yeneceksin. Mesela buradan 5 puan alsaydı bugün... Yani baktığımızda hiçbir iddiası maça çıkıyordu.
1: Doğru.
2: Yani son buraya kalmazdı işler.
1: Hocam son 11 maçta Antalyaspor'un tek bir galibiyeti var. 3-0'la Eyüp Spor'a karşı. O da Eyüp Spor 50. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra gelen gollerle. Yani aslında o kadar kötü bir Antalyaspor var ki son 11 haftalık dilimde.
2: Ya bir Konya...
1: Daha bitmedi iş ama yani Antalyaspor da düşerse ya düşmeyi de hiç hak etmemişti demek çok zor
2: Yok.
1: Olacak.
2: Ya Kocaeli maçını seyretmiş şimdi. Yani pardon, Alanya maçını seyretti,
1: evet,
2: değil mi?
1: Pozisyon, evet,
2: yok.
1: Evet.
2: Bir dedim ya, bir hafta öncesinde

0: içeride oynadı. Konyaspor'a karşı yine kötü oynadı. Yani işin tuhafı buraya gelirken bunları irdelemek gerekir. Yani yönetim olarak yapılan yanlışlıklar. Antrenöre inanmıyor ya. Bu takımların hepsi 3'er 4'er 5'er tane antrenör değiştirdi ya. Gençler bile 5 tane değiştirdi. Evet. Antrenöre inanılmayan bir futbol ülkesi var bizde maalesef. Böyle bir iklim var. Antrenör yok yani, oyuncu halleder, yönetici işte konuşur eder işte. Antrenör olmasa 2 maç sonra onun öbürsü gelir vesaire. Antalyaspor o kadroyla düşmezdi. Yanlış antrenör seçimleri sonucunda düştü. Yönetimin yaptığı en büyük bana göre hata bu. Yoksa Antalya futbol şehri, çok güzel bir ilimiz. Yani buraları falan yaşayacak bir il değil. Doğru. Ne kadar ekonomik sıkıntısı da olsa ya bu kadroyla düşmezdi.
1: Evet. Yani Antalya şehri zaten böyle çok bir alt ligde.
0: Ya lig böyle bir size düşünebiliyor musun? Parasız, pulsuz, kötü gidiyor. Düşmesi kaç hafta önce belli olan 30 puanı var. 30 puanla Karagümrük de şu anda 30 puanı var. Evet. Yani aynı şekilde ligden küme düşecek.
1: Evet. Gerçekten çok kötü bir sezon oldu Antalya Spor için. Hala önümüzde 4 maçın 45'er dakikalık dilimleri var. Futbolun içinde mucizeler de var. Ama şu an mevcut tabloda Antalya Spor, Karagümrük ve Kayseri Spor'un ardından ligden düşen 3. takım olacak gibi görünüyor sevgili seyirciler.
0: 45 dakika var, uzun süre, onu da söyleyelim. Yani evet. Az bir süre de değil futbol için.
1: Bu arada Antalya Spor bence kazanır bu maçı. Ama diğer mücadelelerin neticesi onlara yardımcı olur mu? Ondan çok emin olamıyorum hocam.
0: Ya işte burada ne devreye giriyor? Şu Eyüp 2-2 bile yetiyor o zaman Eyüp'e. Evet, evet. Kasımpaşa'ya 1-1 bile yetiyor. Yani şu anki skorların Kasımpaşa ve Eyüp %66'sı yarıyor. Doğru mu?
1: Doğru.
0: %33'e yaramıyor yüzdeye baktığımızda. Gençler Birliği işte 1-0 onu korumasını bilmeli. Yani en ne o? Gençler Birliği görünüyor. Gençler Birliği de iyi mücadele ediyor. Baktığımızda 45 dakika iyi oynadı yani. Evet, kapandı. Topu genelde Trabzonspor'a bıraktı ama neticesini aldı.
1: Gençler Birliği, bu arada Gençler Birliği ve Antalya Spor'un puan eşitliği durumunda da Gençler Birliği'nin küme düşeceğini hatırlatalım. Öyle bir durum da söz konusu.
0: İkili avarajda onunla kalıyor. Antalya ondan daha iyi.
1: Evet, Antalya Spor iki maçı da kazanmış. Şimdi tekrar kontrol ettiğimde onu gördüm. Yani Gençler Birliği
0: gol yememesi gerek.
1: Evet, gol yememeli.
0: Şu tek şansı şu anda futbol diyorum yani, ikinci 45 dakikadan bağımsız Gençler Birliği gibi duruyor.
1: Evet.
0: Yani Antalya tabii gol atıp galip geldiği takdirde maç öyle biterse Gençler Birliği'ni bekleyecek.
1: Antalya'ya da Gençler Birliği küme düşebilir bugünkü neticelerle beraber. Bakalım, şu an için Antalya Spor dezavantajlı takım konumunda. Ama maçı da kazanmak için ikinci devrede muhakkak Akdeniz temsilcisi bir şeyler yapacaktır. Daha fazlasını yapmaya da ihtiyaçları var. Galatasaray'da sahaya çıkan 11'i nasıl gördünüz? Hatırlatabilirim izleyiciye, size hocam. Günay, Boye, Singo, Arda, Eren, Niyaga, Kaan, Sane, İlkay, Lang, Icardi. Fena da bir 11 değil
0: bu. Çok iyi 11. Ya kolay değil. Yani yani şampiyonluk bir haftadır bunu yaşıyorsunuz, ediyorsunuz. Geçen haftadan beri oyuncular mental, fiziksel anlamda sezonun yorgunluğu var. Gayet yani doğal. Çok kötü de oynamadı az önce söylediğim gibi. Yani gol de kaçırdı, baskın da oynadı.
1: Doğru.
0: Yani onun da altını çizmek gerekir. Yani sonuçta normal yani. Ama onlar da tam kadro çıkarak neredeyse hiçbir kafalarda düşünceye yer bırakmadan saha içinde mücadele ediyorlar.
1: Ben hiç yakın
0: çünkü
1: golde çok
0: Antalya Spor hafta içi çok güzeldi. Klebs dipleyerek çok güzeldi. Ancak öyle gol olur o açıdan, biliyor musun? Başka
1: evet,
0: türlü değil.
1: Mümkün
0: topun
1: değil
0: dibine girecek. Yani Antalya Spor çünkü hafta içi Galatasaray şöyle falan, biliyorsun onlar öyle bir açıklama yaptı. İşte şampiyonluğu kutluyor ama işte Galatasaray takım, büyük takım işte özelliği bu. Yani neredeyse tam kadroya yakın bir kadro oynuyor. Bir de dediğim gibi yani iyi de oynuyorlar. Öyle bir yani topa sahip oluyor, pozisyon yaratıyorlar, oyun hareketlikleri var.
1: Gayri ama ciddi bir görüntü yok Galatasaray'da.
0: Yok, hiç yok hiç.
1: Peki şunu sorayım size. Fenerbahçe Eyüpspor'a karşı 2-0 geride. Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzon, Gençler Birliği mücadeleleri arasında, bu üç büyük takım arasında maçı çevirmeye yakın gördüğünüz takım kim?
0: Şu anda yani biraz Trabzonspor, Fenerbahçe zor gibi görüyorum. Biraz da Galatasaray, onu da söyleyeyim. Yani
1: en düşük kötü ihtimal oynamadı. Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe en düşük yani. Yani oyun kalitesi hiç yok yani. Yani Fenerbahçe'de oyuncu bölgelerinde yığılma etme. Bak şimdi bugün kim oynuyor? Yani Kante, İsmail, Fred. Bunlar yani bu üçünü, yani üçünü oynat bütün sezon, toplam 3'e 10 tane gol atmaz ya. Böyle bir şey yani büyük takımda böyle bir oyuncu grubu olabilir mi?
1: Olmaz.
0: Gendüzü'yü de buna ekle.

0: aynı profil. Skor üretmiyor.
1: 3 aşağı 5 yukarı bunlar aynı profilde. Yani evet. Fenerbahçe böyle bir yanlış bir yığılma var. Stoper yok. Yani düşün, Yiğit Efe ve Çağlar'dan net bir tane böyle oynatabileceğin ikisinden net bir Fenerbahçe stoperi çıkmıyor bak.
0: Evet.
1: Bak ikisinden net, yani ya evet bu oyuncu oynuyor işte bugün stoper oynamıyor farz dedim lig boyunca, anladın mı? Şikrinyar oynamadı bir ara vesaire, işte Osterwold'e yanına bu oyuncuları, bir tane oyuncu diyemezsin var.
0: Yani hepsi denendi.
1: En büyük sıkıntısı yani Fenerbahçe'yi anlamak yani çok enteresan. Ya 26 maç adam Jose Mourinho falan oynattı, Sassuolo'da oynadı falan, Mert Müldür. Hiç stoper oynatmadılar ya. Çok enteresan bir şey. Bu normal değil yani. Bak bunlar bize anlatıyoruz yani. Normal değil yani.
0: Yani çok daha farklı alternatifler elinizdeki kadrolardan üretmeniz lazım.
1: Antrenörlük ne o? Üretme. Daha evet. Derinlemesine düşünme. Daha olmayanı oldurma. Eldeki kadroyu en iyi şekilde kullanma. Verim alma. Antrenörlük becerisi bunlar. Yani Tedesco zamanında bunları çok ıskaladı. Yani düşün Başakşehir maçı, Sağbek biliyorsun değil mi? Sağbek Oğuz'u oynattı. Oğuz'u evet. Arka direkte Bertun'un attığı golle 1-1 bitti. Yani tesadüf mü? Maç 1-0'da bitebilirdi. Evet Fenerbahçe galip de gelebilirdi ama futbol böyle. O anlarda gelir gelmez o pozisyon. Doğru oyuncu profilleri seçimi yapmadı.
0: Yani bir tercihiniz size sezona da mal olabiliyor aslına bakarsanız. Öyle Fenerbahçe'nin,
1: aynen tercih dediğinde Fenerbahçe'nin zaten tercihleri, antrenör, oyuncu tercihleri, sezon başı, devre arası geldiği durumun özetidir. Evet. Galatasaray'ın da geldiği durumun şampiyonluğun özetidir. Yani net bir şekilde Galatasaray transferde hata yapmıyor mu? Yapıyor. Sağ bek, sol bek pozisyonu için yapıyor. Ama artısı daha fazla. Omurgası iyi. Daha az hata yapıyor Fenerbahçe'ye göre transferde. Fenerbahçe evet. Daha fazla çok ciddi hatalar yapıyor. Hem antrenör hem oyuncu anlamında. Yani bu kadar hata normal değil. Yani gelen yönetimler de işte yapacağız edeceğiz diyor da yani bir şey yok, şeyi referans aldığında, baktığında yani Fenerbahçe ile ilgili geçtiğimiz sezonlara ya bu hatalar devam etmemesi için ne gibi önlem alacak, işte başkan adayları ne açıklayacak belli değil.
0: Bu arada Trabzonspor'da Onoçu eğer bir gol atarsa sezonu gol kralı olarak
1: tabii
0: tamamlayacak.
1: 23 golle.
0: Ben de şunu sorayım.
1: Ondan oynuyor biliyorsun değil mi bugün?
0: Evet evet, yani Bordo Mavi taraftarlarında aklında muhakkak Konya maçı var. Teknik heyetinde düşünceleri
1: sen oynatır mıydın?
0: Vardır.
1: Fatih Tekker'in olsan. Cuma gününde kupa finalim var. Onaçı oynayacak. 2 metre boyunda 32 yaşlarına yaklaşık bir oyuncu.
0: Kesinlikle
1: fiziksel bütün sene
0: yapıp ben
1: oynamaz. Yani bakma gol atacak falan 23 golle belki yani o anda çıkaracak.
0: Şunu soracaktım hocam. Onaç olsam da oynamak istemezdim o maçta bu arada. Onu da söyleyeyim yani, ama bazı futbolcular niye, daha çok önem verebilir.
1: Ya olabilir. Şimdi niye Trabzon açısından kupa önemli? İki şeyden. Biri Fatih Tekke.
0: Evet.
1: Şimdi
0: bir kupaya ihtiyacı
1: kupaya
0: var.
1: Kupaya ihtiyacı var. Çok başarılı bir sezon geçiriyor.
0: Çok.
1: Çok aşırı derecede başarılı. Ondan sonra mesela bizde bu tabii baz alınmaz. Mesela Fransa'da parantez içinde biliyorsun değil mi? Pazartesi yılın ilk 11'i seçildi.
0: Evet.
1: Hoca kim seçildi biliyor musun? Paris'teki gecede. Lansın hocası.
0: Tabii. Bu sezon içinde Fatih Hoca'yı onlar, söyleyebiliriz.
1: Onlar bilmiyor Luis Enrique'yi seçmeyi. Hem lig şampiyonu oldular şimdiden hem de Şampiyonlar Ligi finali Lansın hocası. Bizde böyle bir şey olduğunda ama olur mu ya işte o şampiyon falan bilmiyor ya. Ya onlar bilmiyor, biz biliyoruz her şeyi. Bir de yani bu özgürlüğünü bile insanlar yani bir şekilde almak istiyor. Ya olur mu sen bilmiyorsun etmiyorsun. Fransa o kadar bilmiyor. Zaten genelde Paris Saint Germain'de Lens oyunculardan kuruldu. Bir tane Greenwood aldı, Marsilyalı biliyorsun.
0: Evet.
1: Ondan sonra De Zerbi'nin biliyorsun İngiltere'den getirdiği oyuncusu. Onun haricinde Lens ve Paris Saint Germain ağırlıklı bir kadro var. Ve Lens'in hocası niye Lens'in seçildi? Lens arası yani ciddi bir anlamda bir süre liderdi. Evet ikinci bitirdi. Aynı zamanda ne yaptı? Takip etti mi? Fransa
0: hocam,
1: kupasında Fransa
0: biliyorum.
1: Kupasında final oynadı Lens. Şimdi hem final oynatıyor Kerem hem de ligde bir ara domine ediyorlar. Şimdi bunlar az bir şeyler değil. Onun için buralara biz bakmıyoruz. Fatih Hoca onun için bana göre çok
0: sezon
1: değerli bir iş yaptı. Yani bu benim düşüncem. Başkasına saygı duyuyorum.
0: Süper Lig için ben de aynı şeyi düşünüyorum.
1: Evet ya başkası ben saygı duyuyorum. Bu farklı olabilir ama Fatih Hoca şurada hem kupa kazanması gerekir. İkincisi de ne? 30 günlük bir maç takvimi arası faydası sağlayacak kupayı alması Trabzonspor'a.
0: Evet. Bakalım neler olacak. Hocam teşekkür
1: ederim.
0: Rica ederim. Devre arasına noktayı koyuyoruz. Skorboard Aspor ekranlarında.

0: Scoreboard kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmaların ikinci yarıda da yine dakika dakika heyecanı Scoreboard programında olacak. Birazdan maçlar başlayacak. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dört karşılaşmada da düdüklere bekliyoruz artık. İkinci yarılar başlamak üzere. Değişiklikler var. Birazdan hepsini teker teker aktaracağım. Fenerbahçe Eyüpspor maçında değişiklikler vardı. Galatasaray'da yine Günay kenara geldi. Sanırım bir sakatlık var Günay'da ve Batuhan Şen ikinci yarıda kalede olacak. Hocam, şimdi çok konuşuluyor sosyal medyada da, hatta yayıncı kuruluşta da bununla alakalı bilgilendirme yapıldı şu anda, ama Kamil Ahmet Çörekçi ile ilgili çok konuşulan bir konu var. Transfer olmadan önce Kasımpaşa'ya bir alt ligde Hatay Spor'da iki sarı kart görmüş. Sonrasında Kasımpaşa'ya geldikten sonra yine iki sarı kart görüp cezalı duruma düşüyor ve Karagümrük maçında forma giyemiyor bu nedenle. Ama buradaki kural ne der? Hani varsa bilginiz, sizden de bir açıkçası bilgilendirme isteriz bununla alakalı. Çok fazla konuşuluyor sosyal medyada.
1: Şimdi söyleyeyim, madde 93 sarı kart uygulamaları. Bir sezonda aynı kategorideki diyor, müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 sarı kart gören bir oyuncu cezalı duruma düştüğü ilk resmi müsabakada müsabaka isim listesine yazılamaz. Şimdi buradaki aynı kategorideki nedir? Şimdi normalde Süper Lig ve Kupa ayrı kategoridir, ama Süper Lig ve ikincilik veya üçüncülük aynı kategoride mi? Bu yoruma açık bir şey. Bence aynı kategori değil. Birisi Süper Lig, birisi ikincilik. O yüzden bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen zaten sistem uyarırdı Kasımpaşa.
0: Doğru. Böyle bir herhalde
1: Kasımpaşa ilgililerine
0: problem olsa bu zaten fark edilirdi. Ama yine de tabii sosyal medyada çok fazla bununla alakalı, devre arasında da görebildiğimiz kadarıyla biraz tartışma konusu oldu. Kamil Ahmet Çörekçi'nin bu kart konusu bu şekilde Burçin Hocam da özetlemiş oldu. Değişiklikleri aktaracağım değerli izleyenler. Fenerbahçe İKS Eyüpspor maçında ikinci yarıya Fenerbahçe iki farklı değişiklikle başladı. Birazdan onları aktaracağım. Soyunma odasında 2-0 geride gitmişti Fenerbahçe. İkinci yarıya başlarken Osterwolde ve Kamil Efe Üregen oyuna girdi Fenerbahçe'de. Yiğit Efe Demir ve Çağlar Söyüncü kenara gelen isimler oldular. Galatasaray'da ise Günay'ın yerine Batuhan Şen, sakatlık geçiren Günay'ın yerine ikinci yarıda kalede Batuhan Şen olacak. Diğer maçlarda görebildiğim kadarıyla değişiklik gerçekleşmedi. Fenerbahçe 0, Eyüpspor 2, Trabzonspor 0, Gençler Birliği 1, Antalya Spor 0, Kocaeli Spor 0, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0. Şu anda maçlarda sonuçlar bu şekilde. Bu arada Niyaga biraz ters bir...
2: Çok kötü darbe aldı.
0: Darbe aldı. Aruz'la girmiş olduğu ikili mücadele.
2: Bugün ikinci ağır darbesi, bir de Aşil'ini aldı ama...
1: Doğru, orada da sarı kart kaçtı. Kerem Demirbağ yapmıştı galiba o müdahaleyi.
2: Maşallah.
1: Biraz önceki konuştuğumuz konuyla ilgili bir bilgilendirme daha yapabilirim.
0: Lütfen hocam.
1: Şimdi,
0: buyurun.
1: Dediğim gibi bu konu eğer çok tartışılıyorsa futbol disiplin talimatına bakmalarını öneriyorum tartışan arkadaşlara. Madde 93. Üçüncü maddesinde de şöyle bir ibare var. Sarı kart uygulamasında profesyonel ligler, Türkiye Kupası, gelişim ligleri ve benzeri her bir lig ve kupa kategorisi ayrı ayrı değerlendirilir. O yüzden muhtemelen bizim dediğimiz gibi olacak. Yani ayrı kategorilerde gördüğü için bir problem olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi olsaydı zaten futbol

0: yönetim sistemi diyoruz biz ona, FYS. Zaten iyi çalışan bir sistem ve takımları doğru bir şekilde bilgilendirilmiştir diye
1: düşünüyorum. Cezalı oyuncunuz var diye bilgilendiriyor. Evet.
2: Teşekkür ediyoruz Burçin Hocam bu bilgilendirme için. Varsa tabii ki başka merak edilen sorularda yanıtlamaya gayret ederiz. Bu sonuçlarla Antalyaspor lige veda ediyor şu anda Burak Hocam.
1: Evet.
2: Kazanmak da yetmeyecek. Rakipleri şu anda çünkü önde. Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği şu anda rakiplerine karşı skor üstünlüğünü almış durumda. Kritik kader dakikaları, kader anları Antalyaspor için.
1: İşte işin başında demiştik ki önemli olan buraya kalmamak. Niçin dersen, çünkü herkesin kendi hikayesi var. Şimdi Trabzonspor'un hikayesi direkt, değil mi, Avrupa Ligi'ne playoff'tan mı katılıyor, direkt mi katılıyor?
2: Kupayı kazanırsa eğer playoff'tan katılıyor.
1: Playoff'tan katılmak var işin ucunda. Dolayısıyla Trabzonspor'un en önemli noktası, fokusu kesinlikle kupayı kazanmak. Bu anlamda da Antalya mı düşer, efendime söyleyeyim Eyüp mü düşer, ilgilenmez Trabzonspor. Profesyonel hayat. Niye dersen, şimdi eğer üçüncü olarak giderse Avrupa Ligi'ne daha erkenden açmak zorunda kalacak sezonu.
0: Bir ay
2: fark ediyor.
1: Çok büyük bir şey o. Bir çok ay var ya, o kadar şey. Önemli ki seni çok net pozisyon kaçırdı bu arada Antalya'da. O bir ay seni inanılmaz periyotlamanı değiştirir. Form, pik zamanlarını değiştirir. Yüklenme, sezon içerisindeki yüklenme zamanlarını değiştirir. Çok şeye gebe bir noktada öyle bir durum. Onun için kupaya yüklenme noktasında. Fenerbahçe'nin hiçbir iddiası kalmamış. Hiçbir ikinciliği garanti olmuş.
2: Hiçbir motivasyon da yok şu anda.
1: Bravo. Hiçbir motivasyon yok. Zaten belirsizlik var. Yönettiğim hoca ne olacak falan. Günün sonunda oyuncu kalacak mı, gidecek mi derken Eyüpspor da orada rahat. Şimdi ne oldu bu sefer? Yani sen buraya kalınca kazansan da, değil mi? Antalyaspor şu an beraber ama kazansa bile ne diyorsun? Küme düşüyor. Hani işte buralara kalmamak, bu riski almamak gerekiyor.
2: Yani bu noktaya geldiğinizde artık rakiplerinizin puan kaybetmesine ihtiyacınız var ama bu da tabii rakiplerinizin de biraz kimlerle oynadığıyla da bağlantılı son hafta maçlarında. Ve şu an Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray artık son hafta itibariyle ligde herhangi bir motivasyonu ve hedefi kalmamış takımlar. Antalyaspor açısından da böyle bir tabii ki problem söz konusu. Maçlar devam ediyor. Yaklaşık normal sürede 40 dakika daha var. 4 karşılaşmada da bakalım kalan bölümde neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Eyüpspor'u biraz daha konuşabiliriz.
0: Şimdi bir penaltı beklentisi oldu. İsmail Yüksek yerde kaldı.
2: Fenerbahçe maçında.
0: Ufak bir temas var ama İsmail Yüksek bence bu temasla biraz kendini kolay bırakıyor. Düşüşünden de onu anlıyoruz. O nedenle Mehmet Türkmen'in oyunu devam ettirmesi bence doğru. Yani hakem kararına saygı göstermemiz gereken bir pozisyon. VAR devreye girmez. Neden? Çünkü o şiddeti, o etkiyi göstermesi lazım. Öyle bir kanıt da yok VAR hakemin elinde. O yüzden teknik alandan da bir takım itirazlar geldi ama oyunun devam etmesi doğruydu.
2: Burak Hocam, Eyüpspor devre arasında özellikle önemli isimleriyle yollarını ayırmak zorunda da kaldılar bir anlamda. Çok genç isimler takıma dahil oldu, yabancı. Belki de işte Metehan gibi bu sezon bir anda hayatımıza giren bazı isimler de oldu. Yani hep söylüyoruz ama gerçekten zor şartlarda, çok zor koşullarda görevi devraldı Atilla Hoca. Neredeyse düşmesine kesin gözüyle bakılan ilk takımdı belki de Eyüpspor ama bugün Kadıköy deplasmanında kazanması halinde puanını 35 yapıp ligde kalmayı başaracaklar.
1: Kesinlikle. Ya çok önemli bir teknik adam başarısı burada. Bu kadar kaostayken kulüp ligde kalması çok büyük bir başarı. Tabii Atilla Hoca ilk bölümde de bahsetmiştik. Çok tecrübeli bir teknik adam. Yıllarca uzun süre önemli teknik adamların yardımcılığını yapmış. Çok uzun yıllardır antrenörlük yapan bir isim.
0: Dolayısıyla müthiş bir başarı bence de. Yani hiç, yani herhalde hiçbirimiz beklemiyorduk bu başarıyı.
2: Yani ilk düşme adayı olarak görülüyordu hocam Eyüpspor.
0: Düşünsene.
2: Devre yani arasında.
0: Bir sürü problemler var takımda.
2: Gerçekten
0: o
2: öyle.
0: Problemlere rağmen kötü gidişe bir şekilde dur deyip bu performansı göstermesi hakikaten çok alkışlanışlı bir performans.
2: Bu arada hocayı kutladık ama özür diliyorum. Sözünüzü kestim Burak Hocam. Bazı isimler özellikle işte Umut Bozok, Emre Akbaba,

0: kazma.
1: Tabii ki buradaki o bazen de krizler böyle takımı, yani hayatta da öyledir ya, yaşadığınız bazı kötü hadiseler sizi başka noktalarda başkalarıyla güçlendirir, birleştirir. Bu anlamda da Eyüpspor'da anladığımız kadarıyla bu krizden bu şekilde özellikle uzun süredir bu takımda olan oyuncular ya da tecrübeli isimlerle birlikte hocanın da liderliğinde bu skoru almış durumda oluyorlar. Ligde kalmış durumda oluyorlar. Gerçekten uzun uzun. Ben de kadroya da bir anda bakıyorum. İşte genç bir sürü oyuncu var bahsetmiş olduğun gibi. Özellikle Taşkın ta TFF birincilik dönemlerinden beri var. Hatta evet, ikincilik dönemi bile olabilir. Evet, ikincilik döneminden beri takımda yer alan bir oyuncu. Buraya kadar Eyüpspor'un gelmesi, ama tabii bir dahaki sezon ne yapacaklar? Nasıl bir bütçe? Hoca devam edecek mi? Aslında ben en çok merak ettiğim şey Atilla Hoca'yla devam edecekler mi? Benim için en kritik nokta
0: yani
1: bu.
0: Yani artık herhalde devam edilir diye düşünüyorum ama bir yandan da burası Süper Lig. O yüzden çok da şaşırmam açıkçası. Dilerim Atilla Hoca da hak ettiği değeri bundan sonraki kariyerinde de görür. Bence o da rüştünü ispat etti bu sezon. Kısa sürede bulduğu bu şansı kendi açısından da çok iyi değerlendirdi bence. Hep konuşuyoruz aslında sizinle de hocam, işte ne kadar hani kendi değerlerimize tabii şans veriyoruz, tabii kendi antrenörlerimize imkan ve olanak tanıyoruz diye. Gerek mecburiyetten gerek o dönem şartlar, ama Atilla Hoca bunu çok iyi değerlendirdi.
1: Evet, maalesef böyle tecrübeli hocalara veya ne bileyim eski ünlü futbolcu olmayan hocalara çok fazla bu şanslar gelmiyor. Hep farklı kişilere şanslar gidiyor. Böyle de hocaları tanıma şansımız olmuyor. Çok güzel bir şey söyledin. Krizlerde ortaya çıkıyor bu tip hocalar. Böyle çok önemli değerlerimiz var. Uzun yıllar yardımcılık yapıp işin basamak basamak kariyerini ilerleten böyle kıymetli hocalarımız var. Bir tanesi de sanıyorum Reşit Akçay'ın yardımcısı, üçüncülükle şampiyon oldu bu sene Sebat'ta. Tugay Hoca olması lazım. Mesela o tarz hocalar da böyle alt taraflarda üst üste başarılı olabiliyorlar, yardımcılıktan gelen, sindirerek gelen oyuncular. Ama bizde maalesef biliyorsun futbolcu, ünlü futbolcular bıraktıktan sonra hemen lisansları çok kolay bir şekilde alıp hızlıca da takım verildiği için bu tip hocalar hep gerilerde kalıyor hocam. Böyle de maalesef bir durumumuz var. Bizim ülkeye has olan bir durum. Umarım bunlar da biraz daha düzelir de Atilla gibi, Atilla Hoca gibi kıymetli hocaları, onun gibi değerli bu işe yıllarını vermiş hocalar veya alt taraflarda başarılı olup genç bu işleri yapmak isteyen insanlara şanslar çıkar.
0: Kasımpaşa etkili geldi bu arada. Sol kanattan Diabate'nin çevirdiği topta Benedicak dokunamadı ve Eren'in müdahalesiyle top kornere gitti. Bu arada Niyaga az önce de bir darbe almıştı kafasına. Hatta iki darbe aldığından bahsetmiştik maç içerisinde sert. Bir beyin sarsıntısı problemi yaşıyor şu anda ve kendisini yere bıraktı Renato Niyaga. Oyunda durdu. Şu anda sanırım bir buz tedavisi uygulanıyor oyuncuya.
1: Uf,
0: gerçekten
1: kötü.
0: Burada bir ters bir...
1: Bu yeni şimdiki pozisyon, bir önceki
0: az
1: değil mi bu?
0: Az önceki hocam.
1: Oo.
0: Evet. Üçüncü. Eren de kenara bu arada değişiklik işareti yaptı Niyaga için.
1: Hocam devam etse de değiştirsinler zaten yani. Evet. SOS veriyor. Üç defa çok ağır sakatlık atlattı ya çocuk. Çok genç bir oyuncu.
0: Evet. Oyundan çıkıyor Renato Niyaga Galatasaray'da. Ahmet Kutucu oyuna girecek birazdan. Niyaga için de talihsiz bir akşam. Forma şansı bulduğu bir gün. Başına almış olduğu bir darbe. Ve devam edemiyor. Renato Niyaga oyundan çıkan isim Galatasaray'da. Birazdan Ahmet Kutucu oyuna girecek. Son hazırlıklarını yapıyor. Kafu korneri kullandı Kasımpaşa'da. Bir vuruş ön direkte Opoku. Batuhan'dan kurtarış. Fakat... bir düdük var. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Hocam burada Batuhan'a mı? Offside mı acaba?
2: Ben de tam Antalya
0: Spor maçına... Opoku topa vurduğu anda Baldursun için bir offside kararı çıktı.
2: Hemen bir bakayım ona.
0: Tempo iyice düştü bu arada Kasımpaşa Galatasaray maçında özellikle. Kasımpaşa skor avantajını ele geçirmiş durumda. Beraberlik yetiyordu. 1-0 üstün ev sahibi ekip Galatasaray'da, aslında az önce de konuşmuştuk. Artık sezonu bitirdi Galatasaray. Burada
2: evet, offside.
0: Yani kalecinin, için,
2: evet, kalecinin önünde ve kalecinin topla oynamasını etkilediği için

0: Offside kararı verilmiş. Doğru.
1: Hocam biraz Icardi'yi konuşabiliriz. Bugün kaptan olarak sahaya çıktı. Çok merak ediliyor geleceği. Yani her paylaşımından, her bakışından Icardi'nin artık bir anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Bu arada bir Kasımpaşa hata. Çok Kerem iyi. Savunma arkasında Benedicak karşı karşıya. Benedicak vurdu Batuhan. Batuhan Şen'den kritik bir kurtarış. Benedicak karşı karşıya pozisyon vuruşu. Batuhan'ın müdahalesi var ama burada Kerem'in de harika bir pası. Çok iyi hareketlendirdi Benedicak. Karşı karşıya kaldı vuruşu. Batuhan'ın müdahalesi ve top kornere gidiyor. Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Ahmet Kutucu oyunda Niyaga'nın yerine. ...60. dakika. Bu arada bir tabii kafaya alınan darbe, başa alınan darbeden dolayı gerçekleşen bir sakatlık olduğu için iki takıma da ek bir değişiklik hakkı daha tanındı. Bunu da belirtelim Kasımpaşa ve Galatasaray'a. İrfan Can yaptı ortaya şimdi. Arkada Ahmet Kutucu topu uzaklaştırıyor. Hocam Icardi'yi biraz konuşabiliriz bence. Kalır mı, kalmalı mı? Görüşünüz, yorumunuz, tahmininiz nedir?
2: Ya tabii hiç bilemiyoruz yani, söz konusu Icardi Galatasaray taraftarının sevgilisi, gerçekten çok ciddi derecede sevdiği bir futbolcu. Çok önemli değişikler yaptı gerçekten, tarihe de adını yazdırdı. Özellikle ilk iki şampiyonlukta inanılmaz bir performansı var. Sonrasında hani bu sezonki şampiyonlukta belki öyle çok büyük payı yok gibi gözükse de çok net. Orada bıraktım sana Kasımpaşa.
1: Diabate vurdu, top üstten dışarı çıkıyor. Savunma arkasına yine çok iyi bir koşu. Kafu'nun pası Diabate'ye karşı karşıya kaldı bu kez. Aşırtma bir vuruş. Top üstten avuta gidiyor. Kasımpaşa arka arkaya fırsatlar yakalamaya devam ediyor. Önce Benedicak ardından Diabate yararlanamadı. Hocam özür diliyorum.
2: Estağfurullah.
1: Buyurun.
2: Estağfurullah. Çok zor pozisyonda iyi vurdu ama dışarı gitti top.
0: Pek iyi vuramadı bence. Daha iyi vurabilirdi.
2: Yine değil zor mi? Pozisyon ya. Tabii daha iyisi olur da hani zor pozisyon ya. Bir de çok ciddi sprintle çok yüksek nabızla gitti.
0: Doğru.
2: O çok
0: doğru.
2: Yüksek nabızla
0: çok iyi geldi oraya kadar ama
2: gittiğinde biliyorsun nabız kararlama mekanizmasını bozuyor. Dolayısıyla orada o soğukkanlılığı gösterdi. Çok muazzam bir gol olur tabii ki. Ama zor pozisyondu. Icardi tarafına dönecek olursak tabii zor bir karar. Yani şimdi işin maddi boyutu var. Oyuncu yedek kalacak, yedek kaldı mı sorun çıkaracak mı, çıkarmayacak mı, o boyutu var. Osimhen'i kesemez. Buna hemfikiriz. Öyle kolay kolay da yani öyle çift forvet oynayalım, Osimhen'le beraber oynasın falan. Bence o durumda değil yani. O noktada değil. Tottenham'a karşı oynadıkları
1: böyle
2: noktada
1: değil.
2: Böyle
1: bir güven değil. De vermiyor bence bu
2: değil,
1: arada.
2: Değil, aynen değil.
1: Şu anki görüntüsüyle.
2: Aynen, o durumda değil. Dolayısıyla tabii bu benim düşüncem. Yani hani iki eğer yedek kalmayı dert etmiyorsa maaşında... Yani yeni sezonda imzalayacağı maaşta Galatasaray'a yük olmayacaksa tabii ki kalabilir. Ama alfa bir karakter. Yedeklikle ilgili sorun yapmayacağını kimse garanti edemez. Dolayısıyla hal böyle olunca da bir de Şampiyonlar Ligi'nde düşündüğünde bence mutlaka Icardi'nin yerine daha aç ve fizik olarak iyi. Osimhen olmadığında, Osimhen'in yokluğunda sert maçlarda Osimhen'i aratmayacak
1: bir isim bir lazım.
2: Kesinlikle bir oyuncu lazım.
1: Peki konuşmaya devam edeceğiz. Burçin Hocam'dan da bir tabii ki Icardi konusundaki görüşünü alacağım ama kısa bir aramız var. Ardından Scoreboard devam edecek.

0: Reklamların ardından scoreboard devam ediyor. Kadıköy'de durum 2-1. Fenerbahçe Fred'in ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirmeyi başardı. Antalya Spor 0, Kocaeli Spor 0. Artık son dakikalara, son bölüme giriyoruz. Nefes kesen anlar. Antalya Spor açısından kazanmak daha iyi etmiyor demiştik. Şu anda 0-0'lık eşitlik var. Rakipleri önde. Eyüp Spor, Kasımpaşa ve Gençler Birliği şu anda karşılaşmalarda üstünlüğünü devam ettiriyorlar. Normal bölümde de artık son 15 dakika gibi bir süreye girdik. Trabzonspor deplasmanında Gençler Birliği 1-0 önde. İstanbul'da Kasımpaşa'da da yine 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü var. Birazdan da Jakobs'la Rolan Şalay oyuna girecek. Galatasaray'da iki hamle daha yapacak Okan Buruk. Burçin Hocam, son 15 dakikaya doğru giriyoruz. Fenerbahçe'nin bulduğu golle herhalde biraz Antalya Spor için bir umut yeşermeye tabii başladı.
1: Çok
0: ama kolay değil yine de.
1: Hatta sonra bir tane daha Oğuz Aydın'la Fenerbahçe bir golden ve net bir fırsattan faydalanamadı. Bu arada önünde de Antalya Spor, Kocaeli Spor maçı açık. Çok gergin oluyor maç.
0: Çok fazla kar çıkmaya başladı
1: ve
0: orada.
1: Biraz önce sakatlık sırasında Halil Umut Meler'de bayağı bir çatışma çıktı, onu engelledi. Ya mesela Halil Umut Meler'in bu maça atanması ne kadar doğru? Yani çünkü hakikaten kesinlikle çok öyle. Sinir harbiyle geçen bir maç. Ve bu maçlarda tecrübe ve ondan daha önemlisi oyuncuların hakeme karşı olan güveni de çok önemlidir. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ve bizim bir numaramız şu an.
0: Ona kadar 9 sarı kart çıkmış. Evet. Sanırım az önceki kartla beraber de 10 oldu.
1: Çok, yani çok çok gergin bir maç.
0: Antalya Sporlu oyuncular gerçekten oldukça gergin ve stresliler.
1: Evet, yani keskin sirke küpüne zarar. Burada biraz daha sakin kalması lazım Antalya Spor'un. Fenerbahçe maçından da gol gelmezse zaten galibiyet de yetmiyor bu evet. Skorlarla.
0: Yani şu anda Fenerbahçe'nin galip gelmesi ve Antalya Spor'un da öne geçmesi gerekiyor ki şu anda en Antalya Spor için, yanlış anlaşılmasın, Antalya Spor için en olası senaryo şu anda Fenerbahçe'nin geri dönmesi. Antalya Spor'un da Kocaeli Spor karşısında öne geçmesi gibi görünüyor.
1: Öncelikle zaten Antalya Spor'un gol atması evet, lazım. Yani doğru. Antalya Spor gol atamazsa zaten hiçbir şansı yok.
0: Doğru.
1: O nedenle güne başlarken bence avantajlıydı Antalya Spor ama şu anki durum son 13 dakika geçmek bilmeyecektir Antalya Sporlu oyuncular ve seyirciler için.
0: Kocaeli dışa vuruşu kullandı Galatasaray. Boşa çıktı Ali Emre. Yerde kaldı, bir faul beklentisi var. Devam ettiriyor Adnan Deniz. Kayatepe şimdi bekleyin dedi. Henüz kalkamadı Ali Emre. Hocam siz sanırım...
2: Kocaeli de bayağı iyi mücadele ediyor diyecektim. Orada pozisyon aldı Galatasaray maçında.
0: Orada şimdi Antalya Spor için çok tehlikeli bir pozisyon. Samuel Balet vuruşu, top ağlara gitti. Antalya Spor öne geçiyor. Bir kontra atak. 79. dakikada öne geçiyor Antalya Spor. Samuel Bale çok düzgün bir vuruş ve durum 1-0. Son 10 dakika gerçekten inanılmaz. Fenerbahçe beraberliği buluyor. Kerem Aktürkoğlu 2-2 oldu. Arka arkaya geliyor goller. Son 10 dakikaya giriyoruz artık normal sürede. Antalya Spor öne geçti. Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Eyüp Spor için çok ama çok kritik. 10 dakika artık.
2: Yalnız müthiş
1: çok
2: attı ya.
1: Çok inanılmaz bir 10 dakika bizi bekliyor.
2: Müthiş bir gol yalnız. Müthiş. Zaten en iyi oyuncusu Antalya Spor.
0: Ben şöyle özetleyeyim olasılıkları bu arada. Şu an en yakın olasılık olduğu için altını çizerek bunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Antalya Spor ve Eyüp Spor arasındaki ikili averajda, iki takım arasındaki maçlarda Antalya Spor iki maçı da kazandığı için zaten rakibine karşı bir üstünlüğü var. İki takım da aynı puana gelirse lige veda eden takım Eyüp Spor oluyor. Şu an maçların devam ettiği sonuçlar itibariyle bunu söylüyorum. Eğer Fenerbahçe öne geçerse, Antalya Spor Kocaeli Spor'u mağlup ederse iki takım da 32 puana geliyor ve lige veda eden takım Eyüp Spor oluyor bu senaryoda. Son 10 dakikaya giriyoruz. Galatasaray'da Singo'nun vuruşu direkten döndü. Büyük heyecan var. Antalya'da golden sonra çok büyük bir sevinç yaşandı bu arada. Eyüpspor'da yani çok rahat götürdüğü maçta son 10 dakikaya çok büyük stresle girecek.
2: Kerem de çok güzel bir gol attı. Bugünün en iyilerinden biri de Kerem Aktürkoğlu. Çok çabalıyor, çok mücadele ediyor.
1: Neden daha önce bu denenmemiş diye, değil mi, mesaj veriyor sanki.
0: En uçta santraforda. Evet.
2: Ben orada aynı fikirde değilim. Kerem'den Fenerbahçe'de santrafor olmaz yani. Kesinlikle.
1: Ama burada o, niye o, oynuyor? O, ama o orta sahaya uyuyor ama sanki.
2: Niye oynuyor burada? Talişka sakat. Sidiki Şerif sakat. Yani bu oyuncular varken Kerem'i oynatacak bir teknik direktör tanımıyorum ben. Mecburiyetten bugün oynuyor. Çünkü milli takımda oynuyor. Milli takım savunma geçiş kovalıyor milli takım. Onun için Kerem uygun. Ön alan presi için. Fenerbahçe gibi kapalı savunmaları açmak zorunda kalan bir takımda.
0: Kocaelispor hata Kerem... bu arada kritik müdahale. Hüseyin Türkmen araya girdi ve topu kornere gönderiyor. Antalya Spor'un 1-0 üstünlüğü var. Antalya Spor maçını...
1: Fenerbahçe 3 attı.
0: Ve Fenerbahçe öne geçiyor.
2: Kerem attı.
0: Fenerbahçe öne geçiyor. Kadıköy'de geri dönüyor Fenerbahçe. Durum 3-2. Tam bir şok var. İKAS Eyüpsporlu oyuncular da bu sonuçlarla lige veda eden takım Eyüpspor oluyor. Çok ama çok ilginç bir akşam ve Antalya'da da büyük bir sevinç var. Fenerbahçe'nin gol haberi şu anda Antalya Stadyumu'nda da sevinçle kutlanıyor. 2-0'dan geri döndü Fenerbahçe, durumu 3-2 yaptı. Antalya Spor 1-0 önde. Gençler Birliği Trabzonspor deplasmanında üstünlüğünü sürdürüyor ve Kasımpaşa'nın da yine Galatasaray karşısında 1-0 üstünlüğü var. Bu sonuçlarla Antalya Spor ligde kalıyor. İKAS Eyüpspor ise Trendyol Süper Lig'e veda ediyor. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlamıştı Eyüpspor. Tam bir şok var. Konuk ekipte canlı puan durumu da ekranlara geliyor şu anda. Bu sonuçlarla birlikte İKAS Eyüpspor 32 puanda kalıyor. Antalya Spor puanını 32'ye yükseltiyor ve iki takım arasındaki ikili averajda Antalya Spor'un üstünlüğü olduğu için ligde kalan takım Antalya Spor olurken İKAS Eyüpspor ise 16. basamağa geriliyor ve Süper Lig'e bu sonuçlarla şu anda veda ediyor. Son bölümde çok ama çok büyük bir heyecan var. Antalya'da da büyük bir sevinç var. Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu ayağından bulduğu golle 3-2 öne geçmesinin ardından Antalya Stadyumu'nda da çok büyük bir mutluluk var şu anda. Normal sürede artık yaklaşık son 7-8 dakikalık bölümlere doğru ilerliyoruz Burak Hocam.
2: Evet, Fenerbahçe'nin dönmesi zaten olasıydı. Çünkü iki tane kontradan gol attı Eyüpspor. Eyüpspor'un burada galip gelecek ne gücü var ne de yani kadroya da baktığında çok iyi mücadele ediyorlar. Ama iki kontradan çok basit gol attılar Fenerbahçe'nin motivasyon eksikliğine. Ama Fenerbahçe ikinci devre rahat bir şekilde döndü. Neredeyse tek kale oynuyor. Bahsetmiş olduğumuz gibi az önce Kerem golden bağımsız ilk devrede çok etkili oldu. Hatta ikinci golünden önce çok net bir pozisyonda kaleci çıkarmıştı. Onu atsa belki 1-1 olup çok daha farklı bir

0: skor elde edecekti Fenerbahçe. Baktığında tek kale oynuyor.
1: Şu an hamleler geliyor bu arada. Evet. Şimdi Atilla Hoca da tabii elindeki tüm kozları sahaya sürecek. Son bölümde puan almaya ihtiyacı var. Eyüpspor'a beraberlik yetiyor bu arada. Kalan bölümde bakalım geri dönebilecek mi konuk ekip? 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 3-2 geriye düştü İKAS Eyüpspor ve şu anda tam anlamıyla bir kabusu yaşıyor Burçin Hocam İKAS Eyüpspor.
2: Furkan Yıldız çok ilginç dakikalar bizi bekliyor. Yani bu kadar çok değişken aynı anda olunca biz de şaşırdık. Yani 2-0 çok büyük bir avantajla girdi devre arasına Eyüpspor ama yani Burak'ın söylediği gibi Fenerbahçeli oyuncuların tabii ki de kalitesi tartışılmaz ve ikinci yarıda fazla kapandı Eyüpspor, katılıyorum ben de. Böyle olduğunuz zaman gol yiyorsunuz ve moralmen de bayağı bir çöktü sanki Eyüpspor.
1: Evet.
2: Öte yandan Antalya Spor tabii golü attıktan sonra kilitlendi maç. Bir pozisyon yok. İki takım da orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor maç. Şimdi uzatma dakikaları bile çok gergin olacak.
1: Gerçekten.
2: Çünkü Eyüpspor'un bulacağı bir gol çok çok önemli.
1: Bir puan yetiyor.
2: Bir puan yetiyor.
0: Çok zor ya Eyüp için şimdi buradan dönebilmek. Bir de gücü de belli takımın. Ama Kocaelispor da hemen gol atabilir ha. Kocaelispor da çok iyi oynuyor. Kart da çok var Antalya'da yani.
2: Çok var.
0: Kocaelispor böyle sanki kendisi kümede kalacak gibi mücadele. Doğrusunu da yapıyorlar bu arada.
1: Çok, çünkü hocam hafta boyunca
0: evet
1: konuşuldu. Siz tabii de hakimsiniz.
0: Tabii tabii.
1: Her takımın işte aynı önemi göstermesi oynayacağı karşılaşmayı. Kamuoyunda da böyle bir beklenti ve tartışma konusu da vardı hafta boyunca. Bugün yani benim kendi adıma, şahsım adına görebildiğim kadarıyla bence her takım maçına gereken önemi verdi. Bu arada Trabzonspor hata. Onu açıyor. Savunma izin vermiyor, onu açıyor ama atak devam edecek. Buşar uzaklardan kaleyi yokladı. Savunmaya da çarpan top. Kaleci Ruben Velho'da kaldı. Antalya Spor'da değişiklikler gerçekleşiyor. Sami Hoca. Onlar da kendi adına bir mucizeye imza atmak üzere. Gerçekten çok puan anlamında bugün bu maçlar başlarken işe en zor olan takım Antalya Spor'du. Eyüpspor hata var. Uzaklardan vuruş, top ağlara gidiyor. Durum 3-3 oluyor Kadıköy'de. İKAS Eyüpspor beraberliği yakalıyor. Müthiş bir sevinç var bu kez. Konuk ekipte.
0: Sahaya girdi Atilla Hoca.
1: Çok ilginç anlar, çok ilginç dakikalar Trendyol Süper Lig'de. Son hafta, kader haftası ve deplasmanda bir kez daha beraberliği yakalıyor İKAS Eyüpspor. Dakika 88. Ve Gençler Birliği 2-0 yaptı. Gençler Birliği 2-0 yaptı. Tongya topu ağları gönderiyor. Belki de Gençler Birliği'nin ligde artık kalışını ilan eden bir gol oldu bu. Tongya gözyaşları var. Trabzon'da Papara Park'ta. Ali Baran bu arada yanlış görmediysem şutun sahibi İKAS Eyüpspor'da. Savunmaya da çarpan top. Talihsiz bir an Fenerbahçe savunması için ve top ağlara gidiyor. Durum 3-3.
0: Çok büyük kısmet golü yalnız. Hiç yani gol olma şansı olmayan bir pozisyon. Osterwolde'nin sırtına çarpıyor. Ve bir anda Mert'i kontrpiyede bırakıyor. Tabii nasip kısmet de önemli. Furkan Yıldız.
1: Hocam öyle nasipten öte yoktur derler yani.
0: Yani yapacak bir şey, çok ilginç bir kısmet golü yani. Olacak iş değil.
2: İlk golü sen görmedin. İlk golde de İsmail Yüksek topu ıskalıyor. O Fred'in önüne gidiyor. Fred vuruyor. İki oyuncunun böyle bacaklarının arasından falan geçiyor topa.
1: Evet. Neden?
2: Hani Sergen Tongya, Yalçın der ya, topun canı var. Sen vur. O canı isterse girer.
1: Gerçekten öyle. Bu arada Trabzonspor deplasmanında da Gençler Birliği artık bulduğu golle birlikte iyice rahatladı. Orada da Metin Hoca'ya gitti oyuncular golden sonra. Büyük de bir sevinç var. Puan durumuna bakacağım. Son puan durumu, canlı puan durumu artık maçlarda 90. dakikalara girmek üzereyiz. Kasımpaşa 1-0 önde, puanını 35 yapıyor ve 13. basamakta tamamlıyor Süper Ligi. Maçlar böyle

tamamlandığı takdirde Gençler Birliği ise puanını 34 yaptı. Trabzon deplasmanında ve 14. basamakta Gençler Birliği Eyüpspor beraberliği yakalamasıyla beraber puanını 33 yaptı. Antalya Spor 1-0 önde ama galibiyet yetmiyor. 32 puanlı 16. basamakta Antalya Spor. Son dakikalara giriyoruz. Büyük bir heyecan var. Biz birazdan noktalayacağız bu arada ama hiçbir yere ayrılmayın. 90+1 programında tüm detaylar, tüm yansıyanlar yine bu ekranlarda olacak artık. 4 farklı noktada 4 farklı heyecan var, sevinç var, stres var. Gençler Birliği artık herhalde garantiledi. Kasımpaşa da artık 1-0 önde giriyor duraklama dakikalarına ve biz noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim Burak Kural, Burçin Keskin, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, skorboardu noktalıyoruz. Söz 90+1'de.

Efendim 90 artı 1'e hoş geldiniz. Sezonun son programında ve ligin son haftasında düşme hattında muazzam bir heyecan var. Bu arada Kadıköy'de ortalık karıştı. Yerde futbolcular var, böyle bir gerginlik var. Şöyle bir bakıyorum. Gençler Birliği Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. O maç bitti. 3 oldu. Bir dakika, 3 oldu. Maç bitmemiş. Daha son dakika. 3 olmuş o maç. Bu tarafa döneyim şimdi önümdeki ekranlardan. Antalya Kocaeli'de 1-0 önde ama bu skor yetmiyor Antalya'ya. Bu tarafta Kasımpaşa şampiyon Galatasaray karşısında 1-0 önde. Galatasaray yükleniyor. Fenerbahçe 2-0 geriye düştü. Ardından 3-2 yaptı. Bu arada o kavganın, daha doğrusu o tartışmaların sebebini çözmeye çalışıyorum. Semedo'ya bir faul yapılmış. Sonra Semedo rakibini itmiş. Sonra herkes birbirini itmiş. Olağan şüpheliler tabii o.

0: Burada
1: çok güzel söyledi hakikaten.
0: Şimdi sakinleşti ortalık.
1: Hiç değişmiyor bende.
0: Evet, evet. Sakinleşti ortalık. Şimdi bitti Trabzon'da maç. Gençler Birliği 3-0 kazandı. Gençler Birliği 34 yaptı. Ligde kaldı. Metin Diyadin'i tebrik etmek lazım. 2 haftada 2 galibiyetle Gençler Birliği'ni tabiri caizse ipten aldı. Gençler Birliği ligde kaldı. Antalya Spor önde ama gözü Kadıköy'de, gözü kulağı Kadıköy'de olacak. Önde olması 32 puan yetmiyor. Kasımpaşa şu anda 35 yapıyor. Bu skorla Galatasaray karşısında 1-0 önde. Orada da uzatmada son dakikaya girilmek üzere. Burada bir 2 dakika kadar, 2-2,5 dakika kadar daha var. Çünkü az önce de söylediğim gibi Kadıköy'de o tartışmalar nedeniyle oyun durmuştu. Belki son 1-2 şans olabilir. Dediğim gibi 2-0 öne geçti Eyüp. Fenerbahçe 3-2 yaptı. Dakikalar önce savunmaya çarpan, Osterwolde'ye çarpan topu ağlara gidince skor 3-3'e geldi. Ekranlarınızda değişen puan durumlarını görüyorsunuz. Mevcut skorlarla Karagümrük, Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'dan sonra Antalya Spor'da Süper Lig'e veda eder ama oynanmamış dakikalar var. Şimdi odaklanalım Kadıköy'e. Kadıköy'de 3-3'lük beraberlik. Çünkü yani Kasımpaşa'da gol olsa bile o işi değiştirmeyecek. Kadıköy ile Antalya birbirini etkileyen noktalar. Şimdi Kadıköy'de ortalık duruldu. Kerem serbest vuruşu kullandı. Kafalardan seken top dışarı doğru süzüldü. Out. Savunmasını ikinci yarıda Zeki Hoca değiştirdi. Hem stoperleri değiştirdi hem bekleri değiştirdi. Dört oyuncu değişikliği öyle geldi. Eyüplü futbolcular, orada da gerçekten Atilla Hoca'yı tebrik etmek lazım. Eyüplü futbolcuları, Eyüp Sporlu futbolcuları tebrik etmek lazım. Onlar da muazzam bir mücadele ortaya koydular bugüne kadar. Kolay değil, çok yerelerden gelip lige tutundu, tutunacaklar. Kasımpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan stadında maç bitti. Kasımpaşa şampiyon Galatasaray'ı ligin son haftasında 1-0 mağlup etmeyi başardı. 35 puanla kapattı. Gençler Birliği 34 puanla kapattı. Antalya ve Kadıköy'de maçlar devam ediyor. Kim düşecek? Antalya Spor mu yoksa Eyüp Spor mu? Son anlar artık Kadıköy'de de ve Fenerbahçe kendi yarı sahasından oyun kuruyor. Sol kanatta Levent aldı. Rakiplerinden sıyrılırken yerde kaldı. Faul, ileri gidin diyor arkadaşlarına. Orta yuvarlakta şimdi Fred baktı arkadaşlarına. Sağ tarafa doğru bir pas. En sağda Musabba mı o, Semedo mu çözemedim şu anda. Bir hatalı pas çıkarttı. Son anlar ve son düdük geldi. Muazzam bir sevinç var. Eyüp Spor bu skorla, 3-3'lük skorla lige tutundu. Eyüp Spor, Atilla Hoca muazzam bir sevinç yaşıyorlar. Gerçekten kolay değildi. O 3-2 geriye düştükten sonra, 2-0 öndeyken 3-2 geriye düştükten sonra yeniden beraberliği yakalayabilmek kolay iş değil. Bunu başardılar. Antalya'da Kadıköy'de maç bitti ve Antalya Spor, değerli futbol severler, Antalya Spor 11 yıl sonra, 11 yıl sonra hesap kop Antalya Spor 2015-16'da çıkmıştı. 11 yıl sonra Süper Lig'e veda ediyor. Gerçekten üzücü. Yani Antalya bir futbol kenti. Yani sadece turizm merkezi değil, bir kamp merkezi. Takımların özellikle devre arasında yoğun bir şekilde kamp yaptığı, sezona hazırlandığı bir merkez. Antalya Spor'un Süper Lig'e düşmesi, Süper Lig'den düşmesi gerçekten üzücü. Geçmiş olsun diyelim Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük gibi. Onlara da dileriz bir an önce yeniden Süper Lig'de görürüz bu takımları da. Ama

0: kolay değil. Yani birincilikten de çıkmak puanlar aslanın ağzında oluyor.
1: Antalya buna alışık bir takım ya.
0: 11 yıl olmuş ama.
1: Hocam ben hocam iyi bilir bunu. Değil mi? İzmir'de takımlarıyla yarışıyordu biliyorsun Karşıyaka'da hep. Antalya çıkıyor, düşüyor, çıkıyor, düşüyordu. Bir defa da Yılmaz Vural döneminde düştü çıktı. Yine düştüler.
0: Bayağı alışkan. 40 puanla mı? 41 puanla mı?
1: Düştüler yani. Dolayısıyla alışkan.
0: Hocam nasıl değerlendirmek lazım? Siz 32 puan ve avaraj belki tutabilir demiştiniz. Kıl payı döndü. 33 kesin tutar dedik. Evet. Ona evrildi iş. Yani son 5 dakika kala Eyüp düşüyordu. Antalya düştü o gelen golle.
2: Ya Eyüp tabi burada en başarılı kulüp kayyuma düşmüş. Tek antrenöre inanarak Atilla Hoca çok doğru bir duygu bağı. Taktik teknikten önemli. Duygu bağı ne kadar yani hep böyle ikili ilişki iletişim ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Metin Hoca Volkan Hoca 8 maç başındaydı. 4 puan aldı Gençler Birliği'ne. Metin Diyadin 2 maçta 6 puan aldı. Yani 8 maçta 4 değil puan mi alan Gençler Birliği Volkan Demirel'le 2 maçta 6 puanla ligde bıraktı. Muazzam iş yaptı. Metin Hoca da bir ara antrenörle ara vermişti. Ondan sonra onu tebrik ederim. Ondan sonra yani çok büyük iş yaptığını düşünüyorum onun. Kasımpaşa ligde kalması Galatasaray hani hafta içi işte Antalya Spor söyledi Galatasaray'la ilgili ya işte kutlama olur mu vesaire. O şaibeleri bir büyük takım olarak yer bırakmadı. Bütün hemen hemen eldeki tam kadro oynattı Okan Hoca. Oyuncular da iyi mücadele etti. Hele ilk yarı maç 0-0'ken goller de kaçırdı. Kasımpaşa ligde kaldı. Buralara Kasımpaşa'nın gelmemesi gerekirdi. Aynı şekilde baktığımızda
0: yani Gençler Birliği
2: yani büyük iş yaptı. Ben mesela çok enteresan şimdi Fenerbahçe Galatasaray'ın sıralaması değişmez. Onlar 1-2 tamam. Şimdi maçları da yok. Bundan sonra tatile çıkacaklar. İşte Dünya Kupası'na oyuncular gidecek gibi evet, gibi. Evet. Şimdi Cuma günü Trabzonspor bir final oynuyor. Bu kadar oyuncuları burada oynatmak tam kadroyla. Yani Trabzon'da kendine yakışanı yaptı. Tam kadroya yakın bir oyuncu grubunu oynattı. Yani bazı oyuncular ben ona açığı ne kadar gol krallı evet 22-22'ye geldi.
0: Gol krallığı gol krallığı onu açığı ve Şamur'a da o paylaştı. Ya,
2: ama yani genel kadro olarak bugün ben şimdi Kayseri Konya maçına baktım. Kayseri bütün rotasyonu yaptı. Bütün oyuncuları Cuma'ya hazırladı. Bütün
0: Konya
2: 2-1 yenildi evet. Kayseri'ye. Konya takımı.
0: Genç takımla çıkmış.
2: Genç kulübede falan sakalı çıkmayan çocuklar vardı oynayan çocuklar. Yani ben mesela Trabzon'un bu maçta hani Onaçı o bu oyuncuları bu kadar zorlaması bütün sezon 34 maç ve kupa maçı yorgunluğu var. Yani bu kadar o ben yani Onaçı gol kralı olacak diye en son koşacak hali yoktu Onaçı'nın. Yani onun için mesela ben çok enteresan yani ben Fatih Hoca'nın daha yani mesela bu kadar kadroyu bu maçta daha rotasyon tamam o da hani bir şekilde yani kötü bir şekilde yani anılmasın eksik kadroyla çıktı Gençler Birliği yendi demesin diye o da sıkıntılı böyle bir kadroyla oynattı ama yani dinlendirmesi gerekirdi. Gençler Birliği'nin dediğim gibi az önce de Metin Hoca'yı yani çok başarılı yani demek ki yani herkesin bir hesabı var ama Allah'ın da hesabı var bunu unutuyor insanlar. Ne gibi Gençler Birliği'ne yolluyorsun sen Metin Diyadin ufacık bir problemden Volkan Demirel 8 maçta 4 puan alınca geliyor sana 2 maçta mucizeyi 6 puanla ligde bırakıyor. Yani demek ki yani Metin Hoca'yı göndermek ne kadar hatalıymış yani getirmekten daha önemli o. Metin Hoca da ben bir Gençler Birliği eski bir efsanesi olarak çok muazzam iş yaptı. Onu da söylemek gerekir.
0: Peki Levent Üzemen şimdi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından sonra bu maça motive olması açıkçası zordu. Daha az şans bulan genç oyuncular da oynadı. Fırsatlar da yakaladı Galatasaray. Aslında topa daha çok hakim olan, oyunu kontrol altında tutan Galatasaray'dı. Ama Kasımpaşa bir kontra atakta çok da güzel bir gol buluşu. Venedik attı enteresan. Kasımpaşa böyle oyuncuları buluyor ya. Sonrasında işte Trabzonspor'un da Fenerbahçe'nin de yani artık hedeflerini tamamlamış takımların Süper Lig'e ait motive olması zor haftalardı. Siz nasıl değerlendirdiniz bu düşme kalma maçlarını?
1: Şimdi öncelikle Antalya Spor'u şunu söyleyeyim. Antalya Spor kendi şapkasını önüne koysun. Alanya yenseydi yan komşusunu bugün ligde kalıyordu.
2: Konya'ya Levent abi 3 hafta önce içeride Konya 2-0 yendiler. Konya yense 3 puan yine ligde kalıyorlardı.
1: Tamam hocam ama en son
0: bir puan Alanya. Bir puan
1: Alanya. Yani ben bir şey sana söyleyeyim. Her şey düşme potasında.
2: Hadi en son dediğiniz doğru, Alanya'ya yense.
1: Alanya'ya yense tabii berabere kalmasa bu iş farklı. Bu bir. İkincisi Galatasaray takımı maç boyunca oyunu kontrolünde tuttu. İki direkten dönen topu var. Kaleci inanılmaz toplar çıkardı. Hatta bana göre sorsan hocama da telefona. Şimdi tartışılan bir pozisyon var. İrfan Can aldı adamı Künde'ye getirdi biliyorsun Arda Ünye'yi. Yani maçın hakemi de zaten bazı kartları göstermedi. O Naga'ya attı adamın dirsekle adamı şeye götürmüşler hastaneye. 48 saat belki müşahede altta kalkacak. Yani Kasımpaşa Can Avli ile oynadı Galatasaray'da. Hocamın dediği gibi hocam. Sani'yi oynattı, Lang'ı oynattı, Icardi'yi falan oynattı ya Galatasaray için. Ama iyi mücadele etti yani Kasımpaşa. Trabzon için ben Trabzon için bir şey söylemiyorum. Çünkü Trabzon'un aklı Cuma günkü finalde.
0: Evet.
1: Türkiye Kupası. Ben konsantre olamazsın. Ama hocam bir söylemine şöyle katılıyorum. Bu ona çubuğu maçın oyuncusu değil. Gol kralı yapmak için uğraştınız.
0: Keza vakeme de bayağı yani vakeme.
2: Koşacak halleri yoktu son bölümde. Baktın var ya koşacak yani, halleri şey yok adamların. Yani bir de Antalya sıcağına gidiyorlar iklimsel olarak.
1: Antalya bir de hocam gol kralı sana bir şey getirmiyor zaten.
0: 23 derece mi öyle galiba? 23-24 derece.
1: Daha fazla. Hafta sonu çok artıyor.
0: Daha mı artıyor?
1: Hafta sonu artıyor. Çok sıcak bir havaya gidecekler. Normalde bir de yani Fenerbahçe kolay bir şey değil. Ben burada %100 katılıyorum. Ben Atilla Hoca'yı Eyüp'ün başına geldiğinde Arda Hoca'nın yardımcısıydı bu. Geldiği günden evet. beri hakikaten şahsiyetli futbol oynatıyor. Bak birçok kulüpte göremediğimiz oyun modelini Eyüp'te gördük. Ama güçleri yetti. Birçok önemli yıldızları gitti. Değil mi? Onu sattılar. Elde kalanlarla oynadılar. Bugün Fenerbahçe gibi gövdeli bir takıma karşı 2-0 öne geçmek. 3-2 düştükten sonra geriye oyunu bırakmayıp tekrar 3'e sarılmak bir avantaj diye düşünüyorum. Yani inşallah Eyüp tabii kayyumlu ama mutlaka ki bir sahibi olacaktır ileride.
0: Evet.
1: Öyle tahmin ediyorum ben. Yani normalde hiç ben başlarken bu işte ya Eyüp düşer ya Antalya düşer demiştim. Çünkü Galatasaray futbolcular Cuma günü eğlenceli gecede devam etmişler. Bu maça kimse şey çıkmadı. Ona rağmen iyi oynadılar. Trabzonlu oyuncular kupa sarhoşluğundalar. Finali alırlarsa çünkü çok şey değişecek. Sezonu kupayla kapatacaklar. Buna saygı duyuyorum. Fenerbahçe'de çok önemli oyuncular sakattı. Bunu inkar etmeyelim ama oyuna ortak olmaları da güzel bir şey bırakmamaları.
2: Taraftar beğendi. Bu maç yılın özeti. Yani Fenerbahçe bu dejavuyu Kasımpaşa maçı çok 10 kişiyle canım. En çok. Son ikinci devre 1-0'da 1-1. Rize maçında yaşadı.
1: Doğru.
2: Ve de aynı şekilde bu maçta yani Fenerbahçe'nin geldiği noktayı yani böyle bu seneki özetini net bu maç bir şekilde bize anlatıyor yani.
1: Yani tabii hocam da konuşacağım senin de hocanın da söylediği çok özel bir şey soracağım da soruyor. Medyada dolaşıyorlar Tedesco daha iyiymiş Okan Hoca'dan diye de bazı Fenerbahçe zihniyetlerinde. Onları siz değerlendirmesini yaparsınız hakikaten. Şu bir gerçek. Yani bence lig bu şekilde bitti. Ama ben Antalya Spor bir futbol şehri dediği gibi kendi hatalarından düşüyor. Kusura bakmasın. Evinde kaybettiği puanlar. Yani bir şey değil.
0: Daha devam ederiz. Genel bir puan durumunu verdik değil mi? Yani Galatasaray 77 puanla sezonu noktalamış oldu. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Fenerbahçe 74 puanda. Dün uzun uzun anlattık detaylarını biliyorsunuz. Bugün Olympiakos ikinci bitirince Fenerbahçe üçüncü ön elemeden başlama şansını kaybetti. Orada da o kadar kritik ki berabere bitti bir maç, diğer maç berabere bitti falan. Orada bir gol atsa mesela çok iş değişecekti. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin rakibi ikinci elemede Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Gornik Zabrze ya da Hertz olacak. Sturm Graz, Gornik Zabrze ya da Hertz takımları olacak. Bu takımlardan biri. Ama Sturm Graz eğer Aston Villa kupayı alırsa düşüyor galiba o listeden. Değil mi arkadaşlar? Ona bir check ederiz yine. Trabzonspor 69 puanda 3. sırada tamamladı. Kupayı alırsa doğrudan playoff'a gidebilir. Aksi halde Tümosan Konyaspor doğrudan UEFA Avrupa Ligi playoff'una gidecek. Beşiktaş yine Trabzonspor'un kupayı alıp alamama durumuna göre ya Avrupa Ligi'ne ya konferansa. Rams Başakşehir'de Trabzonspor yine kupayı, Türkiye Kupası'nı kazanırsa Konferans Ligi'ne gidecek. 69-60-57 puanla bitirdi bu takımlar.

0: şöyle bir baktığım zaman işte Konyaspor 40 puanla tamamladı. Rize 41 yaptı. Samsun 51, son haftalarda bayağı toparladılar onlar. Kocaeli ilk yarıdaki puanları biraz ikinci yarıda cepten yedi. 37'de tamamlıyorlar. Alanya 37'de. Antep'te keza belki buna benzer bir görüntüsü var. 37 puanda tamamlıyor. Gençler Kasımpaşa 30. Bak ne enteresan bir şey var, bunu da söyleyeyim. Antalyaspor bugün küme düşen hesap.com Antalyaspor. Bakın ekranda da var. O küme düşme, ligde kalma mücadelesi verdiği takımları mesela İKAS Eyüpspor'u bakın burada görüyorsunuz. 2 maçta da yenmiş. Gençler Birliği'ni 2 maçta da yenmiş. Kasımpaşa'yı bir yenmiş, bir berabere kalmış. Ama bugün o 4 takım arasından küme düşen hesap.com Antalyaspor oldu. Şen olacağım. Nasıl buldunuz bu maçları? Fenerbahçe açısından da özellikle Real Can dedi ki sezonun özeti gibi oldu.
1: Doğru söylüyor. Doğru sezonu ne dedi? Ben öncelikle Fenerbahçe'yi bırakalım. Ben Atilla Hoca'yı, Metin Diyadin'i, bir de Emre Belözoğlu'nu tebrik ederim. Bugün kümede kaldılar. Öyle veya böyle bu kümede kalmak bu takımlar için çok önemli. Ama içlerinde en büyük mücadeleyi veren işte her iki arkadaşımız da söyledi, Atilla Hoca. Yani takımda hiç kimse yok. Tek başına bir teknik adamlık yaptı ve çok da güzel futbol oynattı. Arda'nın yardımcısı olması belki ona büyük katkı sağlamış olabilir. Gerçekten olumlu futbol oynayarak dikte kaldılar. Atilla Hoca'yı tebrik ediyorum. Yani bu son haftada Antalyaspor'un düşmesi de Antalyalılar için artık söyleyecek bir şey yok. Onlara da çok geçmiş olsun. Gerçekten güzel bir futbol şehri. Türkiye'nin en büyük futbol şehri şöyle diyelim, devre arası bütün kampları.
0: Tabii canım.
1: Yerlisi yabancısı hep orada yapıyor.
0: Yani burada kusura bakmasın, yönetimlerin şapkalarını önüne koyup görev alanların nerede hata yaptıklarının muhasebesini vermeleri lazım şehre. Çünkü Antalya şehri gerçekten hani Süper Lig'e veda etmeyi hak etmiyor.
1: Yani şöyle diyeyim, futbol turizminin en çok olduğu şehir. Bir de öyle bakmak lazım bizim. Yani memleket açısından bakarsan en çok turizmin olduğu şehirdi. Yani gerçekten Antalyaspor'un düşmesine ben de üzüldüm. Fenerbahçe açısından bakarsan lig bitmiş Ender. Bitmiş ligde ne kadar oynayacaksın? İşte Galatasaray ne kadar oynadıysa, Trabzonspor ne kadar oynadıysa, Fenerbahçe de o kadar oynadı. Ha, ne oldu? 2-0 geriye düştü. 2-2, sonra 3-2 yaptı. 3-3 bitti. Şimdi baktığın zaman yapacak bir şey yok. Tarihte bugün ilk defa, yukarıda sana söyledim, bir ilk yaşanmış olabilir. 4 tane savunmacı, sağ bek, sol bek, 2 tane stoperi ben ilk defa değiştiğini gördüm. Devre arası 60. dakikada. Evet. Ve ondan sonra da oyunun tabii giren oyunculara baktığın zaman iyi şeyler oluyor o zaman. Yani bir Semedo'nun bile oyuna girmesi çok şeyi fark ettiriyor.
0: Şunu ama belki şu durumu bir durum tespiti yapabiliriz. Hani Çağlar gerçekten çok büyük bir düşüş yaşıyor. Bir büyük takım oyuncusu olarak devam edebilir mi? Ya yani emin değilim.
1: Hocam iki sene
0: de genç kardeşimiz Yiğit Efe de çok şans buldu bu sene.
1: Evet.
0: Çok şans buldu ama doğru. Onun da
1: kullanamadı.
0: Hani bu seviyede oynama ihtimali var mı?
1: Bu seviye onun seviyesi değil. Bir kere Çağlar zaten daha önce ayrılmalıydı. Bence bugün son maçını oynamıştır Fenerbahçe'de. Bundan sonra
0: öyle geliyor.
1: Bundan sonra olacağını zannetmiyorum. Onun gibi birçok oyuncu var. Yani bu Fenerbahçe'de kalıp da bu kadar
0: bayağı gitmesi, birazdan konuşacağız.
1: Yani bayağı sıkıntılı. Onun için Fenerbahçe'nin bugün kaybettiği, kazandığı önemli değil. 3 puan ama bir mücadele ettiler ikinci yarıda.
0: Evet.
1: Yani Eyüp de iyi karşılık verdi. Son 87'de falan gol oldu.
0: 87-88.
1: Orada oldu. Oradan geri döndüler. Ben Eyüpspor'u tekrar tebrik ediyorum. Oynattığı futbol açısından Atilla Hoca'nın, yani mücadelesi açısından. Bir de Metin Diyadin kardeşime söyleyeyim. Helal olsun diyeyim. Daha ne diyeyim yani. 2 maçta 6 puan. İnanılmaz güzel bir şey.
0: Zaten diğer tarafta da çok iyi gitmişti.
1: Ya geçti işte, ben diyorum Ender, bu yöneticilerin ya bazen böyle akıl almaz yaptıkları işler takımların başına bela oluyor. Sen Metin Diyadin iyi giderken neden yolluyorsun? Metin Diyadin'in döneminde gerçekten puan olarak da çok iyiydi Gençler Birliği. İşte, sıkıntılı değildi, iyi de oynuyorlardı. Ama geldi kurtardı. Zaten oradan yetişmiş. Yani Trabzon'dan yetişmişti ama orası daha sonra ikinci kulübü olmuş. Büyük iş başardılar. Yani kurtaran takımları

0: Sen güçlü bir aile. Yalan mı?
1: Tabii.
0: Bu Antalya'nın hocam transferleri daha kolay yapıyor. Daha iyi yapabilir o zamanki şartlarda. Bodrum da hatırlarsan geçmiş dönemde çok başarılı. Küstürüp kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, taraftar grubu çekiliyor aile abi.
2: Peki Mustafa hocama gelirken bugün Süper Lig'de son gün. Bizim 90+1'de son programımız, bir sezon finalimiz var haftaya ama o bütün programların böyle ortak bir vedası gibi olacak. Kış dönemi vedası. Ama son 90'lar kaç gün yok biliyor musunuz Süper Lig? Hocam dalma. Hüzünlendin mi? 89 gün yok.
1: 19 ama, Ağustos değil mi?
2: İkinci hafta açılıyor şimdi. Bu kadar Dünya Kupası sürecini düşünecek olursak.
3: 3 ay.
2: Çok normal.
3: 3 ay.
2: Ama hani herkes bir yani bir sonu gelse de demişti diye düşünüyorum. Özellikle hakemler demiştir. Mustafa Hocam öyle atayım size pası.
3: Bu akşamın kaybedeni Antalyaspor. Çok üzücü bir olay. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi tam bir uluslararası ve yerelde spor kenti, futbol kenti. Burada en çok üzülenlerden biri de eski başkanlardan Menderes Türel'dir mutlaka. Çünkü Antalya'yı öyle bir spor kenti haline getirdi ki işin temelinde o var zaten. Sonra her geçen gün Öztürk ailesine katkısı oldu ama sonra bir çöküş oldu, bir kopuş oldu. O beklenen Antalya'nın göze hoş gelen futbol kenti olması, spor kenti olması kayboldu gitti. Yani bu hallere düşünce insan gerçekten Antalya Spor'a çok üzülüyor. Galip geldiği halde düştü. Atilla Hoca'yı gerçekten kutluyorum. Son haftalarda müthiş bir oyun anlayışı.
2: Hocam bir küçük es bu. Üçüncü golünü atan Eyüp Spor'un Tarha bir maçta daha çok kritik bir gol atmıştı. Yine bir galibiyet golüydü galiba bu Tarha. Kim iyi oynadı, kim kötü oynadı önemi yok. Eyüp ligde kaldı. Bir puan bize yetti. Hala şoktayım. Ağlayacak mıyım, gülecek miyim bilemiyorum. İçeride diyor soyunma odasında ağlayan var, gülen var. Bak yüzümde sıfır duygu var. Şoktayım çünkü diyor. Çok içten anlatmış duygularını. Buyurun hocam.
3: Takıma bir ruh getirdi. Bir kardeşlik, bir birliktelik getirdi. O yüzden onu da kutluyoruz. Güzel de oyun oynattı. Göze hoş gelen maçlarda göze hoş gelen futbol oynattı. Gerçekten kutluyorum. Metin Diğer'in çok maçını yönettim. Erdoğdu Diğer'in abimiz de eski hakemdir. Buradan da ona selam olsun. Bambaşka bir karakterdi sahanın içerisinde. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Görev yaptığı kulübün geçmişini de biliyor olması bir teknik adamın avantajı diye düşünüyorum. Gençler Birliği'yle bütünleşmiş, efsanesi olmuş bir oyuncu. Gençler Birliği'ne o ruhu, kökleri, tarihi hatırlatıp da bugüne getirmek, bu sıkıntılı süreçten çıkarmak ve ligde bırakmak gerçekten çok büyük başarı. Ki yarı finalde oynadı Trabzonspor'la. O maçta da çok iyiydiler, hatırlayın. İyi futbol oynatıyordu tabii. Fenerbahçe'yi zaten siz yeterince anlattınız. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bitti de kurtuldu herhalde Fenerbahçe seyircisi. Bu lig bitti, rahatladılar muhtemelen. Eziyetler
1: herkes
3: çekiyordu.
1: Herkes bir rahat nefes aldı.
3: Eziyetler çekiyordu. Bundan sonraki sürece bakmak lazım. Bir sezon daha kapatmış olduk. Şampiyonuyla, düşeniyle bitti. Şimdi kupa finalimiz var.
2: Evet.
3: Kupa finalinden sonra artık yeni sezon hazırlıkları.
2: Dünya Kupası var. Dünya Kupası. Milli takıma odaklanacağız. Bunlara odaklanacağız. Sonra transfer.
0: İki tane milli maç bizde.
2: Evet.
3: O da çok güzel
0: bir birinde şey. Birinde ve yedisinde galiba değil mi?
2: Birinde, yedisinde 6'yı 7'ye bağlı. Yani sonra da sayıyoruz, yeni sürprizlerimiz, yeni müjdelerimiz de olacak.
3: Diyorsunuz, geçen dün akşam da bunu aynı ifadeyi kullandınız. İnsanlar da soruyor tabii burada görev yaptığımız, çalıştığımız için ne sürpriz, ben o Ender Bey sürprizi söyleyemem diyorum. Gülüp geçiyoruz. İnşallah bu sürprizleri de kamuoyu beğenir diye düşünüyorum.
0: Çok beğenecek zaten. Beğenmemesi mümkün değil.
2: Olay diyor ki benim adıma iyi bir sezon geçti. Üçüncü konumdayız ama şampiyon da olabilirdik. Daha iyi şeyler de yapabilirdik. Bunu da hak ettik. Sezonu kupa finalini kazanarak bitirmek istiyoruz demiş. Ağustos'ta konuşmuş. O da diyor ki kazanmak istedik ama olmadı. Geride bırakacağız ve odaklanacağımız tek şey kupa finali olacak. Kendi adıma gayet iyi bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim. Bence de öyle. Bir de kupayı kazanırsak inanılmaz bir sezon olacak. Şimdi hep Fatih Hoca 1 ile 4 arasında bir konumda olacağız dedi. Evet. Hani bütçeler düşünülecek olursa zaten bence bitirebileceği en iyi yerde bitiriyor. Daha iyi olabilir miydi? Oyun şansları da buldu. Ama çok iyi bir yerde bitiriyor. Dediği gibi Ağustos'unda hani kupayı kazanacak olurlarsa muazzam bir sezon. Yalnız Tümosan Konyaspor'un da kolay bir rakip olmadı.

0: olmadığını kabul edelim.
1: Alanya'da içeride oynadığı Konyaspor maçı. İki maç Trabzonspor'u şampiyonlukta neden maçlarıdır. Evet. O skorlar. Oralardan puan kayıpsız çıksaydı şampiyonluk için çok ciddi bir aday konumuna gelecekti. O iki maç geri attı onları. Ama tabii ki ana hedef şu anda kupa. Kupayı kazanan takımda lig şampiyonu olmuş kadar avantajlı bir konumda
0: işte
1: olacak.
0: Yani o kadar şey ki o tarihte ligi açmak. Son 5 sezon düşenler ve çıkanları merak ediyor musunuz? Ben ettim, arkadaşlardan da rica ettim. Bunu hazırlayalım diye. Bakın 2021-22'den itibaren kimler düşmüş? Çaykur Rizespor, Altay, Göztepe, Yeni Malatyaspor. O tarihte küme düşenler. Şimdi bu takımlardan sadece ikisi.
2: Bu list falan kaleci Altay'da oynuyordu o zaman.
0: Yükselenler Ankara Gücü, Ümraniyespor ve İstanbulspor olmuş. Hiçbirisi şu anda Süper Lig'de değil. O küme düşenlerden ikisi Süper Lig'de. Kimisi daha da alt liglere düştü. Ama yükselenlerin hiçbirisi bugün Süper Lig'de değil. Bir yıl sonra küme düşenler Giresun, Ümraniye, Gaziantep ve Hatay olmuş. Lig'den. Hatay ile Antep biliyorsunuz depremden dolayı ligden çekildiler, sonra düşmediler. Yükselenler Samsun, Rize, Pendik olmuş. Pendik dışında Samsun, Rize ligde. 2023-24'te Ankara Gücü, Fatih Karagümrük, Pendik ve İstanbulspor küme düşmüş.
2: 3 İstanbul takımı.
0: Yükselenler Eyüp, Göztepe, Bodrum olmuş. Bunlardan ikisi yine Süper Lig'de, Bodrum. Alt Lig'de geçen yıl Bodrum, Sivas, Hatay, Adana Demirspor küme düşmüşlerdi. Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük yükselmişti. Kocaelispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'de kalmayı başardı. Fatih Karagümrük lige veda etti. Şöyle bir bakıyorum. Yani bu sezonda Antalya, Karagümrük, Kayseri düşüyor. Karagümrük de yani 23-24'te küme düşmüş. Sonra tekrar yükselmiş. Tekrar küme düşmüş. Bilemiyorum. Orada Süleyman Urma Başkan yine Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.
2: Çok zor.
0: Erzurum, yani. Ahmet, Erok ya da Çorum. Süper Lig'in yeni takımları oluyor. Bakacağız hep birlikte. Enteresan. Yani kimisi bu takımların, küme düşenlerin çok altlara gittiler. Çok alt kategorilere düştüler. Kimisi tekrar geldi. Kimisi işte geldi gitti, tekrar giden var. Ama zor. Yani birinci lige düştüğünüz zaman sanıyorum oradaki şey reçete düştüğün gibi çıkmak mı hocam? İlk yıl değil
3: kesinlikle. Hele böyle takımların yani uzun süre ligde oynayan, bir kimliği olan, ülkede tanınan şehir takımları. Yani düştüğün zaman o girdabın içine girdim, ilk sene çıkamadın mı sıkıntı yaşıyorsun.
2: Doğru. Hocam bir de şunu çalışmak lazım. Antalya kaç kez düşmüş çıkmış mesela?
3: Antalya mesela...
0: Antalya 11 yıldır ilk kez düşüyor.
2: Antalya'nın evvel de düştü.
3: Antalya'nın daha önemli bir sıkıntısı var. Antalya sırf düşmek değil, ekonomik olarak çok ciddi borcu var. Yani
2: yasak geldi galiba hocam değil mi?
3: Transfer yasağı, puan evet. Silme ileriki senelerde de tetikleyecek. Yani Antalya Spor'un daha büyük sıkıntıları var.
2: Aynen.
0: Öyle mi?
2: Tabii tabii. Çok güzel. Yasak geldi. Transfer 3 takıma 3 dönem yasak geldi.
1: O yasak ve transfer yasağı ve maddi sorunlar oldu mu en az 15 sene.
0: Çok kötü.
1: 10-15 sene sürüyor. Tekrar geriye gelmek.
0: Altay öyle. Altay. Adana Demirspor yani.
1: Gitti mi tam gidiyorlar.
3: Altay'ı düşürdüler. Çok ciddi borçta. Altay sonra üst üste işte. Şu anda 3. lige düştü. Altay'ın borcu
2: yani, 1 milyar lira mı?
3: 1 milyar TL evet. Borcu neymiş var. Yani düşün Altay'ı o hale getirdiler.
1: Yılların Altay'ı.
0: Çok yüksek. Peki bir de tüm liglerde düşenler ve yükselenlere bakalım. Tüm liglerde kimler düşmüş, kimler yükselmiş? Efendim Süper Lig'de Galatasaray şampiyon, Antalya Spor, Karagümrük, Kayseri Spor lige veda etti. Birinci ligde Erzurum Spor, Ahmet Spor, Erok ya da Çorum Süper Lig'e terfi eden takımlar oldu. Serik, Sakarya, Hatay, Adana Demir düştü. Bakın yani birinci ligden de düştü Hatay'la Adana.
2: Ya bu Adana Demir Spor'un oradan buraya geliş şaşırtıcı.
0: Tekrar gitti, döndü.
2: Tamam ama Adana Demir Spor. Ne transferler yaptı ya.
0: Nereden nereye değil mi?
2: Hiç inandırıcı i̇şte bir şey değil.
0: Milli takımı çalıştıran Montelio. Adem Demirspor'un hocasıydı Montelio.

0: Hocam yani.
1: Kimler geldi? İkinci ligde Batman Petrolspor, Bursa Spor, Mardin 1969 ve Muğla Spor birinci lige yükseldiler. Bursa Spor da hani küllerinden yeniden doğuyor. Kimler düşmüş? Beykoz Anadolu, Kepez, Karaman, Buca, Yeni Mersin İdman Yurdu, Adana Spor, Yeni Malatya Spor. Bakın üçüncü lige düştü. Az önce Süper Lig'den düştüğü seneyi gördük. Yani yazık, yazık. Üçüncü ligde İnegöl Kafkas, 12 Bingöl, Sebat Gençlik, Kütahya, Çorlu ve 52 Ordu Spor. Üçüncü ligde ikinci lige yükselenler oldu. Çankaya, Kestel, Polatlı, Edirne, Maraş, Kilis, Kapadokya, Türk Metal, Hopa, bunlar Bulancak, Çayeli, Giresun. Giresun'a bakın ya.
2: Nereden
1: İzmir,
2: nereye?
1: Çoruhlu, Afyon, Bornova, Nazilli. Ya ne kadar üzücü. Bak gittin mi gidiyorsun işte. Giresun Spor'a bak.
2: İşte o maddi imkansızlıklar var ya. O cezalar, puan silme cezaları, transfer yasağı. Borçlar geldi mi dedim ya en az 10 yıl geriye atıyorsun. Bunu Kocaeli Spor'dan tanık oldum. Bunu Bursa'da, Bursa Spor'da orada Olay TV'de görev yaptığım dönemlerden iyi takip ettim. İşte oradan biliyorum. Sakarya komşu kent, oradan biliyorum. Çok zor. Gittin mi geriye geliş çok zor oluyor.
1: O yüzden bu, şey hemen gittin mi geleceksin.
2: Aynen. Şey düşüyorsan o sene çıkman lazım.
3: Bu dekiler üçüncülükten düşenler mi?
1: Evet.
3: Bunun bir gerisini getirir misin?
1: Hangi bir
3: öncesini
1: abi?
3: Bir öncesini düşenleri. Birinci şey, Süper Lig'in.
2: Bir önceki.
3: Bir geri var ya buna.
1: Ha şunu evet.
3: Hocam Giresun Spor nerede hocam? 2022-23'te.
1: Soruyorum ben sana. 2022-23'te
3: bu Süper Giresun Lig'den Spor yeni
1: düşmüşler.
3: Stat yapıldı.
1: Şimdi 3. ligden
3: 2020-22'de şeydeler. 2022-23'te düşüyorlar değil mi?
1: Evet 23-23'te. Yani 23-24'te 1. ligde, 2. ligde,
3: 3. ligde. Hocam bakar mısın? Amatör küme herhalde değil mi? Ballı gibi
1: bir
3: şey. Hocam böyle bir şey olabilir
4: bu
3: mi ya?
4: Bu ikinci oluyor biliyorsun değil mi?
3: Tamam da hocam ya böyle
4: daha önce
3: bir,
4: de böyle,
3: böyle bir şey olabilir mi hocam?
1: 6 ayda işte bak 6 ayda bir sene önce düştü. Onlar da bu sene üçüncü ligde.
5: Ya şimdi bak çok esasen Türk futbolunda bas alacağımız iki tane burada takım var.
3: Bak hocam.
5: Adana Demirspor şahıs takımı. Göztepe'de şahıs takımı. Biri son anda Avrupa'ya gidemiyor. Biri aşağı doğru amatör kümeye doğru gidiyor. Yani şahıs takım, ikisi de şahıs takım. Bakışı, biri popülist işte o şunları geliyor falan, bir de transfer günü böyle kurtarma. Biri geleceği kurtarma.
1: Planlı, yani, doğru strateji.
5: Bilgili, işinde ehli insanlar, tabii. Uzman insanlar.
1: Tabii.
5: Laf olsun diye günlük değil. Adam bir tane Leipzig'e Romulo'yu satıyor 25 milyon euro. Ya. Bir de var ya 3 senelik bütçeyi yapıyor bir oyuncudan. Böyle ya idame ettiriyor hem de başarı yakalıyor. Öbür tarafta çok büyük paralarla. Çok ciddi borçlarla amatör kümeye doğru giden çok ciddi futbol potansiyeli olan Adana Demirspor. Adana şehrinin çok önemli iki
3: mesela
5: takımından
3: Samsun
5: biri.
3: Da öyle bak bir şahıs takımı oldu.
5: İşte onlar da
3: başarılı
5: doğru,
3: oluyor.
1: Başarı. Tabii.
3: Yükseldi.
1: Ama doğru Avrupa'da. Doğru.
3: Sen dediğin doğru. Yönetmen. Adana Demirspor keşke daha doğru yönetilseydi. Yani
1: Kerem Aktürkoğlu ne demiş? Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak. Ben buna inanıyorum. Taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler. Daha iyisini yapabilirdik. Olmadı.
5: Söyleyecek çok şey var diyor da.
1: Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız. Ben bir karar aldım ve Fenerbahçe'yi tercih ettim. Mutlu ve gururluyum. Taraftarımıza mutlu günler yaşatacağımıza söz veriyorum demiş.
4: Aslında bu sene birazcık daha kendisi katkı verseydi belki daha da iyi olabilirdi. Sene yeterli katkıyı Kerem kendisi de sağlamadı. Onun da bir öz eleştirisini yapması gerekti.
1: Bir kişisel performansını şey yapalım. Kaç golü olmuş? Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Yıllar sonra gidiyoruz. Çok yorucu bir sezon oldu. Dünya Kupası heyecanı farklı. Hepimiz bunun hayalini kurduk. Oraya gittiğimiz için mutluyuz ama orada da başarılı olmamız lazım. İnşallah takım ayırt etmeden birliktelik olur. Bu da enteresan yani.
4: Takım ayırt etmeden ne demek?
1: Yani takımdaşlık olmadan bir birliktelik ortamı
2: olur. Ligde herhalde aralarında bir husumet çekişme veya soğuk serin sular varsa
4: hocam, o tür şeyler hiç olmaz. Ediyor.
2: Nasıl orası
4: hiç
2: milli
4: olmaz.
2: Takım.
1: Demek böyle ki oluyor ki bunu söylüyor.
5: Ya iki şey var.
2: Milli takım orası abi.
5: Milli takımda oynuyor yani, diye mesela farklı kulüp taraftarları çok ona yüklendi. Evet. İşte oynamaz diye.
4: Bireysel o. Doğru
5: şimdi
4: bu,
5: bunu
4: ben
5: orada
1: bunu demek istiyorum.
5: Ama ya çok konuşuyor. Ben
4: kendisiyle ilgili tamamen doğru söylüyorsun.
5: Yani futbolcu bu kadar çok konuşmaz. En başta da diyor ki işte ben burada mutluyum. İyi de taraftar senin performanstan mutlu değil kardeşim ya. Sen bir kendine bir check etsen.

0: Evet, senin performansın kötü. Geriye koşmazsın, adam kovalamazsın, sıfırdan kaleye vurursun. Fenerbahçe bu temenni önümüzdeki sene iyi olacak. E bu sene takım oyuncusu değilsin. Bir kere en önemli bir kendine çeki düzen ver. İkincisi sana ne? Başkası eleştiriyorsa ediyorsa falan. Sen bak sahada futbol oyna, performansınla insanlara cevap ver. Buradan cevap sosyal medyadan veya böyle işte aynı şekilde burada konuşarak ederek basın medya önünde bunlara yani iyi oyuncular burada cevap vermez. Sağ içinde cevap verirsin ya. Sağ içinde kalır bir oyuncu. Devamlı dışarıya mesaj.
1: Süper Lig'de 8 gol kaç asist çocuklar? Asist yok mu?
2: Yok.
1: Yoksa yazılmamış mı sayı? Heh, 8 yani gol 7 asist oldu. Çünkü öyle biliyorum da. Ben mi dedim acaba? Çok... 15 gol katkısı yani... Süper Lig'de. Avrupa Ligi'nde... Hocam bir şey söyleyeceğim. Tamam bak böyle tamam. Eleştiriyoruz da.
0: Evet.
1: Adam çok 14-15 gol atmış.
0: Çok güzel.
1: 10'da asist yapmış. Ha, diyebilirsin ki hangi maçlarda yaptı. O ayrı bir şey. Ya... Ama 15 gol 10 asist. Çok... Yani kötü dediğimiz sezonda... İkisi de çift haneli.
0: Çok güzel söyledin.
3: Değil de
0: çok
3: hangi güzel. Maç olduğu cümlesi i̇şte o, çok karışık.
0: Şimdi esas sana yapacağı maçlar derbiler. Buna Süper Kupa'da burada 2-0 yendikler. O orada da yoktu zaten. Hani oynadı kötü. Ona bakmak gerekir. 8 golün ikisi penaltı zaten. 6 tanesi gol. 7 asisti. Ben asisti şimdi bu asistin özelliği de gitti yani. Ben sana pas veriyorum. Sen 40 metreden vuruyorsun. Asist. Yani bu yaptı asist. Yani bu asist sayılıyor. Futbolcu maalesef buraya getiriyor bu sayısal üstünlüğü. Mesela örnek Bayern Münih'te Olise oynadı. Olise adam 25-30'a yakın gol. O 20 tane falan asistle oynadı bu sene 20'ye yakın. Ya bu çizgi oyuncusu 10 numara yok Fenerbahçe'de. Artık 10 numara günümüzde gittiğinden bunların iki haneli sayıya 15 gol, 10 asist falan böyle bitirmesi gerekir. Tek santrafor oynuyorsan ikinci santraforlar, üçüncü santraforlar çizgi oyuncular
4: bugün
0: artık.
4: Manchester United oyununda. Maçını izledin mi? Evet. Asisi açacak evet. Bakacak orada. Fernando'nun attığı.
1: Bruno Fernandes'in
4: attığı asistler öyle asistler.
0: Neler yaptı hem de bu sezon? Ne asistler yaptı? Yani
4: 21
0: böyle...
4: tane yapmış o da biliyorsun.
0: Ya hocam ben sana
4: 22 mi
0: ya
4: dedi, o
1: kalabı... 20 asist yapmış Bruno
4: Fernandes. 20 bugünkü yaptığı asistleri ya aşkalar var
0: korner,
4: ya 25 olurdu.
0: 20 kişi yani oraya atılan topa biri çıkıp vuruyor. Asist olur mu bu Allah aşkına ya?
1: Evet o enteresan işler oluyor öyle.
5: Ben hocamla aynı görüşteyim. Kornerin topa ortaya gelmiş ben vurmuşum ikisi vurmuş bana asist mi oluyor bu
4: yani duran toptan asist olmaması
5: bu başka
4: gerekiyor.
5: Bir şey
0: doğru. Hocam başka bırak bir şey. Ben Levent abi attım vurdu az önce söyledim 40 metreden vurdu gol oldu ben pası attım diye o asist oluyor ha, böyle bir şey olur
4: evet.
0: Mu ya
4: aynen öyle
5: Umut ben Bozok %100 katıyorum reyacı
1: çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir an diyor Umut Bozok da iyi katkı sağladı Eyüpspor.
5: Vallahi helal olsun dönüşünden niye? Dolayı.
0: Evet. Oynamaya başladı. İlk
3: Atilla
0: devre
3: Hoca ile kimlik buldu değil mi?
0: İlk devre oynamıyordu. Oynatmıyorlardı. Evet. İkinci baktığında takım işte oyuncular hepsi gidince Umut Bozok'a kaldı. Umut Bozok'u kullanmadı sezonun ilk devresinde Eyüpspor.
3: Doğru. Katılıyor.
0: İkinci devre
5: Tiam mı vardı onlarda?
0: Tabii hocam? Ondan sonra şeye
3: Çorum'a mı gitti?
0: Evet tabii oraya gitti ondan sonra. Yani oynatmıyorlardı. Tek santrafor üzerinden kuruluydu. Ara sıra oynuyordu. En büyük sıkıntı bu. Ondan sonra gidince ona alan açıldı. Bu alanda çok iyi kullandı.
1: Evet. Şimdi bir Zeki Murat Göle'yi de merak ettim. Zeki Murat Göle çünkü hazırsa o dedik ki ya Zeki Hoca farklı dönemlerde birkaç kez görev yaptı. Yani bakın baktık 3 kez olmuş. 3. 2019-20'de 2 maçlık bir bölüm var. Bir maçta kaybetmiş, diğer maçta berabere kalmış. 21-22'de bir yenilgisi var, 2 galibiyeti var, 1 beraberliği var. Bu sezonda 3 galibiyet, 1 beraberlikle yine hani görevini yapmış.
4: Sezonu tamamlamış.
0: Bir özelliği var, baktığını görülüyor orada.
1: Bu sezon Gençler Birliği maçı Mourinho'ya gittiği evet. Zaman bu da ikinci kez. Yani 4 farklı dönem görev almış.
0: Bir özellik var ama bir özelliğiyle öne çıkıyor Zeki Hoca oraya baktığınızda. Ne var?
1: Galibiyet sayıları hep bir yer artmış.
0: Başka? Hayır. O bu sene bir çok bariz bir şey ortaya çıkıyor.
1: Bütün takımlarda gol yani hep 3 gol, 3 gol, 3 gol,
3: 3 gol.
0: Ne 2 ne 4.
1: Evet.
3: Hepsinde üçer gol atmış.
0: Değil mi? Enteresan yani.
1: Evet enteresan. Zeki Hoca da Zeki Murat Göle de bu şekilde görev aldığı zaman hakkını vermeye çalıştı.
3: Sessiz, onu sakin, efendi gibi bekliyor, görev elde yapıyor, sonra yine kayboluyor. Dikkat
1: düşen takımlar mı? Kaç hocayla çalıştı peki?
3: Düşen takımlar.
0: Gençler Birliği 5 hoca.
1: Düşen takımlar. Tabii. Yani bu da sebeplerden biri. Tabii. Bakın.
0: Antalya 3 hoca.
1: Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Sami Uğurlu, Kayseri, Gistol, Dalovic, Erling Moe, Karagümrük, Liçka, Onurcan Korkmaz, Tonayeç. Yani olmuyor. Çok zor. Çok zor. Bu kadar çok değişiklikle çok.
5: Ama sonra işte Karagümrük bir ivme yakaladı. Erken gelse belki.
1: Yakaladı da işte. Yakaladı ama geç ya, kaldılar.
0: Bizde ben bu sene için genel olarak yani düşme potası bayılıyor. Antrenöre inanmıyorlar. En ucuz antrenörü getiriyorlar. Yani burada çalıştırıyorlar. Hani takım nasıl olsa yapar eder.
1: Hocam, Antep
0: yabancı antrenör tabii. Antep mesela bravo. Antep 4 maçta 0 puan aldı. Ben Sayın Başkan bir konuşması imza töreninde rastladım. İyi şeyler de yapmak istiyor başkan. Allah için Gaziantep Başkanı. Dedi ki bizi tercih ettiğiniz için teşekkür etti hoca. Ben hocanın kariyerine
1: evet, 4'te 0.
0: Kariyerine baktım. Yani kariyeri çok böyle üstte seviyede değil yani. Yani çok
5: hocam,
0: sıradan bir kariyer.
5: Kim sunuyor bunlara bunu acaba? Ben kim? Merak ediyorum.
1: Antep'te çok
5: yani bir kulüp başkanı var. Da bakarken en azından şöyle bir açar bakar bu adam ne yapmış.
0: Roman hoca ya. Geldiğine göre Antep'te ha? Roman tabii Maxim var. Evet. Ondan sonra yani Maxim oyuncuların da ağırlığı var. Draguş var. Solesko var. Yani evet, oyuncular tamam. Yani mesela bunlarla böyle bir duyum yani söyleniyor. Herkes işte Maxim falan Roma getirdi. Yani ben antrenöre inanmıyoruz. Ya pazartesi günü Fransa Lig 1'de izlediniz mi? Yılın ilk 11'ini yaptılar özel bir törenle.
1: İzledim.
0: Ondan sonra kim yılın antrenörü seçildi biliyor musun? Paris Saint Germain'in Luis Enrique seçilmedi. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Aynı şekilde Paris Saint Germain final oynayacak. Ligi de şampiyon yaptı. Lens'in antrenörünü seçtiler. Kupada final oynattı biliyorsunuz. Lens final oynadı. Bir de ligde ikinci sıra. Bir ara hatta ligde liderdi. Adamlar buna bakıyor.
1: Vallahi bizde, ben de bu sene hani Fatih Hoca'yı tabii, yakınım ama tabii. Şu Atilla Hoca'nın da gerçekten yani inanılmaz iş yaptığı için lazım.
5: Ben
1: zorlayabilir.
5: Ben dün hocayı da dinledim.
1: Bir kupa ya,
5: hocayı,
1: kupayı bekleyeceğim.
5: Başakşehir hocası da başarılı.
0: Nuri de başarılı.
5: Bak, evet, seyirci yok, aynen. Medya doğru, yok. Doğru, kusura bakma.
1: Doğru.
5: Şeye kadroya hocamın dediği gibi itiraz yok. Elinde hani diyorlar ben hakeme, almadım kadroyu.
0: Bir ona yok, bir de hakemede itiraz yok. Yok ben tamam. Bunu net duydum. Futbolcu tamam, hocam, çok sevdiğine diyor, diyor ki Nuri hoca geldiğinde diyor ki hakemle oynamayacaksın kardeşim.
5: Bu,
0: sizin
5: bu
0: için
5: Almanya'da Real Madrid'de oynamış. Almanya'da top oynamış. Öyle değil mi hocam? Türk mi takımda oynamış. Adam sezonu şeyce kapattı ya. Hiçbir reklamı yok. Medya onda desteği yok. Var mı? Kim var. Röportaj yaptı adamla? Yok.
3: Orada bir de yönetici aklı var. Yılların deneyime sahip Göksel Gümüş de var orada. Bunu göz ardı etmeyelim.
0: Ya biz
3: yani
0: buna
3: getirdiği teknik adamla ciddi bir süre çalışıyor. Doğru. İstikrarlı çalışıyor. İki maç mağlup oldu diye söküp atmıyor. Evet. Bekliyor sabırla. Bir de kurum olarak, kulüp olarak sisteme oturtmuşlar.
1: Doğru.
3: Daha bir kurumsal yapısı var oranın. Bu ya, da Göksel Gümüş'le başkanın tabii geçmişten bugüne futbolun içinde başarılı işler yapmasından kaynaklanıyor.
5: Mesela Çağdaş Öder'e çalıştılar, olmadı hocam.
0: Tabii olmadı.
1: Buna rağmen bayağı da
5: bayağı devam etti, arkası durdu yani.
3: Bayağı sabretti ona.
0: İstikrara bak, sabr, en önemli bu istikrar. Yani az önce söyledim ya, Lans'ın hocası seçildi. Onlar işi bilmiyor. Biz herkes alerji. Siz diyorsunuz Okan Buruk dersiniz. Siz dersiniz işte Fatih Tekke. Ben derim Nuri Hoca. Misal değil mi? Bu fikir. Evet. Yani fikirdir ya. Biri alır biri almaz. Alerjisi var bizde. Aman ya Okan veya X başka hoca şampiyon olan onu seçmiyor. Ya böyle bir şey var ama adamlar işi bilmiyor. Fransa'da gece düzenliyor. Kim verdi? Deschamps verdi hatta. Evet. Ödüllü Deschamps verdi gecede hoca. Yani bizde de Nuri Hoca katılıyorum. Fatih Hoca ama hem kupa finali hem de son maç yani bu sayılmaz. Buraya getirdi bu kadroyla.
1: Bir
0: yani
1: kupayı görmek lazım. 14-15.
0: Kupa, tabii evet, onu da görmek gerek.
1: Sonucunu görmek lazım.
3: Fransa ile ilgili bir cümle izin verir misiniz? Hakem konusunda da bence rol model bir ülke. Neden? Turpin var. Lötükşehir var ki finale geliyor. Avrupa finalinde buraya.
1: Ha şeye.
3: Delejoyt var. Birisart var. Varda. Bunlar çok etkili yetişmiş isimler. Bastian var. Neden hakem olarak? Frappart
0: hocam,
3: var.
0: Hocam daha önemli.
3: Örnek bak, yani ben orada bir şeylerin farklı yapıldığını tabii gözlemliyorum. Hakemlik konusunda da mesafe kat ettiler. Bak, esas incelenmesi, pardon hocam, incelenmesi gereken, hani İngiltere'ye gittiler, araştırma yaptı. Almanya hakemliği nasıl oldu bunu araştırıyor. Ya gidin Fransa'yı da bir görün. madem bu kadar araştırmacı oradan rol model olarak buraya getirmek istiyorsunuz yönetimsel anlayışta. Bir de Fransa'ya gidin, nasıl olsa geziyorsunuz. Tabii. Çünkü orada bir başarı var.
5: Tabii, Türkiye'de doğru. De başarı var hocam, hakemler konusunda aşama
3: çok,
5: var. Çok
3: başarılı.
5: Çok var.
1: Gerçekten yani siz çok var.
3: Çok istikrarlı ama.

0: biz görüyoruz yani başarıyı.
1: Ya bir de çok
2: pardon
1: bir
2: şey hocam sözünü kestiğim için.
1: Yani Paris Saint-Germain adam geldi. Neymar'la, Messi'yle, Mbappé'yle takım olunmayacağını gösterdi ya dünyaya. Şimdi bizde de maalesef işte diyorum ya, düşme potası oraya geleceğim. Yani antrenöre inanmıyorlar. Yabancı antrenörü getiriyorsun, yapılan buyu. Yanına bir tane sportif direktör veriyorsun. Mesela Döşama'da
0: büyük tepki var kadrodan dolayı.
3: Levent ama bak, hangi birisini alacaksın ya?
0: Bir dakika
3: ya.
0: Ama hocam Fransa bir şey sana söylüyorum. Dünya Kupası'na gidiyorsan da.
1: Fransa milli takım market değeri şu anda dünyada
3: falan
0: market onu değeri. Onu almıyor ama şeyi almış hocam. Şeyi almış. Fenerbahçe'yi Kante'yi almış.
3: Kante abi figürü.
0: Ya olur mu?
1: Market
0: olmaz
1: değeri Fransa
0: hocam
1: milli takım şu anda dünyada bir numara bir kere. Dediğiniz doğru, kimi alacağına yani ciddi şaşırırsın.
0: Medya çok yani üstüne
1: biz,
0: gitti.
1: Biz düşme potası bak şimdi biz düşen takımları görüyoruz ediyoruz. Böyle olmaz. Bir tane yabancı antrenörü getiriyorum ben. Yani bunu net bu bilgi. Getiriyorum bir tane sportif direktör. Sportif direktör oyuncu değişikliğe müdahale ediyor. Yönetici başkan kulübeden telefon açıyor. Kulübeden telefon açıp yabancı antrenör müdahale ediyor. Onu çıkar, bunu sok. Bu girsin, ilk 11 bu çıksın diye. Ya böyle Süper Lig'de takım mı yönetilir ya?
0: Bak bir şey söyleyeceğim hocam. Güzel söyledin. Bir şey söyleyeceğim müsaade edersen. Benim İzmir'den, Şenzef'ten ve Atatürk'ün arkadaşım aradı, Morris. Diyor ki bizim Göztepe'nin başında diyor 101 maçtır Stoylov var diyor.
3: Tabii tabii.
0: İstikrar bu hocam. Değil mi?
3: İstikrar önemli.
0: Ve doğru yönetim. Hoca hocamın dediği gibi doğru oyuncuları alıp ve satmak. Değil mi?
3: Fatih Hoca transferde artık işimiz çok daha zor ama hani şeyler çok net, eksiklerimiz çok net ama işimiz çok daha zor diyor. Tabii şimdi bir de Avrupa'da mücadele edecek.
1: Ya bir de adam 14-15 oyuncuyla buraya götürdü. Bak bir de bu önemli. Şimdi kadro derinliği yok. Yani alınan oyuncular ucuz, devre arası ucuz. Mesela yani yani düşün bir tane stoper.
3: Muçi'yi opsiyonunu kullandılar. Şey duydum ya, beş bilemiyorum taksit. Ne derece doğru. El Bilal Ture için bir hamle olabilir diye. Bilemiyorum.
0: Trabzon mu?
3: Hı hı.
0: Öyle bir çabuk oyuncu ihtiyacı var ama Trabzon kanatlarda.
3: Yani şimdi
0: Vizca yok artık.
3: Çünkü Vakeme.
0: Tabii hocam ya. Vakeme makeme olmaz.
3: Ne demiş?
0: Ya.
3: Kadromuz UEFA Kupası'ndaki rakiplere baktığınızda çok aşağılarda. Konferans liginde belli bir seviyeye kadar yakınız. Bazı takımlardan kalite olarak çok aşağıdayız. Gerçekçi ve doğru şeyleri yaparak çalışmaya devam edeceğiz.
1: Doğru söylüyor.
3: Yani Fatih Hoca gerçekten ayakları yere basan çok gerçekçi açıklamalar yapıyor. Öz eleştiriler yapıyor.
1: Hayal satmıyor.
3: Ama tabii hayal satmıyor. Ama tabii bizde bu kadar doğruları konuşmak her zaman prim yapmayabilir ama rahatsızlık doğruları verir. Konuşmaya devam etsin.
0: Rahatsızlık
3: İhtiyaç
0: verir.
3: Var. Böyle figürlere. Cuma günü kupayı alırsak 14 aydır ilk kez mutlu olacağım.
2: Oo, 14 ay.
3: Demek ki o da zor mutlu olan birisi.
0: Ya teknik adam, iki tane teknik adam var. Yaşadığı sıkıntı vardır. Yani bir şey aşamıyorsundur hocam. Aşamıyorsun, görüyorsundur. Bak analizi yapıyor değil mi? Diyor, tıkanıyoruz diyor. Ya burada diyor ki kalite farkı bu doğruları söylüyor.
1: Bak, 14 ay diyecek adamla evet. Sezonu bitiriyorsun.
0: Bak hemen oynamaya devam eder misin değil, hocam ya?
3: İyi.
0: Bugün
1: ya bak hemen yani düşün şampiyonluğu oynayan diğer takımda 24 kişilik 25 kişilik antrenman kadrosunu almazsın ya. Yani onunla doldurmazsın yabancı hakkını. 14 yabancıyı bak hemen koymazsın. Bence adam mi? Gelinen nokta bu. Stoperi yok. Yani bakma yani sağ bekin bir tane Pina var ya. Oynamadığı zaman işte Mustafa'yı oraya mı, Lovu'yu oraya mı alayım, Ozan'ı mı oynatayım diyorsun. Bunlar orijinal sağ bek değil
3: Ozan
1: yani.
3: Ozan'ın oynamadığı bölge kalmadı.
2: Joker oldu ya her tarafta
3: oynadı. Okan Buruk diyor ki şu anda bizim 10 oyuncumuz var. Sözleşmeleri biten oyuncular var. Sözleşme için görüştüğümüz oyuncular vardı. Her sene kural değişiyor. Yıllardır 10 kere değişiyor. Burada uzun vadeli bir plan olmuyor maalesef. Bu kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kuralın birçok kulübü zorlayacağını düşünüyorum. 10 artı 4'ü söylüyor. Yani.
0: Doğru söylüyor bence abi. Fakat bu kadar şey çok Türkiye değişmez kural abi.
3: Doğru da bunu bildirdiler ama önce.
0: Tamam da bildirdiler yani, geri almanın bir eksikliği olmaz ki.
3: Yani ben şunu işte Okan Hoca'nın aslında söylediği şey açıklanmış zaten. Yani 3 sene önce dediler ki arkadaş bu sene şöyle, gelecek sene şöyle, sonraki sene böyle. Ondan sonra böyle bir 4 ya da 5 senelik bir plan koydular takımlarına.
0: Kime göre koydular abi bunu? Yarın başka yönetim geldi TFF'nin başına. Değiştirdim dedi. Ne olacak?
3: Ama bu diğer yönetim işte diğer yönetimin koyduğunu uyguluyor.
0: Hayır uygulamaz. Ben değiştirdim diyecek bunu. Değişmiyor mu bu Türkiye'de?
3: İşte bir şey söyleyeceğim. Değişirse o zaman evet. Yarın da birisi 5 kıta ne yaptı?
0: Değişecek ama burada en doğru işi bana sorsan seversin sevmezsin. Fatih Hoca verdi. 14 yerli

0: 14 yabancı. Çok basit ya. Yerli istediğin kadar yaparsın ama 15 tane yabancı yapamazsın.
1: Ben onların hepsine saygı duyuyorum ama ilan edilmiş şeylerin zırt pırt değiştirilmesini doğru bulmuyorum.
0: Hocam geçenlerde Real Madrid takımı 11 yabancı da çıktı. Kimse bunları sorgulamıyor. Biz Türkiye olarak dünya futbolunda kendimize göre bir şeyler icat ediyoruz. Yok 5+3 olsun veya bir sıvı 3'ü türbünü olsun.
1: Bunların
0: türbüne niye gitsin adam ya?
1: Bir şey demiyorum ya. Ben diyorum ki ilan edilen şeyler niye her sene mesela küme düşme olmasın. Bilmem ne olmasın. Ya her sene bir şey değişiyor bu ülkede.
0: Ben seni kabul etmem. Bu kararı edilsin, kulüplerle konuşarak al.
1: Bu vaktiyle konuşalım.
0: Hayır abi kimse buna okey vermiş mi? Kim vermiş bunu? Anadolu takım bile bundan sıkıntı yaşıyor.
2: Esasen Türk futbolun özeti iki.
1: O zaman bu karar alındığında verselermiş. Bu böyle olmasın deselermiş.
2: Yani gelinen
3: nokta... Nasıl olsa değiştiririz diyorlar.
1: Nasıl
3: zaten
1: olsa
3: her sene
1: değişiyor. Ya bizde kuralsızlık kural olmuş çünkü.
3: Evet.
1: Biz bak en güzel cümle
0: bu. En güzel cümle
1: nasıl
0: bu.
1: Nasıl olsa değiştiririz Türk diyorsun. Futbolun geldi... Nasıl olsa küme düşmez diyorsun. Nasıl olsa bilmem ne olmaz diyorsun. Öyle olur mu ya? Vaktiyle bak demiyorum ki böyle olsun kural.
0: Ya ben seni böyle biliyorum düşünceni ya.
2: Kaç defa değişmiştir
1: ama
2: şimdiye
1: ne
2: kadar?
1: Ne ilan edildiyse öyle tamam, olsun
2: Türk futbolu iki cümleyle anlatırsak özeti ne biliyor musunuz?
1: Yoksa tabii 10+4+2+1 tribünde adam olmasın bir kere.
0: Evet abi bedava para niye vereyim?
1: Tabii
0: hocam.
1: Tabii ama hani ne uygulanıyorsa o anda hemen herkes bir konsensüs olsun. Uygulansın o da hep devam
0: ya etsin. Bu karara bence Fenerbahçe karşı çıkar. Beşiktaş'la karşı çıkar, Trabzon'la karşı çıkar.
1: Trabzon bunlar,
0: ben bir şey söyleyeyim, çok esas, yabancıları var.
2: Esas olaya...
1: Yaş kategorisine uygun olmalı.
2: Esas olaya farklı yerden bakmak gerek. Bu kural yaklaşık 15'e yakın şimdiye kadar eski başkanlarla değiştiyse, Türk futbolunun iki cümleyle tarifi budur. 15'e yakın bu kural değiştirirse, demek ki Türk futbolunda istikrar yok, gelinen nokta bu. Bu kadar basit.
0: Tamam, tebrik ederim hocam.
1: Peki, bitti. Reklam arası vereceğiz, daha devam edelim. Ama reklamlar yoğunmuş. Hemen bir reklam arası daha konuşacak çok şey var.

0: Efendim 90 artı 1 devam ediyor. Ligin son haftası, sezonun son 90 artı 1 programı. Şimdi gol krallığına, asist krallığına ve kalecilerin kurtarış yüzdelerine bakalım. Sezonun bitiminde nasıl bir görüntü çıktı ortaya? Bir hemen onlara göz atalım efendim. Polonacu ve Shomurodov 22'şer gol kaydettiler. Onacu 29 maçta, Shomurodov 34 maçın tamamında oynamış, 22'şer gol. Bence çok ciddi katkılar Shomurodov ve Onacu. Talisca 30 maçta forma giymiş, 19 gol atmış. Hiç de fena değil açıkçası.
1: Başarılı bence.
0: Doğrudan santrafor olmayan bir oyuncunun böylesine yüksek gol rakamına ulaşması kimi zaman en uçta değerlendirildi ama hani Talisca'ya santrafor demek
2: Valencia'nın biraz kaderiyle aynı esasen yaşadı.
0: Ener Valencia ama abi o ne attı ya.
2: O da attı o, ya. O 30'a yakın gol attı da.
0: O 30 geçti.
2: Ama Beşiktaş maçı 1-0 öndeyken penaltıyı kaçırdı, mağlup oldu. Evet. Hatırlarsanız
1: gönderdi.
2: Kadıköy'de. Yani şampiyonluk yarışından da geriye düştü Fenerbahçe. Talisca'da Galatasaray derbisinde
0: Talisca ne penaltı?
2: Ali Samiyen'de o penaltıyı kaçırarak o da takımın gidişatını etkiledi. Tamam yine Galatasaray yenebilir vesaire o ayrı ama onu bilmiyoruz. Bir sürü Fenerbahçe öne geçseydi o maç bilmiyoruz.
0: Kaçırdı. Alanya'da kaçırdı.
2: Levent abi onları ama kaçırdı. Onlar hani en önemli başka işte ben Valencia örneği Beşiktaş büyük hocam, maç diye verdim. Tamam. Aynısı da Talisca Galatasaray maçına. Yani niye bunu söylüyorum? Valencia o zaman o kadar gol atmasına rağmen 29 golle gol kralı olmasına rağmen çok eleştirildi. Talisca'da bakma iyi oynadığı sezon herkesin kafasında Galatasaray maçına 0-0'ken kaçırdığı penaltı bu sene var.
0: Haklısınız hocam.
3: O penaltıya kadar olan boyuttaki Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı düşünelim. Penaltı kaçtıktan sonraki Galatasaray'ı düşünelim.
0: Tabii.
3: Fenerbahçe çöktü, Galatasaray şahlandı.
2: Daha risk alacak, daha öne
0: bambaşka
2: çıkacak.
0: Bir senaryo bambaşka olabilirdi. Bir senaryo, evet. Muhammed Bayo Gaziantep Futbol Kulübü'nde 15 gol atmış. Osimhen'de 22 maç. Tabii bence burada vurgulanması gereken şey 22 maça 15 gol.

0: maç oynamamış.
1: 12 tabii. maç oynasa bugün 22'nin üzerine çıkardı.
2: Yalnız işte bu şunu da ön plana çıkartmamıza sebep oluyor. Osimhen'i mutlaka 30 maç bandına getirebilmek. Yani en azından böyle 28'lere 30'lara bazı oynamayacağı maçlar olabilir. Afrika Kupası o yok elbette ama hani yine de milli maçlara gidecek. O milli maçlar Afrika'da çok zor sağ koşullarında oynanıyor. Döndüğünde işte bilemiyoruz nasıl olur ama mutlaka yani böyle 20-30 bandına gelmesi lazım. Gelelim asist krallığına. Asist krallığında uzun haftalardır oynamayan ve 25 maça 12 asist sığdıran Marco Asensio ilk sırada. Asensio 12 asisti 25 maçta yapmış.
1: Ama onun Barış Alper. Bu zaten.
2: Barış Alper.
3: Yalnız da... Barış şey Asensio'nun asistleri bayağı asist. Yani evet, öyle evet. Korner falan değil.
2: Şey asist değil az önce hocamın bahsettiği.
4: Yani, yalandan asist değil yani. Yani. Gerçekçi asist.
3: Aynen öyle.
2: Barış Alper çok iyi bir sezon geçirdi. 11 asisti var Barış Alper'in.
1: Ki onun asist yapmaması lazım. Golcü o. Bir de ben yani, Barış'ı şöyle eleştirdim. Son haftalarda. Korner atmaz abi Barış. Kafa vuran adam korner atar mı ya? Korneri başkası atar. O kafayı vuracak çünkü. İlginç geldi bana.
2: Geçirdi,
1: geçirdi
2: o
1: ama.
2: O sezon başındaki
1: keşke cezaların içerisinde rağmen. Olsaydı. Yani.
2: Hader Jonay kariyer sezonu yaşıyor. 9 asisti var 29 maçta. Laçi o da iyi bir oyuncu ya. Kosovalı mıydı Arnavut muydu?
1: Arnavut.
2: Arnavut'tu değil mi? 9 asist. Yunus da yine o da 9 asistle katkı yapmış. Çok yüksek rakamlar bunlar bu oyuncular için. Burada da Asensio zirvede.
1: Yunus da bir uzun dönem oynamadı.
2: Tabii 28 maç o da. Evet. Ama 25 maçta 12 asist çok ciddi bir rakam. Marco Asensio.
3: Yani içlerinde en az oynayan da Asensio zaten. Evet, evet. Demek ki evet, senin evet. dediğin gibi Osimhen gibi bir 30 bandına çıkarsa.
2: Onun da 30'un altına düşmemesi lazım.
1: Tabii. Hocam bir şey sana söylüyorum. Bak bu Asensio'yu sezon başı Galatasaray'a alsaymış Mertens'in yerine. Ligi Nisan'da bitirirdi. Çok net söylüyorum. Fenerbahçe Asensio'yu kaybettikten sonra hiç toparlanamadı.
2: Doğru.
1: Bu da gerçek yani doğruları söylemek lazım.
4: Doğru. Asensio ama bir de Skriniar'ı de saymak gerek. Bence tabii, onun o kadar önde Skriniar.
2: Ama
4: ya sırf yani Asensio değil Skriniar'ı da onun yanına bağlamak gerek.
2: Çok önemli oyuncu. Evet. Bir de kurtarış yüzdelerine bakalım. Orada aşağı yukarı tahmin ediyorum ama bakalım o mu çıkıyor. Evet. Uğurcan Çakır %78. Mateus Liş. Liş değil Liş ya. %75. Muhammed. Muhammed Şengezer'de yalnız belli bir şeyi var değil mi Muhammed'in çizgisi var. Yani
3: bu sene özellikle oluyor. Yukarı çekti Muhammed çizgiyi. Daha iyi oynamaya başladı.
2: %75.
3: Kaleciler zaten
2: Cankat olgunlu. Eyüp'ün ki biraz sonra röportajını vereceğim Cankat Yılmaz'ın %74. Döner mi Galatasaray'a? Dönüyor. Kiralık değil mi?
1: Dönüyor.
5: Bu sene bence kalecilerde parlayan
2: yıldızı. Aslında 76'ydı Cankat'ın bugün 74'e düştü.
1: Normal. Ederson yok mu burada bu listede?
2: Ertuğrul'da %73. Ederson 69 falandır.
1: Hocam yalnız bak şimdi. Siz de biliyorsunuz tabii ikiz de. Yani Lise'nin en büyük avantajı Göztepe çok defansif oynuyor hocam. Dolayısıyla çok fazla temas ediyor rakiple. O yüzden iyi kaleci oldu. Biliyorsun tartışılıyordu Galatasaray'da.
2: Bir Cankat'a bakalım mı neler söylemiş? Bu buraya girmesi çok önemli Cankat'ın bu listeye.
6: Cankat tebrikler. Çok önemli bir maçta bir puan aldınız ve ligde kalan taraf oldu. Sen de duygulu anlar yaşadığını görebiliyorum gözlerinden. Tebrikler. Zor bir sezonun ardından ligde kalan Eyüpspor var. Duyguları neler?
7: Bir bilebilirsiniz belki neler yaşadığımızı ama anlayamazsınız. Orada bir takımdan fazlası vardı. Hata yaptığım zaman ayağa kaldıran, onlar hata yaptığı zaman ben düzeltmeye çalıştım. Azıcık bile katkım olduysa ne mutlu bana yani.
6: Şu an gözyaşların senin ileride çok daha büyük bir futbolcu olacağının bence sinyalleri. Atilla Hoca ile beraber iyi bir iş başardınız. Atilla Hoca için neler söylersiniz? Kenetlendiniz ve bir takım oldunuz. Neler söylersiniz?
7: Atilla Hoca hocanın yanı sıra bir aynı zamanda baba gibi, yani kalben onu hissediyorsunuz zaten, vicdanen her zaman sizin yanınızda olduğunu hissettiriyor. Ben çalışmaya devam edeceğim. Yaptığım hatalardan ders çıkaracağım. Daha sonrasında iyi yerlere gelmeye çalışacağım.
0: İnşallah Çankat. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
2: Evet, tebrik edelim. Yani şu Çankat'ın görüntüsü Eyüpspor'un neden ligde kaldığının da bence sağlamasını veriyor bize. Yani burada gerçekten demek ki inanmış bir takım var, birliktelik var. O birliktelik de bunu getirdi. Umut Bozok'la Talha mı o? Talha'yı görüyorum sanki.
1: 20 yaşında.
2: 20 yaşında.
1: 20 Şubat.
2: Ya bak, 20 yaşında 2026. Genç bir kardeşimiz.
4: Daha bu sene ilk maçını Konya deplasmanında oynadı. 1-1 berabere kaldılar.
1: 22 yaşında.
2: 22 mi?
5: 16 Ağustos 2004 doğumlu.
4: Evet, 22 yaşında. Konya maçından sonra da ama o...
2: 21. Daha 2 Ağustos'a kadar.
5: 16 Ağustos 2004. Evet.
4: Konya maçında berabere kaldı. Eyüpspor ilk orada oynadı. 1-1 berabere kaldılar. Çok iyi oynadı. Onun devamında da çok iyi performans verdi. Ya, tebrik etmek gerekir.
2: Peki Eyüp'ün, ligde kalan Eyüp'ün iki oyuncusu Umut, golü atan, ligde tutan, golü atan Taha, onlar neler söylemiş?
6: Öncelikle tebrik ediyorum. Yani Eyüpspor çok önemli bir iş başardı. Ligde kaldınız. Çankat ağladı daha demin. Onun gözyaşlarını gördük. Eminim sizin de içinizde ağladığınızı biliyorum kalben. Neler söylersiniz? Önce Umut'tan buradan.
7: Tamam. Söyle. Vallahi söyleyecek aslında çok şey var da, bugün takım olduğunu gösterdik. Yani Tala başlamadı, girdi, bizi kurtardı. Demek ki biz hak ediyoruz gerçekten. Biz büyük bir takımız, büyük bir aileyiz. Eyüpspor bu Süper Lig'de kalmayı hak ediyor gerçekten. Çok mutluyuz. Yani senaryo inanılmaz yani gerçekten. Tam Netflix dizisi yani gerçekten. Çok mutluyuz. Tala konuşsun ya, daha iyi.
8: Eyvallah, eyvallah. Yani Umut abi diyor işte ben kurtardım ama ben öyle görmüyorum. Yani gerçekten böyle bir maç. Ya sadece bu maç değil yani, tüm sezon ikinci devre yani böyle dediği gibi yani Netflix dizisi gibi izliyoruz. Yani tüm takım yaptı, herkes yaptı. Bak, giren, girmeyen, oynayan, evet, ilk 11 oynamayan. Hocalar, işte bizim malzemeci kim var başka, işte bizim staff ablalar tesiste, valla Şaban usta, evet, usta, evet, herkes ya, şaka gibi yani. O yüzden ya sadece bana olmaz yani, o yüzden yani Arma, Eyüpspor, evet, evet, herkesin emeği var, evet, o yüzden yani. Allah'a şükür olsun, boşa gitmedi yani. Öyle.
6: Bir de son olarak muhabirimiz İbrahim Uslu, sana gerçekten şans getiriyorum Umut.
7: Ya öyle diyoruz da bakalım seneye devam edecek mi? İnşallah devam eder. Gerçekten sizlere de teşekkür etmek istiyoruz. Siz de herkes için, futbol için önemlisiniz. Çünkü siz de bize yardımcı oluyorsunuz televizyonda, her yerde gerçekten. Sizin de sezon bitiyor yavaş yavaş. Belki Dünya Kupası'na da gideceksiniz. Çok teşekkürler gerçekten. Sağ olun.
6: Teşekkürler. Sağ olun.
2: Evet, tebrik ediyoruz bir kez daha Eyüpspor'u. Çok önemli bir iş başardı İKAS Eyüpspor. Şimdi bunları da verdik, kurtarış yüzdelerini verdik, Çankat'ı gördük. Bir geniş kadrolara bakalım, ne olacak, nasıl olacak?
1: Gençler birlikte kalmasının şöyle güzel bir tarafı oldu.
2: Başkentten.
1: Devlet güzel bir stat yaptı.
2: Evet.
1: Büyük bir ihtimalle yeni sezona açılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız açacak büyük bir ihtimalle. Öyle bir duyum aldım.
2: Şey değil mi, orada konferans ligi finali yok mu gelecek sene?
1: Tabii. Ya var işte, açılacak. Tabii. En azından Süper Lig'de orada oynayabilecek. Evet, bir takım sene olması gerektiğini tabii düşünüyorum. Yani bir, en azından gençler biliyor. Belki Ağustos, Eylül başlamayabilir. Ama evet, dediğin gibi Ekim gibi oynar Ender.
2: Bence güzel, yakışır yani. Wembley gibi milli takım tabii, finallerin tabii stadı.
4: Uluslar Ligi'nde de mesela maç sıkışırsa Uluslar Ligi başlayacak ya şimdi, ondan sonra yeni sezonda. Bak,
1: orada da oynayabilir.
4: Mutlaka bravo, bir maç tabii verecek. Bravo. Oraya. Belki maçı oraya verecek.
2: Süper Kupa finalini verebilir. Bir final aynen oynatman lazım tabii, çünkü. Tabii. Yani tabii, konferans ligi finalinden önce bir final oynatmanı tabii istiyor. Aynen.
1: İstanbul'dan gitmek UEFA kolay abi. Bin trene git ya.
2: Tabii tabii tabii. Şimdi dört büyük takımımızın mevcutta sözleşmeli oyuncularına bakalım ve kaç oyuncu nereye nasıl lazım olur onu bir konuşalım. Galatasaray'la başlıyoruz. Kalede Uğurcan var, Günay var, Cankat da zaten kiralık oyuncusu, az önce gördüğümüz Uğurcan, Günay, Cankat.

0: şu anda. Sağda kimler var? Şallay var, Singo var, Yelert dönüyor.
1: Yelert yok, Kirayıkçı.
0: Yaş grubu yetenlerden biri Yelert. Sanchez, Arda, Nelson geliyor.
1: Singo da yeter yaş grubu olarak.
0: Singo yetmiyor.
1: Niye? Kaç yaşında Singo?
0: Singo'nun... Yetiyor mu Singo'nun?
2: Yetmiyor.
0: Singo'dan emin değilim. Bir bakmam lazım. Belki yetiyor olabilir. İki kişi. Ama ben Naga'yla yetmiyor değil mi?
2: Singo'nun yetmiyor.
0: Sanchez, Arda, Nelson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Jakobs, Eren, Kazım Can dönüyor. Lemina Eyüp, Torreira, Naga, Sara, İlkay, sağda Sane, Yunus, Zaniola dönüyor. Tabii ki o da gitmek istiyor. Barış, Ahmet, Osimhen, Halil hala burada mı ya?
1: Tabii canım, Galatasaray.
0: Şöyle bir bakalım. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 24 toplamda 27 oyuncu var. Yabancı olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 13 yabancı var toplamda. 10 artı 4'te hani Galatasaray yabancı sayısı sınırlı. Gidecek olanları da göz ardı etmeyelim tabii.
1: Tabii canım. Ben başka çıkar burada ama yerli oyuncu konusunda farklı isimler de olur. Avrupa'dan da gelenler olur. Zaniola zaten İtalya'da kalacak. Halil'i Galatasaray yine kiralar.
0: Onun bir senesi daha mı kalıyor? İki senesi daha mı acaba?
2: Halil'in bir senesi kalıyor.
0: Bir senesi kalıyor.
1: Bir senesi kalıyor. İlkay için bir gözlem yapacaklar. İlkay gelecek sene Galatasaray'da olur mu? Merak ediyorum. Eyüp Galatasaray'dan yine kiralanır gider. Kiralın. Eyüp yine kiralanır. Naga kalır ama fiziksel olarak gelişmesi lazım. Kuvvetlenmesi lazım. Torreira kalacak. Orada şeyi yazmamışlar. Lemina var.
0: Var. Orada var ya. Kalacak mı Lemina?
1: Ya sözleşme
2: yeni sözleşme 1+1 verdiler.
0: Doğru, 1+1 verdiler.
1: Barış Ahmet Kutucu kiralarlar. Barış kalır.
0: Ahmet.
1: Evet.
0: Çatlar mı istiyormuş? Öyle bir durumu var mı?
1: Şey,
0: Arda ben Hoca.
1: Böyle bir şey duydum. Özellikle Arda istiyor diye duydum. Arda Hoca istiyormuş diye. Olabilir. Orada.
0: Jakobs, Eren, Kazım Can.
1: Evet. Yani bana sorsan Kazım Can Eren'in önündeydi yani.
0: Değil mi?
1: Ya benim bakış açım o. Abdülkerim, Kaan. Kaan'ın devam edip etmeyeceğini bilmiyorum ama Okan Hoca onu bir ayrı yere koyuyor bir abi olarak.
0: Bir abi olarak seviyor da.
1: Yani o bence da... Sanchez, Arda, Nelson. Yani yabancı ne kadar izin verir ama Nelson Galatasaray'ı kiralamaya çalışır orada. Arda genç olarak bulunur ama Arda'nın da çok mesafe kat etmesi lazım. Bunu hocalar değerlendirmesi
0: lazım. Kaan'ın 2 yılı daha varmış. 2028'de bitiyormuş sözleşme.
1: İşte ben sözleşme uzatmışlar da o nedenle.
0: Evet.
1: Uğurcan, Günay, Jankat. Jankat gelecekse, Günay gitmeyecekse ya. Bak söylüyorum. Yani bir, onunla ilgili karar verilmedi. Günay'la yollar ayrılırsa Galatasaray bir kaleci daha almak zorunda.
0: Günay'ın durumuna bağlı olarak.
1: Evet ya şimdi bununla isimler var ama oyuncular Türkiye'de oynadıkları için bunu söylemek sıkıntı yaratmasın diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın.
2: Can önünü kesmemek gerekiyor. Çok
1: kesmemek ama Can Zaten önüne de kalmış, öbür bir kaleciyi kaleci koyacak Galatasaray. Evet. Ben biliyorum bunu. Yani... Ama şimdi söyleyince rahatsız oluyor insanlar. Boşver sen nereden biliyorsun yani kulübün oyuncusu görüntüsünde olduğu için o da yani aşama yapmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için kaleciler söylüyorum. o da yani rekabete girecek bir kaleci diye söylüyorum.
0: İyi bir kaleci.
1: İyi bir kaleci. İşin gerçeği.
0: Tahmin ediyorum.
1: Edersin yani. Ben ismini vermiyorum şimdi sıkıntı olmasın diye hocam yanlış anlama yani.
0: Evet anladım. Yani. Sözleşmeli bir oyuncu olduğu
1: bravo,
0: için.
1: Bravo tamam.
2: İsmini vermedin ama kışkırttın.
1: Ya ne yapayım hocam ya. O kadar çok ama Galatasaray'ın mesela başkan dün ben adadaki toplantıdaydım. Yani şunu tabii ki veda konuşması gibi Icardi'ye söylediler ama başkan Icardi ile konuşacak. Bugün sözleşmesi 1 Haziran'da bitiyor şey.
2: Adaya veda edecekleri konuşmuşlar.
1: Yani başkanın onunla ilgili özel bir projesi var. mutlaka büyük bir ihtimalle Icardi'nin buna hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ha, Icardi

0: zaten hani çok gündeme gelen
1: ya görüşme duyduklarımızdan bir tanesi şu Bruno Fernandes.
0: Evet.
1: 3 yıl 50 milyon euro. Yani.
0: Evet.
1: Her şey için daha imza parası daha iyi. Yani buna oyuncu der mi onu bilmem. Defansif baktığın zaman
0: Van Dijk için.
1: Yani söyle, bu başkanı zaten özel isteklerinden bir tanesi. Her şey sözleşmelerde. Galatasaray'ın iyi menajerleri var. Özellikle gardı bu işlerin çok iyisi. Örnek veriyorum. Bak buralarda mesela onlar yazmadı. Yazılmamış Sacha Boey. Eğer Galatasaray...
0: Sacha Boey hani kiralık ya o yüzden tamam, sözleşmeli şöyle bir şey. Değil.
1: Ama onun parası almayacak Galatasaray. Eğer kiralama yoluna giderse hayır demez. Yani daha ekonomik açıdan. 30'a sattığını almaz orada. Lank'la ilgili 28 milyon euroluk bir sözleşme var satışı. Galatasaray'ın oradaki rakamı yani %50 gibi olursa
0: 15 civarında.
1: Yani 30 veya daha aşağısı biraz yani olursa veya bir daha kiralamak isteyecekler. Bu sezon başından itibaren oyuncu da bunu çok istiyor. Onun için bakacak o konuya. Yani listeleri var bunların. Çalışıyor Galatasaray takımı. Sürpriz isimler de olabilir yani.
0: Evet.
2: En şanslı takım bu konuda Galatasaray.
0: Tabii tabii.
2: Fazla uzun işi var. Yok.
0: Ama işte dediğim büyük bir ihtimalle 10 numara ve stoper en kritik burada destekler.
1: İşi var. Niye diyorsun? 5 tane adam lazım oraya.
0: 5 mi?
1: Tabii canım. Barış'ın var mı alternatifi? Lank gelirse. Lank yok bak. Saşı boyu yok. Bunlar çıktığın zaman 2 tane oyuncu çıkıyor ortaya. Bütün seni sadece Barış'a yüklenerek gidemezsin. Zaniola sana gelmiyor. İtalya'da kalmak istiyor.
0: Yani belki bir dediğin gibi
1: bir, sol açık. Bir 10 numara gerekiyor. 10 numara yok şu anda Galatasaray'da.
0: Tamam 10 numara sol evet. Açık.
1: Sol açık kanat oyuncusu istiyorsun.
0: Evet.
2: Alternatif evet. Oyuncu istiyorsun evet. Ama sen.
1: Alternatif değil oynayacak oyuncu.
2: Yani Barış, evet. Sane, evet. Yunus bunları düşündüğün zaman.
1: Tamam ama yani bir şey söylüyorum. Koca bilik ya işte gördün. Şöyle... Cilvas maçında oyuncu değiştiremedin. Bir tane adam değiştirdin hocam. Şu
2: 28 milyon verip de Barış'ın yediye diye oturtturamazsın.
1: Almıyor oyuncuyu. Zaten 28 ha. Vermez diyorum.
2: Evet,
1: vermiyor.
2: Evet. Yani ben
1: Galatasaray başkanında bunun hesabını yapıyor. Bir defa diyor ki yüksek bonservisli bir oyuncu istemiyorum. Oyuncunun kendisine para verebiliriz.
0: Atilla Hoca gelmiş Erdem'in yanına. Gerçekten çok büyük iş başardı. Buradan da kendisini tebrik edelim ve hemen sözü Erdem'e bırakalım.
3: Atilla Hocam, Ender Bilgin'den tebrikler geldi. Tüm stüdyodan tebrikler geldi açıkçası. Ben sözü size bırakıyorum.
4: Stüdyoda Ender Bilgin'le başlayayım. İşte 2 hafta önce mi 3 hafta önce çok oyunumuza değer verdikleri için özellikle benim Kayseri'nin ilk yarısı imza maçımız falan demiştim çocuklarıma. Bu maçın hakkını verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İyi oyunu değerlendirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki tabela çok önemli. Tabii ki her şey çok önemli. Ama bizim oyunumuza kıymet verdikleri için Reha Hoca zaten orada. Kim varsa Mustafa Hoca. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bunu bana söylemişlerdi. Fırsat da olmuşken gerçekten bu başarı inanılmaz bir hikaye. Destana dönüşen bir hikaye. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yani isimsiz no name ben de aynı isimsiz no name bir hoca no name futbolcular yani bir iki tanesini sonradan kattık işte Emrah Baba'yı Umut'u falan yani böyle bir başarıyı Allah bize nasip etti çok şükür Allah'ıma şükürler olsun hem de Kadıköy'de 2-0'dan 3-2 yani Bundesliga tadında Premier League tadında düşme potasında bütün takımların gitti geldilerin içinde diğer maçlar biraz daha şey geçmiş ama Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum bu arada inanılmaz duruş sergiledi oyuncular protestolar altında 2-0'dan geri dönüşü sağlamak da kolay değil. Allah bize nasip etti. Çok şükürler olsun. Çok gururluyuz, mutluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.
3: Hocam oyuncularınızla aranızdaki bağı zaten biliyoruz. Bu bağın aslında bir meyvesini aldınız ligde kalarak. Burada röportaj yaptığımda Cankat ağlıyordu. Gözleri dolmuştu. Hatta ağladı da diyebilirim. O duyguyu siz de geçirdiniz ve bir aile olduk dedi Cankat. Siz elbette futbolun doğrularını yaptınız. Buradasınız ama aile olurken neleri düzelttiniz onu da öğrenmek isterim.
4: Şimdi çok genç bir takımla çalıştım. İçine tecrübeliler sonradan katıldı. Yani aslında tecrübeliler bile inanırken sıkıntı yaşıyordu. Ben Konya deplasmanına gittiğimizde tahtaya şunu yazdım. 13 puan. 17 puan dedim. Gol yemezsek 17 puan alırız Cankat dedim. 17 puan cepte. 0-0 başlıyor maçlar dedim. Sizden 5 puan istiyorum dedim. 4 ya da 5 puan. Biz kümede kalırız dedim. İnanamadı. Güldüler bana. Ben hissediyorum. Çocuklar oradan benimle kafa yapıyorlar. Güldüler. Sonra açın dedim 2015-2016 sezonunu. Bakın dedim gençler biliyor. 13 puanda ikinci yarı 45 puana. 32 puan aldık. Ben

0: dedim o takımda yardımcı hocaydım İbrahim Üzülmez'le beraber. İbrahim Üzülmez çok sevmediği için reklamı falan çok PR'ını yapmadı o işin. Muhteşem bir sezondu. Muhteşem. 32 puan aldık. Başarmış biri var dedim karşısında çocuklar. Biz bunu böyle başaracağız. İnanmayla başladık. Yani Allah da ondan sonra çocuklar önce kafa yaptılar ama sonra işte bu zaten baba oğlu ilişkisine döndü ilişkimiz. Kulüpte de eskiden olduğum için herkesin dertleriyle dertlenen biri olduğum için bu daha kolay geçti oraya. Saha içimiz zaten bizim işte Arda Hoca'dan sonra kurduğumuz bir sistemimizle onun sistemiyle beraber hem saha içi hem saha dışında bunun nasıl çalışmasının yapıldığını, analizlerin işte saha içi antrenman metotlarının, çalışmaların, oyunculara toplantıların hepsini biz bir üniversite gibi 2,5 sene orada eğitici, öğretici bir sezonlar geçirdik. Başarılı sezonlar geçirdik. Arda Hocam da zaten yol açık olsun. Benim için dünyanın en iyi hocalarından biri olacak. Çok büyük katkılar sağladılar bize ekip olarak Arda Hoca başta olmak üzere. Biz de bunun üzerine inşa etmeye çalışıyoruz. Ama inanmaktan geçiyordu bu iş. Çünkü saha dışında sorun çoktu. Saha içinden ziyade saha dışında sorun çoktu. İki başkan gitmiş, kayyum gelmiş, antrenmanı, kampı iptal etmişiz. 11 futbolcuya başlıyoruz ama biz sahaya çıkarken her şeyimiz hazırdı. Yani planımız hazırdı. Çok şükür, Allah'ıma şükürler olsun bunu başardık. Yani gururluyuz, mutluyuz. Çocuklarımın alnından öpüyorum her zaman olduğu gibi. Emeğe geçen herkese de çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam plan dediniz. Son olarak şunu soracağım. Önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başladığımızı eminim ki Türk futbol kamuoyu da bu takımın başında sizi görmek istiyor. Siz neler söylersiniz?
0: Vallahi şu anda hiçbir şey yapmadık. Gidelim bir iki gün dinlenelim. Ondan sonra ben zaten buradayım. Tekrar bakacağız.
1: Stüdyodan bir soru varsa sorayım var mı soru? Yoksa hocam sizi otobüste bekliyor.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Uğurlayacağım.
2: Başarılar. Gerçekten. Çok da büyük bir mutlulukla beraber yorgunluk da vardır. Tekrar çok tebrik ediyoruz. Gerçekten büyük bir işe imza attılar oyuncularıyla birlikte. Bir kez daha tebrik edelim hocayı.
1: Ender Bilgin teşekkür ediyor. Büyük bir başarı imza attığınızı söylüyor. Hocam ben de tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Atilla Gelin'le beraberdik. Söz tekrar stüdyoda.
2: Evet. Ne güzel böyle... Planlarınızın, çalışmanızın karşılığını alabilmek. Yani çalışmak önemli. Çalışacaksın disiplinli bir şekilde. Çalışmanın karşılığını alırsın.
3: Bir de zor
2: ama çalışmadan olmuyor.
3: Zor bir takım.
2: Çok zor ya.
3: Kayyumu devrelmiş. Devrilmiş. Futbolcular gitmiş. Elinde kalan gençlere tecrübeliler sonra katılmış. Oyuncuları inandırmak. Ne diyorsun diyor.
2: Oyuncular kenarda belli gülüyorlardı diyor.
3: Kafa yapıyor musun demişler yani bir ölçüde.
4: Evet. Demek ki parayla her şey olmuyormuş.
3: İnandırmak.
2: Tabii.
5: Ya para başarı olmak için kulüpler bazında tabii ki önemli ama doğru yönetmek, doğru kullanmak. Ve de doğru bilgili insanların eline geçmesi gerek onun.
2: O zaman Fenerbahçe'ye bakalım.
4: Ben ne demek istediğimi anladın sen zaten.
2: Hadi gelsin bakalım Fenerbahçe. Bugün Saadettin Bey ve yönetim bir gördüm şimdi bir fotoğraf, veda fotoğrafı gibi böyle tribünde çekmişler. Vallahi bilemiyorum. Devre arasına kadar her şey iyi gidiyordu da devre arasından sonraki performanslarıyla
4: devre
2: çok konuşulacak bence.
3: Abi kadro derinliğine bakar mısın?
4: Başka Allah yerde bu programda dedi yine burada bizim hafta içi bir şey yaptık. Şunu dedi. Ya devre arasında Fenerbahçe hiçbir şey yapmasaydı.
2: Tabii.
4: Hiçbir şey yapmasaydı. Hiç. Oyuncular sabit kalsaydı. Ya ben de dedim ki büyük bir ihtimalle şampiyon olma olasılığı daha yüksek. Ya bunun sancısını çekmedi
2: bundan mi? Kötü olmazdı.
4: Bundan kötü olmazdı. Evet. Daha yukarıda ve şampiyon olma şansı daha yüksek olur.
5: Bir tek onu saymak gerekir. Bir tek Gendüzü.
4: Evet. Ya böyle şart bir şey
5: profilde
4: yani.
5: Bir orta saha oyuncusu çünkü.
2: Evet.
3: Şuraya bak abi kadroya
2: şimdi
3: bak.
2: Şimdi Ederson var, Mert var, Tarık var, Livakovic de geliyor. Semedo var, Mert Müldür var, Mimovic geliyor. Şikrinyar, Çağlar. Yalnız Mert Müldür'ün yanılmıyorsam opsiyonlu. Yani son senesi bu. Şikrinyar var, Çağlar var, Fayet var, Diego Carlos var. Osterwolde, Yiğit, Beka, Brown, Levent. Yani kadro şişkinliğine bakın. Kante, İsmail, Amrabat var. Genduzi, Ferret, Bartu var. Asensio var, İrfan Can var. Nene, Oğuz, Cengiz var. Kerem, Musaba var. Talişka, Şerif var. Ama 19 yabancı var.
5: Levent abi kadroyu beğeniyor da ben tabii katılıyorum.
3: Beğendim demedim.
2: Geniş
3: çok geniş bir kadro var dedim hocam.
5: Ama nicelik Levent abiciğim. Niye biliyor musun bak? Hocam. Nene, Oğuz, Cengiz, Galatasaray'da Sane oynar, Yunus oynar. Kerem Musabba orada Barış Alper oynar. Yeri geldi de Lank oynar. Hangisi oynatırsın ya antrenör? Santro

0: Efor zaten yok.
1: Orayı hiç sayma.
0: Bak şimdi düşün ya. Kerem Musabba orada, Barış Alper'in. Bir de
1: Asensio'nun orası.
0: Asensio'yu saymıyorum. Asensio'yu zaten hepsini ayrı tutuyorum. İrfan Can da dahil. O da ilk 11 oyuncusu değil. Yani şöyle bak Fenerbahçe. Hangi Samedo.
2: Kahveci mi?
0: Evet, o da ilk 11 sene oyuncusu değil. İlk 11 onu falan yazmasınlar işin gerçeği. O bakma bir tane gol attı işte korner gibi. Hiç yani bu sene, yani Kasımpaşa'da da öyle fark yaratmadı. Bir de seneye falan onu orada rotasyonda kullanılır mı? Kullanılır Allah için, ama ilk 11'i yani oraya i̇lk yazmak başka değil. Bir şey. Başka bir şey. Aynı şekilde yani sağ bek Samedo, stoper Samedo mesela, Mert Mimoç'u saymıyorum. Yani Samedo sakatlıktan bu sene belini doğrultamadı. Sene ne olacağı meçhul, 3 maç oynayıp.
1: Skriniar dışında diğerleri yok. Olmaz. Carlos zaten herhalde Komu alır onu. İyi performans gösterdi.
0: Alması gerek.
1: Direkt oynadı yani.
0: Aynen doğru. Direkt çok oynadı. Başarılı oynadı. Chess Fabrikası'nın takımında. Fabrikas da müthiş çıkardı Koma'da. Osterwolde de sol bek oynar. O Beko çok kötü oynadı zaten. Öbürü ya bak ya, Fenerbahçe'de böyle var. Aa Fenerbahçe yok. Orta sahada Bartu'yu sayma. Yani o oynamaz ilk 11. Karagümrük'te oynasa bile. Amrabat'ı sayma zaten. Öbür oyuncular ya bak.
1: Amrabat'ı acaba Real Betis tutar mı?
2: Bak, yani. Amrabat Fas bir takım değil mi? Alındığı zaman hiç kimse karşı çıkmadı orta sahaya. Ben bir şey soruyorum. Mesela Bekao'yla Ciku için biri denge biri hamle stoperi diye övgüler bahsettiler.
1: Yıl, 4 yıl önce.
2: E tamamdır ama mesela gitti onlar isim olarak. E şimdi yenisini alacaksın.
1: Valla burada bir sol stoper baktığını her iki başkan adayının da çok iyi biliyorum.
3: Hocam burada çok büyük sorun bakacağız. Var. Sorun ne biliyor musun?
1: Çok iyi.
3: Bir kere şu.
1: Bunlardan nasıl temizlenecek?
3: Bak şimdi sorun olacak. O işte, sorun o. Bu oyunculardan bir an önce çıkması gerekiyor.
1: Tabii ciddi ki, bir maaş yükü
3: bak
1: var.
3: Ki en az 4 tane veya 5 tane banko oyuncu her iki başkan adayında evet. istediği. Bak 4 veya 5.
1: Evet.
3: Bunlar
1: evet.
3: savunma ve forvet ağırlıklı.
2: Peki olacak. Şey Fenerbahçe'nin oyuncusu değil mi Alvarez?
3: Alvarez kiralık değil. Dönüyor. Ha, tamam. Kiralık dönüyor. Yani burada sorun Ender. Yabancı şimdi bak 10 artı 4 diyorsun, en az burada 10 tanesinin gitmesi lazım.
1: Tabii.
3: Neden? 5 tane daha transfer yapmak için.
1: Tabii.
3: Yani şöyle bakıyorsun, Fenerbahçe'nin bu dönemde, önümüzdeki dönemde Türk oyuncuyla, oyuncularla birlikte burayı doldurması imkansız gibi görünüyor. Öyle bir şey yok çünkü. Favori oyuncu yok Türk. Burada önemli işler tabii ki yapılması lazım. Ama diyorum önce boşaltmak lazım. Onu nasıl boşaltacaksın? Bu kadar para veriyorsun. Hatta kiralık oynayanların çoğunun maaşını Fenerbahçe veriyor. Onların da çok yüksek maaşı var. Dördünüz ama.
1: Örneğin Cengiz.
3: Şimdi evet, onları şimdi nasıl satacaksın? Neden biliyor musun? O yüksek maaşı başka kulüp verecek mi? Burada satışta da büyük sorun çıkıyor.
2: Bir kısmını sen karşılayıp göndereceksin.
1: Zaten öyle yapıyorsun şu anda da.
3: Çağlar, şu anda zaten Fenerbahçe'nin çok büyük. 4
0: milyona euro alıyor. Kim
1: 3750 ya.
0: İşte kim verir o parayı Allah aşkına ligde?
2: Kaç yıl daha sözleşmesi var hocam Cengiz'in?
1: Bir yıl
2: İki kaldı. Daha var mı?
1: Bir yıl kaldı.
2: Son senesi mi olacak bu sene?
1: 22 mi? Bir bakabilir misiniz arkadaşlar?
0: 4 yıllık geldiğinde Marsilya'dan anlaşma yapmıştı.
2: İkisi geçti zaten.
0: 2 sene o zaman kaldı. 4 yıllık anlaşma yaptı. 3 değil yani, net 4 yıllık yaptı.
1: 1 yıl kalmış.
4: Böyle bir
1: yıl
4: kalmış. Da bu kadar performans
3: ya, bir şey sezonu kalmış. Mimoviç ya. Mimoviç 2 sene önce aldılar. Antrenmana çıkmadan 2 senedir kiralık gidiyor.
1: Mourinho zamanında geldi. Şöyle böyle falan da 6 milyon verildi.
3: Evet.
1: Ya. 6 milyon.
3: Evet.
1: Bir resmi maçı yok.
0: Bir de Avrupa'ya gidiyordu. Kaçırdılar, buraya getirdiler. Esas Fenerbahçe başkanını ne bekliyor biliyor musunuz? Bunu konuşmak gerek. Şimdi Fenerbahçe başkanları 250 milyon euro verecek var işte, transfer yapacağım bu. Fenerbahçe'yi bekleyen direkt girdi, başkan seçildi kim olursa olsun.
1: Evet.
0: 90-100 milyon euro arası bir kere maaş.
2: 98 milyon euro.
0: 100 milyon euro vergi, 200 milyon euro daha işte geldi. Selamun aleyküm, ben başkan seçildim. İşte Hakan Bey, Aziz Bey seçildi. 200 milyon euro oyuncu maaşı ve vergi bir kere verecek.
1: Ne diye, 100 milyon vergi mi olur ya?
0: Evet. 100 milyon euro.
1: Yok hocam, öyle değil o.
0: Var. 100
1: milyona yakın bir para var. Var. Maaş yükü, ama 100 milyon vergisi olmaz.
0: Bir yıllıkta 100 milyon euro yakın bir vergi ödemesi var Fenerbahçe'ye bekleyen. 200 milyon euro.
3: Şimdi her iki başkan adayı da bunların hepsini biliyor. Bizden daha iyi biliyor. Bütçeleri aldılar, incelediler.
1: Ben de konuştum da rakamları biliyorum. Şimdi
3: aşağı yukarı senin dediğin gibi. Evet. Ama her ikisinin de bunu verecek bütçesi var.
1: Var.
3: Çünkü Fenerbahçe'yi gönül

0: gönül verdikleri için bunların hepsini biliyorlar. Bunları verecek güçleri var. Öyle bir yönetim kurulu kuracaklar. Kendileri de verebilir, yönetim kuruluna da verebilir. Burada bir sıkıntı yok. Önemli olan bundan sonra yapacakları hamlelerin bundan önceki yapılan hatalardan geri dönülmesi lazım. Çok fazla oyuncu gibi görünüyor, isteniyor ama her iki başkanının da dediğim gibi 4 tane veya 5 tane önemli noktalara önemli transfer yaparsalar Fenerbahçe ayağa kalkar. Fenerbahçe... Ama burada asıl sıkıntı, affedersin hocam, asıl sıkıntı
1: oyunculardan da para kazanması lazım.
0: Evet. Burada asıl sıkıntı bu oyunculardan kurtulmak. Çoğun
1: çok zor.
0: Yani burada en az 10 taneden kurtulacaksın ki Ender, yabancı da 4-5 tane yer açılsın ki 10 artı 4'e göre. Hadi bir de 12 olursa sayı da fazlalaşacak. Ha, burada çok iyi çalışmak lazım.
1: Çok.
0: Çok iyi organize olmak lazım. Bir önceki hatalardan ders çıkarılması lazım.
1: Hem ki başkan adayının da hazırlığı var.
0: Çok üst düzeyde var. Çok üst düzeyde de çalışıyorlar. Doğru planlamayı, doğru organizasyonu seçerseler bu işin içinden çıkılır. Fenerbahçe kulübünde işin içinden çıkılmayacak bir durum yoktur. Fenerbahçe kulübü bu sene ikinci olmuş. Son 4 senedir 5 senedir ikinci oluyor ama gelecek sene şampiyon olmayacak diye bir kayıt yok. Çok akıllı işlerle haydi hadi de şampiyon olur ama doğru program, plan, organizasyon şart.
2: Evet.
3: Ya bu Fenerbahçe taraftarının bu oyuncuların büyük bir kısmına ve bu sene gösterdikleri performansa da artık tahammülleri bitti. Bunları mutlaka temizlenmesi, evet, yeni bir oluşuma geçilmesi, değişmeyen tek şey değişimdir. Bu değişimi yapmaları lazım ki taraftar yine umutlansın. Aynı oyuncularla aynı şeyi denemek yanlış olur. Kurtulacağım, 3 vereceğim, 5 vereceğim, kurtulacağım.
4: Ya bir de oyuncunun iyi netli, iyi bir şekilde mesela hedefi olmalı. Şöyle bir örnek vereyim. Trabzonspor kiralık kimi aldı? Beşiktaş'tan Muçi'yi aldı. Değil mi? Muçi kötü oynayabilirdi. Gamsı, değil mi? Dönerdi, garanti parası var, alırdı, değil mi? Adam, evet, ne yaptı? Bir meydan okudu. Kulübüne de Beşiktaş istemiyor, değil mi Sergen Hoca? 8,5 milyon euro kazandırdı.
1: Tabii.
4: Cengiz Beşiktaş'ta gidiyor, Fenerbahçe beğenmiyor. Ya bir şeyleri bir meydan okuyayım ben, hem de kulübümde işte, doğru mu? 7-8 milyon euro kazansın, değil mi? Ben 15 milyon euroya
1: böyle
4: geldim.
1: Giderken böyle bir şey gitti ama...
2: Ama yok, öyle demedi. Sergen Hoca açıklama yaptı. Ben kazanırım onu dedi.
1: Evet, evet, ya, evet.
2: Yükseltirim dedi futbolunu ama olmadı.
4: Ya, hadi o kazanmadı. Ya kendin bir meydan okuma dersin, doğru, değil mi? Meydan okumaya, doğru, bir ihtiyacın var. Ben gideceğim orada, kendini kabul edeceğim. Muçi onu yaptı. Kulübüne gitti, para kazandırdı bonservisini. Burada kendi gamsızlığından oynamadı, etmedi. 3 metre alanda sağa sola öne geriye oynadı Cengiz. Almazlar. Amrabat'ı seyrediyorum İspanya'da. O da yürüyerek oynuyor. Beko Kasımpaşa'da öyle. Yani Fenerbahçe bu oyuncuları bulması çok enteresan. Yani bu kadar yani
1: aidiyetleri de düşük oyuncular.
4: Aidiyet ya bu kadar, aynen yani, bu kadar kötü olamazlar ya. Yani var ya, bu kadar gamsızlık, bu kadar vurdum duymaz. Nasıl olsa Fenerbahçe'den alırız. Hocam, ya ben bak bir örnek vereyim. Son kısa bir hocam? Şey söyleyeceğim hocam.
3: He? Fenerbahçe'de en büyük meydan okumayı kim yaptı? Saat işte da John Duran yaptı. John,
4: evet.
3: Aidiyet, maidiyet hikaye.
4: En önemli ne biliyor musun? Bak Uğurcan'la Ederson'la ilgili bir örnek vereceğim. Uğurcan bu sene belki yılın oyuncusu, müthiş oynadı. Uğurcan'a bak şöyle bir örnek verelim. Uğurcan yetenekli, mükemmel kaleci. Bu sene Fenerbahçe'nin kalesinde olsaydı, Ederson'da Galatasaray alsaydı. Bak şimdi hep oyuncuya suçlu olan.
1: Her iki ihtimal de vardı.
4: Vardı. Şimdi Uğurcan var ya bak. Orada tukaka olurdu, gol yerde ederdi, ya işte bu alanda 30-40 milyon euro falan vesaire. Ederson da belki şampiyon olan takımda, anladın mı? Yani Galatasaray'da eğer gitseydi yine evet şampiyon olacaktı. O takım kalesi olacaktı. Aradaki fark ne biliyor musun? Ortam.
2: Hocam burada laf söyledin, hatırlıyor musun? Galatasaray'da. Şart ettim sezon başı. Evet. Daha transferler görmüş. Ederson olursa bu ligi kapatsın Galatasaray dedin. Değil mi? Herkesin bakışı oydu. Birisi bir takım kayıtsaydı. Ama dediğin gibi ortam çok önemli.
4: Ortam, tabii, arkadaşlık.
2: Sahiplenme.
4: Bravo. Bak arkadaşlık, ortam. Ederson oraya gitseydi o şampiyonluk var ya, kupasını kaldırdı. Uğurcan da burada tukaka olurdu. Fenerbahçe bak işte bu ortamı sağlaması gerek. Ender, en büyük sıkıntı bu. Bunu çek etmesi gerek. İşte yeni gelecek başkanı.
1: Hani Tedesco güzellemeleri falan yapıyorlar ya, tamam. Tedesco gerçekten hocalık meziyetleri var. Hiçbir şey diyemeyiz. Yani bizim haddimize değil. Ama işte Samandıra'da bir hem disiplini sağlamak hem de birlik beraberliği sağlamak lazım. Önce oradan başlamak lazım. Sonra camianın bütününe yaymak lazım. Ama önce Samandıra'dan başlamak lazım.
2: Bir şey vurgulayayım sana. güzel bir şey söyledi hocam. Kaan Ayhan, Abdülkerim, Yunus, Eren Barış.

0: Uğurcan 6 tane oyuncu milli takımdan arkadaşlar. Bu ortamı hocam dedi ki buldu orada. Fenerbahçe'deki yerli milli takım giden oyuncular oynamıyorlar ki abi. Bir Kerem oynuyor.
1: İsmail var işte.
0: Kerem, o da İsmail de oynamıyor. Genelde oynamıyor. Burada Şenol Hocam defalar söyleniyor oynatmıyorsun. Reha Hoca söyledi oynatmıyorsun diye. Yani burada Türk oyuncuların varlığı da Uğurcan'ın bir avantaj oldu. Yani yabancı bir yere gelmedi hocam. Beraber oturdu milli takımda, beraber saatler geçirdi. Arkadaşlarıyla buluştu Kemerburgaz'da.
1: Ben yani onun için sırf arkadaş için söylemedim. Yani Fenerbahçe'nin ya Uğurcan gitse oraya diyorum ya birçok şey olurdu, Ederson oraya. Yani Fenerbahçe bir kere bunları yeni sezonda düzeltmesi gerekir.
2: Mesela Ederson'un orada da hangi çizgide oynayacağından emin değilim.
3: Yani. Yani şöyle bir durum var. Şimdi nereye transfer edildi? İrfan Can kiralık gönderildi.
1: Orada
3: Allah aşkına Oğuz Aydın da var. Oğuz Aydın da var. Oğuz Aydın da var. Ya Oğuz Aydın'la İrfan Can kahveci varken neneyi nasıl alıyorsunuz? Niye alıyorsunuz ya da?
2: 6-8 milyon gözüken kadro yani değeri 6-8 milyon denilen oyuncu 18'e geldi.
3: Yani düşünebiliyor musun? Ya böyle yanlışlar yapıldı. Ben onun oradan çıkmak lazım. Bak işte bunu sezon başından beri söylüyoruz. Galatasaray'ın forvetinde kim oynuyor? Fenerbahçe'nin kim oynuyor? Ya bunlarla yarışma şansın yok ki. Ya sezon sonu geldi Ender. Fenerbahçe'nin 11'i değil ya. 6 tane bankosu belli değil ya. Ya geçen sene de böyleydi, bu sene de böyleydi. Efendim Tedesco iyi hocaymış. Ya iyi hoca falan olsan bu takım böyle olmaz ki ya. Her hafta bir şey değiştiremezsin ki. Ya iyi hocadır, ileride belki çalıştıkça başarı da kazanacaktır. Hayır. Ama Fenerbahçe'de bu işleri çevirmek öyle kolay bir şey diyenler. Bak şimdi sen ne güzel demin söyledin. Ya bizim duyduklarımızı burada anlatsak oho. Soyunma odasına bir hoca hakim değil.
2: Pembe dizi olur valla.
3: Samandıra'ya hakim değil. Oyuncularla farklı şeyler konuşuluyor. Yani
0: o zaman konuşsaydınız hocam. Belki de Fenerbahçe daha büyük operasyonu erken yaptırırdınız.
3: Hocam ben o kadar
0: biz
3: dedim.
0: Biz konuşuyoruz operasyon... ama.
3: Hocam ben operasyon.
0: Ben Galatasaray konuşuyorum.
3: Hocam ben Karagümrük.
0: Hayır anlatamadım. Ben yani. Konuşacak var hocam. Ben senin için demiyorum. Bilen insanlar varsa.
3: Hocam Karagümrük maçından beri bağıra bağıra söyledik biz. Duyumda
2: değil.
0: O zaman duyumda değil mi hocam?
3: Tabii canım bu dekanat olması lazım.
0: Ben bunu ben kendi adıma söylüyorum. Kusura bakmayın. Ver puan tablosunu bakalım buraya. Herkes bunu konuşuyor da. Her Galatasaraylı şampiyon olmuş. Tamam tebrik ediyoruz. Sen 5 yenilgili Galatasaray takımın şampiyon olduğunu gördün mü rakibinden? 3 yenilgi daha fazla olan bir takım. Bunu içine sindiriyor mu insanlar? Ya konuşuyorsun şampiyon olmak ayrı bir şey. Beni entesi etmez. Şampiyon olurken de yanlışları göreceksin. Yani 3 yıl süper oynarken 4. yıl oyun olarak geriye gitmeyeceksin. 350 milyonluk kadroyla 5 yenilgi almayacaksın. Kusura bakma. Bu işin de gerçekleri. Şampiyonluk bir takım eksiklerin üstünü örtmesin. Ben örttürmüyorum mesela.
2: Mesela.
0: Ben
2: kendi adıma bunu söylüyorum. 11 beraberliği
0: evet,
2: var.
0: Evet.
2: Küme
0: İki yenilgisi var.
2: Küme düşen Kayseri'nin de 12 beraberliği var bu arada.
0: Bak ama yenilgisi yok.
2: Bu sistemde beraberlikle yenilgisi birbirine yakın.
0: Olsa, öyle değil mi? 5 tane yenilgisi var hocam.
3: Olmasa ne olur ya? 11 tane beraberlikten ya, mi olursun?
0: Galatasaray
3: sen Galatasaray'ı bak. Burada
0: 25 puan kaybetti ya. 25
3: bak,
0: puan.
3: Bak. Fenerbahçe olsaydı zaten Fenerbahçe takımı bu sene şampiyon olmuştu ya. Doğru yönetilmedi. Doğru yönetilseydi Fenerbahçe şampiyon olmuştu ya.
0: Hocam senin
3: dediklerine katılıyorum.
0: 25 puan kaybetmez 350 milyonluk
2: takım. Zaten.
3: Aynı şey bak, senin eleştiri şeklin farklı. Bizim bakış açımız farklı. Hocam sen sonuçta bir gazeteci kökenli bir adamsın evet. Ve sen her şeyi söylersin.
0: Evet.
3: Biz teknik açıdan dedik
0: ben
3: ki...
0: Ben söylerim hocam bak ben de burada
3: şey
0: bütün
3: ya.
0: Kazanılan 96-2000 arası kadrosunun puan tabloları var. 2022'den başlayıp şampiyon
2: var,
0: olan
2: merak
0: var.
2: Ettim bak.
0: Ya Allah aşkına.
2: Söylesene kaç yenilgi var?
0: Nerede?
2: 96-2000 arası.
0: Bakacağız buraya. Mesela 96-97 iki mağlubiyeti var. Bu Okan Hoca oynadığı dönem.
2: Sonra...
0: Sonraki sezonda gelip geriden gelip 11 puanla şampiyon olduğu dönemde Fenerbahçe geçtiği dönemde 5 mağlubiyeti var. Tamam mı?
2: 97-98.
0: Evet. Sonraki sezonda 98-99'da 2 mağlubiyeti var. 99-2000 yılında 3 mağlubiyeti var. Son mağlubiyeti ve Fenerbahçe Johnson'un attığı.
2: Evet, evet.
0: Gelelim buraya Okan Hoca'yı. Bu seneki şeye bakalım. 2000'li bakalım arkada. Başladığı sene 4 mağlubiyet. 4 mağlubiyet var. Çalışma.
2: 2-1.

0: 2 mağlubiyeti var ikinci şampiyonlukta. 3. sene 1 mağlubiyeti var. Ben futbol olarak bu sene 5 mağlubiyeti var ya. Bu takım kadrosu 350 milyonluk kadro. Bu kadar şey. Yapmayın Allah aşkına. Bir daha bazı gerçeklerden de bahsedelim. Şampiyon olduk. Tebrik ediyorum. 4 sene şampiyon olduk. Tebrik ediyorum. Ama futbol olarak da Galatasaray nereye geldi onu da tartışalım. Ben Galatasaray'ı takip eden bir yazılı tartışıyorum.
1: Şu etkili olabilir mi burada? Diğer 3 sezonda Şampiyonlar Ligi yok.
2: Burada Şampiyonlar Ligi zor rakiplerle oynadı. Bir de onu
1: zor rakip, kolay rakip. O yani
0: bir dakika. Etkili. Bir dakika hiç öyle hiç gitmeyelim ya.
2: Niye? Kayıpların hep onlardan.
0: Bir dakika hocam ya. Bir dakika. Allah aşkına ya. Hocam 99-2000 senesi. Galatasaray takımı TSD kupasını kazanıyor. Fener, Beşiktaş, Galatasaray. Doğru mu? Bende liste var, yalan olmaz. Yanlış olmaz. Lig şampiyonluğu. Doğru mu hocam?
1: Evet.
0: Türkiye Kupası. 5-3 yendiler şeyi. 5-2 yendiler. 5-3 veya 5-2'ydi. Antalyaspor'u. Diyarbakır'dan maçtaydı.
1: Diyarbakır'daki maç.
0: UEFA Kupası şampiyonluğu var.
1: Evet.
0: Tamam mı? 2000 yılında. Ligde 34 maç oynatmış. Devler Ligi'nde 2 ön eleme var. Rapid Wien'i geçiyorlar. 1-0 yendikleri maçın golünü Okan Hoca atıyor.
1: Maç sayısı grupta, doğru.
0: Grupta 6 falan tane maç var. UEFA Kupası'nda final dahi 9 maç var. Toplam Avrupa'da 17 maç oynuyor. 17 doğru. Maç. Tamam mı? Türkiye Kupası final artı 4 maç, 5 maç. Milli maçlar var. 5 maç. 2 tane playoff var. 7 tane milli maç var. Toplam Galatasaray 60, kökenli 62, 63 tane maç oynamış. Ya sonra da gitmiş Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Portekiz'e yenilmiş. Ya bırakalım bunları Allah aşkına, bu kadro bu kadar derin mi?
1: Ve yabancı sayısı kaç?
0: 5 tane yabancı ile oynuyorsun.
1: Evet.
0: Tafarel, Popescu, Hacı, neydi onların?
2: Bile mi?
0: Yok, hayır, Capon.
1: Capone.
0: Bir de Marcio. UEFA Kupası'nı kazanıyorsun. Yapmayın yani, bir şeylerden bahsedelim. Kim alınırsa alınsın. Kim darılırsa darılsın. Hiç benim umurumda değil. Ben gazetecilik yapıyorum, görüyorum. Galatasaray bu sene futbol olarak Avrupa'nın belli maçların dışındaki yerde geriye gitmiştir futbol olarak. Benim söylediğim bu. Alınan alınsın. 5 tane yenilgiyle bu takım, ben bir söyleyeyim, bu takımın normal koşullarda namor bitirmesi lazım bu ligi. Bana Kocaeli maçında takılıyorsun, Gaziantep'e takılıyorsun, Kasımpaşa'ya mağlup oluyorsun. Şu maçı bile 1-1 bitiremiyorsun ya, şampiyonsun diye. Hadi hep hoşgörü yapalım, işte eğlendiler, şuradan gittiler. Kazınaya öyle değil yorulan. Benim bakış açım bu.
1: Peki.
0: Allah seversen isteyen olunur, isteyen olunmaz.
1: O zaman artık yavaş yavaş sözün sonuna geliyoruz. Bir basın toplantılarını da vereceğim. Hani hocaların son açıklamaları nasıl oldu? Onları da bir dinleyelim. Takım oyununa mı sakladık onu? Ha, reklamımız çok mu? O zaman tamam, onu takım oyununa saklıyoruz. Ekran başından ayrılmayın. Onlar takım oyununa, gördüğüm kadarıyla evet. Biraz bugün reklam fazlaymış. Biz yavaş yavaş toparlayacağız. Sezonun son programı demiştik. Tabii burada olmayan değerli yorumcularımız da var. Onlar da sezon boyunca bize eşlik ettiler bölüm bölüm. Erol abimiz var. Ondan sonra Zeki var, Ulaş var. Zaman zaman Murat sevgili destek oldu bize. Bilemiyorum, unuttuğum yoktur umarım ismini. Ama ne diyelim, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve sizleri reklamlarla baş başa bırakalım. Ardından takım oyunu ekibi geliyor. Az önce sözünü ettiğim basın toplantıları da takım oyununun içinde olacak efendim. Esen kalın.

0: Takım oyununa hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig sona erdi son hafta maçlarında. Galatasaray Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Trabzonspor Natura Gençler Birliği'ne kendi evinde 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'de İKAS Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Şampiyon Galatasaray. Düşenler belli oldu. Hepsini konuşacağız bu akşam takım oyununda. Sezonun bir Z raporunu da alacağız. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Cem Pamiroğlu, Onur Özkan ve Ulaş Özdemir bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş
2: yayınlar.
1: Bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Hemen bir bakalım puan cetveline. Galatasaray 77 puanla şampiyon tamamladı sezonu. Fenerbahçe 74 puanla ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor 69 puanla üçüncü bitirdi 2025-2026 sezonunu. Dördüncü sırada 60 puanla Beşiktaş yer alıyor. Ve 5. 57 puanlı Rams Başakşehir ilk 5 sıra Avrupa için önemliydi. Tabi Rams Başakşehir kupanın sonucunu bekleyecek. Ve en üzücü kısım düşenler. 32 puanlı Hesap.com Antalya Spor ve 30 puanlı Z Corner Kayseri Spor'la Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig'e veda etti. Bir an önce geri dönmelerini diliyoruz. Şampiyonla başlayalım. Onur Özkan iyi bir sezon geçirdi Galatasaray. Son 3 sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluğu ilan etti. 26. kez mutlu sona ulaştı. Şimdi gözler artık yeni sezonda nasıl bir Galatasaray'ı izleyeceğimiz sorusu merak kazanıyor. Gözler artık buraya çevrildi.
3: Ha, tabii Galatasaray için çok hareketli bir sezon oldu, bir kere onu söyleyelim. Yani lig, Avrupa, sevinçlerin, hüzünlerin, hayal kırıklıklarının, zaferlerin bir arada olduğu bir sezon. 50. maçını oynadı bugün Galatasaray. Tarihindeki en yoğun sezonlardan birisini geçirdi. Onu belirtelim bir kere. Yıpratıcı bir sezondu. Tabii ki şampiyonluk Galatasaray adına çok önemli. 4 yıl üst üste şampiyonluk. İstikrarlı bir şekilde bunu yapabilmek çok çok önemli. Çünkü ligimizde çok alışkın olduğumuz bir durum değil, bu kabul etmemiz gerekiyor. İstikrarlı başarılar hep bizim problemlerimizdir ülke futbolu adına. 4 yıl üst üste bunu yapmak çok önemli Galatasaray için. Tabii oyuna ve puan ortalamasına baktığımız zaman Galatasaray'ın son 3 sezonun gerisinde olduğu net bir tablo. Onu Galatasaray mutlaka muhasebesini yapacaktır. Kadro planlamasında yeni sezon öncesi yönetim Okan Buruk, ama işin olumlu kısmı, bardağın dolu kısmı Galatasaray adına hep bunu konuşmamız gerekiyor bence şu anda. Günün konusu bence bu olmalı. Diğer konular bence bugünden sonrasının konularıdır Galatasaray için. Dediğim gibi Galatasaray sezonun başından sonuna kadar zirvede yer aldığı bir sezonu, puan tablosunu zirvede bitirdi. Yani şu konuşuluyor mesela, ben katılmıyorum. İşte Fenerbahçe Galatasaray'a şampiyonluğu hediye etti şeklinde yorumlar var. Evet, iki takım da çok kritik yerlerde puan kayıpları yaşadı. Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'nin dramatik puan kayıpları da vardı ama sezonun başından sonuna kadar zirvede olan bir takım için rakibi adına şampiyonluğu hediye etti demek doğru analiz olmaz. Hatta ben tam tersini söylemek istiyorum. Eğer ki ligin bitimine 3 hafta kala biz hala şampiyonluk yarışını konuşuyorsak aslında bu Galatasaray'ın ikramları sayesinde oldu. Yani Galatasaray son 3 sezonun puan ortalaması anlamında gerisinde kaldığı için biz çok daha heyecanlı bir şampiyonluk yarışı izledik. Yani Galatasaray mesela İsmail Kartallı Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olduğunda 2.68'di puan ortalaması. Bu sezon 2.26 Galatasaray'ın ortalaması. 10 maçta puan kaybetti Galatasaray bu sezon. Hani bugünü saymayalım. Şampiyonluk maçı formalite. Ama 5 mağlubiyet, 5 beraberlik Galatasaray adına geçtiğimiz sezonlara göre bayağı yüksek bir rakam.
1: Tabii Fenerbahçe bu akşam kazansaydı 1 puan.
0: 1 puan. Tamam, günün sonunda şu denebilirdi. İşte kıl payı mı şampiyon ama Galatasaray 7 puan öne geçtikten sonra biraz rehavetle puan kayıpları geldi. Dediğim gibi bu sezon adına Galatasaray için en büyük problem Şampiyonlar Ligi'nin öncesi ve sonraları oldu. Yani ciddi yıpratıcılığa yol açtı Galatasaray adına Şampiyonlar Ligi. 12 maçın psikolojik ve fizyolojik yıpranmaları ciddi puan kayıplarına neden oldu. Yani çünkü bunu sadece Galatasaray yaşamadı bu arada. Avrupa'nın tüm liglerinde neredeyse, Bayern Münih'i dışarıda bırakıyorum, şampiyonluk yarışı veren takımların tamamı Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde, liglerinde ciddi problemler yaşadı. Bunu Galatasaray da yaşadı. Şimdi yeni sezon öncesi bir ev ödevidir bu Galatasaray için ne yapması gerektiğine dair. Ekonomik anlamda çok büyük kazançları oldu Galatasaray'ın. Sırf şampiyonluk gecesinden Galatasaray'ın geliri 200 milyon TL'ydi. Yani Galatasaray bir yandan rakipleriyle sportif makası açarken bir yandan ekonomik makasını da açıyor.
1: Tabii forma, stadyum, loca, tüm gelirler.
0: Aynen. 1 milyonun üzerine forma satışı Galatasaray adına. 2 sezon sonrasının bile locaları şu anda kapış kapış gidiyor. Bırakın yeni sezonu, ondan sonraki sezonun locaları bile kapış kapış gidiyor. Dolayısıyla Galatasaray dediğim gibi rakipleriyle arasını aça aça aça aça 4. sezondaki şampiyonluğunu elde etti. Okan Buruk tabii ki bunun en büyük mimarlarından bir tanesi. Galatasaray yönetimi bence 4 sezonluk şampiyonluğa baktığımız zaman en büyük pay sahiplerinden biri olduğu sezondu bu Galatasaray yönetiminin. Onu da altını çizmemiz gerekiyor. Dursun Başkan ve yönetim kurulu, futbolcular, taraftarlar.
2: Diğerlerinde yok mu diyorsun?
0: Hayır, en büyük pay bu sezonun diye düşünüyorum. Çünkü mesela sezon başındaki Barış Alper Yılmaz krizini çözdü başkan. O gün herkes Barış Alper gitsin diyordu. O Barış Alper krizini çözdü ve bugün Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarlarından bir tanesi oldu mesela. Sezon başına başka bir karar alınabilirdi. Örnek veriyorum. Osimhen transferini gerçekleştirdi. Kim cesaret edebilirdi 75 milyon euroya bir oyuncu almaya?
2: Tabii.
0: Sayın Başkan bir riske girdi. Bir kumar oynadı belki de bu ekonomik yükün altına girerek ama günün sonunda başarılı oldu. Dolayısıyla Okan Hoca'nın yönetimin, futbolcuların, taraftarın çok büyük payının olduğu bir şampiyonluk sezonu Galatasaray için yaşadık.
1: Galatasaray'a dair konuşacağımız çok şey var. Kadro yapılanmasını da konuşacağız. Eldeki oyuncuları, gelecekler, gidecekler, hepsini konuşacağız. Ama bir Cem Hocam'dan da Fenerbahçe değerlendirmesi alalım. Bu sezon geçtiğimiz sezonlardaki gibi yine şampiyonluk yarışındaydı. Evet. Son ana kadar Fenerbahçe ama bu sezonla birlikte 5 oldu. İkinci sırada tamamladı yine sezon.
3: Sevgili Cüneyt, yani Fenerbahçe evet istikrar olarak son derece istikrarlı bir şekilde tekrar ikincilik yolunda halen devam eden bir sezonu da geçirmiş oldu. Bunun tabii başlıca nedenleri özellikle son sene itibariyle baktığımızda Eylül ayındaki Ali Bey'in seçimi kaybettikten sonra Saadettin Bey'in başa gelmesiyle beraber o süreç zarfında tabii çalkalanan ve savrulan çok Fenerbahçe hem yönetim bazında hem yönetme bazında hem de teknik adam ve kadro yapılanmasında çok sıkıntılar çekti. Özellikle de ana transferden sonra ara transfere gelindiğinde yapılan transfer planlamasındaki bir takım yanlışlıklar ve plansızlıklar bence şampiyonluk yolunda gittikçe geriye düşmesine neden olan bir Fenerbahçe oldu. Aslında bakıldığında Galatasaray'ın son 3 senedeki şampiyonluğuna bakıldığında bu seneki şampiyonluğuna gelindiği sırada da uzun zamandan beri Avrupa kupalarında uzun Mart ayına kadar gelemeyen Galatasaray'ın yorgun olduğu, Galatasaray'ın zaman zaman oyuncularındaki performans düşüklükleri belki de Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda biraz daha öne geçmesi için önemli bir zaman dilimine diye sürüklendiğini düşünüyorum açıkçası. Ama Fenerbahçe maalesef

0: üzerine düşen Fenerbahçe'nin kadro yapılanması, gerek teknik direktör Tedesco'nun yanlış zaman zaman oyuncu seçimleri, Tedesco'nun performansındaki düşüklükler, hala sonlara doğru gelinmesine rağmen oturmamış bir 11, ana plandaki transferlerin ara plandaki transferle birbirlerini tamamlayamaması, belki de ara transferdeki hiçbir yere dokunmasa Fenerbahçe, 3 tane santraforuyla devam etse, belki bir Kante'de gelmesi veyahut da onun yerine bir stoper gelse, belki Fenerbahçe çok daha başarılı, hatta şampiyon olma yolunda belki de ipi gösteren taraf olacaktı. Bu sene için Fenerbahçe olabilirdi. Geçmiş senelerde ikincilikleri var. 99 puan, 99 gol. Bunlar önemli senelerdi. Bence Fenerbahçe'nin bu seneki esas olamamasının ana nedenindeki istikrarsız bir teknik adam davranışı, oyun içerisindeki savrulmalar, oturmamış bir düzen, takım içerisindeki zaman zaman geriye düşmenin getirmiş olduğu birbirleriyle olan huzursuzluklar, Tedesco, oyuncu, bunların hepsi şampiyonluk yarışında geriye düşmesine neden oldu.
1: Zaten Fenerbahçe sezona Ali Koç ve Mourinho ile başladı. Sezonu Saadettin Saran ve Tedesco ile bitiremedi bile.
2: Evet.
1: Yani bu bile zaten yaşanan çalkantılı dönemi
0: kesinlikle gösteriyor. Aynen dediği.
1: Başlayan hoca ve başkan farklı. Bitiren şey de önemli. Bitiremedi.
0: Çok doğru söylüyorsun. Şey de önemli tabii. Oyuncuların psikolojisi de önemli. Yani hangi teknik adamla yola çıkıyorsun, devam ediyorsun. Hangi başkanla anlaşmalarını sağlıyorsun. Daha sonraki başkan ve de Fenerbahçe'nin bugün bakıldığında da belki başkan yönetiminin takım üzerindeki etkisizliğini de söyleyebiliriz. Çünkü ya Fenerbahçe'nin bir yönetme sıkıntısı olduğu apaçık bir gerçek ortada. Çünkü bu devre arasındaki ve devre arasından sonraki Tedesco, başkan, yönetim, futbol, bu üçgen, bu dörtgen maalesef bir türlü oturtulamadı. Bunlarla beraber tabii saha içerisindeki oyunu bulamama, oyuncuları bir araya getirmekte zorlanan bir Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'su ve seçilen oyuncuların da performanslarındaki oyundaki zafiyetler zaten bu şeyi getirdi. Yani bu başarısızlığı getirdi. Ederson'un mesela işte hataları, Ederson'un Brezilya milli takımının kalecisi olmasına rağmen Fenerbahçe'deki bir istenilen bir kıvama gelemeyen bir kaleci performansı çok önemliydi. Buna şöyle bir örnek vermem gerekiyor. İşte Uğurcan'ın Galatasaray'a gelmesiyle Uğurcan'ın Galatasaray'daki başarısı, Ederson'un Fenerbahçe'ye geldikten sonraki bireysel performans arasında uçurumlar var. Galatasaray'la da konuşurken de onu da söylemek de lazım. Tabii Galatasaray'ın Uğurcan, Barış Alper ve Osimhen üçlüsünün özellikle şampiyonluk yarışındaki belirleyici ana unsurlar olmasından dolayı da Galatasaray'ın böyle bir avantajı da olduğunu da söylemek lazım. Ama her şeye rağmen ben Fenerbahçe'nin bu sene Galatasaray'ın da zaman zaman performansı ve bireysel performanslarının savrulduğu dönemlerde Fenerbahçe'de öne geçebilecek zamanlarda, avantajlarda
1: yakaladı. Son bunu, haftalarda bile tabii, yakaladı.
0: Bunu maalesef elinin tersiyle de iten bir Fenerbahçe olduğunu da söylememiz lazım.
2: Çok kısa bir ekleme yapabilir miyim? Sonra da Özdemir'e pas atalım. Yani Galatasaray'la ilgili şu yorum yapılıyor ya, 4 sezonun en zor şampiyonluğu. Ben bunun katılmıyorum. Yani
0: en zor şampiyon değil, en alınabilecek olan Fenerbahçe'sinden şampiyonluğu.
2: Galatasaray'ın düşük puan ortalaması ya da hep bahsediyoruz ya düşük konsantrasyon ligde, bence biraz Fenerbahçe kaynaklıydı. Yani geçtiğimiz 3 sezonun tam farklı olarak Galatasaray geriye dönüp baktığında oyun anlamında, organizasyon anlamında bence kendisini geçebilecek bir Fenerbahçe görmedi. Yani Galatasaraylı oyuncular hep şunu düşündü. Ya Fenerbahçe o kadar büyük hatalar yapıyor ki, o kadar badeler atlattı ki sezon başından beri. Biz bu Fenerbahçe'yi her türlü geçeriz zaten diye düşündüler bence. Yani geçtiğimiz 3 sezonda böyle değildi.
0: Ama böyle düşünmesine rağmen, bak böyle düşünmesine rağmen oyun neticede geliyor, saha içerisindeki performansa geliyor. Biz saha içerisindeki Galatasaray'ın performansına baktığımız zaman, Galatasaray'ın performansına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin de onu yakaladığı, 7 puanı kapattığı ve de Fenerbahçe'nin de şampiyonluk yarışında çok büyük bir ümitlere ve umuta doğru yöneldiğini gördük. Burada nerede kaybetti Fenerbahçe? Küme düşen takımlara zaten kaybettiği puanlar.
2: Hocam,
0: ve son dakikada yani yediği goller. Gerçi
2: Galatasaray yani Galatasaray'ı çok yüksek derecede tehdit edemedi Fenerbahçe bence oyun anlamında. Çünkü başkan değişmiş, hoca değişmiş, transfer planlamada çok skandal. Orada... Yani onun rahatlığı vardı bence biraz Galatasaray'a.
3: Ya devre arası santrafor almadı Fenerbahçe.
2: Santrafor

0: Cem abi yani.
1: Efendim? Olanları da gönderdi. Yani hayır, süreci.
2: Demin söyledim, sen şeyle mesaj yazıyordun ama şöyle, ben devre arasındaki o ara transferde zaten hiç takıma dokunmasalardı eğer, yani 3 tane santforla Fenerbahçe devam etseydi, aldığı bir tane Kante diyelim
3: ya da Genduzi.
2: İkilisiyle gene de Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok daha sonuna kadar gidiyor. Belki
1: sadece
2: de
1: Genduzi'yi alsaydı yeterdi.
2: Hayır, ayrı konu. Bence sadece de Kante'nin yerine abi. Kante'nin yerine bir tane stoper alsaydı veyahut da o
1: tamam,
2: da
1: Kante'nin yerine bir stoper alsaydı.
3: Genduzi geldi.
1: Santrafor bitiyor. Alamıyorsa da elindeki santraforlardan birini tutabilseydi. Ulaş,
2: zaten işte
1: belki bugün başka bir hikaye.
2: Hepimizin ortak gelecek. Evet, bugün burada hepimizin ortak konusu nedir? Fenerbahçe'nin ara transferdeki yapmış olduğu transfer planlaması, transfer takım mühendisliğinin olmamasından kaynaklanan sorunlardan şampiyonluğundan uzaklaşan
1: orada da şu geliyor insanın aklına Cem abi, yani bunu yönetim mi istemedi, hoca mı istemedi?
3: Yönetime sorarsan hoca istemedi diyor.
1: Evet.
3: Oradaki, hocaya sorsan yönetim istemedi.
2: Aslında ben şunu bekliyorum mesela Sayın Saadettin Saran'ın ve yönetimin şeyi bıraktıktan sonra, yönetimi bıraktıktan sonra muhakkak ki bir oturup bunun bize raporunu insanlara anlatacaklardır. Çünkü Fenerbahçe uzun yıllardan beri şampiyonluk yarışını yakalayabileceği bir senede, belki şampiyon olacağı bir senede, sizin şu 3 tane santrforunuzu göndererek bu takım planlamasındaki buradaki gerçekten sorun neydi de olmadı, bunları açıklamaları lazım. Herkes bunları merakla bekliyor.
3: Şunu görüyorum hocam, ben sosyal medyada özellikle Saran yönetimine yakın kişiler tüm ihaleyi Tedesco'nun üstüne yıkmaya çalışıyor bir süredir. Yani Tedesco sanki 9 numara transferini istemedi. Tedesco 9 numaraları gönderdi. İşte illa Kante'yi alalım, Tedesco diretti. Stopere ihtiyacım yok, Tedesco dedi ısrarla. Hani yönetim sanki tamamen teslimiyet.
1: Nasıl olsa gitti adam ya, yani gitti. Arkasından her şey.
3: Yani böyle değil. Mesela şunu da anlayamadım. Bugün Saadettin Saran ve yönetim veda maçında veda fotoğrafı çektirmiş tribünde. Ya bu fotoğrafın anlamı ne? Niye çektiriyorsunuz fotoğrafı? Hani çektirdiniz, kendi albümünüze koyun. Niye paylaşıyorsunuz bunu? Fenerbahçe başarılı mı oldu?
2: Şey, mesela,
3: sizin yüzünüzden Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti belki de. Pozun anlamı ne?
2: Şeyi de yorumlamak istiyorum aslında. Tarık'la 3 senelik yapılan bir mukavele mesela. Yani siz bir şekilde artık kongre kararı almışsınız, gidiyorsunuz. Belki de gelecek
1: olan... Belki sözleşmesinde bir madde var.
2: Olabilir, ona bir şey diyemem. Yani orası
3: ondan
2: tabii...
3: Ondan dolayı yapmışım. Anlamında mı?
1: Evet.
3: O, oynamam şeyle.
2: Hayır, o, ama o neticede de onunla konuşarak da, menajeriyle veya kendisiyle konuşarak da kongre kararı almış olan bir yönetimin de önümüzdeki gelecek olan
3: prensip
2: yönetimi...
3: Prensip anlaşması yapılır değil mi?
2: Prensip anlaşması yapılır.
1: Yani. Tarık yani. Kötü bir kaleci değil. Hani boşta kalırsa herkes alır.
3: Tarık da anlaşırsın, seçim sonrasında imza atarız. Yani. Tarık seni bekler zaten.
2: Aynen öyle. Çünkü yani prosedür olarak herhalde etiklik açısından da böyle olması gerekirdi. Çünkü yoksa biz Tarık'ın kötü performansı, kötü
1: ondan
2: bir
1: dolayı demedim abi.
2: Değil.
1: Belki ben de sözleşmesinde Tarık... bir madde var. Hani Mayıs sonu doluyor ya, ve
2: bak bunları konuştuğumuz şeyler sonra. Tartışma ortamına girdiğimiz için bunların hepsi teyide muhtaç haberler. Yani bunları net bir şekilde Fenerbahçe'nin 30 milyon taraftarına anlatman lazım. Bunu niye yaptık? Bu niye olmadı? Veyahut da işte ara transferlerdeki biz şeylerden santrforları tercih etmediğimizde bizim şundan dolayı işte Tedesco bunu istemedi gibi bir açıklamalarla, hani diyoruz ya hep bize raporu, Z raporu, işte bize de bize raporu lazım. Yani herkes Fenerbahçe'nin buradaki bu yapmış olduğu bir hataların karşılığını kime gidiyor? Kim hatalı bulacak karşısında taraftar ve camia? Onu görmek istiyor, bilmek istiyor açıkçası.
4: Evet. Gelelim Trabzonspor'a. Şampiyonun 8, ikincinin 5 puan gerisinde tamamlanan bir sezon. Zira Türkiye Kupası'nda finale çıkan bir takım. Sezon içerisinde zaman zaman futbol beğenilmese de bu kadroyla, bu yapılanmayla, yeni kurulan bir kadroyla, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla başarılı sayılan, bazılarına göre başarılı, bazılarına göre çok daha fazlasını yapması gereken bir Trabzonspor vardı. Senin düşünceni merak ediyorum açıkçası.
1: Futbolda tek doğru yok. Birçok doğru var.
4: Doğru.
1: Kimilerine göre...
4: Bu da doğru.
1: O da doğru yani. Kimilerine göre işte
2: doğru,
1: kurulan...
2: Doğru bir tane değil mi ya?
1: Bu kadro daha iyi işler yapan...
4: Sana göre, bana göre.
1: Video var, değil mi? Kimilerine göre bu kadro ancak bunu yapabilirdi olacaktı. Ama bence bu kadro biraz daha yukarıya çıkabilirdi. Biraz daha. Çünkü çok da kötü bir kadrosu yok Trabzonspor'un. Yani nihayetinde bakıyorsun işte, yani sol bekte Mustafa, stoperleri Batagov, Savic, efendime söyleyeyim Pina,
3: Livu.
1: Orta sahada işte

0: Meyle oynadın. Bazen Mustafa'yı sol öne attın. İşte arkasına devre arası aldığın Lovi'yi koydun bek olarak. Sağda da Zubkov ve onu açıyor. İşte Augusto. Ya baktığında aslında bütün takım olarak bence Fatih Tekke hepsinden alabilmesini gerektiren performansları aldı. Alamadığı maçlar da oldu. Futbolda bu da var. Hı hı. Yapacak bir şey yok ama yani Trabzonspor son şampiyon olduğu sezondan sonra şöyle bakmak lazım. Yani 4. 5. 6. haftalarda yarıştan tamamen kopuyordu. Yani haliyle o yarıştan kopuş Trabzonspor'u o kadar transferler yapmasına rağmen, bak şimdi 2021-22 sezonu şampiyon oldu, 14 transfer yaptı Trabzonspor. Ve o sezon yarıştan koptu.
1: Abdullah
0: işte.
1: Avcı'da ikinci sezonu diyorsun.
2: Evet, Şampiyonlar Ligi için.
0: Yok yok yani. İkinci sezon değil, ilk sezonu şampiyon oldu.
3: Şampiyon olduğunun ertesi sene.
1: Ertesi sezon.
3: İşte evet. Abdullah Avcı'nın sezonu. Başlayan sezon.
0: Başlayan sezon, evet. Evet. Sonra Abdullah Avcı gitti falan, evet. Bir teknik adam değişikliği, sonra yeni transferler, yine hep bant başa sardı. Hı hı. Ne oluyor, sen yeniden yıkıp yaptıkça borcun da artıyor, maliyetlerin de yukarıya çıkıyor falan. Ama bu sezon şöyle bir şey yaptı işte, hem Sayın Başkan Ertuğrul Doğan hem Fatih Tekke'yi de takımın başına getirerek kendi hikayemizi yazacağız dediler. Şimdi bu kendi hikayeni yazmak çok kolay değil. Bu işler biraz inişli çıkışlı ve zaman aynı zamanda da sabır isteyen dönemlerdir. Ya ben Trabzonspor taraftarının çok sabırsız olduğunu falan da düşünmüyorum. Aslında gayet de sabırlılar bana göre. Yani sabırdan kastım şu. Trabzonspor camiası sahada bir defa umut vadeden bir organizasyon görmek ister. Bu organizasyonu gördüğü sürece takımına destek olur. Bu böyledir zaten.
2: Tabii.
0: Yani ama işte bir şehir takımıdır. Bir şehir takımının getirdiği bazı yükümlülükler vardır. Nedir onlar? Ya Trabzon'da insanlar bu takımla yatıp kalkıyor kardeşim. Sen ne anlatıyorsun ya? Bütün dünyası Trabzonspor bu insanların. Sabah dükkanının kapısını açtığında ilk açılan kanal A Spor'dur. İlk alınan gazete Fotomaç'tır işte. Alır, okur, televizyonu izler. Hep Trabzonspor'u takip eder. Gazetelerin önce en arka sayfası okunur. Spor sayfaları okunur. Ya bırak sadece Trabzon'u. Trabzonspor'u dışarıda da takip eden insanların bütün dünyası Trabzonspor'dur. İşte yurt dışında yaşayanların da öyledir. Yani haliyle bu çok ağır büyüktür. Yani bu kulüpte başkanlık yapana da, teknik adamlık yapana da. Haliyle Trabzonspor yani bir hikaye yazmak adına bu sezon doğru bir yola girdi. Bu doğru yol Trabzonspor'u işte bu sezon üçüncülüğe getirdi. Belki daha da yukarıya çıkabilirdi bazı anları doğru yönetebilseydi sezonun içerisindeki maçlarda. Ama Türkiye Kupası'nda finale çıkarttı. Bu doğru organizasyon. Ya bugünkü maçı konuşmaya da gerek yok zaten. Hani ben bugünkü maçta Gençler Birliği takımının kümede kalıp kalma ve bütün motivasyon kupada. Hı hı. Şimdi haftaya Cuma günü Antalya'da oynanacak. Biz de canlı vereceğiz bunu. Ama şu var. Yani Trabzonspor'un bu doğruların üzerine yeni doğrular ekleyip, yani doğrularını da çoğaltarak gelecek sezona kendini atması gerekiyor. Bu şey demek değil. Yani 3-4 tane oyuncuyu aldın, bu iş öyle değil. Şimdi sen bir defa gelecek sezon bu şampiyonluk yarışının misafiri olmayacaksın. Gelecek sezon bu şampiyonluk yarışının direkt içerisinde olacaksın. Bu sezon misafir olarak kabul ettik hadi Trabzon.
3: Ev sahibi olmasını istiyorsan.
0: Yani. Tabii yani. Ama şu değil söylediğim, ya illa şampiyon olacaksın. Hayır. Yine bu yarışın içerisinde olacaksın ama misafir olmayacaksın. Şimdi Galatasaray şampiyon takım mı, sen hem Rams Park'ta berabere kaldın. İyi bir oyunda belki galip gelebilirdin. Kendi evinde de yendin.
2: Doğru.
0: Keza Beşiktaş'ta berabere kaldın. Kendi evinde geldin, burada yendin. Yani Fenerbahçe'yle belki burada galip gelecektin. Ama Trabzon'da çok kötü bir oyunda yenildin. Farklı yenildin hem de. Ya, yani 3-2. Ben... Efendim?
1: Farklı değil. 3-2 mağlup.
0: Yani sonuçta yenildin.
1: Oyun ama kötüydü.
0: Oyun kötü, çok kötü bir oyun vardı yani. Par-

0: Fatih Hoca'nın burada elbette biliyordur bunları ama bizi de izliyorsa, ya şu halleri beni rahatsız ediyor mesela. Milyonlarca Trabzonspor taraftarı maç önü ya da maç sonu konuşmalarında sana bakıyor hocam. Sen bu camianın liderisin. İnsanlar senin gözlerine bakarak bir şey istiyorlar senden. Bu istedikleri şey şampiyonluktur, kupalardır ayrı. Ama onlar da biliyorlar ki kolay değil bu işler. Ama sen kolaylaştır ifadelerinde. Biraz insanlara mutluluk aşıla. Biraz insanlara umut aşıla. Bunu aşılaman sana bir şey kaybettirmez. Aksine o camiadaki insanlara da sen moral vermiş olursun. Şimdi bu morali verdikçe insanlar gelir zaten. Şimdi bugün statlı olmalıydı değil mi? Yani şöyle değil bu işler. Ya işimiz çok zor. İşte gelecek sezon bu transferleri çok kolay yapamayacağız falan. Ya değil hocam, her maç sonu bunu söylediğin sürece işte o taraftarlar da yavaş yavaş uzaklaşıyorlar bazı şeylerden. Sen yakınlaştır. Çünkü sen buranın çocuğusun. Bu insanları en iyi, bizden de iyi sen tanırsın. Sen de bu tribünlerden geldin. Sen bu takımın altyapısından geldin. Bu takımda top oynadın. Efsane oldun. Bak, efsane oldun. Bir Fatih Tekke efsanesi çıktı. Tabii. Trabzonspor'dan. Gittin. Burada iki tane Türkiye kupası kaldırdın. Gittin Zenit'te UEFA şampiyonu oldun falan. Belki milli takımda sana haksızlık yapılmasaydı bambaşka seviyelere çıkacaktın. Bilemeyiz. Ama iş sende bitmiyor. Bunu biliyoruz zaten. Bu işin bir de yönetim ayağı var. Hep beraber bir ortak akılla süreci yöneteceksiniz. Evet, Trabzonspor'un mali olarak çok çok aman aman transferler yapması da zaten beklenmiyor. Ama doğru transferler yapması bekleniyor. Gidip atıyorum mesela Gomez'e 5 milyon euro bonservis verilmeyeceğini de biliyor. Ama Gomez'in daha iyisi ve genç modeline Trabzonspor gidip 5 milyon euroyu verebileceğini de biliyoruz yani. İşte doğru transfer politikasından bahsediyorum. İşte Olay'ı buldun, Folcarelli'yi buldun, Zubkov'u buldun, gittin Batagov'u buldun, Cibuke'yi buldun, Pina'yı buldun. Ya buldun, buldu, buluyorsun yani. Çok yüksek maliyetle de olmasa. Haliyle yeni sezonun bir iletişim diline, bu çok önemli, ve aynı zamanda doğru bir transfer politikasına da ihtiyacı var. Bu takımda satılacak oyuncular var mı? Mutlaka vardır.
1: Onları konuşacağız.
0: Konuşacağız ama yerine alınacak oyuncular da aynen geçen sezonun performans verenlerinden daha yukarıda olması lazım. Trabzonspor için başarı şampiyonluktur. Ama yazdığı hikaye bu sezon için benim açımdan çok çok değerlidir. Bir de Türkiye Kupası'nı alırsa bu sezon ve o kupa hem Fatih Tekke'nin hem de hiç kupası olmayan başkanlığı döneminde Sayın Ertuğrul Doğan'ın ellerinde yükseldiğinde, bu da gelecek sezona dair ayrı bir motivasyon oluşturacaktır. Ben buna çok ihtiyacı var Trabzonspor'un.
2: Katılıyorum. Yani Fatih Hoca sanki realistlikle pesimistlik arasında böyle gidip geliyor ama o negatif kısımda hep daha fazla. Yani şunu yapabilir realist kısımda. Yani ortaya bir reçete koyabilir. Şunu diyebilir. Transferde işimiz zor ama biz başarabiliriz. Örnek görüyorum. Rakiplerimizle aramızdaki bütçe uçurum ama biz oyunumuzla bu uçurumu kapatabiliriz. Yani ortaya bir problemi koy. Bir de ama güven aşıla camiada ki biz bunu çözebiliriz. Biz buradayız yani. Hep negatif mesajlar. Bir de ben şunu görüyorum Fatih Hoca'da. Yani takım iyi giderken de böyleydi. Kulübeye bakıyorum. Somurtkan Fatih Hoca. Yani tabii mizacından kaynaklı olabilir. Sen daha iyi tanıyorsun Fatih Hoca. Yani
3: ben de bir şeyler söylemek istiyorum.
2: Hep mutsuzluk görüyorum ben Fatih Hoca'da. Hep somurtkan kulübede. Bu doğru değil bence mesela. Basın toplantılarına bakıyorum. Evet, hep acı reçete. Hep acı reçete. Yani insanlar bence biraz bundan sıkıldı.
0: Ya biraz böyle başına gelebileceğini de anlıyor.
2: Tamam, anlıyorum. Beklenti tamam yükseltmek şimdi, istemiyor olası.
1: Umut vaat etmek istemiyor.
0: Tamam, biliyor çünkü. Ya,
2: bazı tamam, problemleri görüyor.
0: Ya okey bak. Onur orada, ya, orada
3: Ulaş,
0: sıkıntı.
3: Biz şimdi bak, biz insanlara farklı şeyler, beklenti yoluna gittiğimiz zaman çok farklı şeyler bekliyoruz. Mesela nedir? İşte biz maçtan sonra atıyorum Klopp gibi konuşsun. Maçtan önce planlar.

0: Guardiola gibi yapsın. Oradan Arteta gibi kenarda dursun. Böyle olmuyor. Şimdi Fatih Tekke benim ta 75-76 doğumludur Fatih Tekke. Ümit takımda oyuncumuzdu. Fatih Tekke hakikaten o oyunculuğu zamanında bizle beraberken çok naif ve içine kapanık bir kişisel böyle bir davranış
1: yapısı
0: şekli var.
1: Öyle yani.
0: Yapısı öyle. Şimdi biz bu oradaki teknik direktörlüğü ve de Trabzonspor gibi çok önemli o camiayla içselleşmiş bir kişiyi o başına getirdiğimiz zaman biz çok başka şeyler yüklemek ve öyle beklenti içine girmeye çalışıyoruz. Ya Fatih Tekke bu. Yani ben mesela aynı şeyi bizim 99 gol, 99 puan alan İsmail Kartal için de maçtan sonraki açıklamalarıyla şöyle bir örtücük karşılıklı getirdiğimiz zaman bu. Yani biz biraz böyle bakmamız
2: ama
0: lazım.
2: İletişim
0: ama
2: çok
0: bunu
2: önemli artık. Şöyle,
0: kabul, şunu söyleyecektim. Ulaş'ım senin o dediğine çok katılıyorum. İletişim çok önemli ama iletişimde eğer bir takım şeylere eksik yaptığını hissediyorsan veyahut da sen çevreden böyle şeyler söylüyor, destek almanda yarar var. O zaman kulüp bence iletişimle beraber Fatih Tekke'yle oturacaklar. Bir maç sonrası nasıl olur veyahut da camianın da hakikaten bütün o duygularını da köpürtecek bir ifadelerle nasıl yapılması gerekir bunu anlatabilir. Çünkü Fatih Tekke Alanya'da da böyleydi. Zenit'te top oynarken de böyleydi. Bizim Ümit Milli takımında oynarken de gençliğinden de böyle geliyor.
1: Şimdi teknik adam.
0: Şimdi teknik adam.
2: Trabzonspor'a
0: ama bir şey söyleyeceğim.
1: Yani.
0: Bir şey söyleyeceğim. Her teknik adamın bir eksisi muhakkak farklı olduğu bir yolun başında.
2: Ama
0: yani
2: birdenbire
0: ben açıkçası Fatih Tekke'nin bugünkü Trabzonspor'la uzun zamandan beri şampiyonluk yarışlarında geride kalan Trabzonspor'un bu normal bir bütçeyle buralara kadar gelmesini bir başarı olarak
2: tabii görüyorum. Hocam ama bakın şöyle
0: yani
2: bir şey var. Şimdi
0: bir kere futbol ya futbol adamı hani biz deriz ya.
1: Burada bir problem yok Cem abi. Biz Fatih Tekke'yi
0: şey
1: seviyoruz.
0: Demeyelim ya. Evet aynen
1: yani
0: çok
1: tüm
0: seviyoruz.
1: Futbol severler de Fatih Hoca'yı seviyor.
3: Kesin
1: bu ayrı bir şey.
3: Duyuyor, seviyor,
1: bu ayrı bir şey ama şu ya hocam senin bir defa Trabzonspor hikayeni tarihe geçmiş. Bunu kimse oradan silip atamaz. Sana bu kulüpte de yani Trabzonspor'da da oyuncuyken çok büyük haksızlıklar yapıldı. Ben birçoğunu biliyorum. İki, milli takımda da çok büyük haksızlıklar yapıldı. Onları da sen zaman zaman üstü kapalı da olsa anlatıyorsun zaten. Bir gün açık açık konuşacağın günlerde gelir ayrı. Trabzonspor taraftarının, camiasının Fatih Hoca'dan beklentisi bak Fatih Hoca'dan daha fazla Fatih Tekke'nin kupalar kaldırmasını isterler bak. Fatih Tekke'den daha fazla isterler. Fatih Tekke kaldırsın o kupaları diye. Ne demek istediğimi anlatabildim değil mi? Tamam. Dolayısıyla yani seni başka bir yere koyuyor bu insanlar. Haliyle senden duyacakları her cümlenin bir karşılığı olmalı onlar adına. Evet burada bir zor süreç var doğru. Evet burada dikenli dikensiz bir gül bahçesi değil. Doğru. Evet bazen virajları burada sert döneceksin. Evet. Ama hocam bunu zaten biliyorsun. Burası kolay bir yer değil. Ve burası bir şehir takımı. Sevgili Cüneyt bence dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor. Ve Trabzonspor gelecek sezon ligde, Avrupa'da ve kupada da mücadele edecek. Üç kulvarda. Bunun da zor olduğunu biliyorlar. Ama hocam seni başka bir yere koyuyoruz. Sen hep oradasın. O koyulan yerden vereceğin her türlü doğru mesajı insanlar zaten şeyine koyar, cebine koyar. Ben illa şampiyon olacağız gelecek sene. Kupalar kaldıracağız, onu yapacağız, bunu yapacağız de demiyorum. Ama arada da böyle şu yaşadıklarından da birer örnekler vererek güzel de böyle anekdotlar içine serpiştirerek anlatırsan daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Çünkü ben Fatih Hoca'nın suratının asık olmasını istemiyorum. Bir futbol sever olarak. Onu gülerek görmek istiyorum. Anlatabildim mi hocam? Böyle istiyorum. Ne kadar zor yaşarsan yaşa hocam. Ama seni böyle ben gülerek basın toplantılarında oyunu konuşarak, oyunun güzelliklerini anlatarak dinlemek istiyorum. Öyle mutsuz görününce biz de mutsuz oluyoruz.
3: Peki bakacağız. Fatih Hoca'nın açıklamalarına da birazdan getireceğiz ekranlara.

0: diğer takımlarda. Şimdi Galatasaray'la devam edeceğiz ama bugünkü bir maç sonuna da gidelim. Önemli açıklamalar vardı. Onları getirelim ekrana. Sonrasında şampiyon yeni sezonda neler yapacak? Bunu da konuşalım.
1: Ben tabii ki sezon boyunca çok uzun bir maratondan sonra bugün de burada en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımı tabii ki kutlamak istiyorum. Yani bütün oyuncularımı kutlamak istiyorum. Zorlu bir sene geçirdik. Avrupa'da son 16'yı oynayan, Türkiye'de şampiyon olan, aslında hedeflerine bu anlamda hem Türkiye'deki şampiyonluk, Avrupa'da biraz daha yukarılara gitmek tabii ki isterdik ama genel olarak baktığımızda elimizden geleni yaptığımız çok uzun bir sezonu bitirmiş olduk. Hedefimiz bundan sonra tabii ki yeni sezon için bir kadro kurmak. Onun için transfer çalışmaları zaten başlamıştık. Bundan sonra da bu transfer çalışmalarına biraz odaklanacağız. Şu anda geçtiğimiz hafta açıklanan yeni yabancı kuralıyla belki bence bu önümüzdeki transfer dönemi hepimiz için çok zor geçecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki o hedefleriniz için, o hedeflere ulaşmak için bence yeni açıklanan yabancı kuralı bu hedefleri biraz daha zorlayacak, biraz daha ileriye atacak ve takımların burada Avrupa'daki başarıları, yani her sene Avrupa'da başarılı mı oluyorsunuz diyeceksiniz belki ama bu da bir süreç. Yani orayı oynamak, oralarda kalmak, oralara alışmak. Yani Galatasaray takım olarak bu sene güzel bir şey geçirmiştik. Bunun üstüne kadro kalitesini arttırmak için tabii ki düşüncelerimiz vardı ama dediğim gibi yeni yabancı kuralı burada elinizi kolunuzu artık bundan sonra bağlıyor. 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato, Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Ama mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Ve sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Yani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani Sacha Boey ve Noah Lang tabii ki çok beğendiğimiz, çok istediğimiz ve bize de çok önemli destek vermiş oyuncular. Yani bu saatten sonra bu yeni yabancı kuralıyla burada yabancı sayısı 10 tane, yabancı sayısı 23 yaş üstü her şekilde işinizi zorlaştırıyor. Burada tercihler yapmanız gerekiyor. Tabii ki yani oyuncuların ikisini de çok bize faydası oldu. Onlar hep düşündüğümüz, almak istediğimiz oyuncular tabii ki. Ama bu saatten sonra yani yeni yabancı kuralıyla burada ne yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız, kadro planlamamız nasıl olacak? Onu hiç bilmiyoruz. Yani o yüzden diyorum, yani işimiz çok zor. Yani şu anda o işin içerisinden bir türlü çıkmamız zor. Dediğim gibi yani biz Şampiyonlar Ligi hedefi çizerken, yani kadroyu daha yukarıya götürelim, daha geliştirelim derken, şu anda yani geçen seneki kadronun belki daha altına düşme şansımız da oluyor bu yeni kuralda. Başkanımız kendisinin, Icardi'nin menajeriyle bir oturacak, konuşacaklar. Tabii ki hem o tarafın istekleri önemli, hem bizim başkanımızın bu konudaki düşünceleri önemli. Oturup konuştuktan sonra daha net bir şekilde olacak ama bizim için çok önemli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Tabii ki Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri ilk Icardi. Yani bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Takım kaptanlarından biri ve Galatasaray'a çok önemli bir hizmet etti. Ve herkes tarafından çok sevilen bir kaptan, oyuncu. O yüzden en iyi şekilde başkanımız bu konuyu konuşacak. Yani şu andaki tabii ki yani bu seneyi kazandıktan sonra ilk hedefimiz, hep söyledik, hedef 27 dedik. 5 sene üst üste şampiyonluk, bu rekoru kırmak istiyoruz dedik. Yani sadece buna odaklanıyoruz ama ben hep söylüyorum, yani ben Galatasaray'ın tabii ki futbolculuktan yetişmiş, o dönemde o başarıların içerisinde yer almış futbolcu olarak 7 tane şampiyonluk kazandım. 4'te buradaki şampiyonluğu koyarsak 11 tane şampiyonluk görmüş bir evladıyım. Yani 11 yaşında girdim bu kapıdan içeri. O yüzden yani burada olmak benim için çok önemli, çok

0: benim hayalim gerçekleşiyor, hayalimi yaşıyorum. O yüzden yani yaşayabildiğim kadar bu hayali yaşamak istiyorum.
1: Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakayı kazanmak, bu strese rağmen kazanmak, iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Yani çok fazla söylenecek şey var aslında ama duygularında yoğun olduğu, yoğun yaşandığı, bir yıl boyunca çok ciddi emeklerin verildiği ve sonrasında emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir 90 dakikanız var, Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Bu ligin şampiyonu, bu ligi domine ederek şampiyon olmuş bir takıma karşı oynuyorsunuz. Gerçekten oynaması çok zor bir maçtı. Bunu tabii sahada oynayan oyuncularımız, futbolcularımız çok daha fazla hissettiler ama bunun karşılığını verdiler diye düşünüyorum. Zaten bu işin baş aktörleri onlar. Onların üstündeydi bu yük. Biz teknik ekip olarak onların üstünden bu yükü ne kadar almaya çalışsak da sahada mücadele eden, koşan onlardı. Emre Hoca'yla da maç önü konuşmalarımızda özellikle vurguladığımız şey, mesele futbol değil, mesele koşu mesafesi değil, mesele sprint değil, koridor koşuları değil, taktiksel terimler değil. Mesele tamamen karakter meselesiydi. Onu da hep birlikte ortaya koyduk. En önemli anda, en ihtiyacımız olan zamanda ortaya koyduk. Çok mutluyuz.
2: Everything was really hard for us.
3: Gururlu hissediyorum. Bu sezon çok zordu ama yine de başardık. Taraftarımızı sevindirdiğimiz için oyuncular ve teknik ekip olarak çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi herkes gelecek sezon daha fazlasını başarmak istiyor. Ligde, kupada ve Avrupa'da daha iyisini yapıp her kupayı kazanmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki burası Galatasaray. Sözleşme hakkında şu an konuşamam. Bunu başkanla konuşacağım. Ama şimdi tatilimin tadını çıkartmak istiyorum.
4: Çok mutluyum. Sonuçta bu takıma, bu kulübe, kendimize, ailelerimiz için yakışanı yaptık. Ve Allah'ımıza şükürler olsun. Ligde kaldık. Böyle olması gerekiyordu. Birkaç hafta önce bitirmemiz gerekiyordu. Olmadı. Ondan sonra son maça kalıyorsun. 4 kere arka arka şampiyon olan takıma karşı, Galatasaray'a karşı bir puan almak zorundasın. Bugün hak ettiğimize inanıyorum. Gerçekten inanılmaz bir mücadele verdi kardeşlerimiz. Ve çok mutluyuz. Çok önemli bir maçtı. Tabii ki dediğim gibi 4 kere şampiyon olmuş bir takım. Tebrikler buradan Galatasaray camiaya, Galatasaray'a, kardeşlerime de. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama burada bugün bazı şeyler, yani şöyle, böyle bir finallerde sistem, oyun, nereye pas atacak, nereye koşu atacak, öyle önemli değil. Önemli olan enerji, istek, o inanç, yani içten gelen, o yürekten gelen bir inançtır. Bugün sahaya koyduk ve çok şükür yendik.
5: Kasımpaşa'yı tebrik edelim. Son anda şampiyonu yenip ligde kalmak kolay iş değildi. Galatasaray'ın yedekleri bir kez daha soru işareti oluşturdu. Revizyonlu kadrosu. Bir kadrosuna da bakalım Galatasaray'ın, sözleşmeli oyuncularını getirelim ekranlara. Önümüzdeki sezon, çünkü bütçeyi de artıracak değil mi Onur Özkan?
6: Sayın Başkan'ın açıklamasını yaptı. 600 milyon eurodan bahsediyor.
5: Evet, 500-600 milyon.
6: Gelir anlamında, bütçe anlamında Galatasaray'ın böyle bir hedefi var. Öyle nasıl baktın hani? Yani az önce söyledim işte, aradaki makas açılıyor.
7: Yani bu 500-600 milyonu da hani şu Salah'ı, Singo, Yelert, yani anladın mı?
5: Üç
7: oraya ne kadar
5: bek,
7: yatırdı?
5: 3 sol bek.
7: Jakobs, Eren, işte Kazımcan'ı saymayalım.
6: Bak, sağ bek tarafı zaten şu anda 50 milyon euro.
7: 50 milyon euro.
8: Sağ tarafı.
6: Evet. Singo, Şalay, Yelert 50 milyon euro.
5: Sağ yani tarafı dersen taraf. Öne de gidersek Zaniolo, Yunus, Sané var onların.
6: Evet. Ön tarafta var.
7: Yani sağ tarafa. O zaman sağ tarafa. Hadi Yunus'u sayma orada. Sané zaten bir şey ya, bedelsizdi değil mi?
6: Evet
7: yani,
6: bedelsiz geldi.
7: Bedelsiz geldi. Zaniolo falan, yani nereden baksan 70-80 milyon euro sadece sağ tarafına.
6: Yani şimdi Galatasaray'ın kiralık oynattığı oyuncuların tamamı ayrılıyor. Onu söyleyelim. Yani Aspiria, Noalang, Sacha Boey takımdan ayrılıyor. Onların bonservisiyle ilgili en azından kısa vadede bir çalışma olmayacak. Transfer döneminin sonlarına doğru olabilir mi? Belki. Ama şu an gözükmüyor. Artı, kiradan dönecek oyuncuların da hiçbirinin takımda kalmasını beklemiyorum. Galatasaray'dan. İşte başta Nicolò Zaniolo, işte Elias Yelert, Victor Nelson, Kazımcan Karataş ki Başakşehir'i iyi
5: performans gösterdi. Nelson 10 senelik bir anlaşması vardı Nelson ve Halil'in.
6: Uzatmışlardı Nelson'un sözleşmesini çünkü. Evet, Halil halen sürüyor.
5: Bu iki oyuncu sürekli evet, yani.
6: Beşiktaş'a Lens'in sözleşmesi gibi oldu bu. Evet, o da bitmemişti bir türlü. 5,5 yıllık mı neydi?
5: Halil Dervişoğlu.
6: Aynen. Şimdi Okan Hoca'nın maçtan sonra yaptığı bir açıklama benim garibime gitti. Ona değinmek istiyorum. Hı-hı. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon için belirlediği bir yabancı kuralı var. 10+4. Yani 10 tane yetişkin yabancı diyelim. 4 tane de 2003 ve sonrası doğumlu yabancı kuralı var.
8: Üstelik de söyle ama
5: şu anki Türkiye Futbol Federasyonu değil, daha önceki yönetimi belirleyip uygulanan bir sistem bu.
8: Bir de onu istersen
5: yeni değil yani.
6: Yeni değil.
8: Şeyi de söyleyelim, eğer 2002'lilerle sözleşme yapmışsan devam ediyor yani. Onlar da var.
6: Geçtiğimiz sezonda yapılan tüm sözleşmeler geçerli. Şimdi bu kuralla ilgili açıklama bir kere sezon başında yeniden duyuruldu. Hı hı. Dendi ki bu sezon 12+2, 26-27'de bu 10+4 olacak. Yeniden açıklandı. Şimdi Okan Hoca bugün diyor ki bu kural yanlış. Biz çok zorlanacağız bu kuralla alakalı. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Sezon başında bu kural belliydi değil mi?
8: Planlamanın
5: daha öncesinde bir, belliydi.
6: Tabii işte belliydi ama hep şu söyleniyordu. Bize değişir kurallar sürekli. Değişirse belki diye. Ama sezon başında bu yeniden deklare edildi. Evet. Şimdi Galatasaray'ın bir yılı var önünde. Bunun hazırlığı için neredeyse. Ben buradan soruyorum. Galatasaray bu 10+4 kuralı için yaz transfer döneminde ve kış transfer döneminde nasıl bir hazırlık yaptı? Nasıl bir planlama yaptı? Nasıl bir adım attı?
9: Ya da yapacak.
6: Yapacak mı? Samsun Spor maçı Galatasaray'ın 4-1 kaybettiği. İlk 11'inin yaş ortalaması 29'du Galatasaray'ın. Yani net bir tablo şu. Galatasaray gençleşmek zorunda.
5: Evet.
6: Ve bizde şöyle bir şey var biliyorsunuz. Önünüze bir kural koymazsanız da bunları yapmıyorsunuz. Yani gençleşme kuralı mecburi olmazsa, bu yazılı olmazsa kimse bu işlere girmiyor. Aslında bu kural 16-4 kuralı Okan Hoca'nın dediği gibi Galatasaray'a zarar kuralsız verecek değil. Kuralsız
8: yapılması lazım aslında
6: bunlar. Tabii ki. Galatasaray'a zarar verecek değil. Doğru adımlar, doğru planlama yapılırsa Galatasaray'a fayda getirecek bir planlamadır aslında bu. Bir kuraldır. Çünkü dediğim gibi senin 4 tane gelecekte gelir elde edebileceğin, uzun yıllar kullanabileceğin oyuncu anlamına geliyor bu aynı zamanda. Şu Okan Hoca diyor ki bu kural saçma. Niye Lemina'yla sözleşme uzatıyorsun? Uzatma. Bu kadar basit. Gönder Lemina'yı.
5: Ki Lemina da yaş olarak takımdaki en yaşlı oyunculardan.
6: Yani şimdi Lemina performans da veriyor mu çok iyi? O da tartışmalı.
5: Ya şimdi, eskisi kadar vermiyor.
7: Ya benim burada Okan Hoca'ya ben şeye katılıyorum. Onur'a eleştireceğim tek bir nokta var. Yani 4 sezondur Galatasaray'ı şampiyon yapıyorsun. Ya tabii ki burada Dursun Özbek'in katkılarını inkar etmemek lazım. Bu süreçleri yönetmek çok kolay değil. Hem mali açıdan hem bir de işin psikolojik ve sosyolojik tarafı da var. Buralarda da çok başarılı olduğunu ben düşünüyorum ama yani ya Okan Hocam mesela 4 sezonda sen mesela kaç tane altyapıdan özellikle Galatasaray altyapısından A takımı oyuncu dahil ettin.
6: Sıfır.
7: Ve bu oyuncuları ne kadar geliştirdin ve kaçını satabildin? Ya da ne kadar genç oyuncu aldın dışarıdan takıma dahil ettin ve bunları ne kadar geliştirip satabildin ya da takımın ana omurgasına koydun? Koyamadın.
5: Koyamadın. Doğru.
7: Şimdi dolayısıyla Okan Hoca hep hazır ve maliyeti yüksek oyuncularla oynadı bu oyunu. Anlatabildim mi? Yani şimdi Trabzonspor'un kadrosunu Okan Hoca'ya ver, oynatamaz. Çok netim burada. Oynatamaz o kadroyu. Ama işte Osimhen...
5: Ama Rize'de falan düşük bütçeli takımlarda da Rize'de, Akhisar'da başarılı oldu o kadar.
7: Bu ayrı bir şey ama büyük takımda diyorum ben. Hı-hı. Okan Hoca'nın böylesine düşük maliyetli ve genç oyuncularla bir hikaye yazması çok zor. O yüzden ben Okan Hoca'nın Avrupa'da herhangi bir takıma gidemeyeceğini söylüyorum.
6: Bence yapamayacağı için değil, biraz da hocanın bence kolayına kaçtığı için.
7: Hayır, risk almıyorlar. Yani risk almazsa...
6: Bu daha basit bir yöntem tabii, çünkü. Risk hazır almaz, oyuncu almak. Evet,
7: hazır oyuncu almak en kolayı. Niye? Zaten para var Galatasaray'da. Alalım, ben de hiç uğraşmayayım, sıkıntı çekmeyeyim. Ama Avrupa'daki... Çok özür dilerim onu. Şurayı bir tamamlayalım. Tabii, tabii. En önemli yer burası. Avrupa'da herhangi bir takım böyle bakmıyor olaya. Ya senin özellikle... Genç oyuncuları ne kadar çok kadrona dahil ettiğin, ne kadar geliştirdiğin ve ne kadar bu takımın omurgası haline getirdiğine bakıyorlar aslında.
6: Tabii, tabii.
7: Yani en az 4 ya da 5 ya veya 6 oyuncuyla oynatıyor şu anda Avrupa. Ya
9: şunu atlamayın.

0: Abi ama burada Barış Alper Yılmaz geliştirdi, Sasha Boy genç aldı, geliştirdi
1: Yunus
0: ama
1: geliştirdi.
0: Yunus'u Akgün'ü geliştirdi. Hani hiç yapmıyordun ama ya senin tamam dediğin da, kısım altyapıdan
2: kiralık verdiler Adana Demirspor'a bir sezon.
0: Altyapıdan çıkarma kısmına %100 katılıyorum. Yani şöyle hatta ayıralım onu bence. U19 diyelim. Yani U19 oyuncu grubuna Okan Hoca çok fazla yatırım yapmıyor. Yoksa hani işin geliştirme kısmında çok oyuncu geliştirdi. Ama mesela bugün bir örnek vereyim.
2: Ben oynatma kısmındayım.
0: Tabii ki.
2: Kadroda olması önemi yok. Hayır. Bugün Trabzonspor'un kadrosunda da sezon başından bu yana işte Onur Alp var. Salih Malkoçoğlu var. Boran Başkan var.
0: Şunu ayrımını yapmak
2: için. Ne kadar oynattın bunları?
3: Mesela somut örnek olması açısından bu sezonki performansıyla gördük ki Can Kattı, Günay kadar oynayabilirmiş Galatasaray'da.
0: Yani şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Yani Okan Hoca aslında çok iyi bir geliştirici. İstediği zaman işte dedim ya Barış Alper Yılmaz, Sasha Boy bunları geliştirdi. Okan Hoca çok fazla örneği var takım içinde bunların.
3: Ama ulaştı dediğim gibi.
0: Ama tabii ki.
3: Takıma monte etmek önemli. Okan Hoca kendisi de zaten çok genç yaşta.
0: Aynen.
2: Bilmesi gereken bir oyuncu olarak.
0: Bak bugün bir örnek vereyim mesela. Bugün Can Armando Güner ve Galatasaray altyapısının şu anda en gözde isimlerinden bir tanesi. Ada Yüzgeç. Fizik olarak falan bayağı iyi bir oyuncu. 90'da oyuna girdi.
3: Evet.
0: Hoca mesela Şalai'yi alıyor, Jakobs'u alıyor. Alma hocam bu maçta bu oyuncuları oyuna. Ben Can Armando Güner'in transferi gündeme geldiğinde şunu söyledim. Ben onun yerinde olsam Galatasaray'a gitmem dedim. Gitmem. Niye için de bunu söyledim. Gitmem Galatasaray'a, Trabzonspor'a giderim dedim. Çünkü niye? Ya bir tablo var önümüzde. Okan Hoca'nın bir tarzı var.
2: Niyaga'yı niye aldığı belli ha. Daha ya.
0: Ya o ayrı.
2: Konuşmuyoruz ya.
0: Okan Hoca'nın bir tarzı var. Okan Hoca genellikle U19 oyuncuları çok fazla bu yarışmacı kimlik içinde kullanmak istemiyor.
1: Ya Onurcuğum bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi
2: ya bu Fenerbahçe için de aynı.
3: Ya yani. Orada da bakacağız.
0: Fenerbahçe'nin
3: kadrosu var.
1: Fenerbahçe'nin geçecek miyiz onu Cüneyt?
3: Galatasaray'ı tamamlıyor.
0: Ama çok kısa bir örnek verebilir miyim hocam?
1: Tabii ki.
0: Yani Galatasaray'ın bütçesi var bu arada. Buna itiraz etmiyor. Ama mesela Paris Saint Germain'in de bütçesi var ama mesela Zaire Emery'i çıkartabiliyor. Real Madrid'in bütçesi yok mu mesela? Var. Altyapıdan onu çıkartmıyor mu? Barcelona'nın da var. Bayern Münih'te var. 17 yaşında çocuk oynuyor.
2: Premier Lig'de işte Manchester City'ye bak. Arsenal'a bak. 16-17 yaşında.
0: Tabii işin alma kısmı önemli.
2: Oynatabiliyor.
0: Tabii yıldız almak önemli. Ama en azından her sezon bir oyuncuyu altyapıdan üst yapıya çıkartmak ama gerekiyor.
3: Galatasaray öyle winner bir takım haline geldi ki taraftar da buna izin verdi.
0: Ama dediğim gibi yani Barcelona bunu yapıyor, City bunu yapıyor.
3: Şimdi yönetiyorum Ali hatırlattı.
0: Ama zaten yani. Bunu yapıyor.
3: Taraftar ya sezon kesti. Başı. Okan Hoca değil taraftar kesti.
0: Orası öyle, onu doğru.
2: Kesmeyeceğin abi.
0: İşte.
1: Sezon başında zaten Sayın Başkan demedi mi? Yani biz bütçeli takım yapacağız. Hatta Okan Buruk da çıktı toplantısında, konuşmasında şunu dedi. Bize dedi harika bir kadro yardılar. Biz bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz en iyi yere finale kadar gitmek istiyoruz dedi. Şimdi bu zaten hedefi koyduğun zaman sen bir teknik adam olarak tabii ki genç oyuncuyu koymak ister, hep herkes koymak ister ama zaten sana koymuş oldukları bir yol haritasında buna çok şey yok yani zaman yok açıkçası. Ve bununla beraber de sen bir tek hedefi şeye kilitleniyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamak, işte gidebiliyorsan final oynamak gibi. Ama oralarda zaten yani bugün dikkat et şeye Şampiyonlar Ligi final oynayan takımlara hepsi 1 milyarın üstünde
0: oralara
1: takımlar.
0: Ulaşmak mümkün
1: oralara
0: değil.
1: Oralara ulaşmak yani, çok zor. Yok. Ama bu arada sen bir tane 2004'lü, 2002'li ne bileyim 19 yaştan birisini tabii çıkarabilirsen bu büyük başarı. Mesela Barcelona'da bak şimdi La Masia'dan şu anda A takımda oynayan, bankosunda oynayan Cubarsí, Xavi, Fermín López. Üçü de Barcelona'nın bu şeyden La Masia'dan çıkma oyuncular. Bir kenarda oturan
0: Yamal var.
1: Yamal bir kenarda Gavi işte saydım. Gavi, Fermín López, Cubarsí. Bunların hepsi La Masia'dan çıkma. Eğer sen buna yönelik bir futbol iklimini, sen altyapını hazırlarsan çıkarlar
0: çok
1: oradan.
0: Çok doğru. Yani örnekleme değil hocam. Hani o zaten uç örnek. Hani biz hayal dünyası bizim için orası ama
1: evet.
0: Hani en azından sürdürülebilir ekonomik yapı için.
1: Ama bu örnekler önemli örnekler.
0: Tabii.
1: Ya mesela, hayır neden biliyor? Çünkü bütçeli takımlar genelde hani çok büyük bir rakamlarla hareket ederler ya. Mesela Barcelona gibi 1 milyarın üstünde bir marketing değeri olan bir takımında altyapısından da 2-3 tane oyuncu oynuyor işte. Ya
0: da şunu yapmak gerekiyor. Yani oyuncuları geliştirip artık her sezon satıcı rolüne de bir şekilde ulaşman gerekiyor. Yani al evet güzel. Herkesin hoşuna gidiyor yıldız oyuncu gelsin ama işin satış kısmında da mutlaka aktif olman gerekiyor. Yani bu

0: çok sürdürülebilir bir yapıya dönüşmüyor ondan sonra.
1: Ama ben bir şey daha söyleyeyim.
2: Para harcıyorsun. Ya
0: tabii para harcıyorsun ama bir tarafında gelir elde etmen
1: gerekiyor senin. Taraftar hep onu istiyor ama ya. Taraftar tamam. İlla transfer mesela, istiyor ya. Yani
2: mesela şöyle. Şampiyonlar Ligi'nde belli bir yere gidebilecek bir kadro kuracaksın. Mecbursun bunu yapmaya diyelim. Yani bir 200-250 milyon harcayacak değil mi?
0: Ya rakamı şu an bilemiyoruz ama Galatasaray yine ciddi para. Bu sezonki gibi harcayacak en azından. Gözüken bu yani.
2: Elinde de mevcut oyunculardan birkaçını gönderecek ya da yeniden sözleşme imzalamayacak falan. Haliyle yeni bir yapılanmaya gireceksin. Ama yani mesela ben bu sezon Galatasaray'ın böyle aman aman çok oyunu domine ederek kazandığı kaç maç hatırlıyorsun?
0: Ligde mi?
2: Ligde.
0: Valla 5-6 maçı geçmez diye.
2: Geçmez. Yani diğerleri hep.
1: Geçen seneler daha fazlaydı.
2: Geçen sene daha fazlaydı.
0: Kesin daha fazla.
2: Bu sezon mesela kadroya o kadar eklemleme yapılmasına rağmen yani Osimhen'in olmadığı maçları
0: tabii
2: ya çok zor kazandı veya kaybetti veya berabere kaldı. Yani bütün takım işte Osimhen olmadığı zaman Icardi'nin ayağına baktı. Icardi'nin zaten performansı da belliydi ve bir şey veremedi. Ha bana göre Icardi çok iyi bir santrafordu ama eski Icardi değil. Yani o ritmini bulması lazım. Eski performansına kavuşması için belki bir kamp geçirecek. Bilmiyorum yeniden Galatasaray'la yolları kesişir mi? Ancak yani Okan Hoca'nın bununla da yetinmemesi lazım. Yeni bir oyun modeli bulması gerekiyor. Hı hı. Yani bu oyun artık bu ligde Okan Hoca'yı daha taşıyamaz. Yani eğer bu modelle oynayacaksa gelecek sezonda bu iş olmaz yani. Çünkü çok özür dilerim Cem abi. Galatasaray'ı çözen her takım Galatasaray'ı çok rahatlıkla yeniyor.
1: Ya ne var biliyor musun? Bak bu oyunu oynayabilirsin. Ama bu oyunu daha çabuk, daha ritmini yükselterek, daha geliştirilmiş bir şekilde sokabilirsin.
2: İşte onu diyorum yani yeni bir model bulması lazım.
1: Ama bak insanların kafasında da şunu bir netleştirmemiz lazım. Ya teknik adam olarak bugün biz bunu oynuyorduk ama hadi biz bunu bıraktık bugün böyle oynadık. Öyle değil ama.
0: Kolay
1: bir şey değil. Çok zor.
2: Guardiola her sezon bir oyun buluyor.
1: Yok abi yok.
0: Galatasaray
1: çok zor bir oyun.
0: Sorun Galatasaray oyun modelinde değil.
1: Değil.
0: O oyunu nasıl oynayacağına dair.
1: O oyunu nasıl oynayıp nasıl geliştirecek?
0: Oyuncu profilleri problemli şu an Galatasaray'ın. Yani topu ayağındayken dominant set oyunu oynama konusunda oyuncu profilleri problemli Galatasaray.
1: Set oyununda problemli.
2: Bunu evet, ilk ayla oynayabilirsin ama ilk ayda eski ilk ay
0: değil. Burada ana
3: değil mi oyun mu ona uygun değil?
2: Bence değil abi.
0: Bence ilk ay uygun değil abi.
1: İlk ay
0: bu seviye futbolu için. Hatta bugün şöyle söyleyeyim. Kerem Demirbay Galatasaray'ın gönderdiği bir oyuncu ilk aydan daha iyi durumda. Her anlamda. Fiziki olarak, mental anlamda. Şimdi Galatasaray'ın en ana problemlerinden bir tanesi şu. İşte dedi ki 3. bölge oyunu, dominant o set oyununda problem yaşıyor. Şimdi Osimhen, Sane Barış üçlüsüyle birlikte zaten top ayağındayken çok verimli bir şekilde 3. bölge oyunu oynamak mümkün değil. Ya bu 3 tane profil topu ayağına isteyen oyunculardan daha ziyade işte koşan, topu önüne isteyen, koşan, dribling yapan futbolcular. Şimdi burada bir problem var. Galatasaray mutlaka iki kanadından bir tanesini işte Sofyan Feghouli, örnek veriyorum Raşit Gezal, Zubkov, Vakayeme. Yani seviye anlamında söylemiyorum. Tarz anlamında topun kıymetini bilen oyun kurucu bir kanada geçmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi Galatasaray'ın bek profilleri de problemli. Şimdi dominant iç saha oyunu oynamak isteyen bir takımın iki beki de atlet olamaz. Bir senin bekin atletse diğer bekin oyun kurucu olmak zorunda. Örnek verelim mesela. Paris Saint Germain. Bir kanatta Mendes var. Adam inanılmaz bir atlet. Diğer tarafta kim var? Hakimi var. Dengeli oyuncular. Yani sen bir kanada Şalay'ı koyuyorsun. İşte Singo'yu koyuyorsun. Diğer taraf Jakobs. Olmaz. Yine iç saha oyunda oynayamazsın. Bir de Galatasaray'ın merkezleri çok tek yönlü kaldı bu sezon. Ya defansif oynayanlar var. Torreira, Lemina. Ya da sırf hücumu oynayanlar var. Ya da oynamaya çalışanlar var. İlkay ve Yunus Akgün.
1: Sana bir katkı
0: bir tek
1: yapayım.
0: Sara dengeli kaldı orada.
1: Sana bir katkı yapayım. Orada genelde Torreira, Lemina'yı hangi maçlarda kullanıyor?
0: Büyük daha maçlar, çok derbilerde.
1: Zorluk derecesi yüksek maçlarda kullanıyor.
0: Baskıyı arttırmak için orada.
1: Avrupa Şampiyonu
0: ve derbilerde
1: kullanıyor.
0: Yani Galatasaray'ın burada yeni sezon planlamasında yapması gereken bir tane oyun kurucu kanat profili, iki oyun kurucu bek profili, üç merkeze de mutlaka oyunun iki yönünü oynayan ama üst seviye oynayan, bir kaleden bir kaleye kaliteli gidebilen bir merkeze ihtiyacı var Galatasaray'ın.
1: Osimhen'e yüklü bir şekilde oraya bağlı
0: ve
1: olarak.
0: Ve Osimhen'in arkasına da Icardi'yi gönderip bir tane iyi bir oyuncu lazım oraya.
1: Osimhen'in de bütün santrafor bölgesindeki yükü çeken bütün oradaki aksiyonların bütün Galatasaray'ın hücum gücü

0: oyuncunun bir tek oyuncuya orada monte edilmesinde ben çok doğru
1: ama
0: olduğunu düşünmüyorum.
1: Da,
0: Osimhen'siz bir oyunda düşünmen lazım. Veya Osimhen'li iki santraforlu birisi.
1: Şunu
0: arkalı.
1: Da düşünmemiz gerekiyor. Osimhen Galatasaray'ın en fazla süre alan oyuncular içinde 15. bu sezon ligde. 15. 19 tane 11'i var sadece ligde. 15 tane maçın 11'inde oynamamış. Yani bu ne demek? %50'si neredeyse. Yani bu da Galatasaray'ı çok olumsuz etkiledi.
0: %50'sinde kaç tane gol atmış ama biliyorsun değil mi?
1: Ya bayağı attı.
0: Ne kadar?
1: Yani şuna da çok katılmıyorum. Yani örnek verelim. Harry Kane sezonun %50'sini kaçırsın. Bayern Münih bu kadar dominant olabilir miydi Bundesliga'da? Bak. Olamazdı. Yani çok önemli yıldızlar bu kadar keskin farklar yaratabilir senin oyunun içinde, skorların içinde. Veya Haaland'ı çıkar bakalım City'den.
0: Bak.
1: Şu an bu konumda olabilir miydi? Olamazdı.
0: Katılıyorum ama mesela Osimhen'le Icardi mukayesesine geldiğin zaman da mesela Icardi'nin performansının düştüğü bir sene olarak bugün konuşuyoruz.
1: Evet.
0: 15 tane gol, 4-5
1: ama
0: tane
1: hocam,
0: asisti var.
1: Golün peki niteliği nasıl?
0: Tabii bak araştırırsın hepsini yani. Kullanırsın ama Osimhen'e de baktığın zaman da mesela Osimhen'den de çok verim aldığını söylediğin zaman
1: alamadı bu sezon işte Galatasaray.
0: 15 tane gol atmış mesela.
1: Ama alamadı. Beklenti bu değildi.
0: Beklenti bu değildi. Zaten oyunun içerisinde, yıl içerisinde oyunu sallanmasındaki en büyük nedenlerden biri de o zaten. Yani zaman zaman Fenerbahçe ile yarışı çok yakınına kadar getirmesindeki Osimhen'in faktörünün zaman zaman geriye düşmesinden kaynaklanıyor yani.
2: Avrupa'da da çok zor maçlar oynadı Galatasaray. Çok
3: tabii
2: kolay değildi.
3: Attı.
2: Yani çok
0: yıprandı. 12 tane maçı ya bak Mart'a kadar geçtiğimiz yıllardaki şampiyonluğuna baktığın zaman Galatasaray Mart'a kadar gelen Şampiyonlar Ligi veyahut da bir Avrupa Kupası maçları olmuyordu. Onun içinde biraz da erken daha rahat forma giriyordu. Daha doğrusu yılın ikinci bölümünün sonlarına doğru daha rahat forma giriyordu ve de daha dominantlığını ligin sonuna kadar sürdürüyordu. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Belki 3 maç daha olsa aynen gene bu stres altında Galatasaray şampiyonluğu kaçırabilir diye düşünüyorum açıkçası.
2: Ya burada süreç yönetimleri de önemli ama Galatasaray'ın şöyle bir özelliği var sevgili Cüneyt. Ya bu krizleri öylesine doğru yönetiyorlar ki yani 2 gün önce konuşulan konu 2 gün sonra sanki hiç yokmuş gibi ortaya çıkıyor. Bir de oyuncuların bu anlamda motivasyonlarını çok iyi sağlıyorlar. Motivasyon önemli çünkü. Yani burada en büyük faktörü bence Galatasaray'ın işin hem psikolojisini hem sosyolojisini hem saha içinde hem saha dışında çok iyi yönetiyor olmasıydı.
3: Yani bir sistem var Galatasaray'da yönetim
2: ya açısından. Şöyle düşün, Uğurcan mesela Türkiye'nin en iyi kalecisi şu an.
1: Yönetimi mesela aldı bir risk sezon başında.
2: Tabii, evet ama yani geldiği andan itibaren inanılmaz yani, bir katkı sağladı.
1: Yani dedim ya Galatasaray yönetiminin katkısı işte.
3: Hocam Şampiyonluk'taki hedefte Ederson vardı. Ederson Uğurcan gibi bir sezon
1: aynen,
3: geçirseydi.
1: Aynen.
2: Kemerburgaz'ın suyunda ne var? Önemli abi. Yani
1: demek ki olay Florya'da veya Kemerburgaz'da değil. Galatasaray'ın suyu
2: tamam
1: demek
2: işte
1: ki.
2: Tamam işte yani. Demek o suyu oraya bağladı. Çünkü
3: Galatasaray'da yönetimlerde yapabilen kalıyor, yapamayan gidiyor. Bir daha geriye dönüp bakılmıyor.
1: Bakın hızlı aksiyon.
3: Yani bugün gördüğüm için söylüyorum UEFA Kupası zaferinin yıl dönümünde. Faruk Süren Galatasaray'ın bence efsane başkanı. 4 sene üst üste şampiyonluk.
1: Kimse gelsin diyor
3: UEFA
1: yeniden.
3: Kupası. Kimse gelsin dedi
1: yok,
3: mi?
1: Yok bitti.
3: Galatasaray hep böyle şampiyon olmadı. Bu şampiyonluktan önce 13. oldu.
1: Ya da başka gelsin, bir şey söyleyeyim. Kurtarsın. Okan Buruk bugün gitti diyelim ki. Kimse şunu der mi? Ya Hamzoğlu bize 3 kupa kazandırdı gelsin. Demez bitti çünkü onun devri bitti. Hı. Kupaları kazandırdı gitti yani. Bir tek Fatih Terim'le o da büyük bir efsane olduğu için bunu yaptı Galatasaray.
3: O Terim'in fenomen yapısından
1: başka
3: da
1: başka bir isim yani onu tabii. Başka değerlendirmek lazım.
3: Ama onun dışında hiç kimse dönüp arkasına bakmıyor
1: ya başka
3: Galatasaray.
1: Başka bir örnek vereyim.
3: Sistem değiştirmeye devam ediyor.
1: Galatasaray bu sezon şampiyon olamasaydı Fenerbahçe'ye kaptırsaydı. Okan Buruk ve Dursun Özbek yeni sezonda koltuğunda oturabilir diyebilir miyiz
3: hayır.
1: Kesin? Diyemeyiz.
3: 3 sene şampiyon yaptılar.
0: Peki bunu diyemeyiz.
3: Ama şöyle. Gönderin diyorlar.
1: Ama Fenerbahçe'de mesela Ali Koç 7 sezon.
2: Hayır, bak. Abi değil. Zaten
1: ama bu yüzden
2: doğru
1: işte, noktaya geldi.
2: Yanlışlığını
1: ama.
2: Konuşur. Değil.
0: Ama tamam da yani.
2: Ama
0: biz,
2: önemli değil o
0: ama
2: yani.
0: Ama bu futbol ikliminde biz yaratmıyor muyuz Ulaş'cığım? Yani
2: tamam.
0: Şimdi Galatasaray'ın 3 tane şampiyon olmuş başkanı ve teknik adamı bu sene olamadı diye gidiyorsa veyahut da seçimi kaybedecekse ya bunda yani bütün bu futbol iklimindeki bütün unsurlar hepsi bir oturup şapkalarına
3: ama işin yerine gelen de üst sene üst yani, şampiyon yapıyor
1: hocam,
3: sistem
1: ama
3: değişmiyor
1: bu refleks her zaman doğru sonuçlar vermiyor
0: tabii,
1: ama
0: tabii.
1: Ağırlıklı olarak doğru sonuç veriyor ya bu refleksle bazen hatalı kararlar da alındı ya ona itirazım yok mesela 4 yıl Fatih Terim dönemi 2000'de bittiği zaman da işte dendi ki artık bir değişim olsun Ya her zaman doğru refleks alınmıyor. Ama genellikle başarı getirdi bu refleks Galatasaray'a. Yani yüzdesel %60-70 başarıya getirdi. Yani çok doğru bir şey mi her zaman? Değil tabii ki.
0: Galatasaray bir gerçek var abi. Oyunu iyi oynuyor. Oyunu iyi oynuyor. Galatasaray 2021-2022 sezonunda Erden Timur'un oradaki o lafı etmesini 22-23'te biz bu ligi bitirtmeyiz dedikten sonra işin rengi ve de sahanın içi ve de bütün bu unsurların hepsi birbirine girmesiyle beraber iş başka bir yere gitti.
3: Tam da onu diyoruz. Motivasyon sağlıyor. İşte yani. O isim söylüyor.
0: O isim söylüyor. Onunla da beraber devam ediyorlar. Yani. O çok yani önemli bir şey.
3: Kişilere bağımlı gitmiyor.
0: Değil tabii. Ve hemen yine oradan çıkıyor, vazgeçebiliyor. Tekrar önüne bakabiliyor.
3: Motivasyon sağlıyor.
0: Yeni motivasyonla yola çıkabiliyor.
1: Oyunun kuralına göre oynamak diye bir şey var. Her anlamda. Evet. Sağ içi, sağ dışı.
0: Oyunun kuralını çok iyi oynuyor
1: Galatasaray. Gerçekten de. Hani bu anlamda Güneşler'in söylediği gibi kişiler değişiyor. Bu sistem bıçak bu şekilde dönüyor Galatasaray adına. Yani çok ciddi makas kabul etmemiz gerekiyor. Yani kesinlikle. Cam Hocam çok daha iyi hatırlar. Hani ligimizin tarihinde sportif ekonomik böyle bir makas var mıydı? Ben hatırlamıyorum. Yoktu.
0: Şöyle
1: çok
0: vardı.
1: Çok kolay değil.
0: 86-87'ye kadar olan 59 süresi içerisindeki 11 tane Fenerbahçe
1: 6 mı Galatasaray'ın o zaman?
0: 6 Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın 5'ti. İkisinin toplamı kadardı. Ama 86-87'den sonraki işte o ilk 14 seneki Derval Mustafa Denizli ile beraber olduktan sonra orada yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Ve 86-87 işte 40 senede geldiğimiz zaman da Fenerbahçe'nin 8 tane şampiyonluğu var. Galatasaray'ın 20 tane şampiyonluğu var. Tabii. Ve bu süre içerisinde de
3: 16... Makas orada açılmış.
0: Esas orada. Esasında 16-17 tane de şey var. İkincilik var. Ya bunlar az bu sayıda. Ve o arada geçirmiş olduğu bir sürü olaylar yaşamışsın, sıkıntılar yaşamışsın, işte bu problemleri görmüşsün, bir sürü otobüsler taşlanmış, kumpaslar olmuş, camia birbirine girmiş, başkanlıklar değişmiş, teknik adamlıklar değişmiş, çeşitli unsurlar devreye girmiş. Dolayısıyla da Fenerbahçe bu konuda çok geri kaldığı için ve makas da çok açıldı tabii. Bu makasın açılmasından dolayı da camiada ve takımda çok büyük bir huzursuzluklar var. Mesela şimdi Galatasaray'ın seyircisi inanılmaz bir şekilde kulübüne destek veriyor tabii. Ama 4 senedir şampiyon olan bir takıma destek veriyorsun Cüneyt. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un şampiyonlukları yok. Makas açılmış ama seyirci hala geliyor stada. Bu çok önemli bir şey. Bence çok değerli ve kıymetli.
3: Yani Galatasaray seyircisi ben şurada alkışlıyorum Cem Hocam. Hocam kazanılacak tırnak içerisinde kolay maçları da geliyor. Yani maç seçmeden geliyor.
0: Şöyle,
3: yani Beşiktaş ve Fenerbahçe seyircisi zor günde geliyor. İyi günde zaten tribünde. Ama onlar maç seçebiliyor. Galatasaray seyircisi seçiyorlar. Trabzon seyircisi de seçiyorlar.
0: Şunun altını çizmek için söylüyorum. Yani başarılı olan takımın arkasında gitmek daha kolaydır. Başarısız takımın arkasında gitmek kolay değildir. Bazen stada ayakların geri geri de gidersin ama tabii, o gönlündeki hissetmen, aidiyet duygunla o takımın arkasında gitmeye devam edersin. Yani
2: şiir gibi konuştu ya.
0: Yani sen
1: şiir en son.
3: Şiir var en son hocam. Kapanışı sezon yani finalini şiirle yapacağız. Yani
0: o takımın taraftarının cefasını, bu aidiyet duygusunu hissetmesi bence çok daha değerli değil.
3: Bunu iyi yapıyor Galatasaray seyircisi. Dediğim gibi maç seçmemesinde ben bireysel olarak çok takdir ediyorum. Yani maç seçmesi derken öyle maçlar var ki sezon içerisinde Galatasaray'ın %100 kazanacağını biliyorsun. Hafta içinde atıyorum Şampiyonlar Ligi maçı var. Ya gitme abi o maça, gitme zaten. Ulaşımı çok zor bir stat. Hayır, Galatasaray taraftarı gidiyor. O yönden de
0: hemen sana şeyi hatırlatayım mı? Hemen sana şeyi hatırlatayım mı Cüneyt? Fenerbahçe Karagümrük maçı. Seyirci 200 kişi.
1: Olimpiyattaki maç.
3: Nasılsa alacak dedik.
0: Nasılsa alacak. İşte ama bir şey söyleyeyim mi sana?
1: Kırılma anı.
0: Kırılma
3: o
0: anı.
3: O maç Galatasaray maçı olsaydı gidecekti. Tam da ona çok güzel destek
0: verdi. Ben destek vermek istiyorum. Ama orada da işte yönetimin kabahati var. Yönetim bu işi diyecek ki ya kardeşim biz şampiyonluğa gidiyoruz. Gelin bakalım otobüsler, gelin bakalım şu Çobani Stadı'nın önüne bir 40-50 otobüs yapalım, bir 3-5 bin kişi gidelim. Bunu söyleyecek, bunu yapması lazım. Sen bırakırsan 200 kişi gidiyor, 10 kişi orada oturuyor, 50 kişi orada oturuyor. Orada zaten sen şampiyonluğu kaybediyorsun.
3: Somut örnek vereyim, birkaç kere verdim diye bu gece vermek istemedim ama Galatasaray Gençler Birliği kupa maçı açık kanaldan biz yayınlıyoruz. Şifresiz evinde oturup izleyebilirsin. 30 bin küsür taraftar var
0: tabii,
3: hocam.
0: Aynen. Tabii.
3: Kağıt, yenildi Galatasaray gerçi ama kağıt üzerinde Galatasaray'ın en kolay maçı gibi görülüyor. Düşme hattındaki bir takımla oynuyorsun. Can Avli ile ligi düşünen bir takımla. O maça da geliyorsun 30
0: Galatasaray,
3: bin
0: tarafta. Galatasaray seyircisinin desteklediği, takımına destek verdiği, tebrik ediyorum, takdir ediyorum ama o takıma destek vermek çok daha içten, çok daha rahat, tabii, kolay olurdu. Ama dediğim gibi yani Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe

0: uzun zamandır şampiyonluk yarışında geri kaldığın için oralara gitmek, biraz daha böyle bir içselleştirmek kolay bir şey değil
1: Cüneyt. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin de sözleşmeli oyuncularına bakalım. Tabii Fenerbahçe'de her şey aslında başkanlık seçiminden sonra netleşecek. Belki bu Galatasaray için konuştuğumuz büyük bütçeleri Fenerbahçe için de konuşacağız. Yeni başkan kim olacak onu da ayrıca konuşuruz ama futbolla başlayalım, oradan seçime doğru gidelim Cem Hocam. Fenerbahçe'nin de sözleşmeli oyuncularından oluşan kadrosu ekranda. Kimler kalır, kimler gider, kimlerle devam eder? Yeni hoca, yeni başkan bunu belirleyecek.
0: Sevgili Cüneyt, şimdi bak 26-27 sezonunda sözleşmesi devam eden, hı-hı, yani bu oyunlarla bir şey, bu oyuncularla bir şekilde devam edeceksin. Buradan o çıkıyor şimdi, değil mi? Ve Fenerbahçe kulübünde de çok önemli bir seçim arifesinde, evet, ve iki tane başkan adayı da takımdaki herkesin memnun olmadığı bu performansı iyileştirip bir sene içinde de takımı şampiyon yapmak istiyorlar. İki tane başkan adayı var.
1: İki seçimi tane konuşuruz Cem Hocam. Yok, oradan kim?
0: Aynen aynen. İki başkan adayı da gelmeden evvel bakacaklar. Bir kere bu kadro nasıl bir kadro? Hı-hı. Yani çünkü yedisini...
1: Kötü bir kadro değil. Ama Ederson, Mert, Tarık, Divakovic gözü kapalı dördünde oynat. Ama bu doğru bir transfer değil herhalde, değil mi hocam? Direktör olarak siz daha iyi misiniz yani? Dört tane iyi kaleci. Evet. Ne yapıyorsunuz? Santrafor olmayan takımın dört tane iyi kalecisinin olması doğru bir yapılanma mı?
0: Peki dört tane kaleciden bir tane gerçek bir performans alabilir miydin? Aldın mı? Alamadın. Bir de öyle bir sıkıntı var.
2: Sorun yani, kalecilerde mi hocam gerçekten?
0: Hayır değil tabii, kalecilerde.
2: Yani kendilerinde yani, mi sorun?
0: Buradaki problem sadece sezonun bir kaleciye veya bir mevkiye bağlarsak yanlış yapmış oluruz. Buradaki kadro mühendisliğinin
1: Kadro mühendisliğine zaten vurgu için
0: tabii
1: söylüyoruz.
0: Kalecisi. Kadro mühendisliği.
1: Kaleciler kötüydü, Fenerbahçe şampiyon olamadı.
0: Veyahut da şu bölgedeki şu oyuncular gibi oradan çıkmamak
1: orta
0: lazım.
1: Orta sahada da bence çok fazla oyuncu var. Yani bazı bölgelerde birbirine benzeyen var, çok fazla oyuncu var. Evet. Hepsi iyi oyuncular. Kötü diyemeyiz. Yani Nene'ye, Oğuz'a, Cengiz'e kötü diyebilir miyiz?
2: Evde iki tane buzdolabı var, televizyon.
1: Evet, Genduzu, Freddy, Kante, İsmail, Amrabat.
2: Aynen.
0: Şimdi çok demin
1: oyuncu
0: zaten...
1: Çok oyuncu, hepsi iyi oyuncular. Ocak ama transferi, doğru oyuncular.
0: Tabii Ocak transferini demin yayının başında da konuşurken biz zaten planlamanın yanlış olduğundan, hı-hı, planlamadaki sıkıntıların ve de santrafor bölgesindeki oyuncuları hiç olmazsa elde tutsalardı, hiç dokunmasalardı bir Gendouzi veya bir tane de bir stoperle rahatlıkla bu oyun daha farklı bir şekilde evrilebilirdi diye düşünüyordum ben şahsen açıkçası ama... bugün itibariyle geldiğimiz kadro kötü bir kadro mu değil?
1: 7 tane stoper var şu anda Fenerbahçe.
0: Kötü bir kadro mu değil ama
1: 7 tane stoper var. Yani bir tane de devre arasında 8 tane olacak.
2: 3 tane sağ bek.
0: Ya bugün
1: 3 sağ bek, evet.
0: Gelen başkan ve yönetimin bu kadro üzerinde bir planlama yapacaksa başkan ve yönetim mi yapacak? Gelen bir teknik adamla anlaşılıp onlar mı yapacak? Hı hı. Ve 7-8'i de seçildikten sonra 9'unda 10'unda mazbatasını alacak olan yeni yönetim karşısında böyle bir tabloyu görecek. Ve 11'inde Dünya Kupası başlayacak. 17-19 Temmuz'a kadar sürecek bu süre. Ve o arada 22-23 Temmuz'da ön elemesine oynayacak olan Fenerbahçe takımı, hı hı, sezonu
3: Şampiyonlar Ligi 2 ön eleme 1 playoff değil mi abi?
0: Bravo.
2: Evet, 3 ön eleme.
0: İlk elemesini oynayacak. Yani ikinci ön elemesinin birinci maçını 22-23 Haziran Temmuz'da oynayacak. Şimdi bunların hepsini düşündüğün zaman Haziran'ın ortasında, Haziran'ın 20'sinde falan sezonu açması lazım. Bu ne demek? Bir takımın sezonunu açması için kadrosunun 4'te 3'ünün hallolmuş olması lazım. Ve bütün transferlerin de büyük bir kısmının hallolmuş gerekir bir kadroyla çıkması lazım sezona. Şimdi bunların olması kolay bir şey değil. Hı hı. Ve bu yüzden de zaman zaman işte başkanlar programlarını açıklıyorlar, yapılacak şeyleri söylüyorlar ve bunlarla beraber çalışmaların ne düzeyde olduklarını anlatıyorlar. Hepsinin de kendilerinin iletişim direktörleri var, bu konulara bakan hakikaten değerli kişiler var, onlarla beraber hareket ediyorlar ama burada gerçekten başkan kim olursa olsun seçildikten sonra bu tabloyu daha iyi bir hale getirebilecek şekilde zaten şey yok yani, süre yok. Onun için yani bu çalışmaların şimdiden başlaması gerekir ve onlar da öyle yapıyorlar.
1: O zaman seçimi soralım hemen.
0: Soralım.
1: İki adaylı bir seçim. Neler olacak? Kulislerde neler konuşuluyor? Başkanlar yani transfer bekliyor tabii taraftar. Süper yıldız.

0: yıldız bekliyor. Yani Galatasaray Osimhen'le çıtayı öyle yüksek bir noktaya koydu ki sadece şampiyonluk değil, önce transferde şampiyonluk istiyor Fenerbahçe taraftarı bence.
1: Aslında bakıldığında geçmiş yıllarda bakıldığında Cüneyt, zaten şampiyonlukların öncesindeki transferlerde Fenerbahçe hep böyle bir başı çekmiştir. Yani transferler, ikonik transferler, yüksek ücretli transferler.
0: Transferin şampiyonu hep Fenerbahçe olmuştur.
1: Ama bunu sahaya yansıtmak ne kadar doğru oldu veyahut da ne kadar iyi oldu, onu tartışmak lazım. Bugünkü seçime geldiğimiz zaman da şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iki tane başkan adayı var. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi. İkisi de geçtiğimiz pazartesi gününden başlamak kaydıyla sahaya indiklerini ifade eden, derneklerle, çevresindeki insanlarla onlara yapmış olduğu konuşmaları da hepsi birlik beraberlik içerisinde, artık bu aramızdaki makasın farkın açılmasıyla belli bir takım güçlerin de karşımızda olduğu düşüncesiyle bir savaşa gidiyoruz. Yani savaşa gidiyoruz derken tırnak içinde, yani bir mücadelenin içerisine gireceğiz. Bununla beraber herkesin bir birlik beraberlik içerisinde olması gereken bir mottosu çıkıyor ortaya. Hı hı. Özellikle Sayın Aziz Yıldırım bunun altını çok çiziyor ve vurguluyor. Sayın Hakan Safi de yani insanların, yani camianın ne isterse benden istesinler mottosuyla da böyle bir sloganı var. Dolayısıyla da iki başkan adayı da Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda şampiyon olması için yapılacak olan her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlar. Ama camiada da şöyle bir teamül var. İki tane başkanın da beraber hareket ederek bir yönetim çıkarak daha güçlü bir profil olan bir başkanlık adayı seçimine gidilmesi herkesin düşüncesinde. Ama Sayın Hakan Safi ben yoluma devam ediyorum diyor. Sayın Aziz Yıldırım da devam ediyor ama o daha çok birlik beraberlik şeklinde düşüncelerini dile getirerek devam ediyor. Buradaki en önemli şeylerden biri ekonomik, mali tablo. Yani Fenerbahçe'nin karşısına geldiği zaman bir mali tablo gelecek. Geçmişte herkes bugün artık bu çok artık gerçekçi şeyler istiyor. Yani söylemlerle bahsedilsin, başkanlar çıksın. Mali tablolar geçmişte neydi? Bugün ne? Önümüzdeki yıllarda ne olacak?
0: Şu seçim döneminde ben hiçbir kongresinin mali tabloya göre karar vereceğini Fenerbahçe'de düşünmüyorum.
1: Bunların açıklamasını bekleyenler var ama...
0: En son oraya bakan taraftar da
1: taraftar transfer bekliyor. Taraftar transfer bekliyor. Taraftar yani, bir sene içerisinde şampiyon olmak sözü bekliyor.
0: Mali tabloları zaten düzeltmek zorunda.
2: Hocayı bekliyor.
1: Hocayı bekliyor.
3: Değil. Kesin yani.
2: Kesin. Hoca tercihini bekliyor.
1: Aziz Bey'in de şöyle bir ifadesi var sevgili Cüneyt. Yani ben ne şartlarda olursa olsun bu sene sonunda ben başkanlığı bırakacağım diyor. Şampiyon olacağım veya olmayacağım ama olmak için müthiş bir mücadele verecek.
2: Fenerbahçe şampiyon olsa yaşanacakları biliyoruz değil mi?
1: Yani ben açıkçası bunu
0: hafıza beni yanıltmıyorsa görevdeyken de Sayın Aziz Yıldırım'ın birkaç defa son senem deyip devam ettiğini de biliyoruz.
2: Kendi söylediği ifade.
4: Şampiyon olursa bir yürüyüş olur. Aziz Başkan bizi bırakmadı.
0: Evet,
4: başkanlığı...
0: Yürüyüşe geri döndüğünü de biliyoruz. Yani Aziz Başkan yani. Bu işi çok gönülden severek yaptığı için tabii bu bir eleştiri.
3: Sorabilir miyim?
0: Tabii yani. Ki.
3: Ali Koç kimi destekliyor Cem abi?
1: Ali Koç şu anda
0: kulislerde aslında biraz da o konuşuluyor. Kime destek verirse...
1: Kimseyi desteklemiyor şu an. Yani onun aldığım daha... duyum... Aldığım
2: şekten mi desteklemediğini söylüyor yoksa gerçekten mi desteklemiyor?
1: Aldığım duyum şu anda hiç kimseyi desteklemediği ve beklemede...
0: Çünkü hepimiz biliyoruz ki son başkan sadece Fenerbahçe için tüm kulüplerde son başkan yeni üyeye kaydeder ve son başkanın işte her zaman ağırlığı olur
3: 7-8
0: kongrelerde.
3: 7-8 bin üyesi varmış diye... Yani çok
1: hayır,
3: yani
1: son geçmişteki Fenerbahçe, Saadettin Saran'la yapmış olduğu o seçim yarışındaki zaten oy potansiyeline baktığın zaman da aşağı yukarı bir 8-10 bin kişilik bir şeyi var. Yani bir oy potansiyeli yani var. Şimdi, ama burada nerede belli olacak?
3: Bunu işler? Nereye yönlendireceği konusunda bir
1: bu ne zaman belli olur biliyor musun?
3: Var mı abi?
1: Var şöyle. Ne zaman belli olur? Başkan adayları yönetim kurullarını seçtiği zaman veyahut da deklar ettiği zaman acaba Ali Bey'e yakın olanlardan kimler ne tarafta daha fazla var? Ancak öyle bir bahsediyor.
2: Ya bir şey söyleyeceğim. Ali Bey'in kimi desteklediğini gönülden bilmek zor değil ki. Yani bir tarafta elini bile sıkmadığı Aziz Yıldırım. İki tarafta elini sıkmıyor neredeyse birbirinin. Diğer tarafta bir buçuk yıl evvel aynı yönetimde yer aldı. Hakan Safi şimdi hani çok zor bir denklem değil ki bu, belli.
0: Ama işte seçimde farklı durumlarda yaşanır. Oraya ya bir istediği yöneticisini onun listesine koyar, o el sıkışılır.
2: Ya şunu açık açık ifade etmeyecektir.

0: Aykut Hoca.
1: Biraz son zamanlarda geçiyor. Son zamanlarda Aykut Hoca olsun, İsmail Hoca olsun, işte zaman zaman Bülent Uygun da çok devreye giriyor. Böyle bir futbol aklı konuşuluyor ama son zamanlarda bununla ilgili tam bir net bir görüş ortaya atılmadı, çıkmadı. Daha çok Aziz Bey'in tarafından beraber hareket ettikleri yönde böyle bir ifade vardı ama Aziz Bey de böyle
0: Aykut bir şey Hoca için sportif direktör iddiaları
2: var. Ben bir soru sorayım mı hocam size?
1: Tabii ki.
2: Aziz Başkan'ın ben seçime kadar teknik adamımı açıklamayacağım demesi aslında o ismin taraftarlar nezdinde çok sıcak bakılmayan bir isim olduğunu gösterir bize? Ya da genel
1: olabilir de, olabilir de. Aslında bu
2: sadece... Ben Aykut Kocaman'dan bahsediyorum, açık söyleyeyim yani.
1: Saydığımız
3: Aykut
1: bu isimlerin...
3: Aykut Kocaman teknik direktör, Volkan Demirel...
2: Oğuz Çetin, Samandıra yapılanması. Ya,
3: Samandıra yapılanması yani bir 10 sene daha olmaz.
0: Veya Aykut, Aykut Hoca bence sportif öyle. Direktör, Jesus teknik direktör.
2: Ya, Aziz Yıldırım'ın şunu dediği de konuşuluyor yani... Buraya hiç bu futbol iklimini bilmeyen, bu takımı bilmeyen bir isim
3: getirdi. Bir yapılanma olur.
0: Konuşuluyor mu bu?
1: Şöyle,
3: evet.
2: Senin burada ana düşüncen, hani olumsuz düşüncen Aykut Kocaman mı yoksa?
3: Aykut Kocaman, Volkan Demirel. Yani ben
1: ya bu yapılanmayı sen şey görmüyorsun.
3: Oğuz
1: yani.
3: Çetin'i ben severim yani ama bence yorumculuğuna devam etsin.
1: Hayır şöyle, şimdi bu senin söylediklerin, bu yapılanmayı sen şey görmüyorsun, çok olumlu Fenerbahçe.
2: 10 yıl daha diyor.
1: 10 yıl daha yapamaz diyorsun, onu diyorsun sen.
2: Peki sen ya şu, yabancı
3: mesela,
2: hoca mı?
3: Yabancı da olabilir ama doğru bir yabancı, atıyorum. Edin Terzik gibi bir ismi getirirsin, bir bütçe verirsin ve bunu bir yılda ben şampiyon yapacağım diye gelmezsin. Yani.
2: Öyle geliyorcak ama yönetim.
3: Olmaz o.
1: Yeni Tedesco
3: olacak. Edin yine başa saracak. İsmi de yani şimdi... Gerek yok. Çünkü Edin Terzic de sen bir hikaye yazacaksın. Yani... Bir, iki, üç yıl bitti bu kadar.
0: Yani Tedesco ile yazabilirsin hemen hemen aynı.
2: Ya, tam aynı koku da geldi işte. Koku geldi.
1: Cüneyt, 2018'den beri bunu yazıyorsun ama. Edin Terzic ismi 2018'den beri yazamıyorsun
3: bir isim
1: ama.
3: Değil.
2: Tartışalı mı abi? Niye tartışalım?
3: Asla.
2: Ne yaptı abi Edin Terzic?
3: Nasıl yani?
2: Ne yaptı abi? Hayır, ya ne yaptı derken şu anlamda söylüyorum. Hani tartışılmayacak anlamda ne yaptı, hayır, ondan bahsediyorum.
3: Teknik adamlarını çok beğeniyorum. Genç oyunculara yer vermesini çok beğeniyorum. Bir sistem hocası, ya, tamam, bir organizasyon şey hocası. İnanırsa bu organizasyona gelir ekibiyle beraber Fenerbahçe'ye de güzel bir hikaye yazabilir. Ben, ama bunu hemen yazmaz.
2: Işte, ama işte olay hemen yazılması tabii, istendiği için.
1: Bunların içerisindeki, çok affedersin. Buyurun bunların hocam. İçerisindeki en önemli şeylerden bir tanesi gelecek olan, karar verilecek olan yapıya, tekniğe, direktöre, altına, üstüne herkesin hemfikir olması lazım. Kimseyi
2: öyle,
1: rahatsız
2: öyle
1: etmemesi lazım.
2: Öyle bir isim
1: lazım.
2: Hocam yok ama bence.
1: Yani
2: ben şöyle söyleyeyim. Yabancı olarak Fenerbahçe'yi bir sezon içinde... Şampiyon yapabilecek tek bir isim var bence dünyada. Yabancı adam. Antonio Conte. Bak ikinci bir isim yok bence. Yani şu anlamda
1: onun
2: söylüyorum.
1: Onun altında olursana biraz.
2: En iyi hoca olduğu için söylemiyorum. Elindeki kadro malzemesi ne olursa olsun ondan bir oyun çıkartır.
3: Ona bakarsan Bielsa da çıkartır canım.
2: Hayır Bielsa çıkartmaz. Bielsa'nın kalın çizgileri duvarları vardır Bielsa'nın.
3: Tamam
2: değil.
3: Var tabii
2: Conte'nin
3: ki canım.
2: Yoktur. Conte her oyuncudan performans alır üst seviye.
3: Bielsa da alır.
2: Kısa vadede yapar bunu. Süre uzayınca sapıtabilir. Hiçbir itirazım yok ama.
0: Bir kusuru var onun. 3'te oynatıyor.
2: Yok 4'te oynatıyor Napoli'de. Napoli 4'te de şampiyon yaptı.
0: Çok seviyor 3'lü.
2: O da kusur değil. Yani Chelsea 3'lü şampiyon yapmak. Chelsea 3'lü şampiyon yaptı. Napoli 4'lü şampiyon
1: yani,
2: yaptı.
1: Yani de oynaması şart değil abi. Fenerbahçe oynatabilecek hangi diziliş varsa oynatabiliyorsa mesela.
2: Yani Conte kadroya bakar der ki bu takım bunu oynar. Ya yani, o anlamda söylüyorum. Şimdi gitti Napoli'yi şampiyon yaptı. Chelsea'ye gitti. Chelsea şampiyon yaptı. O anlamda eğer Conte'yi getiremiyorsa Fenerbahçe hiçbir yabancı hoca gitmesin. Bakın Klopp bile şu anda Fenerbahçe için bir sezonluk şampiyonluk hedefi için macera olur. Klopp sana 3 sene bir organizasyon yapar sonra 5 sene şampiyon yapar üstü. O ayrı. Ama Fenerbahçe bir sezonluk şampiyonluk hedeflediği için yani ne olursa olsun şampiyon olacağız. Hedef bu. O yüzden
3: yine
2: de
3: yanlış başlıyorlar işte.
2: O ayrı. Ama ya. Abi 13 yıl oldu şampiyonluk. Tabii böyle ya olacak
3: tamam,
2: yani. Ne bekliyorsun
3: yanlış
2: yani?
3: Başlıyor. Onurcuğum.
2: Ya Fenerbahçe şey... başkanı şunu diyemez ki. Ya. Ben 3 sene sabır istiyorum sizden.
3: Ya kardeşim bu bir yapacak şey olamaz. Bir şey yok.
1: Ya bundan sonra bak bundan sonraki başkanlar seçmiş oldukları plan programı doğru yapacak bir şekilde olsun. Yani bak biz 2018-2019'da ki seçimde Sayın Ali Koç geldikten sonra 2 sene evvel şurada Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç'tu. Takımın patronu Jose Mourinho'ydu. Bundan daha iki tane evet. önemli figür olabilir mi?
2: En zengin, en zengin başkan, evet. en kariyerli hoca.
1: Ama evet, Fenerbahçe olmadı ve belki de ikinciliklerin içerisinde... Ha.

0: Bey geldikten sonra 11 puanla en fazla makasın açıldığı dönem oldu.
1: Tamam. Ben de orada diyorum ki Cem abi, yani Fenerbahçe yine aynı suya girip yıkanmasın. Ya sonuçta bir yapılanmaya ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin hem takım olarak hem ekonomik olarak.
2: Abi sen futbol gerçeklere doğru söylüyorsun. Hiçbir itirazım yok.
1: Futbol gerçeği olarak
2: ama
1: bakıyorum.
2: Fenerbahçe gerçekleri başka bir şey istiyor
1: tamam,
2: şu an.
1: Tamam, Fenerbahçe gerçeklerinin başarılı olamadığını gördük ya. Olmadı bu yani. Tutmadı bu maya. Her sene yıkıp yaptın, yıkıp yaptın.
2: O zaman Tedesco kalsın mı demek istiyorsun
1: hayır,
2: mesela?
1: Hayır kalmasın abi.
2: Hayır,
1: ya
2: işte 3 yıllık sistem işte. Tedesco kursun bu sistemi.
1: Bir Tedesco ile alakalı değil. Bence doğru bir hoca profili lazım. Doğru bir yapılanma lazım Fenerbahçe'ye de, ama bu böyle hemen geldim şampiyon yapacağım değil. Yine aynı şeyi yaşayacak. Yine hayal kırıklığı
3: ya,
1: olacak.
3: Ben o yüzden yani diyorum yani Conte tarzı bir yabancı hoca getiremiyorsa Fenerbahçe, ki çok zor. O zaman maceraya girmeyecek. Aykut Kocaman'ı getirecek ya da ne bileyim İsmail Kartal'ı mı getiriyor? Yani camiayı bilen ve bu planlamayı hemen yapabilecek bir isim getirmesi gerekiyor. Gerisi macera olacak Fenerbahçe için çünkü. Ya evet, Ulaş Özdemir aslında çok doğru bir şey söylüyor. Hiçbir itirazım yok.
4: Tabii ki.
3: Yani bir sistem hocası gelsin, bir sistem kursun, sürdürülebilir başarı, çok güzel söyledikleri ama Fenerbahçe'de bu kabul görebilecek bir şey değil. Sen şu an tercih getirdin.
1: Taraftan inansın yeter ki o yapılanmaya. Ama bu Aykut Kocaman, Volkan Demirel ya da Oğuz Çetin değil yani.
3: Yani şu tarafta günün sonunda oyun çok iyi bir seviyede de olsa şampiyonluğa bakıyor. Oyuna Fenerbahçe tav olsaydı İsmail Kartal kalırdı. Puana tav olsa İsmail Kartal kalırdı.
1: Ya bence İsmail Kartal'ın kalmamasının tek sebebi, yani ben öyle düşünmüyorum ama, lider özelliği yok. Yani, ne olacak?
4: Tamam, lider özelliği
2: Terzi
4: olan
2: Jose Mourinho.
4: Hayır, lider özelliği öyle olan Jose Mourinho geldi de ne oldu?
1: Aynı şeyi söylüyorum.
4: Veyahut da 2017-2018'deki
1: yani sen İsmail
4: Aykut Kocaman'la ikinci olan
1: bir sonraki sezon 3-4 tane transferi reva mı görmedin? Yapsan belki şampiyon olacaktı o takım. Bir puanla kaçırdı sonuçta.
3: Aynen.
1: Oynattığı oyun da muazzamdı.
3: 3 puan.
1: Efendim, ha 3 puan. Yani anlamadım ben. Reva mı görmedin? Yakıştıramadın mı İsmail Kartal?
4: İşte zaten benim bak demin sana söylemek istedim. Fatih Tekke ile İsmail'i konuşurken biraz da ona değinmek istedim Ulaş. Mesela şimdi sen orada şampiyonluk istiyorsun ama
1: Fatih bizim Fatih, İsmail bizim İsmail.
4: Evet, evet, evet işte. Ben de onu söyledim. Zaten bak İsmail Kartal sonuna geldiği zaman, 99 puana geldiği zaman Aziz Bey de o zaman dedi ki Jose Mourinho'yu alsınlar dedi.
1: Bence,
4: hatırlıyorsun.
1: Bence büyük yem attı, yediler abi.
4: Evet. Jose Mourinho'yu alsınlar dedi.
1: Büyük yem attı.
4: Ve düşünebilir. Abi. Bir de şöyle
5: yok,
4: bak ama.
5: Yok anlaşmış
4: ama. Hayır, Ulaş. Bak şöyle bak ama. Müsaade misin? Bak. Adam çalışıyor. Teknik adam şampiyonluk maçına çıkacak. Teknik adamın yerine koysana kendini. Takımın muhalefet lideri Sayın Aziz Yıldırım diyor ki Mourinho'yu alsınlar diyor. Şeyde Sayın Ali Koç da başka bir teknik adamla gideceğinin sinyallerini veriyor.
1: Yani şu İsmail Hoca'yı seçim yatırımına kurban etti.
4: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve daha bu
1: sonra kendileri kurban oldu
4: daha,
1: abi.
4: Ama bir şey söyleyeceğim. Daha
1: Fenerbahçe'yi de kurban etti.
4: Daha şampiyonluk gelme ihtimalinin olduğu bir süre içerisinde konuşuluyor bunlar. Ya Fenerbahçe bir kere bu birbirleriyle olan kavgalarından, birbirleriyle hesaplaşmalarından vazgeçmesi lazım. Ben şunu da çok altını çizerek özellikle söylüyorum.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim.
4: Müsaade misin?
1: Yalılardan kurtarın abi.
4: Bak.
1: Yalı toplantılarından abi, kurtarın.
4: Yalı
1: vallahi kurtarın
4: bak,
1: ya.
4: Yalı malı hikaye hocam, bak ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe kendi içindeki hesaplaşmaları bir köşeye koyması gerekiyor. Eski başkanlar,
1: tamam,
4: yeni başkanlar
1: yalılarda yapılan toplantılar.
4: Ya yalıda yapılır veya şehrin göbeğinde yapılır.
1: Sen önemli. Ne demek istediğimi anlıyorsun Cem abi.
4: Ya beni ilgilendirmiyor yalımalı. Ben bakarım
3: nerede
4: Fenerbahçe
3: nerede
4: yapıldığı beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan Fenerbahçe'nin hesaplaşmaları bitsin artık. Fenerbahçe çıksın burada doğru plan programı seçecek olan, yapacak olan kişiyi doğru tespit abi etsin ve arkasından da doğru planlamaya
1: yalıdan,
4: yola çıksın.
1: Yalıdan kastım şu. Ya orada oturan
4: sen de ironi
1: insan,
4: yapıyorsun tabii onu anladık.
1: Orada şimdi oturan insanlar yani şöyle bakıyor, fil dişi kulelerinden bakıyorlar. Tamam, her şeyi ben bilirim, her şeyi ben anlarım, siz ne anlarsınız lan bakıyorlar. Tamam, biraz böyle şimdi Fenerbahçe halkın takımı değil mi abi?
4: Peki canım ya.
1: Bitti. Ya Fenerbahçe'yi yönetecek olan yani akıl böyle yalılardan çıkmayacak abi.
4: Ben sana bir şey daha ekleyebilir miyim? Fenerbahçe takımını yönetecek kişi, Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilecek.
1: Yok.
4: Sadece şirket gözüyle yönetmeyecek. Sporcu gözüyle yönetecek.
1: Kendi şirketi gibi de yönetmeyecek.
4: Ve mahallesini sevecek Ulaş. Fenerbahçe mahallesini sevecek. O mahalledeki insanlara saygı gösterecek. ona değer verecek. Ona değer verdi.

0: özelliklerini hissettirecek.
1: Bir de hocam şu var, katılır mısınız? Ali Koç'la beraber.
2: Katılıyorum.
1: Eyvallah hocam. Ali Koç'la beraber üye profili değişti Fenerbahçe'nin. Gençleşti. Yani sandığa giden üye sayısı Fenerbahçe'nin son seçimde %50 civarı 30 yaş ve altıydı. Şimdi bu taraftarların neyi istediğini biliyoruz. Yani transfere bakar bu taraftarlar. Teknik adam tercihine bakarlar.
3: Onur anlamışlardır. Yani o 12-13 sezondur neyi isteyip neyi istemediklerini.
1: Ama işte şunu görüyorum mesela. Şimdi Aziz Başkan diyor ki ben transferde açıklamam, hoca da açıklamam diyor. Şimdi bu süreçte zor, kolay değil. Bir başkan adayı olarak bir oyuncu ikna etmek, transferi bitirmek, bunu deklare etmek veya hocayı. Ama Hakan Safi bunun için uğraşıyor şu anda, net bir şekilde biliyoruz. Evet. Hatta şunu söylüyor yakın çevresine. Ben iki tane çok önemli oyuncuyu getireceğim. Seçime kadar açıklayacağım, bir de hoca açıklayacağım diyor. Şimdi bunu yaparsa...
3: Nasıl olacak bu kazanmada?
1: İşte yani...
0: Hayır, ön yatırım, ön anlaşmaları konuşacak.
1: Ben bunu açıklayacağım diyor. Şimdi bunu yaparsa eğer Hakan Safi, bence o genç oyuncuları, genç üyeleri kazanır. Yani dengeyi değiştirebilir. Aziz Yıldırım sanki bu kararını yeniden gözden geçirebilir bu süreçte. Yani eğer ki Hakan Safi, örnek verdim, dedi ki ben Leo ile ön anlaşmayı yaptım Milan kulübüyle, başkan olursam Leo bende. Uydurdum şu an. O zaman Aziz Yıldırım mutlaka bir hamle yapar diye düşünüyorum. Yani o ben açıklamam kararı rafa kalkar.
3: Ama ben bu Aykut Hoca, işte Volkan Demirel ve Oğuz Hoca boyutunun çok karşılık bulduğuna inanmıyorum camiada.
1: Karşılık bulamadığı için belki de Aziz Yıldırım şunu diyor. Ben hocayı açıklamayacağım diyor seçime kadar. Belki de. Yoksa hani üyelerin...
3: Aziz Yıldırım kimseyi dinlemez ha başkan olduktan sonra.
0: Herhalde canım.
3: O hiç dinlemez yani.
0: Aykut ay zaten getirir, şey var ya, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır.
1: Ya zaten başkan olduktan sonra kimse karışamaz. Tabii, o karışamaz ama yani eğer ki camianın böyle %80'ini 90'ını heyecanlandıracak bir teknik adamla anlaşmış olsa Aziz Yıldırım bence bunu açıklar zaten seçimden önce. Bana öyle geliyor.
0: Muhalefetteyken Mourinho'ya ne diyorsun?
1: İşte Mourinho'ya açıklamış, isimden bahsediyoruz burada. Muhalefetteyken yaptı bunu yani. Yani favori olmadı bir seçimden önce bunu yaptı.
0: Girmedi seçime.
1: Yani şimdi dolayısıyla burada hep bu sinyaller bana Aykut Kocaman'ı akla getiriyor diye düşünüyorum. Yani bir anlaşma yapıldı. Bir açıklamak istemiyor şu an başkan.
0: Ben sana söyleyeyim bak, isimlerden bağımsız olarak hepsi bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ben hepsini çok da seviyorum ama yani üye profili ne geçmişteki başarılarına, futbolculuklarına bakmıyor.
1: Bakmaz.
0: Yani bugün Aykut Kocaman 3 kere gol kralı olmuş abi. Kolay mı Allah aşkına? Ama geldi zaman zaman seyirciyle ters düştü. Ve oynattığı futbola zaman zaman tepki gösterdiler. Yani senin geçmişte yapmış olduğun şeye falan bakmıyor hiç. Yani sıfırlıyor onu taraftar. Ve bugün geldiği zaman da Aykut Kocaman'la ilgili ileri geri işte bu tip şeyler konuşuluyor, bir problem oluyor.
3: Ama, hoş geldin çift altı, 4 savunma oyuncusu.
0: Yani... Ama
4: sezonu en çok gol atan
0: ama o zamanlarda
1: onunla gibi ekleme yapabilir miyim? İnanılmaz yanlış,
0: yanlış
1: bir algı.
0: Ben de onu diyeceğim.
1: Galatasaray kimle ya şampiyon?
3: Yanlış canım, izlediğimiz oyuncular
1: var. Galatasaray kimle şampiyon oluyor? Torreira, Lemina ile olmuyor mu? Fenerbahçe'nin merkezi kim? Kante,
3: tamam,
1: Gendouzi.
3: Işte, yani Torreira da Lemina da oyunu iki yönüyle oynayabilen
1: oyuncu. Ne oynuyor? Hangi? Hayır, oynamıyorlar ya.
0: Nasıl? Hocam ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Bak.
1: Kimse tutucu oyuncu nasıl oynuyor?
3: Tutucu oyuncu aynı zamanda da Lemina sonuçta.
0: Kimse Fenerbahçe'ye,
3: yani Fenerbahçe'ye birçok ön alanında doğru işler yaptı.
1: Josef Atiba ile şampiyon oldu Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'ye teknik direktörü olacak kimse isimlerden bağımsız, yerli veya yabancı ne olursa olsun. Kimse, herkesin umurunda olduğu bir tek şey var. Doğru oyuncu seçimi, doğru bir oyun, güçlü bir oyun ve şampiyonluk yolunda hakikaten Fenerbahçe'yi sahasında, tribününde hop oturup hop kalkılacak bir teknik adam ve oyuncu grubu istiyor. İsimlerden bağımsız.
4: Peki, düşenlere, çıkanlara bir bakalım. Lig tamamlandı, tüm ligler tamamlandı, düşenler, çıkanlar da belli. Kendi aramızda konuşmayalım arkadaşlar.
3: Ya Torreira'nın Lemina'yı beğenmiyor. Ya, ben ya, o zaman
4: mikrofonlar var, izleyici duyuyor zaten, daha net konuşuyor.
0: Bak, sizin söyledikleriniz hepsini duyuyor.
1: Ben neyim, ben mi yöneteceğim, ben nasıl vereyim?
4: Kim, sorun ne, çözelim.
3: Hayır, yani ikisi de oyunu iki yönüyle oynayabilir.
1: Oynamıyor.
3: Çıkan oyuncu oynamıyor
1: diyor. Tek yönlü oyuncu.
4: Oynuyor mu, oynamıyor mu?
1: Oynamıyor bence.
3: Ya nasıl oynadı Galatasaray o zaman? Ay, bir sezon boyunca Torreira ve Lemina ile nasıl oynadın ha?
1: İki yönlü oyuncular değil ki onlar.
3: İki yönlü oyuncu abi. Oyunu da iki yönüyle oynar ikisi de. Savunma da yapar, hücumda da yapar.
0: Araya
3: takım
0: gireyim
3: hücuma
0: ya
3: da çıkar.
0: Ya,
4: yok, biz artık böyle bir bölüm açtık. Dün akşam neydi bölümümüzün adı?
1: Geçiş oyunu.
4: Geçiş oyunuydu. Bugün de çift altıyla oynanır mı, oynanmaz mı?
0: Ben araya girmiyorum o zaman.
4: Oynanır mı hocam? Neyse, düşenlere çıkanlara bakalım. Sonra şiir mi yapacağız vedamızı?
0: Akışını çünkü bozmayalım Cüneyt. Sen ne dersin?
4: Duygusal bir veda yapacağız. Ulaş Özdemir'in o güzel sesiyle. Süper Lig'de Galatasaray, 1. Lig'de Erzurumspor, Ahmetspor ve Erokspor mu, Çorum Futbol Kulübü mü o?

0: netleşmedi.
1: Salı günü mü oynanıyor final?
0: Çok çalışmadım ya daha sonradır. Bir anda geldim. Yani bu
2: Salı diyebilirim evet.
1: Bize de bazen çalışmadığımız yerden soruyorsun Cüneyt.
0: Ama ne yapayım çok
1: yoruldum. Bir defa da sen yaşa bak nasıl oluyormuş.
0: Ya Perşembe Ankara'dan döndüm. Cuma, cumartesi, pazar program mağazı görüşümde önümüzde final var. Biliyorsun milli takımın hazırlık başları da Turkuaz Medya'da onun evet, çalışmaları var.
3: Çok güzel.
0: Çok yoğun bir dönem geçiriyoruz o yüzden. İzleyiciden de özür diliyorum. Editörüme de zaman kazandırdım ama o da çalışmadı.
2: Top çevirdin ama.
0: Çorum maçının gününü merak ettik. Ona bir bakarız. İkinci ligde Batman Petrol Spor, Bursa Spor, Mardin 1969, Muğla Spor. Üçüncü ligde İnegöl Kafkas Spor, 12 Bingöl Spor, Sebat Gençlik Spor, Kütahya Spor, Çorlu Spor, Ordu Spor. Lig yükseldiler. Tebrik ediyoruz şampiyonlara ve Süper Lig'de Antalya Spor, Karagümrük, Kayseri. Birinci Lig'den Serik, Sak. 24 Mayıs'taymış. O kadar geçmiyor. 24 Mayıs.
2: Çok var. 6 gün.
0: Kupa finalinden sonra. Konya'da evet. Konya'da
3: Kupa
0: oynamış.
3: Kupa finalinden Konya'da. Sonra Konya'da.
0: Kupa finalinden sonra. Hatırladım şimdi bak. Çalışmışım onu da.
3: B12.
0: Serik, Sakarya, Hatay, Adana Demir. Küme düşen takımlardı. Yani Beykoz Anadolu, Tepes, Karaman,
1: düştü, evet. Bakar mısın?
0: Buca, Yeni Mersin,
1: Adana Demirspor,
0: Adana Spor da üstelik 2'den 3'e düştü.
1: Evet bak Adana Demirspor'u bu hale düşürenlerden hesap sormalı Adana Demirliler.
0: Umarız bir an önce geri dönerler. Mesela Edirne Spor'u da ben üzüldüm. Niye? Çünkü o bölgeden yıllardır Giresun, Türkiye'de Süper Lig'de bir takım yok.
3: Giresun'a baksana.
0: Giresun.
3: 3 sene, 2 sene Süper Lig'deydi.
0: Nerelere geldi? Ordu Spor diyorsunuz. 52 Ordu Spor şimdi şampiyon oldu. Hani Ordu'nun bir temsilcisi var ama o bildiğimiz Süper Lig'de oynayan, Hector Cupere takımın başına getiren, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hakikaten hedefinden kaybolup giden takımlar bunlar. Yaşanıyor, üzücü bunlar.
2: Bursa Spor sevindirici.
0: Aynen. Takım oyununu sonlandırıyoruz. Ama tabii ki Ulaş Özdemir'in...
1: Sezon finalini yine şiirle yapıyoruz.
0: Şiirle yapalım. Alkışalım. Önümüzdeki hafta da var takım oyunu.
1: Ama yani ligin
3: takım oyunu.
0: Peki ligin takım oyununu Ulaş Özdemir'in.
2: Bugünkü eseriniz nedir?
0: Güzel sesinden.
1: Güzel bir 35 şiiri söyleyelim.
0: Cahit Sıtkı.
1: Bir tarancıdan.
0: Söz Ulaş Özdemir'de.
1: Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm? Tarumar. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

Yani duygu durumu çok değişik bir maç oldu. Dediğiniz gibi. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Ama genel anlamda oyunun kontrolü bizdeydi. Sadece arkaya atılan iki topta

0: Rakip takım iki kere gelebildi. Onlar da gol oldu. Yani ceza sahasına totalde maçta üç kere girebildiler. Baktığınız zaman üç gol atmış oldular. İkinci yarı tam tersi bir dünya vardı. Gece ve gündüz gibi. Performansımız iki katına, üç katına çıktı maç içinde. Oyunu çevirmek için oyuncularımız elinden geleni yaptı. Üçüncü golde bulduk. Öne de geçtik. Ama şanssız bir golle iki puanı bıraktık. Sakat oyuncuların durumuyla ilgili zaten yayıncı kuruluşu açıklama yapmıştım maç öncesinde. Nene ile Milan'ın durumunu biliyorsunuz. Uzun süredir zaten sakatlıkları devam ediyor. Tedavi süreçleri devam ediyor. Aynı şekilde Talisca ve Gendouzi'nin bir önceki maçta sakatlık durumları olmuştu biliyorsunuz. Onlar da antrenman yapamadılar. Tedavi sürecindeydiler. Marco Asensio devamlı ağrılarla idare etmeye çalıştı. Onu korumak zorundaydık. Çünkü daha kötü bir sonuç olabilir düşüncesiyle onu kadroya alamadık. Antrenman da yapamamıştı. Eski sakatlığı ile ilgili, nüksetme ile ilgili bir sıkıntısı yok. Onda kontrolleri devam edecek. Şerif antrenmanda ayak bileğinde bir travma geçirdi. O yüzden kadroyu alamadık. Devre arasında, bunlara ek olarak devre arasında iki tane stoper değiştirmek zorunda kaldık. Çağlar ve Yiğit Efe'yi değiştirmek zorunda kaldık. Yani bunları da katacak olursak tabii ki bizim için zor bir süreç oldu bugünkü maç. Yeni bir sayfa açılacak. Herkes yeni dönemde ne olduğunu görecek.
1: Gerçekten bu başarı inanılmaz bir hikaye, destana dönüşen bir hikaye. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yani isimsiz no name, ben de aynı isimsiz no name bir hoca, no name futbolcular. Yani bir iki tanesini sonradan kattık, işte Emrah Baba'yı, Umut'u falan. Yani böyle bir başarıyı Allah bize nasip etti. Çok şükür, Allah'a şükürler olsun. Hem de Kadıköy'de 2-0'dan 3-2, yani Bundesliga tadında, Premier League tadında, düşme potasında bütün takımların gittiği yerlerin içinde, diğer maçlar biraz daha şey geçmiş. Ama Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum bu arada. İnanılmaz duruş sergiledi oyuncular. Protestolar altında 2-0'dan geri dönüşü sağlamak da kolay değil. Allah bize nasip etti. Çok şükürler olsun. Çok gururluyuz, mutluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Genç bir takımla çalıştım. İçine tecrübeliler sonradan katıldı. Yani aslında tecrübeliler bile inanırken sıkıntı yaşıyordu. Ben Konya deplasmanına gittiğimizde tahtaya şunu yazdım. 13 puan. 17 puan dedim. Gol yemezsek 17 puan alırız Cankat dedim. 17 puan cepte. 0-0 başlıyor maçlar dedim. Sizden 5 puan istiyorum dedim. 4 ya da 5 puan. Biz kümede kalırız dedim. İnanama, güldüler bana. Ben hissediyorum, çocuklar oradan benimle kafa yapıyorlar. Güldüler. Sonra açın dedim 2015-2016 sezonunu. Bakın dedim, gençler bile 13 puanda, ikinci yarı 45 puana. 32 puan aldık. Ben dedim o takımda yardımcı hocaydım. İbrahim Üzülmez'le beraber. İbrahim Üzülmez çok sevmediği için reklamı falan, çok PR'ını yapmadı o işin. Muhteşem bir sezondu. Muhteşem. 32 puan aldık. Başarmış biri var dedim karşısında, çocuklar. Biz bunu böyle başaracağız. İnanmayla başladık. Yani Allah da ondan sonra, çocuklar önce kafa yaptılar ama sonra işte bu zaten baba oğlu ilişkisine döndü ilişkimiz. Kulüpte de eskiden olduğum için, herkesin dertleriyle dertlenen biri olduğum için bu daha kolay geçti.
2: Bilebilirsiniz belki neler yaşadığımızı ama anlayamazsınız. Orada bir takımdan fazlası vardı. Hata yaptığım zaman ayağa kaldıran, onlar hata yaptığı zaman ben düzeltmeye çalıştım. Azıcık bile katkım olduysa ne mutlu bana yani. Atilla Hoca, hocanın yanı sıra bir aynı zamanda baba gibi, yani kalben onu hissediyorsunuz zaten, vicdanen her zaman sizin yanınızda olduğunu hissettiriyor. Ben çalışmaya devam edeceğim. Yaptığım hatalardan ders çıkaracağım. Daha sonrasında iyi yerlere gelmeye çalışacağım.
3: Vallahi söyleyecek aslında çok şey var da, bugün takım olduğunu gösterdik. Yani Tala başlamadı, girdi, bizi kurtardı. Demek ki biz hak ediyoruz gerçekten. Biz büyük bir takımız, büyük bir aileyiz. Eyüp

0: Bu Süper Lig'de kalmayı hak ediyor gerçekten. Çok mutluyuz. Yani senaryo inanılmaz yani. Gerçekten tam Netflix dizisi yani. Gerçekten çok mutluyuz. Tala konuşsun ya, daha iyi.
1: Eyvallah, eyvallah. Yani Umut abi diyor işte ben kurtardım ama ben öyle görmüyorum. Yani gerçekten böyle bir maç, ya sadece bu maç değil yani, tüm sezon ikinci devre yani böyle dediği gibi yani Netflix dizisi gibi izliyoruz. Yani tüm takım yaptı, herkes yaptı. Bak, giren, girmeyen, oynayan, evet, ilk 11 oynamayan, hocalar, işte bizim malzemeci, kim var başka? İşte bizim staff, ablalar tesiste, valla Şaban ustalar, usta, evet, usta, herkes. Ya şaka gibi yani. O yüzden ya sadece bana olmaz yani. O yüzden yani Arma, Eyüpspor, evet, evet, herkesin emeği var. Herkes, o yüzden yani Allah'a şükür olsun, boşa gitmedi yani.
0: Gerçekten sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Siz de herkes için, futbol için önemlisiniz. Çünkü siz de bizim, bize bir yardımcı oluyorsunuz televizyonda, her yerde gerçekten. Sizin de sezon bitiyor yavaş yavaş. Belki Dünya Kupası'na da gideceksiniz. Çok teşekkürler gerçekten. Sağ olun.
2: Çok iyi biten geçen bir sezondan sonra çok kötü ve üzücü bir bitiş oldu. Ama rotasyon yapmak zorunluluğumuz vardı. Aslında tam belki de yani Pina, Paul, ki gol kralı olduğunu da tebrik ederim, bir fazlayla tek başına kalmasını sağlamak istedik. O da çok arzu etti. Biz de arzu ettik ama olmadı. Basit basit, hiç benim kabul etmeyeceğim tarz hatalar. Tabii motivasyondan kaynaklı olabilir bu. Neticesinde kötü bir mağlubiyet. Gençlerin daha fazla süre aldığı diyelim, daha az oynayanların süre aldığı diyelim, bir karşılaşma oldu ki öyle olması lazım. Çünkü cuma günü bizim için bu iyi geçen senenin final niteliğinde taşlandırabileceğimiz bir karşılaşma var. Zor bir karşılaşma var. Umarım inşallah cuma günü güzel geçen bir senenin sonunda kupayı alarak, müzemize getirerek taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Ama federasyonun kararı Antalya'da oynamak. Orada oynamak zorundayız. Bizim için neresi olduğu çok önemli. Saha iyi olsun. Bizim bu sene son maçımız ve çok değerli bir maçımız. Tek isteğimiz, arzumuz neresi olduğu çok önemli değil. Kupayı alıp da şehrimize getirmek.
3: Teknik yoruma çok fazla son hafta olduğu için girmenin anlamı yok. Hele de bizim içinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Bu maç Gençler Birliği'nin sadece birlikte tutunması değil, varlığının devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık. Bunun için ayrıca mutluyum. Kulübü hem ligde tutma hem varlığının devamını başardığımız için ayrıca mutluyum.
4: Não, foi... O resultado acaba por ser um bocadinho...
5: Ya 3-0 skoruna aslında çok da takılmamak lazım. Çünkü artık maçın son anlarında gelen 2 gol oldu. Aslında böyle 1-0 devam eden bir maçtı. Özellikle ilk yarıda baskı yedik. İyi bir oyun ortaya da koyamadık. Trabzonspor'un çok kaliteli ayakları var. Biz biraz daha savunarak geçiş oyunu oynamaya çalıştık. Ve ilk yarıda gol attık ve ikinci yarıda da bunu korumaya çalıştık. Ama genele baktığınızda maçı özetlersem maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ya Onuachu gerçekten inanılmaz kaliteli bir oyuncu ve kendisinin gol kralı olmaya çalıştığını da maçtan önce biliyorduk. Gol atmaya çalışacağını da biliyorduk. Gerçekten benim adıma çok güzel bir kurtarış oldu ama bu kurtarış sadece benim değil, tüm takım arkadaşlarımın, tüm çalışanlarımızın, tüm hocalarımızın ve tüm yönetimimizin kurtarışı. Bu maçı hani kariyerimde de unutulmaz maçlar arasına koyabilirim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet ve Süper Lig'de kalmayı da başardığımız için ayrıca çok fazla mutluyum. Metin Hoca gelmeden önceki haftalarda aslında çalışmalarımızda bir sorun yoktu. Biz gene çok sıkı bir şekilde çalışıyorduk. Ama bir şekilde gol atamıyorduk, top girmiyordu. Hocamızın dönmesiyle beraber biraz daha cesaretli bir oyun ortaya koyduk diyebilirim ve artık goller atılmaya başlandı. Biz de gol attıkça daha da iştahlı bir şekilde devam ettik gollerimizi atmaya.

buradan şunu belirtmek isterim. Bundan önce çalıştığımız tüm hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Özellikle ben tüm çalıştığım kaleci hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinden gerçekten bir katkı aldım. Emeklerine teşekkür ediyorum. Yani burada herkes büyük bir iş başardı ve biz de bu işin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz.

0: ve son düdük geldi. Muazzam bir sevinç var. Eyüp Spor bu skorla 3-3'lük skorla lige tutundu. Eyüp Spor, Atilla Hoca muazzam bir sevinç yaşıyorlar. Gerçekten kolay değildi. O 3-2 geriye düştükten sonra 2-0 öndeyken 3-2 geriye düştükten sonra yeniden beraberliği yakalayabilmek kolay iş değil. Bunu başardılar. Antalya'da Kadıköy'de maç bitti ve Antalya Spor, değerli futbol severler, Antalya Spor 11 yıl sonra, 11 yıl sonra hesap kop Antalya Spor 2015-16'da çıkmıştı. 11 yıl sonra Süper Lig'e veda ediyor. Gerçekten üzücü. Yani Antalya bir futbol kenti. Yani sadece turizm merkezi değil, bir kamp merkezi. Takımların özellikle devre arasında yoğun bir şekilde kamp yaptığı, sezona hazırlandığı bir merkez. Antalya Spor'un Süper Lig'e düşmesi, Süper Lig'den düşmesi gerçekten üzücü. Geçmiş olsun diyelim Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük gibi. Onlara da dileriz bir an önce yeniden Süper Lig'de görürüz bu takımları da. Ama kolay değil. Yani birincilikten de çıkmak puanlar aslanın ağzında oluyor.
1: Antalya buna alışık bir takım ya.
0: 11 yıl olmuş ama.
1: Hocam ben hocam iyi bilir bunu. Değil mi? İzmir'de takımlarıyla yarışıyordu biliyorsun Karşıyaka'da hep. Antalya çıkıyor, düşüyor, çıkıyor, düşüyordu. Bir defa da Yılmaz Vural döneminde düştü, çıktı. Yine düştüler.
0: Bayağı alışkan. 40 puanla mı? 41 puanla mı?
1: Düştüler yani. Dolayısıyla alışkan.
0: Hocam nasıl değerlendirmek lazım? Siz 32 puan bir avaraj belki tutabilir demiştiniz. Kıl payı döndü. 33 kesin tutar dedik. Evet. Ona evrildi iş. Yani son 5 dakika kala Eyüp düşüyordu. Antalya düştü o gelen golle.
2: Ya Eyüp tabi burada en başarılı kulüp kayyuma düşmüş. Tek antrenöre inanarak Atilla Hoca çok doğru bir duygu bağı. Taktik teknikten önemli. Duygu bağı ne kadar yani hep böyle ikili ilişki, iletişim ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Metin Hoca, Volkan Hoca 8 maç başındaydı. 4 puan aldı Gençler Birliği'ne. Metin Diyadin 2 maçta 6 puan aldı. Yani 8 maçta 4 değil puan mi alan Gençler Birliği Volkan Demirel'le 2 maçta 6 puanla ligde bıraktı. Muazzam iş yaptı. Metin Hoca da bir ara antrenörle ara vermişti. Ondan sonra onu tebrik ederim. Ondan sonra yani çok büyük iş yaptığını düşünüyorum onun. Kasımpaşa ligde kalması Galatasaray hani hafta içi işte Antalya Spor söyledi Galatasaray'la ilgili ya işte kutlama olur mu vesaire. O şaibeleri bir büyük takım olarak yer bırakmadı. Bütün hemen hemen eldeki tam kadro oynattı Okan Hoca. Oyuncular da iyi mücadele etti. Hele ilk yarı maç 0-0'ken goller de kaçırdı. Kasımpaşa ligde kaldı. Buralara Kasımpaşa'nın gelmemesi gerekirdi. Aynı şekilde baktığımızda
0: yani
2: Gençler Birliği yani büyük iş yaptı. Ben mesela çok enteresan, şimdi Fenerbahçe Galatasaray'ın sıralaması değişmez. Onlar 1-2 tamam. Şimdi maçları da yok. Bundan sonra tatile çıkacaklar. İşte Dünya Kupası'na oyuncular gidecek gibi evet, gibi. Evet. Şimdi cuma günü Trabzonspor bir final oynuyor. Bu kadar oyuncuları burada oynatmak tam kadroyla, yani Trabzon'da kendine yakışanı yaptı. Tam kadroya yakın bir oyuncu grubunu oynattı. Yani bazı oyuncu ben ona açığı ne kadar gol krallı, evet 22-22'ye geldi.
0: Gol krallığı da onu açığı ve Şamura da o paylaştı.
2: Ya,

0: Ama yani genel kadro olarak bugün ben şimdi Kayseri Konya maçına baktım. Kayseri bütün rotasyonu yaptı. Bütün oyuncuları Cuma'ya hazırladı. Bütün
1: Konya.
0: Konya 2-1 yenildi, evet. Kayseri'ye. Konya takımı.
1: Genç takımla çıkmış.
0: Genç. Kulübede falan sakalı çıkmayan çocuklar vardı, oynayan çocuklar. Yani ben mesela Trabzon'un bu maçta hani Onaçı, o bu oyuncuları bu kadar zorlaması, bütün sezon 34 maç ve kupa maçı yorgunluğu var. Yani bu kadar ben Onaçı gol kralı olacak diye en son koşacak hali yoktu Onaçı'nın. Yani onun için mesela ben çok enteresan. Yani ben Fatih Hoca'nın daha yani mesela bu kadar kadroyu bu maçta daha rotasyon, tamam o da hani bir şekilde yani kötü bir şekilde yani anılmasın, eksik kadroyla çıktı, gençler bile yendi demesin diye o da sıkıntılı böyle bir kadroyla oynattı ama yani dinlendirmesi gerekirdi. Gençler bile dediğim gibi az önce de Metin Hoca'yı yani çok başarılı. Yani demek ki yani herkesin bir hesabı var ama Allah'ın da hesabı var. Bunu unutuyor insanlar. Ne gibi? Gençler bile yolluyorsun sen. Metin diyedin ufacık bir problemden. Volkan Demirel 8 maçta 4 puan alınca geliyor sana 2 maçta mucizeyi 6 puanla ligde bırakıyor. Yani demek ki yani Metin Hoca'yı göndermek ne kadar hatalıymış. Yani getirmekten daha önemli o. Metin Hoca da ben bir gençler bile eski bir efsanesi olarak çok muazzam iş yaptı. Onu da söylemek gerekir.
1: Peki Levent Üzemen şimdi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından sonra bu maça motive olması açıkçası zordu. Daha az şans bulan genç oyuncular da oynadı. Fırsatlar da yakaladı Galatasaray. Aslında topa daha çok hakim olan, oyunu kontrol altında tutan Galatasaray'dı. Ama Kasımpaşa bir kontra atakta çok da güzel bir gol buluşu. Venedik attı enteresan. Kasımpaşa böyle oyuncuları buluyor ya. Sonrasında işte Trabzonspor'un da Fenerbahçe'nin de yani artık hedeflerini tamamlamış takımların Süper Lig'e ait motive olması zor haftalardı. Siz nasıl değerlendirdiniz bu düşme kalma maçlarını?
2: Şimdi öncelikle Antalya Spor'u şunu söyleyeyim. Antalya Spor kendi şapkasının önüne koysun. Alanya yenseydi yan komşusunu bugün ligde kalıyordu.
0: Konya Levent abi 3 hafta önce içeride Konya 2-0 yendiler. Konya yense 3 puan yine ligde kalıyorlardı.
2: Tamam hocam ama en son
1: bir puan
2: Alanya. Yani ben bir şey sana söyleyeyim. Her şey düşme
0: potasında. Hadi en son dediğiniz doğru, Alanya yense.
2: Alanya yense tabii berabere kalmasa bu iş farklı. Bu bir. İkincisi Galatasaray takımı maç boyunca oyunu kontrolünde tuttu. İki direkten dönen topu var. Kaleci inanılmaz toplar çıkardı. Hatta bana göre sorsan hocama da telefon açın. Tarşılan bir pozisyon var. İrfan Can aldı adamı Künde'ye getirdi biliyorsun Arda Ünye'yi. Yani maçın hakemi de zaten bazı kartları göstermedi. O Naga'ya attı adamın dirsekle adamı şeye götürmüşler hastaneye. 48 saat belki müşahede altta kalkacak. Yani Kasımpaşa Can Avli ile oynadı Galatasaray'da. Hocamın dediği gibi hocam. Sani'yi oynattı, Lang'ı oynattı, Icardi'yi falan oynattı yani Galatasaray için. Ama iyi mücadele etti yani Kasımpaşa. Trabzon için ben Trabzon için bir şey söylemiyorum çünkü Trabzon'un aklı Cuma günkü finalde,
1: evet.
2: Türkiye Kupası. Ben konsantre olamazsın ama hocam bir söylemine şöyle katılıyorum. Bu Onaçı bu maçın oyuncusu değil. Gol kralı yapmak için uğraştınız.
1: Keza ama vakeme de bayağı yani vakeme.
0: Koşacak halleri yoktu son bölümde. Baktım var ya koşacak yani, halleri şey yok adamların artık. Yani bir de Antalya sıcağına gidiyorlar iklimsel olarak.
2: Antalya bir de hocam gol kralı da sana bir şey getirmiyor 20, zaten.
1: 23 derece mi öyle galiba 23-24
2: derece. Daha fazla
1: derece.
2: Hafta sonu çok artıyor.
1: Daha mı artıyor?
2: Hafta sonu artıyor, çok sıcak bir havaya gidecekler. Normalde bir de yani Fenerbahçe kolay bir şey değil. Ben burada %100 katılıyorum. Ben Atilla Hoca'yı Eyüp'ün başına geldiğinde Arda Hoca'nın yardımcısıydı bu. Geldiği günden evet. Beri hakikaten şahsiyeti futbol oynatıyor. Bak birçok kulüpte göremediğimiz oyun modelini Eyüp'te gördük. Ama güçleri yetti. Birçok önemli yıldızları gitti. Değil mi? Onu sattılar. Elde kalanlarla oynadılar. Bugün Fenerbahçe gibi gövdeli bir takıma karşı 2-0 öne geçmek. 3-2 düştükten sonra geriye oyunu bırakmayıp tekrar 3'e sarılmak bir avantaj diye düşünüyorum. Yani inşallah Eyüp tabii kayyumlu ama mutlaka ki bir sahibi olacaktır ileride.
1: Evet.
2: Öyle tahmin ediyorum ben. Yani normalde hiç ben başlarken bu işte ya Eyüp düşer ya Antalya düşer demiştim. Çünkü Galatasaray futbolcular Cuma günü eğlencenin gecede devam etmişler. Bu maça kimse şey çıkmadı. Ona rağmen iyi oynadılar. Trabzonlu oyuncular kupa sarhoşluğundalar. Finali alırlarsa çünkü çok şey değişecek. Sezonu kupayla kapatacaklar. Buna saygı duyuyorum. Fenerbahçe'de çok önemli oyuncular sakatlandı.

0: kattı. Bunu inkar etmeyelim ama oyuna ortak olmaları da güzel bir şey, bırakmamaları.
1: Taraftar beğendi. Bu maç yılın özeti. Yani Fenerbahçe bu dejavuyu Kasımpaşa maçı çok 10 kişiyle canım. En çok. Son ikinci devre 1-0'da 1-1. Rize maçında yaşadı.
0: Doğru.
1: Ve de aynı şekilde bu maçta da yani Fenerbahçe'nin geldiği tabii Fenerbahçe'nin geldiği noktayı yani böyle bu seneki özetini net bu maç bir şekilde bize anlatıyor yani.
0: Yani tabii hocam da konuşacağım, senin de hocanın da söylediği çok özel bir şey soracağım da soruyor. Medyada dolaşıyorlar Tedesco daha iyiymiş Okan Hoca'dan diye de bazı Fenerbahçe zihniyetlerinde. Onları siz değerlendirmesini yaparsınız hakikaten. Şu bir gerçek. Yani bence lig bu şekilde bitti. Ama ben Antalya Spor bir futbol şehri dediği gibi kendi hatalarından düşüyor. Kusura bakmasın. Evinde kaybettiği puanlar. Yani. Bir şey değil.
2: Daha devam ederiz. Genel bir puan durumunu verdik değil mi? Yani Galatasaray 77 puanla sezonu noktalamış oldu. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Fenerbahçe 74 puanda. Dün uzun uzun anlattık detaylarını biliyorsunuz. Bugün Olympiakos ikinci bitirince Fenerbahçe üçüncü ön elemeden başlama şansını kaybetti. Orada da o kadar kritik ki berabere bitti bir maç, diğer maç berabere bitti falan. Orada bir gol atsa mesela çok iş değişecekti. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin rakibi ikinci elemede, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Gornik Zabrze ya da Hertz olacak. Sturm Graz, Gornik Zabrze ya da Hertz takımları olacak. Bu takımlardan biri. Ama Sturm Graz eğer Aston Villa kupayı alırsa düşüyor galiba o listeden. Değil mi arkadaşlar? Ona bir check ederiz yine. Trabzonspor 69 puanda 3. sırada tamamladı. Kupayı alırsa doğrudan playoff'a gidebilir. Aksi halde Tümosan Konyaspor doğrudan UEFA Avrupa Ligi playoff'una gidecek. Beşiktaş yine Trabzonspor'un kupayı alıp alamama durumuna göre ya Avrupa Ligi'ne ya konferansa. Rams Başakşehir'de Trabzonspor yine kupayı, Türkiye Kupası'nı kazanırsa konferans ligine gidecek. 69-60-57 puanla bitirdi bu takımlar. Şöyle bir baktığım zaman işte Konyaspor 40 puanla tamamladı. Rize 41 yaptı. Samsun 51, son haftalarda bayağı toparladılar onlar. Kocaeli ilk yarıdaki puanları biraz ikinci yarıda cepten yedi. 37'de tamamlıyorlar. Alanya 37'de. Antep'te keza belki buna benzer bir görüntüsü var. 37 puanda tamamlıyor. Gençler Kasımpaşa 30. Bak ne enteresan bir şey var, bunu da söyleyeyim. Antalya Spor bugün küme düşen hesap.com Antalya Spor. Bakın ekranda da var. O küme düşme, ligde kalma mücadelesi verdiği takımları mesela İKAS Eyüpspor'u bakın burada görüyorsunuz. 2 maçta da yenmiş. Gençler Birliği'ni 2 maçta da yenmiş. Kasımpaşa'yı bir yenmiş, bir berabere kalmış. Ama bugün o 4 takım arasından küme düşen hesap.com Antalya Spor oldu. Şenol Hocam, nasıl buldunuz bu maçları? Fenerbahçe açısından da özellikle Rea Hocam dedi ki sezonun özeti gibi oldu.
3: Doğru söylüyor. Doğru sözü ne dedi? Ben öncelikle Fenerbahçe'yi bırakalım. Ben Atilla Hoca'yı, Metin Diyadin'i, bir de Emre Belözoğlu'nu tebrik ederim. Bugün kümede kaldılar. Öyle veya böyle bu kümede kalmak bu takımlar için çok önemli. Ama içlerinde en büyük mücadeleyi veren işte her iki arkadaşımız da söyledi. Atilla Hoca. Yani takımda hiç kimse yok. Tek başına bir teknik adamlık yaptı ve çok da güzel futbol oynattı. Arda'nın yardımcısı olması belki ona büyük katkı sağlamış olabilir. Gerçekten olumlu futbol oynayarak dikte kaldılar. Atilla Hoca'yı tebrik ediyorum. Yani bu son haftada Antalya Spor'un düşmesi de Antalyalılar için artık söyleyecek bir şey yok. Onlara da çok geçmiş olsun. Gerçekten güzel bir futbol şehri. Türkiye'nin en büyük futbol şehri şöyle diyelim, devre arası bütün kamplarını yerlisi yabancısı hep orada yapıyor.
2: Yani burada kusura bakmasın yönetimlerin şapkalarını önüne koyup görev alanların nerede hata yaptıklarının muhasebesini vermeleri lazım şehre. Çünkü Antalya şehri gerçekten hani Süper Lig'e veda etmeyi hak etmiyor.
3: Yani şöyle diyeyim, futbol turizminin en çok olduğu şehir. Bir de öyle bakmak lazım bizim. Yani memleket açısından bakarsan en çok turizmin olduğu şehirdi. Yani gerçekten Antalyaspor'un

0: yarışmasına ben de üzüldüm. Fenerbahçe açısından bakarsan lig bitmiş Ender. Evet. Bitmiş ligde ne kadar oynayacaksın? İşte Galatasaray ne kadar oynadıysa, Trabzonspor ne kadar oynadıysa, Fenerbahçe de o kadar oynadı. Ha ne oldu? 2-0 geriye düştü. 2-2, sonra 3-2 yaptı. 3-3 bitti. Şimdi baktığın zaman yapacak bir şey yok. Tarihte bugün ilk defa yukarıda sana söyledim. Bir ilk yaşanmış olabilir. 4 tane savunmacı, sağ bek, sol bek, 2 tane stoperi ben ilk defa değiştiğini gördüm. Devre arası bir 63. dakikada. Evet. Ve ondan sonra da oyunun tabii giren oyunculara baktığın zaman iyi şeyler oluyor o zaman. Yani bir Semedo'nun bile oyuna girmesi çok şeyi
1: şunu
0: fark ettiriyor.
1: Ama belki şu durumu durum tespiti yapabiliriz. Hani Çağlar gerçekten çok büyük bir düşüş yaşıyor. Bir büyük takım oyuncusu olarak devam edebilir mi? Ya yani emin değilim.
0: Hocam iki sene
1: de genç kardeşimiz Yiğit Efe de çok şans buldu bu sene.
0: Evet.
1: Çok şans buldu ama onun da hani bu seviyede oynama ihtimali var mı?
0: Bu seviye onun seviyesi değil. Bir kere Çağlar zaten daha önce ayrılmalıydı. Bence bugün son maçını oynamıştır Fenerbahçe'de. Bundan sonra
1: öyle geliyor.
0: Bundan sonra olacağını zannetmiyorum. Onun gibi birçok oyuncu var. Yani bu Fenerbahçe'de kalıp da bu kadar
1: bayağı gitmesi birazdan konuşacağız.
0: Yani bayağı sıkıntılı. Onun için Fenerbahçe'nin bugün kaybettiği, kazandığı önemli değil. 3 puan ama bir mücadele ettiler ikinci yarıda.
1: Evet.
0: Yani Eyüp de iyi karşılık verdi. Son 87'de falan gol oldu.
1: 87-88.
0: Orada oldu. Oradan geri döndüler. Ben Eyüp Spor'u tekrar tebrik ediyorum. Oynattığı futbol açısından Atilla Hoca'nın yani mücadelesi açısından. Bir de Metin Diyad'ın kardeşime söyleyeyim. Helal olsun diyeyim. Daha ne diyeyim yani. 2 maçta 6 puan. İnanılmaz güzel bir şey.
1: Zaten diğer tarafta da çok iyi gitmişti.
0: Ya gençler işte ben diyorum Ender bu yöneticilerin ya bazen böyle akıl almaz yaptıkları işler takımların başına bela oluyor. Sen Metin Diyad'ın iyi giderken neden yolluyorsun? Metin Diyad'ın döneminde gerçekten puan olarak da çok iyiydi gençler bile. İşte, sıkıntılı değildi. İyi de oynuyorlardı. Ama geldi kurtardı. Zaten oradan yetişmiş. Yani Trabzon'dan yetişmişti ama orası daha sonra ikinci kulübü olmuş. Büyük iş başardılar. Yani kurtaran takımları tebrik etmek lazım. Antalya Spor'a tekrar geçmiş olsun demekten evet. Başka
2: ama
0: söyleyeyim.
2: Ama Antalya'nın sebebi ben Ender'in temin söylediği çok güzel var. Yönetici konusunda bak bir şey eğri oturalım doğru konuşalım. Öztürk ailesi biliyorsun Fikret Ali Şafak Öztürk dönemindeyken küstürdüler bu insanları. Bodrum'da da aynısını yaptılar. Bodrum'dan da gitti bak şimdi. Bodrum'da işi sıkıntılı. Yani bu insanlara bu kadar emek vermişlerse bu takımlara küstürmemek lazım. Hakaret ediyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. Buyurun yönetici bulamıyorsunuz. Antalya'ya bak. Ekonomik açıdan güçlü bir aile. Yalan mı?
0: Tabii tabii.
2: Bu Antalya'nın hocam transferleri daha kolay yapıyor. Daha iyi yapabilir o zamanki şartlarda. Bodrum da hatırlarsan geçmiş dönemde çok başarılı. Küstürüp kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz taraftar grubu çekiliyor aile abi.
1: Peki Mustafa hocama gelirken bugün Süper Lig'de son gün bizim 90+1'de son programımız bir sezon finalimiz var haftaya ama o bütün programların böyle ortak bir vedası gibi olacak. Kış dönemi vedası ama son 90+1 kaç gün yok biliyor musunuz Süper Lig? Hocam dalma. Hüzünlendin mi? 89 gün yok.
0: 19 Ağustos değil mi?
1: İkinci hafta açılıyor şimdi. Bu kadar Dünya Kupası sürecini düşünecek olursak.
3: 3 ay.
1: Çok normal.
3: 3 ay.
1: Ama hani herkes bir yani bir sonu gelse de demişti diye düşünüyorum. Özellikle hakemler demiştir. Mustafa Hocam öyle atayım size pası.
3: Bu akşamın kaybedeni Antalya Spor. Çok üzücü bir olay. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi tam bir uluslararası ve yerelde spor kenti, futbol kenti. Burada en çok üzülenlerden biri de eski başkanlardan Menderes Türel'dir mutlaka. Çünkü Antalya'yı öyle bir spor kenti haline getirdi ki işin temelinde o var zaten. Sonra her geçen gün Öztürk ailesine katkısı oldu ama sonra bir çöküş oldu, bir kopuş oldu. O beklenen Antalya'nın göze hoş gelen futbol kenti olması, spor kenti olması kayboldu gitti. Yani bu hallere düşünce insan gerçekten Antalya Spor'a çok üzülüyor. Galip geldiği halde düştü. Atilla Hoca'yı gerçekten kutluyorum. Son haftalarda

0: Hiçbir oyun anlayışı.
1: Hocam bir çok küçük es bu. Üçüncü golünü atan Eyüpspor'un Tarha. Bir maçta daha çok kritik bir gol atmıştı. Yine bir galibiyet golüydü galiba bu Tarha. Kim iyi oynadı, kim kötü oynadı önemi yok. Eyüp ligde kaldı. Bir puan bize yetti. Hala şoktayım. Ağlayacak mıyım, gülecek miyim bilemiyorum. İçeride diyor soyunma odasında ağlayan var, gülen var. Bak yüzümde sıfır duygu var. Şoktayım çünkü diyor. Çok içten anlatmış duygularını. Buyurun hocam.
0: Takıma bir ruh getirdi. Bir kardeşlik, bir birliktelik getirdi. O yüzden onu da kutluyoruz. Güzel de oyun oynattı. Göze hoş gelen maçlarda göze hoş gelen futbol oynattı. Gerçekten kutluyorum. Metin Diğer'in çok maçını yönettim. Erdoğdu Diğer'in abimiz de eski hakemdir. Buradan da ona selam olsun. Bambaşka bir karakterdi sahanın içerisinde. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Görev yaptığı kulübün geçmişini de biliyor olması bir teknik adamın avantajı diye düşünüyorum. Gençler Birliği'yle bütünleşmiş, efsanesi olmuş bir oyuncu. Gençler Birliği'ne o ruhu, kökleri, tarihi hatırlatıp da bugüne getirmek, bu sıkıntılı süreçten çıkarmak ve ligde bırakmak gerçekten çok büyük başarı. Ki yarı finalde oynadı Trabzonspor'la. O maçta da çok iyiydiler, hatırlayın. İyi futbol oynatıyordu tabii. Fenerbahçe'yi zaten siz yeterince anlattınız. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bitti de kurtuldu herhalde Fenerbahçe seyircisi. Bu lig bitti, rahatladılar muhtemelen. Eziyetler
2: herkes
0: çekiyordu.
2: Herkes bir rahat nefes aldı.
0: Eziyetler çekiyordu. Bundan sonraki sürece bakmak lazım. Bir sezon daha kapatmış olduk. Şampiyonuyla, düşeniyle bitti. Şimdi kupa finalimiz var.
1: Evet.
0: Kupa finalinden sonra artık yeni sezon hazırlıkları.
1: Dünya kupası Dünya var. Milli takıma odaklanacağız. Sonra transfer.
3: İki tane milli maç bizde.
1: Evet.
0: O da çok güzel
3: bir şey. Birinde ve yedisinde galiba değil mi?
1: Birinde, yedisinde 6'yı 7'ye bağlayan. Sonra da sayıyoruz. Yeni sürprizlerimiz, yeni müjdelerimiz de olacak.
0: Diyorsunuz, geçen dün akşam da bunu aynı ifadeyi kullandınız. İnsanlar da soruyor tabii, burada görev yaptığımız, çalıştığımız için ne sürpriz, ben o Ender Bey sürprizi söyleyemem diyorum. Gülüp geçiyoruz. İnşallah bu sürprizleri de kamuoyu beğenir diye düşünüyorum.
3: Çok beğenecek zaten. Beğenmemesi mümkün değil.
1: Olay diyor ki benim adıma iyi bir sezon geçti. Üçüncü konumdayız ama şampiyon da olabilirdik. Daha iyi şeyler de yapabilirdik. Bunu da hak ettik. Sezonu kupa finalini kazanarak bitirmek istiyoruz demiş. Ağustos'ta konuşmuş. O da diyor ki kazanmak istedik ama olmadı. Geride bırakacağız ve odaklanacağımız tek şey kupa finali olacak. Kendi adıma gayet iyi bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim. Bence de öyle. Bir de kupayı kazanırsak inanılmaz bir sezon olacak. Şimdi hep Fatih Hoca 1 ile 4 arasında bir konumda olacağız dedi. Evet. Hani bütçeler düşünülecek olursa zaten bence bitirebileceği en iyi yerde bitiriyor. Daha iyi olabilir miydi? Oyun şansları da buldu. Ama çok iyi bir yerde bitiriyor. Dediği gibi Ağustos'un da hani kupayı kazanacak olurlarsa muazzam bir sezon. Yalnız Tümosan Konya Spor'un da kolay bir rakip olmadığını kabul edelim.
0: Allah'ın yeri, içeride oynadığı Konya Spor maçıydı. İki maç Trabzonspor'u şampiyonluktan eden maçlardır. Evet. O skorlar. Oralardan puan kayıpsız çıksaydı şampiyonluk için çok ciddi bir aday konumuna gelecekti. O iki maç geri attı onları. Ama tabii ki ana hedef şu anda kupa. Kupayı kazanan takımda lig şampiyonu olmuş kadar avantajlı bir konumda
1: işte
0: olacak.
1: Yani o kadar şey ki o tarihte ligi açmak. Son 5 sezon düşenler ve çıkanları merak ediyor musunuz? Ben ettim, arkadaşlardan da rica ettim bunu hazırlayalım diye. Bakın 2021-22'den itibaren kimler düşmüş? Çaykur Rizespor, Altay, Göztepe, Yeni Malatyaspor. O tarihte küme düşenler. Şimdi bu takımlardan sadece ikisi.
3: Bu list falan kaleci Altay'da oynuyordu o zaman.
1: Yükselenler Ankara Gücü, Ümraniye Spor ve İstanbul Spor olmuş. Hiçbirisi şu anda Süper Lig'de değil. O küme düşenlerden ikisi Süper Lig'de. Kimisi daha da alt liglere düştü. Ama yükselenlerin hiçbirisi bugün Süper Lig'de değil. Bir yıl sonra küme düşenler Giresun, Ümraniye, Gaziantep ve Hatay olmuş. Lig'den. Hatay'la Antep biliyorsunuz depremden dolayı ligden çekildiler, sonra düşmediler. Yükselenler Samsun, Rize, Pendik olmuş. Pendik dışında Samsun, Rize ligde. 2023-24'te Ankara Gücü, Fatih Karagümrük, Pendik ve İstanbul Spor küme düşmüş.
3: 3 İstanbul takımı.
1: Yükselenler Eyüp, Göztepe, Bodrum olmuş. Bunlardan ikisi yine Süper Lig'de, Bodrum. Alt Lig'de geçen yıl Bon

0: Erzurum, Sivas, Hatay, Adana Demirspor küme düşmüşlerdi. Kocaeli Spor, Gençler Birliği ve Fatih Karagümrük yükselmişti. Kocaeli Spor ve Gençler Birliği Süper Lig'de kalmayı başardı. Fatih Karagümrük lige veda etti. Şöyle bir bakıyorum. Yani bu sezonda Antalya Karagümrük Kayseri düşüyor. Karagümrük de yani 23-24'te küme düşmüş. Sonra tekrar yükselmiş. Tekrar küme düşmüş. Bilemiyorum. Orada Süleyman Urma Başkan yine Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.
1: Çok zor.
0: Erzurum, yani. Ahmet, Erok ya da Çorum. Süper Lig'in yeni takımları oluyor. Bakacağız hep birlikte. Enteresan. Yani kimisi bu takımların, küme düşenlerin çok altlara gittiler. Çok alt kategorilere düştüler. Kimisi tekrar geldi. Kimisi işte geldi gitti tekrar giden var. Ama zor. Yani birinci lige düştüğünüz zaman sanıyorum oradaki şey reçete düştüğün gibi çıkmak mı hocam? İlk yıl değil
2: kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Hele böyle takımların yani uzun süre ligde oynayan bir kimliği olan ülkede tanınan şehir takımları yani düştüğün zaman o girdabın içine girdim ilk sene çıkamadı mı sıkıntı yaşıyorsun.
1: Doğru. Hocam bir de şunu çalışmak lazım. Antalya kaç kez düşmüş çıkmış mesela?
2: Antalya mesela
0: Antalya 11 yıldır ilk kez düşüyor.
1: Antalya'nın evvel de düştü.
2: Antalya'nın daha önemli bir sıkıntısı var. Antalya sırf düşmek değil, ekonomik olarak çok ciddi borcu var. Yani
1: transfer, yasak geldi galiba hocam değil mi?
2: Yasağı, puan evet. Silme ileriki seneleri de tetikleyecek. Yani Antalya Spor'un daha büyük sıkıntıları var.
1: Aynen.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii. Çok güzel. Yasak geldi transfer. 3 takıma 3 dönem yasak geldi.
3: O yasak ve transfer yasağı ve maddi sorunlar oldu mu en az 15 sene.
0: Çok kötü.
3: 10-15 sene sürüyor. Tekrar geriye gelmek.
0: Altay öyle. Altay. Adana Demirspor yani.
3: Gitti mi tam gidiyorlar.
2: Altay'ı düşürdüler. Çok ciddi borçta. Altay sonra üst üste işte. Şu anda 3. lige düştü. Altay'ın borcu.
1: Yani, 1 milyon 1 milyar lira mı?
2: 1 milyar TL evet. Borcu neymiş var. Ya. Yani düşün Altay'ı o hale getirdiler.
3: Yılların Altay'ı.
0: Çok yüksek. Peki bir de tüm liglerde düşenler ve yükselenlere bakalım. Tüm liglerde kimler düşmüş, kimler yükselmiş? Efendim Süper Lig'de Galatasaray şampiyon, Antalya Spor, Karagümrük, Kayseri Spor lige veda etti. Birinci ligde Erzurum Spor, Ahmet Spor, Erok ya da Çorum Süper Lig'e terfi eden takımlar oldu. Serik, Sakarya, Hatay, Adana Demir düştü. Bakın yani birinci ligden de düştü Hatay'la Adana.
1: Ya bu Adana Demir Spor'un oradan buraya geliş şaşırtıcı
0: ya. Tekrar gitti, döndü.
1: Tamam mı? Adana Demir Spor. Ne transferler yaptı ya.
0: Nereden nereye değil mi?
1: Hiç inandırıcı i̇şte bir şey değil.
0: Takımı Allah aşkına Montella. Adana Demirspor'un hocasıydı Montella ya.
1: Hocam yani.
0: Kimler geldi? İkinci ligde Batman Petrol Spor, Bursa Spor, Mardin 1969 ve Muğla Spor birinci lige yükseldiler. Bursa Spor da hani küllerinden yeniden doğuyor. Kimler düşmüş? Beykoz Anadolu, Kefes, Karaman, Buca, Yeni Mersin İdman Yurdu, Adana Spor, Yeni Malatya Spor. Bakın üçüncü lige düştü. Az önce Süper Lig'den düştüğü seneyi gördük. Yani yazık, yazık. Üçüncü ligde İnegöl Kafkas, 12 Bingöl, Sebat Gençlik, Kütahya, Çorlu ve 52 Ordu Spor. Üçüncü ligde ikinci lige yükselenler oldu. Çankaya, Kestel, Polatlı, Edirne, Maraş, Kilis, Kapadokya, Türk Metal, Hopa, bunlar Bulancak, Çayeli, Giresun. Giresun'a bakın ya.
3: Nereden,
0: İzmir,
3: nereye?
0: Çoruhlu, Afyon, Bornova, Nazilli. Ya ne kadar üzücü. Bak gittin mi gidiyorsun işte. Giresun Spor'a bak.
3: İşte o maddi imkansızlıklar var ya. O cezalar, puan silme cezaları, transfer yasağı, borçlar geldi mi dedim ya en az 10 yıl geriye atıyorsun. Bunu Kocaeli Spor'dan tanık oldum. Bunu Bursa Spor'da orada Olay TV'de görev yaptığım dönemlerden iyi takip ettiğim için oradan biliyorum. Sakarya komşu kent. Oradan biliyorum. Çok zor. Gittin mi geriye geliş çok zor oluyor.
0: O yüzden bu, şey hemen sonra, gittin mi geleceksin.
3: Aynen. Şey düşüyorsan o sene çıkman lazım.
1: Buradakiler üçüncü ligden düşenler mi?
0: Evet.
1: Bunun bir gerisini getirir misin?
0: Hangi bir öncesini? Abi?
1: Bir öncesini. Düşenleri. Birinci lig, şey, Süper Lig'i.
3: Bir önceki
1: bir geri var ya buna.
0: Ha şunu evet.
1: Hocam Giresun Spor nerede hocam? 2022-23'te. Ya. Soruyorum
0: 2022-23'te
1: bu Süper Lig'den Giresun Spor yeni stat yapıldı.
0: Şimdi üçüncülükten
1: 2020-22'de

0: aşağı doğru ama Türk kümeye doğru gidiyor. Yani şahıs takım, ikisi de şahıs takım. Bakışı, biri popülist işte o şunları geliyor falan, biri transfer günü böyle kurtarma. Biri geleceği kurtarma.
1: Planlı, tabii, doğru strateji.
0: Bilgili, işinde ehli insanlar, tabii, uzman insanlar.
1: Tabii.
0: Laf olsun diye günlük değil. Adam bir tane Leipzig'e Romulo'yu satıyor 25 milyon euro. Yo. Bir de var ya 3 senelik bütçeyi yapıyor bir oyuncudan. Böyle ya idame ettiriyor hem de başarı yakalıyor. Öbür tarafta çok büyük paralarla, çok ciddi borçlarla amatör kümeye doğru giden, çok ciddi futbol potansiyeli olan Adana Demirspor. Adana şehrinin çok önemli iki
2: takımından biri. Mesela Samsun da öyle. Bak bir şahıs takımı oldu.
0: İşte onlar da
2: başarılı
0: doğru
2: oluyor.
1: Tabii tabii.
2: Yükseldi.
1: Ama doğru. Avrupa'da. Doğru.
2: Sen dediğin doğru. Yönetim. Adana Demirspor keşke daha doğru yönetilseydi. Yani.
1: Kerem Aktürkoğlu ne demiş? Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak. Ben buna inanıyorum. Taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler. Daha iyisini yapabilirdik. Olmadı.
0: Söyleyecek çok şey var diyor da.
1: Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız. Ben bir karar aldım ve Fenerbahçe'yi tercih ettim. Mutlu ve gururluyum. Taraftarımıza mutlu günler yaşatacağımıza söz veriyorum demiş.
3: Aslında bu sene birazcık daha kendisi katkı verseydi belki daha da iyi olabilirdi. Bu sene yeterli katkıyı Kerem kendisi de sağlamadı. Onun da bir öz eleştirisini yapması gerekiyor.
1: Kerem nasıl bitirdi? Bir kişisel performansını şey yapalım. Kaç golü olmuş? Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Yıllar sonra gidiyoruz. Çok yorucu bir sezon oldu. Dünya Kupası heyecanı farklı. Hepimiz bunun hayalini kurduk. Oraya gittiğimiz için mutluyuz ama orada da başarılı olmamız lazım. İnşallah takım ayırt etmeden birliktelik olur. Bu da enteresan ya.
3: Takım ayırt etmeden ne demek?
1: Yani takımdaşlık olmadan bir birliktelik ortamı
4: olur. Ligde herhalde aralarında bir husumet çekişme veya soğuk seri sular varsa
3: hocam o tür şeyler hiç olmaz. Ediyor.
4: Nasıl orası hiç milli olmaz takım?
1: Demek böyle ki oluyor ki bunu söylüyor.
0: Ya iki şey var.
4: Milli takım orası abi.
0: Milli takımda oynuyor yani, diye mesela farklı kulüp taraftarları çok ona yüklendi. Evet. İşte oynamaz diye.
3: Bireysel o. Doğru
0: şimdi
3: söylüyor.
0: Şimdi bunu orada bunu demek istiyorum. Bunu ama ya çok konuşuyor. Ben
3: kendisiyle ilgili tamamen doğru söylüyorsun.
0: Yani futbolcu bu kadar çok konuşmaz. En başta da diyor ki İşte ben burada mutluyum. İyi de taraftar senin performansından mutlu değil kardeşim ya. Sen bir kendine bir çek etsene. Senin performansın kötü. Geriye koşmazsın, adam kovalamazsın, sıfırdan kaleye vurursun. Fenerbahçe bu temenni önümüzdeki sene iyi olacak. Bu sene takım oyuncusu değilsin. Bir kere en önemli bir kendine çeki düzen ver. İkincisi sana ne? Başkası eleştiriyorsa ediyorsa falan. Sen bak sahada futbol oyna, performansınla İnsanlara cevap ver. Buradan cevap sosyal medyadan veya böyle işte aynı şekilde burada konuşarak ederek basın medya önünde bunlara yani iyi oyuncular burada cevap vermez. Sağ içinde cevap verirsin ya. Sağ içinde kalır bir oyuncu. Devamlı dışarıya mesaj.
1: Süper Lig'de 8 gol kaç asist çocuklar? Asist yok mu?
0: Yok.
1: Yoksa yazılmamış mı sayı? 8 gol 7 asist oldu. Çünkü öyle biliyorum da. Ben mi dedim acaba? Çok 15 gol katkısı yani, Süper Lig'de, Avrupa Ligi'nde. Hocam bir şey söyleyeceğim. Tamam bak böyle tamam. Eleştiriyoruz da.
0: Evet.
1: Adam çok 14-15 gol atmış.
0: Çok güzel.
1: 10'da asist yapmış. Diyebilirsin ki hangi maçlarda yaptı? O ayrı bir şey. Ya, ama 15 gol 10 asist. Çok, yani kötü dediğimiz sezonda İkisi de çift tanedir.
0: Çok güzel söyledin.
4: Değil de çok hangi güzel maç olduğu cümlesi işte çok kritik.
0: Şimdi esas sana yapacağım maçlar derbiler. Buna Süper Kupa'da burada 2-0 yendikler. O orada da yoktu zaten. Yani oynadı kötü. Ona bakmak gerekir. 8 golün ikisi penaltı zaten. 6 tanesi gol. 7 asisti. Ben asisti şimdi bu asistin özelliği de gitti yani. Ben sana pas veriyorum. Sen 40 beden vuruyorsun. Asist. Yani bu yaptı asist. Yani bu asist sayılıyor. Futbolcular maalesef buraya getiriyor bu sayısal üstünlüğü. Mesela örnek Bayern Münih'te Olise oynadı. Olise adam 25-30'a yakın gol. O 20 tane falan asistle oynadı bu sene 20'ye yakın. Ya bu çizgi oyuncusu 10 numara yok Fenerbahçe'de. Artık 10 numara günümüzde gittiğinden bunların iki haneli sayıya 15 gol, 10 asist falan böyle bitirmesi gerekir. Tek santrafor oynuyorsan ikinci santraforlar, üçüncü santraforlar çizgi oyuncular
3: bugün
0: artık.
3: Bugün Manchester United oyununda maçını izledin mi? Evet. Asisi açacak evet, bakacak orada. Fernando'nun attığı.
1: Bruno Fernandes'in
3: attığı asistler öyle asistler.
0: Neler yaptı hem de bu neler sezon? Ne asistler yaptı? Yani
3: 21
0: böyle
3: tane yapmış o da biliyorsun.
0: Ya hocam ben sana
3: 22 mi
0: ya
3: dedi, o
1: kalabı 20 asist yapmış Bruno.
3: 20 bugünkü yaptığı asistler ya, asistler var ya. 25
0: oldu. 20 kişi yani oraya atılan topa

0: Biri çıkıp vuruyor, asist olur mu bu Allah aşkına ya?
1: Evet, o enteresan işler oluyor öyle.
2: Ben hocamla aynı görüşteyim. Kornerin topa ortaya gelmiş, ben vurmuşum, ikisi vurmuş, bana asist mi oluyor bu?
3: Yani duran topta asist olmaması gerekiyor.
2: Bu başka bir şey.
0: Doğru. Hocam başka bırak, bir şey. Ben Levent abiye attım. Vurdu, az önce söyledim. 40 metreden vurdu, gol oldu. Ben pası attım diye o asist oluyor. Ha, böyle bir şey olur
3: evet.
0: mu ya?
3: Aynen öyle.
2: Umut ben Bozok. %100 katıyorum Reha Hoca.
1: Çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir an diyor. Umut Bozok da iyi katkı sağladı Eyüpspor'a.
2: Vallahi niye? Helal olsun. Dönüşünden niye? Dolayı.
0: Evet. Oynamaya başladı. İlk
4: Atilla
0: devre
4: ile kimlik buldu değil mi?
0: İlk devre oynamıyordu. Oynatmıyorlardı. Evet. İkinci baktığında takım işte oyuncular hepsi gidince Umut Bozok'a kaldı. Umut Bozok'u kullanmadı sezonun ilk devresinde Eyüpspor. Yani oynatmıyorlardı. Tek santrafor üzerinden kuruluydu. Ara sıra oynuyordu. En büyük sıkıntı bu. Ondan sonra gidince ona alan açıldı. Bu alanı da çok iyi kullandı.
1: Evet. Şimdi bir Zeki Murat Göle'yi de merak ettim. Zeki Murat Göle çünkü hazırsa o dedik ki ya Zeki Hoca farklı dönemlerde birkaç kez görev yaptı. Yani bakın baktık 3 kez olmuş. 3. 2019-20'de 2 maçlık bir bölüm var. Bir maçta kaybetmiş, diğer maçta berabere kalmış. 21-22'de bir yenilgisi var. 2 galibiyeti var. 1 beraberliği var. Bu sezonda 3 galibiyet, 1 beraberlikle yine hani görevini yapmış.
3: Sezonu görev tamamlamış.
0: Bir özelliği var. Baktın görülüyor orada.
1: Bu sezon mi? Gençler Birliği maçı Mourinho gittiği evet. zaman bu da ikinci kez. Ya yani 4 farklı dönem görev almış.
0: Bir özellik var ama bir özelliğiyle öne çıkıyor Zeki Hoca oraya baktığınızda. Ne var?
1: Galibiyet sayıları hep bir artmış.
0: Başka? Hayır. O bu sene bir çok bariz bir şey ortaya çıkıyor.
1: Bütün takımlarda gol yani hep 3 gol 3 gol 3 gol
4: 3 gol. Gol atmış.
0: Ne 2 evet. ne 4.
1: Evet.
4: Hepsinde 3'er gol atmış.
0: Değil mi? Enteresan yani.
1: Evet, enteresan. Zeki Hoca da Zeki Murat Göle de bu şekilde görev aldığı zaman hakkını vermeye çalıştı.
4: Sessiz, sakin, efendi gibi bekliyor, görev verildi, yapıyor, sonra yine kayboluyor.
1: Dikkat düşen ediyoruz. Takımlar kaç hocayla çalıştı peki?
4: Düşen
1: takımlar.
0: Gençler Birliği 5 hoca.
1: Düşen takımlar. Tabii. Yani bu da sebeplerden biri. Tabii. Bakın.
0: Antalya 3 hoca.
1: Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Sami Uğurlu, Kayseri, Gistol, Dalovic, Erling Moe, Karagümrük, Liçka, Onurcan Korkmaz, Tonayeç. Yani olmuyor. Çok zor. Çok zor. Bu kadar çok değişiklikle çok.
2: Ama sonra işte Karagümrük bir iğme yakaladı. Erken gelse belki.
1: Yakaladı da işte. Oldu. Yakaladı ama geç ya, kaldılar.
0: Bizde ben bu sene için genel olarak yani düşme potası bayağı oluyor. Antrenöre inanmıyorlar. En ucuz antrenörü getiriyorlar. Yani burada çalıştırıyorlar. Hani takım nasıl olsa yapar eder.
1: Antep
0: yabancı
1: mesela.
0: Antrenör tabii. Antep mesela bravo. Antep 4 maçta 0 puan aldı. Ben Sayın Başkan bir konuşması imza töreninde rastladım. İyi şeyler de yapmak istiyor başkan. Allah için Gaziantep Başkanı. Dedi ki bizi tercih ettiğiniz için teşekkür etti hoca. Ben hocanın kariyerine
1: evet, 4'te 0.
0: Kariyerine baktım. Yani kariyeri çok böyle üstte seviyede değil yani. Yani çok hocam, sıradan
2: kim
0: bir kariyer.
2: Kim sunuyor bunu acaba? Ben kim? Merak ediyorum.
1: Antep'te çok
2: yani bir kulüp başkanı var. Da bakarken en azından şöyle bir açar bakar bu adam ne yapmış.
0: Roman Hoca ya. Geldiğine göre Antep'te Roman tabii Maxim var. Evet. Ondan sonra yani bu oyuncuların da
1: var. Var.
0: Draguş var. Solesko var. Yani evet, oyuncular tamam. Yani mesela bunlarla böyle bir duyum yani söyleniyor. Herkes işte Maxim falan Roma getir. Yani ben antrenöre inanmıyoruz. Ya pazartesi günü Fransa Lig 1'de izlediniz mi? Yılın ilk 11'ini yaptılar özel bir törenle.
1: İzledim.
0: Ondan sonra kim yılın antrenörü seçildi biliyor musun? Paris Saint Germain'in Luis Enrique seçilmedi. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Aynı şekilde Paris Saint Germain final oynayacak. Ligi de şampiyon yaptı. Lens'in antrenörünü seçtiler. Kupada final oynattı biliyorsunuz. Lens final oynadı. Bir de ligde ikinci sıra. Bir ara hatta ligde liderdi. Adamlar buna bakıyor.
1: Valla ben de bu sene hani Fatih Hoca'yı yakınım ama tabii. Şu Atilla Hoca'nın da gerçekten Yani inanılmaz iş yaptığı etmek için lazım.
2: Ben
1: zorlayabilir.
2: Ben dün hocayı da dinledim.
1: Bir kupayı, kupayı bekleyeceğim.
2: Başakşehir hocası da başarılı.
4: Nuri de başarılı. Başakşehir
2: evet, söyledim, seyirci Nuri yok. Aynen. Medya doğru, yok. Doğru, kusura bakma.
1: Doğru.
2: Şeye kadroya hocamın dediği gibi itiraz yok. Elini, hani diyorlar ben hakeme, almadım kadroyu.
4: Bir ona yok, bir de hakeme de itiraz yok. Yok ben tamam. Bunu net duydum. Futbol tamam, hocam, çok sabirli diyor ki Nuri hoca geldiğinde diyor ki hakemle oynamayacaksınız kardeşim. Sizin için performans vermek.
2: Bu Almanya'da Real Madrid

0: oynamış. Tabii. Almanya'da top oynamış Dortmund'da. Öyle değil mi hocam? Türk mi takımda oynamış. Adam sezonu şeyce kapattı ya. Hiçbir reklamı yok. Medya desteği yok. Var mı? Kim röportaj yaptı adamla? Yok.
1: Orada bir de yönetici aklı var. Yılların deneyime sahip Göksel Gümüş de var orada. Bunu göz ardı etmeyelim.
2: Ya biz
1: yani
2: buna
1: getirdiği teknik adamla ciddi bir süre çalışıyor. Doğru. İstikrarlı çalışıyor. İki maç mağlup oldu diye söküp atmıyor. Evet. Bekliyor sabırla. Bir de kurum olarak, kulüp olarak sistem oturtmuşlar.
3: Doğru, doğru.
1: Daha bir kurumsal yapısı var oranın. Bu da Göksel Gümüş'le başkanın geçmişten bugüne futbolun içinde başarılı işler yapmasından kaynaklanıyor.
0: Mesela öyle. Çağdaş Öder'e çalıştılar, olmadı hocam.
2: Tabii olmadı.
3: Bunlar anlamda bayağı da
0: bayağı devam etti, arkası durdu yani.
1: Bayağı sabretti ona.
2: İstikrara bak, en önemli bu istikrar. Yani az önce söyledim ya, Lans'ın hocası seçildi. Onlar işi bilmiyor. Biz herkes alerji. Siz diyorsunuz Okan Buruk dersiniz. Siz dersiniz işte Fatih Tekke, ben derim Nuri Hoca, misal değil mi? Bu fikir, evet. Yani fikirdir ya, biri alır biri almaz. Alerjisi var bizde, aman ya Okan veya X başka hoca şampiyon olan onu seç. Ya böyle bir şey var ama adamlar işi bilmiyor, Fransa'da gece düzenliyor. Kim verdi? Döşamp verdi hatta. Evet. Ödüllü Döşamp verdi gecede hocaya. Yani bizde de Nuri Hoca katılıyorum, Fatih Hoca ama hem kupa finali hem de son maç, yani bu sayılmaz, buraya getirdi bu kadroyla.
3: Bir kupayı yani görmek lazım.
2: 14-15. Kupa, tabii evet, onu da görmek gerek.
3: Sonucunu görmek lazım.
1: Fransa ile ilgili bir cümle izin verir misiniz? Hakem konusunda da bence rol model bir ülke. Neden? Turpin var. Lötükşehir var ki finale geldi, Avrupa finalinde buraya.
3: Ha şeye
1: Avrupa. Delejoit var. Birisart var. Varda. Bunlar çok etkili yetişmiş isimler. Bastian var. Adana hakem olarak Frappart var.
2: Hocam daha önemli.
1: Örnek yani ben orada bir şeylerin farklı yapıldığını tabii gözlemliyorum. Hakemlik konusunda da mesafe kat ettiler. Bak, esas incelenmesi, pardon hocam, incelenmesi gereken, hani İngiltere'ye gittiler, araştırma yaptı. Almanya hakemliği nasıl oldu bunu araştırıyor. Ya gidin Fransa'yı da bir görün. Madem bu kadar araştırmacı oradan rol model olarak buraya getirmek istiyorsunuz yönetimsel anlayışta. Bir de Fransa'ya gidin, nasıl olsa geziyorsunuz. Tabii. Çünkü orada bir başarı var.
0: Tabii. Türkiye'de doğru de başarı var hocam hakemler konusunda. Çok, aşama var çok.
1: Çok başarılı.
0: Çok, çok var.
3: Gerçekten yani siz çok var.
0: Çok fark etmiyorsunuz ama biz görüyoruz yani başarıyı.
2: Ya bir de çok
1: pardon şey hocam sözü mü kestiğim için.
2: Yani Paris Saint Germain adam geldi. Neymar'la, Messi'yle, Mbappé'yle takım olunmayacağını gösterdi ya dünyaya. Şimdi bizde de maalesef işte diyorum ya, düşme potası oraya geleceğim. Yani antrenöre inanmıyorlar. Yabancı antrenör getiriyorsun, yapılan buyu. Yanına bir tane sportif direktör veriyorsun.
0: Mesela Döşam'a da büyük tepki var kadrodan dolayı.
3: Tabii. Levent, ama bak şu hangi birisini alacaksın ya?
0: Bir dakika ama hocam bir şey sana söylüyorum. Dünya Kupası'na gidiyorsan da.
2: Fransa milli takım market değeri şu anda dünyada
3: falan
0: market onu değeri almıyor ama şeyi almış hocam. Şeyi almış. Fenerbahçe'yi Kante'yi almış.
3: Kante abi figürü.
0: Ya olur mu? Kamerin olmaz mı?
2: Fransa milli takımı şu anda dünyada Kamerin bir numara bir kere. Dediğiniz doğru. Kimi alacağına yani ciddi şaşırırsın.
0: Medya çok yani üstüne
2: biz,
0: gitti.
2: Biz düşme potası bak şimdi biz düşen takımları görüyoruz ediyoruz. Böyle olmaz. Bir tane yabancı antrenörü getiriyorum ben. Yani bunu net bu bilgi. Getiriyorum bir tane sportif direktör. Sportif direktör oyuncu değişikliğe müdahale ediyor. Yönetici başkan kulübeden telefon açıyor. Kulübeden telefon açıp yabancı antrenör müdahale ediyor. Onu çıkar, bunu sok. Bu girsin, ilk 11 bu çıksın diye. Ya böyle Süper Lig'de takım mı yönetilir ya?
0: Ah, bak bir şey söyleyeceğim hocam. Güzel söyledin. Bir şey söyleyeceğim müsaadenizle. Benim İzmir'den, Şenzef'ten ve Atatürk'ten arkadaşım aradı, Morris. Diyor ki bizim Göztepe'nin başında diyor 101 maçtır Stoylov var diyor.
3: Tabii tabii.
0: İstikrar bu hocam. Değil mi?
3: İstikrar önemli.
0: Ve doğru yönetim. O Rea hocamın dediği gibi doğru oyuncuları alıp ve satmak. Değil mi?
3: Fatih Hoca transferde artık işimiz çok daha zor ama hani şeyler çok net, eksiklerimiz çok net ama işimiz çok daha zor diyor. Tabii şimdi bir de Avrupa'da mücadele edecek.
2: Ya bir de adam 14-15 oyuncuyla buraya götürdü. Bak bir de bu önemli. Şimdi kadro derinliği yok. Yani alınan oyuncular ucuz, devre arası ucuz. Mesela yani düşün bir tane stoper.
3: Şimdi Mucci'yi opsiyonunu kullandılar. Şey duydum ya, bilemiyorum ne derece doğru. El Bilal Ture için bir hamle olabilir diye. Bilemiyorum.
0: Trabzon mu?
3: Hı hı.
0: Öyle bir çabuk oyuncu ihtiyacı var ama Trabzon kanatlarda.
3: Yani şimdi Vizca yok artık. Çünkü Vakeme
0: tabii olmaz hocam ya. Vakeme olmaz.
3: Ne demiş?
0: Ya.
3: Kadromuz UEFA Kupası'ndaki rakiplere ama baktığınızda çok aşağılarda. Konferans liginde belli bir seviyeye kadar yakınız. Bazı takımlardan kalite olarak çok aşağıdayız. Gerçekçi ve doğru şeyleri yaparak çalışmaya devam edeceğiz.
2: Doğru söylüyor.
3: Yani Fatih Hoca gerçekten ayakları yere basan çok gerçekçi açıklamalar yapıyor. Öz eleştiriler yapıyor.
2: Hayal satmıyor.
3: Ama tabii hayal satmıyor. Ama tabii bizde bu kadar doğruları konuşmak her zaman prim yapmayabilir ama rahatsız doğruları verir. Konuşmaya devam etsin.
0: Rahatsız
3: İhtiyaç verir. Var böyle figürlere. Cuma günü kupayı alırsak 14 aydır ilk kez mutlu olacağım.
1: Oo, 14 ay.
3: Demek ki o da zor mutlu olan birisi.
0: Ya teknik adam, iki tane teknik adam var. Yaşadığı sıkıntı vardır. Yani bir şey aşamıyorsundur hocam. Aşamıyorsun, görüyorsundur. Bak analizi yapıyor değil mi? Diyor, tıkanıyoruz diyor. Ya burada diyor ki kalite farkı bu doğruları söylüyor.
2: Bak, 14 ayda yaşayacak adamla evet. Sezonu bitiriyorsun.
0: Bakemele oynamaya devam eder misin hocam ya?
2: İyi. Bugün Bakemele yani düşün şampiyonluğu oynayan diğer takımda 24 kişilik 25 kişilik antrenman kadrosunu almazsın ya. Yani onunla doldurmazsın yabancı hakkını. 14 yabancıyı Bakemele koymazsın. Bence adam gelinen nokta bu. Stoperi yok. Yani bakma yani sağ bekin bir tane Pina var ya. Oynamadığı zaman işte Mustafa'yı oraya, Lovu'yu oraya alayım, Ozan'ı mı oynatayım diyorsun. Bunlar orijinal sağ bek değil
3: Ozan,
2: yani.
3: Ozan'ın oynamadığı bölge kalmadı.
1: Joker oldu ya, her tarafta oynadığı
3: zaman şöyle veriyor. Okan Buruk diyor ki şu anda bizim 10 oyuncumuz var. Sözleşmeleri biten oyuncular var. Sözleşme için görüştüğümüz oyuncular vardı. Her sene kural değişiyor. Yıllardır 10 kere değişiyor. Burada uzun vadeli bir plan olmuyor maalesef. Bu kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kuralın birçok kulübü zorlayacağını düşünüyorum. 10 artı 4'ü söylüyor. Yani.
0: Doğru söylüyor bence abi. Fakat bu kadar çok şey Türkiye değişmez kural abi.
3: Doğru da bunu bildirdiler ama önce.
0: Tamam da bildirden yani, geri almanın bir eksikliği olmaz ki.
3: Yani tabii ben şunu işte Okan Hoca'nın aslında söylediği şey açıklanmış zaten. Yani 3 sene önce dediler ki arkadaş bu sene şöyle, gelecek sene şöyle, sonraki sene böyle. Ondan sonra böyle bir 4 ya da 5 senelik bir plan koydular takımlarına.
0: Kime göre koydular abi bunu? Yarın başka yönetim geldi TFF'nin başına. Değiştirdim dedi, ne olacak?
3: Ama bu yönetim işte diğer yönetimin koyduğunu uyguluyor.
0: Hayır, uygulamaz. Ben değiştirdim diyecek bunu. Değişmiyor mu bu Türkiye'de?
3: Yabancı kuralı. Bir şey söyleyeceğim. Değişirse o zaman evet. Yarın da birisi 5 kıta tane yaptı.
0: Değişecek ama burada en doğru işi bana sorsan seversin sevmezsin. Fatih Hoca verdi. 14 yerli 14 yabancı. Çok basit ya. Yerliye istediğin kadar yaparsın ama 15 tane yabancı yapamazsın.
3: Ben onların hepsine saygı duyuyorum ama ilan edilmiş şeylerin zırt pırt değiştirilmesini doğru bulmuyorum. Tamam.
0: Hocam geçenlerde Real Madrid takımı 11 yabancı da çıktı. Kimse bunları sorgulamıyor. Biz Türkiye olarak dünya futbolunda kendimize göre bir şeyler icat ediyoruz. Yok 5 artı 3 olsun veya bir sıvı 3'ü türbünü olsun.
3: Bunların
0: türbüne neye gitsin adam ya?
3: Bir şey demiyorum ya. Ben diyorum ki yani. İlan edilen şeyler niye her sene mesela küme düşme olmasın. Bilmem ne olmasın. Ya her sene bir şey değişiyor tamam. Bu ülkede.
0: Ben seni kabulüm şey mü bu kararı edilsin, kulüplerle konuşarak al.
3: Bu vaktiyle konuş.
0: Hayır abi kimse buna okey vermiş mi? Kim ver bunu? Anadolu takım bile bundan mesela sıkıntı yaşıyor.
2: Türk futbolunun özeti
3: o zaman bu karar alındığında verselermiş. Bu böyle olmasın deselermiş.
2: Ya gelinen nokta
4: nasıl olsa değiştiririz diyorlar
3: nasıl
4: zaten
3: olsa
4: her sene.
3: Ya
4: her sene değişiyor.
3: Kuralsızlık kural olmuş çünkü.
2: Evet.
1: Biz bak en güzel cümle bu. En güzel cümle
3: nasıl
1: bu.
3: Nasıl olsa değiştiririz Türk diyorsun. Futbolun geldi. Nasıl olsa tabii. Küme düşmez diyorsun. Nasıl olsa bilmem ne olmaz diyorsun. Öyle olur mu ya? Vaktiyle bak demiyorum ki böyle olsun kural.
0: Ya ben seni böyle biliyorum olsun, düşünceni demiyorum. Ya.
2: Kaç defa değişmiştir
3: ama
2: şimdiye
3: ne
2: kadar?
3: Ne ilan edildiyse öyle tamam, olsun
2: Türk futbolu iki cümleyle anlatırsak özeti ne biliyor musun?
3: Yoksa size? Tabii 10 artı 4 artı 2 artı 1 artı tribünde adam olmasın bir kere.
0: Evet abi bedava para niye vereyim?
3: Tabii
0: hocam.
3: Tabii ama hani ne uygulanıyorsa o anda hemen herkes bir konsensüs olsun. Uygulansın o da hep devam
0: bu,
3: etsin.
0: Bu karara bence Fenerbahçe karşı çıkar. Beşiktaş'ta karşı çıkar, Trabzon'da karşı çıkar.
3: Trabzon bunlar,
0: bu ben bir şey söyleyeyim, çok esas, yabancıları var.
2: Esas olaya...
3: Yaş kategorisine uygun
2: olmalı. Esas olaya farklı yerden bakmak gerek. Bu kural yaklaşık 15'e yakın şimdiye kadar eski başkanlarla değiştiyse, Türk futbolunun iki cümleyle tarifi budur. 15'e yakın bu kural değiştirirse, demek ki Türk futbolunda istikrar yok, gelinen nokta bu.
3: Şimdi, gol krallığına, asist krallığına ve... Kalecilerin kurtarış yüzdelerine bakalım sezonun bitiminde nasıl bir görüntü çıktı ortaya. Bir hemen onlara göz atalım efendim. Polonaçu ve Shomurodov 22'şer gol kaydettiler. Onaçu 29 maçta, Shomurodov 34 maçın tamamında oynamış. 22'şer gol. Bence çok ciddi katkılar Shomurodov ve Onaçu. Talişka 30 maçta forma giymiş, 19

0: 9 gol atmış. Hiç de fena değil açıkçası.
1: Başarılı bence.
0: Doğrudan santrafor olmayan bir oyuncunun böylesine yüksek gol rakamına ulaşması kimi zaman en uçta değerlendirildi ama hani Talişka'ya santrafor demek
2: Valencia'nın biraz... kaderiyle aynı esasen yaşadı.
0: Ener Valencia ama abi o ne attı ya?
2: O da attı o, yani. O 30'a yakın gol attı da
0: o 30 geçti.
2: Ama Beşiktaş maçı 1-0 öndeyken penaltıyı kaçırdı, mağlup oldu. Evet. Hatırlarsanız
1: gönderdi.
2: Kadıköy'de. Yani şampiyonluk yarışından da geriye düştü Fenerbahçe. Talişka'da Galatasaray derbisinde
0: Talişka'da penaltı.
2: Ali Samiyen'de o penaltıyı kaçırarak o da takımın gidişatını etkiledi. Tamam yine Galatasaray yenebilir vesaire o ayrı ama onu bilmiyoruz. 1-0 Fenerbahçe öne geçseydi o maç bilmiyoruz.
0: Kaçırdı. Alanya'da kaçırdı. Alanya'da kaçırdı.
2: Levent abi onları ama kaçırdı. Onlar hani en başka. Önemli başka işte ben Valencia örneği Beşiktaş büyük maç diye doğru, verdim. Tamam. Aynısı da Talişka Galatasaray maçına. Yani niye bunu söylüyorum? Valencia o zaman o kadar gol atmasına rağmen 29 golle gol kralı olmasına rağmen çok eleştirildi. Talişka'da bakmayı iyi oynadığı sezon herkesin kafasında Galatasaray maçına 0-0'ken kaçırdığı penaltı doğru, bu doğru. Sene var.
0: Haklısınız hocam.
3: O penaltıya kadar olan boyuttaki Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı düşünelim. Penaltı kaçtıktan sonraki Galatasaray'ı düşünelim.
0: Tabii.
3: Fenerbahçe çöktü, Galatasaray şahlandı.
2: Daha risk alacak, daha öne
0: bambaşka
2: çıkacak.
0: Bir senaryo bambaşka olabilirdi. Bir senaryo, tabii. Evet. Muhammed Bayo Gaziantep Futbol Kulübü'nde 15 gol atmış. Osimhen de 22 maç. Tabii bence burada vurgulanması gereken şey 22 maça 15 gol.
1: 12 maç oynamamış. 12 tabii. Maç oynasa bugün 22'nin üzerine çıkardı.
0: Yalnız işte bu şunu da ön plana çıkartmamıza sebep oluyor. Osimhen'i mutlaka 30 maç bandına getirebilmek. Yani en azından böyle 28'lere 30'lara bazı oynamayacağı maçlar olabilir. Afrika Kupası o yok elbette ama hani yine de milli maçlara gidecek. O milli maçlar Afrika'da çok zor sağ koşullarında oynanıyor. Döndüğünde işte bilemiyoruz nasıl olur ama mutlaka yani böyle 20-30 bandına gelmesi lazım. Gelelim asist krallığına. Asist krallığında uzun haftalardır oynamayan ve 25 maça 12 asist sığdıran Marco Asensio ilk sırada. Asensio 12 asisti 25 maçta yapmış.
1: Ama onun Barış Alper. Bu zaten.
0: Barış Alper.
4: Yalnız da... Barış şey Asensio'nun asistleri bayağı asist. Yani evet, öyle evet. Korner falan değil.
0: Şey asist dedi az önce hocamın bahsettiği
2: asist. Yalandan asist değil yani. Gerçekçi yani. Asist.
4: Aynen öyle.
0: Barış Alper çok iyi bir sezon geçirdi. 11 asisti var Barış Alper'in.
1: Ki onun asist yapmaması lazım. Golcü o. Bir de ben yani Barış'ı şöyle eleştirdim son haftalarda. Korner atmaz abi Barış. Kafa vuran adam korner atar mı ya? Korneri başkası atar. O kafayı vuracak çünkü. İlginç geldi
0: bak. Geçirdi,
1: geçirdi
0: o
1: ama
0: sezon başındaki
1: keşke cezaların içerisinde rağmen. Olsaydı. Yani.
0: Hader Conay kariyer sezonu yaşıyor. 9 asisti var 29 maçta. Laçi o da iyi bir oyuncu ya. Kosovalı mıydı Arnavut muydu?
1: Arnavut.
0: Arnavut'tu değil mi? 9 asist. Yunus da yine o da 9 asistle katkı yapmış. Çok yüksek rakamlar bunlar bu oyuncular için. Burada da Asensio zirvede.
1: Yunus da bir uzun dönem oynamadı.
0: Tabii 28 maç o da. Evet. Ama 25 maçta 12 asist çok ciddi bir rakam. Marco Asensio.
4: Yani içlerinde en az oynayan da Asensio zaten. Evet, evet. Demek ki evet, senin evet. Dediğin gibi Osimhen gibi bir 30 bandına çıkarsa.
0: Onun da 30'un altına düşmemesi lazım.
1: Tabii. Hocam bir şey sana söylüyorum. Bak bu Asensio'yu sezon başı Galatasaray'a alsaymış Mertens'in yerine. Ligi Nisan'da bitirirdi. Çok net söylüyorum. Fenerbahçe Asensio'yu kaybettikten sonra hiç toparlanamadı.
0: Doğru.
1: Bu da gerçek. Yani doğruları söylemek lazım.
2: Doğru. Asensio ama bir de çıkın yere de saymak gerek. Bence onun kadar önde çıkın yer.
0: Ama
2: ya sırf yani Asensio değil, Skriniar'ı da onun yanına bağlamak gerek.
0: Çok önemli oyuncu. Evet. Bir de kurtarış yüzdelerine bakalım. Orada aşağı yukarı tahmin ediyorum ama bakalım o mu çıkıyor? Evet.
2: Uğurcan
0: Çakır %78. Matheus Lis. %75. Muhammed Şengezer de yalnız belli bir şeyi var değil mi Muhammed'in çizgisi var. Yani
4: bu sene özellikle oluyor. Yukarı çekti Muhammed çizgiyi. Daha iyi oynamaya başladı.
0: %75.
4: Kaleciler zaten
0: Cankat olgunlu. Eyüp'ün ki biraz sonra röportajını vereceğim Cankat Yılmaz'ın %74. Döner mi Galatasaray'a? Kiralık değil mi?
1: Dönüyor. Dönüyor.
3: Bu sene bence kalecilerde parlayan yıldız.
0: Aslında Öyle aslında mi? 76 idi Can Kat'ın, bugün 74'e düştü.
1: Normal. Ederson yok mu burada bu listede?
0: Ertuğrul'da %73.

0: Ederson 69 falandır.
1: Hocam yalnız bak şimdi. Siz de biliyorsunuz tabii ki de. Yine söyleyeceğim. Lise'nin en büyük avantajı Göztepe çok defansif oynuyor hocam. Dolayısıyla çok fazla temas ediyor rakiple. O yüzden iyi kaleci oldu. Biliyorsun tartışılıyordu Galatasaray'da.
0: Bir Cankat'a bakalım mı neler söylemiş? Bu buraya girmesi çok önemli Cankat'ın bu listeye.
2: Cankat tebrikler. Çok önemli bir maçta bir puan aldınız ve ligde kalan taraf oldu. Sen de duygulu anlar yaşadığını görebiliyorum gözlerinden. Tebrikler. Zor bir sezonun ardından ligde kalan Eyüpspor var. Duyguları neler?
3: Bir bilebilirsiniz belki neler yaşadığımızı ama anlayamazsınız. Orada bir takımdan fazlası vardı. Hata yaptığım zaman ayağa kaldıran, onlar hata yaptığı zaman ben düzeltmeye çalıştım. Azıcık bile katkım olduysa ne mutlu bana yani.
2: Şu an gözyaşların senin ileride çok daha büyük bir futbolcu olacağının bence sinyalleri. Atilla Hoca ile beraber iyi bir iş başardınız. Atilla Hoca için neler söylersiniz? Kenetlendiniz ve bir takım oldunuz. Neler söylersin?
3: Atilla Hoca, hocanın yanı sıra bir aynı zamanda baba gibi. Yani kalben onu hissediyorsunuz zaten. Vicdanen her zaman sizin yanınızda olduğunu hissettiriyor. Ben çalışmaya devam edeceğim. Yaptığım hatalardan ders çıkaracağım. Daha sonrasında iyi yerlere gelmeye çalışacağım.
2: İnşallah Cankat. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Evet, tebrik edelim. Yani şu Cankat'ın görüntüsü Eyüpspor'un neden ligde kaldığının da bence sağlamasını veriyor bize. Yani burada gerçekten demek ki inanmış bir takım var, birliktelik var. O birliktelik de bunu getirdi. Umut Bozok'la Talha mı o? Talha'yı görüyorum sanki.
1: 20 yaşında.
0: 20 yaşında.
1: 20 Şubat.
0: Ya bak 20 yaşında 2026. Genç bir kardeşimiz.
4: Daha bu sene ilk maçını Konya deplasmanında oynadı. 1-1 berabere kaldılar.
1: 22 yaşında.
0: 22 mi?
5: 16 Ağustos 2004 doğumlu.
4: Evet, 22 yaşında. Konya maçından sonra da ama o
0: 21 daha 2 Ağustos'a kadar.
5: 16 Ağustos 2004. Evet.
4: Konya maçında berabere kaldı. Eyüpspor ilk orada oynadı. 1-1 berabere kaldılar. Çok iyi oynadı. Onun devamında da çok iyi performans verdi. Ya, tebrik etmek gerekir.
0: Peki Eyüp'ün, ligde kalan Eyüp'ün iki oyuncusu Umut golü atan, ligde tutan golü atan Taha, onlar neler söylemiş?
2: Öncelikle tebrik ediyorum. Yani Eyüpspor çok önemli bir iş başardı. Ligde kaldınız. Cankat ağladı daha demin. Onun gözyaşlarını gördük. Eminim sizin de içinizde ağladığınızı biliyorum kalben. Neler söylersiniz? Önce Umut'tan buradan.
6: Tamam. Söyle söyle. Vallahi söyleyecek aslında çok şey var da bugün takım olduğunu gösterdik. Yani Tala başlamadı, girdi, bizi kurtardı. Demek ki biz hak ediyoruz gerçekten. Biz büyük bir takımız, büyük bir aileyiz. Eyüpspor bu Süper Lig'de kalmayı hak ediyor gerçekten. Çok mutluyuz. Yani senaryo inanılmaz yani gerçekten. Tam Netflix dizisi yani gerçekten. Çok mutluyuz. Tala konuşsun ya daha iyi.
7: Eyvallah, eyvallah. Yani Umut abi diyor işte ben kurtardım ama ben öyle görmüyorum. Yani gerçekten böyle bir maç. Ya sadece bu maç değil yani tüm sezon ikinci devre yani böyle dediği gibi yani Netflix dizisi gibi izliyoruz. Yani tüm takım yaptı, herkes yaptı. Bak giren, girmeyen, oynayan, evet. İlk 11 oynamayan. Hocalar, işte bizim malzemeci, kim var başka? İşte bizim staff, ablalar tesiste, valla Şaban ustalar, usta, evet. Usta, herkes. Ya şaka gibi yani. O yüzden ya sadece bana olmaz yani. O yüzden yani Arma, Eyüpspor, evet, evet. Herkesin emeği var. Herkes o yüzden yani. Allah'a şükür olsun, boşa gitmedi yani. Öyle.
2: Bir de son olarak muhabirimiz İbrahim Uslu sana gerçekten şans getiriyor Umut.
6: Ya öyle diyoruz da bakalım seneye devam edecek mi? İnşallah devam eder. Gerçekten sizlere de teşekkür etmek istiyoruz. Siz de herkes için, futbol için önemlisiniz. Çünkü siz de bize yardımcı oluyorsunuz televizyonda, her yerde gerçekten. Sizin de sezon bitiyor yavaş yavaş. Belki Dünya Kupası'na da gideceksiniz. Çok teşekkürler gerçekten. Sağ olun.
7: Teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Evet, tebrik ediyoruz bir kez daha. Eyüp Spor'u çok önemli bir iş başardı. İKAS Eyüp Spor. Şimdi bunları da verdik. Kurtarış yüzdelerini verdik. Can katı gördük. Bir geniş kadrolara bakalım. Ne olacak? Nasıl
1: bir
0: olacak?
1: Gençler Birliği'nde kalmasının şöyle güzel bir tarafı oldu.
0: Başkentten.
1: Devlet güzel bir stat yaptı.
0: Evet.
1: Büyük bir ihtimalle yeni sezona açılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız açacak büyük bir ihtimalle. Öyle bir duyum aldım.
0: Şey değil mi, orada konferans ligi finali yok mu gelecek sene?
1: Tabii. Ya var işte, açılacak. Tabii. En azından Süper Lig'de orada oynayabilecek. Evet, bir takım sene olması gerektiğini tabii düşünüyorum. Yani bir, en azından gençler biliyor. Belki Ağustos, Eylül başlamayabilir. Ama evet, dediğin gibi Ekim gibi oynar Ender.
0: Bence güzel, yakışır yani. Wembley gibi milli takım tabii, finallerin tabii stadı.
2: Uluslar Ligi'nde de mesela maç sıkışırsa Uluslar Ligi başlayacak ya şimdi, ondan sonra yeni sezonda.
1: Bak, orada da oynayabilir.
2: Mutlaka bravo, bir maç tabii verecek. Bravo. Oraya. Belki maç oraya verecek.
0: Süper Kupa finalini verebilir. Bir final aynen oynatman lazım tabii, çünkü. Tabii. Yani tabii, konferans ligi finalinden önce bir final oynatmanı tabii istiyor. Aynen.
1: İstanbul'dan şey, gitmek UEFA kolay abi. Bin trene git ya.
0: Tabii tabii tabii. Şimdi dört büyük takımımızın mevcutta sözleşmeli oyuncularına bakalım ve kaç oyuncu nereye nasıl lazım olur onu bir konuşalım. Galatasaray'la başlıyoruz. Kalede Uğurcan var, Günay var, Cankat da zaten kiralık oyuncusu, az önce gördüğümüz Uğurcan, Günay, Cankat şu anda. Sağda kimler var? Şallay var, Singo var, Yelert dönüyor.
1: Yelert yok, kiraya
0: gidecek. Yaş grubu yetenlerden biri Yelert. Sanchez, Arda, Nelson geliyor.
1: Singo da yeter yaş grubu olarak.
0: Singo yetmiyor.
1: Niye? Kaç yaşında Singo?
0: Singo'nun yetiyor mu Singo'nun?
2: Yetmiyor.
0: Singo'dan emin değilim. Bir bakmam lazım. Belki yetiyor olabilir. İki kişi. Ama ben Naga'yla yetmiyor değil mi?
2: Singo'nun yetmiyor.
0: Yetmiyor, yetmiyor. Sanchez, Arda, Nelson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Jakobs, Eren, Kazımcan dönüyor. Lemina, Eyüp, Torreira, Naga, Sara, İlkay. Sağda Sane, Yunus, Zaniola dönüyor. Tabii ki o da gitmek istiyor. Barış, Ahmet, Osimhen, Halil hala burada mı ya?
1: Tabii canım, Galatasaray.
0: Şöyle bir bakalım. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 24. Toplamda 27 oyuncu var. Yabancı olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 yabancı var toplamda. 10 artı 4'te hani Galatasaray yabancı sayısı sınırlı. Gidecek olanları da göz ardı etmeyelim tabii.
1: Tabii canım, ben başkan çıkar burada ama yerli oyuncu konusunda farklı isimler de olur. Avrupa'dan da gelenler olur. Zaniola zaten İtalya'da kalacak. Halil'i Galatasaray yine kiralar.
0: Onun bir senesi daha mı kalıyor? İki senesi daha mı acaba?
2: Halil'in bir senesi kalıyor.
1: Bir senesi kalıyor. Bir senesi kalıyor. İlkay için bir gözlem yapacaklar. İlkay gelecek sene Galatasaray'da olur mu? Merak ediyorum. Eyüp Galatasaray'dan yine kiralanır gider. Kiralın. Eyüp yine kiralanır. Naga kalır ama fiziksel olarak gelişmesi lazım. Kuvvetlenmesi lazım. Torreira kalacak. Orada şeyi yazmamışlar. Lemina var.
0: Var. Orada var ya. Kalacak mı Lemina?
1: Ya
2: sözleşme. Yeni sözleşme 1+1 verdiler.
0: Doğru, 1+1 verdiler.
1: Barış, Ahmet Kutucu kiralarlar. Barış kalır.
0: Ahmet.
1: Evet,
0: Şartlar mı istiyormuş? Öyle bir durumu var mı?
1: Şey,
0: Arda ben Hoca.
1: Böyle bir şey duydum. Özellikle Arda istiyor, hı-hı, diye duydum. Arda Hoca istiyormuş diye. Olabilir orada.
0: Jakobs, Eren, Kazımcan.
1: Evet. Yani bana sorsan Kazımcan Eren'in önündeydi yani.
0: Değil mi?
1: Benim bakış açım o. Abdülkerim, Kaan. Kaan'ın devam edip etmeyeceğini bilmiyorum ama Okan Hoca onu bir ayrı yere koyuyor bir, evet, abi olarak takım
0: bir
1: olarak.
0: Abi olarak seviyor da.
1: Yani o bence da Sanchez, Arda, Nelson. Yani yabancı ne kadar izin verir ama Nelson Galatasaray'a kiralamaya çalışır orada. Arda genç olarak bulunur ama Arda'nın da çok mesafe kat etmesi lazım. Bunu hocalar değerlendirmesi
0: lazım. Kaan'ın 2 yılı daha varmış. 2028'de bitiyormuş tamam, sözleşme.
1: İşte ben o sözleşme uzatmışlardı o nedenle.
0: Evet.
1: Uğurcan Günay, Jankat. Jankat gelecekse, Günay gitmeyecekse ya. Bak hı-hı, söylüyorum. Yani onunla ilgili karar verilmedi. Günay'la yollar ayrılırsa Galatasaray bir kaleci daha almak zorunda.
0: Günay'ın durumuna bağlı olarak.
1: Evet ya, şimdi bununla isimler var ama oyuncular Türkiye'de oynadıkları için bunu söylemek sıkıntı yaratmasın diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın.
2: Jankat'ın önünü kesmemek gerekiyor. Çok
1: kesmemek ama Jankat'ın önüne de kalmış, öbür bir kaleciyi koyacak Galatasaray. Evet. Ben biliyorum bunu. Yani... ama şimdi söyleyince rahatsız oluyor insanlar. Boşver, sen nereden biliyorsun? Yani kulübün oyuncusu görüntüsünde olduğu için, o da yani aşama yapmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için kaleciler söylüyorum. o da yani rekabete girecek bir kaleci diye söylüyorum.
0: İyi bir kaleci.
1: İyi bir kaleci. İşin gerçeği.
0: Tahmin ediyorum.
1: Edersin yani. Ben ismini vermiyorum şimdi, sıkıntı olmasın diye hocam, yanlış anlama yani.
0: Evet, anladım. Yani. Sözleşmeli bir oyuncu olduğu
1: bravo,
0: için.
1: Bravo, tamam.
2: İsmini vermedin ama kışkırttın.
1: Yani, ne yapayım hocam? Ya. O kadar olacak ama Galatasaray'ın mesela başkan, dün ben adadaki toplantıdaydım. Yani şunu tabii ki veda konuşması gibi Icardi'ye söylediler ama başkan Icardi ile konuşacak. Bugün sözleşmesi 1 Haziran'da bitiyor şey.
2: Adaya veda edecekleri konuşmuşlar.
1: Yani başkanın onunla ilgili özel bir projesi var. Mutlaka büyük bir ihtimalle Icardi'nin buna hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ha, Icardi 10 artı 4'ü zorlar mı, öyle bir dedikodu var biliyorsun. Ama buna rağmen Okan Hoca oraya bir yerli santrfor almayı planlıyor.
0: Evet.
1: Yani onu da söyleyeyim.
0: Bertu çok istiyormuş ama yüksek bir maliyet çok, çıkartıyor. 10 milyon euro vermez. Başakşehir.
1: Vermez. Rahatsız. Bertu'yla olabilir. Bunlar bir şey demiyorum ama orta sahaya mutlaka ki bir 10 numara alacak Galatasaray. Mesela burada Sara'nın durumu belli değil, Sara'nın. Yani belki transfer olabilir İngiltere'ye. Talipleri var. Sara olursa oraya Galatasaray oyuncu alacak.
0: Zaten hani çok gündeme gelen
1: ya
0: isimler
1: görüşme var. Görüşme duyduklarımızdan bir tanesi şu Bruno Fernandes.
0: Evet.
1: 3 yıl 50 milyon euro. Yani.
0: Evet.
1: Her şey içi dahi, imza parası dahi. Yani buna oyuncu der mi onu bilmem. Defansif baktığın zaman
0: Van Dijk için.
1: Yani söyle, bu başkanın zaten özel isteklerinden bir tanesi. Her şey sözleşmelerde. Galatasaray'ın iyi menajerleri var. Özellikle gardi bu işlerin çok iyisi. Örnek veriyorum. Bak buralarda mesela onlar yazmadı, yazılmamış. Sacha Boey. Eğer Galatasaray...
0: Sacha Boey hani kiralık ya, o yüzden tamam, sözleşmeli şöyle bir şey, değil.
1: Ama onun parası almayacak Galatasaray. Eğer kiralama yoluna giderse hayır demez. Yani daha ekonomik açıdan. 30'a sattığını almaz orada. Lank'la ilgili 28 milyon euroluk bir sözleşme var satışı. Galatasaray'ın oradaki rakamı yani %50 gibi olursa
0: 15 civarında.
1: Yani 30 veya daha aşağısı biraz yani olursa, veya bir daha kiralamak isteyecekler. Bu sezon başından itibaren oyuncu da bunu çok istiyor. Onun için bakacak o konuca. Yani listeleri var bunların. Çalışıyor Galatasaray takımı. Sürpriz isimler de olabilir yani.
0: Evet.
3: En şanslı takım bu konuda Galatasaray.
0: Tabii tabii.
3: Fazla uzun işi var. Yok.
0: Ama işte dediğim büyük bir ihtimalle 10 numara ve stoper en kritik burada destekler.
1: İşi var. Niye diyorsun? 5 tane adam lazım oraya.
0: 5 mi?
1: Tabii canım. Barış'ın var mı alternatifi? Lank gelirse. Lank yok bak. Saşı boyu yok. Bunlar çıktığın zaman 2 tane oyuncu çıkıyor ortaya. Bütün seni sadece Barış'a yüklenerek gidemezsin. Zaniola sana gelmiyor. İtalya'da kalmak istiyor.
0: Yani belki bir dediğin gibi
1: bir,
0: sol açık.
1: Bir 10 numara gerekiyor. 10 numara yok şu anda Galatasaray'da.
0: Tamam, 10 numara sol evet, açık.
1: Sol açık kanat oyuncusu istiyorsun.
0: Evet.
3: Alternatif
0: evet,
3: oyuncu istiyorsun evet, ama sen.
1: Alternatif değil, oynayacak oyuncu.
3: Yani Barış, evet, Sane, evet, Yunus, bunları düşündüğün
1: hocam,
3: zaman.
1: Tamam ama yani bir şey söylüyorum. Koca bir lig ya işte, gördün. Cilvas maçında oyuncu değiştiremedin. Bir tane adam değiştirdin
3: şu,
1: hocam.
3: 28 milyon verip de Barış'ın yedeği diye oturtturamazsın.
1: Almıyor zaten 28 vermez diyorum.
3: Evet,
1: vermiyor.
3: Evet. Yani ben
1: Galatasaray başkanı bunun hesabını yapıyor. Bir defa diyor ki yüksek bonservisli bir oyuncu istemiyorum. Oyuncunun kendisine para verebiliriz.
0: Atilla Hoca gelmiş Erdem'in yanına. Gerçekten çok büyük iş başardı. Buradan da kendisini tebrik edelim ve hemen sözü Erdem'e bırakalım.
4: Atilla Hocam, Ender Bilgin'den tebrikler geldi tüm size.
5: Çok oyunumuza değer verdikleri için, özellikle benim Kayseri'nin ilk yarısı imza maçımız falan demiştim çocuklarıma. Bu maçın hakkını verdik.